0: Bu teyemmüm abdest gibi diğer vakite intikal ettiğinde namaz kılabilir miyim? Teyemmüm abdestin halefidir. Abdestin olma imkanı olmaması. Ne gibi? Suyun fiziki olarak bulunmaması ya da su var ama suyu kullanabilecek imkan yok. Ne gibi? Kişi hasta. Suyu kullanacak olursa hastalığı artacak ya da tedavi süreci uzayacak ya da hasta olacak. Bunun gibi durumlar söz konusu. Böyle bir durumda artık aziyet tahakkuk etmiştir. Halefe intikal edilir ki halef de teyemmümdür. Peki teyemmüm alan bir kimse abdestli olmuş olacağı için dolayısıyla o teyemmümü bozan ameliye oluşmadığı müddetçe abdestlidir. İster vakit devam etsin, ister vakit çıkacak olsun, onunla dilediği kadar namaz kılabilir,
1: İbadet
0: dilediği
1: yapabilir.
0: kadar abdestsiz yapılması caiz olmayan ibadetleri o teyemmümle yapabilir. Bu özür abdesti gibi değildir. Özellikle çünkü sual eden kardeşimiz bunun üzerine meseleyi yorumlamış. Özür abdestinde vakit içinde dilediği kadar namaz kılar ama vaktin çıkması diğer bir görüşe göre vaktin girmesiyle abdest nihayete erer, yeniden
1: Yeniden
0: abdest
1: namaz
0: alması
1: kılıyor.
0: gerekir. Ama teyemmüm böyle değil. Teyemmümü alma ruhsatı devam ettiği müddetçe, yani o acziyet var olduğu müddetçe o teyemmüm kişi için abdesttir. Senelerce dahi onunla idare edebilme imkanına sahiptir.
1: Evet hocam. Bir diğer sorumuza da hocam. Dişte et parçası gibi yemek kırıntısı kalsa ve abdest alırken temizleyemezsek abdest sahih olur mu diye sormuşlar. Herhalde bunu gusül abdestiyle alakalı
0: Evet, tabii
1: soru.
0: her şeyden önce abdeste etki değildir. Çünkü abdeste ağız temizliği sünnettir. Yani bir insan abdestteki farzları yerine getirirse, yüzünü, elini yıkasa, ayaklarını yıkasa, başını meselse bu kişi abdestini almış olur. Ağız ve burun temizliği sünnettir. Bunu terk etmiş olması abdestin sıhhatine engel değil ama sünneti işlememiş olur. Dolayısıyla bu dediğiniz gibi abdestle alakalı değil de boy abdestiyle alakalı. Çünkü boy abdestinde ağız temizliği de boy abdestinin farzlarındandır, huslun farzlarındandır. Dolayısıyla suyun ağza temas etmesi ve ağız içindeki yıkamaya engel olan maniler var ise bunların giderilmesi elzemdir. Aksi takdirde bu kimsenin boy abdesti olmaz. Tabii giderilmesi mümkün olan şeylerdense, hani kişinin dişinde kaplaması var ya da işte protezi var, o müstesna, o zaten altını yıkama farziyeti düşer. Dolayısıyla kişi boy abdesti alacağı zaman ağzına temizlik yapsın. Ha, ağzında kırıntı kalmışsa ki aslında o kırıntılı bir şekilde abdesthaneye girmek de doğru bir şey değildir. Çünkü yemek sonrasında su içerek ağız temizliğinin yapılması, hatta lavaboya gitmeden bunun yapılması ki çünkü onu dışarıya boşaltmak değil de
1: İçeride
0: ağzımızın
1: kalmaz.
0: temizliğinin içeride kalmasına sağlamak. Ha, bununla beraber boy abdesti aldıktan sonra işte ağzımda bir ekmek kırıntısı varmış. Burada tabii konuyu vesvese haline de getirmemek lazım. Vesvese yapmamak lazım. Abdestim vardır dersin, devam edersin. Ya da bir bardak daha su içersin veya ağzına bir çalkalarsın. Çünkü tetabu şartı yoktur. Ardı ardına olma şartı yoktur. Böylece kişi o boy abdestiyle diğer ameliyelerini yerine getirme imkanına sahiptir.
1: Bir diğer sorumuza da hocam. Bayanlar Hanefi mezhebinde abdest alırken baştan açıp tamamını mest etseler uygun mudur diye sormuşlar.
0: Tabii kadınların saçının avret olması ayrı bir şeydir. Abdeste buranın meshedilmesi ayrı bir şeydir. Çünkü hakeza kadınlar yüzünü yıkadıkları gibi abdeste ellerini de yıkıyorlar dirseklere kadar. Halbuki o bölümde avrettir. Dolayısıyla abdest esnasında avret mahallinin açılması abdestin gereğidir. Zaten başlayacak takdirde o kollarını yıkayamayacaklardır. Yeter ki bulunmuş oldukları ortamda yabancı kişilerin onu görmesine imkan olmasın. Böyle bir durumda işte başörtüsün altından da başına mes verebilir veyahut da işte ben kaplama mes yapacağım şeklinde de elini komple başının içine de sokabilir. Ama biz hani edep dairesinde bir kadının normal tenhada dahi evinde tek başına durma esnasında bile başörtüsü olmadan durmasının uygun olmayacağını daha önceki derslerimizi ifade etmiştik. Bu edeple alakalı olan bir şey yoksa farziyetle anlamında değildir.
1: Evet hocam. Bir başka sorumuz hocam. Toplu kurban kesim yerinde ortak pay olarak kurban kesim. Ancak ortak olduğum 7 kişi payda da kurbanın ciğerleri paylaşım yapılmamış. Bundan benim sorumluluğum var mıdır diye soruyor.
0: Yani her şeyden önce tabii bunun sorumluluğu yok çünkü kendi iradesiyle oluşan bir şey değil. Ama acaba ciğerler ne olmuş?
1: Evet.
0: Kurbanda kurbanla alakalı bir ibadet var. Ve bu ibadet vacip olan bir ibadet. Bu ibadeti yerine getirirken de dikkat edilmesi gereken belli şartlar vardır. O şartlardan bir tanesi hangi kurumda kurbanımızı kestirdiğimizdir. Evet. Çünkü dediğiniz gibi büyükbaş hayvana 7 kişi hissedar olarak girebiliyor. Ancak ben ortaklarımı bilmem, ortaklarımı tanımam, ortaklarımın salih birer insan olması ve gerçekten Allah için kurban kesme niyetinde olan kişiler olmasını bilmesi ve böyle bir ortaklık yapması gerekecektir. Halbuki bahsettiğiniz gibi bu kurumlarda kişi hisseye giriyor, seni diyor bir yerine sokacağız. Acaba ortaklar nasıl kişilerdir?
1: Evet.
0: Acaba ortaklar işte et ucuz olacak diye mi hisseye girdi? Çünkü ortaklardan bir tanesinin niyeti et olursa ya da bir tanesi Müslüman olmadığı halde işte örf adet herkes kesiyor ben de keseyim şeklinde girmişse bu o hissede bulunan yani o hayvanda bulunan diğer ortaklarının da kurbanına engel olacaktır.
1: Allah muhafaza.
0: O yüzden burada her şeyden önce kurbanımızı bir kurumda kestiriyorsak ki bunlar genelde ticari kurumlardır. Buna dikkat edilmesi gerekir. Yani bu hani et hesabı olarak değil gerçekten ben Allah için kurban keseceğim. İmkanı olan kimse ortaklarını kendisi seçsin. Kendisi olarak biz bu kadar ortak bir hayvanı kesmek istiyoruz. Bunun organizasyonu işte kurumlara verebilir. Onun haricinde ama hani girdi bilmiyor yapılacak bir şey yok. Orada onlara tevdi ettiği için onlara bu konuda vekalet verdiği için sorumluluk bu saatten sonra o kuruma ait olacak. Ama tabii kalbendeki şunu bilmesi gerekir. Bu kurum buna dikkat eder mi etmez mi?
1: Tabii ki.
0: Bu kurum ticari bir kurum. Bunu önemser mi önemsemez mi? Bir taraftan reyonlarında şarap, içki, bira satarken diğer taraftan kurban organizesi yapıyorsa bu ne derece bu konuda samimi olabilir, ne derece buna dikkat edebilir. O ibadetlerimizi özellikle vacip olan, farz olan ibadetlerimizi töhmete sebebiyet verecek yerlere taşımamamızda fayda vardır. İbadet yaptığımızı zannederiz ama halbuki yaptığımızın karşılığı olmadığını ahirette çıkması geri dönüşümü olmayan bir yola girmiş olmamız anlamı taşır. Rabbim muhafaza buyursun.
1: Amin.
0: Gelelim sorunun cevabına. Yani kuruma güveniyor. Gerçekten o hayvan usulüne uygun bir şekilde boğazlanmış. Et de müstahiklerine normal adil bir şekilde taksim edilmiş, verilmiş. Ama insanlar genelde ciğeri istemediği için o işte bir kursa, bir medreseye veyahut da işte oradaki fakirlere verilmiş şeklindeyse veyahut da işte ortaklardan bir tanesi talep etti. Diğer ortaklar da ona bir şey demez niyetiyle verilmiş ve sonrasından da ötekiler de helal ederse bunda bir sıkıntı yoktur.
1: Evet hocam. Bir diğer sorumuz da hocam. Babam vefat etti 2 yıl önce. Annem Alzheimer hastasıyımdan ayrılmak istemediği için onun yanına geldim anneme bakıyorum. Annemin babamdan kalan maaşı var. Ben ihtiyacım veya borcum için annemin parasından kullanabilir miyim? Benim beyim var lakin bizden ayrı yaşıyor. Bize maddi bir desteği yok hiçbir şekilde. Yani annemin maaşından kullanmaya hakkım olabilir mi demişler.
0: Anladığımız kadarıyla bu kadıncağız annesine hizmet ediyor.
1: Evet.
0: Annesine bakıyor. Ve kocası kendi maaşetini temin etmekle mükellef olan kocası ise bu kadına bu manada yardım etmiyor. Vazifesini ifa etmiyor.
1: Evet.
0: Burada tabii kadın maddi durumu da yok. Annesine hizmet ediyor. Annesinin maaşı var. Annesinin maaşından kendisi istifade edebilir mi? Tabii ki edebilir ama burada borçlarını ödeme gibi bir ifade kullanıyor. Burası belki sıkıntı olabilir. Çünkü neticede anne Alzheimer olmazsa tabii hangi boyutta o da önemlidir.
1: Evet.
0: Ama hani biz tamamıyla akli melekesini yitirmiş şeklinde düşünecek olursak o zaman kendi malı üzerinde tasarrufu yok.
1: Evet.
0: Diğer varislerinin bu konuda hakkı olacaktır. Ha, varisleri onay verirse yani bütün varisler sen buradan kendi borcunu ödeyebilirsin derse bir sıkıntı yok.
1: Evet.
0: Ama böyle bir onay söz konusu değilse o annenin de kendi malında tasarruf edebilecek bir liyakata sahip olmadığı için borçlarını ödeme yani asli ihtiyacının haricindeki durumlara geçme değil de sadece o bakma süreci esnasında yani annesini yedirdiği gibi annesine yedirdiğinden kendisi de yer, annesine giydirdiğinden kendisi de giyer, annesini içirdiğinden kendisi de içer. Bu şekilde ondan faydalanabilir. Bunda bir zarar yoktur. Artı çünkü annesine hizmet ediyor.
1: Evet.
0: Zaten akli melekesi yerinde olsaydı da böyle yapılacaktı, evet, genel olarak. Ama

0: para veyahut da alsat yaptığı ticari mallar bunlara tahallük eder. İster elindeki o maldan zekatını verir. Yani altının zekatını altından, gümüşünün zekatını gümüşten, TL'sinin zekatını TL'den, ticari malının zekatını ticari maldan verir. Dilerse de başka bir değer üzerinden de zekatı verebilir.
1: Evet.
0: Ki buna kıymet itibariyle zekatı ödemek diyoruz. Dolayısıyla burada illaki şundan veya bundan demeye gerek yok. Yeter ki o malın değerini tespit etme noktasında adil olsun. Yani işte elinde altını var. Ben altının işte ne kadar 100 gram, 2,5 gramını vermem gerekiyor. 2,5 gram ondan vermeyeceğim de TL olarak vereceğim. Kaç paradan vereyim? Piyasada şu anda işte 2,5 gram altın 22 ayar. Eğer altını 22 ayar ise, gerçi altınına göre de değerlendirebilir. Yani has altını varsa has altın kıymetinden, 14 ayar altını varsa 14 altın ayar kıymetinden hesap edebilir. Eğer altını varsa onu hesap eder, onun TL'sini fakirlere verir. Ama altını yok, işte benim malım var elimde ama ben para vermek istiyorum. O zaman o malın değerine bakar ama o malın değeri kendisinin mal ettiği bedel değil, satmayı murad ettiği bedel de değil. Şu anda ben bu malı paraya çevirecek olsam, hani mal bozdurma diyorlar ya, ne kadara paraya çevirebilirim ki bu malın reel değeridir? Onu hesap eder, onu çıkartır, kendi kasasından o kadar bir miktarı %2,5 olarak verebilir. Yani ikinci meseleyi bu şekilde cevabını vermiş olduk. Birinci sorusunda ise diyor ki borçların ne kadarlık bir borcu düşeceği. Bunu özellikle günümüzde hani uzun vadeli borçlar söz konusu olduğundan dolayı bu çokça dillendirilen konulardan bir tanesi. Hatta bazen şöyle fetvalarda duyabiliyoruz, işte bir yıllık borç düşer, bir yıllıktan daha uzun vadeli olan borçlar düşmez şeklinde kaynak itibariyle bunun bir mesnedinin olmadığını görüyoruz. Çünkü alacak nasıl ki zekata katılıyorsa borç da katılacaktır düşmek açısından. Hanefi fıkhına göre. Zaten Şafii mezhebine göre borç düşmüyor, o ayrı bir konu. Ama Hanefi mezhebine göre kişinin borcu velev ki 10 yıllık olsa bile, yani çok uzun vadeli olsa bile bu borcunu düşer, kalan bir şey varsa bunun zekatını verecektir. Tıpkı alacağı olsa, çok uzun vadeli 10 yıllık alacağı olsa daha henüz almadı, bu sene onun hesabı eder, o da onun zekatını verecektir. Nasıl ki alacakta uzun vadeli olması zekat verme konusunda bir müessir değil ise, zekatı hesap etmede borcun uzun vadeli olması da o borcun o zekat miktarından düşmesinde bir müessir değildir. Hatta bazen şöyle sualle de muhatap olabiliyoruz. Diyor ki hocam diyor işte biz yatırım yaptık. Uzun vadeli 10 yıllık bir borca girdik. İşte arabamız var. Aylığımız var. Elimizde de ufak bir miktar paramız var. Ama o borcu çıkardığımız zaman paramız sıfırlanıyor. Yani altınlarımız bir şey kalmıyor. Belki eksiğe düşüyoruz. Ama biz o borcumuzu ondan ödemeyeceğiz. Altınımızı ödemeyeceğiz. Çalışıyoruz. Aylık olarak kazancımızın bir kısmını borcumuza vererek bu şekilde borcumuzu ödüyoruz. Benim şu anda o elindeki altına zekat vermem gerekir mi? Bu şekilde sorularla muhatap olabiliyoruz. Burada her ne kadar kişinin o borcunu ödeme noktasında kazandığımdan ödeyeceğim dese bile nefsül emir de o malına tahallük edecektir. Yani borcu çıkardığında geriye o parası kalıyor mu? Bugün kontağı kapatıp da ölecek olsa, ahirete intikal edecek olursa o borç nereden kapatılacaktır? O
1: O borç.
0: tehlikesinden bıraktığı
1: Ya da
0: maldan da.
1: bugün bu işi yapıyor, tamam ödeyebiliyor, aylık gelir var, bir şey var veya maaşı var ama
0: Ödeyemeyecek bir durum olsa, yani bu mevhum olan, ileride gelecek olan amelinin karşılığında alacağı bir para ki daha o amel sergilenmediği için, o amel daha ortaya konulmadığı için alacak olarak da tahakkuk etmemiştir. Dolayısıyla sen o borcumu ben çalışarak ödeyeceğim demiş olması şu anda mevcut olan mal varlığından o borcu çıkarmayacak anlamı taşımayacaktır. O yüzden borcu düşürür. Geriye bir şey kalırsa ve kalan miktarda nisap miktarıysa o zaman zekatını verecektir.
1: Evet hocam. Bir diğer sorumuza da hocam. Farz namazlarda tahiyyatta etteyyat, salibar, Rabbena affili dualarını okuyorum. Bir rahmetike ya Erhamerrahim dedikten sonra selam veriyorum. Hatta farklı dualarında okunabildiğini duymuştum. Bu uygulamada bir sorun var mı? Varsa yani bu yapmış olduğum uygulamada bir sıkıntı varsa yaptıklarımı iade etmem gerekir mi diye
0: Şimdi
1: sormuş.
0: tam iyi anlayalım. Farz namazdan bahsediyor ve son teşehhütten bahsediyor. İlk teşehhütte değil. Ki son teşehhütte

0: Tahiyyatü duasından sonra zaten salli barik dualarını okumak, Rabbena atina, Rabbena gafili dualarını okumak sünnettir.
1: Evet.
0: Hatta ve hatta eğer imam değilse, arkasındaki cemaati bekletmem adına münferiden kılıyorsa, o arada meysir olan başka dualar da yapabilir. Hatta meysir olmayan ama kullardan istenilmesi muhal olan, Allah'tan istenilmesi gerekli olan dualar da yapabilir. Bu şekilde dua yapması namazının sıhhatine engel değildir ki olması gerekeni yapmış zaten.
1: Evet. Kardeşimiz. Bir diğer sorumuz da hocam. Kulaklık takıyorum, abdest alırken üzerine mes yapabilir miyim diye sormuşlar hocam.
0: Abdeste kulak üzerine meshetmek abdestin edeplerinden olarak veya müstahaplarından olarak ifade edilir. Tabi o kulaklıktan kastedilen nedir? Yani kulağın içine takılan mı yoksa komple dışını kapritan bir kulaklık mı? Yani o mes ıslaklığın o yere temas etmesidir. O kulaklık o teması engelse olmaz.
1: Evet.
0: Ama o kulaklık o ıslağın o kulağa temas etmesine engel değilse mes olur.
1: Evet hocam. Bir diğer sorumuza da hocam, namaza yeni başlayan kardeşimiz, Allah mübarek eylesin diyelim. Ha. Namazda kılınacak sürelerin sırasını bilmiyorum. Bu konuda bir sıkıntı olur mu demişler. Subhaneke, Fatiha'dan sonra İhlas ve Nas surelerini okuyormuş. Evet. Bir problem olur mu demişler.
0: Tabii başka ayet bilmiyorsa, yani namazın sahih olacağı şekilde başka bir sure bilmiyorsa bildikleriyle okusun. Bu bağlamda herhangi bir sıkıntı yok. Ama ezberlerini arttırmaya gayret etsin. Bir de namazın sahih olacak şekilde kıraatını düzeltebilmek adına da güvendiği bir hoca efendiyle otursun. Fatiha'yı ben nasıl okuyorum? Zamm-ı sure olarak okuduğum İhlas suresini nasıl okuyorum? Bunları düzeltmeye gayret etsin. Ama diğer taraftan farz olan namazlarda zamm-ı surede sure aralarında kısa surelerden bahsediyoruz. Atlayarak okunmasının yani bir tane atlayarak okunmasının mekruh olduğu ifade edilir. Ya da yukarıya doğru okunmasının yine mekruh olduğu ifade edilir. Ama aradaki sure uzun bir sure ise o zaman onun atlanarak ikinci surenin okunmasında ise böyle bir kerahattan bahsedilmez.
1: Evet.
0: Tabii bu farz namazlarda, nafile namazlarda daha genişlik vardır. Bu konuda herhangi bir kerahat yoktur.
1: Evet.
0: Şimdi kardeşimiz diyor ki ben İhlas suresini okuyorum Fatiha'dan sonra ki İhlas suresinin akabinde gelecek olan sure aslında Felak suresidir.
1: Evet.
0: Onu atlayıp Nas suresini okuyorum. Bunu tabii bildiği halde yani Felak suresini bildiği halde böyle yapması bu kerahattan hali olmaz. Farz olan namazlarda ama ben onu biliyorum, onu iyi bilmiyorum. Nitekim Kur'an-ı Kerim'den kolayınıza gelen yere okuyun.
1: Evet.
0: Ayet-i kerimesinin de hitabınca ben bunu rahat okuyabiliyorum şeklinde yapıyorsa da bu bağlamda bu kimse hakkında da bir kerahattan bahsedemeyiz.
1: Evet hocam. Bir de şunu hocam belirtmek isterim. Yani çok sorularda da geliyor. Hani yazım şeklinden mi hatadan mı kaynaklanıyor? Mesela Subhaneke, Subhaneke yazılıyor.
0: Evet.
1: Veya işte İhlas Suresi'nin Kulhu diyeceğine Kulfu yazılıyor mesela. Evet. Bunu da buradan hemen kısaca
0: aslında
1: böyle bir...
0: Aslında buna temas etmiş olduk. Şöyle
1: evet.
0: Yani namazı kıldığımız zaman namaz bir ibadettir. Maksut olan bir ibadettir. Ve her ibadette olduğu gibi namazın da belli başlı şartları vardır. Bu şartları yerine getirmeden yapılan namaz sahih bir namaz değil, makbul olan bir namaz değil. Nasıl ki Ramazan-ı Şerif ayını geçirdik, ben oruç tutuyorum deyip de kişi gündüzün ortasında karnını doyurarak, işte susandığı zaman suyunu içerek oruç tutuyorum demesi nasıl ki makbul bir oruç, sahih bir oruç değilse, çünkü şartlar yerine gelmemiştir, namaz için de aynısını söyleyeceğiz. Dolayısıyla namazın şartlarından bir tanesi, rükunlarından bir tanesi de kıraattır.
1: Evet.
0: Ve kıraatın da sahih olacak şekilde hurufatına, makreçlerine dikkat edilmesi gerekir. Çünkü harfin değişilmesi, mananın değişmesi, hatta ve hatta Kur'an'da olmayan bir şeyi Kur'an gibi okumak.
1: Evet.
0: Bu duruma gelme durumu bu sebeple Türkçeden, Latinize edilmiş olacak bir şekilde sure ezberlemek doğru bir şey değil.
1: Evet.
0: Çünkü hurufatı çıkarma imkanımız bu bağlamda olmaz. Ama çocukluğumuzda bir şekilde ezberledik ama ağzımız çok da düzgün değil. Şu anda işin vahametini anladık, ciddiyetini anladık. Ne yapmamız gerekir? Yapmamız gereken birinci vazifemiz camimizin hocasına gidip hocam benim şu ağzımı namaz sahih olacak şekilde düzelt.
1: Evet.
0: Bu konuda bütün gayretini sarf edecek. Ha, bununla beraber o kıldığı namazları yapamadıkları o Allah ile onun arasındaki onun affını Mevla'dan talep evet. ederiz, niyaz ederiz. Çünkü istitaatla alakalı ama bunu düzeltme peşinde olması ve bunu gerçekten dert edilmesi gerekecektir.
1: Evet hocam. Bir diğer sorumuza da hocam nafaka ile alakalı. İşimden ayrıyım, nafaka alabilir miyim? Şu an diyor 800 lira bir nafaka bağlandı demiş.
0: Aslında bunu daha önceki derslerimizde defalarca konuşmuş idik. İslam fıkhına göre evlilik mali anlamda birbirlerine ortak olmaya gerekli kılmaz. Maalesef günümüzdeki mer'i hukuk, beşeri hukuk, İslami olmayan hukuk evlilik gerçekleştikten sonra, evlilik süresinden sonra elde edilen mallarda bir ortaklıktan bahsediyor. Evet. Yani kadın kocasının mal varlığının %50'sini ortak, koca da kadının mal varlığının %50'sini ortak oluyor mer'i hukukta ki bu İslami değil. Bunu bu şekilde tatbik etmek zulümdür.
1: Evet.
0: Zalimliktir. Karşı taraf mazlum olmuş olur. Her ne kadar mer'i mahkemeler buna imkan tanımış olsa bile.
1: Evet.
0: Keza evlilik bittikten sonra yani koca bir şekilde hanımından ayrılıp şer'an boşama söz konusu olduktan sonra erkeğin hanımının nafakasını teminle mükellef olduğu dönem iddet dönemidir. İddet dönemi zaman zarfında evet meskenini karşılamak, nafakasını karşılamak, yemesini içmesini karşılamak zorunda. Ama iddeti bittikten sonra artık sokaktaki herhangi bir kadından bir farkı yoktur. Günümüz yine maalesef mer'i hukuk, mer'i kanunlar, İslami olmayan beşeri kanunlarda evlilikten sonra ayrılık vuku bulduğunda kadın ölünceye kadar ya da bir başka evlilik yapıncaya kadar kocaya bir nafaka sorumluluğu yüklüyor ki bu dinen zulümdür, caiz değildir. Kadının bunu alması da zalimliktir. Her ne kadar mer'i mahkeme ona bu konuda imkan verse bile çünkü Allah katında böyle bir hakkı yoktur. Dinimizde böyle bir hakkı yoktur. Gerçi son dönemlerde bununla alakalı bir iyileşmelerden de bahsediliyor. Yani ömür boyu nafakanın zulüm olduğunu artık yani devlet ricalinin de dilinden duymaya başladık son dönemlerde. İnşallah tavsiye ederler. İslam'a göre bir sistem, bir nizam İnşallah. Getirebilmeyi Rabbim onlara muvaffak etsin bu konuda diyelim. Dolayısıyla burada işte kadın hani ben bu nafakayı alıyorum bu caiz mi? Kocası kendi gönül rızasıyla eski kocası diyelim. Gönül rızasıyla bunu veriyorsa problem yok. Ama bunu direterek sonraki mer'i mahkemeleri kullanarak alıyorsa bu manada caiz olmaz. Sadece şunu ifade edelim ama kadının mehir alacağı vardı.
1: Evet.
0: Koca bunu ödemedi. Ha, bu durumda mer'i mahkemede tabii mehir alacağı diye bir dava açamazsın.
1: Evet.
0: Siz isminin nafaka olması önemli değil. Mehir miktarı kadar bunu alabilirsiniz. Ya da işte ortada bir çocuk var. Çocuğun nafakasını baba temin etmek zorunda. Onu vermiyor. Onu başka bir adı altında yine mahkemelerden istifade ederek alabilirsiniz. Bir de hıdane hakkı dedikleri dadılık ücreti diyelim. Yani çocuğuna bakmasından kaynaklı annenin bu konuda ücret alabilme durumu vardır. Bu nafaka miktarında buna mahsup edilebilir. Ama tabii baba onu ücretsiz bir başka yerde baktıramama gibi durumu söz konusu ise bütün bunlar muvacihesinde mesele bakılmalı. Yoksa ben bir zamanlar işte bununla bir birlikteliğimiz oldu, bir evliliğimiz oldu. Hatta uzun yıllar evliliğimiz oldu ama şimdilik ayrıldık. İddetim de bitti ama ben yine nafaka alabilir miyim? O eski koca gönül rızasıyla veriyorsa alabilir ama gönül rızasıyla vermeyip de zoraki bunu veriyorsa zulmetmiştir, zalimdir. Karşı taraf mazlumdur. Aldığı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ifade ettiği üzere cehennemden bir kordur.
1: Evet,
0: Rabbim
1: hocam.
0: Muhafaza buyursun.
1: Amin inşallah. Kıymetli dostlar bu arada yine sizlerle sorularınız bizlere imaletle.aligül.tv ve WhatsApp hattı üzerinden gönderebilirsiniz. Dini mesele danışma hattı pazar günleri hariç de kıymetli hocalarımıza sorularınızı sorabilirsiniz. Hocam kızım için adak keseceğim bu adaktan damadım yiyebilir mi diye sormuşlar.
0: Şimdi kızım için adak keseceğimi biraz açmamız lazım yani. Aslında adak Allah için kesilir, kurban evet. Allah için kesilir. Kızım sebebiyle adadım. Biz böyle anlıyoruz bunu. Evet. Bu nasıl olabilir? Allahu alem kızı bir hastalık geçirmiştir veya başına bir bela, bir musibet gelmiştir. İşte o bela, o musibet bertaraf olursa Allah için kurban kesmek bana vacip olsun. Hı hı. Bu durumda aslında o ada kişinin kendi adadır. Kime tahrik ettiğin önemi yoktur. Evet. Yani kızın ada değil, kendi adadır. Peki keseceği bu adaktan kimler yiyebilir, kimler yiyemez? Yiyemeyenleri bulursak yiyenleri de bulmuş evet. oluruz. Her şeyden önce zekat verebilecek kişiler yiyebilir. Zekat veremeyecek kişiler yiyemez. Hı-hı. Dolayısıyla alt soyu ve üst soyu bunlar yiyemez. Kızı alt soyudur. Her ne kadar onun adına dahi olsa onun yemesi caiz değil. Üst soyu yiyemez. Zengin olan insanlar yiyemez. Şer'an zengin kabul eden insanlar yiyemez. Damat kişinin alt soyu değildir. Eğer maddi imkanı yoksa kişi damadına zekat verebilir mi? El cevap verebilir. O zaman burada o adağından da o damadına verebilir. Onun mülkü olur. Ha, o kendi mülkü olduktan sonra evde onu pişirip hanımıyla beraber, yani adayan kimsenin kızıyla beraber yemesinde bir mani var mı? Yoktur. Çünkü mülk sebebi değişmiştir. Mülk sebebinin değişmesi aynın değişmesi makamındadır ki bunu birçok dersimizde işlemiştik. Hazreti Berir hadisi olarak radıyallahu teala anha hadisi olarak işlemiştik. Dolayısıyla burada ada kimin ada, kimin adına olması değil de
1: kimin adadı,
0: kendi adadır anladığımız kadarıyla. Hı-hı. O zaman bu manada kendisi bundan yiyemediği gibi kız da yiyemez ama damat diyebilirim.
1: Ama damat zenginse olsa, o da yiyemez.
0: Evet. Ama şöyle olsa kızım adadı. İşte kızımın bir hastalığı oldu ve kızım dedi ki bu hastalıktan iyileşirsem Allah için kurban keseceğim. Ya da işte bir gebelik sürecinde bunu hayırlısıyla doğursam Allah için bir kurban keseceğim şeklinde. Kızımın adağı ama kızımın maddi imkanı olmadığı için bu adağı ben yerine getirmek istiyorum. Bu durumda kızın adağı olacağı için bu durumda meseleyi kız açısından bakacağız. O kızının usul ve furusu bunu yiyemez. Kızın zekat veremeyeceği kişiler yiyemez.
1: Evet.
0: Damadıma dediği zaman aslında kızının adağının eşine vermesidir ki bir hanımefendi zekatını kocasına verebilir mi? Sahih olan görüşe göre veremez. Evet. O zaman adağından da kocasına ikram edemez.
1: Evet hocam. Bir diğer sorumuza da hocam. Hocam abimden 3 ay önce 28 gram altın borç aldım. Almıştım. Anlık altın fiyatına göre nakit ödeyebilir miyim demişler.
0: Yani toplu halde onu geri ödeyemiyor. Aydan aya peyderpey ödeyecektir. Öderken de anlık olarak o fiyata göre TL üzerinden ödeyebilir miyim? Tabii ki olabilir. Ama burada önemli olan zimmetteki borcu zapt etmek.
1: Hı hı.
0: Yani misallendirelim. Benim sizden 100 gram altın borcum var. 100 gram altın borcu aldım. Bunu TL'ye çevirerek benim borcum artık TL demiyoruz. Benim size 100 gram altın borcum var. Bugün bir miktar para ödeyeceğim. Borcumdan bir kısım ödeyeceğim. Ödeyeceğim para işte güncel şu andaki kur fiyat olarak bakıyoruz. 5 gram altına tekabül ediyor.
1: Evet.
0: Diyorum ki Suat sana bu parayı versem 5 gram altın borcumdan mahsup eder misin? Sen de kabul ederim dersen o parayı vererek 100 gram altından 5 gram altını o anda be'üteyn mimmen alehitteyn deniyor. Yani alacağı alacaklı olan kişiye satmaktır. Bu bağlamda ben sana borcumu ödemiş olurum.
1: Evet.
0: 100 gramdan artık 95 gram altın kalmış oldu.
1: Evet.
0: Aradan bir ay daha geçti. Bir miktar daha para var elimde. Yine ödeyeceğim. O günkü yine kurdan o kaç grama tekabül ediyor? İşte diyelim
1: 10
0: ki
1: gram,
0: 10 grama tekabül evet. ediyor. Bunu ödesem 10 gramlık borcuma mahsum eder misin? Tabii ki ederim. Onu öderim. O andan 100 gramdan 95'ten yine onu düşersin. Bu şekilde peyderpey ödeyebilirsin. Ama şöyle yapsam tamamını TL'ye çevirdim.
1: Hı hı.
0: Bu tamamını TL'ye çevirdikten sonra aydan aya ben sana TL olarak ödeyeyim. Bu olur mu? Bu olmaz. Çevirdiğimiz anda onu o anda ödememiz gerekir. Alacak verecek kalmaması gerekir. O çevirdiğimizin o miktarını ödediğinde o kadarlık bir borcu düşürürsek bu fıkhi olarak caiz olacaktır.
1: Evet hocam. Bir diğer sorumuza da 3 yıl önce dizimden menisküs ameliyatı oldum. Dizim ağrıdığı zaman oturarak namazımı kılıyorum. Dizimdeki ağrılar geçince yine ağrı korkusuyla oturarak kılmaya devam ediyorum. Yanlış mı yapıyorum demişler.
0: Burada tabii kişi kendi fetvasını kendisi vermesi gereken konulardandır bu konu. Hı-hı. Çünkü namazda kıyam, farz olan namazlarda kıyam farzdır. Nafile namazlarda kıyam farz değil. Kişi keyfi olarak nafile namazı oturarak kılabilir. Ama tabii oturarak kılmaktaki kasteti ima ile mi? Çünkü secde nafile namazlarda ima ile keyfi bir namaz olmaz. Evet. Ancak ima ile keyfi olarak nafile namazının kılınmasının caiz olduğu yer binek üzerinde seyir halinde. Hı-hı. Onun haricinde yoktur. Farz olan namazlarda zaten olmaz. Ancak bir mecburiyetten dolayı olursa söz konusudur. Şimdi bu kardeşimiz diyor ki ayaklarımdan ameliyat olduğum için, rahatsızlık geçirdiğim için ayakta kılamıyorum. Oturarak kılıyorum. Belki de ima ile kılıyor secdeye de gidemiyorsa. Şu anda geçti ama tekrardan nüksetme korkusu ya da ağrı korkusu. Bizim buradaki kuralımız şudur. Kişi ya hasta olacak, yani şu anda an itibariyle hasta değil ama onu yaptığında hastalanacağını biliyor.
1: Evet.
0: Ya da var olan hastalığının artmasından endişeleniyor. Hı-hı. Ya da tedavi sürecinin uzamasından endişeleniyor. Üç etken.
1: Hı-hı.
0: Hasta olması, var olan hastalığının uzaması ya da tedavi sürecinin uzaması.
1: Evet.
0: Yani var olan hastanın artması, tedavi sürecinin uzaması.
1: Hı-hı.
0: Burada da kişi, yani evet şu anda iyileştim ama doktor diyor ki ayakta kılacak olursam bu tekrardan yükselecek. Bir müddet daha böyle kılman gerekiyor diyorsa ve güvenilir. Yani hem dini bütün bir doktor hem de kendi alanında da sözü makbul olan bir doktor olarak bunu söylüyorsa elbette kişi oturarak kılmasına devam edebilir. Ama yok öyle bir şey yok. Yani ayakta kılabilirsin. Kişi kendisi onu evham ediyorsa, kendisi onun öyle olacağını vehmediyorsa bu doğru bir şey değildir. Orada kişi namazını normal rükû ve secdesiyle kılması gerekecektir.
1: Bazen de şöyle bir şey, bu tip ameliyat olanlar ya da rahatsızlıkları olanlar hocam, tam diz bölgesinin olduğu bölge böyle yumuşak şeyler koyuyorlar. Yani evet, seccadede de yapabiliyorlar bunu veya yumuşak bir sünger koyabiliyorlar. Bunu yapabilirler.
0: Yapabilir. Bunda bir sıkıntı, olmaz.
1: Evet. Evet. Hocam bir diğer sorumuza da son sorumuz. Tesettüre girmeme eşim karşı çıkıyor ve tesettüre girersen seni boşarım diyor. Bu konuda ne yapmam lazım demişler.
0: Şimdi tabii tesettüre girerse ifadesini mutlak olarak baktığımız zaman an itibariyle bu bayanın tesettürsüz bir bayan olduğunu anlıyoruz.
1: Hı hı.
0: Oysa tesettür Allah'ın emridir. Allah'ın emrinin olduğu yerde kula itaat söz konusu olamaz.
1: Evet,
0: evet, kocanın hanımı üzerine bir takım hakları vardır. Kadının kocası üzerine bir takım hakları olduğu gibi babanın evladı üzerine, evladın da baba üzerine bir takım hakları vardır. Ama bu haklar hiçbir zaman Allah hakkıyla çatışmamalıdır.
1: Yani.
0: Şimdi tesettür farzdır. Bunda asla taviz yoktur. Ben kocan olarak senin tesettürlü olmanı istemiyorum derken, bunun haram olduğunu kabul etmiyorum, bunun günah olduğunu kabul etmiyorum şeklindeyse zaten arada nikah yoktur.
1: Evet.
0: Zaten o kimse iman dairesinden çıkmıştır. Bu öyle bir birliktelik, geçerli bir birliktelik değildir. Ama yok, ben bunun haram olduğunu kabul ediyorum, biliyorum ama nefsime mağlup olduğum için ben bunu istemiyorum diyorsa fasıktır, günahkardır. Sadece kendisi günah işlemekle de kalmayıp bir başkasının günah işlemesine de teşvik etmekle beraber koca çok yanlış bir şey yapmıştır. Peki hanıma düşen burada nedir? Hanıma bu konuda düşen Allah'ın farz kılmış olduğu amelilerden geri durmamasıdır.
1: Evet.
0: Bununla alakalı ne yapılması gerekiyorsa yapar. He, ama diğer taraftan işte beni boşar, ben dışarıda kalırım, işte daha büyük sıkıntılar yaşarım. Bunu artık kendisi tartacaktır. Bu çünkü umum olarak tahmin etmek doğru bir şey değil.
1: Evet.
0: Hani bekara hanım boşamak kolaydır derler. Stüdyodan bu konuları irdelemek de bu bağlamda. Yani o atmosferi bilmediğimiz için durum değişebilir. O yüzden o kadın kendisi kendi durumunu arz edebileceği kişilerle görüşerek ona göre bir yol haritasının çizilmesinin gerekliliğinden bahsederiz.
1: Evet.
0: Ama şurası müsellemdir ki kocaya itaat adı altında Allah'a itaatsizlik kat'i surette caiz değildir.
1: Evet, son nokta
0: olmuş oldu.
1: Elhamdülillah hocam. Son olarak dua babına neler söylersiniz?
0: Bu kardeşimize dua edelim. Rabbim bu kardeşimizin özellikle kocasına ve bu kardeşimiz gibi olan kardeşlerimizin de genelde kocalarına insaf nasip eylesin. İslami şuur onlara ihsan eylesin. Bu konuda hanımlarına zulmetmemeyi, ki aslında bu kendilerine de bir zulümdür. Çünkü hanımının açık bir şekilde dolaşmasından razı olmak İslam fıkhında ki halk arasında da bu şekilde anılır, deyüz diye ifade edilir ki deyüzlerin cennete giremeyeceği ile alakalı da hadis-i şerifler vardır. Rabbim bu haslette olanları bu hasletten tez zamanda kurtarsın. Ha. Bu karakter, bu ahlaktan onları kurtarsın. Namuslu, mütedeyyin bireyler olarak, aileler olarak da toplumu oluşturabilmeyi cümlemize nasip eylesin.
1: Amin hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Amin. Kıymetli hocam. İzleyenlerimiz, sizler yine sualleriniz bizlere imhaletdaligül.tv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden gönderebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşçakalın efendim.
2: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı sona erdi. Lale Gül Efendi, burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
3: Selam sana ya Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Selam size ey cemaati Müslim. Onun selamı üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu mukabelede bulunur. Selam Allah'ındır ya lain. Bir iş için geldiğini duydum. Nedir o iş? Şöyle anlatır şeytan. Ve daha sonra diyalog böyle devam eder. Benim buraya gelişim kendi arzumla olmadı. Mecburen geldim. İzzet sahibi Rabb'ın katından bir melek geldi ve dedi ki, Allahu Teala sana emir veriyor. Muhammed'e gideceksin sallallahu aleyhi ve sellem. Ona Adem oğullarını nasıl kandırdığını anlatacaksın. Ne sorarsa doğrusunu söyleyeceksin. Söylediklerini yalan katarsan seni kül ederim. Düşmanların önünde seni rüsvâ ederim. İşte ben bu emir üzerine geldim. Arzu ettiğini bana sor. Şayet bana sorduklarına doğru cevap vermezsem düşmanlarım benimle eğlenecek. Şu muhakkak ki düşmanlarımın eğlencesi olmaktan daha zor bir şey yoktur. Şimdi sorular sorulacak kendisine. Lütfen buraya dikkat ediniz. Soruyu soran iki cihanın sultanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yanında sahabeleri ve insan kılığında gelen şeytanın cevapları. Halk arasında en çok sevmediğin kimdir? Sensin ya Muhammed. Allah'ın yarattıkları arasında senden daha çok sevmediğim yoktur. Ya lain, benden sonra en çok kimlere buğzlusun ve sevmezsin? Müttaki bir gence ki varlığını Allah yoluna vermiştir. Sonra kimi sevmezsin? Kendisini sabırlı bildiğim şüpheli işlerden sakınan alimi. Sonra temizlik işinde yıkadığı yeri 3 defa yıkamaya devam eden kimseyi. Sonra sabırlı olan bir fakiri. İhtiyacını hiç kimseye anlatmaz. Halinden de şikayet etmez. Peki bu fakirin sabırlı olduğunu nereden bilirsin? Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İhtiyacını kendi gibi birine açmaz. Her kim ihtiyacını kendi gibi birine 3 gün üst üste anlatırsa, Allah onu sabredenlerden yazmaz. Sonra kim? Şükreden zengin. Peki şükreden zengin olduğunu nasıl anlarsın? Onu görürsem ki, aldığını helal yoldan alıyor ve mahalline harcıyor, bilirim ki o şükreden bir zengindir. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bu defa mevzuyu değiştirdi ve ona başka bir sual sordu. Ümmetim sadaka verince halin nasıldır? O zaman halim pek yaman olur. Sanki sadaka veren bir testereyle beni ikiye böler. Neden öyle testereyle ikiye biçilirsin? Çünkü sadakada 4 güzellik vardır. 1. Allah-u Teala sadaka verenin malına bereket ihsan eyler. 2. O sadaka veren kimseyi halkına sevdirir. 3. Allah onun verdiği sadakayı cehennemle arasına bir perde yapar. 4. de Allah belayı, sıkıntıyı ve ahları ondan defeder. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bunu duyunca şöyle buyurdu. Ümmetime saadet ihsan eden, seni de ta belli bir vakte kadar şaki kılan Allah'a hamdolsun. Bu cümleyi duyan iblis şöyle dedi. Heyhat! Ümmetinin saadeti nerede? Ben o belli bir vakte kadar diri kaldıkça, sen ümmetin için nasıl ferah duyarsın? Ben onların kan mecralarına girerim, etlerine karışırım. Ama onlar benim bu halimi görmezler ve bilmezler. Beni yaratan ve bağız gününe kadar bana mühlet veren Allah'a yemin ederim ki, onların tümünü azdırırım. Cahillerini, alimlerini, ümmilerini, okumuşlarını, facirlerini. Hasılı, bunların hiçbir elimden kurtulamaz. Fakat Allah'ın halis kulları müstesna. Evet, bunları azdıramam. Sana göre ihlas sahibi, muhlis kullar kimlerdir ya lain? Bir kimse dirhemi ve dinarını sever. O Allah için ihlasa sahip değildir. Bir kimseyi görürsem dirhemi, dinarı sevmez, övülmekten hoşlanmaz, hemen onu bırakır kaçarım. Bilmez misin, mal sevgisi büyük günahların en büyüğüdür. Benim 70.000 tane çocuğum var. Bunların her birini bir başka yere tayin etmişimdir. Sonra her çocuğumla birlikte 70.000 tane de şeytan vardır. Onların bir kısmını ulemaya gönderdim. Bir kısmını gençlere yolladım. Bir kısmını da ihtiyar kadınlara musallat ettim. Gençlere gelince, aramızda hiçbir anlaşmazlık yoktur onlarla. Gayet iyi geçiniyoruz. Çocuklara gelince, onlarla da bizimkiler istedikleri gibi birlikte oynarlar. Bizimkilerin bir kısmını da abidlerin başına dert ettim. Onlar bunların yanına girer, halden hale sokarlar, bir tepeden öbürüne. Hep dolaşıp dururlar. Öyle bir hal alırlar ki başlarlar sebeplerden herhangi birine sövmeye. İşte böyle onların ihlasını alıkoyarım ve bu halleriyle yaptıkları ibadeti ihlassız yaparlar. Ama bu hallerin onlar farkında değildir. İblis bundan sonra aldattığı bir rahibin hikayesini anlatmaya geçer. Ve şöyle der. Rahip Varsisa, tam 70 yıl ihlasla Allah'a ibadet etti. Bu ibadetlerin sonunda ona öyle bir hal ihsan edilmişti ki, her dua ettiği hasta, duası bereketine şifa buluyordu. Onun peşine takıldım. Hiç bırakmadım. Zina etti, katil oldu, sonunda da küfre girdi. Bu o kimsedir ki, Allah Teala aziz kitabında ona şöyle anlatır. Şeytanın hali gibidir ki, o insana kâfir ol dedi. Vaktaki o kâfir oldu. Bu defa ona şöyle dedi. Ben senden uzağım. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. İblis bundan sonra bazı kötü huylar üzerine durdu ve onların her birinden nasıl istifade ettiğini anlattı. Yalan. Yalan bendendir ve ilk yalan söyleyen de benim. Her kim yalan söylerse o benim dostumdur. Her kim yalan yere yemin ederse o da benim sevgilimdir. Ben Adem ve Havva'ya yalan yere Allah'ı and içtim. Benim gönlümün eğlencesidir yalan. Gıybet ve kovuculuğa gelince, onlar da benim meyvelerim ve şenliğimdir. Her kim evlilik üzerine yemin ederse, günahkar olacağından endişe edilir. İsterse bir defa olsun, isterse doğru bir şey üzerine olsun, her kim evliliği ağzına alırsa, ta hakikat belli oluncaya kadar karısı ona haram olur. Onlar bu halleriyle kıyamete kadar meydana getirecekleri çocuklar hep zina çocukları olur. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, namazı an be an tehir edene gelince, değerli dinleyenler, buraya dikkat. Namazı an be an tehir edene gelince, onu da anlatayım. Her ne zamanki namaza kalkmak ister, tutarım ona vesvese veririm. Derim ki, henüz vakit var. Sen de meşgulsün. Hele şimdilik işine bak, sonra kılarsın. Böylece o, vaktinin dışında namazı kılar. Ve bu sebepten onun kıldığı namaz yüzüne atılır. Şayet o kimse beni mağlup ederse, ona insan şeytanlardan birini yollarım. Böylece onu vaktinde namaz kılmaktan alıkoyar. O bunda da beni mağlup ederse, bu sefer onun hesabını namazda görmeye bakarım. O namazın içindeyken, bir sağa baksana. Hadi bir sola bak, derim. O da bakar. Ki böyle yaptı, yüzünü okşar. Alnından öperim. Bundan sonra ona, sen ebedi yaramaz bir iş yaptın derim ve öylece onun huzurunu bozarım. Her kim namazda sağa sola bakarsa, Allah onun namazını kabul etmez. Bunda da mağlup olursam, yalnız başına namaz kıldığı zaman yanına giderim. Çabuk kıl, çabuk kıl derim. O da başlar namazını çabuk çabuk kılmaya. Tıpkı horozun gagasıyla yerden bir şeyler topladığı gibi. Bu işi yaptırmaktan da başarı kazanamazsam, bu sefer cemaatle namaz kılarken onun yanına giderim. Orada onun başına bir gem takarım. Başını imamdan evvel secdeye, rükudan kaldırırım. İşte böyle yaptığı için de kıyamet günü Allah onun başını eşek başına çevirir. O kimse bunda da beni yenerse, bu defa ona namazda parmaklarını çıtlatmasını emrederim. Böylece o, beni tesbih edenlerden olur. Ama bu işi namaz içinde yaptırmaya muvaffak olursam, bundan da mağlup olursam, bu sefer ona tekrar giderim. Namaz içindeyken burnuna üflerim. Ben üfleyince o esnemeye başlar. Şayet o esnerken elini ağzına kapamazsa, onun içine küçük bir şeytan girer. Dünya hırsını ve dünyevi bağlarını çoğaltır. İşte bundan sonra o kimse hep bize itaat eder. Sözümüzü dinler ve dediklerimizi yapar. Şeytan bundan sonra konuşmasına devam etti. Sen ümmetinin hangi saadetinden ferah duyarsın? Ben onlara ne tuzaklar kurarım. Miskinlere, çaresizlere, zavallılara giderim. Namazı bırakmalarını emrederim. Ve onlara derim, namaz size göre değil, o Allah'ın afiyet ihsan ettiği ve bolluk verdiği kimseler için. Sonra da hastaların yanına giderim. Namazı bırak! Çünkü Allah hastalara zorluk yok diye buyurmuş. Namazını kılmasan da olur. Ve böylece o namazını bırakır. Hatta küfre de gidebilir. Şayet o hastalığında namazı terk ederek ölüp giderse, Allah huzuruna çıkarken Allah-u Teala'yı öfkeli bulur. Eğer sözlerime yalan kattımsa beni akrep soksun. Eğer yalan varsa Allah'tan dile, beni kül eylesin. Sen ümmetin için ferah mı duyuyorsun? Halbuki ben onların altıda birini dininden çıkardım. Ya İblis, senin oturma arkadaşın kimdir? Faiz yiyenler. Peki dostun kimdir? Zina eden. Yatak arkadaşın kimdir ya lain? Sarhoşlar. Misafirin kim? Hırsızlar. Elçin kim? Sihirbazlar. Senin sevgilin kim? Cuma namazını bırakanlar. Peki senin kalbini ne kırar ya lain? Allah yolunda cihada koşan atların kişnemesi. Peki senin cismini ne eritir? Tevbe edenlerin tevbesi eritir. Peki cismini ne parçalar, ne çürütür? Gece gündüz Allah'a yapılan tevbeler. Peki yüzünü ne buruşturur? Gizlice verilen sadaka. Gözlerini ne kör eder? Gece namazları. Peki senin başını eğdiren nedir? Çokça kılınan ve cemaatle kılınan namaz. Sana göre insanların en mutlusu kimdir? Bana göre namazlarını bilerek kasten bırakanlar en mutlu insanlar. Peki sana göre insanların en kötüsü kim? Ulema meclislerindekiler, alimler. Sen yemeğini nasıl yersin? Sol elimle, parmaklarımın ucuyla. Peki samyeli estiği zaman ve ortalığı sıcak bastığı zaman çocuklarını nerede gölgelendirirsin? İnsanların tırnakları arasında. Allah-u Teala'dan neler talep ettin ya lain? 10 şey talep ettim. 1. Allah'tan diledim ki beni Adem oğullarının malına ortak etsin. Bu ortaklık talebimi yerine getirdi. Her besmelesiz kesilen hayvan etinden yerim. Faiz ve haram karışan yemekten de yerim. Şeytandan Allah'a sığınılmayan malın da ortağıyım. Cinsi münasebet anında Allah'a şeytandan sığınmayan kimseyle birlikte hanımıyla birleşirim. Ve o birleşmeden hasıl olan çocuk bize itaat eder. Sözümüzü dinler. Her kim hayvana binerken helal yola gitmeyi değil de aksini isteyerek binerse, ben de onunla beraber binerim. Yol arkadaşı ve binek arkadaşı olurum. İkincisi, Allah-u Teala'dan diledim ki bana bir ev versin. Bu dileğim üzerine hamamlar, banyolar bana ev olarak verildi. 3. Diledim ki bana bir mescit versin. Pazar meydanları bana birer mescid olarak verildi. Benim için bir okuma kitabı vermesini diledim. Şiirleri bana okuma kitabı yaptı. 5. İstedim ki benim için bir ezan versin. Şarkıları bu şekilde verdi. 6. Diledim ki bana bir yatak arkadaşı versin. Sarhoşları verdi. 7. Diledim ki bana yardımcılar versin. Bunun için de kaderiye mensuplarını, felsefi görüş savunucularını verdi. 8. İstedim ki bana kardeşler versin. mallarını boş yere israf edenleri verdi. Bir de masiyeti, yani haddi aşanları, asileri verdi. Bir ara Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Eğer söylediklerini Allah kitabındaki ayetlerle ispat etmeseydin, seni tasdik etmezdim. 9. Allah'tan diledim ki, Adem oğullarını ben göreyim ama onlar beni görmesinler. Bu dileğimi de yerine getirdi. 10. Adem oğullarının kan mecralarını bana yol yapsın. Bu da oldu. Böylece ben onlar arasında akıp giderim, gezerim, hem nasıl istersem. Ben bu hallerimle iftihar ederim. Şunu da ekleyeyim. Benimle olanlar, seninle olanlardan daha çoktur. İşte böyle kıyamete kadar, Adem oğullarının ekserisi kıyamete kadar benimle beraber olurlar. Benim bir oğlum vardır. Adı Ateme. Bir kul yatsı namazını kılmadan uyursa gider, onun kulağına bevleder. Eğer böyle olmasaydı, imkan yok insanlar. Namazını eda etmeden uyuyamazlardı. Benim bir oğlum daha var. Adı Mütekaze. Bunu vazifesinde yapılan gizli amelleri yaymakla görevli. Mesela bir kul gizli bir amel işlerse ve bu yaptığını da gizlemeye çalışırsa oğlum onu dürter. En sonunda o gizli amelin yayılmasına ve açığa çıkmasına muvaffak olur. Böylece Allahu Teala o amel sahibinin 100 sevabının 99'unu imha eder. Çünkü bir kulun yaptığı gizli amel için 100 sevap verilir. Sonra benim bir oğlum daha var ki adı Kühail'dir. Bunun işi de insanların gözlerini sürmelemektir. Bilhassa ulema meclislerinde ve hatip hutbe okurken. Bu sürme onların gözüne çekildi mi uyuklamaya başlarlar. Böylelikle ulema sözlerini işitemeden sevap alamazlar. Bazı kadınlara da emirler veririm. Elini kolunu dışarı çıkar, göster. O da bu emri tutar, elini kolunu açar, gösterir. Bundan sonra da kadının haya perdesini tırnaklarıyla yırtar. Bir kimseyi dalalete sürüklemek için elimde imkan yok. Ben ancak vesvese veririm ve bir şeyi güzel gösteririm. O kadar. Eğer elimde dalalete sürüklemek imkanı olsaydı yeryüzünde Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed Allah'ın Resulüdür diyen herkesi, oruç tutan ve namaz kılanı hiç bırakmazdım. Hepsini kandırır, dalalete düşürürdüm. Nasıl ki senin elinde de hidayet neviinden bir şey yok, sen ancak Allah'ın Resulüsün ve tebliğe memursun. Şayet hidayet elinde olsaydı, yeryüzünde tek kafir bırakmazdın. Sen Allah'ın halkı üzerine bir hüccetsin. Ben de kendisi için ezelde şekave yazılan kimselere bir sebebim. Sait olan kimse, ta ana karnındayken saittir. Şaki olan da yine ana karnındayken şakidir. Allah'ın emri behamal yerini bulan bir kaderdir. Ya Eba Mürre, acaba senin bir tevbe etmen ve Allah'a dönmen mümkün değil mi? Cennete girmene kefil olurum, söz veririm. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, iş verilen hükme göre oldu. Kararı yazan kalemde kurudu. Kıyamete kadar olacak işler olacaktır. Seni peygamberlerin efendisi kılan, cennet ehlinin hatibi eyleyen ve seni halkı içinde bir gözde yapan, beni de şakilerin efendisi kılan, cehennem ehlinin hatibi eyleyen Allah'tır. Ve o bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. İşte bu söylediklerim sana son sözümdür. Ve bütün söylediklerimi de doğru söyledim. Der ve meclisten dışarı çıkıp gider. Evvel, ahir, zahir, batın, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.
4: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
2: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül FM.
5: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
6: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Allahu ya Mu'in, ya Hannan, ya Mennan, ya Kerim, ya Gaffar, ya Rahim, ya Rahman. Muhterem Müslümanlar, dünya sadece ve sadece üç harften ibarettir, o da aşktır. Kimisi hakikaten layık olan bir yere aşıktır, kimisi layık olmayan bir yere aşıktır. Biz istiyoruz ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ne sevilmeye layıksa bizi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'yu ona aşık eylesin, ondan bizi ayırmasın diyoruz. Müslümanın sevgilisi, Müslümanın maşuku, Allah Celle Celaluhu ve Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun sevgisini sembolize eden, temsil eden Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun izinden gidenlerdir. Bize gelse de gelmese de, hoş gelse de gelmese de hakikat bundan ibarettir. Boşuna zaman kaybetmeyelim. Boşuna zaman kaybetmeyelim. Boşuna zaman kaybetmeyelim. Bizim için Allah'tan başka, Muhammed Mustafa'dan başka alternatif yoktur. İmkanımız olsa da böyle bir genç kızın dantel işlemesi gibi, kaneviçe işlemesi gibi ilmek ilmek Allah Celle Celaluhu ve Muhammed Mustafa'yı incelesek, dini mübini İslam'ı bir tetkik etsek ama hani ya ömür, hani ya vakit. Onun için bazı şeyleri böyle gözümüzle görüyor, elimizle tutuyor, kuvvetinde anlayamıyorsak da inanmak bizim için gene işi bitirir Allah'ın izniyle. Onun için itikat ve iman son derece mühimdir. Birimiz acile kaldırılsak, ani bir rahatsızlıkla bir acile kaldırılsak, doktor bize ne söylerse hiç itirazımız olmuyor. Hatta keseceğim elini ayağını dese itiraz yok. Hatta derhal ameliyat dese hiç itiraz yoktur. Hangi hasta doktora demiştir ki peki şu benim maruz kalmış olduğum hastalığı enine boyuna bana bir anlat. İlaçlarını bana bir anlat. İlaçlarının kimyasal terkibi nedir? Bunu bana anlat. A'dan Z'ye önce bana birkaç gün şu işi bir anlat da ondan sonra ben güveneyim senin tedavine vesaire. Böyle diyen bir hasta oldu mu dünyada şimdiye gelinceye kadar? Yoktur. Yoktur. Hasta sadece ve sadece doktorun teşhisine güvenmekle yetiniyor. Velev ki doktorun vermiş olduğu reçete, velev ki onun vermiş olduğu reçete ve tedavi yanlış bile olsa, ha doktor mu bu? İsminin başında DR var mı? Tamamdır diyor. Öyleyse yanlış da olsa, hatta ameliyat eğer ölümle neticelense davacı olmasın diye imza dahi alıyorlar, o da veriyor rahatlıkla. Niye? İnanıyor ki bu doktorun tedavisi bana yarayacak. Ne hikmetse işte insan ama cehaletten ama gafletten bazen diyeceğim ama artık şimdi devamlı gibi oldu. Böyle birkaç tane gariban Müslüman müstesna genelde sanki Allah Celle Celaluhu ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyelerinde şüphe varmış gibi, sanki onlar bir gelenek görenek söylüyormuş gibi, yani yatarsa kafama yaparım, yatmazsa yapmam gibi bir anlayışla insanlar bugün Cenab-ı Hakk'ı da zayi etti, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i de zayi etti, Kur'an-ı Kerim'i de zayi etti. Çok efendim, çok çarpık bir mantığa sahip olduk maalesef. O bakımdan insan eğer Allah'ı seviyorsa, eğer Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyorsa, bu sevginin de bedelini mutlaka ödemeli. Önce aşk noktasında bir anlaşalım. Allah ve Muhammed Mustafa ya aşkımız var mı yok mu? Ben efendim he hocam biz öyleyiz dediğin gibiyiz deyip de öbür taraftan yamuk yapıyorsak o zaman hiç konuşmayalım. Ne bugün ne yarın ne ondan sonra vesaire. Ama buraya geldiğimize göre demek ki Allah Celle Celaluhu, demek ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi seviyoruz demektir bu. Öyleyse şu halin ve buna benzer hallerimizin devamı şarttır. Ecdadımız zamanında Yeniçerilerde böyle evlenme adeti falan filan yoktu. Adam evlenmiyordu. Ya niye evlenmiyorsun ya, evlen. Yok baba diyordu, ya ben niye evleneyim ki? Adam öyle bir duyguyla yetiştiriliyor ki, ben Allah ve Resulü için çalışacağım, mücadele edeceğim, attan inmeyeceğim, elim kılıçtan kalkmayacak. Dolayısıyla ben cepheye gittiğim zaman, bir de arkadaş çocukları düşünemem ben, vay işte şudur budur bilmem ne olacak evin hali, anamın babamın hali vesaire falan düşünemem ben. Ben cepheye gittiğim zaman gözüm hep önde olacak. Beni Allah ve Resulü'nün mücadelesinden ayrı bırakacak bir girişime ben yanaşmam derlerdi. Bu din bize bu fedakarlıklarla intikal etti. Yani buradan şunu anlama, evlenmeyelim mi hocam vesaire. O demek değil. Ama bak aşk kafaya vurduğu zaman insanlara neler yaptırıyor. Mevlana Celaleddin Rumi Kuddisi Rum buyurduğu gibi, aşk insanın kafasına vurduğu zaman insan mümin miyim, kafir miyim onu bile anlamaz diyor. Aşkın böyle bir yangını vardır. Aşk dünyada en büyük sermayedir. Allah'ın insana ihsan etmiş olduğu en büyük nimettir. Ama bu sermaye, bu nimet yerinde gereği gibi kullanılırsa onun yaptığını hiçbir şey yapmaz. Onun yaptığını hiçbir şey yapamaz. Onun yaptığını hiçbir şey yapamaz. Yine Mevlana Celaleddin Rumi Kuddisi Rum buyurdu gibi, aşk artı sabır eşittir zafer. Eğer benden bir nasihat istiyorsan, gerçi ehli nasihat değilim ama öğrendiklerim, bildiklerim, okuduklarımın yani formülü budur. Eğer dava adamıysan Allah için bir şey yapma, bir mücadele verme, bir efor ortaya koyma düşüncesindeysen, aşk artı sabır eşittir zafer. Hayat tamamen bu formüle kilitlenmiştir. Burada eğer kendimizi bulabiliyorsak, bizi durduracak hiçbir şey yoktur. Dava adamı, iş yapmaya gönül koymuş olan bir insanı, davası için ölümü göze alan bir insanı, Allah'tan başka durduracak hiçbir kuvvet yoktur. Eğer davam Allah Celle Celaluhu, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ise, peki ben onlar için mübarek dinimi, beni İslam'ın ihya ve ikamesi eğer benim davam ise, ben bunlar için eğer ölümü göze aldıysam, beni durduracak hiçbir güç yoktur, hiçbir kuvvet yoktur. Bu, ayakta kalmanın yegane formülüdür bu. Eğer maldan, candan vazgeçemeyecek kadar peki cimri isem, o zaman ben dava adamı değilim ben. Ben olsam en fazla deve adamı olurum. Deveyi otlatıyorum niye? Hayvanı sağmak için, eti için vesaire. Dava adamı değilsem buna rağmen yine Allah peygamber diyorum ama çalışmaya geldiğim bir şey yoksa, o zaman benim Müslümanlığım İslamiyet'ten rant gözetmek içindir. Müslüman gözüküyorum niye? Peki karım var, maddi karım var demektir. Bana bak, İslamiyet deve değil, tamam mı? İslamiyet inek değil, öküz değil, affedersiniz. Ona göre insan durduğu yere iyi tayin etmeli. Hangi noktada nöbet tuttuğunun farkında olmalı. Herkes görevlidir. Herkes vazifelidir. Bu iş sadece hacının hocanın işi değil. Korkunç bir adam kıtlığı var şu an. İslam'a böyle gözünü budaktan esirgemeyen, böyle affedersiniz militanvari, bir Şeyh Şamil misali, İmam Rabbani Kuddise Sirru misali, bu davada gözünü budaktan esirgemeyecek kadar gözü pek insanların ne kadar da ihtiyacımız var. Bak ki bizim gibi acizlere, aciz oğlu acizlere vaaz etmek düştü. Dünyanın sonu geldi. Allah Celle Celaluhu muhtaç olduğumuz insanları bize en tez zamanda ihsan eylesin. Yoksa bu dini mübini İslam'ın riskini kaldırmaya, peki çilesini omuzlamaya bizim takatımız yetmez. Bu din çok daha güçlü insanlar istiyor. Çok daha güçlü insanlar istiyor. Çok çok güçlü insanlar istiyor. İhtiyaç maddesi, din sadece hocanın ihtiyacı değil. Sadece erkeklerin ihtiyacı veya sadece kadınların veya sadece

Hepimiz istifade ediyoruz. Şu memleketin nimetlerinden hepimiz istifade ediyoruz. Öyleyse herkes askere gidecek. Herkes silah altına girecek. Eğer bir seferberlik söz konusu olursa, kadın, erkek, ne var ne yok, A'dan Z'ye, herkes cepheye, herkes savaşın kazanılması için mutlaka görev başına marş marş. Allah-u Teala bazı insanlara özel nimetler vermiştir. Cenab-ı Hak Celle Celal bazı nimetleri ise herkese yöneliktir. Allah-u Teala'nın sana vermiş olduğu özel nimeti korumakta sen kendin çalış. Hani gözünü koru, işte saçını başını korursun vesaire veya çoluk çocuğunu korursun, eyvallah. Ama Mevla'nın bazı nimetleri vardır, bunlar bir kişiye özel değil bunlar. Bunlar bütün insanlara özeldir. Öyleyse diyelim mesela para, para senindir. Bunu korumakla sen görevlisin, ben görevli değilim ki. Araba senin, bu arabayı sen muhafaza edeceksin. Herkes senin arabanı korumakla mükellef değil ki, sorun değil ki. Ha, bazı nimetler böyle gidiyor. Fakat bazı nimetler ise özel değil, geneldir. Herkese yöneliktir. Öyleyse herkes o noktada seferberlik halindedir. Kimse mazur değildir. Kimse mazur değildir. Kimse mazur değildir. 3 saat önce bir kitaba bakıyordum da diyor ki, Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhu, Peygamber Efendimiz'in amcasının oğlu, son zamanlarına doğru gözlerini kaybetti diyor. Göz artık görmüyor. Fakat kalp gözüyle diyor okurdu. Kalp gözüyle dinlerdi. Kalp gözüyle insanların sormuş olduğu sorulara efendim cevap verirdi. Yani iş yapacak olan adam için alternatif çok. Benim bir kolum yok ondan sonra. Ben tek kolla ne yapabilirim vesaire. Az kardeşlerim, bir noktaya temas etmekte fayda var. Şimdi biz ne kadar böyle diyelim, affedersiniz, isabetli konuşursak konuşalım. Veyahut da sen ne kadar kitap okursan oku. Ne kadar hacca gidersen git. Ne kadar Kabe'yi görürsen gör. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Ravza-i Mutahharasını ne kadar ziyade sen et. Peki ne kadar camiye gidersen git, say sayabildiğin kadar, ne kadar dini yaşasan da, bak bir nokta var, bu nokta eğer halledilmezse, yapılan bu tüm ibadet-i taatın bize hiçbir faydası yoktur. Ve netice vermeyecek o. Nedir o? Şimdi hepimizin malum olduğu üzere, bizim üzerimizden çok dozerler geçti. Biz çok büyük katliamlara maruz kaldık. Çok büyük itme ve kalkmalara maruz kaldık. Yani bir hırsız düşün, eve girdi, ne var ne yok hepsini aldı götürdü. Biz şu son 100 yıl içerisinde, son 120 yıl içerisinde böyle bir yağmaya maruz kaldık. Bizim efendim yani çalınmayan, didik didik aranmayan, çarçur edilmeyen bir tane mukaddes değerimiz doğru dürüst kalmadı. Kalmadı. Önce bir durum tespiti yapalım. Ve neticede kafamız da, kalbimiz de sanki değiştirildi. Belki bazıları diyecek ki, hocam sankisi bile fazla, doğrudur. Kafa ve kalbimiz muazzam bir erozyona ve heyelana maruz kaldı. Neticede İslamiyet'in anlaşılmasını, Allah'ın Resul-i Ekrem'in Kur'an anlaşılmasını, sağlıklı bir şekilde anlaşılmasını sağlayacak olan akıl bizden gitti. Bu aletler bizden alındı. Biz kıymetini bilmeyince bu aletleri bizden aldılar. Bize başka bir akıl, bize başka bir anlayış pompalandı. Ve o anlayışla biz bugün peki İslamiyet'i öğrenmeye çalışırsak, ki birçokları o kafayla çalışıyor, bu efendim dinimi, beni İslam'ın anlatılması, bilmem izah edilmesi vesaire bize fayda vermeyecektir. Bugün hepimizin malumu olduğu üzere Avrupa ile bir entegrasyon var. Hele bir işte Avrupa Birliği sendromu var, bir gelişimi var vesaire. Her konuda batılı gibi olmak şartıyla yani sizi kabul ederiz diyorlar. Belki yarın efendim yani kimliğimizi dahi değiştirecekler. Ki tabutların bile değiştirilmesini istiyorlar.
Tabutların yani köşeleri birleştirildiği zaman haç işareti olacak diyorlar. Sizin tabutların ön tarafı böyle masanın ucu gibi böyle düz ve böyle geliyorsun tabutlarınız.

0: Öyle olmayacak. Böyle diyelim ki şöyle, sivri şöyle, ondan sonra böyle. Köşeleri birleştiğin zaman hat çıkıyor. Mezarlarınız peki sizin böyle dairevari oluyor. Yok öyle değil, bizim gibi olacak, dümdüz olacak vesaire. Buralara varıncaya kadar, hatta tuvaletlere varıncaya kadar, daha da ötesine varıncaya kadar böyle olursanız o zaman işte biz sizi kabul edeceğiz. Şu an böyle korkunç bir tehditle, bir yaylım ateşiyle karşı karşıyayız. Din anlayışınız bizim din anlayışı gibi olacak. Yani senin anlayacağın, şimdi bu son yüzyıl içerisinde öyle bir yapılanma var ki, öyle bir sistematik ve düzenli bir organizasyon uygulanıyor ki ve neticede papaza endeksli bir hoca imajı geliştiriliyor. Kiliseye endeksli bir cami anlayışı geliştiriliyor. Bir Hristiyan endeksli bir Müslüman tipi geliştiriliyor. Peki ondan bir Hristiyan toplumuna endeksli bir Müslüman cemiyeti ve toplum efendim anlayışı geliştiriliyor. Bireysel bazda İslamiyet vicdanlara hapsediliyor. Toplumsal bazda İslamiyet camiye hapsediliyor. Dinin bağlayıcılığı yoktur. Ve sonunda ne diyorlar? Light İslam. Yani ne yap peki? İnanıyorsun ama sokağa çıktın mı nefsince, bildiğince, istediğin gibi yaşa. Mantığına dayalı light İslam. Televizyonlarda uyduruk bir takım yani profesörleri çıkartıp da efendim milletin kafasını ve kalbini allak bullak yapmanın temel felsefesi budur. Temel felsefesi budur. Hizmetmiş mi, hizmetmiş. Geç bunları sen, geç. Adamın bir saatlik böyle efendim bir çirkef programı 2000 dolar. O aldığı paraya bakıyor. Sat dini, al dolarını, köşeyi dön. Adamın başka işi yok da sana din şey yapacak, öğretecek vesaire. Herkes bu aldığına bakıyor. Şimdi özellikle medyanın efendim bu menfi hareketi neticesinde birçok masum ve mazlum Müslümanımızın da din anlayışı değiştirilmiştir. Yani bu menfi çalışmalarının neticesi şu olmuştur. Din her şeyden bir şeydir. Din her şey değildir. Halbuki İslamiyet'te Allah'ın kanununda din her şeydir. Din her şeydir. Her şeyden bir şey değildir. Efendim kimisi camiye gider, orada eğlenir, takılır. Kimisi diskoteye gider vesaire falan filan, şudur budur. Yoo, benim dinimde böyle bir anlayış yoktur. Müslümansa artık caminin alternatifi bitmiştir. Eskiden cami yerleşim bölgelerinin en hakim yerinde yapılırdı. Ve bütün sokaklar camiye çıkacak şekilde döşenirdi. Bakın şimdi İstanbul'un eski sokaklarına hepsi Fatih Camisi'ne çıkıyor. Yani Fatih mıntıkasında. Şimdi yeni efendim yani yerleşim ve imar planlarında ise cami kalmıştır. Bir köşede senin anlayacağın vesaire. Gelen gelir oraya. Ulan cami taverna mı, vicdansız? Şimdi bu kafa ama bilinçli ama bilinçsiz, tamam mı? Yani din her şey değil, her şeyden bir şeydir kafası var ya, gün geçtikçe gelişiyor bu. Gün geçtikçe gelişiyor, ben o kafaya sahip olduğum müddetçe sana ben ne kadar vaaz etsem de din belli insanların hobisi, zevkidir vesaire. Herkesi bağlamaz. Aa, ben gidiyorum camiye, torunum sen de git stadyuma vesaire falan filan. Böyle bir anlayışa sahip kılınmaya çalışılıyoruz. Onun için karşı taraf o kadar da bizden ürkmüyor. Ama uyanmayan da yok değil. Elhamdülillah uyanan da elhamdülillah öbür tarafa nispetle az olmakla birlikte gene var. İşte o uyananlardan ürkülüyor. Onun için Müslümanlar sürekli rahatsız ediliyor. Din tabii her şeydir. Niye? Dünyada bir defa ne olursa ne yaparsan yap önce huzur lazım kardeşim. Önce huzur lazım. Huzur olmadan, yani iç huzuru olmadan hiçbir işi yapmanın imkanı ve ihtimali yoktur. Önce huzur. İster dünya işi olsun, ister ahiret işi olsun. Her şey huzura bağlıdır. Para kazanacaksın. Eğer yürek içinde bir rahatsızlık var ise, kafan kalbin karmakarışık ise, sıkıntıdaysan peki nasıl çalışacaksın? Nasıl para kazanacaksın peki? Nasıl araba kullanacaksın? Önce kafan ve kalbin rahat olacak. Kafan ve kalbin rahat olacak. Kafan ve kalbin rahat olacak. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu da ayetinde ela bi zikrillah tetmainnul kulub. Kullarım, sizin kalbiniz sadece ve sadece beni anmakla, beni hatırlamakla, beni dikkate almakla huzur bulur. Dizel arabaya mazot koyacaksın, benzinli arabaya benzin koyacaksın. Seni eğer Allah yarattıysa, senin peki huzurunda kaynağın ne olduğunu söylemek ona vazifedir, ona görevdir affedersiniz. Allah bunu yapıyor ve yaptığı da budur. Huzurun kaynağı dindir. O huzur elde edildikten sonra sen yani kafan kalbin yerinde işte yaparsın, para da kazanırsın, arabanı da rahat kullanırsın, yatağına yattığın zamanında rahat uyursun. Oho neler olur neler, neler olur neler değil mi? Şimdi buradan girdiğimiz takdirde din bizim her şeyimizdir. Allahu Teala bazı nimetler yaratıyor, hayatı sadece ve sadece o nimetlere bağlıyor. Allah'ın böyle bir kanunu vardır. Allah suyu yaratmıştır. Değil mi? Bitti. Suya peki muhtaç olmayan var mı? Yok. İnsan da suya muhtaç. Hayvan da suya muhtaç. Taş bile suya muhtaç. Eğer o taş topraktayken suyun peki etki ve tesir olmasaydı o toprak taşa dönüşmezdi icabında. Su peki. Herkesin peki ona ihtiyacı var. Peki onsuz olmuyor. Peki güneş ve enerjisi peki, herkesin ona ihtiyacı var. Mutlaka olmalı peki, ay desen gene hakeza ne işler yapıyor, ne işler vesaire. Toprak, herkesin ona ihtiyacı var. Hayatın kaynağı, bizim mayamız peki, varlığın bir yerde kaynağı toprak. Bak Allah ne nimetleri, ne ni hava, gene hakeza öyle. Havasız hiçbir şey olmuyor. İşte bu bağlamda mı? Bunlar, bu olmazlar var ya, bu olmaz türünden illa olacak bunlar. Olmasa olmuyor. Bu nimetler var ya, hep et ve kemiğe yönelik bunlar. Şu et ve kemiğin iş görmesi için bu nimetlere şiddetle ihtiyaç var. Bunu gavura da söylesen, Müslümana söylesen aynen kabul ediyor bunu. Peki, ama önce yapıyı iyi kavramak lazım. Madem ki insanın yapısında bir madde yönü var, peki et ve kemik, bir de mana yönü var. Ne o? O ruh. Yani arabanın lastiği var. Lastiğini mesela sen beden kabul et fakat arabanın lastiğinde hava olmasa bu lastik neye yarayacak peki? Öyleyse lastik artı hava ikisi bir araya gelirse bu araba denen beden ne yapar? Yürür gider. Şimdi ne oluyor? Allah-u Teala hem bu et ve kemik için, beden için vazgeçilmezleri yaratıyor, hem de peki ruh için vazgeçilmezleri yarattı Allah Celle Celaluhu ve gönderdi. Ruh için peki vazgeçilmez nimet ne? İslamiyet. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu dini pazarlamak için bize peki takdim etmek için gönderildi. O ve 224 bin peygamber. Önce insanı iyi tanı, sana söylüyorum. Önce insanı iyi tanı, önce yapıyı iyi tanı, yapıyı iyi tanı, yapıyı iyi tanı ki ona göre dine gerek var mı yok mu? Ondan sonra karar ver. Diyelim şimdi diye köpeğin önüne affedersin, ot koysak hayvan yemiyor. Niye? Allah-u Teala o hayvanın bünyesini et yiyecek veya ete benzer işte ekmek mekmek yiyecek şekilde yarattı. Şimdi eti ona diyelim köpeğe değil de kuzuya versen, kuzuya versen kuzu eti yemiyor. Köpeğe et versen o hayvan otu yemiyor. Peki eti kuzuya versen kuzu da bu sefer eti yemiyor. Ne olacak peki? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu köpeğe eti yarattı diyelim söz gelimi. Peki öbürü neyse otu yarattı. Şimdi ot ne oldu? Kuzunun bünyesine uygun düştü. Et peki köpeğin bünyesine uygun düştü. Allah kainatta her varlığın yaşaması için gıdasını onun bünyesine uygun yaratmıştır. Sen şimdi kalkar dersen ki insan etten kemikten ibarettir, oradan öteye bir şey değildir dersen, tamam mı? O zaman kainattaki bütün dengeler allak bullak oldu gitti. Şu anki ilim bilim maalesef genelde ateistlerin elinde, Allahsızların elinde. Allah'ı ve Muhammed Mustafa'yı kabul etmeyenlerin elinde. Bak ilim dünyayı ne hale getirdi. Halbuki bu noktada denseydi ki insanın bir de ruhi tarafı vardır. O ruh, ruhun tatmini ise imanla İslamla olur dense peki ya niye peki yani su yerine kan içilsin ki? Ama insan gereği gibi tanınmadı. Belki tanındı nefis uğruna peki resmen bile gavurluk yapıyorlar. Şimdi din anlayışından buraya geldik. Şimdi öyle bir yapılanma var ki İslamiyet olduğu şekilden başka bir şekilde dönüştürülmek suretiyle kafalara monte ediliyor. Sen ve ben bu yeni efendim din anlayışıyla ben Kur'an'da dinlesem, bazı dinlesem, sohbet dinlesem yok vesaire. O sadece işte belli kişileri ilgilendirir, başka kişileri ilgilendirmez vesaire. Bu kafayı atmam lazım, atman lazım, atmamız lazım. Bize son 100 yıl içerisinde dinin anlaşılması noktasında sistem tarafından ne verildiyse, medya tarafından ne verildiyse hepsini bir kenara atıp sıfırdan bu inşaatı bir daha yapmak mecburiyetindeyiz. Yoksa bu şekliyle batının ekmeğine yağ sürmekten başka bir şey biz yapamayız. Ben yüreğimin acısıyla konuşuyorum. Yani işinden gücünden efendim yani bir an kafasını şöyle efendim yani ellerin arasına alıp düşünme imkanımız olmadığından zannediyoruz ki bu iş böyle tıkırında gidecek vesaire. Yok. O kadar sistematik vicdansızlar hazırlıklar yapıyorlar ki Allah eğer bu arada bize özel bir muamele yapar da birilerinin hürmetine tamam mı acır da merhameti galeyana gelir ve bize bir şey yaparsa tamamdır. Amma ve lakin yarınlarımızı garanti altına alacak bugünden ciddi bir hazırlıktan bahsedilemez. Edilemez. Adamlar peki şu memleketin istilası ve şu efendim yani dinimi beni İslam'ın ortadan kaldırılması noktasında adiler o kadar efendim yani nizami, o kadar sistematik, hatta o kadar mühendislik bazında işler hazırlıyorlar ki, tezgahlar hazırlıyorlar ki yani sen bunun karşısında durman için en azından onun kadar güçlü olman gerekiyor. Bir memleketi bir düşman işgal ettiği zaman, yapılacak ilk iş o düşmanın kovulmasıdır. Tamam mı? Bunu biraz daha özele indirgeyerek söyleyecek olursak, insan da bir memlekettir. Muhyiddin İbn Arabi Kuddise Sırrı'nın dediği gibi. Öyleyse bu beden işgale girerse, nefsi emmarenin, nefsin ve şehvetin işgaline girerse yapılacak ilk iş bu bedeni kurtarmaktır deriz. Bunu biraz daha büyük çapta söylersek, memleket işgale maruz kaldığı zaman kadın, erkek, çoluk, çocuk, herkes cepheye demek gerekiyor. Sıcak harp var, soğuk harp var. Şu an efendim sıcak harp yok belki ama soğuk harp sıcak harpten çok daha tehlikelidir. Sıcak harp yaparsın diyelim şu bu, belki bir karış toprak kazanırsın veya kaybedersin. Ölen ölür, kalan kalır ama soğuk harp öyle değil. Soğuk harpte dinin, imanın, şahsiyetin, kimliğin ne var ise alayı gidiyor. Bu millet peki efendim yani programını seyreder. Bu sadece bir dizidir bu. Şunun yaptığı tahribat, sadece bir tanesinin yaptığı tahribatı. Anlatmaya kalksak var ya, oy anam oy, neler yani. Aile dinamitlenmiştir. Şu an şu memlekette derinden bu zihniyet hakimdir. Bana hikaye okuma. Bana işten bahsetme. Bana ne bileyim dükkandan bahsetme. Tamam mı? Ne söyledi demin? Din her şeydir. Dinin yaşarsa her şeyin Allah'ın izniyle garanti altında olacaktır. Peki dinin gitti. Ne işin kaldı, ne sen kaldın, ne şu ne bu vesaire. Yani biz zannediyor muyuz ki biz kiliseye girdiğimiz zaman veyahut da ne bileyim havraya girdiğimiz zaman bu adamlar bizi bağırlarına basacaklar vesaire. Yok. Tarihin intikamını alacağız diyorlar. Adamların hesapları böyle. Allah iş görecek eforu elde etmeye bizleri muvaffak eylesin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. El keyyis mendane nefsehu. وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ Zeki insan, kafası çalışan, dava sahibi insan, مَنْ دَنَ نَفْسَهُ Nefsinin kafasını ezen, وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ Öldükten sonraki hayat için, burada hazırlık yapan insandır diyor. Zeki insan, peki, aklı başında şuurlu insan, مَنْ دَنَ نَفْسَهُ O şeytanın adaşı olan, arkadaşı olan nefsi emmaresini kafasına basan, peki وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ Öldükten sonraki hayatın mutluluğu için buradan hazırlık yapandır. الْعَاجِز peki, aciz, beceriksiz, geri kafalı, dumkof senin anlayacağın, duvar kafalı diyelim, ise kimdir peki o? مَنَ اتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا Kendisini peki şehvetine, kendisini peki nefsine kul köle yaptı. Onun için aklımızı başımıza alalım. Resul-i Ekrem ne buyurdu? Uhdu alimen ev mutaallimen ev müstemi'an ev muhibben ve la tekinul khamis fetehlek Uhdu alimen ya alim ol ya alim ol, hoca ol ev mutaallimen ya talebe ol peki dini imanı peki öğrenen insan ol ev müstemi'an ya ilmi ve alimi dinleyen ol ev muhibben o da olmadıysa bari ilmi ve alimi seven ol ve la tekinul khamis fetehlek beşincisi olma ölürsün diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Yani dördüne de girebilirsin ama hiç giremezsen bari dörtten birisine girmeye bak. Girmeye bak savaş teçhizatla olur. Savaş peki modern silahlarla oluyor şimdi vesaire. Hayatta efendim yani mücadele, ayakta kalmak da ilimle, bilgiyle vesaire oluyor. Ama benim eksiğim, bizim en büyük eksikliğimiz maalesef budur. Kitap, Müslümanın uçak pistine benzer diyor Roger Garadi. Uçak pistten kalkar, Müslüman da kitaptan kalkar. Ama kitap ve ilim bugün bizim gündemimize hala girmiş değil. En fazla böyle bir iyi bir dinleyiciyiz vesaire. Veya televizyon izleyicisi gibi vesaire hocayı dinleriz de yapmaya geldik mi ne hoca yapar ne cemaat yapar bu iş böyle gitmiyor tıkanıyor sahabe-i kiram radıyallahu teala anhum Hud suresini 6 ayda geçerlerdi 6 ayda adam Hud suresini bitirebiliyor adam ayeti okumuyor adam ayetleri yiyordu. Bugün evde birisi rahatsızlansa, herkes peki o hasta olan insanla uğraşıyor. Herkes düştü hastane yollarına. Allah! Kimisi ilaç tedarikine gidiyor. Kimisi yanındaki nöbetçi kalıyor. Kimisi efendim yani hiçbir şey yapmasa, üzüntüsünden oturuyor, ağlıyor vesaire. Tamam mı? Şu an dinimi beni İslam böyle bir gayret istiyor. Böyle bir gayret istiyor. İnsanın bir dişi ağrısa, peki bütün vücudu ağrır. Hatta bir insanın bir tane kılını çekin, bütün vücudu onun acısıyla meşgul olur değil mi? Eyvallah. Dini mübini İslam bu kadar hakarete maruz kalacak. Müslümanlar peki bu kadar hor görülecek. Allah'a, peygambere, dine, imana bu kadar peki saygısızlık yapılacak peki. Yine ben peki bundan irkilmeyeceğim. Yine ben bir hesap kitap yapmayacağım. Olmaz. Dinimi beni İslam'ın peki bir diş ağrısı kadar ondan sonra bizde bir sancı oluşturması kadar bir kıymeti kalmadı mı? İbrahim Aleyhisselam ateşe attı Nemrut. Bu şöyle şeyine kadar boynuna kadar hayvan derisini onu sardı ateşe attı. Neticede artık ateş yakıldı. Ve o andayken İbrahim Aleyhisselam'ın yanına ağzında su olan bir kuş geldi. İbrahim Aleyhisselam dedi ki ona, ne işin var senin burada dedi. Bak yanıyor taraf dedi, yanacaksın, kanatların tutuşacak, çabuk git buradan dedi. Dedi ki İbrahim dedi, sen ateşine su atmaya geldin dedi, işte görüyorsun ve attı. Dedi ki senin dedi suyundan ne olacak bu kadar ateşe dedi. Dedi ki İbrahim dost olduğumuz belli olsun diye. Arkasından bir garga geldi, garganın ağzında bir çöp var, bir ot gibi, bir ağaç parçası gibi bir şey var ağzında. Sen ne arıyorsun burada dedi vesaire. Ateşine dedi bu efendim yani çöpe atacağım ben de. Niye? Düşman olduğumuz belli olsun diye. Buraya gelmekle sen neye dost olduğunu gösterdin. Ama şu tablonun, şu halin, tamam mı? Şu kıstasın, şu ölçünün bundan sonra da aynı şekilde devam etmesi lazım. Saflar netleşmediği müddetçe Allah'tan rahmet asla ve kat'a. Asla ve kat'a. Asla ve kat'a. Mecnun Leyla'ya aşıktır. Mecnun'a demişler ki, Mecnun şu ağacın ne güzel boyu var. Mecnun demiş ki, Leyla'nın boynuna benzer. Mecnun, şu ağacın ne güzel dalları var. Leyla'nın kollarına benzer. Mecnun, bu ağacın ne güzel yaprakları var. Mecnun demiş ki, Leyla'nın saçlarına benzer. Mecnun, bu ağacın ne güzel yemişleri var. Demiş ki, Leyla'nın gözlerine benzer. Burada ne anlıyoruz şimdi? İnsan sevdiğini her yerde görmeli. Adam ağaçtan bahsediyorlar, onun aklı fikri Leyla'da. Sevgi insanı böyle konuşturur. Sen bana baktığın zaman ağlaman lazım. Ben sana baktığım zaman ağlaman lazım. Benim seni de, sen de Allah'ı görmem lazım. Ağaca baktığın zaman Mevla'yı görmen lazım. Ne bileyim işte, yani çoluk çocuğuna baktığın zaman gözlerin dolması lazım. Allah'ım bunlar ne acayip bir nimettir vesaire falan filan şeklinde. Of of, of of, nereden gidiyoruz, nereden? Seyyid Tusteri Kuddise Sırrı buyurur ki, bir insan bir nefesten öbür nefese Allah demeden geçecek olsa, bir insan bir nefesten öbür nefese Mevla'yı zikretmeden geçecek olsa, bu insan ömrünü zayi etmiştir, hidayetini kaybetmiştir diyor. Bak, bu kafayla bu sözü rahat rahat anlayamayız biz. Ancak bazı sözlerin iyi veya ne kadar isabetli olduğunu anlaşılması biraz derin düşünmek lazım. Derin düşünmek de yani kafayla oluyor, ilimle, birikimle oluyor. Eğer sende malzeme var ise tamam, arabanın motorunu indirirsin aşağıya. Ama sende bir tane anahtar var. Diyelim bir 15-16 var, başka anahtar yok. Sen bütün civataları 15-16 ile sökemezsin. Abi, bazı sözlerin hakikatini ve derinliğini anlamasak da inan geç, söyleyen hakikaten ya ciddi bir insansa, aklı başında Allah'tan korkan bir insan ise, kendi kendine ki ben anlamadım ama vallahi ya Rabbi doğru söylüyor bu adam. Çünkü bu adam öyle sıradan bir adam değil. Hacı Ubeydullah Ahrar Kuddiye Sirru buyuruyor ki, لَيْسَ الْاَمْرُ اَتَّوَجَّهُ وَالْمُرَكَبَةَ فَقَاتْ. Diyor ki, tarikat ve tasavvuf denen şey, tarikat ve tasavvuf denen şey, böyle şeyhinin sana böyle teveccüh etmesi, bakması, senin maneviyatını kendi tasarrufu altına alması, senin de böyle işte tesbih çekip de murakabeye dalman böyle ondan ibaret değildir diyor. Belil emri o, iş nedir bilir misiniz diyor. Bak, radikal, radikal deyip duruyoruz. Al sana işte, asıl radikal İslam budur. Amerika'nın bahsettiği radikal İslam değil bu. Belil emru ca'lu cemil umuri tabi'an li maksudun vahidin. Asıl iş, yapılan bütün işleri, ne görüyorsan, ne ediyorsan, ne yapıyorsan hepsini bir noktaya bağlamaktır diyor. Ve idraki khasin fi cemil eşya. Ve tahsil idrakin khasin fi cemil eşya. Ve bütün mahlukata bakarken özel bir gözle bakabilme işidir diyor. Bu gözü sana eğer şey veriyorsa, Allah veriyorsa, eğer bu gözü yakalayabiliyorsan nereye bakıyorsun? Allah'ça bakıyorsun. Allah'ça bakabiliyorsan tamamdır iş. Eğer hareketlerin, ne bileyim, kafan, kalbin, düşüncen Allah'ça değilse böyle tarikat olmaz. Bu din değildir diyor. Marka Müslüman olmaktan Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizleri efendim muhafaza eylesin. Bir kan nasıl ki yaşamamız için elzem ve gerekli, bir kan misali gibi din-i mübini İslam'a sahip olmaya, imanı ve İslam'ı damarımızdaki kan gibi telakki etmeye Cenab-ı Hak bizleri muvaffak eylesin. Amin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin, Mekke'den Medine'ye gelişindeki temel mantığı bir anlayabilsek, peki bir kavrayabilsek, bize yani ne yapmamız gerektiği noktasında yeter. Yani o ne demektir o? Bırakacak Mekke'ye, gidecek Medine'ye vesaire. Niçin gitti? Nasıl gitti? Neden çıkarıldı Mekke'den? Ha, oradan sen doneleri al, ham maddeleri al, ondan sonra yapacağını yap. Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye geldi. Neticede Medine-i Münevver'de eğlenenler gördü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Sordu sahabe-i kirama, bu ne iştir dedi. Dediler ki ya Resulallah, işte bunlar cahiliye döneminden kalma bayram yapıyorlar. Öyle bir adetleri var dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allahü Teala sizlere cahiliye döneminden kalan bayramların yerine Ramazan bayramı ve Kurban bayramı ihsan etti. Bırakın bu adetleri buyurdu. Yani Müslümanın diyelim yılda iki tane bayramı vardır. Bir de cuma günleri bayram günleridir. Bunun dışında bizim 1 Ocak bilmem ne yılbaşısı, vay bilmem şu bayram bu bayram vesaire bunların hepsine bir kırmızı kalem. Eğer Müslüman olma şahsiyetimizi muhafaza etmek istiyorsak, bak din bir şahsiyettir, din bir şahsiyettir, din bir kimliktir, din bir kimliktir, din bir kimliktir. Ne demektir bu? Yani senin şahsiyetin dinle temsil edilir. Senin peki kimliğin, peki İslam'la temsil edilir. Nasıl ki bir nüfus cüzdanı, sende var olduğun müddetçe kimliğin var ve seni her yere korlar. Kimliğin yok, nüfus cüzdanın yok, seni kovarlar. Din bir yerde işte aynı espri tabidir. Yani bir kimliktir, bir şahsiyettir. Dinini yaşayan, dininin ortaya koyduklarını yerine getiren bir insanın, dinden biz İslamiyet'i kastediyoruz. Bunun şahsiyeti vardır. Bunun kimliği vardır. Bu insan vardır. Ama bu kimliğin yaşaması, bu şahsiyetin yaşaması İslamiyet'in yaşanmasına bağlı. Dinimi bin İslam'ın yaşanmasına bağlı. Allah o noktada hepimize kamil iktidarlar nasip eylesin. Din bir gelenek değil, din bir görenek değil, din bir örf adet değil. Hacının hocanın tutkusu, bizim köyün eski adeti vesaire öyle değil. Din havadaki oksijendir. Din gökten yağan yağmura benzer. Havada oksijen varsa hayat vardır. Yağmur, su var ise hayat vardır. Din aynen bu kaliteye tabi bir müessese ve kurumdur. Varsa hayat var, yoksa hayat yok. Din dolgu maddesi olarak gönderilmedi. Veya yırtılan bir arabanın lastiğine get olsun diye veya bohçanın yırtılan yerine yama olsun diye gönderilmedi. Allah-u Teala dünyayı yaratmadan önce, bizi dünyaya getirmeden önce bizim ihtiyacımız olan, muhtaç olduğumuz her şeyi Allah Celle Celaluhu dayadı döşedi mi? Yaptı. Sana sordu mu? Peki ne yaratayım peki? Veya seni nasıl yaratayım diye sana bir şey danıştı mı Allah Celle Celaluhu? Ya dünyada 6,5-7 milyar insan var. Hepsine sor bu soruyu peki. Şu an kainatta yaratılmış olan her şeye ihtiyaç var mıydı, yok muydu? Peki vardı. Kimse hayır ne gerek vardı demez. Güneşe ihtiyaç vardı. Vardı. Aya, yıldıza, toprağa, suya, havaya vardı. Peki bu kadar şeye ihtiyacımız olduğunu bilin Allah. Peki yani din noktasında ki ihtiyacımızı Allahü Teala bilmekten aciz mi kaldı ki? Bu İslamiyet'i peki bir bardak su kadar, bir kaşık su kadar, yemek kadar peki kıymeti haiz olmayacak veya ona değer vermeyeceğiz. Bunun mantığı yoktur. Allah eğer öyle işte yani din gerek yoktur gibi bir kanaatimiz var ise o zaman Allahü Teala beceremedi bu işi. Allahü Teala bunu cahillik yaptı. Allah bize zahmetli yük yükledi falan demek gibi olur. Allahü Teala'ya böyle iftira olmaz. Olmaz. Nefis var. Nefis. Allah'la bizim aramızda en büyük engel ve barikat nefsi emmaredir. Nefsi emmaredir. Bunun kafası, bu yılanın kafası ezilmediği müddetçe yok. Bizim çok işimiz var. Her şey surette kalacak. Bu hain, bu alçak, bu namussuz nefis peki ahtapot gibi kollarıyla sağa sola saldırdığı müddetçe, bizi şehvete ve nefse esir, firaş ettiği müddetçe arkadaş bize rahat ve huzur yoktur. Namazımız hakiki namaz olmayacaktır diyor İmam Rabbani. Ondan sonra orucumuz öyle, haccımız öyle, ne yaparsan yap hepsi böyle, sadece dışarıda kalacak, içeriye bakan bir şey olmayacak buyuruyor. Onun için mücadele etmek lazım, uğraşmak lazım, didinmek lazım, yırtılmak lazım. Yani şalvar ıslanmayınca balık tutulmaz derler ya, din noktasında da aynısını uygulamak gerekiyor. Allah itikadımızdan bizi mahrum eylemesin. Amin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, bir insan değil sadece Muharrem gününde, kaldı ki böyle bir günde hani bir oruçlu olmak, eğer Aşure'de oruç tutarsan 9-10 tut, 10-11 tut. Sadece 10. gün değil, çift gün tut yani. Çünkü Yahudiler vesaire onlar sadece 10. gün tutarlardı. İbadette Yahudi'ye benzemeyeceksin. Hiçbir şeyde Yahudi ve Hristiyan'a benzememe prensibi vardır. Onun için 9-10 tut veya 10-11 tut. Resul-i Ekrem buyuruyor ki, bu mübarek günden yandan sonra veya bir insan bir Allah rızası için bir gün oruç tutsa, diyor ki bir yavru garga, yavru garga, peki annesinden doğdu, neyse yumurtasından çıktı, başladı uçmaya. Bu hayvan diyor, ölünceye kadar, ihtiyarlayınca kadar devamlı uçtuğunu kabul edin diyor. Ne kadar mesafe, ne kadar mesafe alırsa Allahü Teala o tek bir gün nafile oruç tutan kulunu cehennemden o mesafe uzaklaştırır buyuruyor. Ki garga da yani bayağı yaşayan bir hayvan. Ya çıkacak yumurtasından peki uçmaya başlayacak, hayvan ihtiyarlayıp da küt ölüp düşeceği yere kadar ne kadar mesafe aldı, Cenab-ı Hak Celle Celal bir günlük nafile oruca, aha cehennemden o kadar uzaklaşma, uzaklaştırma nimeti ihsan ediyor. Tabi burada kuvvetli itikat lazım, kuvvetli iman lazım. Orada eğer bir eksikliğimiz yok ise biz bu işlere balıklama atlarız. Onun için sahabe-i kiram radıyallahu teala anhum oruç tutmaktan dolayı, mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ayşe validemiz ve sahabe-i kiramın diğerleri, bakıyoruz ki Ramazan bayramı bir gün, Kurban bayramı 4 gün, toplam 5 gün, peki yılda 5 gün oruç tutmak tahrimen mekruh, haramdır. Onun dışında tutabildiğin kadar ve bütün ömürleri Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ayşe validemiz, birkaç tane daha sahabe var, hep oruçlu geçmiştir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın vücudun rengi siyahlaşmıştı. Hazreti Ayşe validemizin vücudu da yeşile dönmüştü. İbadetin insana vermiş olduğu güç ve kuvveti tasavvurda biz çok zorlanıyoruz biz. Amma ve lakin ruh ne denli güç ve kuvvet kazanırsa başarı ve muvaffakiyet de o denli oluyor. İbadet de bir ihtiyaçtır. İmam Rabbani Kuddiyesi Ruh buyuruyor ki, biz bu dünyaya iftikar için geldik. Biz bu dünyaya Cenab-ı Hakk'a yalvarmak için geldik diyor. Peki onun için yalvarma da ibadetle olur buyuruyor. İbadet niye yapılır? Yakin elde etmek için. Niye kulluk yapıyoruz Allah Celle Celaluhu'ya? İnandığımız şeylere gözümüzle görüyor onları, kulağımızla peki duyuyoruz, elimizle onları tutuyoruz ciddiyetinde inanmak için. İbadetsiz kesin ikan, iman, inanç asla ve kat'a mümkün değildir. Onun için ibadet yapmaya mecburuz. Şairin dediği gibi, adi bağlamadan, sineleri dağlamadan, sular gibi çağlamadan, bu dağlardan aşılmaz, bu dağlardan aşılmaz, bu dağlardan aşılmaz. Yani terleyeceksin, zorlanacaksın vesaire. Nasıl yani? Ne sağa gidebilecek bir halimiz var, ne sola gidebilecek bir halimiz var. Arkaya gidemiyorsun, geliyor Avrupa, Amerika vesaire kovalıyor onu. Önünde sanki böyle bir Kızıldeniz var. Yani eğer o yarılırsa kurtulacağız, yarılmazsa kurtulamayacağız gibi bir halimiz var. Musa Aleyhisselam korktu. Beraberindekiler korktu. Allah'ım bizi yetiştiler. Bizi öldürecekler Allah'ım. Ne olur ya Rabbi tut elimizden vesaire. Cenab-ı Hak Celle Celal elindeki asayı kaldır, vur dedi denize. Musa Aleyhisselam deseydi ki, yani bu sopayı kaldırıp da denize vurmanın kurtulmakla ne alakası var? Musa Aleyhisselam da gitmişti. Beraberindekiler de gitmişti ama düşünmedi. Emri Allah verdi, bana emri tutmak gerekiyor dedi. Asayı vurduğu gibi deniz yarıldı, Musa Aleyhisselam karşıya geçti. Firavun da karşıya geçeceğim diye daldı, Mevla denizi kapattı. Yani en umutsuz kaldığımız bir anda, artık helakle, yoklukla karşı karşıya kaldığımız anda bile umutsuzluğun manası yoktur. Allah o arada neler yapacak neler, ama bir şartla. Musa Aleyhisselam gibi bizler teslimiyet var ise, kulluk var ise, burası mühimdir. Burası mühimdir. Eğer sen yaptığın günahlara pişman oluyorsan umutsuz olma. Eğer günahımıza tövbe edebiliyorsak umutsuz olma diyor. Şimdi Bağdat-ı Kuddise sırruhu. O denizin yarılması bak Aşure gününde oldu. Nuh Aleyhisselam'ın tufanı Aşure gününde patlak verdi. İbrahim Aleyhisselam peki ateşe atıldı, yakılacaktı vesaire. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu İbrahim Aleyhisselam'ı Nemrud'un ateşinden kurtardı. Aşure gününde oldu bu iş. Ondan sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın torun Hazreti Hüseyin'in şehadeti Kerbela vakası ve olayı bugün de oldu. Yani ne olaylar oldu tarihte, ne olaylar. Onun için yani bugünün özel bir anlamı olduğundan dolayı, bu buna bir değer ve kıymet vermek gerekiyor. Müstesna günlerde, özel günlerde yapılan ibadat-ı taatın faydası çok olduğu gibi, peki o günlerde işlenen günahların da ağırlığı daha fazla oluyor. Ha burada bir günah işlersin, bir türlü muamele görür. O günah git Mekke'de Medine'de yap, 100.000 katlıyor o. Burada bir iyilik yaparsın, bir sevap alırsın. Orada yapıyorsun, 100.000 sevap alıyorsun. Yani mübarek günlerin, mübarek mekanların da kendisine özel işlem yapıldığı söz konusu. Allah Celle Celaluhu mahruminden eylemesin, makbulinden eylesin, ne kendinden ne dininden mahrum eylemesin. Sultan Fatih devri meşayihinden Eşrefoğlu Rumi Kuddise sırrını söylediği gibi, ey Allah'ım beni senden ayırma, beni senin didarından ayırma. Seni sevmek benim dinim imanım, ilahi dini imandan ayırma. Allah bizleri onlara yar eylesin. Amin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu mahruminden eylemesin. Amin.
1: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
2: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: İslam aleminin hükümetleri, liderleri, Müslüman ülkeler işte 50 ülke, 50 tane kaç tane, 54 mü nedir? Maalesef Filistin davasını satmışlardır. Efendim, görünen görünmeyen şekillerde Yahudi ile Siyonistlerle mutlaka irtibat kurmuşlardır. Siyonistler dünya üzerinde gücü ellerinde tuttukları için her ülkeye baskı yapıyorlar. Amerika'nın bile ipi sapı Yahudi'nin elinde olduğuna göre dünyadaki Müslüman ülkeler ehl-i sünnet üzere olmadıklarından kimi Vahhabi, kimi Şii, kimi bilmem ne bela olduğundan hepsi efendim bir mahalle kadar hükümsüz. İşte toplanıyorlar, dağılıyorlar. Çay içiyorlar. Bir şey yok. İslam İşbirliği Teşkilatı ne değişecek? Ne değişecek yani? Bilmem İslam alemi, bilmem Araplar alemi, Türkler alemi, şunlar alemi, bunlar alemi. Ne hükmümüz var? Kim dinler bizi? Sen Allah'ı dinlemezsen kim? Mevla kimseye seni. Sözün dinletir mi? Dinletmez. Müslümanlar lükse dalmış, israfa dalmış, keyfe dalmış, itibar peşinde, köşe kapma peşinde. Adam. Mücahidim diye çıkan adamlar sonra. Milli görüşçüyüz dediler, bir şeyler de. Ondan sonra 80'lerde İrancı oldular. İrancı oldular. Ondan sonra efendim, İslamoğlu'cu oldular. Şucu oldular, bucu oldular. Şimdi yani. Şarkı yapmışlar. Size ancak şarkı yapmak yakışır. Neymiş şarkı işte? İşte. İngilizce, bilmem nece, şuca buca şarkı. Şey. Ey! Şeyin adı, Kudüs'ün adı Darüsselam. Selamet yurdu. Onun İngilizcesi işte ne diyorlar ona? Carüsselam bir şeyler diyorlar işte. Ey Kudüs, ağlama ey Kudüs, ağlama, ağlama, ağlama. Ninni mi söylüyorsun ya? Bebek mi avutuyorsun ya? Ne ağlama ya? Ne ağlama? Sen burada parayı buldun, voleyi vurdun. Sen eski mücahit, şimdi efendim köşeyi döndün. Sen şimdi buradan ancak şarkı yazdırıyor, ağlama Kudüs de ağlama. Hani dava? Hani dava? Suudi Arabistan sattı. Dubai sattı, Birleşik Arap Emirlikleri, öyle. Kimi İran'dan arkadan anlaşık mı? İran, esip gürlüyor, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Suriye'deki Ehl-i Sünnet'i işgal etmeyi biliyor, Irak'ı işgal etmeyi biliyor, gidiyor Yemen'i işgal ediyor, gidiyor Endonezya'yı karıştırıyor, her yeri karıştırıyor, bir avuç Yahudi orada duruyor, sana şunu atarım ha, bunu atarım ha. At da göreyim. Atmaz, atamaz. Arkadan Yahudi ile anlaşmalı, en anlaşmalı ülke İran'dır. Yahudinin baş adamıdır. Danışıklı dövüş, dışarıda tiyatro. Hizbullah ne oldu ya? Lübnan Hizbullah. Ha? Çok şehit olma hazırdılar, meydanları dolduruyordular. Orada Gazze doğranıyor, kesiliyor. Çit diyor kimse. Ehli sünnetten başka kimse bu yaraya merhem olamaz. Ehli sünnette zayıflatılmıştır. Kasıtlı ve bilinçli şekilde dünyanın her ülkesinde Müslümanlar arasında Ehl-i Sünnet nüfusu kalabalıktır, gücü en az olandır. Bundan dolayı Filistin davası da böyle gidiyor. Ama bunun sonu mutlaka İslam'ın hakimiyetidir, mutlaka Müslümanların galibiyetidir, mutlaka Filistin'deki Müslümanların zaferidir. Bu ama işte akıbet müttakilerindir, bunda şüphe yok. Allah Teala yakın zamanda Yahudinin belalarını verecektir. Hiç şüphe yok. Ben buna yemin edebilirim çünkü Kur'an'da ayet var. Ayet olan bir şeye ben niye yemin etmeyeyim? Es-sa'ide ve isteezzene rabbuke leb'asenne aleyhim ilâhimil kıyameti men yesûmû sü'el azâb. Habibim senin Rabbin ilan etti, kasem etti, yemin etti. Elbette, muhakkak, tekitle buyuruyor ki kıyamete kadar o Yahudilerin başına en acı azapları tattıracakları göndereceğim. Vaadin haktır, bekliyoruz ya Rabbel Alemin.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
5: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Perşembe Virdi.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline senin razı olacağın, ona tam bir karşılık olacak ve hakkını eda edecek bir salatla salat eyle. Ona vesile makamını, fazileti ve vaat ettiğin makam Mahmud'u ikram eyle. Onu bize olan lütufları sebebiyle layık olduğu şekilde mükafatlandır. Ona bir nebiye kavmi sebebiyle ve bir Resul'e ümmeti sebebiyle verdiği mükafatın en üstünüyle mükafat ihsan eyle. Onun nebilerden ve salihlerden bütün kardeşlerine de salat eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah'ım!

0: البر ونبي الرحمة وسيد الأمة.
1: Allah'ım, salavatların en faziletlilerini, tezkiyelerin en şereflilerini, bereketlerin en fazlasını, şefkat, rahmet ve selamının en sıcağını, nimetlerinin en üstünlerini, Resullerin Efendisi ve alemlerin Rabbinin Resulü olan Efendimiz Muhammed'e eyle. Ki o, hayırların kumandanı ve iyiliklerin fatihidir. Rahmet peygamberi ve ümmetin efendisidir.

0: Allah'ım, onu makam-ı mahmuda ulaştır ki, bununla onu yüce zatına iyice yaklaştırmış, memnun ve mesrur eylemiş olursun. O makama evvelkiler ve sonrakiler gıpta ederler.
1: Allahümme a'tihil fadle vel fadile ve'ş şerefe vel vesile ve'd derecete'r rafi'ate vel menzilete'ş şamiha.
0: Allah'ım, ona üstünlüğü, fazileti, şerefi, vesile makamını, yüksek dereceyi ve ulvi makamı ihsan eyle.
1: Allahümme a'ti seyyidena Muhammeden il vesilete ve belliğuhu me'mule ve ce'alhu evvele şafi'in ve evvele müşeffa'.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e vesile makamını lütfeyle. Onu ümit ettiği şeylere ulaştır. Onu ilk şefaat eden ve şefaati ilk kabul edilen eyle.
1: Allahümme a'zim burhaneh ve thakkil mizaneh ve eblic hücceteh ve arfa' fi ehli illiyine dereceteh ve fi a'lel mukarrabine menzileteh.
0: Allah'ım, onun delilini yücelt, mizanını ağırlaştır, hüccetini parlak ve aşikar eyle. İlliyin ehli arasında derecesini yükselt ve makamını mukarrabinin en üstüne çıkar.

Allah'ım, bizi onun sünneti üzere yaşat, onun dini üzere vefat ettir. Bizi onun şefaat ettiği kişilerden eyle. Onun cemaati içinde haşreyle. Onun havzına varanlardan eyle. Kaselerinden içir. Mahcup ve pişman olmadan, şüpheye düşmeden, halimizi ve yolumuzu değiştirmeden, fitne çıkarmadan ve fitneye düşmeden dualarımızı kabul eyle ey alemlerin Rabbi.

0: محمد، وأعطه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته مع إخوانه من النبيين.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle. Ona vesileyi, faziletleri ve yüksek dereceyi ihsan eyle. Onu vaat ettiğin makam-ı mahmuda ulaştır. Diğer peygamber kardeşleriyle birlikte.
0: Sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyir rahmeh ve

Allah-u Teala rahmet peygamberi ve ümmetin efendisi olan Efendimiz Muhammed'e, babamız Hazreti Adem'e, annemiz Hazreti Havva'ya ve onların nesillerinden gelen peygamberlere, sıddıklere, şehitlere ve salihlere salat eylesin. Sema ve arz ehlinden bütün meleklerine ve onlarla birlikte bizlere de salat eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi!

0: Allah'ım, benim ve anne babamın günahlarını mağfiret eyle. Beni küçükken şefkat ve merhametle yetiştirip terbiye ettikleri gibi sen de onlara merhamet eyle. Erkek kadın, diri ve ölü bütün mümin ve Müslümanları da mağfiret eyle. Onlarla bizim aramızda hayırları devam ettir. Rabbim, mağfiret ve rahmet eyle. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Günahlardan korunmaya güç yetirmek ve taate kuvvet bulmak ancak yüce ve azim olan Allah'ın tevfik ve yardımıyladır.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nuril envar ve sirril esrar ve seyyidil ebrar ve zeynil murselinel ahyar ve ekrami men azleme aleyhi'l leylu ve eşraka aleyhi

Allah'ın, nurların nuru, sırların sırrı, ebrarın efendisi, seçkin rasullerin süsü, gece karanlığının ve gündüz aydınlığının üzerine düştüğü, herkesin en keremlisi olan Efendimiz Muhammed'e, dünyanın yaratıldığı günden sonuna kadar yere düşecek yağmur taneleri, dünyanın ilk gününden sonuna kadar yerden bitecek nebatat ve ağaçlar adedince, vahid ve kahhar olan Allah'ın mülkü devam ettikçe devam eden bir salatla salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e makamını mükerrem, ukbasını müşerref kılacağın, kıyamet günü onu arzu ettiği ve razı olacağı şeyler ulaştıracağın bir salatla salat eyle. Bu salat, senin hakkını tazim içindir, ey Efendimiz Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allah'ım, rahmetinin hası, mülkünün iki mimi ve devamının dalı, Efendi, Kamil, ilk yaratılan, son peygamber olan Efendimiz Muhammed'e, ilminde mevcud olan, meydana gelmiş ve gelecek şeyler adedince, zikredenler seni ve onu her zikrettiğinde, gafiller seni ve onu her unuttuğunda, yüce zatın ebedi devam ettikçe devam eden, sen baki kaldıkça var olan, senin ilminde bir nihayeti olmayan bir salatla salat eyle. Şüphesiz sen her şeye kadirsin.''

Allah'ın hidayet güneşlerinin en nurlusu, en parlağı, peygamberler içinde siyeri en yüce ve en meşhur olan, nuru en güzel, en parlak ve en açık, ahlakı en güzel ve pak, yaratılışı en mükerrem ve münasip olan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle.

0: الأنساب وأكرم من السحاب المرسلة والبحر الخطم.
1: Allah'ım, ayın 14'ünden daha parlak, yağmur getiren rahmet rüzgarlarından ve engin denizlerden daha cömert olan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle.

0: فتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه.
1: Allah'ım, iki cihanın bereketleri mübarek zatına ve hayatına bağlı kılınan bütün alemler, zikrinin ve mübarek vücudunun hoş kokusuyla kokulanan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle.

0: miydi?
1: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline salat eylediğin, bereketler ihsan eylediğin ve rahmet ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de rahmet eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.''

0: Muhammed.
1: Allah'ım, kulun, peygamberin ve Resulün olan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle.

0: وَمِلْءَ الْآخِرَةِ
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünya ve ahiret dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünya ve ahiret dolusunca bereketler ihsan eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünya ve ahiret dolusunca rahmet eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünya ve ahiret dolusunca mükafat ihsan eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünya ve ahiret dolusunca selam eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ona nasıl salat etmemizi emrettiysen öylece salat eyle. Yine Efendimiz Muhammed'e kendisine layık bir şekilde salat eyle.

Allah'ım, Peygamberin Mustafa'ya, Resulün Murteza'ya, dostun Müşteba'ya ve semadan indirdiğin vahyin emin elçisine salat eyle.

0: Allah'ım, evvelkilerin en keremlisi, daima adalet ve insafla hareket eden, Araf suresinde bazı güzel vasıflarıyla methedilen, hep şerefli babaların sulbünden, tertemiz annelerin batınlarından süzülüp çıkarılan, Abdülmuttalip bin Abdümenaf kabilesinin özünden süzüp çıkardığın, kendisiyle insanları hakka muhalefetten kurtarıp hidayete erdirdiğin ve iffet yolunu beyan ettiğin Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
1: Allahümme inni es'eluke bi afdali mes'eletik ve bi ahab

Allah'ım, sana yapılan duaların en faziletlisiyle, isimlerinin sana en sevgilisi ve en değerlisiyle senden istiyorum. Bize Efendimiz ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem vasıtasıyla lütfettiğin büyük nimetler hürmetine istiyorum ki, onunla bizi dalaletten kurtardın ve ona salavat getirmemizi emrettin. Bu salavatımızı da manen derece almamıza, hatalarımızın silinmesine vesile kıldın. Lütuf ve ihsanından nice atalarda bulundun. Rabbim, emrine tazim, tavsiyene ittiba ve vaat ettiğin sevabı ümit ederek, Efendimizin bizim üzerimizdeki hakkını eda edebilmek üzere sana dua ediyorum. Biz ona iman ettik, getirdiklerini tasdik eyledik ve kendisine indirilen nura tabi olduk. Sen şöyle buyurdun ki, senin sözün haktır. Allah ve melekleri peygambere çok salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle selam verin.

0: محمد عبدك ورسولك ونبيك وصفيك وخيرتك من خلقك أفضل ما صليت على أحد من خلقك إنك حميد مجيد.
1: Kullara, peygamberlerine salat etmelerini emredip farz kıldın. Yüzünün celali, azametinin nuru ve muhsinlere vaat ettiğin lütuflar hürmetine senin ve meleklerinin, kulun, Resulün, peygamberin, seçtiğin ve kulların içinde en hayırlı kıldığın Efendimiz Muhammed'e, yaratıklarından herhangi birine ettiğin salatın en eftaliyle salat etmesini istiyorum. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.
0: Allahümme rfa' derecateh ve ekrim meqameh ve thakkil mizaneh ve eblic hüccateh.

0: عينه، وعظمه في النبيين الذين خلوا قبله.
1: Allah'ım, onun derecesini yücelt, makamını güzelleştir, mizanını ağırlaştır. Delilini parlak kıl, dinini galip eyle, sevabını bol, nurunu parlak, kerametini daim eyle. Zürriyetini ve ehli beytini cennette kendi derecesine yükselterek Efendimiz'i sevindir ve onun makamını önceki peygamberler arasında en muazzam eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i, ümmeti ve vezirleri en fazla, değeri ve nuru en üstün, derecesi en yüce, cennetteki mekanı en geniş olan peygamber eyle.

0: Allah'ım, onu en öne geçenlerden, seçilenlerden, yaklaştırılanlardan ve süzülüp safaya erdirilenlerden eyle.
1: Allahümme ec'alhu ekremel ekrem.

Allah'ım, onu katında keremlerin en keremlisi, sevabı en fazla, mevkii en yakın, makamı en sağlam, sözü en doğru, duası en fazla makbul, senin katında nasibi en fazla ve senin katındaki lütuflara rağbeti en fazla olan eyle. Onu Firdevs cennetinin köşklerinde, üzerinde başka derece olmayan en yüksek makamlara yükselt.

0: La...
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i en doğru sözlü, duası en fazla kabul edilen, ilk şefaat eden, şefaati kabul edilenlerin en faziletlisi eyle. Onu ümmeti hakkında ve evvelkiler ve sonrakilerin gıpta ettiği bir şefaatle şefaatçi eyle. Hükmünü verip kullarının arasına ayırdığında, Efendimiz Muhammed'i sözü en doğru, ameli en güzel olanlardan ve en doğru yola hidayet edenlerden eyle.

0: Allah'ım, Peygamber Efendimiz'i cennette ikram etmek için bizi bekleyen bir öncü eyle ve onun havzını evvelkilerimiz ve sonradan gelenlerimize buluşacağımız bir yer eyle.
1: Allahümme ahşurna fî zümratih ve esta'milna fî sünnetih ve teveffenâ alâ milletihi ve arrifnâ vecehâh وَجَعَلْنَا ف۪ي زُمْرَتِهِ وَحِزْبِهِ
0: Allah'ım, bizi Efendimizin zümresi içinde haşreyle, onun sünnetiyle amel etmeyi, onun sünnetine hizmet etmeyi ve dini üzere vefat etmeyi nasip eyle. Bize onun mübarek yüzünü tanıt, bizi onun zümresi ve onun yolunda gidenler arasında eyle.
1: اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله

Allah'ım, kendisini görmeden ona iman ettiğimiz için bizi onunla buluştur. Onun girdiği yere bizi koyuncaya, havzına ulaştırıncaya ve bizi onun nimetlere nail olan arkadaşları, nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber eyleyinceye kadar bizi ondan ayırma. Onlar ne güzel arkadaştırlar. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

0: Muhammed.
1: Allah'ım, hidayet nuru, hayra sevk eden, rüşte çağıran, rahmet peygamberi, müttakilerin imamı ve alemlerin Rabbinin Resulü olan Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Ondan sonra peygamber yoktur. O, senin risaletini tebliğ etti. Kullarına ihlas ve samimiyetle nasihatte bulundu. Senin ayetlerini okudu. Koyduğun had cezalarını tatbik etti. Senin ahdine vefa gösterdi. Hükmünü icra etti. Sana itaati emretti. Sana isyandan nehyetti. Dost olunmasını istediğin kimselere dostluk, düşmanlık yapılmasını istediğin kimselere düşmanlık yaptı. Allah-u Teala Efendimiz Muhammed'e salat eylesin.

0: Allah'ım, bütün cesetler arasında Peygamber Efendimizin cesedine, bütün ruhlar arasında onun ruhuna, durulan yerler arasında onun durduğu yere, bütün meşhetler arasında onun meşhedine, anıldığında onun zikrine bizden salat eyle.
1: Allahümme ebliğhu minnesselâme kemâ dükirassalâm. Vesselamu alen nebiyyi ve rahmetullahi teâlâ ve berekâtuh.
0: Allah'ım, şu selamda zikredildiği gibi ona bizden selam ulaştır. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri Nebi-i Ekrem Efendimizin üzerine olsun.

0: أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين.
1: Allah'ım, sana yakın olan mukarrep meleklerine, temiz peygamberlerine, gönderdiğin rasullerine, arşı taşıyan meleklere, Efendimiz Cibril'e, Mikail'e, İsrafil'e, ölüm meleğine, cennet bekçisi Rıdvan'a, Malik'e salat eyle. Kiramen katibin meleklere salat eyle. Semalarda ve yerde bulunan ve sana itaat eden bütün kullarına salat eyle.

Allah'ım, Resullerinden herhangi birinin Ehl-i Beytine ihsan ettiği nimetlerin en eftalini, Nebi-i Ekrem'inde Ehl-i Beytine ihsan eyle. Allah'ım, Resullerinden herhangi birinin ashabına ihsan eylediğin mükafatın en eftalini, Nebi-i Ekrem'in ashabına ihsan eyle.

Allah'ım, erkek ve kadın bütün müminleri, erkek ve kadın bütün Müslümanları, onların hayatta olan ve ölmüş bulunanlarını mağfiret eyle.

Bizi ve bizden evvel gelip geçen imanlı kardeşlerimizi mağfiret eyle. Kalbimize iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Rabbimiz, şüphesiz sen Rauf ve Rahim'sin.

Allah'ım, Haşimi Peygamber, Efendimiz Muhammed'e, âline ve ashabına salat eyle ve ona hakkıyla selam eyle. Allah'ım, insanların en hayırlısı olan Efendimiz Muhammed'e, seni ve onu razı edecek ve o vesileyle bizden razı olacağın bir salatla salat eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi!

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, âline ve ashabına Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek surette salat eyle ve tam bir şekilde, bolca, en hoş şekilde, bereketli, çok ve güzel bir selamla selam eyle.''

0: والأرض وعدد ما خلقت وما أنت خالقه إلى يوم القيامة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve âline feza dolusunca, semadaki yıldızlar adedince, semalar ve arz ağırlığınca, şimdiye kadar yarattığın, bundan sonra da kıyamete kadar yaratacağın varlıklar adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle. Bütün alemler içinde Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline bereketler ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: Allah'ım, din hususunda dünyada ve ahirette senden af ve afiyet diliyorum. Allah'ım, bizim kusurlarımızı güzel kereminle ört.
1: Allahümme inni es'eluke bihakkikel azim ve bihakki nuri vecihikel kerim ve bihakki arşikel azim وَبِمَا حَمَلَ كُرْسِيُّكَ مِنْ عَظَمَتِكَ وَجَلَالِكَ وَجَمَالِكَ وَبَهَائِكَ وَقُدْرَتِكَ وَسُلْطَانِكَ وَبِحَمَلَ

0: Allah'ım, azim olan hakkın hürmetine, kerim olan veçinin nuru hürmetine, yüce arşın hakkı için azametin, celalin, cemalin, güzelliğin, kudretin ve saltanatından kürsünün taşıdığı şeylerin hakkı için, mahlukatından hiç kimsenin bilmediği gizli isimlerin hakkı için. Allah'ım, gecenin üzerine koyup onu kararttığın, gündüze koyup onu aydınlattığın, semalara koyup ayakta tuttuğun, arza koyup onu sağlamlaştırdığın, dağların üzerine koyup onları iyice kökleştirdiğin, denizlere ve vadilere koyup onları akıttığın, pınarların üzerine koyup onları kaynattığın, bulutlara koyup onlardan yağmur yağdırdığın ismi şerifin hürmetine istiyorum. Allah'ım, Efendimiz İsrafil'in ve Efendimiz Cibril'in alnında ve mukarreb meleklerin üzerinde yazılı olan isimlerin hürmetine. Allah'ım, arşın etrafında yazılı isimlerin hürmetine istiyorum. Kürsinin etrafında yazılı isimlerin hürmetine istiyorum. Allah'ım, zeytin yaprağında yazılı ismin hürmetine istiyorum. Ve Allah'ım, yüce zatını isimlendirdiğin, benim bildiğim ve bilmediğim azametli isimlerin hürmetine istiyorum. Bütün hamdler, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
1: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Perşembe Virdi.
2: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı, Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo, Lale Gül FM.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: Yahudi ırk olarak, cins olarak çok korkak bir millettir. Cimrilik ve korkaklık onlarda genetiktir. Peygamberleri kastetmiyorum haşa. Atalarında peygamberler var, onu konuşmuyorum. Ama genetiktir. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler bunu beyan ediyor. يَوَدُّ اَحَدُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةً Hepsi ister ki diyor, 1000 sene ömrüm olsa yaşatılsam. Bu hırs ve ihtiraslarını Kur'an'da açıklıyor. Lafa geldiği zaman biz cennetliyiz diyorlar. Müslümanlar cehennemliktir. Hristiyanlar da cehennemliktir diyorlar. Bir kendimiz cennete gireceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah ne emretti? Estaizu billah. Kul in kânet lekum darul âhiretu indallâh hâlisaten min dûnin nâsi fetemennevul mevte in kuntum sâdiqîn. Cuma suresi de buyuruluyor. Ondan sonra bir de Bakara'da var. Habibim söyle onlara diyor, bak. Kurayza oğulları, Nazır oğulları, Medine'nin etrafındaki o zaman daha sürgün olmamış, Hendek Muharebesi'nden evvel olacak. Onlar orada çünkü. Habibim onlara söyle, çarşıda, pazarda buluşuyorlar. Zaten heyet heyet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geliyorlar, mescidde görüşüyorlar. Devamlı Yahudiler gelip gidiyor Medine'de. Etraf Yahudi zaten hep. İçinde de Yahudi çok var. Habibim söyle onlara diyor. Siz diyorsunuz ki, nahnu ebnâllâhu ve ahibbâhu, biz Allah'ın oğullarıyız haşa, biz Allah'ın dostlarıyız, bize azap etmeyecek. Len temessene nâru illâ yâme mâdûde. Bize sayılı birkaç günden başka ateş dokunmaz. O sayılı günde nedir? Buzağa taptığımız günler. Atalarımız buzağa tapmış. Samiri'nin buzağına, işte Musa aleyhisselam Turdağ'ına Tevrat'ı almak için çıktığında. Orada 40 gün oldu. O arada Musa aleyhisselam 40 günde aldı Tevrat'ı, indi ya. O 40 gün kadar cehennem bizi biraz okşar diyor. Ama diyor, bunun dışında diyor, biz ne yaparsak yapalım diyor, biz Allah'ın sevgili kullarıyız, cehennem bize asla dokunmaz. Biz cennetliyiz diyor. Bunlar hep ayet. Habibim buyuruyor, sen onlara söyle ki, madem Allah katında, nezdinde, ahiret yurdu sadece size ait, sadece size, ya Hristiyan cennete giremez, Müslüman cennete girer, hiç kimse giremez. Bir tek Yahudi girer diyorlar ya. Madem sadece size ait, dünyada da bu kadar zorlanıyorsunuz, hasta oluyorsunuz, yaşlanıyorsunuz. Zaten yakında biz de sizi biçeceğiz. Yani Müslümanlar biçti ya. Öbürü Şam'a sürüldü, beni Kurayza kesildi, doğran. Hainlik ettiler ya. Müşriklerle birleştiler, sözü bozdular ya Resulullah Efendimiz'e karşı sallallahu aleyhi ve sellem. Hendek Muharebesi ondan patladı. Madem cennete sırf siz gireceksiniz, fetemenne ulmet, hemen ölüm isteyin. İn küntüm sadıkın. Doğru sözlü konuşuyorsanız. Peşine cevap ayette. Velayetemennehu da var, velen yetemennehu da var. Ebeden ölene kadar asla ölüm isteyemeyecekler. Niye? Bir makaddeme dediğim, kendi elleriyle yaptıkları suçlarını kendileri biliyor. Vallahu alimin biz zalimin. Allah da o zalimleri çok iyi biliyor. İsteyemeyecekler. Halbuki istedin mi ölüyor musun? Ben mesela şimdi çok darlanıyorum. Ey Allah'ım canımı al diyen nice bağıranlar var. Allah canını alıyor mu? Nice ölmek isteyenler var. Ölebiliyor mu? İntihar teşebbüsünden bile adam sağ kurtuluyor. Veya kadın. Yahu Allah size Resulü vasıtasıyla bir meydan okuma yaptı. Madem cennetliksiniz, hadi ölümü isteyin. Gidin cennete, kurtulun. Ben şimdi %100 cennetlik olacağımı bilsem, ölmek duası yapınca da öleceğimi bilsem, ben teheccüde bir ölüm duası yaparım. Ne var burada kalıp da bu fitnelerle mi uğraşacağım? Zaten cennetliksem. Ama cennetlik olduğum belli değil yani. E bir de ölüm duası caiz değil bizim dinimizde. Başına hastalık gelen sakın ölüm istemez. لَا تَمَنَّيَنَا اَحَدُكُمْ الْمَوْتَ يَضُرِّنْ نَزَلَ بِي Ağrıya dayanamıyorum, acıya dayanamıyorum, kanser oldum, yanım bas bas bağırıyorum, uyuşturucular kesmiyor. Öyle hastalıklar var, Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Ama öyle de olsa ölüm istemeyin. فَاِنْ كَانَ وَلَا بُدَّ İlla da isteyecekseniz size bir dua üreteyim buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. فَقُولُوا اللّٰهُمَّ اَحِنِ مَا كَانَتِ الْحَيَاتُ خَيْرٌ لِي Ya Rabbi yaşamak benim için hayırlı olduğu müddetçe yaşat beni. Ve teveffeni izâ kânetil vefâtu hayrolli. Ölüm benim için hayırlı olduğunda vefat ettir beni. Amin. Allahümme ceh hayâte ziyâdetenli fi kulli hayrin ve ceal mevte rahetenli min kulli şerrin. Ya Rabbi hayatı benim için her hayırlı amelimi artış vesilesi eyle. Ölümümü de benim için her şerden rahatlığa erme vesilesi eyle. Amin denecek dua budur. Ölüm istemeyin buyuruyor. Ayet-i Kerime ne buyuruyor? Hemen ölüm istesinler bakalım diyor. Madem cennetlikler ölüm istesinler. Yahudiler toplaştılar. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayet nazil olduğu zaman hemen yayılıyor. Bütün Yahudiler duydu bunu. Hele onlar hakkındaysa duymazlar mı? Duydular. Büyük bir toplantı. Yani şura kurdular. İleri gelen tabii alimleri var. Kendine göre hokkabazlar tabii, Tevrat alimleri, geçinen sahtekarlar falan var tabii, bir şeyler de biliyorlar ama işi çevirmişler. Dediler ki ne yapalım yani? Çünkü bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendi adamlarına karşı acayip bir çıkış yapıyor. Bize de bir meydan okuma yapıyor falan şimdi. Biz de rezil oluyoruz toplumda yani. Ne yapalım? Ya dediler, ölüm istemekle ölünmüyor ki. İsteriz. Ölmeyiz deriz. Bazı alimleri dediler ki, bu Muhammed'in şakası yok. Bu öyle normal bir vatandaş değil. Yani aramızda kalsın ama aramızda kalsın. Ama buna gelenler biraz Allah'tan geliyor gibi duruyor. Bu vahiy ise Muhammed bizi öldüremez ama bu Allah bizi öldürür. O zaman bir anda ölürüz. Onun için duymazdan gelelim. Baş. İsteyemediler. İsteyemediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki eğer şakacıktan da olsa ölümü isteselerdi dünyada bir Yahudi kalmayacaktı. Hepsi geberecekti. Hadis-i şerif. Kur'an-ı Kerim sana boşuna mı Habibine söyle onlara buyuruyor. Söyle de boş mu döndürecek Allah? Söyledi mi yerine getirecek Allah Teala? Öldürecek. Anladılar. Pabuç pahalı, ölmekten de çok korktukları için efendim isteyemediler. Hani cennet sizindi?
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. Fütuhul Gayb okumaları başlıyor.
5: Ey evlat! Allah yoluna girene yeter. Bunu şu ayeti kerime haber verir. Zümer suresinde geçer. Allah kuluna yetmez mi? Doğruluğa koyulan kulun kalbinde Allah sevgisi yer eder. Güçlük olmadan Hakk'a yakınlık hasıl olur. Hakk'ın zatından gayrıyla sohbet sana yakışmaz. Yalnız Allah'a dön ve O'ndan razı ol. Bütün halinde O'ndan hoşnut olduğunu ilan et. Şu gördüğün dünya zemini ne kadar geniş, görüyorsun. Yalnız senin için daralsa yine de Hakk'a darılma. Başka kapı arama. Bir şey yiyeceksen O'nun sofrasında ye. Başkasına yönelme. Rabbimiz hem aziz hem de celildir. Her şeye sahiptir. Her yerde hazırdır. Her şeyi gözetir. En yakın olan O'dur. O'nun varlığından vareste olan yoktur. Bu hali anladıktan sonra inkar ne kadar acıdır. Marifete erdikten sonra geri dönene yazık olur. Yazık sana, biraz irfan sahibi olunca hemen mevhum varlığa kapılıyor, dönüyorsun. Sonradan da inkar ediyorsun. Yazık değil mi sana? Ondan dönme. Sonra bütün iyi şeylerden mahrum olursun. Onunla sabra devam et. Sabrı ondan kaçmakta arama. Şunu bil ki sabırlı güçlüdür. Hani sabrın? Hani aklın? Bu acelecilik ne? Aceleci olan sabrı bilemez. Aceleci olan hedefine varamaz. Ayakları dolaşır, yolunu şaşırır. Sabrın önemi büyüktür. Bunu şu ayeti kerime bize anlatır. Âl-i İmran suresinde geçer. Ey iman sahipleri! Sabrediniz. Birbirinize sabrı tavsiye ediniz. Birbirinize bağlanınız. Allah'tan korkunuz. Ancak böylelikle felaha ermeniz umulur. Sabra devam edin ve etrafınızı görün. Ara sıra kabristanı ziyaret edin. Orada iyiler de yatar, kötüler de yatar. Siz iyilere koşun. İyi işler yapmaya bakın. Sözünüzle yaptığınız ayrı ayrı olmasın. Bir olsun. Söylediğinizi yapın. Halka öğüt verip kendi yan çizenler gibi olmayın. Öğüdü işitip iş tutmayanlara benzemeyin. Ey cemaat! Zikir meclisine fırsat buldukça geliyorsunuz. Ama ona bir ihtiyaç duyarak gelmiyorsunuz. Bu yüzden gereği gibi faydalanmak size nasip olmuyor. Şifa bulmak için ona geliniz. Vakit geçirmek için geliyorsunuz. Öğütçünün hataları sizi meşgul ediyor. Onun ağzından çıkana baktığınız yok. Neden ona hata, suç isnat ederseniz bilmem. Söylediği sözleri unutmak için hatalarını ortaya atıyorsunuz. Hatasız insan olur mu? Herkeste hata bulunur. Her zatın gülünecek bir zayıf tarafı vardır. İyi tarafını atıp gülünecek tarafını almak sokak adamlarına hastır. Vaize hata uydurup gülmek büyük hatadır. Ey evlat! Adet seni bağladı. Kısmet seni kayda altına aldı. Sebepler yolunu kesti. Sebebi yaratanı unuttun. Ona tevekkülü beceremedin. Sana ilk vazife, amellerini tazele. Bütün işlere yeniden ve baştan başla. İhlas sahibi ol. Gözünde ve gönlünde hak varlığından başkası olmasın. Kulluk Allah için olur. Kula kulluk edilmez. Karşına çıkan şu ayeti oku. Ez-Zariyat suresi. Cin tayfasını ve insanları ancak bana kulluk edeler diye yarattım. İnsanlar ve bu gözle görünmeyen, gizli ve şuurlu yaratıklar olan cinler oyuncak için yaratılmış değildir. onların yaratılışında binlerce gizli mana saklıdır. Allah boş iş etmez. Yemek, içmek, bunları yaşatır. Ama niçin yaşarlar? Oynasınlar ve zıplasınlar diye mi? Yatsınlar, uyusunlar, eğlensinler diye mi? Gaye yalnız bu mudur? Ey gafiller! Uyanınız! Hele bir gözünüzü yumun. Hayalin biraz ötesine geçin. Yaratılışınızdaki hikmeti hemen sezeceksiniz. Kalbinizi yürümeye alıştırın. O bir adım giderse ikinci adımı yürütmeye koyulun. O yürümeye başlarsa elinden çabuk tutarlar. Yeter ki şahın yolunu bile. Ona doğru yürüye. Kalp bir adım atsa o şah 5 adım atar. Belki daha da fazla. O sevdiklerine kavuşmayı en çok sevendir. Kulun sevgisi, hak sevgisi önünde nasıl varlık iddiasında bulunur? Yokluğunu sezdiği halde severim sözünü nasıl söyleyebilir? Sevgiyi Allah kulun kalbine atar. Kul o miktarda Allah'ı sevebilir. Artığı olamaz. Allah dilediğine rızkı sayısız verir. Hesap etmez. Onun kulları ona vekildir, halifedir. Halife ustasının emri dışında değildir. Arzu şahındır. Şah bir emir buyurursa halife yapar. Halife bir dilek dilerse hemen yerine gelir. Bu söz şeydir, şeydir diyorum, anla. Dile bu kadar geliyor. Mana alemini tasvir bu kadar olur. İşte bunlara çalışalım. Bu hal ki tamam oldu, yolculuk da tamam oldu. Dünya nedir? Ahiret nedir? Siva Hakk'ın zatından başkası var mı yoksa yok mu? Bunlar işte anlattığım yolculuk sonunda bilinir. Şifa bu yolda olur. Yakınlık buradan başlar. Mülk burada. Ün, saltanat bu ufukta. Beylik yine bu yolda. Köşkünü buraya kuranın zerresi kocaman dağ olur. Damlası ummana döner. Yıldızı ay kadar parlar. Ayı yılı aşar. Azı çok, yokluğu varlık olur. Selvi dalları gibi yücelere çıkar. Arş onu kucaklar. Bu dallar ilim ve hikmettir. Bunlara sahip olan başka ne ister ki? Dünya önünde yüzük taşı kadar küçülür. Dünya onu bağlamaz. Ahiret ona sınır çizemez. Sultanlar ona ferman okuyamaz. Mülk onu avutamaz. Üzüntü ondan uzak olur. İşte bu yol buraya varır, yolculuk biter. Kul salahını böyle bulur ve yine kullara döner. Bir kurtarıcı olarak ellerinden tutar, dünya denizinden çeker çıkarır. Tabii nasibi olanı, Hakk'a uyanı. Ne oldu size? Sanki hiç ölmeyeceksiniz. Halinizden öyle anlaşılıyor. Sanki kıyamet günü dirilip huzura çıkmayacaksınız ve hesap vermeyeceksiniz. Sırat köprüsünü hiç görmeyeceksiniz. Bu nasıl düşünce? Bu nice inanç? Bu halinize bakmadan iman ve İslam davası için iddialar yapıyorsunuz. Yazıklar olsun size. Halinizi düzeltiniz, yoksa batarsınız. İşte Kur'an. Onunla amel etmezseniz, kıyamet günü aleyhinize şahitlik eder. Bilginlerin yanına gider, öğütlerini tutmaz, sözlerini dinlemezseniz, öbür alemde ne olacak haliniz? Bu da o gün aleyhinize bir delil olacak ve ateşte yanmanıza sebep teşkil edecek. Bir ilim adamının yanına gider, sözlerini dinlemezseniz, peygamber öğüdünü dinlememiş gibi hata etmiş olursunuz. Âlimlerin sohbetinde bulun, sözlerini iyi dinle, hak ve hakikat üzere olan sözlerini kabul et ve gereğini yerine getirmeye gayret et. Bir gün dünya kopacak, herkes şaşkına dönecek, Allah'ın celal sıfatı tecelli edecek, herkes sus pus olacak ve dilleri tutulacak. Onun azameti ve büyüklüğü kimde hal bırakır ki? O gün her şey ona döner. Zaten gelirken de oradan gelmişti. Ey evlat! Uyan! Başkası dürtmeden, kendiliğinden uyan. Acıyı görmeden gözlerini aç. Din sahibi ol. Dindar kişilerle bulun. İnsan olan onlardır. Akıllı onlara denir. İnsanların en üstünü ve aklı toplu olanı Allah'a uyandır. En cahili ve aklı perişan olanı ise ona isyan bayrağı çekendir. Bunu böylece bilesin. Nene böbürleniyorsun. Bir adım atmaya gücün yeter mi acaba? Pek de şen olma. Şenliği azalt, hüznü çoğalt. Senin için bu daha iyi olur. Dünya bir zindan gibidir. Öbür aleme nispetle buranın ne önemi olur? Hapiste yaşayanın sevinci ne kadar sürer? Sevindikçe kederi çoğalır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok düşünürdü. Daima tefekkür halindeydi. Az sevinirdi. Gülerken ancak mübarek ön dişleri açılırdı. Onun üzüntülü zamanı sevinçli zamanından daha çoktu. Sen onun ümmeti değil misin? Onun gibi ol, az gül. Ancak karşındaki zatın kalbi

0: ve bak. O zaman çok şeyler göreceksin. Benden uzak kaldığın zaman göremediğin çok sefaları o kez göreceksin. Dünyayı evinde bırak. Bana öyle gel. İnsan Allah'ı bildikçe korkar. Bilmemişse neden korkar? Bunu bizlere anlatmak için Allahu Teala El-Fatır suresinde şöyle ferman buyurdu. Allah'tan ancak bilgi sahibi kulları korkar. Allah'tan korkanlar bilgi sahibidir ve bildiklerini tatbik sahasına koyanlardır. Bilirler, bildikleriyle amel ederler. Ayrıca bilmeyenlere de öğretirler. Bunlar yaptıklarına bir karşılık da istemezler. Yalnız Allah'ı ve O'nun yakınlığını talep ederler. O'nun sevgisini isterler. O'ndan uzak kalmayı ve aralarına kara perdenin girmesini arzu etmezler. Onlar ne dünyayı ister ne de öbür alemi. Hiçbir kapının da üzerlerine kapanmasını talep etmezler. Dünya onlaradır. Ahiret onlaradır. Hak da onlara kalmıştır. İnsan vardır ki dış göze göre görünmeyen, kalp gözüne göre hazır ve nazır olandan korkar. Nasıl korkmazlar ki? O diriltir ve öldürür. Aziz eder, zelil eder. O her an bir şan alır. İsterse kabul eder, dilerse reddeder. Yakın eden O'dur. Uzak eden yine O'dur. Allah'ım, bize yakınlığını ver. Dünya ve ahirette güzellik ihsan buyur. Bizleri ateşe atmaktan sakla. Amin.
1: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Fütuhul Kalp okumaları sona erdi. Lale Gül Efendi, burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.

Canım kızım, yavrum, şimdi sana bazı nasihatlerde bulunacağım. Bu nasihatlerime uyarsan, dünyada mutlu bir ömür geçirdiğin gibi, ahirette de ebedi saadete kavuşursun. Canım kızım, kanaatkâr ol. Yani kocan tarafından getirilen yiyecek ve giyecek her şeyi memnuniyetle kabul et. Çünkü kanaat kalbi huzura kavuşturur. Yavrucuğum, söylenenleri daima iyi dinle ve kocanın meşru emirlerine itaat et. Evin ve her şeyin her zaman temiz, muntazam ve düzenli olsun. Canım kızım, eşinin yemek saati ile uyku saatine dikkat etmelisin. Açlık insanı huysuz eder. Uykusuzluksa öfkelendirir. Yavrucuğum, eşin için kötü konuşarak ileride pişman olacağın hiçbir harekette bulunma. Son pişmanlık fayda vermez, unutma. Dünya malına sakın ola ki değer vermeyesin. Sana Allah Resulü'nün bir hadis-i şerifini anlatayım. Gümüş ve altın biriktirme ile ilgili ayet-i kerime olan Tevbe suresinin 34. ayet-i kerimesi nazil olunca halk, "Öyleyse hangi malı biriktirmeliyiz?" diye birbirlerine sordular. Bunun üzerine Hazreti Ömer,

radıyallahu anh, ben bunu Allah Resulüne sorup size haber vereyim dediler ve Allah Resulünün yanına gittiler. Hazreti Ömer, Allah Resulünün yanına varınca, ey alemlerin efendisi, hangi maldan edinelim diye sordu. Resul-i Ekrem de, her biriniz bir kalp, zikreden bir dil, ahiret işinize yardımcı olacak mü'mine bir kadın edinsin buyurdular. Yavrucuğum, sana dünyada ve ahirette en değerli varlık eşindir. Birbirinizin kıymetini dünyadayken bilin. Bilin ki ahirette de birbirinize faydanız olsun. Canım yavrum, alemlerin efendisi buyurdular ki, mü'min Allah'a takvadan sonra en çok saliha bir eşten hayır görür. Böylesi bir kadına emretse, o kadın ona itaat eder. Ona baksa neşelenir. Bir şeyi yapıp yapmaması hususunda yemin etse, kadın bunu yerine getirerek onu yeminden kurtarır. Kadından ayrılıp uzak bir yere gitse, kadın hem kendi namusu hem de kocasının malı hususunda hayırlı ve dürüst olur. Canım kızım, hayırlı bir nasip çıkar ve sen de evlenme arzusu duyarsan, o kimsenin seni görüp tanıma isteğini hoş karşıla. Çünkü Allah Resulü bu görüşmeye her iki taraf için de müsaade etmiştir. Sahabeden Muhammed İbni Mesleme anlatıyor. Ben bir kadınla evlenmek istedim ve kadını gizlice görmeye çalıştım. Sonunda onu kendi hurma bahçesinde gördüm. İnsanlar, sen Resulullah'ın ashabından olduğun halde bunu nasıl yaptın diye beni ayıpladılar. Ben de onlara şöyle cevap verdim. Resulullah'ın şöyle dediğini işittim. Allah, bir kimsenin kalbine bir kadınla evlenme arzusu attığı zaman ona bakmasında bir sakınca yoktur. Sevgili kızım, Mugire İbni Şube de şöyle anlatıyor. Allah'ın Resulüne gelip evlenmek istediğim bir kızdan bahsettim. O da bana, git o kızı gör. Görmen, muhabbet ve yakınlığınızın devamı için iyidir, dedi. Ben de Ensardan bir kadının yanına geldim. Onu anne ve babasından istedim ve Allah Resulü'nün sözünü onlara haber verdim. Onlar da sanki bu isteğimden hoşnut olmadılar. Hıdır adındaki kız bu konuşmalarımızı odasından duymuştu. Ve bana, Allah'ın Resulü sana bakmanı emretmişse bana bakabilirsin. Aksi takdirde Allah aşkına bana bakma, dedi. Sanki bu kız da bu bakma işini büyütmüştü. Ben bu kıza baktım, onunla konuştum, anlaştım ve onunla da evlendim ve onunla uyuştuk. Yavrucuğum, aranızdaki problemleri kendiniz halledin. Sakın bunları bize ve başkasına taşımayın. Kimseden medet ummayın. Canım kızım, kocandan almakta zorlanacağı, gücünün yetmeyeceği şeyleri isteme. Yavrucuğum, kadının güzel huylusu eşine cennet nimetidir. Sen kocana cennet nimeti ol, azap çektirme. Canım kızım, eşinin yanında daima temiz, güzel görünmeye çalış. İş yaptığın kılık kıyafetlerinle onun karşısına çıkma. Eşini daima güzel halinde karşıla. Ziynet eşyalarını eşinden başkasına gösterme. Bunlar eşinin sana olan sevgi ve muhabbetini arttırır. Canım kızım, eşine her zaman bir hanımefendi de olması gerektiği gibi gayet mütevazı ve iyi bir şekilde yaklaş. Bunu asla ihmal etme. Canım kızım, eğer bir gün evlenmeye karar verir de
ben hayatta olamazsam, kimsenin seni istemediğin bir kişiyle evlendirmesine razı olma. Bir gün genç bir kız Allah'ın yüce Resulüne gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, babam durumunu iyi etmek için beni kardeşinin oğluyla evlendirdi," diye şikayette bulundu. Alemlerin efendisi bu kıza, "Nikahı ister kabul et, istersen reddet," buyurdular. Kız da, "Ey Allah'ın Resulü, ben babamın yaptığı işi kabul ettim. Fakat bu şikayetimle babaların böyle yapmaya haklarının olmadığının kadınlarca bilinmesini istedim," dedi. "Sevgili kızım, evleneceğin kişiden bir miktar mal ve para isteyebilirsin. Bu senin hakkındır. Ama sakın ola ki bunları istemede aşırıya gidip karşı tarafı zorda bırakma. Unutma ki alemlerin efendisi, iki cihan güneşi Efendimiz bile Hazreti Ayşe'yi 50 dirhem ev eşyası karşılığında nikahladı. Bunları kendine örnek edin. Bizler için en büyük varlık o mübarek insanların yaşantılarıdır. Canım yavrum, evleneceğin kişiyi çok iyi seçmelisin. Çünkü evlilik 3 veya 5 günlük bir oyalanma değildir. Mutlu bir yuva her bakımdan anlaşabildiğin bir eşle kurulur ve devam eder. Aman kızım, bir anlık hevesle yanlış bir evlilik yapmayasın. Yüz güzelliği, fizik güzelliği, mal, mülk, şan, şöhret, bunlar aldatıcı güzelliklerdir. Sakın bunlara aldanma. En büyük güzellik iman güzelliğidir. Sevgili kızım, sen de hayırlı bir eş olman için çok çaba göster. Çok oku, hayırlı insanlarla vakit geçir. Allah Resulü buyurdular ki, kendinize denk olanların kızlarını isteyin. Kendinize denk olanlarla evlenin ve yavrularınız için kadının hayırlısını tercih edin. Sevgili yavrum, yüce Allah'ımızın emirlerini eşinle birlikte yaşamaya çalış. Sen ona bilmediklerini, o da sana bilmediklerini öğretsin. Hak yolunda birbirinize destek olun. Yavrucuğum, Allah Resulü'nün son anlarında sesi kısılmış ve dili peltekleşmişti. Son olarak şu 3 şeyi etrafında bulunanlara tavsiye etti. Namaz. Namaza devam edin. Eliniz altında bulunanlara güçlerinden fazla iş teklif etmeyin. Kadınlarınız hakkında Allah'tan korkun. Onlar sizin ellerinizde bir nevi hürriyetlerini kaybetmişlerdir. Onları Allah adına söz vererek aldınız ve Allah adı ile onları kendinize helal ettiniz. Allah'tan korkun, onlara iyi muamelede bulunun," buyurmuştur. Canım kızım, sen de evleneceğin kişinin bu şuurda olmasına dikkat et. Bu şuurda olan bir eş ailesine zulmetmez. Canım kızım, Allah'a isyan etmeni istemediği sürece eşine saygıda kusur etmemeye özen göster. Onu sakın üzme. Allah'ın yüce Resulüne bir kadın geldi. Yanında 2 tane de çocuğu vardı. Kadın bunlardan birini sırtına almış, diğerini de yürütüyordu. Allah'ın Resulü onu görünce şöyle buyurdular: "Onlar hamile olur, çocuk doğurur, emzirir. Yavrularına karşı son derece şefkatli ve merhametlidirler. Eğer kocalarına karşı nankörlükte bulunmasalar, namaz kılanları hemen cennete giderdi. Ey kızım, onun için eşinin rızasını almaya dikkat et. Canım kızım, evinin mallarını ve eşyasını iyi koru.
Yaptığın işleri, iyilikleri başa kakma. İyiliğe karşı iyilik çabuk unutulur. Fakat kötülüğe karşı yapılan iyilik unutulmaz. Yavrucuğum, eşinin yakınlarına güzel muamelede bulun. Kocanın hatalarını yalnız iken yumuşak bir şekilde söyle. Canım kızım, kocanın sırlarını hiç kimseye söyleme. Karı koca arasındaki sırlar kabre beraberlerinde gömülmelidir. Canım kızım, eşinin üzüntüsünü ve neşesini paylaş. Ona her yönüyle iyi bir hayat arkadaşı ol. Yalan, yuvayı içten içe yıkan bir kurttur. Canım kızım, yuvayı dişi kuş yapar atasözünü sık sık hatırlayıp yuvan için gereken hiçbir fedakarlıktan kaçınma. Sevgili yavrucuğum, eğer ömrüm vefa etmez, sen dünya evine girmeden vefat edem, sakın ola ki evlenmemezlik etme. Allah'ını bilen, dürüst bir gençle yuvanı kur. Allah'ın yüce Resulü buyurdular ki, kadını olmayan erkek miskindir. Ashab, çokça malı olsa da mı dediler? Allah Resulü, evet, çokça malı olsa da dediler ve devam ettiler. Kocası olmayan kadın da miskinedir. Ashab, çokça malı olsa da mı dediler? Allah'ın yüce Resulü, evet, kadının da çokça malı olsa da buyurdular. Canım kızım, çeyiz her genç kızın hakkıdır. Kurulacak bir yuva için elbette gereklidir. Fakat çeyiz hazırlığı için uğraşırken ahiret işlerini unutmamalısın. Kendini çeyiz hazırlığına kaptırıp namazlarını ve ibadetlerini bırakmamalısın. Allah'ın yüce Resulü, biricik kızı Fatıma'yı Hazreti Ali ile evlendirdiğinde kızına çeyiz olarak kadife bir örtü, bir su kabı ve minder verdi. Yavrucuğum unutma ki dünya hayatı, mal, mülk geçici fakat mutluluk kalıcıdır. Sevgili yavrucuğum, nikahınız olmadan hiçbir erkekle, hiçbir şekilde yalnız olarak ailenden uzak yerlerde yalnız ve baş başa kalmayın. Kalmak zorunda olsam bile ciddiyetinizi sakın ola ki bozmayın. Şeref ve haysiyetinizi sakın ola ki ayaklar altına almayın. Allah'ın yüce Resulü buyurdular ki, haberiniz olsun, bir erkek nikahsız olarak bir kadınla baş başa kaldı mı, onların üçüncüsü mutlaka şeytandır. Sevgili kızım, Allah Resulü'nün bu mübarek sözünü sakın ola ki unutmayın. Canım kızım, eşine ne kadar kızarsan kız, yatağından ayrılma. Sırtını ona sakın ola ki dönme. Allah'ın yüce peygamberi buyurdular ki, nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, bir erkek hanımını yatağa davet ettiğinde kadın kaçar da gelmezse, kocası ondan razı oluncaya kadar semada olan melekler ona gazap ederler. Kadın küskünlükle kocasından ayrı olarak sabahlarsa, melekler onu lanetler. Sevgili yavrum, hayatta her an olduğu gibi eşler arasında da ufak tefek anlaşmazlıklar olur. Ama sen yine güler yüzünle eşinin gönlünü almasını bil. Yavrucuğum, sana ters de gelse, zor da gelse ve sana göre şartların, durumun müsaade etmese de her zaman eşinin istediğini ver. Dilediği gibi bir hanım ol. Canım kızım, asla gereksiz kaprisler ve alınganlıklar yapma. Eşinin zevklerine ve keyiflerine iştirak et. Onun fikirlerine saygı göster. Bu yapacakların sana ve yuvana daima huzur verir. Yavrucuğum, nasıl iyi günlerinde
eşinin yanındaysan, sıkıntılı ve zor günlerinde de daha dikkatli, titiz, anlayışlı ve yardımcı olarak onun yanında ol. Yavrucuğum, eşinin görüşmeni istemediği kişi ya da kişilerle görüşüp konuşma. Eğer bir şeyleri sana yasaklıyorsa, bu sadece senin iyiliğin içindir. Canım kızım, misafirlerine güzel muamele ve ikramda bulun. Canım kızım, kendi nefsini haklı çıkarmak için sakın ola ki kocandan şikayetçi olma. Kocanın haklarını her zaman gözet. Sana sahabe döneminden bir olay anlatayım. Saffan İbni Muttal radıyallahu anh'ın hanımı, yanında Saffan da bulunduğu bir anda Allah'ın Resulüne gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, namaz kıldığım zaman kocam beni dövüyor. Oruç tuttuğum zaman da orucumu bozduruyor. Güneş doğuncaya kadar da sabah namazı kılmıyor," dedi. Allah'ın Yüce Resulü, kadının bu söyledikleri hakkında kocası Saffan'a sordu. Saffan da, "Ey alemlerin efendisi, namaz kıldığım zaman dövüyor sözüne gelince, o bir rekatta uzun iki sure okuyor. Halbuki ben bunu ona yasakladım," dedi. Resulullah kadına, "Namaz kılarken rekatlarında tek sure okuman yeterlidir," buyurdu. Saffan devam etti. "Oruç tuttuğum zaman bozduruyor sözüne gelince, hanımım oruç tutup duruyor. Ben gencim, hep sabredemiyorum," dedi. Resulullah Efendimiz, "Bir kadın kocasının izni olmadan nafile oruç tutamaz," buyurdular. Saffan devam etti. "Güneş doğuncaya kadar sabah namazı kılmadığım sözüne gelince, biz gece çalışan bir aileyiz. Bunu herkes biliyor. Sabaha yakın yatınca güneş doğuncaya kadar uyanamıyoruz," diye açıklama yaptı. Allah'ın Yüce Resulü, "Ey Saffan, uyanınca namazını kıl," buyurdular. Sevgili yavrum, gördüğün gibi dinimizde kocanın yeri çok büyüktür. Kadının yeri de çok büyüktür. Nasıl ki koca sizin geçiminiz için çaba gösteriyorsa, senin de eşinin huzuru için çaba göstermen gerekir. Bunları yap ki onun gözünde senin değerin artsın, aranıza sevgi ve merhamet tohumları ekilsin. Ey kızım! Varlıkta da yoklukta da eşine hürmet et. Ona saygıda kusur etme. Varlığı görüp şımarma. Yokluğu görüp de sakın ola ki ona sitemde bulunup isyan etme. Unutma ki varlık ve yokluk sebepleri Allah'tandır. İki cihan güneşi, efendiler efendisinin evinde bile aylar geçer, ateş yanmaz, yemek pişmezdi. Sahabeden Ebu Seleme, "Öyleyse bu esnada ne yerdiniz?" diye Hazreti Ayşe annemize sordu. O mübarek annemiz de, "İki siyah hurma yer ve su içerdik. Ancak Ensardan komşularımız vardı. Onlar sadık komşulardı ve bize sadıkları hayvanlarından süt getirirlerdi. Yine bir gün sıcak olarak bir tas yemek getirildi. Alemler Efendisi yemeği yedi ve, "Elhamdülillah, şu zamandan beri mideme sıcak bir yemek girmemişti," buyurdular. Ey kızım, örneklerin bunlardır. Kendine sana bu örnekleri hatırlatacak arkadaşlar, komşular seç ki bu örnekleri unutup yokluk konusunda eşini üzüp isyana düşmeyesin. Çünkü yokluk Allah'tandır. Yavrucuğum, varlık konusunda durumun iyi ise kendi malından Hazreti Hatice gibi infak et. Sakın ola ki kocanın malını izinsiz olarak harcama, infak etme. Belki onun düşündüğü bazı planları olabilir.
Canım yavrucuğum, biricik kızım. Şimdi sana örnek olması için Hazreti Ayşe annemizden rivayet olunan bir hadis-i şerifi anlatacağım. 11 kadın oturup kocalarının hallerine haber vermede ve hiçbir şeyi gizlemeyecekleri hususunda kesin söz verip anlaştılar. Birincisi, benim kocam yalçın bir dağın başındaki yalçın bir devenin eti gibidir. Kolay değil ki çıkılsın, semiz değil ki götürülsün, dedi. Yani bu kadın, kocasının sert mizaçlı, huysuz, gururlu oluşuna, ailesinin kendisinden faydalanmadığına, aile fertlerine bir yararı dokunmadığına işaret etti. İkincisi, ben kocamın hakkında konuşup onu ele vermek istemem. Çünkü korkarım. Eğer söylemeye başlarsam, büyük küçük her şeyini söyleyip bırakmam gerekir, dedi. Kadın bu sözüyle kocasının çok kötü olduğuna işaret etmiş oldu. Üçüncüsü, benim kocam çok uzun boyludur. Onunla konuşursam boşanırım, konuşmazsam ortada kalırım, dedi. Bu kadın da kocasının akılca kıt olduğuna işaret etti. Dördüncüsü, kocam Tihame gecesi gibidir. Ne sıcaktır, ne soğuktur. Ne korkulur, ne usanılır. Yani kocasının çok uysal ve geçimli olduğuna işaret etti. Beşincisi, kocam içeri girince pars, dışarı çıkınca arslan gibidir. Bana bıraktığı ev işlerinde hesap sormaz. O dışarıda kendi işine bakar, ben evde kendi işime bakarım. Altıncısı, kocam yedi mi çok yer, içti mi sömürür, yattı mı sarınır. Benim kaderimi anlamak için elbiseme elini sokmaz. Yani kocasının eşinin halleriyle hiç ilgilenmediğine işaret eder. Yedincisi, kocam tohumsuzdur. Her dert onundur. Başımı yarar, vücudumu yaralar, her şeyi toplar, her eline geçeni vurur, dedi. Bu kadın da kocasının çok asabi olduğuna işaret eder. Sekizincisi, onun vücuduna dokunmak, tavşana dokunmak gibi yumuşaktır. Güzel kokulu bitki gibi kokar, dedi. Dokuzuncusu, kocamın direği yüksektir, evi rahattır, kılıcının kını uzundur, boylu posludur, ocağının külü çoktur, yani çok yemek pişer, evi meclise yakın, misafirperver bir adamdır, dedi. Onuncusu, kocam zengindir, hem de ne zengin. Artık akıl ve hayalinizden geçen her hayrın sahibidir. Onun çok devesi vardır. Develerin çökecek yerleri çok, yaylakları azdır. Çalgı sesini, ziyafeti duydular mı, kesileceklerini anlarlar, dedi. Bu kadın da eşinin hem cömert hem de zevke, sefaya düşkün olduğuna işaret etti. 11.'si dedi ki, benim kocam Ebu Zer'dir. Ama ne Ebu Zer'dir. Onu size anlatayım. Kulaklarımı ziynetlerle doldurdu. Bazularımı yağ ile tombullaştırdı. Beni hoşnut kıldı. Kendimi bahtiyar ve yüce bildim. O beni Şık denen bir dağ kenarında bir miktar davarla geçinen bir ailenin kızı olarak buldu. Beni atları, develeri böğüren, kişniyen, ekinleri sürülüp daneleri harmanlanan, müreffeh ve mesut bir cemiyete getirdi. Ben onun yanında söz sahibiyim. Hiç azarlanmam. Akşam yatar, sabaha kadar uyurum. Doya doya süt içerim. Ebu Zer'in annesi de vardır. Ama o ne annedir!
Onun zahire ambarları çok büyüktür. Evi çok geniştir. Ebu Zer'in oğlu da vardır. Ama ne gençtir. Onun yattığı yer kılıcı çekilmiş kın gibidir. Onu 4 aylık bir kuzunun tek budu doyurur. Ebu Zer'in bir de kızı vardır. Ama o ne terbiyelidir. Anasına da itaatkardır. Vücudu elbisesini doldurur. Endamıyla akranlarını çatlatır. Ebu Zer'in bir de cariyesi vardır. O ne sadakatli, ne iyi bir cariyedir. Aile sırrımızı kimseye söylemez. Evimizin azığını asla ifsat ve israf etmez. Evimizde çer çöp bırakmaz, tertemiz tutar. Namusludur, eve leke getirmez. Bir gün Ebu Zer evden çıktı. Her tarafta süt tulumları yağ çıkarılmak için çalkalanmaktaydı. Yolda bir kadına rastladı. Kadının beraberinde pars gibi çevik 2 çocuğu vardı. Kadın işveliydi. Ebu Zer bu kadını sevmiş olacak ki beni bıraktı, o kadınla evlendi. Ondan sonra ben de şeref sahibi bir adamla evlendim. O da güzel ata binerdi. Hatta mızrağını alır, akşam üzeri deve ve sığır türünden birçok hayvan sürer bana getirirdi. Getirdiği her çeşit hayvandan bana 1 çift verirdi. Ve bana, ey hatun, ye, iç ve akrabalarına ihsanda bulun, derdi. Buna rağmen ben 2. kocamın bana verdiklerinin hepsini toplasam, Ebu Zer'in en küçük kabını dolduramaz. Bu hadisi şerifi rivayet eden Hazreti Ayşe der ki, Allah'ın Resulü, ey Ayşe buyurdular, ben sana Ebu Zer'in Ümmü Zerre misali gibiyim. Ama fark şu ki, ben seni boşamadım. Biz beraber yaşayacağız, dediler. Canım yavrucuğum, eşine karşı bencil olma. Her yerde olduğu gibi, evlilik hayatında da bencil olmak çok kötüdür. Evlilik, karşılıklı fedakarlık ister. Bencil kimse ise, her zaman kendini düşünür. Böyle bir evde de ne kaynaşma, ne sevgi, ne de mutlu bir geçim olur. Bencil olan kimse, eşinin istek ve arzularına saygı göstermez. Hep kendi menfaatini düşünür. Bu davranış da karşısındaki insanı yıldırır. Eşi tarafından ihmal edilen kimse, ilgiyi başkalarından bekler. Allah muhafaza, gözü dışarıya meyleder. Bunları göz önüne alarak, sakın ola ki bencillik yapma. Canım kızım, evleneceğin kimse Müslüman dahi olsa, aranızda denklik olmasına dikkat et. Biriniz çok hassas olup, diğeriniz biraz gevşek olsa, bu diğer yaşantınıza da yansır ve hayatınız çekilmez bir hal alır. Biriniz ilim sahibi, diğeriniz biraz az bilse, bu dahi aranızda problemler meydana getirebilir. Biriniz başka yerde yetişmiş, diğeriniz başka yerde yetişmiş olsa, bu da problemlerin doğmasına sebep olabilir. Seçeceğin kişiyle örf, adet ve geleneklerin uyuşması, evliliğin devamı, mutluluğun oluşması için önemli sayılabilir. Bunun için Allah Resulü, evlilikte küfüv, yani denklik şarttır, demişlerdir. Canım kızım, namazlarına mutlaka dikkat et. İşin ne olursa olsun, nerede olursan ol, namazını sakın ola ki ihmal etme. Namaz, dinin direğidir. Namazlarını vaktinde kıl. Namaz konusunda çok hassas davran. Yüce Allah'ımız buyuruyor ki, muhakkak ki namaz, müminler üzerine vakitlenmiş olarak farzdır. Yavrucuğum, namazını zayi eden kimse, Allah'ın huzuruna vardığı zaman, diğer iyiliklerine Allah değer vermez.
Yüce Allah'ımız yine bir ayetinde buyuruyor ki, göğün bakır gibi eridiği, dağların renkli pamuklar gibi atıldığı, dostun dosttan sormadığı, suçlunun oğlunu, arkadaşını, kardeşini ve tüm ailesini feda ettiği halde kurtulamadığı, hiçbir kimseden hiçbir fidyenin kabul edilmediği, ateşlenen aleviyle derilerin kavrulup soyulduğu o korkunç kıyamet gününde ancak namazını kılanlar kurtulurlar. Allah Celle Celaluhu namazını kılmadığı halde huzuruna gelen kulunun yüzüne bakmaz. Dünyada dualarını kabul etmez, kalp gözlerini açmaz ve ahirette de onu cehennem azabına karşı korumaz. Yavrucuğum unutma ki, kabre girince ilk sual de abdest ve namazdan olacak. Bera bin Azib anlatıyorlar. Efendiler Efendisi şöyle buyurdular. Bir gün Allah'ın yüce Resulü ile birlikte Ensar'dan bir adamın mezarına gittik. Adam muttaki bir şahıstı. Namazlarına çok dikkat ederdi. Adamın kabrine vardık. Henüz lahit yapılmamıştı. Hepimiz sanki kafalarımızda bir kuş varmış gibi sessizce mezarın başında oturduk. Alemlerin Efendisi'nin elinde bir çubuk vardı ve yeri çiziyordu. Sonra başını kaldırıp iki veya üç kere "Ey insanlar, kabir azabından Allah'a sığının" dedi. Sonra şöyle buyurdu. Mü'min kul dünyadan kesilip ahirete dönme durumuna gelince gökten beyaz yüzlü melekler iner. Sanki onların yüzü güneş gibidir. Onların beraberinde cennet kefenlerinden bir kefen ve cennet kokularından bir koku vardır. Ve o kişiye göz görebilecek bir mesafede otururlar. Ölüm meleği de onun başucuna oturur. Ey temiz ve hoş ruh! Allah'ın mağfiret ve rızasına çık, der. O ruh da su kabının ağzından damlalar sızdığı gibi kolayca çıkar. Melek de o ruhu alır. O kefenin içinden öyle hoş bir misk kokusu yayılır ki, bütün melekler bu hoş kokuyu sorarlar. Bu hoş kokulu ruh kimdir derler. Ve dünyadayken çağrıldığı güzel ismiyle falan oğlu falandır derler. Nihayet onu semanın kapısına ulaştırırlar. Ve kapının açılmasını isterler ve kapı açılır. Ve onu 7. kat semaya kadar ulaştırırlar. Oraya gelince Allah Celle Celaluhu o ruh için kulumun derecesini illiyin içerisine yazınız ve onu yeryüzünde vücuduna geri iade ediniz buyurur. Ve melekler bundan sonra o kişinin kabirdeki başucuna oturup Rabbin kim derler. O da Rabbim Allah'tır. Dinin nedir derler. O da dinim İslam'dır. Melekler içinizde gönderilen şu adam Muhammed kimdir? O da Allah'ın kulu ve elçisidir der. Melekler ey Ademoğlu ne biliyorsun derler. O zat da Allah'ın kitabını okudum ve ona ve Resulüne iman ettim. Namazlarımı dosdoğru kıldım der. Bunun üzerine gökten bir ses, kulum doğru söyledi. Ona cennetten bir döşek seriniz denir. O kişinin kabri göz alabildiği mesafede genişletilir. Ona güzel yüzlü, güzel elbiseli, güzel kokulu bir adam gelir ve seni sevindiren şeyle sevin. Sana vaat edilen gün bugündür der. O kişi de sen kimsin ey falanca der. O da ey Ademoğlu
ben senin dünyadaki namazlarınım, salih amellerinim der. Ve adam seslenir: Ya Rabbi, ne olur kıyameti çabuk kopar da aileme, eşime, dostuma döneyim der. Ve Allah'ın yüce Resulü devam ettiler. Kafir kul ise dünyadan umudu kesilip ahirete göç edeceği zaman ona kara yüzlü melekler iner. Onların beraberinde demir kürekler bulunur. Melekler dehşet verici halleriyle onun gözünün önünde otururlar ve "Ey pis can! Allah'ın azap katına çık!" derler. O kişinin vücudu yayılır. Ruhu şişlerin ıslak yünden çekilip çıkarıldığı gibi sökülüp alınır. Ve o ruhu demirden küreklere koyarlar. O ruhtan o kadar kötü bir leş kokusu çıkar ki bütün semadaki melekler bu kokuyu sorarlar. Ve bu falan oğlu falandır denir. Ve hiçbir sema kapısı ona açılmaz. Ve bir ses yükselir: Onun yazısını aşağı dünyadaki siccin içerisine yazın. Sonra onun ruhu fırlatılıp atılır. Onun ruhu bedenine iade edilir ve kendisine Rabbin kimdir denir. O da bilmiyorum der. Dinin nedir denir. O da bilmiyorum der. Şu içinizden gönderilen adam kimdir denir. O da ah bilmiyorum diye feryat eder. Bunun üzerine gökten bir seslenici yalan söyledi. Ona cehennemden bir döşek verin ve ona cehennemden bir kapı açın diye seslenir. Artık cehennemin sıcağından ve vücuda işleyen sıcak yelinden ona gelir. Kaburgaları birbirine geçecek kadar kabri ona daraltılır. Ona çirkin yüzlü, pis kokulu bir adam gelir ve başına gelen bu fenalıkla sevin, bu korkutulduğun gündür der. O ruh da sen kimsin ey pis adam diye sorar. O da ben senin pis amellerinim. Sen ki namazlarını kılmadın, Allah'a ortak koştun, farzları yapmadın. İşte ben oyum der. O ruh da çaresizlik içinde, Ya Rabbi ne olur kıyameti koparma diye feryat eder.

Sevgili yavrum, eşleri kötü yola düşüren sebepleri sana aklıma geldiği kadarıyla sıralamak istiyorum. 1. İlgisizlik ve eşinin cinsel yönden kendisine ilgi ve iltifat göstermeyişi. 2. Sevgiden mahrum oluşu. 3. Umduğunu bulamayışı. 4. Eşlerden birinin kendisini ihmal edişi ve bakımsız bırakması. 5. Yasak aşk yapan eşinden intikam alma duygusu. 6. Kötü arkadaşların ve içkinin etkisi. Yavrucuğum, bu nasihatlerimi evlendiğin zaman eşinle paylaşırsan, o da benim bir yavrum olarak kendinize bu acizane tecrübelerimden dersler çıkartabilir. Canım yavrum, kadınlık bir sanattır. Bunu evlendiğinde çok daha iyi anlayacaksın. Yani evlilik biriyle nikah kıyıp, akşam uyuyup, gündüz yemek, içmek, gezmek değildir. Evlilik bir şirkettir. Bu şirketi yürütmek de öncelikle kadının elindedir. Yani kadın evinde, mutfakta, eşinin yanında, giyinmede ve süslenmede neler yapacağını çok iyi bilmelidir. Eşine öyle davranmalısın ki akşam olunca kendini eve atmak için çaba göstersin. Sevgili kızım, en önemlisi hayatını Allah yolunda harca. Allah'a hakiki bir kul ol. Karşına çıkan zorluklarla onun adına mücadele et. Bu uğurda çile de çeksen, Allah birdir ve ondan başka ilah yoktur. Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Sözünü sakın dilinden düşürme. Bu yolun kıymetini daha iyi anlaman için sana ilk şehit olan annemiz Sümeyye'nin hayatından bir kıssa anlatıp konuşmama son vereceğim.

0: Hubbat'ın kızı olan Sümeyye annemiz, Mahsum oğullarından Ebu Huzeyfe bin Mugire'nin cariyesiydi. Ebu Huzeyfe, cariyesi Sümeyye'yi Yemen'den gelip Mekke'ye sığınmış olan Yasir ile evlendirdi. Bu evlilikten Ammar radıyallahu anh dünyaya geldi. Yasir, Sümeyye ve çocukları İslamiyet'i kabul etmişlerdi. Başta Mahsum oğulları olmak üzere müşrikler kendilerine işkence yapıyorlardı. Yasir Mekkeli olmadığından kendisine arka çıkacak, onu savunacak kimsesi yoktu. Sümeyye annemiz de cariye olduğundan müşriklerin en acımasız işkencelerine maruz kalıyorlardı. Fazla taşlık ve kayalık olduğu için Mekke'nin en sıcak kenti bulunan Ramda semtinde Müslüman olan kimsesizlere işkence ediliyordu. Müşrikler Sümeyye'ye, oğulları Ammar ile Abdullah'a akla durgunluk verecek zulümler yapmaya başlamışlardı. O sırada alemlere rahmet olan Efendiler Efendisi Ramda'ya gelmişti. Yapılan bu zulmü görünce, "Sabredin ey Yasir ailesi, mükafatınız cennettir." buyurdu. Yasir, "Zaman hep böyle mi devam edip gidecektir?" dedi. Efendimiz, "Ya Rabbi, Yasir ailesine rahmetini ve merhametini ihsan et." diye dua etti. Müslüman oldukları ve kimsesiz bulundukları için Hazreti Sümeyye ve eşine yapılan bu işkenceler devam edip gitmekteydi. Bir gün azgın müşrik grubu kızdırılmış bir zırhı onun çıplak vücuduna giydirip sıcak kumlar üzerine yatırdılar ve bu şekilde işkenceye devam ettiler. Müşrikler işkence yaparken Sümeyye'nin kalbindeki iman kevseri coşup taşıyor, bu işkencelere karşı ebedi bir hayata erişeceklerini düşünerek sabır ve tahammül gösteriyorlardı. Kocası Yasir bu işkencelere dayanamayarak can verince, Ebu Cehil'in amcası bulunan Ebu Huzeyfe, "Sümeyye'nin işini de sana bırakıyorum." dedi. Yaşlı, zayıf ve yapılan işkenceler altında oldukça sarsılmış bulunan Hazreti Sümeyye annemiz, hayat arkadaşını ve teselli kaynağı kocasını da kaybettiği için daha fazla çökmüştü. Bir gün Ebu Cehil Sümeyye annemize, "Sen Muhammed'e ancak cemaline aşık olduğun için iman ettin." diye çakmıştı. Hazreti Sümeyye annemiz, son gayreti ve imanın verdiği bir öfke ile Ebu Cehil'e çok büyük hakaretler etti. Duyduğu laflarla suratına tükürülmüşe dönen bu dinsiz, elindeki mızrağı Sümeyye annemize saplayarak onu şehit etti. "İşte evladım, çilesiz mükafat olmaz." Sümeyye annemiz ilk şehit düşen kadın, kocası da İlk şehit düşen erkek olarak tarihe geçtiler. Bedir Harbi günü Ebu Cehil'in canı cehennemi boylayınca Allah Resulü Ammar radıyallahu anh'ı yanına çağırarak, "Allah annenin katilini katletti ya Ammar." buyurdular.
1: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını
3: İcir
2: sunar.
3: İcir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 6 Ekim 2016 tarihinde Fatih'te yapmış olduğu sohbet başlıyor. Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ. Ve mâ künnâ lehtediye levlâ hedâna Allahumâ tevfîkî ve atisâmî illâ billâh. Lekad câet rusûlü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allahum salli alâ senâ Muhammed. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahum salli alâ senâ. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed. Allah'ım salli ala seyna Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Euzü billahi s-semi'il alimi mineşşeytanirracim. Rabbi euzü bike. Mine mezâti şeyatîn ve euzü bike Rabbi. En yahturûn. Bismillahirrahmanirrahim. Ve evrihul ekmehe vel ebrasa. Ve ahiyil mevta biiznillah. Sadakallahul azim. Allahümme enfa'na bil-Kur'anil azim. Mübarik lena fih. والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
5: أيها الولد şimdi geldik efendim ne dedik cehalet hastalığı dört türlüdür. Bilmeme hastalığı nedir? Dört türlüdür dedik. Eğer ki senden yüz çevirmesi ve sana sorular sorup seni işte mindere çekmeye çalışması hasetten, buğzdan, düşmanlıktan ve çekememekten ise ilacı yoktur değil mi? En güzel cevabı da versen adamı ikna edemezsin. Bunun üzerine ancak ne kadar iyi cevap versen nefreti artar, haset artar. O zaman çare nedir dedi, buna cevap vermekle meşgul olma. Uzun cevap vermeye lüzum var mı? Yok, bak ben de şimdi uzun cevap verdim mi? Şimdi bana göre bu 5 saat, 10 saatlik cevabım var. İlmi konulara bir girelim çıkamam yani. Ama sizi aydınlatacak kadar kâfi. Yetti. Siz anlayacağınızı anladınız. Tamam. Ondan sonra ikinci cehalet hastalığının ikinci türü. Vesani ikinci türü en yekûne olması illetu. Cehalet illetinin efendim ne olması? Minel hamakati. Ahmaklıktan naşi olması. Şimdi bazı adam haseti fesatı yoktur fakat ahmaktır. Yani Efendi Hazretleri derdi kalkaleli ahmak derdi. İşte kalkaleli ne demek? Yani kafı kalkale yapıyorsun. Ahmak o öyle çıkıyor. Yani böyle bazısı katmerli yani. Siz Türkçe'de katmerli diyorsunuz. Kalkaleli yani ahmak. Yani iki kat ahmak. Ve veyza bu adam da, şimdi adam ahmak yani çok, ne diyeyim sana, zeka sıfır. Ondan sonra fetanet sıfır. Fetanet anlama kabiliyeti yani böyle. Kavrama, anlama böyle. Uyanıklık yani. Adamda zeka yok. Fetanet yok. Ne var? Beladet var, gabavet var. Yani meşe kütüğü gibi bir şey yani. Meşe kütüğü anlar ya. Böyle adamlar var mı? Acayip fikri sabit. Ne desen anlamayan. İkna edici deliller güzel. Adam hala aynı şeyi savunuyor. E bu yani bir hakikaten ahmak bu. Hasetten değilse ahmaklıktan. Ahmaklıktan olursa ve bunun durumu nedir? Bu da la yekbelu kabul etmez el ilaç. Bu da ilaç kabul etmez. Yani çok zor. Bunun ilaç kabul etmesi efendim çok zor. Bazı alimler demişler ki bu ne kadar ahmak olsa da eğer ki haramlardan sakınırsa, takva irad ederse, ciddi çalışırsa bir de öğrenmek için muazabe sürekli devam ederse yine bu tabii hasetçi gibi olmaz. Bunun biraz bir şeyler öğrenmesi kabildir demişler. Yani medreseye gitmiş bir molla efendim kaç sene okumuş hiçbir şey anlamamış. Ya insan bir şey anlamaz mı ya? Anlamıyor adam. Sonra efendim kaçmış herhalde hocasına da müderrise söylemeden onları da meşgul etmeyeyim yani, ben bir şey anlamıyorum. Giderken köyüne bir kuyu görmüş. Eski bir kuyu. Sonra halat var işte. kovanın ipinde böyle eski bir halat var, şey, ip var. Çok eski. Sonra bir de bakmış, kaya taş, kuyunun şeyi, ağzındaki taşlar eski kayalar yani. İşte işte mermer gibi. Taştan yontma, ağzı var. Bakmış ki, Allah Allah. Böyle şey, o taş aşınmış. Bayağı aşınmış böyle. Öbür sırasındaki yerler düz. Bir nokta, kovanın ya işte inip çıkartıldığı nokta çok aşınmış ya. Bayağı delim yani. Kaç santim yani oyuk. Allah Allah demiş. Bu demiş, nasıl oluyor da demiş. Yani bu taşı, bu ip bu kadar etkileyebildi. Merak etmiş. Yahu demiş. Demek demiş bu gide gele tekrarından dolayı, bir şeyi tekrarlamaktan dolayı tesir oluyor. Ben de demiş medreseye dönüp de aynı meseleleri yani böyle bir kere üç kere dinleyip geçiyorum, anlamıyorum. Veya ezberleyemiyorum. Ama tekrar çok devam ediyor. Bak sana burada belki 50 sene, 100 sene o ip oradan halat gide gele yapmış onu. Üç kere inmekle çıkmakla yapmamış. O zaman benim demiş çarem yine medresede okuduğu aklını başına getirmiş biraz. Bak nasıl anladı şimdi? Oradan geri dönmüş. Ondan sonra bu tekrar sayesinde efendim ilim teallümde muvazabe. Yani öğrenmeye çalışırken süreklilik. Devam. Anlamıyorum devam. Ümit kesmek yok. İşte o noktada büyük alim olmuş. Ondan sonra da şu beyti inşaat etmiş. Elâ yu'at talibu la tazcaranne min matlabin. Fâfetut talibi en yazcara. Emâ teral heble li tekrârihi. Fissahratis sammâi kad ethera. Çok da fasih bir beyt söylemiş. Ey talebe, ilim tahsil eden, hangi meselede olursa olsun, tabii ki meşru olsun. Meşru ilimler olsun. Doktorluk öğreniyorsan da, o da ilimdir. Değil mi? Mühendislik lazım, mimarlık lazım, köprüleri kim yapacak? Ey ilim tahsil eden, ama tabii bu en mühim olan şeriat ilimleri, din ilimleri kastediliyor. Sakın ulaşmak istediğin, tahsil etmek istediğin ilme nail olmaktan ümidini kesme. Çünkü talebenin afeti, belası, tamam mı? Yıldırım çarpması, zelzelede yıkılması değil. Talebenin afeti ve musibeti öğrendiği noktada ümitsizliğe kapılmasıdır. Benden hoca olmaz, benden hafız olmaz, benden alim olmaz, ben bu işi kavrayamadım. Millet şey gibi tak tak, hoca bir şey diyor, talebe ondan ileri gidiyor. Ben böyle bakıyorum, ne dediklerimi bile anlamıyorum kaç senedir. Ümidini kestiğin anda belaya düştün. Görmüyor musun? Şu ip, şu halat, efendim tekrar etmesi, yani kuyunun içine kovayı sarkıtıp çekerken tekrar sürtünmesi, gidip gelmesi nedeniyle en sert kayada bile iz bırakmış. En sert kayada iz bırakırsa tekrar nedeniyle benim beynimde niçin tekrar sayesinde ilim kalmasın? Demiş. Ve doğru demiş. Onun için yani ahmaklığa yine bir belki çare olur ama tabii burada her ahmak değil. Yani bazısında tedavi kabildir. Ekseriyeti tedavisiz. Çünkü kemâ kâle İsa aleyhi ve alâ nebînesselâm İsa aleyhisselâm bizim peygamberimize de ona da salat selam olsun. O şöyle buyurdu. İnni muhakkak ben ma acizdu, aciz kalmadım. Anihya'il mevta. Ölüleri diriltmekten aciz kalmadım. Yani ölüleri dirilttim Allah'ın izniyle. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? İsa aleyhisselam

Azer ahbabıydı, sadıkıydı İsa Aleyhisselam'ın. Vefat etmişti. Geldi ya hayyu ya kayyum, biraz birkaç ismi şerif daha var. Şimdi o komşusunu Allah'ın izniyle diritti. O yaşadı. Hatta çocuğu da oldu. Yani ölü dirildi. Çocuğu da oldu. Olur mu? Allah Allah. Ölmeden evvel yaşarken kim yaratıyordu çocuğu? Dirildikten sonra yine kim yaratıyor? Ne değişti? Allah değişmediğine göre. Ya ne şaşırıyorsun? Ondan sonra efendim bir koca karının oğlu vardı. Baktı ki acıdı koca karıya. Yaşlı kadın, oğlu ölmüş. Kadın da oğluna acıyordu. Serire koymuşlar yani. Şimdi o araba yok. Böyle şey, ne diyorsunuz? Ellerinde taşıyorlar. Efendim, sedye diyelim ha. Ölü olarak, ya dedi, öyle mi dedi. Baktı ki kadın acıdı, kadın da üzülüyordu. Bir yaptı duasını. Tak! Sedyeden aşağı, dikildi ayağa. İsa Aleyhisselam'dan bahsediyoruz. Cübbeli Ahmet'ten bahsetmiyoruz. Ondan sonra efendim, ailesine döndü, çocuklarına döndü. Sonra Bintül Aşir namında bir kadın vardı, kız vardı. Onu diritti Allah'ın izniyle. O da doğum yaptı ondan sonra. Allah Allah Allah. Ya dediler, sen dediler. Herhalde yeni ölmüş, taze ölüleri diriltebiliyorsun dediler. Eski ölüleri diriltemezsin de işte. Ahmak ya. Tam ahmak yani. Dedi ki, tamam o zaman istediğiniz bir eski ölüyü getirin dedi. Gösterin dedi. Dediler, bunlara belki sekteyi kalp isabet etmiştir. O arada sen de adamların canlandığına denk geliyorsun. Hani morgda falan canlananlar var ya, onlar ölmemiş ki. Öldü diye götürüyorlar. Morgda adam bir de bakıyorsun ayağı kıpırdıyor. Adam anlattı bana ya. Bir morgda açtım diyor kapıyı diyor. Dolu ölü dizmişler. Yani dolu ölü varmış şeyde. Bir de baktım diyor birinin ayağı kıpırdıyor. Nasıl iş ya falan. Korktum kapattım diyor. Lan ne korkuyorsun kapatıyorsun. Adam diri zaten ya. Ölü diye koymuşsun oraya. Ya 100 yaşında adam konuşuyor. Adamlar bir şey anlamıyor ya. Adam güzel güzel konuşuyor. Ne ilimler. Ya işte İbrahim İbni Edem'i efendim dedi, yaptığı dediği şeye gelmiş. Sultanlığı zamanında Belk Sultanı iken han yapmış. Dolu hanlar, hamamlar yapmış. Padişah iken. Sonra derviş oldu. Kimseyi de tanıtmıyor kendini artık. Şimdiki gibi resim yok ki herkes tanısın. O ismiyle artık meşhur olmuş ama kendi yanına gelse adam tanımıyor. Ondan sonra gelmiş demiş. Ya demiş hancıya, ben demiş bu gece misafir kalayım, yerim yok, yatağım yok. Demiş ki olmaz, iki kişi olursa ben bekliyorum ama demiş. Bir kişi olursa bugün kimse yok. Sen tek başınasın, ben bir kişi için hanı açık tutamam. Ya etme, gitme. Demiyor tabii ben yaptım bu hanı, lan sen ne konuşuyorsun falan. Demiyor. Bu sefer adam almıyor, bayağı bir tartışma etmişler. Bir vurmuş İbrahim Ethem Hazretleri'ne. Merdivenlerden aşağı mübarek birkaç yerden kafası kanamış. Kanlar içinde böyle. Ya neyse demiş, gideyim demiş, bakmış. Ondan sonra bir dükkanda körükçü, ateş körüklüyor, bir şey yapıyor işte. Demir mi dövüyor, ne yapıyor falan. Selamun aleyküm demiş. Adam durmuş, durmuş, durmuş. 5-10 dakika geçmiş. O da oturmuş öyle orada, belki yani sığınırım oraya. Ve aleyküm selam demiş. Yahu demiş, 10 dakika sonra mı selam alınır kardeşim? Ya kardeşim demiş, ben burada... Sana aleykümselam derken burada benim işim var, gücüm var. Adam bana şey verdi, efendim iş vermiş. Ben buradan para alıyorum demiş ya. Senin selamının cevabıyla meşgul olaraktan iş sahibinin işini tehir edersem demiş. Hak olur demiş. Hak olur demiş. Onun için demiş işimi bitiririm. Şimdi bizimkiler nasıl? Hayatta sünnet kılmaz, 8 rekat kılıyor. İşten kıracak yani. Dava bu. Namaz bahane. Yani öyle. İş sahibi sünnetleri kılmana izin vermezse onu bile kılamaz. Ama farzda onun iznine tabi değil. Farzda onun iznine tabi değil. Sen bir de evvabin. Ya mübarek adam. Adam razı mı? İzin al. Adam derse ki Hacı abi bana da dua et. İstersen 20 rekat evvabin kıl. Derse kıl. Ama sen şimdi bu kadar nafile ibadet, adamın işinin saati, mesai saati yani. İslamiyet böyle bir inceliktir. Şimdi İbrahim İbni Ethem Hazretleri radıyallahu teala
Demiş ki, siz anlamadınız değil mi o anlattığını?

0: Böyle anladınız mı? Ha, dinlemediniz ki. O da ayrı bir dava. Ondan sonra demiş ki, ya demiş, ne mübarek adamsın, ne büyük evliyasın, ben de demiş, koca İbrahim İbni Ethem de, ben de sana şaşırdım ya demiş. Ne kadar ince gidiyorsun kulakları meselesinde demiş. Ya ne bırak demiş, ne evliyası, ne duası demiş ya. 7 senedir dua ediyorum İbrahim İbni Ethem'le görüşeyim diye demiş. Bir duam kabul olmadı demiş. Benden ne takva olsam ne olur, bilmem ne olsam ne olur. Ah gidi demiş. İbrahim İbni Ethem geldi ayağına ama demiş. Kafası yarıldıktan sonra geldi demiş. Ulan ne mübarek adam mısın? Allah döve döve sana gönderdi. demiş ona. Onun için İbrahim Ethem Hazretlerine derlermiş ki hayatta en sevindiğin 3 anı bana bize anlatır mısın Efendi Hazretleri? O zaman demiş, bir bu hancı beni yuvarladığı andaki lezzeti hiçbir zaman alamadım. İkincisi bir gemide oturuyordum kenarda. Herifin biri kalktı, maskaralı adam aradı. Buldu beni, tuttu saçımdan. Benim bir eşyam vardı, bir şöyle çekiyordum diyormuş, bir şöyle çekiyordum. Beni bütün gemide eşek çeker gibi gezdirdi, rezil etti. Ben de dedim, ya Rabbi sana hamdolsun, benden başkasını, bu kulunu bulamadı, beni buldu. Bu ne nimettir, rezil oldum demiş. Yani nefis kırılıyor, nefis. Değil mi? Ondan sonra öbür üçüncüsü ne? 3 şey var dedi. Yani 3 tane sevindiği şey hep bizim için en üzücü haller, değil mi? Evet. Hayatında 3 tane sıkıntını anlat desen, bizim en sıkıldığım an diye arz edeceğimiz durumlar onun için en sevindirici, mutlu yaşadığı anlar olmuş. İşte böyle adamlar evliya olmuşlar. Ondan sonra adamın biri bir yerde oturdum diyor, dinleneyim diye. Adamın birisi de yukarıdan dedi, ey dedi derviş, sana bir gül suyu dökeyim, çıkarttı şarşar, işedi üstüme diyor. Bayıldım diyor, ne güzel oldu diyor, ne güzel oldu, bana tam diyor böyle uygun oldu. Allah'ım nefsi kıranlardan eyle bizi de ya. Bu dostların ne adamlarmış. Ya mübarek maşallah, Gerede'de 100 yaşında yaşınızı soruyorum diyor ki, ben ne bileyim anam bilir diyor, bir de şakacı bir de şakacı. Ya Rabbi, maşallah. Kaç tane, yüzlerce, binlerce hafız yetiştirmiş. Ondan sonra hafız, ondan sonra alim. Bir de nasıl hafıza ya? Ya bana bir dua edin ya. Dedim ki, senin yaşında senin gibi hafızam olsa yaşasam diye bir dua istiyorum her gittiğim yerde. Bana orada da bir reçete yazdı. Halbuki benim kitabımda yazıyor. Ama tabii o biraz şartları ağırlaştırdı. Dedi ki, lekat cahkümü okuyanlar ölmüyorlar dedi. Ondan sonra, belki onun da sırrı öyle. Ondan sonra dedi Evliyaullah, ben onu görmüştüm hatta kitaptan, sen nakletmiştim. Hatta yazdım dualarım kitabında da, o şeyleri de hepsini anlatıyor. Ebu Bekri Şibli, Ebu Bekri, öbürü de Ebu Bekir de diyor, onu diyor unuttum diyor. İçimden dedim ki, iyi ki unuttun, yoksa kafayı yiyeceğim ya. Ya her şey bu kadar hafız olur mu? Ebu Bekri Mukri öbürü de, ben zaten bu yaşta unutuyorum. O yaşta unuttum diyor, böyle düşünüyor. Ben de şaşırıyorum. Efendim, şimdi o işte efendim sözüm cennet elinden biri gelirse yarın sana, sen ona efendim selam söyle dedi. O zata Evliyaullah'tan Ebu Bekir Mukri Hazretlerine, o da çok heybetli bir alim. Vezir geliyor, İsel vezir. Zamanın en büyük meşhur veziridir İsa. Ondan sonra vezir geliyor, ayağa kalkmaz. Padişah geliyorsa kalkmaz. Ebu Bekir Şibli gelince ayağa kalktı. Bütün müritleri şaşırdılar. Efendi Hazretleri, sen sultanlara kalkmayan adamsın. Bu nedir? Dedi, cennet elinden bir adama nasıl kalkmayayım? Nasıl bildin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dün gece bana zuhur etti. Dedi ki, yarın olduğunda sana cennet elinden biri gelecek. Ona benden selam söyle. Dedim, ya Resulallah, bu zat nereden hak etti senin indinde bu sevgiyi, mertebeyi? Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, her namazdan sonra beni metheden lekat cahküm ayetlerini okuyan bir insanı ben nasıl sevmeyeyim? Sonra da bana 3 kere salavat getireni. Ben nasıl sevmeyeyim dedi. Bunu anlattı. Bak bunları hep anlattı. Ondan sonra da dedi işte Evliyaullah'tan biri 130 yaşına gelmiş, ölmüyormuş. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona zuhur etmiş. Ya hala bize gelmeyecek misin? O da demiş, ya Resulallah benim elimde mi gelmek? Ben ölemiyorum yani istesem de. Benim elimde değil ki ya Resulallah demiş. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurmuş ki, sen böyle lekat cahküm okudukça daha hiç ölmezsin. Ondan sonra efendim, ertesi gün terk etti lekat cahküm, o gün vefat etti. Evet, ama hadis-i şerifte var. Men lezime kıraate lekat cahküm, Lekacakum okumaya devam eden lem yemut hedmen ve la gargan ve la darmen bi hadide. Göçük altında ölmez, boğularak ölmez, demir darbesiyle, kurşunla murşunla ölmez. Ama o şekil ölmez diyor. Ama okuduğu gün lem yemut zelkelim ve la tilkelleyle. Okuduğu gün ve okuduğu gece ölmez. Ya ben okumaya çalışıyorum falan ama o da mübarek demesin ki her namazdan sonra 7 kere. Ya biraz orayı şey edemedim yani. Her namazdan sonra başka okuyacaklarımız da var. Şimdi ölmemek için de o kadar okuyamam yani. Ölürsek de öleceğiz, çare yok. Şimdi 7 kere şey yani, ben biraz da yavaş okuyorum yani. Ben bir kere okuyana kadar siz 7 kere okuyanlar var yani. Pat, küt tabii ki. Ağzını burnunu kırarak harfleri. Onu bilmem, o tutar ne kadar tutar, ne kadar tutmaz. Yani her şeyin zamanı, vakti var. Hani şair demiş ya, efendim, İzamatel karnüllezi entefi. Senin yaşadığın asrın halkın tümü öldüğü zaman efendim İza te'işu fente garibu yani. Yaşarsan artık gurbette gibisin. Çünkü memleketinde tanıdık kalmadı. Tanıdık kalmayınca ya Almanya'dasın ha buradasın yani. Kimse seni tanımıyor. Bundan dolayı her şeyin hayırlısını ya Rabbi nasip eyle. Amin. Resulullah'ın duasını sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretti. Allahümme salli ala seyyidi Muhammed ve ala seyyidi Muhammed. Allahümme bihakkı seyyidi Muhammed ve ala seyyidi Muhammed. Allahümme ahyina ma kânetil hayâtu hayran lena. Ya Rabbi hayat bizim için hayırlı olduğu sürece yaşat bizi. Amin. Ve teveffena idâ kânetil vefâtu hayran lena. Ölüm bizim için hayırlı olunca öldür bizi. Amin. Ve ceal hayâte ziyâdeten lena fî kulli hayr. Yaşamamızı bütün hayırlarımızın artmamasına vesile eyle. Amin. Ve cealil mevte raheten lena min kulli şer. Ölümü de bizim için her şerden kurtuluş eyle. Amin. Allahümme ahyina hayaten tayyibe bis sıhhati vel afiye vel muafati daime fid din ve dunya vel ahire. İnneke ala kulli şeyin kadir. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Allah sohbet dinlemenin edebini bize nasip eylesin.
1: Amin.
0: Yapmanın da tabii. Yapmanın da edebi var, dinlemenin de edebi var. Edebine rahat etmeyen ne olur? Mahrum olur. Dedi ki ne yapacağız? Bana dedi bir kabir gösterin, eskimiş kabirse onu da dirilteyim Allah'ın izniyle. Dediler ki biz seni Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Sam'a götüreceğiz. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Sam 4000 sene olmuş öleli o zaman. İsa Aleyhisselam zamanında 4000 sene olmuş. Onun kabrine getirdiler. Ondan sonra Allah Teala dua etti. Sam efendim bizim babamız Yafes'ten geliyor Türkler. Sam efendim Sudan, Habeş onların dedesi, atası. Sam Aleyhisselam diyebiliriz. Gemide kurtulanlardan. Ondan sonra geldi. Başı yaşlanmış idi. Ondan sonra sizin zamanınızda ihtiyarlık yok idi. İsa Aleyhisselam konuştu onunla. Sizin zamanınızda beyazlamak yok. İlk beyazlamak ne zaman başladı? İbrahim Aleyhisselam'da başladı. İbrahim Aleyhisselam beyazlık gördü. Bu nedir dedi ya Rabbi, ben böyle bir şey görmedim. Dedi Mevla benim nurumdur. O zaman nurunu artır dedi, bir anda bembeyaz oldu. Onun için beyazlık nurdur. Ama sizin zamanınızda yoktu, sen niye ihtiyarladın? Dedi ki senin duanı işitince, sen dua edince beni çağırdın. Kum biiznillah. Kalk Allah'ın izniyle dedin. Ben, bana bir nida geldi. Ecib ruhallah. Ruhullah, İsa Aleyhisselam'ın efendim, sıfatıdır. İsa'ya icabet et davetine buyurdu. O zaman ben kıyamet koptu zannettim. Onun için saçım sakalım bembeyaz oldu. Korkudan. Kıyametin korkusundan. Ondan sonra dedi ki, can çekişme hali nasıl oldu? Ölüm nasıl? Ölümün tadını bir anlatır mısın bana dedi. O da dedi, ya ruhallah 4000 senelik ölmüşüm dedi. Hala hanceremden, boğazımdan ölümün acılığı gitmiş değil dedi. Allah cümlemize kolay eyle ya.
1: Amin.
0: Asan eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Ondan sonra döndü millete. Dedi ki, saddikû fe innehu nebiyyün. Bu kulu tasdik edin. Bu Allah'ın peygamberidir, buna iman edin dedi. Bazısı iman etti. Bazısı da dediler, gâdâ sihru, ne büyü yaptı bize ya. Ölen kalkan, dirilen yok dedi. Gözümüze böyle gösteriyor. Ne oyuncu da o dediler. Tekzip ettiler. Ondan sonra dediler, başka mucize isteriz. Ona dedi ki, sen evinde bugün efendim kavurma yemişsin. sen evinde şunu yemiş, sen evinde, herkesi evinde, bir de stoğunda şu var, dolabında yani, o buzdolabı değil de işte şey, kiler gibi azık yerlerinde, sende şu var, sende şu var, kimsenin bilmediği şeyler. Onun için ayette diyor, وَنَبِّيُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ ف۪ي بُيُوتِكُمْ Ben size yediklerinizi de söylüyorum, evde stok ettiklerinizi de söylüyorum. Hiç sır kalmaz Allah'ın izniyle. Mevla bana bildiriyor. İşte kim inandı, kim inanmadı. Bundan dolayıdır ki, yani işte ne kadar ahmak olsa, işte cahil olsa falan falan, mucize görünce adam inanıyor. Ama öylesi var ki yine inanmıyor. İşte bazı ahmaklık ilaç kabul etmez. İsa Aleyhisselam ne buyurdu? İnni ma acestu min ihya'il mevta. Ben ölüleri diriltmekten aciz kalmadım. Fakat acestu an mualecetil ahmak. Ahmaka ilaç yapmaktan aciz kaldım. Yani ahmağı düzeltemiyorum. Var böyle acayip ahmaklar. Anlatıyorsun, anlatıyorsun, anlatıyorsun. Adam bine fışkırıyor. Peki niye? Peki neden? Peki niye, ne oldu? Ya sana ben zaten nedenlerini anlatıyorum iki saattir. Sen hala niye diyorsun bana? Ne manyak adamsın ya. Böyle insanlarla karşılaşılıyor. Onun için şair ne demiş? لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ يُسْتَطَبُّ بِهِ اِلَّا الْحَمَاقَةَ اَعْجَزَتْ مَنْ يُدَاوِيهَا Her derdin ilacı olur, tıpta tedavisi olur. Ancak ahmaklık var ya, tedavi edenini aciz bıraktı. Allah'ım ahmaklıktan muhafaza eyle. Kurban olduğum, ahmaklığı gidermeye kadirsin. Bizim içimizde ahmak varsa, başta ben olmak üzere, ya Rabbi bu ahmaklıklarımızı izale eyle. Amin. Zekamızı, fetanetimizi ziyade eyle. Amin. Şuurumuzu ziyade eyle. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ala aleyhi ve sellem. Yani mesela Sübhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber adede ma alim ve zinete ma alim ve mile ma alim adede kulli harfin kütübe ve yüktebu ilâ bedil abidin ve dehrid dahirin. Her namazdan sonra bir kere dese sürati fehm için. Çabuk anlarsın her şeyi. Öbür iki dakika düşünür, sen hemen anlarsın. Şimdi ben buna devam ediyorum bir zamandır. Kafamda çalışmaya başladı, farkında mısınız? Ne? Bir ara hepten şey gibiydim, salakana gibiydim. Tabii. Ben zikre çok itikad ederim. Kitapta gördüm. Şimdi onu zaten bir kısmını yapıyordum, bir kısmını ilave ettim. Şimdi onu da ilave edince süratli anlayış için. Hafıza ayrı bir şey. Mesela çocuklarda hafıza kuvvetlidir, anlayış zayıf. Yaşlanınca, büyüyünce anlayış artar, hafıza zayıflar, ezbere bir şey kalmaz. Ben şimdi kolay kolay bir şey ezberleyemiyorum. Evvelce bir sayfayı bir kere okurdum Arapça, peşini ezber okurdum. Ama şimdi o hafızam kalmadı. Ama anlayışım arttı biraz. Çünkü o zaman da bakıyorum, anlamıyordum okuduğumu. Anladınız mı? Ama Mevla anlatmaya kadirdir. İnşallah bize yaşlı zamanda da hafızamızı ziyade eder inşallah. Amin. Amin. Ziyade eylesin, amin. Şimdi, vezalike, şimdi tam benim temas ettiğim konularla ilgili bir ahmak tarifi yapacak. Ne gülüyorsun bu muharek? Ben mi uydurdum şimdi? Sıradaki ders kaç senedir devam ediyoruz. Bugüne mi rastladı yani? Şimdi, bak şimdi, derse bak şimdi. Gel de İmam-ı Gazali'nin kerametine inanma. Bu benim kerametim değil. Dersteki akışın şeyinde İmam-ı Gazali'nin kerameti. Diyor ki, ilaç kabul etmeyen adam, vezalike bu adam, racülün bir adamdır ki, yeşteğilü meşgul olur, bir talebil ilim, ilim tahsiliyle, zemanen kalilen, az bir zaman, birkaç sene okur. Ben kaç senedir okuyorum? 45 senedir. 7 yaşımdan beri okuyorum. 45 senedir okuyorum. Bil fiil okuyorum, bil fiil. Her gece yine kitaplar, sayfelerce tahkikler, tasihler, kitaplar. Bir kitap sizden yazıyorum, o arada onlarca, bazen yüzlerce kitap açıyorum. Bazen yüzlerce kaynak açıyorum. Şimdi, adam birkaç sene ilimle meşgul oluyor. Sonra, ve teallemi öğreniyor, şey'en minel ilmi, ilimden bir şey öğreniyor. Öyle ilim ki el akliyi akılla ilgili. Yani işte efendim akaid, burada akaid ve ilmi kelam diye tefsir ediyor. Fakat burada lügat, işte sarf, nahiv, emsile, bina İşte izhar, kafiye diyelim. Bu bazısı mantık falan da şiriyor. Mantık okuyan tam mantıksız oluyor zaten. O da ayrı dava. Bir şeyler tahsil ediyor. Ondan sonra vel ve şer'iyye, şeriat ilimlerinden de biraz tefsir, hadis, fıkıhtan, tasavvuftan bir şeyler okuyor. Ama az bir zaman okuyor. Ondan sonra feyeselü başlıyor sual sormaya. Başka alimlere, hocalara. Ondan sonra feyaterizu itiraza başlıyor. Diyor ki bu doğru değil. Bu senin işte bu hadis doğru değil. Bu kaynak doğru değil. Abdülkadir Geylani hadisçi değil. İmam Gazali hadis ilminde zayıf. İmam Gazali diyor hadis ilminde zayıf diyor. İmam Gazali hadis ilminde zayıf, sen hadis ilminde çok kuvvetli. Ben de affedersin pantol ceket, kısa sakal, %0 meymenet, sana inanacağım, İmam Gazali'yi terk edeceğim. Avucunu yalarsın. İmam Gazali'ye bütün dünya uleması Hüccetül İslam, İslam'ın delili demiş ya. Adam diyor ki İmam Gazali'nin diyor hadis ilmi eksik diyor ya. Sen kaç sene okudun Hoca Efendi? Kaç tane hadis biliyorsun ya? İki ibare okuyamazsın ya. İki hadisi ezberden, beş yanlıştan zor okursun ya. İmam Gazali nedir, kimdir? Sen tanıyor musun İmam Gazali'yi ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mana aleminde helfi ümmetiki mahibrun keda. Musa aleyhisselama, İsa aleyhisselama göstermiş. Sizin ümmetinizde böyle alim var mı gösterin demiş. İki peygamber, Ül-Lazm peygamber ümmetinde bir İmam Gazali gibi çıkaramamış ya. Diyorsun ki İmam Gazali hadiste zayıf. Koca evliyaullah. İmam Gazali, Resulullah Efendimiz'le uyanıkken görüşen adam ya. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Abdülkadir Geylani'den bahsediyoruz. Adamı ne yapar biliyor musun? Sen ne konuşuyorsun evliyaullah'ın himmetinden? Hadis bilmiyormuş, he? Abdülkadir Geylani, haddesena, haddesena. Ben şundan duydum, o şundan duydu diye. Arada 5-6 vasıtayla Resulullah Efendimiz'e ulaşıyor. Bu adamlar yalancıymış. Bunlar hadis uydurmuş. Sen ne konuşuyorsun ya? Bir ufak zaman ilim tahsil etmiş beyefendiler. Sonra gidiyor, itiraz ediyor. Min hamakatihi, ahmaklığından dolayı. Ben demiyorum İmam Gazali diyor. Ahmaklığından dolayı itiraz ediyor, ibare bu. Alel alimil kebir, büyük alime. Haşa ben o alim değilim tabii burada. Kim kimin rolünü paylaşıyor, tiyatro çevirmiyoruz yani. Ama bir gerçek var. Yani İmam Gazali'ye itiraz ediyor. İmam Geylani'ye itiraz ediyor. Bak bak dikkat et. Hadisçi değil diyor ya, bu hadisler uydurma diyor ya. İmam Gazali hadisçi değil ki diyor falan. Büyük alime itiraz ediyor. El Mumzi'yi geçiren umrahu ömrünü fil ulumil akliyeti ve şer'iyeti. Hem akli, sarf, nahiv, lugat, mantık, mani, bedi, aruz. Bütün ilimle, felsefe. İmam Gazali felsefeyi yuttu. Felsefe biz okumamız caiz değil. Ama o onları niye öğrendi? Diyor ki milleti korumak ve kurtarmak için onları da öğrendi. Efendim bir bari şiir var da aklıma gelmedi. Araftü şerre la li şerri velakin li tevekkihi ve men la ya'riful hayra mineşşerri yaka' fihi. Ben şerri öğrendim ama şerle amel edeyim diye değil. Ama siz sakın denemeyin ha. Aman size göre değil ha. Altyapınız sıfır zaten. Altyapın sıfır, bir de felsefe okuyacak. Adam ayet hadis bilmiyor, felsefe okursa ne olur? Kıpkızıl gavur olur. Ben diyor her şeyi ayeti hadisi bildiğim için şerri tanıdım ama şerri uygulamak için değil, şerden korunmak için. E şimdi felsefeyi okuma lüzum kalmadı. Niye İmam Gazali diyor ki ben size felsefenin ne bozukluk olduğunu kitabını yazdım. Tehafutül Felasife. İmam Gazali'nin en büyük eseri filozofların şaşkınlığı ve sapıklığı. Sonra bir kitap daha yazdı, muhteşem eser. El Münkizü Minaddalal. Sapık yollardan, mantıkla, felsefeyle efendim Kur'an'a karşı gelmekten kurtaran kitap. El-Münkiz çok önemli bir eseridir. Tehafutül Felasife. Neler anlatıyor? Bir bakıyorsun hakikaten ya, akılla, mantıkla, Aristo olsan ne olur? İmam Rabbani mesela Eflatun için ne diyor? He? Ahmak Eflatun diyor. Şimdi bak tam dersimizin konusu değil mi? Niye ahmak Eflatun diyor? Eflatun'a dediler ki bir zat çıkmış, ölüleri diriltiyormuş dedi. Ya siz gördünüz mü dedi. Evet yanında şahit olduk, mezarın başına gittik. Ne yaptı? Okudu etti, dua etti. Ölü kalktı, dirildi. Yani onun da inandığı insanlara soruyor tabii. Madem dedi öyle bir insanı gördünüz, ona tabi olun. Yani peygamberim diyorsa neyse inanın, peşine gidin, ne diyorsa yapın. Yasağını terk edin. Peki efendim, siz bunu nereden anladınız? Dedi ki evladım, biz dedi felsefede, akli ilimlerde zirvedeyiz. Şu anda benim olduğum konumdan ileride dünyada bir insan yok. Tıpta vesaire, ilaçlarda, bitkilerde. Ama ben dedi bir ölüyü diriltemiyorum. O zaman burada, çünkü ben sebeplerle takılıyorum. Demek ki burada sebepleri aşan bir kuvvet var. İlahi bir kuvvettir. Ve o demek bu kişiye, bu kişinin elinde zuhur ediyorsa yani, o zaman ona uyulur dedi yani peygamberim diyorsa. Bu doğru söylüyor çünkü nasıl bu işi yapabiliyor? Ben bunu yapamıyorum. Yani ben zirvedeyken yapamıyorsam, burada devrede başka bir kudret var, ilahi kudret. Peki efendim dedi, madem öyle bir durum var, siz de beraber gidelim, ona tabi olalım, iman edelim. Yok dedi, nehnu kavmun mühezzebun, biz arındırılmış, nefsimizi süzgeçten geçirmiş, kötü huylarımızı tertemiz etmiş, akılla, mantıkla yolumuzu bulmuş adamız. Ve la hacete bina ilâ men yühezzibuna. Bizim artık nefsimizi, ruhumuzu, aklımızı, latifelerimizi, efendim, tehzip edecek, arındıracak, böyle işlemden geçirecek birilerine ihtiyacımız yok. Ama sizin var dedi, siz gidin. İşte onun için diyor ki İmam Rabbani Hazretleri, ahmak eflatun. O zaman İsa Aleyhisselam'a uysa havarilerden, sahabeden olacaktı. Şimdi ne oldu? Cehenneme odun oldu. Çünkü eğer İsa Aleyhisselam'ın zamanına yetişmeseydi, fetret devrinde kalsaydı, hiç olmazsa toprak olurdu. Ama peygamberin şeyi ulaştı ona. Tebliği, yani haberi geldiği halde inanmadı. Ve mucizesine de inandı bak, mucizedir diyordu. Ama iman etmedi. Onun için ahmaklık az akıllı olmaz derler. Anladın mı? Ahmaklık az akıllı olmaz. Yani Eflatun gibi bütün felsefeyi, her şeyi bitireceksin de o zaman hakiki ahmak oluyorsun yani zaten. Ben onun için ne diyorum? İyi ki okumadım diyorum yani. Efendi Hazretleri'nin eline düştüm. Gözümü onda açtım, onu da kapatacağım inşallah. Allah yolundan ayırmasın. Mürşit, mürşit, mürşit. Doğru yolu gösteriyor sana da. Ben o zaman mantık okuyacaktım, lazım değil dedim. Kılıyor ortalık, Molla Cami kafiye falan. Ya işte o zaman Molla Cami de çok zor. Ben daha Rize'ye gitmemişim, 77. 77'lerde. Bayram Hoca, rahmetli Şehit Bayram Hoca. O zaman şalvalı cübbeli değil. Kısa sakalı vardı. İsmail Ağa büyük kursta hocaydı. Alim, alim. Çok güzel alim. Meşhur da hoca ama yani böyle daha Efendi Hazretlerine bağlı değildi o seneler. Bayağı sonra intisap etti ama herkesi geçmiştir. Ayrı dava. Ondan sonra mübarek o da geliyordu. Bazı kere işte ya diyordu şu Bayram Hoca gidiyor, şu hoca gidiyor, bu hoca gidiyor. Bir de kasetler o zaman yeni moda. Saadettin Hoca burada Fatih Camii'de okutuyor. Bir Molla Cami okutuyor. Biz de bir hocalardan okuyoruz, işte kendi kendimize işte körler sağırlar, birbirine ağırlar hesabı. Ben de kafam çalışmak istiyor, anlamaya çalışıyorum. Biraz kabıma sığmıyorum ama bir şey de anlamıyorum. Bu sefer bir baktım bir kasetler geldi, paranzalar var. Ondan sonra kaseti bir dinliyorum, ulan aynı dersi. Ya dedim bari gidemiyoruz abi, kasetleri getirin. Şimdi bir ders. Nerede bu benim dinlediğim? Nerede bu? Arslan Ferş kadar fark var. Dedim Efendi Hazretleri, ben dedim gideyim. Dedim olacağım şu bu. Senin okuduğun yeter, sen otur aşağı dedi. İyi ki dinlemişim değil mi? Kim bilir nereye atlatacaktım, belli değil. Oku dedim okuyacaksın. Dur dedim mi duracaksın. Konuş dedim konuşacaksın. Konuşmak istemiyorum, konuş diyordu. Vaazlara gidiyordum. Konuşma ya diyordu, çok otur tefsir yaz diyordu. Yani mürşit senin ayarını bilip seni düzene sokar. Mürşitsiz adamı ne yapacaksın? Yoldan çıkar ya. وَمَنْ يُضْلِلْ Allah kimi ki saptırır. فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيَّمْ مُرْشِدًا Sen artık ona ne yar bulursun, ne dost ne de mürşit. Mürşidin yanında durur ama Allah bir adamı saptırmak murad ederse mürşid ona kâr edemez. Ama Allah bir adamı hidayet etmek isterse ona mürşidi buldurur. Ama mürşidi bulmak yeter mi? Yetmez. Mürşide uymak gerekir. Sözünü dinlemedikten sonra dünyanın en büyük mürşidinin yanında ol. Fayda var mı?
1: Yok.
0: Yolunu bozduktan sonra fayda var mı?
1: Fayda yok.
0: Mühim olan onun yolunu yürütmek, değil mi?
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 6 Ekim 2016 tarihinde Fatih'te yapmış olduğu sohbet devam edecek.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
4: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
5: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
6: Şimdi reklamlar.
7: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, ORG.TR.
8: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
9: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarına korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
10: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için Umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes Umre'ye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız 950 dolardan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
11: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak, üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
1: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606, 38-38, 543-125, 12-12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
6: Selamun Aleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadeleyi de açtık. O insanları aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
12: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
13: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
14: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
15: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt
16: içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
17: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
18: Merakla beklenen kitap çıktı.
19: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağızka yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihtan nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
18: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
20: Reklamları dinlediniz.
21: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
22: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım. Yani.
23: Kur'an ölü kalplere hayat verir. Su ölü toprağa hayat verir.
24: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
25: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
26: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun. Tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
27: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
28: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
29: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun. Sonra da öyle ölüyorsun.
30: Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
31: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
32: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
33: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
34: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
35: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 6 Ekim 2016 tarihinde Fatih'te yapmış olduğu sohbet devam ediyor.
0: İnsanda hidayet isteği olmayınca Allah hidayet yaratmıyor. İlla isteyeceksin yani. Ne yapacaksın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında olsan, efendim camide namaz kılan, arkasında namaz kılan safta olsan, kurtarabilir misin yani? Ona tabi olmadıktan sonra. Uydum imama tabi oluyorsun. Ama için hasta. Medine'de Kaç tane münafık vardı yani? Cemaatta, camide, cuma günü çıkarttı dışarı. Görünüşte sahabeden görünüyor. Mühim olan görüntü değil. Mühim olan itikad, ittiba, tabi olmak. Tabi olmak namaza uydum şeklinde görüntüyle yetmez. Önce kalbinden ona uyacaksın. İmanında, itikadında uyacaksın. Sonra zahirinde ittiba edeceksin. Yoksa fayda yok. Yol bu. Şimdi ne yapar? Birkaç mesele öğrenir, birkaç zaman okur, ondan sonra gelir, ahmaklığından dolayı ömrünü akli ve şer'i, yani akli dedi işte, Arap dili ve edebiyatı, çünkü onu bilmeden de tefsir hadis anlaşılmıyor. Sarf, nahiv dediğimiz yani. Sarf, nahiv, mani, beyan, bedi'i, mesela bu gibi şer'i dediğin, tefsir, hadis, fıkıh, usulü fıkıh, akaid, ilmi kelam, tasavvuf, bu ilimlerde adam ömrünü geçirmiş, bu da kalkar ona ne yapar? İtiraz eder. Evet. Yani sualler sorar, müşkil meseleler önüne koyar. Yani. Laf dinleyeceksin, itiraz etmeyeceksin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için de buyuruyor. Efendim, İnne Allah kerihe lekum felâten. Allah üç şeyi yapmanızı sevmez. Bunlardan birisi, kesrates sual, çok soru sormak, devamlı karıştırmak, deşmek. Yani Allah Allah, pirenin anası, yani çok karıştırma be kardeşim. Caizdir diyor Hoca Efendi seni. Ondan sonra Allah'ın sıfatını soruyorsun, ismini soruyorsun, anlatıyorsun, tamam. İşte şunu kim yarattı Allah, bunu kim yarattı Allah. Sonra Allah kim yarattı? Tövbe estağfurullah. O zaman ne diyeceksin? Amentü billah. Eûzü billah, Allah'a iman ettim, Allah'a sığındım. Sen ne biçim soru soruyorsun? Yani bunun gibi Allah Teala'nın sıfatları hakkında, isimleri hakkında uygunsuz sorular, gereksiz konular, bunları açmayı Allah istemez. Sizin böyle yapmanızı istemez. Ondan sonra ve kıyle ve kal, dedikodu, o şöyle dedi, bu böyle dedi, laf taşımalarınızı istemez. Ve idâetel mal, mallarınızı zayi etmenizi de istemez. Yani malınıza sahip çıkın, anladın mı? İsrafı istemez. Bir mal seninse de insan onu zayi etmeyecek yani. Koyuyorsun şeye, efendim çürüyecek yere, dışarıda bırakılır mı? Yaptın bir çorba veya bir yemek. Koy onu dolaba, bırakmış onu dışarıda, sabaha yenmiyor. Şimdi Mevla'nın en sevmediği işler bunlar yani. Koy onu dolaba, yarın da ye de, mübarek adam. Niye zayi ettin çorbayı bilmem neyi, ekmeği niye küflettin şimdi burada? Bunu küflenmemesi için usulleri var mesela. Veyahut onu atamazsın o vaziyette. Buğularsın, kızartırsın, bilmem ne. Yani malı zayi etmek, yemek olur, araba olur, bilmem ne olur. Koruyacaksın yani malın. Bunları Mevla sevmez. Şimdi vehazel ehmek, hele ki özellikle Allah'ın Celle Celaluhu zatı hakkındaki sorular çok tehlikelidir. Yani haşa Allah nerede? Haşa işte Allah efendim ne zamandan beri var? Haşa, Allah işte bizi yaratmadan evvel ne yapıyordu? İşte Allah şu anda ne yapıyor haşa? Yani bunlar ahmak sualleri de. Bunlara girmeyeceksin. Çünkü bunlar nehyedilmiş. Şeytan gelir sizden birine. Men kalekâzâ, men kalekâzâ. Şunu kim yarattı, bunu kim yarattı? Sen dersin Allah, Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Sonra der ki men kalekallah. Allah kim yarattı der. Haşa ve kella. Sizi o noktaya getirirse siz deyin. Amentü billah ve euzü billah. Allah'a iman ettim, Allah'a sığındım şeytandan. Benim başıma bu vesveseyi çıkarttı. Vesvese de kötü bir şey. Evet. Yani Allah'ın zatının sırrına, öz zatının künhüne. Ne diyor Ebu Bekir radıyallahu anh? Evet. El-aczu an derrakil idraki idrakun vel-behzu an kunhi zâtillâhi işrakun. Anlamayacağını, anlayamayacağını anlamak, asıl anlamak odur. Allah Teala'nın zatını anlayamayacağını, idrak edilemeyeceğini idrak etmek, asıl idrak odur. Allah'ın zatının mahiyeti ve özü hakkında araştırma yapmak, hakikaten şirk koşmaktır. Buna girmeyeceksin. Ve hazel ahmak, bu ahmak la ya'lem, bilmiyor ki enne maeşkele aleyh, kendisine müşkil gelen konular, eyza, kendisi gibi müşkilün zor gelir. Lil alimil kebir. O büyük alim de onu cevaplayamaz ki. Şimdi ama zaten kendi birkaç bir şey okumuş ya. Öbür alimi susturmak için onun cevap veremeyeceği konuları soruyor. Şimdi cevap veremeyeceği konuları sorunca ne oluyor? Halkın nazarında lan adam cevaplayamadı oluyor. Halbuki yasak saha, adam oraya giremiyor. O da ona hadi girsene, hadi girsene diye gaz veriyor. O alim, büyük alim, gaza gelir mi? He? Tal Hoca bir fıkra anlat, anlatayım mı? Diyor ki yani oğlu babasına, babacığım diyor, annemle ne zaman tanıştınız, nerede buluştunuz, ilk nasıl görüştünüz, ne zaman elektrik aldınız diyor. Nasıl elektrik aldın annemden diyor falan diyor. Oğlum bizim zamanımızda gaz lambası vardı, gaza geldik diyor. Yani birileri met etti falan, biz de aldık diyor, şimdi belayı bulduk diyor yani, anladın mı? Ha şimdi, sen efendim adamı gaza getirmeye uğraşıyorsun. Diyorsun ki, işte Allah'ın zatının mahiyeti, künhü bilmem ne bilmem ne. Bir soru soruyor, adam İmam-ı Gazali olsa buna cevap verebilir mi? Hazreti Ali olsa, Ebu Bekir olsa radıyallahu anh'a cevap veremez. Hazreti Ali Efendimiz, ene medinetül ilmü aliyyum babuha. Ben ilmin şehriyim, Ali onun kapısıdır buyurdu. Femen eradel ilm feliyetil bab. İlim arayan kapıdan gelsin. Ya o yine ne diyor? Vel bahtu an sirri zatillahi işrakı. Allah'ın zatının sırrını sorarsan şirke düştün. E sahabe-i kiram, kaderin sırrını sorabilir misin? Geliyor şimdi bu alın yazısı ne meseledir, bana bunlar niye yazıldı acaba, benim ne suçum var falan falan. Herkesin battığı bir konu kader. E geliyor Hazreti Ali Efendimiz'e kaderin sırrını soruyor. Ne buyuruyor? Bahrun amigun felâ tehudduhu. Derin denizdir, dalmayalım oraya diyor. Adam yine soruyor, soruyor, soruyor. Sirrullâhi felâ tüfettişûhu. Allah'ın sırrıdır. Sana bana vermez, teftiş etmeyelim diyor. Yani teftiş karıştırmak. Adam yine soruyor, soruyor, soruyor. Tarîkun muzlumun felâ telicûhu. Karanlık yoldur, girmeyin oraya diyor. Sen Hazreti Ali'yi gaza getirebilir misin ya? İşte bir de adam, sen çok büyük alimsiniz efendim, siz allamesiniz, meşayihtansınız, büyük velisiniz, şusunuz. Siz acaba benim yapaşıma ne gelecek bu yazılanlar hakkında falan falan. O da ne diyor? Evladım benim başıma ne geleceğini bilmiyorum ki. Seni nereden bileyim? İşte gaza gelmemek budur. Ama adamı mindere çekmek için bayağı bir olay yaparlar ha bu ahmaklar. İlla mindere çekelim ya. Şu konuyu söyle bakayım, bu konuyu söyle bakayım. E ne gibi? Bana da müşkil yani. Durum bu. Feyd-i alem ve tefekkar. Bu anlattığımız ahmak düşünmediği zaman efendim lem feyd-i alem ya'lem, bilmediği zaman hazel kadra, bunu bilmiyorsa, ben bunu dünyanın en büyük alimine sorsam bunun cevabı yok. Bu Allah'ın sırrıdır. Karıştırılmamalıdır. Zaten bunu bilmiyorsa yekun sualuhu, onun bu sorusu nereden olur? Minel hamakati. Ahmaklıktan naş olduğundan feenbeği, yine ne gerekir? Ella teştegile, sen meşgul olmayasın. Neyle? Bir cevabi. Buna da cevap vermekle meşgul olmayasın. Bak Hazreti Ali Efendimiz'e üç tane ayrı cevap verdirmek zorunda bırakıyor. Yani bir kereyle anlaması lazım. İkinci, üçüncüyü tekrar ediyor. Yani sana girmeyelim dediği konuya Hazreti Ali Efendimiz, yani birinci de söyler zaten sana bilse. Ama ahmaklık böyle bir şey. İkinciyi soruyor, üçüncüyü soruyor. Zaten indema heleke men kâne kablekum, ey ashabım, sizden öncekiler niçin helak oldu, battı? Bir kesreti sualim, çok soru sordukları için. Bakhtilâvim alâ enbiyâim, sana gereken zaten yazılmış. İtikat belli, ilmihal belli. Peygamberlerine bir de karşı geliyor. Soruyu soruyor, bir de sorduktan sonra uymuyor. Tabii ki sorunca da iş zorlaşıyor. Çünkü sormazsan, geniş saha var, mubah dairesi geniş. Orada yürüme imkanların var. Şuradan git, buradan git, buradan git. Yani şimdi istihare yapmak da buna benziyor. Ya istihare yapmazsan sünneti terk ediyorsun. Ama istihare yaptıktan sonra uymazsan efendim Allah'ın hayırlı dediğine şerli muamelesi yapıyorsun. Allah'a karşı geliyorsun. Bu iş böyle. Şimdi adam bir kızı sevmiş, aşık olmuş. Bilmem ne, deli gibi evlenmek istiyor. Ondan sonra geliyor. Bir istihare yap. Diyorum istihare çıkmazsa sen bunu bırakabilir misin? Bırakamazsan ne istiharesi yapacağım sana? Yani daha mı beter belanı bulmak istiyorsun? Bari şu anda bir geniş saha var. Her kızla evlenmek caiz, kocası yoksa. Yani geniş dairede bul birini, evlen. Beni ne alakadar eder kardeşim? Evli değilse karı, kız, evlen. Dulla da caiz, yaşlıyla da caiz, gençle de caiz, çirkinle de caiz. Şimdi geniş bir daire var. E sen burada bana istihara özel bir şey yaptırıyorsun. Sen uymayacaksan, adam aha bavulu hazırlamış, bileti almış. Her şey, ben işte Amerika'ya gideceğim, caiz mi? Şey, istihara yapabilir misin? Ya kardeşim, sonra ne olacak? Biletlenecek, şu olacak, bu olacak. İlla da gideceksin. Ne yaptırıyorsun? Böyle şeylere yapmıyorum mesela. Değil mi? Hacı Dursun Efendi'ye geldiler. Dediler ki Efendi Hazretleri işte kızı birileri istiyor. Buna istihara yapar mısın? Dedi namaz kılıyor mu? Dediler kılmıyor. İstiharesi çıktı dedi. Nasıl çıktı efendim? Verilmez dedi. Yani şimdi böyle sorduğun zaman, cevabını aldığın zaman lafı dinleyeceksin. Lafı dinlemediğin zaman, değil mi? İçki içiyor mu? Ara sıra iki tek atıyor. İstiharesi çıkmıştır yani. Şimdi buna kız verilir mi şimdi? Hazinayı verdin, ha buna verdin. Sarhoş olacak, karıyı boşayacak yani. Dolayısıyla çok sual sormamalı. Helal belli, haram belli. Geniş daire, mubah belli. Bu daireyi kendine ne yapmamalı? Dar etmemeli yani. Çünkü sorular soraraktan ne yapmış oluyorsun? Daraltmış oluyorsun. Geniş sınırı daraltmış oluyorsun. Ben de çocuklukta, efendim yanında ben çok çocuk yaşlarımda yani. 10, 12. Deli deli şeyler soruyordum, hatırlıyorum ya. Efendi Hazreti, mübarek insan, musamalı insan, birbirine. Zaten ben çocuk yaşındayım. Yani güzel cevaplar veriyordu, şey diyor, şudur budur. Sonra biraz aklım başına geldikçe, sormamayı tercih ettim. Çünkü neden? Efendinin buyurdukları belli, yolu belli, öğrettikleri belli. Öyle mi değil mi şimdi? Hele ki, ille yapacağım bir işi, yani terk etmek elinden gelmiyor, zaruri bir konu. Bunun artık sorulmasına bir hacet yok. Çünkü bu sefer sorup da muhalefet etmiş oluyorsun. Anladın mı? Sorup da muhalefet sıkıntı doğru. Onun için çok sormayacaksın. Sorarsan da aldığın cevaba ittiba edeceksin. Uyacaksın. Şimdi vesalisu, üçüncüsü, bunun verrabiyosu yok mu? Hastalık kaç türlüydü? Dört türlüydü. Ha. Biri ilaç kabul eder, diğeri kabul etmez. Kabul etmeyen üç, kabul eden bir. İlaç kabul etmeyen üç, en yekûne adam olacak, müsterşiden rüşt arayacak. Rüşt ne demek? Hidayet, doğru. Bu meselede doğru görüş ne? Onu öğrenmek isteyecek bir defa. Bu adam ne derse desin, ben bunu kabul etmeyeceğim diye ön fikirli gelmeyecek. Çünkü neden? Adamı sevmiyor, haset ediyor, çekemiyor. Ondan sonra ne derse desin, ben bunu rezil edeceğim diye çıkmış. Adam doğru cevaplar verse de adam ikna olmadım diye gösteriyor. Onun için bu rüşt aramıyor, hidayet istemiyor. Ama bir adam müsterşittir. Yani hidayet arayan durumda. Bu adam efendim müsterşit olduğu zaman buna ne yapılır? Laf anlar mı? Anlar. Ancak ve küllü ma her neşek ila yefemu anlamıyor min kelamil ekabir. Büyüklerin kelamlarından araştırıyor fakat tasavvuf ehlini kastediyor burada. Tasavvuf ehlinin kelamlarından anlaşılmayan şeyler var. Şimdi Beyazıt Bestami diyor ki ma fil cübbeti gayrullah. Cübbenin içinde Allah'tan başkası yok diyor. Adam ne diyorsun? Ne diyorsunuz Efendi Hazretleri? O da diyor ki sen anlamıyorsan çık git. Sübhani, Sübhani, mazhab-ı şan. Ben beni tesbih ederim diyor mu? Şanım ne yücedir diyor. Anlamıyorsan çık git. Hallaç diyor, enel hak. Makam, mertebe. Hakikaten onlar Allah'tan gayrisi kalmadığında o lafı söylüyor. Senin benim gibi burada uydurmuyor yani. E şimdi burada büyüklerin sözleri, mesela Muhiddin Arabi'nin acayip sözleri var değil mi? He? Yani Muhiddin Arabi'nin öyle kitapları var ki, Fütuhat-ı Mekke'nin haricinde yüzlerce, 500'e yakın eseri var. 500'den fazla eseri var. Mesela orada, yani nehnu kavmun yahrumun nazar fi kütübüne. Kendi diyor ki, biz öyle bir kavmiz ki diyor, kitaplarımıza bakmak haramdır. Şimdi öyle bir söz söylüyor, İz İbn Abdüsselam da camide, Muhiddin Arabi de camide yanında murakabe halinde. Diyorlar ki işte bu sözü söyleyen ne olur? Yani Muhittin Arabi'nin bir sözünü naklediyorlar. Hz. İbn Abdüsselam şeriatın zahirine göre büyük allame, fakih, şafii, diyor ki zındık olur. Bunlar anlıyorlar kime dediğin. Ondan sonra diyorlar ki, efendim zamanın evliyasının kutbu kimdir? Şurada oturandır diyor. Nasıl oluyor değil, doğru oluyor. Şimdi bu zatlar, anlaşılmayan sözler, şifreli. Yani ne diyor adam? Sinşin'a girince diyor, Muhittin'in kabri zuhur eder. Kimse anlamıyor. Yavuz Selim, Selim'in sini, Şam'ın şeysi,

yorumlarından anlamadığı şeyler varsa yuhmelu hamledilir ala kusuru fehmi. Kalkıyor şimdi Muhittin Arabi şöyle diyor, ona çatıyor, buna çatıyor falan. Zahiri ilimle molla bir şeyler okumuş. Halebi Hazretleri büyük alim ama işte Muhittin Arabi'yi tekfir ediyor. İşte birçok alim, Ali'ül Kari de herhalde öyle. Birçok alim orada çuvallamıştır. Muhittin İbn Arabi büyük velidir. El-i'tikad fi İbn Arabi nisful velaye. Yani İbn Arabi'nin veli olduğuna inanmak bile veliliğin yarısıdır diyorlar. Çok değişik bir zattır. Ha, bizim silsilemizde değildir, mürşidimiz listesinde değildir. Kitaplarını biz tavsiye etmeyiz. Hele ki tercümeleri hepten berbat çünkü tercümeden ne anlayacak yani? Onu dinleyen anlamıyor, yanındaki anlamamış da. Sen tercümeyle nasıl anlayacaksın? Ha diyor o zaman sen, diyor ki İbn Arabi böyle dedi, ne biçim söz, şöyle oldu, gavur olacak, zındık olur falan. Sen de diyeceksin ki diyor, senin anlayışın eksik kalmış. Bu zatın maksadını anlamaya aklın ermemiş diyor. Ve kuyana sualu, bu kişinin suali yani buradaki sorusu lil istifade. Yani faydalanmak için soruyor. Yani diyor ki İbn Arabi'nin bu sözü ne anlama geliyor falan falan. Fakat lakin yekûnu oluyor veliden, yani ahmak oluyor, kafası çalışmıyor. La yudriku, anlayamıyor el hakaik. Hakikatleri anlayamıyor. Şimdi bir adam gelirse şatahat-ı sufiyeden, tasavvuf ehlinin gizemli, şifreli kelamlarından Hallac'ın bu sözü ne anlama gelir? İbn Arabi'nin bu sözü ne mana gelir? Beyaz Bestami nasıl böyle der? Falan falan kabilinden. Bu işlere girerse, tasavvufun derinliklerindeki gizli ilimlere girerse, sen de bakarsın diyor, bu hakikatleri anlayacak derecede, seviyede, yani bunlara dünya kadar şerh yazılmış. Yani bir fusus var zaten. Fususul hikem, hikmet yüzük taşları. İşte o fususta zaten kopuyor ortalık. Adam geldi diyor ki bu Muhittin İbn Arabi gavurun biri. Haşa. O sonra Efendi Hazretleri'nin de ihvanı. Noğlu Fazla Ağa. Ofun ağasıydı o zaman. 90 yaşlarında falan. Efendi Hazretleri ama o zeki adamdı. Efendi Hazretleri ona yani günlerce mektubat okudu. Niçin? Yani İbn Arabi'nin vahdet-i vücud konusunda şeyi hatalıdır. Keşif hatası var, şu var, bu var ama sakın ona kafir deme. Evliyaullah'tandır. Bu sefer ne olursun? Sen tehlikeye girersin. Çünkü ne diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri? Bazı yani akıl almaz sözleri, görüşleri var ama vel acep şaşılacak hal ki enne şeyh yurafil keşf minel makbulin. Benim manevi keşfimde İbn Arabi makbul velilerden görülüyor. Şaşılır ama diyor. Yani onun için sen burada ben anlayamadım herhalde. Maksadını ben anlayamadım herhalde diyerekten konuyu kapatmalısın. Tartışmaya açarak İbn Arabi'ye adamın hakaret etmesine, küfretmesine, kafir demesine, tekfir etmesine sebebiyet vermemelisin. Öyle mi diyeyim şimdi? Felâyen beri gerekmez el-iştigâlu meşgul olmak bir cevabi. Buna cevap vermekle. Kemâ kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi kainatın efendisi ne buyurdu? Buyurdu ki nahnu ma'aşeral enbiya, nahnu biz ma'aşeral enbiya. Peygamberler cemaati olarak ümirna emrolunduk en nükellimen nase, insanlara sohbet ve konuşma yapacağız. Ama alâka deri ukûlîm, akıllarının ölçüsüne göre. Yine hadis-i şerifinde ne buyuruyor? Kellimun nase alâka deri ukûlîm. İnsanlarla akıllarının aldığı nispette konuşur. Anlamayacakları şeyleri anlatmayın. Mesela ne buyuruyor bir hadis-i şerifinde yine? Sallallahu aleyhi ve sellem haddisün nâse bimâ ya'rifûn. İnsanlar anlayacakları konulara girin. Etuhibbûne yükezzeballâhu ve rasûlû. Allah'ın ve peygamberinin yalancı çıkarılmasını mı istiyorsunuz? Yani şimdi gittin sosyete bir muhit. Bir evde misafir ettiler veya Cübbeli Hoca meşhur dediler bilmem ne çağırdı. Oluyor da böyle bazı da. Şu anda vaktim yok. Eskiden gidiyorduk. Değişik değişik sohbet diye çağırıyorlardı. Bir eve gidiyorduk. Bir de bakıyorduk. Allah Allah. Acayip acayip insanlar. Şimdi adamlar geliyor şu bu. Şimdi biz burada kertenkele öldürmek 100 sevap. İki vuruşta öldürürsen 50'ye düşer. Tamam sahihtir ama yeri mi arkadaş? Yeri mi? Yani Allah ve Resulünün yalancı çıkarılmasını mı istiyorsunuz? Adamın biri de çıkıyor. Bu ne biçim hadis ya? Böyle sünnet mi olur? Bunu mu istiyorsunuz? O zaman

0: anlamadıkları konulara ne yapmayın? Girmeyin. Yani adam imanı daha yok. Adama gidiyorsun sakal bırak diyorsun. Adam Müslüman değil ki. Ne sakalı bırakacak? Adama geliyor hemen tutuyor bizim emri bil marufçular. Parmağını hemen altın yüzük falan. Hemen adamın yüzüğünü sıkıyor böyle bir şeyler parmağını falan. Ne oldu? Bu altın yüzük haram şudur budur. Ya diyor bir adımı sor kardeşim. Belki adım Agop diyor. Yani Agop'a altın yüzük haram mı? Emri bil marufun usulü var, vaaz-ı nasihatın usulü var, soru sormanın usulü var, cevap vermenin adabı var. Öbür türlü ne olur? Allah ve Resulüne hakaret ettirirsin adamı yani. Böyle bir din derdi yani şimdi. Başlar oradan girme, öyle mi değil mi şimdi? Yani bunlar önemli şeyler. İnsanlar anlamayacak. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme inni a'udü bike minke. Ya Rabbi senin azabından işte sana sığınırım. Şimdi bazı yerde bu duayı yapıyor. Mesela bazı hadislerde görüyoruz. Eûzü bi kelimâtillâhi tâmmât. Allah'ın tas tamam kelimelerine sığınırım diyor. Eğer anlamayan adam varsa Allah'a sığınırım diyor. Kafası basmaz. Tasavvuftaki işte rabıta, tevessül adam anlamıyor. Şimdi mesela yani adam rabıta inkar ediyor. Yani rabıta caiz değil. İşte efendim adam niye efendim şeyhini düşünsün, gözünü kapatsın falan falan diyor. Adam bir şeyden haberi yok. Adam namazı doğru kılmıyor. Farzları, vacipleri bilmiyor. Hiçbir ilmi yok, bir şeysi yok. Bu adama şimdi rabıta caizdir, meşrudur. Ben bunun delilleri için 500 sayfa kitap yazdım. Ama bu konuda şimdi onu ikna etmenin zamanı mı yani? Onunla mı uğraşacağız yani şimdi? Neden? Daha başta itikadı düzgün mü? Ehl-i sünnete göre inanıyor mu? İmanı var mı? Ondan sonra namaz kılıyor mu? Abdest alıyor mu? Bu konuları konuşmadan ben şimdi bu adamla eskiden işte böyleydim. Maalesef ben de böyleydim. Ya burada o adama rabıtayı ikna etmek zorunda değiliz. Yani Alaaddin Efendi Hazretleri, İskilipli Atıf Efendi'nin arkadaşıydı. İskilipli Atıf Efendi rabıtayı kabul etmezdi. Tarikatları da kabul etmezdi. Ama iyi bir şeriatçıydı. Frank Mukallitliği kitabı yazıp Şapka Kanunu'na karşı kitap yazan, tabii kanundan evvel yazmış gerçi ayrı dava ama onlar sonra yazmış gibi astılar. Mübarek zatı şehit ettiler. Ha şimdi İskilipli Atıf Efendi, Alaaddin Efendi Hazretleri beraber gidiyordu sağa sola. Hep beraber hareket ediyorlardı. E şimdi efendi baba ondan ne yapmıyordu? Kavga gürültü etmiyordu ama çok iğnelemeler yapıyorlardı. İğneleme. Ağır iğnelemeler yapıyorlardı. Alimlerin lafları da birbirine çok ağır olur ya. Yani. Bir gün geldiler tam ezan okunuyordu. Onlar da bir yerden çıkmışlar, fethaneden, nereden geliyorlardı. Tam ezan okundu falan. Efendi baba dedi ki hadi camiye gidelim. Ya benim abdestim yok dedi. İskilipli Atıf Efendi. O da ona dedi ki sıttıklarla zındıklar şimdi belli oldu. Yani bunlar ağır laflar. Şimdi birbirini vurma sebebi yani. Ama o zaman mübarekler böyle birbirinin nazını çekiyorlardı, niyazını çekiyorlardı. Çünkü seviye yüksek. Seviye yüksek olduğu için şakası şamatası, muhabbeti de böyle ilmi oluyordu. E şimdi seviye düşük. Adam internetten bir şey öğreniyor. Geliyor, namaz yok, abdest yok. Hoca diyor, şu rabıta neymiş ya, bir anlat bakayım. Şimdi ben ona anlattığım zaman ahmak olurum işte. Çünkü neden? Senin durumun ne ya? Sen rabıtayı soracak bir defa adam mısın? Sen rabıtayı sorman için dünya kadar fırın ekmek yemen lazım. Senin sorduğun soru ağzına yakışmıyor, değil mi şimdi? Vahdeti vücut meselesine bir girelim hoca. Ne giriyoruz lan? Herif elinde tesbih, bilmem ne, mafya ayakları. Vahdeti vücudu konuşuyor. Sen kimsin ya vahdeti vücudu konuşuyorsun? Vahdeti şuhud, bilmem ne. İki kelime ezberlemiş. Derin yerlerden böyle damardan. Millet de bir zannediyor ki çok büyük ilmi var. İki tane sembol. Koy, at da ortaya şimdi. Bundan uğraşamam ki ben şimdi sana. Bu adamın altyapısı yok, bir şeysi yok. Ben bunu anlatmaya kalktığım zaman affedersin ne olmuş olur? Cevherleri, hınzırları boynuna takmış olurum. Takmayın diyor hadis-i şerif. İlmi zayi edersiniz. O arada ehline başka bir şey anlatırsın. Hiç olmazsa ilminin zekatını ödersin. Ne lüzum var ahmakla, cahille uğraşıyorsun? Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakardı. Eğer yanında diyor, Allah'a sığınmak, çünkü Allah'a sığınırım dedim, herkes anlıyor. Allah'ın kelimelerine sığınırımı aklı az olan, yetmeyen anlamayacak. Onun için onun yanında Allah'a sığınırım diyor. Ama mesela başka bir durumda ne buyuruyordu mesela? Diyelim ki Ebu Bekir Sıddık var. Anlar mı? Anlar. Onun da anlamayacağı var mı? Var. Nübüvvetle ilgili özel ilimler verdim. Ebu Bekir Sıddık bile anlamaz. Habibim gizle buyurdu Miraç gecesi. Onu da Allah anlayamayacağı ilim var. E şimdi ama Ebu Bekir Sıddık'ın yanına ne diyor? Eûzü bi kelimâtillâh hatta. Allah'ın kelimelerine sığınırım diyor. Ebu Bekir Sıddık Allah'ın kelimelerine sığınılır mı der mi? Demez. Çünkü onu anlıyor o. Allah'ın kelimeleri, ayetlerine de sığınılır. Efendim dualarına, isimlerine, kelimeleri, isimlerine, sıfatlarına. Hepsine sığınılır Allah'ın. Ondan sonra Allah'ın kelimelerine, diyelim Evliyaullah'tan himmet istenir mi? Peki Evliyaullah Allah'ın kelimesi olabilir mi? Olabilir. Nasıl olabilir? Bir kul Allah'ın kelimesi nasıl olur? Bir kul Allah'ın kelimesi şöyle olur. Kur'an-ı Kerim'de ayette diyor ki İsa Aleyhisselam anlatırken ve kelimetuhu elkaha ila Meryem'e ve ruhum min. Allah'ın Meryem'e bıraktığı kelimesidir. Çünkü kün emriyle tecellisidir diyor. Babasız yaratmıştır diyor. Şimdi bir kula da Allah bu benim kelimem demiş yani Kur'an'da. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Allah Teala bir kuluna tasarruf verirse, tecelli ederse, ölüleri diriltiyor işte İsa Aleyhisselam. Demek ki yaratmak Allah'a mahsus. O onu yaratmıyor. Yaratan Allah'tır. Ama onun vasıtasıyla yaratıyor. Bunu da kavradığın zaman bu başka bu başka. Şimdi anlamayacak adama. Şimdi şeye gidiyoruz. İşte kabir ziyaretleri falan filan. Şimdi kalabalık halk olursa elimizi kaldırmıyorum. Niye? Adam zannedecek ki Eyüp Sultan bana yarat diye bir şey istiyorum o da. Halbuki ben Eyüp Sultan'dan ne istiyorum? İstenir. Aracı ol. Himmet et, elimizden tut. Mevlam şu işi bir görsün diye seni aracı ediyorum. Ya abi velen sari, bunu deriz. Ama elimizi kaldırınca adam da zanneder ki yani o yaratıyor belki. Cahildir adam. Haşa yaratmak zannetmesin diye. Anladınız mı? Mesela misal adamına göre, yerine göre, genelde başka, özelde başka bunlar ilim ister. Her yerde aynı hareket sergilenmez. Ondan sonra adam sana bir soru soracak. Orada lap diye kalacaksın. Yani cevap verecek ilmin yok. Hakikatleri anlamayanlara cevapla meşgul olmamak lazım. Efendim, bundan dolayıdır ki Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri'nin kitaplarını okumayı mesela o zaman Osmanlı'da padişah yasak etmiş. Halbuki İbn Arabi'nin ekolü bütün Osmanlı'yı sarmıştır. Ve bütün ulema evliya Osmanlı'da İbn Arabi ekolündendir. Bayram Ali Hoca bu işleri çok araştıran biri olarak böyle derdi rahmetullahi aleyh. Ve Ruhul Beyan sahibinden tut, Üftade Efendi'den tut, Celvetiyesinden, Halvetiyesinden hepsinde gidersin bir de bakarsın İbn Arabi'nin noktasına gelirsin. Çünkü Mevla'da fani olunca kendini göremez oluyor. Bu bir müşahededir. Ama o makama gelmeyen bu lafları konuştuğu zaman efendim bu mazur olmaz. Niye mazur olmaz? Burada manevi bir sekir hali, yani manevi sarhoşluk, feyizden, tecelliden, kendinden geçer, bu mazur olur. Ama sen bu makama gelmeden, takliden bu lafı söylediğin zaman mazur olmazsın, mesul olursun. Çünkü neden? Sana bunu taklit ettendi mi? Sana zahiri ulemanın sohbetlerindeki şeriatın zahirini taklit ettendi. Denmeyen işi yapmayacaksın. Evet, İbn Arabi salihtir, fadıldır, velidir, evliyadır diyor Hadimi Hazretleri. Evet. Aliül Kari ona yanlış adam dedi, sapık dedi, haşa. Böyle şeyler vardır. Ama Aliül Kari onu anlayacak seviyede değildir. Onu Sadreddin Konevi anlar. Onu Molla Cami anlar. Anladın mı? Onu çok büyük makamdaki şarihler anlar. Böyle her önüne gelen zahiri ilimle İbn Arabi'nin sözlerini anlayacak değildir. Mesela diyor ki bir sözünde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile benden istifade ediyor diyor. Deyince, hadi git lan demişler. Yani derler yani zahiri ulema, hafız, molla, hoca. Resulullah, mesela Efendi Hazretleri derdi ki, o şunu demek istedi. Bir insan bir bahçeye bir açlama dikse, sonra o ağaç yetişse, meyve verse, o ağaç açlamayı diken onun meyvesinden yemeyi sever mi? Sever, memnun olur, değil mi? İmam Gazali de Efendimiz mana aleminde ne dedi? Musa Aleyhisselam'la onu takıştırdı. Takıştırdı demeyelim. İlmi münazaraya soktu. Hadi sor bakalım dedi. Musa Aleyhisselam sordu. İmam Gazali cevaplar veriyor. O şöyle, o böyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seyretti, memnun oldu, değil mi? İmam Gazali kazandı orada. Biliyorsunuz meseleyi. Orada Resulullah Efendimiz memnun olmadı mı şimdi? Bunun gibi. Yani ben onun aşlamasıyım diyor, fidesiyim diyor. Benden bir ilim zuhur ederse yani Allah bana da bir şey ilham eder, bir şey olur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan memnun olur mu? Memnun olur diyor yani. Neden? İnsan açlamasından yemek ister. Yani yetiştirdiği insandan istifade. İstifade ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilmediğini öğrenir demek değil. Ama senin de bunu sergilemeni sever yani. E bundan dolayı lafları anlayana konuşacaksın. Anlamayana konuşmayacaksın. Efendim İbn Arabi'nin anlaşılmayan sözlerini ben size gelin izah edeyim diye. Bende çok bu usta ilim var. Kitap var. Velakin bu konulara ekseri girmem. Misal olarak birkaç tane vermem icap eder. Çünkü hepten de kalkıp İbn Arabi'ye sonra haşa kafir deyip de helak olmayasınız. Onun için diyor ki üçüncü kısım insan ilacı kabul etmeyen. Niye ilacı kabul etmeyen? Burada ilaç sökmez. Adam iyi niyetli, cahil değil, ahmak değil. Cahil değil. Birinci kısım neydi? Cahil hasüt. Hasetçi. Hasetçi cahil. İlaç kabul etmez. İkinci kısım neydi? Ahmak cahil. Cahil ahmak. Yani anlatsan anlamaz. Üçüncü kısım müsterşit. Hidayet arıyor. Niyeti iyi. Kafası da çalışıyor. Zekası da var. Fakat büyük evliyaullahın tasavvufi şifreli konularına girmiş. Buna da ilaç yok. Yani cevap verilemez. Niye cevap verilemez? Sır ilmidir. Bu adam zeki de olsa, akıllı da olsa tasavvufu bu hakikatlerini yaşamadan, o makamlara erişmeden anlayamaz. Anlayamayınca sen anlayan biriysen, yani İmam Gazali olsa, Abdülkadir Geylani olsan buna cevap vermekle uğraşmaz. Uğraşmaz. Niçin uğraşmaz? Vakit zayiatıdır. Konuyu kapatır, anladın? Bu da ilaçlık değil yani. Neden? Tedavi yok. Ben sana anlatsam sen anlayamazsın. Makamın düşük. Yani Ebu Bekir Sıddık'ın anlamayacağı işler var. Nübüvvet ilmi ilmi âlâ, en üstünün peygamberlere mahsus. Şimdi Ebu Bekir Sıddık'ın anladığı öyle işler var, Hazreti Ömer anlamaz. Anladın mı? Ebu Hureyre'ye öyle ilimler öğretmiş. Bukhari bu ya, Bukhari olmasa diyeceksiniz bu tasavvuf uyduruk, haşa. Bukhari hadisinde Ebu Hureyre Hazretleri ne diyor? Hafiztu an Rasûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem fi'âeyni. Ben Resulullah Efendimiz'den iki kap ilim doldurdum. اَمَّا هَدُّهُمَا bir tane doldurduğum kabı ki son senelerde Hayber Fethi'de falan Müslüman olmuş. Son 4 sene mi? He? 2 sene mi? Yani Hayber Fethi'nde işte. Son birkaç sene Müslüman olmuş. Ama 20 sene Resulullah Efendimiz'de gezenlerden fazla rivayet etmiş. Çünkü bakkalı yok, çakkalı yok. Dükkana gitmemiş. Orada karın tokluğuna hatta karın açlığına kıvranmış, etmiş. Günlerce aç kalmış. Ama kapıyı bırakmamış. Her hadisi ezberlemek için. Resulullah Efendimiz'den de dua almış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tükürmüş. Cübbesini toparlamış. Üzerine giydirmiş. Daha bundan sonra unutmayasın demiş. Ve hiçbir duyduğunu unutmamış. Dünyayı hadisle rivayetle doldurmuş. Ben iki kap doldurdum. Birine emmâ hedûmâ fekad mesestü. Yaydım, yaydım, yaydım. Yani onun kadar rivayet eden kimse yok. Yani sahabe içinde. Onun için orada eksiğim yok diyor. Bütün ilimleri ehline tebliğ et. Ve melâkar, diğer doldurduğum bir kap var. فَلَوْ بَسَتُّ لَقُطْعَ هَذَا الْبُلْعُمْ Ondan bir şey açamıyorum. Öyle hadisler var bende. Onlar özel ilim, sır ilmi, tasavvuf. Ben onları açsam bu boğazım kesilir diyor. Yani derler ki Ebu Hureyre kafir olmuş, gelip beni keserler. Onun için sır ilimleri de vardır, ben bunları açamam diyor. İmam Zeynel Abidin, Ehl-i Beyt'in imamlarımızdan büyüğümüz, Cafer Sadık Efendimiz'in, efendim, dedesi. Ne diyor? Öyle ilimler biliyorum. Özellikle yetenezzellü emru beynehunne. Göklerle yerler arasında Allah'ın ne emirleri döner dolaşır, iner çıkar. Bu ayetin tefsirinde diyor. İbn Abbas da diyor. Öyle ilimler biliyorum. Anlatsam dersi Zeynel Abidin ekferul kafirin, kafirlerin en büyüğüdür derler. Şimdi onlar bu ilimleri konuşmamış. Anladın mı? İbn Abbas konuşmamış. Ben diyor bu ayetin tefsirinde bildiklerimi söylesem le racem tümuni, beni taşla öldürürsünüz diyor İbn Abbas. Çünkü sır ilimleri var. Bunları açamam diyor. Ama Muhittin Arabi işte dayanamamış. Biraz açmış. Adamın başına gelmedik kalmamış. Hallacı Mansur Hazretleri biraz açmış. Hadi dar ağacında sallandırmışlar. Yetmedi. Cesedini yakmışlar. Küllerini Dicle'ye savurmuşlar. Yani biraz açanların zaten başına gelenler ortada. İşte Niyazi Mısri Hazretleri Kaddesi biraz açmış, doğru sürgün Limni Adası. Limni mi? Limni Adası'nda. Kabri de orada da dükkanın, bir gavurun dükkanının altında kalmış şimdi. Eskiden türbesi var. Osmanlı da ona yanlış ettiğini sonra da anlamış ama Padişah Abdülmecid miydi? Dalgalar arasında kaldı. Ondan sonra bir de baktı sandal gitti adaya. Bir de baktılar bir türbe var. Kimin Niyazi Mısri? İşte dedelerimin yaptığından özür dilerim falan. Bayağı bir kabrinden himmet istemiş. Şey istemiş de Osmanlı Bey biraz daha devam etmiş mesela. Şimdi Evliyaullah'ın ahını almak da kolay iş değil. Ruhul Beyan sahibi İsmail Hakkı Hazretleri'nin şeyhi Kıbrıs'ta sürgün. O zaman Kıbrıs sürgün yeri. Onun kabri orada. Kutbul Aktab o zaman. Ama işte şimdi böyle sır ilimlerinden biraz açarsan başına gelmedik kalmaz. Madem sırdır, sırrı sır etmek lazım, tutmak lazım. Ama onlar isteyerek yapmıyor bunu. Taşıyor yani. Şimdi sahabe-i kiram gibi şey kolay değil. Sahabe-i kiram bunları dengeleyebilmiş. Ama meşayih sahabe kadar olamaz ki. Bazı meşayih yani. Onlar bu işlerde, efendim işte bizim silsilenin böyle bir özelliği var mesela Abdülhalik Kucduvani Hazretleri. Onun müritlerinden mesela Muhammed Baba Semmasi olacak, Arifliği ve Keri silsilemizde. Yani Hallac'ın zamanında diyorum. Abdülhalik Ucduvani'nin halifelerinden işte Mahmud İncirifak-ı Nevi, Arifliği ve Keri, işte Muhammed Baba Semmasi, Hacı Azizan, efendim bu halifelerden biri olsaydı Hallac'ın elinden tutardı diyor mesela. Yani Abdülkadir Geylani de diyor, yani Hallac'ın bize şeyi oldu, efendim sekir haline düştü yani. Ben olsaydım elimden tutardım diyor, o zaman olsaydım. Elinden tutan da yokmuş diyor. Yani dolayısıyla bu işleri karıştırmak gerekmiyor. Şeriatın zahiriyle mükellefiz, sır ilimleriyle, batınıyla mükellef değiliz. Böyle bir noktaları karıştırıp soru soranlar olursa da bir şey bilsek bile cevap vermemeliyiz, konuyu uzatmamalıyız, anlamadıkları dilden konuşmamalıyız. Anladın mı? Ama sen ne yapıyorsun? Oho, o işler ince işler. Ben neler biliyorum diye başlıyorsun. Ondan sonra karıştırıyorsun. Bir ilmin yok. Yani biliyorum havalarına girmenin, ben tarikat dersi yapıyorsun falan ya, adam da seni bir şey zannediyor. Zannediyor ki vahdet-i vücudu sana izah edebilirsin. Nasıl izah edeceksin sen şimdi vahdet-i vücudu? Tarikat dersine 50 bin çeksen ne olur? Ya şimdi bunun mektubatta bir mektup var, herkesin eli ayağı kesiliyor orada zaten. İnce bir ilim, vahdet-i şuhutla vahdet-i vücut arasındaki fark. Tabii ki vahdet-i vücut, efendim, geçilecek bir makamdır ama orada takılıp kalırsan da sıkıntılar çıkıyor yani. Ama biz daha oralara geldik mi? He? Yukarı baksak falan görebileceğimiz bir yere geldik mi? Altına bile gelemedik ki. Yola girdik mi esas? Onu soralım. Tasavvufta yola girebildik mi? Yola, yola. Daha yola giremedik ki. Onun için efendim, hakikatleri idrak edemeyecek durumda olana ne yapılmaz? Cevap vermekle meşgul olunmaz buyuruyor. Ya Rabbi, başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ehli beytinin ve sahabesinin tabi'in, tabi'in, tabi'in hazaratın, silsile-i meşayihimizin müsaade turuk aliyenin, meşayih ve mütesibbilerin ruhine, hasaten Şahin Akşimend İmam-ı Rabbani Kaddesallahu aleyhi ve sellem İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi, Mevlana Halid-i Bağdadi Zülcenahin, Halilullah Zahravi Ali Zahra Zaz Efendi ve Ali Haydar Efendi babalarımızın ervah-ı tayyibelerine, meyit ve meyitlerine ervahine El-Fatiha.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 6 Ekim 2016 tarihinde Fatih'te yapmış olduğu sohbet sona erdi. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Şimdi reklamlar.
5: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. çorba pişirme makinaları, pilav pişirme makinaları, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10.000 TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
3: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr. Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
1: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
3: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
4: Allah razı olsun. Yani siz yapıyorsunuz bunları. Biz sadece ilgileniyoruz. Mevla Teala kim gönlüyle bile destek verdiyse razı olsun. Gerçekten burada çok güzel bir hizmet olacak. Şu zor zamanda böyle bir hizmeti yürütebilmek sizin desteğinizle ancak mümkün. Bunu da yaptınız, yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah Eylül'de 200 küsür talebeyle bu eğitime artı burada fetva ile hoca kardeşlerimizle birlikte yıllardır devam ettiriyoruz. Aynı arkadaşlarla yine devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. Aksatmayacağız. Aynı şekilde talebelere hizmeti de aksatmayacağız. Çünkü alttan yetişmezse üsttekiler yaşlandı mı bu iş biter. Ondan dolayı alttan da yetiştireceğiz Allah nasip ederse. Mevla Teala bu hizmeti de hakkıyla yapmayı bizlere nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.
6: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aşevlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
7: Aşevi durma noktasına doğru gidiyor. Bir ay, 1,5 aylık bütçelerle gidiyoruz. Binlerce fakir var burada. Binlerce Kur'an ehli var. Bu iş durmasın. 160-170'e yakın Kur'an kursu. 1000 taneye yakın ciddi fakir aileler. Bu bir merkezde pişiyor. Efendim servis araçlarıyla götürülüyor. Peygamberlerin yaptığı bir iş. Bu ümmete bu şekilde bu hizmetlerin devam etmesi. Ancak hizmet büyüyor, olanaklar yerinde duruyor. Allah muhafaza. Kapanma durumunda bu ümmet bunun vebalinin altından kalkamaz. Bu aşevi devam etsin. Allah aşkına. Kulaktan kulağa yayın. Bu iş sahiplenilsin.
8: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17. Online bağış için sultander.org.
3: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
9: Selamu aleyküm. Rabbimin yarattı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
10: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes umreye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel umre programımız 950 dolardan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
11: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı çağrı merkezini arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
12: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606-38-543-125-12-12 WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
13: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212-488-006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
14: Reklamları dinlediniz.
0: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
15: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
7: Kur'an ölü kalplere hayat verir, su ölü toprağa hayat verir.
16: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
17: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
18: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebeye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun. Tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
19: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
20: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek. Çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
21: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
22: Sonra da öyle ölüyorsun.
21: Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
5: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
12: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
3: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını
2: İcir
1: sunar.
2: İcir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Allah dostlarının ruhani tasarrufu başlıyor.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sallallahu Teala ala Seyyidina Muhammedin ve Aleyhi ve Sahbihi Ecmain. Geçen derslerimizde birbirini takip eden dersler, bunları birleştirdiğimiz zaman bir yekün teşkil edip çok büyük bir ilim alemi misal hakkında, ruhlar hakkında, evliyaullah ruhlarının vefatlarından sonraki tasarrufları ve yönetimleri hakkında ve bir velinin birkaç yerde değişik suretlerde görünmesi hakkında tasavvuf ehlinin, ehli sünnetin mutasavvifesinin, ehli sünnet itikadında olan mutasavvuflerin görüşlerinin beyanı sadedinde dersler yapmıştık. Burada alemi misali her dersin başında, yani son birkaç dersin başında alemi misal, yani ruhlar alemiyle cisimler alemi arasında orta bir alem var. Buna alemi misal, misal peltek feyli Arapçada da Türkçede de bir peltey melte yok, hepsi se. Alemi misal deniyor. Misal benzer ve örnek ve numune demektir. Yani alemi misal, rüya alemi alemi misalden bir parçadır. Ama alemi misalin tümünü teşkil etmiyor. Alemi misal üst kimliktir. Rüya alemi onun alt başlıklarından biridir. Alemi misale neler anlattık? Mesela manevi alemde ilim bir sıfattır. O ilim sıfatını göster desen gösteremezsin. Alimi gösterirsin ama ilim sıfatını
4: sıfat görünmez. Sıfat arazdır çünkü. Kendi başına durmaz. Bir cevherle, kendi başına duran bir şeyle durabilir. Bir insanla kaim olursa işte bu adam alim dersin. Bunda ilim sıfatı var ama adamın ilim sıfatını göster, gösteremez. Adamın zekasını göster, gösteremez. Adamın hafızasını, ezber kuvvetini göster, gösteremezsin. Adam ancak ezberin güçlü olduğunu işte okur bir Kur'an'ı bir celsede 8 saatte bütün Kur'an'ı vermiyor. Vay olsun. Hafızası ne kadar kuvvetli, hafızlığı ne kadar kuvvetli falan. O ameliyle gösterebilirsin. Yoksa adamın kalkıp beynindeki zakiresini, hafızasını, kuvve-i mütehayyelesini, hayal gücünü gösteremezsin. Dolayısıyla bunların misal aleminde her birinin bir sembolik göstergesi var. Yani bir surete bürünmüş hali var. İlim gösterilemeyen bir şey, araz, kendi başına duramayan bir şey, sıfat olduğu için. Sıfatlar zatla kaim olur. Hiçbir zaman mesela cömertliği gösteremezsin. Cömertlik gösterirsin. Cimriliği gösteremezsin. Onun yaptığı bir icraatı gösterirsin, bu cimridir dersin. Ama cimrilik sıfat olarak temessül etmez. Bunun alemi misalde bunların her birinin bir nesi vardır. Her şeyin bir örneği, numunesi, kopyası, yani şekle bürünmüş hali vardır. Ama her şey hakkında bu geçerlidir. Mesela Miraç gecesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ne içirildi? Süt. Ne buyurdu? İşte, sen ilmi, hilmi tercih ettin. Hilim sıfatı, acele etmeme ilim sıfatı. Bak sütle içirildi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Mesela orada dedi, efendim, şarap azgınlığın sembolüydü. Azgınlığı gösteremezsin ama ne dedi? Ya şarabı seçseydin ümmetin azacaktı. Suyu seçseydin ümmetin sellere gark olacaktı. Bütün, yani arada seller oluyor ama bütün ümmet sellere gark olmadı. Şimdi onu su temsil ediyor. Temsil de zaten Arapçadır. Temsil, misallendiriyor, yani onu örneklendiriyor derken onun şekle bürünmüş, elle tutulur, göze görülür, yenilir, yutulur halini gösteriyor. Alem-i misal böyle var. Mesela yine alem-i misali anlamadan hiçbir şey anlayamıyorsun. İşte bu birkaç surette görünmesi, Allah onun ruhuna güç veriyor. O ruh 3, 5, 10, 20, 40 tane ayrı surette bedende görünüyor. Ama fiziken görünüyor mu? Görünüyor. Fiziken görünüyor. Ona onun aslı denebilir mi? Geçen dersi dinleyin. Hepsini anlayacaksın. Aslı denir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam dihye sahabeden dihyetül kelbi suretine geliyordu. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana dihye suretinde Cibril geldi diye uzatmıyordu. Cibril geldi, Cibril gitti, Cibril şöyle bildirdi. Ama Cibril aslı suretiyle gelmiyordu. Aslı suretiyle iki kere görün. Dihye erkek insan sureti. Cebrail aleyhisselam erkek değil. Ama erkek insan suretine bürünüyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada bu alemi misale büründü. Suret değiştirdi. Asli suretiyle gelmedi diye teferruata girmiyordu. Ne diyordu? Cani Cibril, Etani Cibril, Cibril bana geldi. Ekbarani Cibril, Cibril şöyle bildirdi. Ama dihye suretine geldiğini de bazı hadislerde söylüyor. Söylüyor ama diğer bütün hadislerinde o suret işini karıştırmıyor. Çünkü o hangi surette bürünürse bürünsün, bir kere serçe kuşu kadar küçüldü tevazudan Allah'a karşı, serçe kuşu suretine göründü. Mesela hangi surette görünürse görünsün o Cibril'dir. Yani onun aslıdır. Yani onun kendidir. Kendidir. Çünkü neden? Ruh bir. Suret ve kalıp görüntü değişse de ruhu bir. Esas insan ruh. Melekte de ruh var. Dolayısıyla ruhun bir olması, o şahsın aynı olması demek anlamına geliyor. Ta kendisi, aynı demek ta kendisi. Onun kaç surette görünürse görünsün, o ruhunun gücünden. Ruhu güçlü olunca çok suretlerde görünebiliyor. Ama o suretler onun gayrı başka bir şey, yabancısı olmuyor. Çünkü neden? Hepsinde konuşan, görüşen ruh bir olduğu için. Ama o ruh nasıl aynı anda kaç yerde görünüyor? İşte onun ruhunun gücünden. Bunun örneklerini anlattık. Yani Azrail Aleyhisselam'ın ruhaniyetinin kuvvetinden milyonlarla aynı anda görünüyor. Ama hepsini Azrail Aleyhisselam canlı alıyor. Ayetle sabit. O almıyor da sen kafir olursun. Çünkü sizin hepinizi ölüm meleği canını alıyor diyor. Ölüm meleği de bir tane, melekleri demiyor. Yardımcı meleklerden bahsediyor. Parmaklardan canı çekerken. Yardımcılardan bahsediyor. Vel melek ediyordur. Bu ne vücuyor? İşte yüzlerine vuruyorlar, kıçlarına vuruyorlar, çeviriyorlar, eviriyorlar falan. Kafirleri helak ediyorlar. Onu söylüyor. Ama kulleti efakü melek hürmet. Ölüm meleği alacağınızı diyor. E bu nasıl oluyor? Bir atom bombası atıyor. 1 milyon kişi aynı anda saniyesi ölüyor. E bunların hepsini tek tek Hazreti Aleyhisselam oluyor. Ayetle sabit. E işte sen işte orada meleğe verilen evliyaya da dünyadayken de veriliyor. Vefatlarından sonra da aynı ruh diri değil mi? Ebu Cehil'in ruhu bir de diri de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhu mu öldü aşağı? Mahmud Efendi Hazretleri ruhu mu öldü aşağı? Kafirlerin bile ruhları ölmüyor. Azapta kalıyor. Ruhlar ölmez ehl-i sünnete göre. Şimdi onun için bu alemi misali iyi anlamak lazım. Alemi misali anlamazsan bu geçişleri yapamazsın. Bu intikalleri sağlayamazsın. Mesela Şeyh Abdülkaffar-ı Kusi Hazretleri çok büyük bir şahırda. Kitabı var bir tane Arapça kitabı. O kitap tercüme etse ama tabii milletin kafası tavana vurur yani. Böyle acayip kıssalar falan ama akıl mantık alamaz. El-Vahid fi sülük ehli tevhid. Bende de var iki cilt halinde. Birkaç baskısı var. Şimdi o Abdülkaffar'dan çok alıyor. Bu İmam Suyuti'nin El-Mu'teli fi Teaddüdü Suveril Veli isimli Mecmu-u Resail 20-30 cildi içinde 32. Risale rakamında 361. sayfadan okuyorum. Ders takip ettim burada. Şimdi diyor ki manalar çok kere teşekkül eder. Teşekkül demek şekle bürünür. Türkçe'de teşekkül, teşkilat, meşkilata gidiyor da şimdi o da manaları gelse de bu o demek değil. Esas lügat manası şekle bürünmek. Şekil de teşekkül de mastarı şekil zaten. Manalar teşekkül eder ne demek? Mana görünmeyen şey. Ama görünmeyen şeyi ben elle tutulur, gözle görünür hale gelirsem ona bir surete bürünmesi lazım. Temas edebilmem için. İşte onun surete bürünmesi lazım. Mesela fehbarana fakirun bir derviş diyor bana bildirdi diyor. Amme kânet bi isâl edin. Öksürüğü var. Tam da öksürüyor. E şimdi öksürüğü belirtisi var ama öksürüğü göster desen öksürüğü gösteremezsin. Bu da Allah demiş ki ya bu öksürük bana çok uzallar oluyor. Mübarende işim mi bitmiş neyse. Demiş ki şu öksürük demiş bana bir demiş hakikatini göster demiş ya. Ondan sonra Allah Teala da ona öksürüğün misal alemindeki karşılığını, şekle bürümüş halini gösteriyor. Ne suretinde? Fekündü urâ mislel cerâdet. Çekirge şu şekline bürünmüş. Teti geliyor ile yabana. Ve tehusu dalıyor beniketi ve iki omuzumun arasına giriyor. Çekirge. Girse girecek yani. Hakikatte şekil olsa öyle girecek. Giriyor. Ve en zoruyla. Ben de bakıyorum diyor böyle. Keşfe açık ya. Keşfe açık görüyor. Misal alemini gösteriyor Mevla. Hatta tente ileriye akciğerime geliyor diyor. Omuzum arasından giriyor. Akciğere geliyor diyor. Fes oluyor diyor. Ona da bana akciğere giriyor ben öksürmeye başlıyorum. Feyza karacet çekirge suretiyle çıkıyor. En zoruya ben de bakıyorum çıktığını da görüyorum böyle. Çıkıyor canlı yayın. Hatta tehruca ve tatıra uçuyor. Fes günü anni sual öksürük benden geçiyor. Yani misal alemindeki teferruata bak. Bir öksürük çekirge şeyine giriyor. Mesela Şeyh Abdülaziz Hazretleri anlatıyor. Bunlar büyük veliler. Yine Evliya Allah'tan bizzat söylüyor. Pahalılık olduğu zaman falan benim de yani pahalılık var, imkanım yok. İşte çok yemek alamıyorum falan. Doyacak kadar yemek yiyemiyorum. O arada Allah'tan niyaz ettim diyor. Yani bana bu açlık hissinin nasıl bir şey olduğunu yani açlık, ben açım. Açlığını göster. Karnını gösterirsin, göbeğim şiş değil diye ancak o kadar. Açlığı gösteremezsin. Doydum, tokluğu gösteremezsin. Bunlar arazdır, mana bunlar. Bunlara bir teşekkür etmesi lazım. Yani surete bürünmesi, şekle girersen görebilirsin. Ben de diyor, şey yaptım diyor. Ondan sonra bu yani midemde bir şey var yani Yani normalde yiyorum tabii ama pahalılık da var. Pek de çok bir şey alamıyorum ama yediğimle de tokluk hissi bulamıyorum yani. Ondan sonra bana Mevla diyor keşfi maaşı gösterdi diyor. İmam Suyuti bunlara diyor Şeyh Abdülaziz Hazretleri'ne. O da evliya Allah'tan bir zat da. Midemde baktım diyor bir yengeç gibi bir şey var. Yengeç var. Ondan sonra diyor şimdi benim ağzımdan bir lokma iniyor ben görüyorum. O açıyor ağzını diyor. O lokmayı yutuyor diyor. Ondan sonra ben baktığım vaziyette bak görüyor musun hep acıkma şeyi bile o şekilde gösteriyor. Yine Evliya Allah'tan biri diyor ki uyku geleceği zaman ben bakıyorum bir duman geliyor. Geliyor. Ondan sonra bana gelince beynimi kaplıyor ben uyuyorum. Yani uyku ne surette geliyor? Duman sureti de geliyor. Şimdi bunlar misal alemi. Onun için Allah'ı zikreden bir kavim oturmuş. Hani ben size bir hadis-i şerif anlatmışım geçen derste. Kubbe gibi sekinet iniyor. Sekinet zikirde toplanan cemaatlerin üzerine gökten sekinet iniyor. Sekinet huzuru kalp. Kalp huzuru, tumenine, yatışma, sakinlik, huzur falan filan. Ama bunların hepsi manevi şeyler. Mana. Teşekkür etmezse, şekle girmezse bunu surete bürünmezse sen onu göremezsin, gösteremezsin. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin yanına gelirken nasıl görüyor? Kubbe iniyor. Böyle bir kubbe sarmış onları Allah'ın nuru, nurdan bir kubbe. Tam kubbe üzerine gelecek. Birisi bir dünya kelamı konuştu birisi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bak zikir meclisinde dünya kelamı konuştunuz. İşi karıştırdınız. Sekinet diye iniyordu üzerinize. Tam kubbe gibisi saracaktı. Tam o arada kalktı geri gitti. Şimdi Evliya Allah'tan bir zat diyor ki oturduk Allah'ı zikrediyoruz. O arada Allah'ın rahmeti. Rahmet, feyiz, tecelli, nurun parlaması falan. Bunlar hep manevi şeyler. Rahmet iniyor. Şimdi hadis-i şerifte var ya Meksebâ kavmû fî beyti min büyütilerle işte nezelet âlimin rahmet. Allah'ın evinde toplanırlarsa, bir cemaat zikrederlerse onlara sekinetine rahmet yağar falan. Tekşâmur rahmetu rahmet onları kaplar falan. Bu hadisler çok. Ve yeke beyazıl kutni. Beyaz pamuk gibi bir şey. Şekle bürünmüş. Münteşiratin böyle yaygın bir pamuk gibi böyle hani böyle sık değil. Yayılmış böyle. Ve fillatâfet el tabumna ama şeyden pamuk tabii çok yumuşaktır falan ama bu pamuktan daha yumuşak yani tamamen böyle nurani bir şey. Ondan sonra o şekilde iniyor. Şimdi cemaatin üstüne feyiz iniyor, rahmet iniyor. Baktığın zaman bir şey görünmüyor. Ama keşfin açıldığı zaman alemi misalde o rahmet nasıl yaygın, yayılmış, çok latif bir beyaz pamuk şeklinde iniyor. Yani görüntü olarak. Onun için Evliya Allah buyuruyor ki ve cünudullahil maneviye Allah manevi orduları ki misal aleminde de bunlar la tedhul tahtel ibare. Bunlar ibarelerin altına girmez. Yani tarifle anlatılacak şeyler değil. Öyle eşhedü suara ile muhakkabun. Bunlar suretlere bürünüyor mu bürünüyor. Şekle giriyor mu giriyor. Misal aleminde her şeyin sureti şekli var mı var. Ama bunları kim görebilir? Ancak muhakkak alimler. Yani ne demek? Tahkik ehli alimler. Tahkik ehli veliler. Ve saliku tarikillah. Allah'ın tarikatına, yoluna, manevi yola sülük edenler. Tehsebü ma'atav müzak. Tabi onların da hepsi eşit değil. Allah'ın onlara verdiği manevi güç nispetinde. Onlar da bunları müşahede ederler. İşte alem-i misal. Geçen dersi dinleyen ne ilimler. Yani bu dersleri birlikte dinlemek lazım. Ben mecburen neredeyse bir girizgah yapıyorum. Farklı misallerle örneklendiriyorum, çeşitlendiriyorum. Aklınıza takrib ediyorum, yaklaştırıyorum. Ama siz yine bu ilme merak etmeniz lazım. Bu tasavvuf ilmi, manevi ilim. Çok önemli. Sonra ben tabii arada çok şeyler İmam Suyuti almış tabii uzun bir risale. Bazı konunun dışına çıkan faydalı ilimler varsa da tabii şimdi konuyu dağıtmamak açısından ben zaten şerh ve izah gerektiren konular açıklama yapıyorum. Onun için bazı atlamalarla okuyorum. Ama okuduğum yerlerin ibarelerini Arapçalandırsa okuyorum ki hoca olan şunlar bunlar. İmam Suyuti bunu demiş mi? Ben şimdi yanlış bir mana veriyor. Tercümeyi doğru yapmıyor mu falan bu şeyiniz kalksın diye
6: İsteyen istediği Arapça bilen hocaya, hacıya dinletebilir yani. Sümeracı Risale-i Şeyh Safiyyüddin İbni Ebu'l Mansur, Şeyh Safiyyüddin İbni Ebu'l Mansur Hazretleri, benim bir risalesi var, bu çok önemli bir risale. Menakıbul Evliya, Velilerin Menkıbeleri, bir ismi de Risale-i Nasriye, Risale-i Nasriye diye geçiyor. Benim kütüphanemde de var, Cah Mektebesi, benim kütüphanemde adı Cah Mektebesi. 20.527 rakamıyla benim kütüphanemde kayıtlı, benim kütüphanemde giden hepsi bilgisayarda, hepsinin etrafı belli, kaydı belli. Haydar'da da çok var. Evet, bu Risale'nin 83. sayfasında bu ilimler geçiyor. Şeyh Safiyyüddin Hazretleri çok büyük bir veli. Bunu İmam Suyuti çok kıymetli buluyor. O mübarek zaten. Hatta bu nakilleri yaptıktan sonra mıdır, en sonda mıdır bakayım. Yani bu usta diyor, Şeyh Safiyyüddin çok önemli bir imamdır diyor. Bu ilimlerde diyor. Şimdi orada diyor, Şeyh Müferric Hazretleri, bunu ben ta 15-20 sene evvel yazdım. Tarikat-ı Aliye'de, Rabıta-ı Celiye kitabında da yazdığımı hatırlıyorum yani. Şeyh Müferric Eddemamini Hazretleri Kattesallahu aleyhi ve sellem. Şimdi orada diyor, Ceraddi Şeyh Müferric bir belediye kazıyetü masabi müritleriyle yaşadığı bir olay hasıl oldu diyor. Kâli şahsumunum kâne kâd hacca yâhıra, o sene hacca gitmiş müritlerinden birisi diyene diyor ki Fâcu müfericem bi Arafat'e, Müferric Hazretlerini Arafat'ta gördüm diyor. Fenâzâ avlâkâr, öbürü de ona itiraz ediyor, çekişiyor. Fe'inde Şeyh mâfârıgı demâmin ve lâ râhâli gâyla. Demâmin Mısır'da bir şehir olacak. Ya diyor Şeyh Efendi diyor, Demâmin'i terk etmedi diyor, başka bir yere de diyor. Yani Zilhicce ayında, özellikle Arafa günde, bayramda gitmedi diyor. Ve hâli ve küllü mülmâbül talâk müzevceti. Bu mesele aynı bunun gibi bir meseleden bu ders başladı. Bu ders 13-14 oldu şimdi, belki de bu 15 midir, 16 mıdır. İlk derste de buna benzer bir meseleyle İmam Suyuti konuya girmişti. İkisi de yemin ediyor, talak veriyor. O diyor, Şeyh Müferric Hazretleri Demamin'den çıktıysa diyor, karın boş olsun diyor. Öbürü de diyor ki Arafat'ta görmedimse diyor, Arafat'a gelmediyse karın boş olsun diyor. Böylece min zevceti enne urahu bi Arafat'a, o diyor ki Arafat'ta gördüm. Ve halif el ahiru bi talak min zevceti, öbürü de karısından boş olmaya yemin ediyor. Enne ulem yagib an Demamin fi müddeti Arafa. Arafa günü, belli bir gün, Zilhicce'nin 9'u. Bir gün yani senede oluyor. O müddet zarfında Demamin'den kaybolmadı, hep buradaydı diyor. O da yemin ediyor. Ondan sonra fıhtasama ileyi neticede Şeyh Safiyyüddin Hazretleri'ne şey yapıyorlar. Fetva için ikisi de yemin etti. Şimdi bunların biri mutlaka yalancı. Ve zekâlı külümün ha yemini. O işte o da her biri ben şuna yemin ettim. O ben şuna yani yemin ettim. Talak verdim ağzına gelip. فَاَكَرَّهُ مَا عَلَى عَلِي بَعْ diyor ki ikiniz de tamam, karınızla beraber وَاَبْقَى كُلَّ وَعَدٍ عَلَى زَوْجَتِ, senin de karın boş olmadı, bunun da karısı boş olmadı falan. Sonra birileri bu konuya itiraz eden, işte mecliste bulunanlar da vesaire. فَاَصِدْكُ عَدِيمَا اَجُبُ حِنْسَ الْاَخِرِ, ya Efendi Hazretleri, bunların biri doğru söylüyorsa öbürü yalan söylemesi gerekiyor. Çünkü aynı anda, aynı günde mesafe çok uzak. İki yerde bulunamaz. Ve kâne aynı hazir hadis mâne cemaat min rücal muteberun. Muteber alimler de mecliste yani ilmi veyahut da neyse fazileti itibar eden adamlar da var. Bunun üzerine bu hükmün sırrı nedir? Bunu tartışmaya açıyorlar. Herkes bir yönden şey yapıyor. Açıklama getirmeye çalışıyor ama yeterli olmuyor. Yani izah yetmiyor. Bu arada ben meseleyi anladım diyor Şeyh Safiyyüddin Hazretleri. Yani tasavvufu bildiği için şey bildiği meseleyi anladım diyor. Dedim durun diyor, ben size bunu izah edeyim. Çünkü muteber insanlar da var. İnsanlar da diyor yani verilen fetvayı yadırgadılar. Çünkü biri doğru söylüyor, öbürü yalan söylemesi lazım. Aynı anda olacak iş değil. O da dedim ki diyor, el veliyyu, bak burası çok önemli. Fakültü de, el veliyyu izâ tehakkâkı fî vilâti. Ben bunu size birkaç kere tabii tekrara, kaçınılmaz olarak tekrara girmek icap ediyor. Çünkü başka yönden geliyor, yine aynı konuya dönüyor. Bir Allah dostu velayetinde tahakkuk ederse, yani ne demek? Yani evliya Allah'ta da makamlar var, dereceler falan ama hakikatine erirse, velayetin hakikatine. Şimdi hakikati Muhammediye var, hakikati Ahmediye var, işte ne bileyim evliyalıkta da çok mertebeler var. Hakiki bir velilik. Yani velidir ama surette kalmıştır. Öbürü o suretin perde arkasına geçmiştir. Hakikaten öbürü onun da perde arkasına geçmiştir. Yani Allah'a ulaşmanın sonu yok. Ama hakikate ererse

oturup konuşuyorsam, ileride de büyük bir salon var Hoca Efendi'yle de toplantı yaptığımız kütüphane. Orada da aynı anda, şimdi ben burada 4 odada, 5 odada aynı anda oturup konuştuğum zaman nasıl olacak? Bak mesela yine aklıma geldi. Ruhul Ben tefsirini İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri yazarken, ya bu kadar kısa ömürde bu kadar kitap nasıl yazıyor? Yüzlerce eseri var. Sırf Ruhul Beyan'a ömür yetmez. 10 cilt. Sırf Ruhul Beyan. Bir de o ilimleri ne zaman öğrendin sen? Bir de bunun talebeliği var. Onun için hanımı diyormuş ya, bu kadar eser nasıl verebiliyor yani? Bu kadar vakit. Çünkü ibadetlerini eksik yapmıyorlar. Teheccüdlerini eksik yapmıyorlar. Kur'an hatimlerini eksik yapmıyorlar. Bu zaten sırf ibadetlerini yapsan kitap yazmaya vakit kalmıyor. Bizde öyle. Çünkü neden? Ruhaniyette kuvvet yok. Zamanda bereket yok. Velayette tahakkuk yok. Yani evliyalıkta. Dolayısıyla şimdi hanım hatta bunu merak etmiş. Odasına da ki yazarken pek kimseyi sokmazmış. Mübarek tabii eskiden biliyorsunuz kapıların anahtarları büyük, kilitler. Görmüşsünüz eski kilitleri kocaman. Ona göre delikleri de biraz büyük ya. Oradan görünüyor yani. Bir bakayım demiş. Bir varmış. Yani hatırımda şu anda kaldı. 12 diye bir şey hatırlıyorum ama yanlış konuşmayalım. Ondan fazla İsmail Hakkı var. Aynı anda yazıyorlar. Şimdi alemi misali anlamazsan, onun ruhaniyetinin güçlü olması, evliyalığında hakikate ermiş olduğu için ne yapıyor? O zamanlar zaten matbaada bir şey değil, bilgisayar yazacak hali yok. Eliyle yazıyor. Ya bu kadar şeyi eliyle yazmak ne kadar zaman alır? Bu kadar kitaba ömrü yetmez. Kaç sene yaşıyor ki bunlar? Dolayısıyla İmam-ı Gazali 50 küsur sene yaşamış. Talebeliğine çıksan, yazdığı kitaplara vursan eliyle nasıl yazacak bunu ya? Çünkü hepsini eliyle yazmak zorunda. Birine yazdırmıyor ki. Ama ruh güçlü olduğu zaman eline yazmada 10 tane 12 tane yardımcı bulduğu zaman ne oluyor? 12 İsmail Hakkı kuvvetinde oluyor. İşte bunu hanımı görünce dedi ki buradaki sır anlaşılır. Evliya Allah'ın sırrı. Alemin misalde ruhunun farklı suretlere girip onlarla da iş görmesi. Aynı anda ruh 10 bedenle iş görüyor. Fiziki manada. Onun için eğer diyor bir veli gerçek veli olursa onun ruhaniyetine tasavvur imkanı verilirse yani surete bürünme yuta minel kudreti fit tasavvuru fi suverin adidetin fi hinin ve adidetin fi cihatin müteadidetin ala hukmi iradeti. Yani o kişi kendi iradesine göre Allah Teala ona güçlü bir irade vermiş. Onun isteği doğrultusunda farklı cihetlerde, biri Mekke'de, biri Tekke'de, biri Yemen'de aynı anda Yemen'de, aynı anda Mekke'de, aynı anda İstanbul'da, aynı anda kutuplarda, farklı cihetlerde, aynı vaatte, aynı anda, farklı birkaç surette, yine kendi suretinde ama orada da aynı suretten var, orada da var, orada da var, orada da var. Ruh bir. Her yerdeki ruh bir. Ruhun veli evliyaya keramet olarak ikram edilen bir şey bu. Keramet ne demek? Zaten senin benim yapamayacağım harikulade. Olağanüstü daha Türkçesi. Olağanüstü bir şey. Senin benim yapabileceğim şey olsa keramet de olmaz. Dolayısıyla bu durumda Allah ona aynı anda farklı cihetlerde birkaç surete bir anda bürünme ve oralarda görünme ve görünme yine değil iş görme. Elini tutan tutabiliyor yani fiziki işte görüyor. Öyle o sadece görünüyor böyle bulut gibi falan öyle değil. Aynı buradaymış. İşte onun için فَسُورَةُ الَّذ۪ي ظَارَ لِمَنْ رَاهَ بِعَرَفَةِ حَقٌ. Niye dedi ki, dedim ki bunun karısı da kaldı, bunun karısı da kaldı. Kimsenin nikah bozulmadı. Çünkü neden? Onun Arafat'ta gördüğü suret hak. O zatın kendini gördü. Çünkü neden? Ruh surete büründü. Ruh aynı ruh. Esas insan ruh olduğu için onu görmüş oldu. Adam da diyor ki ben diyor Müferrici Demamini Hazretleri'ni Arafat'ta gördüm diyor. Yemin ediyor, talak veriyor. Hoş olmaz. Çünkü neden? Gördüğü hak. O keramette kaç yerde göründü. Sonra وَسُورَةُ الَّذِي رَا الْاَخَرُ diğerinin gördüğü suret لَمُفَارِقْ دَمَامِنَ o da diyor ki demaminden hiç ayrılmadı. Tekke'de oturuyordu bize yanında ders yapıyorduk diyor. Hakkun. Onun gördüğü de hak. Çünkü Şeyh Efendi'nin kendini görüyor. وَسَدَكَ كُلُّمْ مِنُ مَا فِي يَمِنِ ikisi de yemininde sadık. Çünkü neden? İkisi de gördüm diyor. Gördü çünkü. Ha birindeki asli suretiydi. Yani anasından doğduğu beden. Diğerindeki

0: ruhunun, ruh tek, ruh bölünmüyor. Aynı ruhunun Allah'ın kerametini ona ikram ettiği bir o anda oluşan bir bedene bürünerek orada hazır olmaz. Ruh zaten 5 yerde, 10 yerde hazır olur. Ruha mekan yok. Mesele ne? Onun bedene bürünüp görünmesi kerameti. Dolayısıyla fekale şeyh işte orada bulunanlar hazırun dediler. Yani tam bu herkes bir şeyler anlatmaya çalıştı ama dediler bu izah şekli sahihtir dediler. Bundan ikna olduk dediler yani. Şeyh Safiyüddin Risale'de bunu anlatıyor. İmam Suudi Hazretleri naklediyor. Risale'nin Nasire'de sayfa 83'te El Mu'teli Risale'de sayfa 364'te. Şimdi Hakkes Şeyh Ebul Hasan İbn-i Dekkak Şeyh İbn-i Hasan-ı Dekkak Hazretleri naklediyor. Bunlar büyük şeyhler. İmam Suyuti'den evvelki Etkalen Şeyh Muhammed'in acemiyü selâzemiyetin ve sittine âleme gayrı âlemi semâ ve lâz. Hadi bak. Şeyh Ebul Hasan İbn-i Dekkak Hazretleri anlatıyor. Diyor ki benim şeyhim diyor Şeyh Muhammed Acemi Hazretleri beni diyor gök ve yer alemi, gök ve yer alemi zaten biz zaten yer alemini, biz gök alemden haberimiz yok. Yani gök ve yer alemleri var. Tabii görüyoruz, gökte görüyoruz da mahiyetini tam idrak edemiyoruz. Gök ve yer aleminden başka 360 alemin içine soktu diyor. 360 alem. Zaten rivayetlerde ne geçiyor? 18 bin alem var. 360 bunun içinde kaçta kaçı? Lillahi inne lillahi azze ve celle semaniyete aşara elfe alemin. Et dünya min alemi vaadun diyor. İmam Suyuti Zürül Mensur tefsirinde bu. Ravisi için aklıma gelmeyebilir. Hadis hükmünde merfu bir rivayet. Allah'ın 18 bin alemi var. Dünya bunlar için sadece tek bir alem. Dolayısıyla bizim de görmediğimiz de alemler. Benim Şeyh Muhammed Acemi diyor 360 aleme soktu diyor. Şeyh Muhammed Acemi öyle bir zattı ki diyor. Yani Şeyh Muhammed Acemi üzerken fiyat yolculukları çıkardı diyor. Yani Allah'ın yolunda emri bir maruf, fazla sıhhat, işte umre, hac vesaire. La yatuğun ile uzuvru. Ya o zamanki yolculuklar şimdiki gibi uçakla bile gitsen gelsen tırnağın uzar yani. O zamanki yolculuklarda bir hacca gidiyorsun, 2-3 ayda gidiyorsun, geliyorsun falan. Hiç tırnağı uzamazdı. Ve la şarun. Hiçbir tüy de uzamazdı sakalı bıyığı. Ve la yuhdesi hadesen. İlginç bir şey. Hiç abdest bozmadı diyor. Ne büyük abdest ne küçük abdest. Ulan burası cennet mi? İşte ne dedik geçen derste? O da geçen dersler, onlara ilgili dersler çok önemli. Cennet ehli için cennetteki ikramlar, harikulade olaylar. İşte cennette yemek yiyor 70 bin tabaktan. Büyük abdest yok, küçük abdest yok. Bütün şaraplardan, şerbetlerden içiyor. Cennet şaraplarından idrar yok. Mis gibi biter çıkıyor falan. Bunlar sahih hadis. İnkar etse adam ehl-i sünnetten çıkar yani. Çünkü mütevatır hadis cennette. Şimdi büyük abdest yok, küçük abdest yok. Beden aynı. Öldükten sonra diritti bedeni. Etten, kemikten, deriden, mideden, bağırsaktan, altından, gümüşten değil yine. Aynı beden. Burada bu ihtiyaçları var, orada niye o ihtiyaçları yok? Harikuladelik işte. Olağanüstü diyorsun değil mi? Cennete mahsus ikramlar var. İşte Evliyaullah da diyor. Normal müminler cennete girebilirse tabii, giren müminlere orada olan harikulade olaylar, işte yiyip içip de büyük abdest, küçük abdest yapmaması gibi, sonsuz cennette hiç uykusu gelmiyor. Bu şimdi dünyada normal bir şey. İşte o harikuladelikler cennette müminlerin genel manada kavuşacağı nimetlere Allah dostları dünyada şu anda kavuşmuşlar. Bu Allah'a zor mu? Cennete giren herkese vereceği bir şeyi bir velisine dostuna dünyada verse, zor mu? Geçen sene neler anlattım? Cennetteki çarşılardan bahsettim. Suret satılıyor, şekile bürünüyor. Neler. Dinleyin o derslere. Orada sahih hadis var. يَحْتَاجُ لَيْجْدِي اِلَى تَهَرَتٍ Abdest bozmadığı için وَلَا يُحْتُسُ حَدَسَنْ يَحْتَاجُ لَيْجْدِي اِلَى تَهَرَتٍ Abdest almasına lüzum kalmıyor. Taharet yapmasına lüzum kalmıyor. Çünkü neden yolculuklarda ot yok, ocak yok, han yok, hamam yok falan. Dinlenecek, duracak yer yok. Bu zaten günler sürüyor, bazı haftalar sürüyor. O zaman şimdiki gibi, şimdi bile buradan Suudi Arabistan'a gideyim desen arada dünya kadar çöller, ovalar boş. Yani dursan bir ihtiyacını göremezsin. Ve izade kale bilader amira. Ama mamur şehre geliyor. Diyelim Mekke'nin merkeze geldi, Medine'ye geldi, Bağdat'a geldi. Şam'a geldi, İstanbul'a geldi. Üzri aleyhi ve acı aleyhi nasıl güzel. Diğer insanlar nasıl yiyebilsin de büyük amcası, küçük amcası veyahut da bir hafta iki hafta geçse bıyığı uzar, sakalı uzar, saçı uzar, tırnağı uzar. Onun da uzuyor. O da abdest bozmaya çıkıyor, gidiyor. E şimdi bak Allah dostlarının farklı hallerini anlamak bakımından. Bu şimdi bedeninden başka bir beden. Şimdi normal bu beden seferde günler geçtikçe tırnağı da uzar, bıyığı da uzar, sakal da uzar, saçı da uzar. Koltuk altı da uzar, eteği de uzar. Ve büyük abdest küçük abdest ihtiyacı olur çünkü bu yiyor. İşte bak farklı bir bedene giriyor. O alemin misaldeki beden, alemin misaldeki bedende bu ihtiyaçlar yok. Aynı adam mı aynı adam, ruh aynı. Mesela neler anlattık geçen derse ya. Allah Allah, Kureyşi Hazretleri'nin. Ama cüzam hastası, dinleyin de bakın o dersleri ya. Bir kız onunla Allah rızası için evlendi. Ama ile körle cüzamlı ile kim evlendi ya? Allah rızası için evlendi ve onu kabul etti. Ondan sonra cifafa gidecek diye dedi ki dur dedi bir abdestin gideyim gireyim ve abdestten girdi çıktı. Filiz gibi delikanlı. Acayip mis kokuyor. Cüzamdan eser yok. Gözleri görüyor. Elbiseler acayip. Ne yakışıklı adamısın sen falan. Ne dedi sen Allah rızası için beni tercih ettiğinden dolayı beni Allah için Allah dostu diye itikat ettiğinden dolayı Allah da bana böyle bir keramet veriyor. Seninle hep bu surette görüneceğim. Ama sonra tekkiye çıkıyor, namaza çıkıyor, cemaate çıkıyor. Ama ezzem diyor. Bunun yani bunları dinleyin, dinleyin. Bilmediğiniz neler var. Ondan sonra kardeşlerimiz İmam Suyuti nakillerine devam ediyor. Sonra diyor Şeyhülislam, çok önemli, Siracüddin İbn-i Mülakbin. Bu İbn-i Mülakbin Hazretleri, adı Amr İbn Ali, Ensar, yani Araplarından, Endelüslü, Mısırlı, 803'te vefat etmiş. İbn-i Mülakbin, alim, allame, umdetül musannifin, kitap yazanların temel dayanakları, İmam Esnevilerden okumuş falan. Çok fetvalar vermiş, çok kıymetli, faydalı ilimler var. Çok meşhur oldu. İlimleri dünyaya ışık saçtı. Tabakat-ı Şafii İbn-i Kazi Şehbe'nin Tabakat-ı Şafii'sinin 4. cilt 46. sayfasında Siracüddin İbn-ül Mülakkın Hazretleri, İbn-ül Mülakkın diye meşhur olmuş. İbn-ül Mülakkın Hazretleri'nin tercümesi uzun uzun yapılmış. Bu zatın Tabakat-ı Evliya kitabı var. Bizde de var. Kütüphanemizde. Tabakat-ı Evliya. Orada diyor bazı yazılarına sümme vakaftu ala kerari ise diyor bazı el yazmalarına muttali oldum diyor İmam Suyuti. Fevecettü fî eşyâ mânânusâ dediği konumuzla ilgili çok şeyler buldum diyor. Mesela bunu birkaç kere söyledik. Bu acayip bir zat. Ben Irak'a gidince mutlaka bunu ziyaret etmek istiyorum. Daha gidemedim. Fekâle fî tercümeti Şeyh Kazî Bilbânil Mevsili Musullu Kazî Bulban. Bu Kazî Bulban'ı kimse bilmez yani. Kazî Bulban büyük bir Allah dostudur yani. Geçenlerde bir daha izah ettim ismini, cismini anlattım. Zülehvalil bahira vel keramatil mütekâsira. Yani çok kerameti zahir haller sahibi, fazla miktarda keramet sahibi. Fazla miktarda derken bazı benim bir mi iki kerameti olur, üç olur, beş olur. Bu bir dakikada 10 tane, 20 tane keramet. Çekenel mevsele ve sevtaneha Musul'da yerleşti. Orada orayı vatan belledi. İlâ mâ tebâ karîbem sene sebâin ve hamsime sene 570 hicri. Sene 5, Abdülkadir Geylani döneminde bulundu, onunla görüşüyordu. Sene 570'lere yakın zamanda vefat etti. Ve kâne etereddedü fîrâsâli. Mektuplar getirirdi, götürürdü. Ve Neşeyh Abdülkadir Geylani, Adi İbni Musafir, Abdülkadir Geylani ile Adi İbni Musafir Hazretleri arasında Adi İbni Musafir'in de kabrini deştiler, eştiler, patlattılar bu işitçiler. Ondan sonra o Adi İbni Musafir bize yakın, sanki bizim sınırda bir yerde. Onunla çok kabrine gitmek istiyorum da tabii onun kabrine bayağı sıkıntı yaptılar. Adi İbni Musafir Hazretleri, o da 557'de vefat etti. O da Abdülkadir Geylani döneminde. Abdülkadir Geylani Hazretleri, şey Ahmet Rufa Hazretleri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek eli şerifi çıktığında Ahmet Rufa'yı öperken bulunanlardan. Hayat-ı Harrani ile Adi İbni Musafir. Bu mübareğe çok halk tabi oldu yani. Onda acayip itikat ettiler. Tabi bazıları Allah muhafaza onu kabrinin kıble yaptılar, bazıları sapıttılar, dinlerde çıktılar ama bu çok büyük bir veliydi. Hatta Abdülkadir Geylani bunun hakkında buyurdu ki, eğer peygamberlik çok ibadet yapmakla kazanılacak bir şey olsaydı, bizim aramızda bir tek Adi İbni Müsafir peygamberliği hak ederdi. Çatlattı yani şeyleri, mihrapları, seccadeleri. Yani öyle ibadet, öyle ibadet, Allah'a öyle kulluk yaptı. Ama peygamberlik biliyorsunuz, kesbi değil, vehbidir. Yani Allah vergisidir. Evliyalık kesbidir. Bir insan çalışırsa, gayret ederse veli olabilir. Ama peygamber olamaz yani. Onun için yani ne büyük bir makam Adi İbni Müsafir. Bu ikisinin arasında mektupları getiren götüren bir zat var. O zatın adı Kazı Bulban diye geçiyor. Esas adı da bu Kazı Bulban değil. Şimdi ve zekerahul Kemal İbni Yunus. Kemal İbni Yunus diye bir alim var o zaman. Bu da çok büyük alim. Şafii fakihi. Ondan sonra Bağdat'ta Medrese-i Nizamiye vardı biliyorsunuz. Efendim Selçuklular döneminde İmam Gazali de orada okutuyordu. Nizamül Mülk gün kurduğu medreselerde ders okutuyordu. Bütün ilimleri toplamış. Yani 21 ilim dalında o kadar muhkem biliyordu. Bütün dünyanın fıkıh alimleri diyorlar 24 ilimde bunun üstüne yok. İlim dalında. Bu Kemal İbni Yunus da biraz bu tasavvuf işlerinden çok şey etmiyor. Zahire bakıyor biraz tabii. Zahiri alim. Demiş yani bu Kazı Bulban demiş, camide görünmüyor, cemaatta görünmüyor. Bu nerede namaz kılıyor, ne yapıyor, bir şey belli değil. Millet de buna evliya diye yapışmış falan. Derken Fevakavi biraz kötü konuştu. Konuş muvafakaten limenandehu. Yani yanındakiler de biraz işte tasavvuf, masavvuf ya da evliya. Evliya derken de bu da hep de mübarek meczup tipli yani. Bunlardan hepsi adam bu tasavvufçular, dervişler bilmem neler. Bu da biraz yanındakilerin suyuna gitti. Bir şeyler konuştu. Febeyne Allah'ım güzellik. Mecliste oturuyorlar. Alimler var, fıkıhçılar var. O zaman da alim veriş. İzdehel aleyhim. O anda kapıyı açtı girdi. Kazı Bulban. Hiç onun oraya gelme zamanı geldiği bir yer değil. Girdi febüytü. Oh, hepsi şaştılar kaldılar. Gali İbni Yunus. Dedi ki ey Kemal yani ey İbni Yunus. Dedi. Ente te'alemi küllemâ ya'lemullah. Sen çok ilmin var biliyorum dedi. Peki Allah'ın bildiği her şeyi biliyor musun dedi. Rabbalah. Allah'ın bildiği her şeyi kim bilebilir? Resulullah sen bile Allah'ın bildiği her şeyi bilir diyemiyorsun. Bildirdiğini bilir. Tabii çok şey bildirdi ona kimseye bildirmediklerini bildirdi. Ama Allah'ın bildiği her şeyi bildi diyemiyorsun. Kale dedi ki la. Yok dedi ya ben Allah'ın bildiği her şeyi nereden bildirdim? Kale dedi ki feyn. Küntü enemnel ilmillezi la te'alem ente. Peki benim durumum namaz mı kılıyorum, cemaatle mi kılıyorum, nerede kılıyorum? Peki benim durumum da senin bilmediğin Allah'ın bildiği özel ilimdense. Felem yedir İbni Yunus Makul. İbni Yunus ne diyeceğini bilemedi. Bak 14 fende bütün dünyanın uleması ittifak etmiş. Bundan iyi bilen yok diye. Ama adam sana evliya Allah bir lafı çakar. Şimdi Musul'un katısı var o zaman. Katı da şeriatın zahine göre hüküm veriyor. O da suizan ediyor falan. Çok yani bir yandan çok kerametlerin gösterdiği, keşiflerinin çıktığı, kayıptan haberler verdiği ve doğru çıktığı bir yandan bunları duyuyor. Bir yandan da camide görünmez, cemaata gelmez. Şimdi cemaata gelmeyen nasıl evli olacak? Cemaatsız namaz kılanın zaten namazı eksiktir. Ondan sonra ya o da niyet etmiş kadı. Bağdat'ta o zaman sultan kimse işte o dönemde. Abbasi dönemi, Allah alem o dönemler, artık Ali Tekbiyelen dönemi, sultana desin de bunu Musul'dan çıkart, burada fitne oluyor bu, başka yere bunu gönderelim diye niyet etti. Ama kimseye bir şey söylemedi yani, fitne çıkmasın diye. Allah'tan başka bilen yok. Dedi ki ben sultanla görüşürsem bunu söyleyeyim dedi. O arada katı tabii hem işi icabı hem şey, sokaklarda geziyor. Şimdiki bürokratların gezmesi gibi. Efendim sokaklarda gezerken bir baktı Kazı Bulban Hazretleri önünde gidiyor. İşine dedi ki ya dedi biraz devlet görevlileri işte polisler korumalar o zamandaki şeyler olsaydı dedi, şunu dedi bir yakalasaydım iyiydi dedi. Bunu bir sorguya çekeceğim falan. İçinden geçer geçmez bir adım gitti. O da şimdi ona bakıyor. Bir adım gitti. sureti Kürt şekline girdi diyor. Kürdi diyor. Kürdi demek Fetehe yarın suratu ibareyi okuyalım. Femeşah hutveten bir adım yürüdü diyor. Fetehe yarın sureti tehayyür etti. Değişti diyor bir Kürt değil. Kürtlerin o zaman yöresel giydikleri kıyafet. Şimdi de Kürtlerin var ya öyle şalvarları işte bellerle şey bırak. Baktı diyor. Kürdün biri diye düşün diyor. Sümme biraz getiriyor. Bir bedeviyin. Arap bedevilerinin kendine göre has kıyafetleri şeyleri var. O zaman da şimdi de var. Bedevi şekli veriyor. Sümme bir adım götürüyor. Her taraf değişiyor. Bir fakihin, fıkıh alimlerini giydik. Ona göre mesela Osmanlı'da da öyle. Ona göre sarığı var, ona göre kürkü var, cübbesi var, memlesi var. Onu da kıyafetinden makamını anlıyorsun. Bu sefer de fakir kıyafetine giydiriyor. O arada diyor, Allah Allah, adımda bir adam değişiyor ya. Dedi, ve galelu ya gazi, ey kadı efendi dedi, döndü. Hazi erba suver raitev. Şu anda sana dört suretle beni gördün. Bir kendi suretiydi. Üçte değişti. Femen ve gazı bulman önüne. Bunların içinden hangisi gazı bulman? Ki hatta tegüleli sultan fi ihraci. Sen sultana diyeceksin ki diyor. Bak kimse bilmiyor. Sultana diyeceksin ki gazı bulmanı bu sultan çıkartma kararı çıkar. Tamam da bunların hangisini çıkartacaksın diyor. Biri çıkarsan öbürü durur, öbürü çıkarsan öbürü durur. Yani Fekep Bala'di, kadı efendi hemen ellerine kapandı diyor. Fakat böyle öptü ellerini, festağfurullah, Allah'tan istiğfar etti. Evliyaullah hakkında kötü düşünmüyor diye. Ve Sülhanü Şeyh Abdülkadir Geylani'yi, Hazreti Geylani'ye sordular, bu kazıyı bulman ne biçim adamdır ya, namaz kılmıyor, camide gören yok. Dedi fakat ve veliyyum mukarramun. Allah'a zühalim maallah. Allah ile çok manevi halleri var, mukarrab velilerdendir. Fakat demin Sıdkın, Allah'ın dinde çok muteber makamı var. فَقِلَلُوا مَا نَرَا يُسَلِي Ya namaz kılarken görmüyoruz demişler Abdülkadir Geylani'ye. O tabii açıktan milletin önünde imamlık ediyor vesaire. Şimdi bazı veliler öyle. فَقَالَ buyurdu ki اِنَّهُ يُسَلِّي مِنْ حَيْسُ لَا تَرَوْنُهُ O sizin görmediğiniz yerlerde kılıyor. وَلَا اِخْرُجُ يَمَّنْ وَلَيْتَنْ وَعَلَيْهِ مِنَا فَرْضُونَ اَبَدًا Bir gün, bir gece üzerinde beş vakit namazın farzından bir farz ömründe kazası yok. Nasıl namaz kılmaz diyor. Ve inni erav rav idâ sallâ bil mevsele bi gayrâ min afâkilâr Musul'da namaz kılsa veya dünyanın herhangi bir namaz kılsa yesüllü ende Bâb-ül Kâbe. Ben onu görüyorum Kâbe'nin kapısında secde yapıyor. Şimdi bak burada Abdülkadir Geylani'nin de kerameti zaten çıkıyor meydana. O diyor nerede kılarsa kılsın secdeyi Kabe'nin kapısı. O zaman da Abdülkadir gelen de Kabe'yi görüyor işte. Nerede olursa olsun. Şimdi Gale Ebu Hüseyin Hasen-i Kureşi'yi bu alemin misali güzel anlamaya çalışıyoruz. Ebu Hüseyin-i Kureşi Hazretleri diyor ki Raytu fi beyti bilmem ki. Ya Musul'da evine gittim diyor. Odaya bir girdim kat melehu bütün odayı doldurmuş. Ne kadar büyütüşüm şimdi bu. Böyle bir oda. Ben şimdi bu odayı nasıl büyük doldurabilirim ya. Odayı doldurmuş. Ve ne macesedü, cesedi büyüdü, büyüdü, nemaen. Öyle bir büyüdü ki harikan lilade. Harikulade demek olağanüstü büyüdü. Fekaraştu. Ve bedaleni manzaru. O manzara beni dehşete düşürdü. Korktum diyor, ben çıktım diyor evden. Sümme uttüyle. Bir zaman geçtik, bir daha eve gireyim dedim. Ne oldu bu ya? Bu vaziyette ne eve sığar, ne camiye sığar, nereden çıktı, nereden girdi? Feraytü fizaviyetil beyt. Bu sefer baktım evin köşesinde oturuyor. Fakat tezale küçülmüş, küçülmüş, küçülmüş. Hatta Zahra Kadir'in osfur serçe kadar oldu. Bak aynı beden, ruh aynı ruh. Beden değişiyor. Şişiyor, büyüyor, küçülüyor. Fakat açtı. Yine çıktım diyor ya. Ne oldu buna ya? Sümme uddüyle bir daha döndüm diyor. Gazil bülbanil, Musili Hazret, Mevsili Hazretleri böyle bir şey yok ya. Ta siz Evliyaullah'dan kimi duydunuz ya? Duydunuz, duymadığınızın zekatı olmaz. Ben neler okuyorum? İşte bunların bazen de size şimdi anlatmak vesile, bu vesileyle nasip oldu. Feraytu ki haletil mu'tade. Bu sefer baktım diyor eski, işte kaç metre boyuysa en iyisi, kilosuysa duruyor. Fekultu dedim, ya seyyidi, ey benim efendim. Ekbirni alil haletil ula vesalin. Şimdi şu halin senin kendi halin. Bana ilk odayı kaplamış halinle, sonra serçe kadar küçülmüş halinin mahiyetini anlatsana, bildirsene dedim. Fekale dedi bana, ya Ali, Ebu'l-Hasen'in, Kureşi'nin adı Ali'miş. Ya Ali dedi diyor. Everaytevma, sen benim o büyümüş halimle küçükmüş halimi gördün mü? Yani görmemeliydin. Demek aniden mi girdi izinsiz mi girdi? O halimi görmemeliydin demek için. Gördün mü? Kurtulayım lan, evet gördüm. Kale la bu dente ama. O zaman mutlaka kör olacaksın dedi diyor.
1: Dalegül FM'de dinlediğiniz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
4: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
5: Şimdi reklamlar.
6: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
7: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
8: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes umreye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
9: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
10: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
11: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
10: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça. Bak kız medresemiz çok var. Kız talebede çok var. Kadın cemaat çok var. Erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi. Taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Der'in sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, burada yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
12: Şura Fıkıh Kurulumuz yeni eğitim döneminde 200'e yakın talebesiyle ilmi hizmetlerine devam edecektir. Dini meseleler danışma hattımız aracılığıyla da her ay binlerce vatandaşımızın dini ve fıkhi sorularına cevap verilmektedir.
10: Alaaddin Efendi babamızın kelamıdır. Din fıkıhtan ibaret. Biz fıkıhçılara tabii ki hizmetçiyiz. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. 7 Eylül'de yeni dönem fıkıh eğitimi başlayacak. Şura Fıkıh Kurulu İlim Araştırma Derneği'ne yardımlarınızı bekliyoruz. 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca Efendilere ulaşabilirsiniz.
13: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
14: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
15: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
16: Merakla beklenen kitap çıktı.
10: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahoska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
16: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
17: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
5: Reklamları dinlediniz.
10: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
18: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
19: Kur'an ölü kalplere hayat verir, su ölü toprağa hayat verir.
20: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
21: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
22: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun. Tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
23: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
24: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek. Çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
25: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
26: Sonra da öyle ölüyorsun.
27: Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
28: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
29: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
30: Lale Gül FM. Burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
31: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam
32: Ecir
31: ediyor.
32: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
30: Lale Gül FM'de dinlediğiniz program devam ediyor.
0: O iki alimi görürsen, alemi misaldeki durumu, ruhaniyetin çok büyük surete bürünmesi, sonra küçük surete bürünmesi. O zaman kör olacaksın. Emmelû lâ fekâne indî bil cemal. Birincisini Allah Teala cemaliyle tecelli etti bana diyor. Yani güzel sıfatlarıyla, işte efendim ikramlarıyla tecelli etti diyor. O zaman büyüdüm. Ve emme saniyetu, ikinci de serçe kadar, Cebrail Aleyhisselam da serçe kadar küçüldü. İşte demin demiştim bak. Feküntü indehu bil celal. Bu sefer Allah-u Teala heybetiyle, azametiyle, celaliyle tecelli etti korkudan. Sonra ve küffe basarul kureşi kabile mevtil biyesi. Yani benim o iki halimi gördüysen Allah'ın tecellisini gördün. Mutlaka kör olacaksın dedi diyor. Hakikaten Kureşi Hazretleri ölmeden bir zaman evvel kör oluyor. İşte mesele bu. Sonra efendim İbnül Mülakkin Hazretleri Fakale fi tercümeti Şeyh Ebime, bunları kim anlatıyor biliyor musun? Şafiilerin en büyük fıkıh alimlerine İbnül Mülakkın Evliya Tabakatı'nda yazıyor. Bunlar öyle İmam Suyuti'den nakilci. Düşün ki İmam Suyuti'den evvelki nice büyük alimlerden alıntı yapıyor. Şeyh Ebime yani Şuayb-ül Mağribi, Ebu Meden, ona da gitmek çok istiyorum, gidemedim. Ömer Ceylan Hazretleri gitmiş. Orada bulduğum feyzi dünyanın bir yerinde bu. Orada dünyayı gezmiş ya, Mekke'de doğmuş herisi. Ebu Medyen'in kabrinde öyle kuşlar geliyormuş, öyle kuşlar geliyormuş. Dua kabul olunduğuna delalet edilir. Binasın bombi, Tilmisan tarafında, Cezayir'de kabri şerifi. İnşallah gitmek istiyorum. Bu Abdülkadir Geylani Hazretleri'nden şeyde hırka giydi. Arafat'ta yani tarikat icazeti aldı. Abdülkadir Geylani'de. Esas Ebu Yaza, Yelnur Ebaya, Ebu Yaza Hazretleri çok büyük veli o zaman Fas'ta. Mağrib deniyor, Morokko şimdi değil olan Mağrib'de, o çok büyük veli, onun da kabrine gidin. Bir kere onun niyetine başka veliye gitmişiz. Gezdik dolandık bulamadık. Üç kere gittim oralara ziyaretleri yaptım. Bu Yazı'ya gidemiyorum. Bu Yazı'ya limen kusur. Fatiha niyen için okunursa, Zemzem ne için içinirse, Ebu Yazı'ya ne niyetle gidilirse. Olmayan bir şey yok. Öyle bir kerametler ki Ebu Medyen-i Mağribi Hazretleri Muhittin Arabi'nin de şeyhidir. Bu Ebu Medyen, Ebu Yaza'dan almış. Ama Ebu Yaza Hazretleri onu 40 gün çileye sokmuş, silahaneye sokmuş, riyazat yaptırmış. Sonra demiş ki icazetini zamanın kavsı Abdülkadir Geylani'nden alırsın Arafat'ta demiş. Ona da Arafat'ta buluşmak nasip olmuş. Şeyh Ebu Medyen-i Mağribi. Oo, Allah Allah Allah Allah. Onun kerametleri, onun Mağribi ehlinin şeyhi. Ondan sonra Tilmisan oralarda vefat etti. Zül Keramat-ül Meşhureti, meşhur kerametler sahibi. Cema beyne ilme-i şeriatı vel hakkati. Hem şeriat ilimlerini toplamış, hem hakikat ilimlerini toplamış. Ve efti alâ mezhebi Malik, İmam Malik'in mezhebinde müftilik yapmış, fetvalar vermiş. Ve nazara ve emlâ ve teharrâdü bi halkun. Çok münazaralar yapmış, çok ilimler yazdırmış. Birçok alimler ondan yetişmiş, tekarruz etmiş. Biz de şey Abdurrahim-i Kınai. Bu çok büyük. Bu Mısır'da, buna da gidemedim. Mısır'da çok dolaştım da Kına şehrinde. Kınai, Abdurrahim-i Kınai işte onu Ahmet Rufai'den ders almaya gitti. İşte bizzat ya Tanci Hazretleri. İmam-ı Tanci Hazretleri Ahmet Rufai'den tarikat dersi almak gitti. Ahmet Rufai dedi ki git Kına'ya. Kına. Şehrin adı Kına. O Mısır'da. Git Abdurrahim Kınavi'ye dedi. Ona gitti. Abdurrahim Kınavi de dedi ona ya sen Resulullah'ı tanıdın mı? Dedi nasıl tanıdım diyeyim şimdi. Tanıyamadım dedi. Sen git Resulullah'ı tanı da ondan sonra gel ders almaya. Nasıl yapacağım dedi Kudüs'e git. Kudüs'te sana tecelli olur. Mescid-i Aksa'ya bir geldi. Mescid-i Aksa'ya bir geldi. Bir baktı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Aksa'dan dolayı. Bütün gökleri, yerleri, ufukları kaplamış. Resulullah'tan boş bir zerre yok. Onu görünce Resulullah'ın ruhaniyetinin gücü başka velilere benzer mi? Her yeri kaplamış. Onu göründü tamam. Ondan sonra geldi Abdurrahim Kınazı dedi ne yaptın? Resulullah şimdi tanıdı mı? Tanıdım. Neymiş? Bütün alemler onunla dolmuş değil mi? Ha, şimdi gelsene seni sülüke yola sokayım dedi. Tarikat dersi verdi yani. Bu işler kolay mı? Abdurrahim Kınai'nin de şeyhi Ebu Medyen'in mağribi. Ondan sonra Ebu Medyen'in mağribi Gavs diye geçer. Gavs. Muhittin İbn Arabi Hazretleri ondan çok bahseder. Zahiren görüşmemişler. O da ondan manen almış. Ve kâmel harb maratem benim Müslüman vel Frenç. O zaman Frenç, Fransızlar ona Frenç, Frenç yavru der. Frenç. Arapçada C'li de şeyde Frenç deniyor. Müslümanlarla Fransızlar arasında ta o zaman harp çıktı. Ta onun vefatı. Ebu Medyen işte 600'dü. Hicri 600'lerde vefatı 593. Yani 593. Zaten Abdülkadir Geylani'yi de gördüğünden o dönem olduğu anlaşılıyor. فَخَرَجَ بِيَصْحَابِ اِلَى sahra. Ashabına dedi ki hadi sahraya çıkalım. Maneferin yesin. Ashabı demek müritleri, adamları yani. Çok az bir müriti vardı yanında o zaman, o sabah. Sahraya çıktı, bir şeydi, kılıcı da aldı. Nereye gidiyoruz arkadaş? Müslümanlar, Fransızlarla Müslümanlar arasındaki harp bir aylık yoldan uzaktaki mesafede. Onlar o harbe katılabilmek için bir aylık yol gitmeleri lazım. İbn-i Mülakkın Hazretleri tabakatta bunu anlatıyor. Bak İmam Süt naklediyor. Ebu Meden Hazretleri de müritte ne dedi ki? Hadi kılıcını, kendi kılıcını aldı. Onlara da hadi gidelim dedi. Gittiler. Ve celese alâ bir amel. Sahra'ya gider. Sahra çöl demek. Çölde bir kum tepesinin, kumlar böyle bazı yerde böyle tepe gibi, dağ gibi yükselir. O tepenin üzerine oturdu. Allah Allah. Ve izâ beynediği birden önüne hanâziru domuzlar doldu. Görüyorlar müritleri. Biz orada bir şey yoktu. Boş çöl. Melevül berra. Bütün karayı doldurdular. Kara sahası. İşte onlar alemin misali kimle? Fransız askerleri. Şimdi o bir aylık yolda ya. O geldi oradan oradan oraya tasarrufuyla. Febetebe şeyh. Şeyh efendi tepenin üzerinde domuzlar doldu aşağı. Şeyh efendi bir sıçradı. İlahen sâle beynû. Gitti onların arasına. E şimdi buna müritleri de diyor ki Allah Allah çöle gideceğiz, zikredeceğiz. Harp yokmuş yok, kılıcı niye aldı şimdi? Tesbih alması lazım, bu gitti kılıcı aldı. Ve selle seyfehu kılıcı çekti ve ceraha mülümkesen çoklarını yaraladı ve velle varibin. Kaçtılar bütün domuzlar zaten, öbürleri yaralan. Hepsi kaçtılar. Geldi yanımıza fakale dedi, ha ulail frencu. Bunlar Fransızlardır, Frenk askerleriydi. Fakat Allah onları yardımsız bıraktı, perişan etti. Fekâne kemâ vakâ. Tarihteki bu harp aynı bu şekilde vuku buldu. Fekâne beyni ve beyni mektorun şehrin aralarında bir aydan fazla mesafe vardı. Şeyh efendi bu harbe katıldı. Felemmâ racaû. Şimdi harbe katılan Müslüman askerleri de dönünce harp bitti falan. Kalu dediler, vallahi levlem mükmane şeyhul elekna. Şu onun müritlerine soruyor. Vallahi Ebu Meden Hazretleri harbe katılmasaydı bizimle beraber helak olmuştu. Orada Hızırları kesiyor, doğruyor. Orada alemi misal. Ruhaniyetinin gücüyle Ebu Bekir Sıddık'ın ruhaniyeti öyle güçlü ki diyor. Bir orduyu tek başına bozguna uğratır diyor. Kitab-ı Ruh isimli eserinde İbn-i Kayyım. Dolayısıyla o da orada mübarek ruhaniyetinin gücü surete büründü. Orada fiziki manada harbe katıldı. Burada da alemi misalde onları temsil eden Hızırları kesti doğramakla. Orada da fiziki manada hakikaten Fransız askerlerini kesmiş oldu. Anlıyor musun? Bu çok önemli. Evet. Yusuf-ı Nebhani Hazretleri Cami-ü Keramat-ı Evliya'da bunları zikrediyor. Sen ne diyorsun, ne diyorsun arkadaş ya? Allah Allah! Bu koca İbn-i Mülakkın bunu Ebu Medine'nin kerametlerinde addediyor. Buna benzer bir şey var bizim silsilemizde yine. Nedir o? İstanbul'un fethine kim katıldı? Ubeydullah Ahrar-ı Semerkandî Hazretleri katıldı. Sultan Beyazıt, Fatih'in oğlu değil mi? Fatih'in oğlu Sultan Beyazıt Hazretleri, Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin oğlu geldi. İstanbul'da, İstanbul fethinden sonra Fatih'in zaten işte Fatih, Hazreti Fatih'in vefatından sonra Sultan Beyazıt onu şeyde ağırladı sarayda. Ondan sonra dedi ki babam dedi, yani Hazreti Fatih için sizin babanızdan bahsederdi. İstanbul'u kaç gün muhasara ettik? İşte 50 küsur gün mü? Fetih müyesser olmadı. Ne zaman? Şöyle bir zat zuhur etti. Bizim orduda yok. Ama o salı sabahı işte fetih sabahı zuhur etti. Bizimle harbe geldi. Hazreti Fatih anlatıyor. Cübbesinin burasını gösterdi. Bak buradan dedi. Baktı. Öyle bir Allah'ın ordular var. Dedi hiç korkma. Bitmez tükenmez ordular seninle beraber. Bu ordu dağılır mağılır yetmez yetişmez öyle bir şey yok dedi. Ve harbe bil fiil katıldı. Babanızı bir tarif eder misiniz dedi. İşte o boyunu, şeklini, şemalini, sakalı şerifini böyle tarif etti. O da dedi ki aynı böyle dedi. Ya fiziken gördü çünkü. Ama Ubeydullah Ahrar Semerkandî Şu anda Semerkant'a 5 saat uçakla gidiliyor. Biz buradan gidiyoruz Buhara'ya, Semerkant'a 5 saat en az. Arada bir de araba da oluyor. Bazı yer oraya direk gelemez. Taşkent'ten oraya gidiyorsun. E sen şimdi Ubeyla Hazretleri o sabah ne yaptı peki? Aynı Şeyh Ebu Medyen gibi. Müritleriyle beraber zikirlerini yaptılar. Derslerini yaptılar. Dedi kimse beni takip etmesin dedi. Tek başına atına atladı. Çok. Dünya kadar bütün Semerkant araziler olurdu. Hepsini mübarek Allah yoluna vermiş. Atına atladı. Ondan sonra yine böyle kılıcını kuşandı. Allah Allah dediler yine. Ondan sonra bir tanesi bak emir tutmadı takip etti. Takip etti ama oldu ondan sonra dedi gitti. Bir sahraya girdi. Arazilerin içinde gözden kayboldu. Gözden kaybolurken dedi kılıç çekmiş böyle kılıcıyla hareketler yapıyor. O zaman dedi ulan boşu boşuna ne kılıç kalkan oyunu mu oynuyorsun? Oyun mu oynuyor ya? İstanbul'da orada harbe katılmış. Bunu Sultan Beyazıt oğluna bizzat anlatıyor. Babam Hazreti Fatih bu şekilde anlatıldı. Peki orada işte Evliyaullah'ın işte alemi misal o ruhaniyeti Ubeydullah Ahrar o zaman kavsa oydu. Çünkü neden? Akşemseddin Kudüs'e Şura Hazretleri tabii çok dualar, şeyler o zaman kavsın Ubeydullah Semerkandi olduğu en büyük velinin Semerkant'ta Ubeydullah Ahrar Semerkandi bizim silsilemizdeki şeyhimiz olduğunu bildiği için Akşemseddin büyük evliya bilmez mi? O zamanki kavsı tanımasa kendi evliya olamaz. Dedi ki Sultan Fatih'e kavstan himmet iste dedi. Bak kaç gün geçti bu kuşatma var. Fethi müyesser olmuyor. O gece Hazreti Fatih, Gavs kimse dünyada o zaman Allah'ın dostlarının en büyük Gavs'tan himmet istedi. Ve Ubeydullah Hazretleri o himmeti kabul etti ve sabahın, salı sabah işi bitirdi. Dolayısıyla bu işte ruhun güçlü olduğu zaman Allah veliye farklı suretlerde, farklı cihetlerde aynı anda görünme imkanı verir. Tasavvuftaki kaide bu. İşte bu kaidenin örneklerini çoğaltabiliriz. Bu da bunlardan biri. Zaten diyor ki, ya peygamberler zaten kabirlerinde namaz kılıyorlar diyor. Ayakta namaz kılıyorlar diyor. Peygamberler çürümez diyor, tam çürümez. Velev ki bir velinin bedeni çürüse bile, ruhu diri, güç ruhunda olduğu için aynı dünyadaki suretiyle sana görünür, fiziki görünür. Öldükten sonra olur mu? Olmaz olur mu ya? Bak İmam Abdülgaffar Kusi Hazretleri El-Vahid isimli sene diyor ki Evliya Allah'tan biri İbrahim Aleyhisselam'ın kabri El-Halil'de. Şimdi Yahudilerin elinde ya. Ben de oraya gittim. O zaman teftişlerden zorla şeyle geçtik yani. O zaman İbrahim Aleyhisselam kabri şerifinde ziyaret nasip oldu. Ama kabri şerif esasen altta mağara var. İbrahim Aleyhisselam o mağarayı parasıyla satın aldı. Sonra bütün İshak Aleyhisselam, işte Yakup Aleyhisselam orada. Ondan sonra Yusuf Aleyhisselam Mısır'dan getirildi zaten. O rivayetleri biliyorsunuz. Derenin içindeydi kabri şerif oradan. Musa Aleyhisselam Mısır'dan çıkarken Yusuf Aleyhisselam almadan çıkamayız vasiyeti var dedi. Ben İsrail'e neneye işte nene biliyordu. Nene çıkarttı meseleyle. Yusuf Aleyhisselam da şu anda orada. Çünkü peygamberler zaten çürümüyor ya. Onu da oraya naklettiler. O mağarada Evliya Allah'tan bir İbrahim Aleyhisselam'ın kabrine indi, mağaranın içine girdi. Şimdi girilmiyor ama ne koku geliyordu, kuyu var. O kuyudan, ben o kuyudan gelen koku gibi koku dünyada hiçbir yerde görmedim. Nasıl kokuyor kuyunun içinden, alttan senin cennet kokusu geliyor. Kaç peygamber aşağıda, bir rivayet İbrahim Aleyhisselam dışarıda duruyor böyle. Bak o veli zişan girdim diyor, fevecede ucaysen. Baktım oturuyor. Ve yakro kıraat yapıyor artık. Kendi sayfaları var veyahut da Kur'an-ı Kerim sonradan indirildiyse de Rahman Aleyhisselam'a bildirilmiştir. Yani Allah'ın kelamını okuyor. Çünkü Suhfi İbrahim'e ve Musa diyor Kur'an İbrahim Aleyhisselam'a daha vahiyler geldi. Fesahibi ondan sonra ona şey, ya İbrahim bir şey İbrahim Aleyhisselam'a bir şey diyemiştir. Fahasalleri rağmen kör oldu hemen. Tabii onu gördü oturarak kıraat yaptığını gördü o zat ama kör oldu. İşte bunların da bir bedeli var yani. Evliya Allah'ın makamlarına şahit olmanın, müşahede etmenin de bedelleri var. Onun için İmam Kusi buyuruyor ki وَالْخَصَائِسُ الْاِلٰهِيَ لَا يُحْجَرُ عَلَيْهَا Allah'ın bazı kullarına verdiği özellikler ve hususiyetler ve kerametler ve ikramlara mani çıkaramazsın. Bir de engel de tanıyamazsın. Yani bu kısıtlıdır. Şuradan fazlasını ikram etmez. Sana mı soracak ya? Allah bu kadar velilerine, nebilerine ne ikramlar, ne mucizelerine, kerametler bahsetmiş. Sana mı sordu bugüne kadar? Ne konuşuyorsun? وَلَا لِلْعُقُولِ فِيَا مَجَالٌ Akılların dolanma alanı yoktur bu sahada diyor. اَلَّذ۪ينَ اُمْنَ بِالْغَيْبِ Gayba iman edenler, ruhlar alemi, berzak alemi, evliyanın vefatından sonra tasarrufu, temessülü, şekle bürünmesi, uyanık görüşmesi, gelmesi, bunlar, ya bunları söyledik diye aforoz olduk ya. İsmaila'nın hocaları, şu kitaplarda bu kadar ulemanın, evliyanın anlattıklarını, Kağıthaneli, Muhittin inkar ediyor, Siyerci Nuri inkar ediyor. Bütün bunlar İsmaila'yı temsil ediyor. Şu anda İsmaila'nın bütün hocaları bu şaibenin, bu itikat bozukluğunun, bu Vehhabi kafasının bulaşmışlığının töhmeti altındadır. Ancak kalkıp çıkacak birisi diyecek ki ben bu itikatlardan beriyim. Bu böyle Kağıthaneli, Şişhaneli, bilmem nesi, Mahmud Erencisi bunların görüşlerinde değilim. Ben o başka. Öyle diyen diyor. İsmaila demiyor ki bu adam böyle açıklamalar yapıyor. Vehhabileri sevindiriyor. Geçen bütün Vehhabiler atlamış. Demişler sen bizim dediğimizi aynısını diyorsun falan. Bu sefer de diyormuş ki ben onu demek istemedim. Siz niye seviniyorsunuz? Adam diyor ki bizi sevindiriyorsun. E çünkü neden? Cübbeliye inattan dolayı önce tarikattan çıkıyorlar, sonra şeriattan çıkıyorlar, sonra dinden de çıkarlar. Bu kafayla inattan gidilmez. Cübbeliyi sevmeyebilirsin, beğenmeyebilirsin, aleyhinde konuşursun. Hakkına girersen helal, helal eder, helal etmez. Kabahın sahibi var, Allah ne yapar? Allah bilir. O konu ayrı bir şey. Ama cübbelinin itikadı, el-i sünnet itikadı olduğuna Mahmud Efendi Hazretleri cübbeli tam el-i sünnettir diye şahitlik etmiş. Cübbelinin bu anlattıkları reenkarnasyon olsaydı, şirk olsaydı, şu olsaydı, bu olsaydı Mahmud Efendi Hazretleri cübbeli dinlemeyeceksen ya kimi dinleyeceksin? Onun sohbeti dinlenir mi? Ya kimi dinleyeceksin? Der miydi, buyurur muydu? Onun bir şahidiyiz yani. Dolayısıyla demek ki Efendi Hazretlerimiz bize tefsirini hala yazdırdığına göre, bu vasiyetlerini beyan ettiğine göre ve şu sohbetler yapmamızı emrettiğine göre ve himmet buyurduğuna göre benim sizi saptırmayacağımı, yanlış işler yaptırmayacağımı kerametiyle Allah ona bildirmeseydi bunu dinleyin, tefsir etsen devam et der miydi? Benden sonra sapıtma. Şu anda ben onlara göre sapıtmışım. Şu anda ben onlara göre sapıtmışım. Mahmud Efendi Hazretleri Allah'ın mürşidi kamili, en büyük dostu, asrın müceddidi. Yani buraya açık çek vermiş ya. Tam ehl-i sünnettir demiş ve onu dinlemeyeceksin. Kimi dinleyeceksin demiş ya. Evliya Allah ondan başkasının tefsir yazmasına razı değil demiş ya. Bunlar net kelam var. Vallahi billahi ağzından çıkanı söylüyorum. Yani şimdi sen o zaman nasıl oluyor ya? Senin mürşidin o zaman. Senin o zaman mürşidin yalan yanlış konuştuk haberler verdi. Haşa haşa haşa maşa kella ya. O zaman senin zaten tarikattan, o mürşide bağlılıktan bir alakan kaldı. Şimdi diyor İmam-ı Kusi Hazretleri Abdülgafir ve Hazreti Azrail Aleyhisselam, Aleyhisselam'ı düşün diyor. Yakuzu fi külli saatin minel galay. Bu kadar mahlukattan her anda fi cemiyel avalin bütün alemleri düşün bir de. 18 bin alem bilmem bütün ölenleri o öldürüyor. Mâ lâ yâlemuhu illallah. Allah'ta başka kimsenin bilemeyeceği kadar can alıyor. Yani bunun hesabını da tutamaz. Ve ve yazaru lehum bi sureti amali. Hz. Aleyhisselam insana gelirken hangi surette geliyor? Asli suretinde gelmiyor. Senin amelinin suretinde geliyor. Senin amellerin güzel değilse, imanlı öleceksen sana güzel amellerinin şekline bürünerek nurani ve lütufkar yaklaşıyor. Senin amellerin şirkse, küfürse, nifaksa, şikaksa, isyansa o zaman kötü surette çirkin ve korkunç bir dehşet verici şekle bürünüp geliyor. Öyle mi? يَصَرُوا لَوْمْ بِسُورَةِ اَعْمَالِ ف۪ي مَرَاءِ حَقَائِكَ اَرْبَائِمْ Ruhlarının hakikatlarının aynalarında onlara görünüyor. Nasıl görünüyor? Amelleri iyiyse güzel surette görünüyor, amelleri kötüyse korkunç surette görünüyor. فَيَنْجَزِبُونَ اِلَيْهِ Onu, o ruh da ona kendini teslim etmek zorunda böyle incizap edip çekilip soyutlanıp bedenden çıkıyor. Ve böylece bedende ölüm vakı oluyor. Ruhta ölüm vakı olmuyor. فَيَزْعُمُ كُلُّ مِنْهُمْ اَنَّمَا مَا جَزَبَ غَيْرَهُمْ O arada kendi ruhu çekilen, alınan adam zannediyor ki şu anda sadece benim ruhumu alıyor. Halbuki aynı anda ve fil mesel, bu neye benziyor? Keşşemsi, güneşe benziyor. Yara küllü insan fil bodu vel kurb minel bilad. Şehirlerden uzak yakın her yerden insan güneşi görüyor. Bihasebe Ali durduğu yere göre ve zahif basari, gözünün zafiyetine göre ve kuvveti veya gücüne göre, gözüne kadar güçlüyse ona göre, zayıfsa ona göre ve yevâdenü fî nefsâ,

salise içinde binlerce can alıyor. Ne diyorum sana? Şu anda bile alıyor. Şu anda konuştuğumuz anda binlerce kişi ölüyor şu an. Ve küllü vâdûmün ve eşhedû. Hepsi onu görüyor mu? Görüyor. Ve yufsuruhu görüyor. Ne şekillerde görüyor? Fîsûvâlin muhtelife. Hepsi farklı surette görüyor. Çünkü Müslümana geldiği gibi kafire gelmiyor ki. Münafığa geldiği gibi takva sahibine gelmiyor ki. Amelinin suretine bürünüp geliyor. Ya ona müjde olsun diye veya ona tehdit olsun. Ve tencezibüle ruhu, bütün ruhlar ona çekiliyor, teslim oluyor. Çünkü liyennel mesafete ve takdira vel burde vel kurbe min sıfat il etsem. Aradaki mesafeler, miktarlar, santimler, metreler, uzaklıklar, yakınlıklar cisimlerin sıfatıdır. Bak şimdi burada Semih Efendi kardeşimiz oturuyor, aramızda mesafe var. Nedir? O da cisim, ben de cisim. Arada 6 metre var, 7 metre var. Ölçer sana burayı. Ama ruhla ilgili şimdi Muhammed Efendimiz'in ruhaniyeti burada, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhaniyeti her yeri doldurmuş. Şimdi burada mesafe söz konusu olur mu? Ruh için. 3 metre ileride oturuyor denir mi yani? Cisim sıfatlarından olan şeyler, la min sıfatil Allah, ruhların sıfatı olamaz. Ruhlarda uzaklık, yakınlık yok. Alem-i ervahta. Risale-i Kusey'de İsmet Garibullah Hazretleri bunu anlatıyor. Efendimiz'in ömrü bunları anlatmakla geçti. Buhara meşayihı duvar tanımaz, kapı bilmez. Bandırma'da Ali Zahid Beyza Hazretleri Hatb-i Şerif yaptırırken Buhara meşayihı geliyor. Buhara meşayihı da Şah-ı Necmân Zeyn Şah-ı Arifri ve Geri Mahmud-i İnceri Fahane ve Abdülhalik Hücüvan Kattesallahu Aleyhi Aleyhi Baba Semmâs-ı Aziz, Muhammed Baba Semmâs-ı Aziz, Seyyid Emir Külal Hazretleri, Şan-ı Bukhara Meşayihleri o demek. Hacı Azize, Hacı Ali Rahmetleri, hepsi geliyorlar. Hatb-i Şerif'te Alaaddin Efendi Hazretleri, Ali Zahid Efendi'nin solunda oturuyor. Herhalde Hacı Bilal Efendi var, o da büyük müfessir. Hacı Bilal Efendi Hazretleri sağında oturuyor. Hatb-i Şerif halakasında. O arada Bukhara Meşayih geliyor, o Alaaddin Efendi Hazretleri biraz ihvan çiftçi, ondan sonra yorgun, argın, daldırmışlar. Hatb-i Şerif'te de taşlar sayıyla işini daldırınca o arada sayı kaçırıyor. Yani uyuyor, o biraz dalıyor, sonra ayılıyor. İkinci ilanı duyuyor, birinci ilan gitti. Arada üç kulü valla gitti, sende üç taş varsa. Bu sefer Alaaddin Efendi Hazretleri içinden düşünmüyor ki, yahu bütün tarikatlar bozuldu, bir bu tarikat sağlam kaldı biliyorduk. Şimdi burada da sayıyı bozuyorlar, bunlar da uyuyorlar falan derken. Ondan sonra keşfi bir açılıyor, zaten onun keşfi açıktı Alaaddin Efendi Hazretleri. Bir keşfettiriyor, bir bakıyor. Uyuyan her bir ihvanın önüne Bukhara Meşayihinden biri oturmuş, sayı tamamlıyor. Çünkü neden? O da elinde değil. Çünkü gece gündüz çalışıyor, çabalıyor, teheccüde kalkmış, öyle daldırdı yani. Kasıtlı geldi, orada uyumak için gelmedi. Veliler tamamlıyor sayıları. Alaaddin Efendi Hazretleri. O arada Evliyaullah işte müritlerden bazılarına teveccüh ediyor. İşte anla dayanıp tecelli yansıtma tarikiyle falan teveccüh edecek. Ondan sonra Şah-ı Nakşibend Hazretleri de o arada Alaaddin Efendi Hazretleri de mana alemine geçmiş de görüyor bunları. Yani alemi misal işte. İşte alemi misal anlamazsan bundan anlamazsın. Şah-ı Nakşibend Hazretleri orada kabrinde duruyor. Bedeni kabrinden çıkmamış. Ama geldi Bandırma'da şimdi burada saçları tamamlıyor, müritlere teveccüh ediyor. İşte öyle. Ona duvar, o ruha duvar olur mu? Ruha kapı olur mu? Kapılar kapalı. Buhara Meşayihı, kagir bina yani ahşap bina, birden içeri doldular diyor. Ondan sonra şey yaparken, meşayih, ihvanlara teveccüh ederken, Halil Zahid Bezaz Efendi Hazretlerimiz, Kadesallahu Aleyhi ve Sellem, Düşan Aşman Hazretleri net buyuruyor ki, bu benim Ali Aydar evladım, yani müridim. Siz de buna teveccüh buyurun. Hani Şah-ı Nakşibend çok büyük bir makam. Alaaddin Efendi tam geliyor ne? Şah-ı Nakşibend Hazretleri yüzünü çeviriyor. Yüzünü çevirince vay bende nasıl yüzünü çevirdi yani ben ona teveccüh etmem dercesine veya diyor. Alaaddin Efendi Hazretleri onda bir ayılıyor, fırlıyor yani o şeyden Şah-ı Nakşibend ona teveccüh etmedi diye üzüntüsünden kafası tavana vuracak. Zaten 140 okka mübarek. Öyle fırlıyor ki, şimdi buradaki öbür keramete bak, orada keşife açılıyor, alemin misali.

0: Dolayısıyla işte Aleza Feza Hazretleri ona ne diyor? Kulağına hemen. İşte o da aynı şeyi görüyor. O da ona diyor ki dahi başka tekkeleri gezer misin? Sahibi razı değil diyor. Alaaddin Efendi Hazretleri o zaman bizim tarikatta Aleza Feza Hazretleri'nden dersleri güzel bir falan ama biraz başka tarikatların şeylerine de tekkelerine de gidiyormuş. Bak şimdi onun orada gördüklerini o da orada görüyor. O alemi misalden, keşif aleminden ayılıyor bağırarak ama Ali Rıza Efendi uyanık. Dahi yani bir daha demek Osmanlıca. Dahi bir daha yani. Dahi başka tekkelere gider misin, gezer misin diyor. Bak sahibi razı değil. Sahibi kim tarikatı? Şah-ı Nakşibendi Hazretleri. Razı değil diyor. Arkadaş ben sana ne anlatayım ya? Alemi misalden mi anlatayım? Yani senin aklı olmayan kıt kafaya, kot kafaya, saman kafaya Efendi Hazretleri'nin tabirleri bunlar. Yani adam bunu reenkarnasyon diyecek kadar cahil ve Evliyaullah'a müşrik diyecek kadar zındık olmuşsa ben buna ne anlatayım ya? Şurada bilmiyorum 15 saat mi 20 saat olmuştur bu derslerini toplasam. Onun için fefem zalike diyor. Abdülgaffar Kusur Hazretleri İmam Suyuti ondan da diyor. Bu hakikatleri çok anla. Feynni ve bahrun amigun çok derin bir deryadır diyor. Tasavvuf, teharufil efkaru vel ukulu akıllar ve fikirler hayran olur kalır, şaşar da kalır, mantık durur. Aklın bittiği yerde vahiy başlar, nakil başlar. Tamam mı? Cisimler alemi bittiği yerde ruhlar alemi başlar. Anladın mı? Fiziki alem bittiği yerde manevi alem başlar. Ama o manevi alemin fiziki alemde de nesi var? Aynen etkisi ve tesiri var. Bak orada gördüğünden ondan sonra bak bağırarak. Niye ayılıyor bağırarak? Çünkü gördüğün etkisinden. Aleyhisselam Hazretleri ne diyor hemen? Bak senin gördüklerine ben de şahidim diyor. Yani bu ne demektir? Bu senin boş rüyalarından ibaret değildir. Bu hakikattır diyor. Çünkü neden? Bunu kimse duymadı, kimse görmedi. Sen gördün ama bak benim de haberim var diyor. Bunları güzel anlamak lazım. Halil İbni İshak. İmam Suyuti devam ediyor. Sümerat Şeyh Halil İbni İshak. Aha Deymet-i Malik'e. Maliki imamlarından biri. İmam Halil. Sahibi Muhtasar-ül Meşhur. Muhtasar sahibi. Eşar İbni Hacı, İbni Hacı ve Deşer yapmış. Ve gayri ima diğer kitaplara. Bunu Halid-i Bağdadi Zülcelal Hazretleri Rabıta ile ilgili mektubunda şeyinde, risalesinde bu zatın kitabından bahsediyor. Bu zatın ilimlerine çok değer veriyor. Halid-i Bağdadi Hazretleri. Muhtasar-ı Halil kitabında diye geçiyor bunun kitabı. Halil-i İshak Hazretleri. Bak diyor ki Teâraz-ı mesele bu meselede o da diyor dokundu ve nehaikebi onun ne büyük alim olduğunu anlaman yeter diyor. Yani o da bu konuda konuştu. Fekale fi kitabille cellefü ve merakim seyyidi şey Abdullah el-Menufi manasu. Abdullah el-Menufi diye bir büyük veli var. İmam Şahrani de ondan çok bahseder. Abdullah el-Menufi'nin menkıbelerini yazdığı bir kitabı var. Halil İbni İshak Hazretleri, Maliki Fakihi. Bu kitapta şu nasuhu yani ibareleri şöyle diyor. Halil İbni İshak İbni Musa el-Maliki. 767'de vefat etmiş. Çok iffetli, nezih, büyük alim, büyük veli bir zat. Muhtasarı şerhetti, fıkıhta İbn-i Hacim'i falan 6 cilt. Ondan sonra çok ilimleri var. Ed-Durarül Kamine isimlesin 2. cildin 207. sayfasında bu zatın metiyesi var. Bütün meseleleri anlatıyor. Şimdi o zat ne demiş? Elbâb-ı sâdîs fî tayyilâr lehu evliyanı ya yerin dürülmesi, tayyi mekan olmaları 6. babba ait bunu konuşuyor. Lehu o Şeyh Abdullah el-Menufi'nin menkıbesi ya ona tayyi mekan olurdu diyor. Adem-i tarik ya halbuki her şey hareket etmezdi diyor. Ve tayyula sarun de'li hazretleri tarikat ehline göre bu küçük tay buna deniyor. Hiç hareket etmediği halde ondan sonra yer dürülüyor. Bunlardan biri de Şeyh Salih Alim Süleyman Mukri Hazretleri. O da Evliyaullah'ın bazı zatlarından naklediyor. Bak daha hep senetli, isnatlı, hep velilerin böyle isimler. Diyor ki, Şeyh Abdullah el-Menufi Hazretleri'ni Menuf'ta gördüm. Menuf da bir Mısır'ın şehirlerinden bir şehrin adı. Şeyh İbrahim, Şeyh Süleyman'ın oğlu Şeyh İbrahim vefat etti. Cenazede baktım, Şeyh Menufi Hazretleri var. Lakin baktım diyor, kimse görmedi. Görmediğini nereden anladım diyor, cenaze kalabalık diyor. Çok da meşhur bir zat. Yani bütün dünyada meşhur. Cenazede bir kişi ona selam vermedi diyor. Görselerdi selam verirlerdi. Demek diyor ben görüyorum, kimse görmüyor diyor. Ve Likevni lemera hadem minü müsellimu aleyh. Baktım bir kişinin selam verdiğini görmedim diyor. Velakin lemera o ehlü menuf. Demek ki menuf ehli görmedi dedim diyor. Ve şeyhü lemezel bil kahira beynet talebe zelkellim. Sonra soruyoruz. Şeyh efendi nerede? Şeyh efendi talebenin arasında Kahire'de duruyor. Kahire nere, menuf nere. Yine bu baptan diyor, Evliya Allah'tan zatlar anlatıyor. Camin el-Hicaz şahsun il-medrese. Hicaz'dan yani Mekke tarafından medreseye birisi geldi. Mesela hani şeyh, dedi şeyh efendi nasıldır, iyi midir falan. Dediler iyidir. Ve zekere nura vakıfın barif. Ya Arafat vakfesinde beraberdik dedi diyor. Fekale ünnas insanlar dedi ki şeyh lenmezel mekâne. Dedi şeyh efendi buradan ayrılmadı. فَحَلَفَ عَلَى ذَٰلِكَ وَاللّٰهِ بِاللّٰهِ Arafat'ta ben beraberdim dedi. فَتَعَلَى عَلَى işte dedi ben şeyhi görün, şeyh efendiyi ziyaret etmek istiyorum, onu anlatacağım bilmem ne. Hadi gel diyor. فَلَمَّا رَوَى سَلَّمَ عَلَيْهِ gördü, selam verdi. وَاَرَادَ اَنْتَكِمْ Tam konuşacak. فَشَارَ اَلَى شَيْخ بِسُكُوتُ Şeyh efendi böyle konuşma. Gördünse gördü. Orada mıydık? Oradaydık. Burada mıydık? Buradaydık. İşte onun için onun talebeleri de anlatıyorlar. Yani kendisi diyor mesela çocuklarından uzak bir yere giderdi veya talebelerinden uzak bir yere giderdi. Fakat çocukları da onu evde görürdü. Talebeler de medresede görürdü. En ufak bir arıza çıkartamazsın. En ufak bir namazı bırakamazsın, ders kaçıramazsın. Ulan nasıl olsa şeyh efendi yok, hoca efendi biraz yatalım hoca, öyle bir şey yok. Niye? Devamlı bu. Ne zaman gitti ya? Mekke'ye gitti, Tekke'ye gitti. Tamam mı kardeşler? Onun için bu hamur çok su kaldırır derdi. Ali Aydar Efendi babam. Kaddesallahu sirra. Evet bu İmam-ı Suyuti'nin El-Mu'teli fi Taaddüdü Suvril Veli isimli kitabından topladığım dersleri bugün bitiriyorum. Bundan sonra bir dersimiz kalıyor. Mektubatın ikinci cildinin 100. 101. sayfasındaki mektup. O mektupta da evliyanın bir anda 40 yerde kaç yerde görünmesinin reenkarnasyonla alakası olmadığı, tenasuhu ervahla hiç alakası olmadığı ve evliyada bu kerametin sabit ve zahir olduğuna dair İmam-ı Rabbani zaten bu dersler mektubat dersleriydi. Yine akaid dersleri de olmuş oldu aynı zamanda. Hem ehl-i sünnetin tasavvuf ehlinin ehl-i sünnet itikadı anlaşılmış oldu. Hem İmam-ı Rabbani'nin görüşüyle de önümüzdeki derste de konuyu İnşallah bağlayacağım. Sümme kale sonra buyurdu ki Feinkul'de eğer sen dersen Şeyh Halil İbn-i İshak Hazretleri Maliki Fakihi Muhtasar-ı Halil kitabının sahibi Mevlana Halid-i Bağdat Hazretlerimizin kaynak verdiği eserlerde. Eğer dersen ki keyfe mümkünü vücudu şahsıl var bir mekanen ya aynı şahıs iki mekanda aynı anda nasıl oluyor? Ya ne kadar anlattık da adam anlatıyorsun. Diyorsun ki bu diyorsun yel değirmeni falan şöyle böyle rüzgar şuradan ise böyleyse şöyle gider yerine gelir. Buğdayları öğütür, mısırları öğütür, değirmen çalışır. Neyle çalışır? Yel ne demek rüzgar mı? Anladım. Anladın mı? Anladım ya. Tamam. Onu da biraz duruyor inedik. Peki suyu nereden geliyor? Ya arkadaş sen bunun yelle çalıştığını anladıysan daha suyunu sorar mısın? Bu suyla çalışmıyor. Değirmen suyla çalışan var. Şu anda elektrikle çalışan var. Rüzgarla çalışan var. Rüzgar enerjisiyle çalışan var. Allah Allah. Yel değirmeni diyorum adama. Hala diyor ki peki o zaman suyu nereden geliyor? Peki sen anladın mı? Anladı. Ne anladın ya? Ulan 15 ders yaptık oğlum. Benim bu kaç ders? Sonra da geldik yine aynı. Bir adamın iki mekanda bir anda görünmesi nasıl mümkün oluyor? Diyor ki kultu bak özet el veliyyü izâ tehakkaka fî vilayeti Şeyh Halil İbn-i İshak diyor Hâzâ kelâm, bak Suyuti ne diyor? Suyuti, hâzâ kelâmü Şeyh Halil. Bu anlattıklarım Şeyh Halil gibi Maliki fıkıhçıların en büyüğü, Ehl-i Sünnet ulemasının en büyüğü bir zatı gibi. Ve neâike bi imâmeten ve celâleten. Böyle bir imamın sözü, onun Halil İbn-i İshak Hazretleri, imamet bakımından, imamet, imamlık, celalet, heybet ve yücelik. Yani bu Ehl-i Sünnet kelamında, fıkhında onun makamı, itibarı, imamlığı ve büyüklüğü sana yeter diyor. Böyle büyük bir zatın kelamlarını sana naklettim diyor. Bu seni bağlamazsa diyor, zaten şeytan seni çoktan bağlamış demek istiyor. Evet, bak ne diyor Şeyh Halil İbn-i İshak Hazretleri. El veli üzâti hakkı fî vilâti. Bir veli velayet makamında Allah dostluğunda hakikate ererse temekkene, ona Allah imkan verir. Minet tasavvuru fî ruhaniyeti, ruhaniyetinin şekle bürünmesi hakkında. Ruhaniyeti şekle bürünür. Şimdi Mahmud Efendi Hazretlerimizin velayette tahakkuk ettiği Allah dostluğunun hakikatine erdiğine dair şüphemiz var mı ya? Bütün dünyanın uleması, evliyası, Gavs'tır dedi, müceddittir dedi, evliyanın reisidir dedi. 42 ülkeden 342 alim gelmiş. Dünyanın o zaman kişinin bir kısmı da vefat etti, çoğu yaşlıydı. Dünyanın o zaman dünyada bulunan alimden en büyükleri geldi ya. Bu kadar alim dalalette birleşir mi ya? Bu senin şeyhin, senin mürşidin. Bu zamana kadar şeyhin Mahmud Efendi dediğin zattan bahsediyoruz ya. Şimdi onu öldürmek için, gömmek için, şerefini, şanını iptal etmek için, sahte şeyhi uydurup da yerine oturtmak için bu sahtekarlıklara ne lüzum var, bu cambazlıklara, bu hokkabazlıklara ya? Abdullah Kılıç'ın keyfine uyup da ondan sonra topçuların, popçuların, ondan sonra Esbat'ın, torunların, bilmem nenin keyfine uydu, Mahmut Eren'in, bilmem nesinin, tosmasının, kaynanasının, karısının, kızının birilerini şeyh yapacağız diye rabıtayı bozmakta, Evliyaullah'ın tasarrufunu inkar etmekte, ondan sonra kağıthaneli gibi efendim ecel-i menfirrazları piyasaya çıkartıp da onları borazancı başı gibi bağırttıraraktan, işte efendim Ehl-i Sünnet'te böyle bir itikat yoktur, evliya öldükten sonra görünmüş değil. Adem Aleyhisselam'dan beri hiç böyle bir peygamber bile görünmemiş fiziken. Ulan ne görünmemiş ya? Resulullah sadece Miraç geçen arkamda namaz kıldılar diyor. 6. kısımda Musa gördüm, 7. kısımda İbrahim gördüm, aleyhissalatü vesselam hazaratını, hepsinin mekan mekan sayıyor, kabirlerine gittiğini sayıyor, kabirlerine ayakta namaz kıl gördüm diyor. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari hadisi, Müslüm hadisi, adam Resulullah da görmedi diyor ya. Yani Resulullah görmedi demiş oluyor. Çünkü neden? Adem aleyhisselamdan beri hiçbir peygamberde kabrinden çıkıp görünme olmamış diyor. Ulan nerede kabrinden çıkmak görünme olmuş? Mescid-i Aksa'da cemaat kimdi o zaman? Ben miydim, sen miydin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkasında 224 bin peygamber bedenleriyle geldiler. İşte alemi misali anlamazsan kabirlerindeki bedenleri de duruyor. Ruhaniyetlerinin kuvvetinden dolayı aynı bir bedenle, ikinci bir bedenle ruhaniyet aynı. Kendileri geldi bizzat fiziki namaz kıldı. Fiziki olmasa ayakta namaz kıldı der mi? Kimisi ruku yapıyordu, kimisi secde yapıyordu diyor. Sahih hadis. Ruh ruku secde mi yapar? Rükû secde fiziki yapılır. Bedenle yapılan işler. Oturmalar, kalkmalar, hareketler. E cahil adamsınız ya. Allah bizi sizin gibi adamların zamanında yaşattığı için yani ne diyeyim ya? Kurban olduğum Allah'a tabii razıyız ama ne kadar bozuk zamana düşürdü bizi ya. Sizin gibi cahillerle aynı zamanda yaşamaktan kafanızda sarık, sırtınızda cübbe, ayağınızda şalvar, efendim, Evliyaullah'ın tasarrufunu inkardan başka bir mesleğiniz kalmamış ya. Şu zamanda sizinle birlikte yaşadığım için haya diyorum, utanıyorum ya. Rezilliksiniz ya. Rezalet çıkarttınız ya. Dünyada görülmemiş. Vahabileri güldürüyorsunuz ya. Selefiler. Düğün dernek ya. Memnun oluyorlar. E biz bu zamana kadar bunu diyorduk diyorlar. Ey Mahmud Efendiciler. Mahmud Efendi'ye şeyh diyenler. Şimdi siz demeye başladınız Mahmud Efendi'de bu keramet yok. E biz zaten diyorduk diyor adam, Mahmud Efendi boş. Buna ziyaret etmeyin, tarikatına girmeyin. Biz zaten böyle diyorduk. E siz diyorsunuz ona rabıta yapılmaz, onun işi bitmiştir. Torunu diyor ya, utanmadan, sıkılmadan, terbiyesizce. Böyle bir terbiyesizlik dünyada görürsünüz. Kabirden terbiye diye bir şey yok. Benim dedem kabirden mabirden kimse terbiye edemez diyor. Ve diyor, Dedem dediyse de diyor hani ben şeyh bırakmadım, halife bırakmadım dediyse de dedemin sözü muteber değil, biz yine şeyh bulmak zorundayız diyor. Ulan senin zorunda olacağın bir şey deden sana zaten söylemez miydi, ne yapacaksın? Deden seni dalalette bırakır mıydı ya? Milyonları milyarları hidayete erdirmiş bir insan seni mi dalalette bırakacak ya? Yani dedemin sözü muteber değil diyor ya. Yani la havle ve la kuvvete illa billah. Vallahi gökler yere inecek kadar bunu anlayan yok. Tasavvufun tümünü inkar ediyorlar. Evliyanın kabirden tasarrufunun devamını inkar ediyorlar. Şah-ı Nakşibend'e rabıtayı da inkar ediyor. Resulullah da rabıtayı inkar ediyor. Çünkü neden? Senin deden, Muhammed Efendi Hazretleri'nin, Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin kademi üzereyim. Ben ona benzerim meşayih arasında kendi kulağımla duydum ya. Ya Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin makamında olan bir zat. İkinci Şah-ı Nakşibend, ikinci Ahmet Yesevi, bu kadar makamları, 15. asrın müceddit. Yani İmam-ı Rabbani diyor, müceddit'ten geliyor bütün feyizler alemlere diyor. Ya bunun müceddit olduğunu siz kabul ettiniz. Feyizler müceddit'ten geliyor 100 sene. Şimdi bu ne tasattır ya, bu ne çelişkidir? Kabirden terbiye yok. Nasıl kabirden terbiye yok? Ali Efendi ikisine kabirden terbiye etti. Ebu'l-Hasen-i Hargani her gün Ebu Ezzel Bestami'nin kabrinden yetişti ya. Ebu Ezzel Bestami Cafer-i Sa'd'ın kabri şerifinden yetişti. Ruhaniyetinde illa kabrine gitmek de lazım değil. Ruhaniyet geliyor yetiştiriyor. Çünkü Bestami Medine'ye her gün gitmedi. Medine'de kaldığı da olmuştur. Ama ruhaniyet terbiye etti. Sen şimdi ne konuşuyorsun ya? La havle ve la kuvvete illa billah. Bak bir veli eğer gerçekten Allah dostuysa ki Mahmud Efendi Hazretleri'nin gerçek bir veli olduğunda benim zerre kadar şüphem yok. Bunlar da öyle diyorlardı, efendi himmet ediyorlardı göya. İstismar içinmiş demek ki. Şimdi anlaşıldı. Ha, Dorgan gitti, kavga bitti. Nasıl olsa daha dedemizi sömüremeyiz. Sahte şey çıkaralım, onu sömürelim. Bunun için demek ki. İşte bir veli gerçek manada evliya olduğu zaman temekkene mine tasavvuri fi ruhaniyeti, ruhaniyet. Şimdi ölenin ruhaniyeti diri mi? Değil mi? Bütün Ehl-i Sünnet kitapları, İmam-ül Harameyn-i Cüveyni Hazretleri, bütün Ehl-i Sünnet Beyhekî, hepsi ittifak etmiş, ruhlar ölmez. Çünkü bütün sayı hadisler ve ayetler ruhların ölmediğinden bahsediyor. Kur'an'da ennâr yorazûn âlâ diyor maşiyâ. Sabah akşam Firavun hanedanı cehenneme arz ediliyor diyor. Şu anda da mahşer kurulmadı, millet cehennemi boylamadı. Berzak âleminde, ruh âleminde. Ve ruh ölse, onun sabah akşam cehenneme götürülüp getirilmesi ve böylece azaba uğratılması, işte kıyamet koptuğunda senin gideceğin yer buradır diye gösterilmesinin ne anlamı var? Ebu Cehil için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari hadisine, Müslüm hadisine, Sahih hadisine buyurmadı mı ki? Mâ entüm besmâli mâ kulûmülüm. Şu anda ben onlara hitap ediyorum. Hazreti Ömer bile şaşırdı ya. Keyfe tükelim mesalem bile arva. Sen cesetlerle konuşuyorsun, ruhları yok ki. Ya Resulallah, nasıl konuşuyorsun, ne laf anlatacaksın? Mâ entüm besmâli mâ kulûmülüm. Ya Ömer, sen yanımda duyurduruyorsun ya. O kuyunun dibinde. Ruhu bedenden çıkmış. Ama sen bile benim konuştuklarımı ondan daha iyi duymuyorsun. O daha iyi duyuyor. Velâkinnem lâ yücûmûn. Kafir oldukları için ruhları rehin kalmış, bağlı, cevap veremezler. Mümin olsalar cevap da veriyor icabında. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ahmet Rufa'ya cevap vermedi mi? Elini uzatmadı mı? Emir Sultan Bukhari'ye, Bursa'dakine ve aleykümselam ya veledi diye selamını almadı mı? Abdülaziz Dirini'nin ta efendim kaç bin kilometre mesafeden Resulullah selamını oradan cevap vermedi mi? Ay bu şey cevap veremez. Ama duyuyor diyor. Hazreti Ömer diyor, Bukhari Müslüm hadisi. Duymak neyin işi? Ruhun sıfatı. Beden ölmüş olabilir. Ruh diri olmasa duyuyor der mi hadis-i şerif? Ruh diri olmasa selam ver der mi? O zaman gidip mezardaki keresteye, kütüğe ve üstündeki mermere mi selam veriyoruz? Manyak mıyız değil miyiz? Adama manyak derler. Selamu aleyküm dersen ben şimdi burada bana ne dersin? Allah'a bak herif kafayı yedi dersin. Şimdi gidiyoruz mezarda aynı böyle. Ha işte anamın mezarı böyle duruyor. Resulullah böyle ki anana gidin selam ver. Selamu aleyküm. Ya ceddeti ya valide selamu aleyküm. Ya Mahmud Efendi, ya Veli, ya Allah selamu aleyküm. Mezarın taşı öyle duruyor. Ha buradaki taş. Şimdi ben buraya selamu aleyküm. Selamu aleyküm. Adam Allah Allah manyak herhalde. Ben Abdülkadir Geylani değilim ki. Abdülkadir Geylani diyor teheccüden sonra sabaha kadar ve aleyküm selamu aleyküm. Ve aleyküm selamu aleyküm. Devamlı. Müridi diyor ki sabaha kadar diyor dalmak dalamadım diyor. Bütün melekler, ervah, cinlerden müritler herkese selamun aleyküm diyor. O zaman aleyküm selamun aleyküm sabaha kadar selam alıyor diyor ya. Ben Abdülkadir gelen olmadığıma göre buraya dönsem selamun aleyküm aramıkla falan milletlere. Tırlattı ya. Kafayı yemiş. Bu ruh işlerini çok konuştu kafayı yedi herhalde. Şimdi kardeşim cahil olma, rezillik yapma. Rezillik çıkartma. Kendi cahilliğini ortalığa aşikar etme. Bilmiyorsan bilenleri dinle. Feselü ele zikrin kütüm la talim. Tasavvuftan haberin yoksa zikir eline sor. Ayet bu. Sen nasıl efendi hazan, efendi babanın bütün müdür kabirden terbiyeyi inkar ediyorsun ya? Kabirden terbiye inkar ettiğin anda silsilede iki tanesi koptu zaten. Ebu'l-Hasen-i Karkani, Ebu'l-Hasen-i görmemiş bedenen fiziken. Aralarında 100 sene, 120 sene var. Anladın mı sen? Şah-ı Nakşibend Hazretleri Abdülkadir Hucduvani görmemiş. Aralarında 200 sene belki var. Ama bütün tarikatın adabını, erkanını kendi zahiri şeyi Seyyid Emir Külal'den değil Abdülkadir Hucduvani'den aldım diyor. Tarikattaki bütün 8 basamağı mertebeyi seyri sülüküm kademli. O zaman kendi şeyi Seyyid Emir Külal cehri zikir yaptırıyordu tekkede. Şah-ı Nakşibend Hazretleri Abdülkadir Hucduvani'den aldı gizli zikiri. Arada 200 sene var. Mezarlıkta oturuyordum diyor. Muhammed İbni Vâsıa Hazretleri'nin kabrini buldum. O bir köyde. Şah-ı Nakşibend Hazretleri orada dururmuş. Orada o kabristana çok giderdi. Orada kabristanda dururken Abdülkadir Hucduvani'yi zuhur etti diyor. Yanında bütün Bukhara meşayihi var. Arifli ve Geri var. Mahmud Enceli Fahnevi var. Kürsüde oturmuşlar. Abdülkadir Hucduvani bana tarikatı talim etti diyor. Ya şu anda yaptığın tarikatın bütün prensipleri, yani prensip kavurca konuşmak istemiyorum, kaideleri, bütün kavaidi, adabı, erkanı Abdülkadir Hucduvani'den geliyor. Abdülkadir Hucduvani bunu kime öğretti dediğin zaman, hiç zahiren birine öğrettiği yok. 200 küsur sene sonra ruhaniyeti zuhur ediyor, Şah-ı Nakşibend Hazretleri'ne. Onun içindir, üveysidir tarik-i Nakşibendi diyor Risale-i Kudüs'e. Üveysi ne demek? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görmeden almış Üveysel Kalani'yi. Şah-ı Nakşibend Hazretleri diyor, Abdülkadir Hucduvani ruhaniyetinden aldı diyor. Bunu senin Risale-i Kudüs'e tarikatının metnin kitabı, ana temel kaiden söylüyor. Sen de şimdi diyorsun ki efendinin kabirden rabıta olmaz, rabıta yapan terbiye olmaz. Seyri sülük yapamaz diyorsun. Senin bu söylediğin öyle bir çirkin, öyle bir cahilce bir söz. Karadeniz'e, Akdeniz'e katsan, üstüne katlasan, koysan. Aklamaz, paklamaz bu pisliği ya. Bu cehaleti bir şey ortadan kaldıramaz ya. Bunlar çok cahilmiş ya. Bayağı. Biz de bunları bir şey zannettik ya. Hafız olmuşlar falan, sarık çıplak falan. Efendim sen torunu işte, efendim sen oğlu bilmem ne. Vay anasını. Aklım durdu ya bu cahillikler karşısında. Öbür hocaları öyle. Sarıklarından da utanmıyorlar. Ve yurda minel kudreti. Bir veli, gerçek veli ise, ki Mahmud Efendi onlardan olduğunda şüphem yok, onun kudret verilir. Ve tasviri şekillen, şekle bürünme verilir. Fî suverin adîdetin. Farklı farklı suretlerde farklı farklı yerler. Ve leyse değer gibi muhalif. Bu imkansız bir şey değil. Kim söylüyor bunu? Malikiye'nin imamı Halid-i Bağdadi'nin kaynaklarından Halil İbni İshak Hazretleri söylüyor. Ve İmam Suyuti bunu naklediyor. Bu diyor imkansız bir şey değil ki yani sizin aklınız bunu niye almıyor diyor. Liyennel müteaddide birkaç tane olan, 3 yerde aynı anda görülen, 40 yerde aynı anda hutbe okuyan, 7 kapıdan aynı anda çıkan Somuncu Baba gibi. Burada birkaç tane olan ve suratu ruhani diyor. Ruhun şekle bürünmüş hali. Ruh güçlü olduğu için 10, 40, 50 gücüne göre şekle bürünebiliyor. Cebrail aleyhisselam 600 kanadıyla asıl suretinde durduğu halde aynı anda dihye suretinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görünebiliyor. Meryem validemize filiz gibi delikanlı, erkeklikle alakası yok. Ama bir beşer olarak Meryem validemiz karşısına çıkıyor. Halbuki onun 600 kanadı var. 600 kanadı 1 metre, 2 metre insana nasıl sığsın? Onun için sümme kâlelehu evet. Fakat işte herhalde kendil arifine billah. Allah'ı bilen arifi billah olacak. İlmi bilen değil, ilmi olan değil, arif olacak. Arifin kadrin gene ol. Arife olanlar bilir. ehli ilmin rütbesini bilmezeliğin hatat derdi Efendi Hazretleri. Düşük adamlar bu işleri bilmez. Allah'ı tanıyan bilenin kıymetini yine bir Allah'ı tanıyan bilen biri anlar. Şimdi bizim anlattığımız konuşmalar şey, biraz dinden, imandan, marifetten, Allah dostluğundan, tasavvuftan bir şeyden nasip olmasa ne anlayacak benim bu anlattıklarım? Şimdi diyor, Allah'ı bilen arifler, yani bir Allah'ı bilen var, bir de hayız nifas ilmini bilenler var, onlara fıkıhçı diyebiliriz. Ama arifi billah diyemeyiz. Arifi billah Allah'ı tanıyan demek. Mahmud Efendi Hazretleri, arifi billah. Hiç şüphe yok. Alaaddin Efendi Kabir'de ne yazıyor? El arifu billah. Alaaddin Efendi ne buyuruyor? Bende ne varsa Mahmud'uma verdi. Bitti. Arifi billah. İşte o zatlar, kemahukyan şeyhil kebir, büyük şeyh Kazı Bilban, bak yine Kazı Bilban her yerde önümüze geliyor. Kazı Bilban Hazretleri, lemma enkerale bazul fukaha, zahiri ilim sahibi fıkıhçılar reddettiler. Ademe salat fi cemaatin inkar ettiler. Yani inkar etti demek, onun o halini kabullenmediler. Ne hangi halini? Ademe salati fi cemaat, cemaatle namaz kılmamasını. Yani evinde kılıyorsan da bize ne kardeşim, Müslüman cemaate gelecek falan dediler. Sümeyse mazel gel fekubi, o fıkıh alimi onunla bir araya geldi. Fesallâ bi hazreti semâni rekaat. Kazı Bülben Hazretleri dedi ki beni seyret. 8 rekat namaz kıldı fiyar vayesu var. 8 rekatta 4 ayrı şekle büründü. 8 rekatta 4 ayrı şekle büründü. Sümme kâlele eyyü suretin lem tusallim bak. Bu suretlerde hangisi sizinle kıldı, hangisi sizinle kılmadı dedi. O ve kabbele de şeyh ve tabi. O da şeyh efendi elini öptü, tevbe etti. Ve kemâ hukâni şeyh Ebul Abbas il Mürsi. Ebul Abbas Mürsi çok büyük. İskenderiye'de, Mısır İskenderiye'de giden sahilde camisi var. O Ebul Hasan Şazen'in halifesi, bütün evliyayı yani İbn-i Atalya al-İskenderiler hepsi ondan. Yakut-u Arşiler, neler yetiştirdi neler. اَنَّوْ طَلَبُ اُنْسَانٌ لِيَمْرِ عِنْدَهُ Birisi onu çağırdı. يَوْمَ الْجُمَا بَعْدَ صَلَاتٍ Cuma namazından sonra Cuma günü fena amele tam olur dedi. ثُمَّ جَعَلَوْا اَرْبَعَةٌ 4 kişi daha geldi. كُلُّ مُنُمْ طَلَبُ اُنْمُ اِسْتَدَالِكْ 4'ü dedi bize gelir misiniz efendim, hanemizi şereflendirir misiniz veya tekkemize. فَنَا عَمَلْجَمْ Hepsine ikramda bulundu. Tamam dedi. ثُمَّ صَلَّ الشَّيْخُمَا الْجَمَا Sonra cemaatle kıldı. Hiç oradan ayrılmadı. وَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنَ اَفْقَرَ Geldi dervişlerin arasına oturdu. Böyle mezhepli hadim bölüm. Biri dörtten bir kişi daha istedim. Beşinden hiçbirine gitmedi. Ve idâ bükülü minel kamse. Beşin hepsi geldi. Cahiyeş kuruşa teşekkür ediyor. Allah'a lazım da efendim geldiniz, teşrif ettiniz. Sen kusalı falan. Bir yere gitmedi ya. Fakat hakâ cemaat önel Kâbe ruhu tepuh bir bazı evliya. Evliya Allah'tan bir bazıları naklediyor. Kâbe geldi, velileri, bazı velileri tavaf etti. Halbuki Kabe yerinde duruyor. Kabe yerinde duruyor. Orada da hiç kimse demiyor ki burada Kabe bir saat kayboldu diyen yok. Kabe yerinde duruyor ama bazı veli gidiyor tavaf ediyor. Çünkü neden? Alemin misali anlamadan Kabe'nin ruhaniyetinin, kuvvetinin, Kabe'nin, Kabe bir mefhum, bir manası var. Bir sureti var taşlardan. Bir de hakikatül Kabe diye tarikatta bir ders var. Kabe'nin hakikati diye. Kabe'nin hakikatını görsen, düşersin lan bayılırsın. İsmet Garibul Büyükşehir Efendi nerede yetişti? Mekke'de Abdullah el-Mekki Hazretleri'nin tekkesinde. İşte Abdullah el-Mekki'nin tekkesi neredeydi? Şimdi padişahını işte misafir ağırladığı sarayın üstünde. Beyaz bir minare vardı Bilal Hanım için. O resmi geçene getirdi gösterdiler. Ben o resmi bulup size YouTube'da paylaşacağım. Ben 81 senesinde gittiğimde o duruyordu. Beyaz minare Bilal Habeşi'nin camisi ezan okuduğu. Onun altında da Abdullah Mekke Hazretleri'nin bizim tekkemiz var. İsmet Baba'nın yetiştiği tekkenin daha orada dağda. Kabe'ye üstten bakan. İşte orada Abdullah Mekke Hazretleri. Şimdi Kabe'yi görüyor musun evladım? Dedi ki görüyorum Efendi Hazretleri falan dedi. Tamam dedi. Dur bismillah dedi. Gözüne bir sıvadı böyle şimdi bak dedi. Adam bayıldı düştü. Niye? Hakikati Kabe diye bir şey var. Kabe'nin hakikati yerden 7 kat semadan Beyt-i Mamur'a, 7. kat semada Beyt-i Mamur'a kadar eklenmiş. Beyt-i Mamur düşse buradaki Kabe'nin tam üstüne düşecek. Hakikati Kabe. Sen neyini görüyorsun? Kabe'nin hakikati geliyor. Veli tabi diyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri hacca gidemedi. Dedi ki Kabe'yi bulurum, haccı bulurum da mürşidi bulamam dedi. Muhammed Bakı Bilal Hazretleri'ne intisap etti. Dedi ki evladım dur şimdi seri sülükünü tamamlayalım dedi. Ve hacca gitti. Ama ondan sonra hac tabii geçti. Serhende geri döndü Delhi'den. Kabe-i Muazzama geldi. Orada Kabri Şerif'inin hemen yanında bahçede Kabe'nin gelip durduğu yer var. Şimdi bunu kim anlatıyor? Halil İbn İshak Hazretleri. Kim bu? Maliki fukahasının en büyüklerinden. İmam olarak, büyük bir ehl-i sünnet imamı olarak onun ismi yeter diyor. Kim diyor bunu? İmam Suyuti diyor. Bu adam söylüyor bunu. Bak hâdâ kelâmü Şeyh Halil. Kardeşler diyor İmam Suyuti. Bu Şeyh Halil Hazretleri'nin sözleri ve ne ayke bir imamete ve celâet. Artık onu da tanımıyorsan kimi tanıyacaksın diyor imam olarak. Ve makamının yüksekliği, ilminin büyüklüğünü tanımak bakımından sana yeter diyor Şeyh Halil'in beyanları diyor. Ama tabii inanana, aklı olana Şeyh Halil'in beyanı yeter. Abdülgaffar Kusi'nin beyanları, İmam Suyuti'nin beyanları, İmam Haremeyn'in beyanları, işte efendim ne bileyim bu kadar meşayihin beyanları yeter. İtikadı olmayana, aklı fikri olmayana ben ne diyeyim arkadaş, cehennem yeter diyeceğim. Başka diyecek bir şey yok. Allah ısrar etsin, Allah idat etsin. Şimdi bu velinin farklı suretlerde aynı anda şekillere bürünmesi, görünmesinin, bunların dediği reenkarnasyon ve Evliyaullah'a nasıl iftira ettiler reenkarnasyon diye ya. İşte bu adam o Siyerci Nuriye'yle falan bunların Allah muhafazamdan ne dersine gidilir, ne sohbetlerine girilir, ne hatmi şeriflerine girilir. Helak olursun, helak olursun. Çünkü bunlar tasavvuf inkar ediyor. Onun için bu meseleleri İmam Rabbani Hazretleri'nin nazarıyla bir de bakalım. Bir de İmam Rabbani Hazretleri'nin gözüyle bakalım. İnşallah önümüzdeki dersi de hitamı misk yapalım. Mektubattan 2. cilt 58. mektup sayfa 100-101. Sayfada bir baskılara göre değişir. Ciltle rakam değişmez. 58. rakam bu mektubu inşallah birlikte okuyacağız. Bundan devam edeceğiz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi selam.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Allah dostlarının ruhani tasarrufu sona erdi. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
3: Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
4: Şimdi reklamlar.
5: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
6: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın, birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınıza değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
7: Şura Fıkıh Kurulu. Bu kadar Müslümanın sorunu çözülüyor. Onların okuttuğu talebelerde yardımı olanların kıyamete kadar defteri kapanmaz. Ama bu talebe işi, fıkıh işi, ilim işi normal fakirlere yemek vermeye benzemez. Normal fakire herkes yemek verir. Ama fıkıh öğrenen talebeyi yetiştirmek herkese nasip olmaz. Bir soru sorduğumuzda fıkıh alimi arıyoruz. Onun için 1000 tane evliyadansa bir fıkıh alimi eftaldir diyor. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. Bir an önce destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini, hoca efendileri destekleyeceğiz. Bu destekler için 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
5: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
7: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi, yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin en eski ihvanı Tüzeyak Hatip Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı dede iletişim numarası. 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştır. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine, kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
4: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
8: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Bu bir yeniden iletimdir.
3: Lale Gül FM'i, uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
5: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını
2: İcir
5: sunar.
2: İcir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
5: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
11: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2007 yılında yapmış olduğu Kabir Halleri konulu sohbeti başlıyor.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem dinleyenlerimiz. Abdurrahman İbni Semura radıyallahu anh'tan rivayet edilen çok önemli bir hadis-i şerifi müzakereye başladık. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin İnni raeytul barihate aceben. Ben dün gece acayip bir rüya gördüm. buyurduğu bu hadis-i şerifte Rüyel Enbiya-i Vahyül, peygamberlerin rüyası vahiy niteliği taşır buyurulduğundan, bu itibarla bu hadis-i şerifte buyurulan hakikatlerin hepsi kabirde, mahşerde, salatta, mizanda önümüze gelecek, karşımıza çıkacak gerçekler olduğuna iman ettik ve itikad ettik. Ve bunu sizlerle paylaşırken tabii hepsini konuşma fırsatı bulamadık. Ancak tabii ki Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem kısaca رَيْتُ رَجُولًا مِنْ اُمَّتِي قَدْ اِحْتَوَشَتُ مَلَاكَةٌ فَجَّاهُ وُضُوهُ فَسَّنْ قَدِيُمْ مِنْ ذَٰلِكَ Birinci maddede ümmetimden bir adam gördüm ki melekler onu kapmış götürüyorlardı. Cehenneme azaba sürüklüyorlardı. Abdesti geldi, onu onlardan kurtardı. وَرَيْتُ رَجُولًا مِنْ اُمَّتِي قَدْ بُسِطَ عَلَيْهِ عَذَابُ الْقَبْرِ فَجَّاهَتُ صَلَاتُهُ فَسَّنْ قَدِيُمْ مِنْ ذَٰلِكَ Ümmetimden bir adam gördüm, kabir azabı kendisine döşendi, yayıldı ama namazı geldi, onu kabir azabından kurtardı buyurmuşlardı. Hakikaten önümüzde çok önemli bir berzah vardır, geçit vardır ki bu kabirdir. Rabbimiz Tebareke ve Teala buyuruyor, Estaizu billahi min verâihim berzahun ilâ yevmi ba'thûn. Önlerinde, ötelerinde bir geçit vardır ki diriltilecekleri güne kadar, o mahşer gününe kadar orada kalacaklardır. İşte bu kabir alemidir. Berzah alemi diyoruz. Geçit anlamına geliyor. Bu itibarla köprü anlamına geliyor. Kabir alemi öyle bir alemdir ki beden dünyada gömüldüğü için bir itibarla dünyadan, ama ruh ahirette bulunduğu için bir itibarla ahiretten, yani iki yönü olan bir güzergah, kabir alemi ve kabir azabının hak olduğuna dair birçok ayet-i kerime işaret ettiği gibi hadis-i şerifler de sarahaten delalet etmektedir. Şimdi bizim önümüzde böyle bir gün vardır. Önümüzde böyle bir geçit vardır. Biz orada yapayalnız kalacağız. Çukurumuzu amelimizle baş başa kalarak indirileceğiz. Orada ne cevap vereceğiz? Biz bunu düşünmek zorundayız. Bizim şimdi hazırlığımız oraya olmalıdır. Yatırımımız oraya olmalıdır. Dünyanın fuzuli havadisleri, haberleri bizi oyalamamalıdır. Eğlendirmemelidir, keyiflendirmemelidir. Bu eğlencelerin, bu keyiflerin hükmü nereye kadar sürer? Sonunda böyle bir katı, zor berzahla, geçitle karşılaşacak insanın şimdiden tedbirli olması, keyfini kaçırması, iştahını kaçırması, uykusunu kaçırması ve oraya hazırlıklı olması gerekmektedir. Tefsir yazdırırken, hadis-i şeriflere bakarken, Taberani, El-Mu'cemül Evsat'tan bazı hadis-i şerifler yazdırıyordum. O arada bu hadisi şerife denk geldim, şaşırdım kaldım. Ayşe anamız radıyallahu anh'ın bir Yahudi kadın komşusu ziyaretine geldi. Bir konu bahsi geçerken Ayşe anamıza Allah seni kabir azabından korusun diye bir dua edince, Ayşe anamız da radıyallahu anh'a o zamana kadar kabir azabı diye bir şey olduğunu duymamış. Tabii o zaman biliyorsunuz ki İslamiyet yeni geldiği için bizim gibi toptan bilgilere ulaşma imkanı bulamamışlardır. Ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler zaman, zemin, sual, cevap gereği 23 senede tamamlandığından bütün konular bir kerede anlaşılır, anlatılır cinsten değildir. Bu itibarla Ayşe anamız o Yahudi kadının bu sözüne ihtiyatla yaklaşmış ve demiş ki مَا وَبِيَوَّلِ كَذِبِكُمْ عَلَى اللّٰهِ وَرَسُولِي Bu sizin Allah ve peygamberine adına yaptığınız ilk yalan, ilk iftira değil. Siz çok tahrif, değişiklik kitaplarınızı da değiştirme yaptığınız için sizin sözlerinize çok güvenilmez. Eğer kabir azabı diye bir şey olsaydı لَوْكَانَ لِلْقَبْرِ عَذَابٌ لَاَخْبَرُ اللّٰهُ نَبِيَّهُ بِذَٰلِكَ Allah peygamberine bunu bildirirdi, biz bu zamana kadar böyle bir şey duymadık demiş. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelince, tabii onun diğer sahabeden, diğer insanlardan farklı yönü nedir? Kainatın Efendisi'yle sallallahu aleyhi ve sellem görüşme imkanının fazla olmasıdır. Bu yüzden sorusunun cevabını alması daha kolay olmaktadır. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, sen bize hiç kabir azabından bahsetmedin. Fakat bu Yahudi kadın bana göre bir dua edeyim derken kabir azabı diye bir şeyden bahsetti. Ben de bunu çok merak ettim. Sen bize bunu buyurmadığın için acaba doğru mudur yoksa bunlar bir şey mi uyduruyor? Biz kitaplarımızda böyle gördük diyorlar. Bu doğru mudur, yalan mıdır? Sorduğu zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç cevap vermemiştir. O bir zaman sonra buyurmuşlardır ki sallallahu aleyhi ve sellem Te'avvezi billahi min azabil kabr. Ey Ayşe, kabir azabından Allah'a sığın. Demek var ki sığın buyuruyor. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem her namazın sonunda yaptığı sığınmalarda, beş vakit namazın sonunda salli barikten sonra okuduğu dualarda, selamdan önce Allah'a sığındığı dört şeyden biri de ve'udü büke min azabil kabri, kabir azabından sana sığınırım ya Rabbi. Kainatın Efendisi bu. Sallallahu aleyhi ve sellem hakkında kabir azabı diye bir şey söz konusu olmadığı halde ümmetine talim için ve Allah'ın azabından emin olmadığı için bak kabir azabından diyor. Sana sığınırım ya Rabbi. Ne büyük bir şey ki, ne kadar sığınılması gereken bir olay olduğuna işaret buyuruyor. Ve ümmetine de اِذَا فَرَغَ اَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُدِ الْاٰخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ اَرْبَعِنْ Son teşehhütten, ikinci tehiyyattan farih olan biriniz, yani o bitiren tehiyyat, salli barik okuyan kişi dört şeyden Allah'a sığınsın diye emrediyor. Bu dört şeyden biri de kabir azabı olarak hadis-i şeriflerde zikrediliyor. Demek ki kabir azabı vardır. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ayşe, kabir azabından Allah'a sığın. فَاِنَّهُ لَوْ نَجَا مِنْهُ اَحَدٌ لَنَجَا سَعَدُ بْنُ مُعَاذ Bir kişi kabir azabından kurtulacak olsaydı Sa'd ibn-i Muaz, yüce sahabi, o kurtulurdu. O bile kurtulamadı ama kabir azabı onun hakkında şöyle oldu. Kabir onu sıkmaktan başka bir şey yapmadı. Böyle yılanlar, çıyanlar, akrepler, bunlar çok kabirde azap cinsi olarak hadis-i şeriflerde zikrediliyor. Namazsızlara musallat olacakları vesaire, günahkarlara efendim sokulacakları, sokacakları, onları sokacakları zikrediliyor. Fakat Sa'd ibn-i Muaz, Ensar'ın efendisi, kumu li seyyidikum, o bir kere yaralı vaziyette getirildi. Efendim salla taşınarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, efendiniz geldi kalkın, Ensar'a hitap etti. Ya vefat ettiğinde ihtezzel arşu li mevti Sa'd ibn-i Muaz. Sa'd ibn-i Muaz'ın ölümünden dolayı arş-ı âlâ titredi buyuruyor. Böyle yüce bir sahabi ve kainatın efendisi parmak uçlarına basarak Cennetül Bekir'de defin saati sırasında dolaşınca sahabe şaşırdı. Meleklerden yer bulamadım ayağımı basacak buyurduğu bir yüce zat buyuruyor ki kabir azabından bir kişi kurtulacak olsaydı Sa'd ibn-i Muaz kurtulurdu. O bile kurtulamadı ama ona ne yaptı? Sadece bir sıkış sıktı. Sıkmaktan başka bir şey yapmadı. Ya onun için kabir herkesi bir sıkacak. Kiminin kemiklerini birbirine geçirecek. Kimine öyle bir işkence azap yapmayacak ama kabre girdiğinde insan bir şaşıp kalacak. Hiç tanıdığın yer değil, alıştığın yurt değil. Münkerine giriş, görüştüğün şahıslar değil. Bu zor iş bu. Bundan dolayı hazırlanmak lazım. Bak kendisi sığınıyor, aşağınımıza da sığınmasını emrediyor. İşte namazı geldi diyor, kabir azabından kurtardı. Yani bizim önümüzde ne kadar önemli meseleler var. Biz bunları düşüneceğiz. Bu salih ameller, dünyada yapılan faydalı ameller, bunlar o günde yüzümüzü hak edecek bizi. Rezil rüsvay olmaktan kurtaracak. Kabirde yanımıza kim gelebilir? İşte bu hadis-i şerif, başladığımız bu hadis-i şerif, bunlar hep insanı dünyada ahirette kurtaran ameller. Mesela رَيْتُ رَجُلًا مِنْ اُمَّتِي قَدْ اِحْتَوَشَتُ الشَّيَاطِينَ فَجَاءُوا ذِكْرُ اللّٰهِ فَخَلَّصُوا مِنُمْ Ümmetimden bir adam gördüm, şeytanlar onu kuşatmıştı, ona vesvese vermeye başlamıştı, Allah'ı zikretmesi geldi, onu onlardan kurtardı. Bu mesela dünyada, artık kabirde, mahşerde şeytanın vesvesesine bir mahal yoktur. Ama dünyada şu anda şeytanların fitnesine, istilasına, ihvasına, vesvesesine müptela olan insanların kurtuluş çaresi Allah'ın zikridir. Demek ki kimisi dünyada, kimisi kabirde, bak mesela namaz kabir azabından kurtarıyor. Bir zat gördüm, ümmetimden kabir azabına döşenmişti, namaz onu kurtardı buyurdu. Kabirden bahsediyor. Ümmetimden bir adam gördüm, melekler onu kapmıştı götürüyordu. İşte bu mahşerden bahsediyor. Çünkü cehenneme doğru götürülürken abdesti geldi onu kurtardı buyuruluyor. Demek ki bunlar hep bize ahirette lazım, kabirde lazım, mahşerde lazım. Bu ameller, bu salih ameller bizi kurtaracak ameller. Onun için özellikle kabirde
9: Yani yapayalnız kaldığımız yerde hiçbir avukatımızın, hamimizin, muhamimizin, efendim adımıza savunma yapacak şahsiyetlerin bulunmadığı bir yerde salih ameller, bu hadis-i şerifi dikkatle dinlersek burada anlatılan bu mübarek salih ameller bize ne faydalar temin edecekler? Dar zamanımızda imdadımıza yetişecekler. Evet, onun için biz neyi düşüneceğiz? Nereye gideceğimizi düşüneceğiz. Orada bizden ne istendiğini düşüneceğiz. Orada ne geçer, ne söker onu düşüneceğiz. Bizim bu kadar derdimiz, telaşımız varken bize diziler, filmler, sinemalar, tiyatrolar, şarkılar, türküler, oyunlar, eğlenceler ne yarar bize? Ne fayda eder bize bunlar? Bunlar bizim efendim neyimizi düzeltebilir? Her an ölümle karşı karşıyayız. Ahirete gitmek üzereyiz. Bak bu kadar insan devamlı duyuyoruz. Her gün şu kadar insanın vefatının haberini alıyoruz. Bu bir hakikattir. Efendim, herkes bu köprüden geçecektir. Bu geçitten geçecektir. Yani sonsuz kalmanın yolu yok. Amel etmek lazımdır. Ve amel feleyse ilel hulûdi sebîlüm. Amel etsen ebedi kalmanın yolu yok. O zaman ahiretini kazanmaya bak. İşte Berâ İbni Azib radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Ensar'dan bir zatın cenazesinde bulunduk. Kabre vardık. Henüz daha lahit kazılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturdu. Biz de etrafına oturduk. Sanki başımızda kuş vardı. Yani öyle pür dikkat. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Ona her şey gösteriliyor. Kabir halleri gösteriliyor. Kabir keşfettiriliyor. Ölenin hali gösteriliyor. Biz de ondan ahiret hallerinden, haberlerinden istifade etmek üzere böyle oturduk bakıyoruz. Ya şimdi sigaraları yakıyorlar mezarlıkta. Lafı lafa takıyorlar. Efendim birbirine gülüyorlar, konuşuyorlar. Hiç mezarlıkta gülenden daha büyük bir gazap ve lanete çarpılan olmaz diyor rivayetlerde. Çünkü en çok ibret alınması gereken yer, ölümden ders çıkarılması gereken bir mahalde. Sen kalkıyorsun gülüyorsun. Hiç mi ahireti, ölümü, kabiri, mahşeri efendim bir tehlike, bir tehdit saymıyorsun? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsun? Ben de bunun haliyle hallendik de durumum ne olacak diye hiç mi düşünmüyorsun ya? Ne sorumsuz adamsın ya? Onun için sahabe başımızda kuş varmış gibi diyor. Resulullah'ın elinde sallallahu aleyhi ve sellem bir sopa var. Efendim bir tahta parçası. Onunla yere vuruyor mübarek. Böyle toprağa vuruyor. Birden başını kaldırdı. Sallallahu aleyhi ve sellem. İsta'idu billahi min azabil kabr. Kabir azabından Allah'a sığının. Üç defa bunu buyurdu bu hadis-i şerif. Ahmed İbn Hanbel müsnedinde rivayet ediyor. Bütün tefsirler bunu aldılar. Zikrediyorlar. İbn Kesir tefsirinde var. Efendim, Taberi tefsirinde var. Birçok tefsirde bunlar zikrediliyor. Ne mühim bir hadis-i şerif. Kaynakları saymakla bitmez. Saymakla. Beyhakî'di, hakimidi, sizin tanıdıklarınızdan, tanımadıklarınızdan birçok kaynak var. Efendim bunlar dost doğru haberleri bize aktarıyorlar bu rivayetlerde. Sonra buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İnnel abdel mü'mine idâ kâne fin ıta'in mined dünya ve ikbalin lel âhira. Mümin bir kul dünyadan kesilip ahirete yöneldiği zaman tam ölüm anında nezeleyleyi melâketüm minessevâi bîdul vücûh kenne vücûhevmüşşems. Gökten melekler iner, yüzleri bembeyaz, sanki suratlarında güneş var. Ma'avum. Kefenü min ekfanil cenneti ve hanutun min hanutil cenneti. Yanlarında cennetten kefen getirirler. Cennetten ölüye sürülen kokulardan getirirler. Hatta eczisü min ümeddel basari. O ölecek adamın gözünün gördüğü yere kadar. Tabi duvarlar orada perde olmaz. Meleklere duvar perde işlemez. Önü açık olan nereye kadar görüyor? Boş sahrada, sahada işte o kadar. Bütün mesafeyi o melekler doldururlar. Sümeydiyü melekül mevt hatta acisi inde râsi. Sonra ölüm meleği gelir başının ucuna oturur Azrail aleyhisselam. Fekûle yetü en nefsül mutmeynne. Ey Allah'ın zikriyle, imanıyla tatmin olmuş, huzura ve sükûne ve sekinete kavuşmuş olan ruh. Uhrucî ilâ mağfiretin minallâhi ve rıdvân. Allah'ın mağfiretine, affına ve rızasına çık. İşte bu hitap eriştiği zaman irci'i ila rabbiki radiyeten merdiye. Sen Rabbinden razı, Rabbin senden razı olarak Rabbine dön. Hitabı eriştikte insan daha ne ister? Artık ondan sonrası daha güzel gelir. Çünkü Allah Teala'dan melek selam getirir. Cennet müjdesi, rıza müjdesi, mağfiret müjdesi getirir. Fetekrucu tesilüke ma tesilül katratu min fiyis.

Onun elinde göz açıp kapayacak kadar bir zaman bile ruhu bırakmazlar. Hatta yehudûhâ fe'ce'alûhâ fîdâlkel kefen ve fîdâlkel hanûd. Alırlar o ruhu hemen o cennetten getirdikleri kefene koyarlar, o kokulara sararlar. Ya yehrucu minhâ kâtiye bi nef'ati miskin vücudet alâ veccil ard. Dünyada bulunan en güzel misk kokusu öyle olmaz yani. En güzel misk kokusu neyse biz o en güzelini gördük, kokladık diyecek halimiz yok, bilemeyiz. İşte şimdi zaten hep kimyevi karışımlarla şu andaki miskler falan hep kimyevi. Efendim hakiki misk bile belki de daha koklamış değiliz. Dünyada bulunan en güzel misk kokusu gibi o ruh kokar. İşte onun için Rabbimiz de buyuruyor estaizu billah. Teveffetü rusulüne evüm la yferritûn. Hatta idâ câhedekumul mevt. Sizin birinize ölüm geldiği zaman teveffetü rusulüne. Elçilerimiz onu vefat ettirirler. Niye elçilerimiz diyor? İşte o Azrail aleyhisselama yardım eden meleklerden bahsediyor. Ama bu secde suresinde ne buyuruyor? Kul yeteveffâkum melekul mevtillezî vukilibikum. Sizin canınızı almakla görevlendirilmiş olan ölüm meleği vefat ettirecek sizi. Demek o boğazdan teslim olan Azrail aleyhisselamdır. Ama o zamana kadar canı ayaktan beri çekip çıkaranlar yardımcı melaike-i kiramdır. Ne zaman can boğazdan çıkar hemen onlar onu alırlar. Bu ayet onu anlatıyor. Fes'adûne biha fe la yemurrûne biha alâ mele'in minel melâiketi illâ kâlu mahâdîr ruhut tayyibetü fe yekûlne fülân ibn-i fülân bi ahsen esmâ'i illetî kânu yüsemmûnehu biha fiddünyâ. Onlar onu yükseltirler. Göklere yükseltirler. Gök kapıları açılır. Çünkü mümin olduğu için, imanlı olduğu için, zikirli, Kur'anlı, salih amelli olduğu için, efendim, kelime-i şehadetle yaşayıp öldüğü için gök kapıları açılır. Onlar gökte hangi melek topluluğuna rastlasalar, melekler o ruhun temiz kokusunu alırlar. Ya bu tertemiz koku da ne? Bu tertemiz ruh da kim? Onlar onun dünyada müminler tarafından onun isimlendirilen, adlandırılan isimleri arasından en güzel ismiyle falan oğlu falan derler. Artık hafız falan derler, alim falan derler, felanca veli derler, felanca şeyh derler, felanca salih zat derler, falan müttaki zat derler. Artık dünyada arkadaşlarının da verdiği isimler, onun hakkında söyledikleri vasıflar önemlidir ki dünyadaki isimlerin en güzeliyle onu anarlar. Hatta entevbi ile semai dünya, birinci kat semaya çıkarlar, birinci kata varırlar. Festeftihune lehu feftihulehu. Kapının açılmasını isterler. Gök kapıları var. Kapılarda görevli melekler var. Senin evinin kapısı var da göklerin kapısı yok mu? Kapı açılır. Feyşeyyu min kulli semai mukarrabuha ile semai lleti teliha. Her gökte o semanın mukarrab melekleri Allahu Teala'ya manenen yakın olan görevlileri ona eşlik ederler. Bir dahaki semaya kadar ikinci kat sema arasında 500 senelik mesafedir. O mesafeye çıkana kadar o ruha eşlik ederler. Hatta yüntehâ bi'aile semâ-i sâbi'ati. Yedinci kat semaya kadar her gök kapısı açılır, kabul olunur. Melekler onun kokusunu koklar, onun temizliğine hayran kalır, onun paklığına şaşar kalırlar ve ondan ayrılmazlar. Bir dahaki her katın melekleri yerleri belli olduğundan ve mâ minnâ illâ lehu makâmun mâlûm. Hepimizin malum makamı var. Saffat suresinde meleklerin sözleri nakledildiği üzere o makamlardan ileri geçemezler. O bir dahaki kat semaya kadar ona eşlik edebilirler. Oradan mesela üçüncü katın melekleri teslim alır. Dördüncü katın melekleri teslim alır. Ta yedinci kat semada mukarrablerin, Allah'a en yakın kulların divanlarının, dosyalarının bulunduğu illiyine varır. فَقُولُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اُكْتُبُوا كِتَابِ عَبْد۪ي فِي عِلِّيِّينَ وَاَعِيدُوهُ اِلَى الْاَرْضِ. Bu kulumun amel defterini illiyine yazın. Mukarrab meleklerin yanında bulunduğu en büyük dosyaya bunun da kitabını, yazısını, amel defterini kaydedin. Ama ve aidu ilel arz. Tabii ki ruhunu yere iade edin. Dünyaya geri gönderin. Çünkü mezarına ziyarete gelenler olacak. Esselamu aleyke diyenlere aleykesselam cevap verecek. Dua edenlerin dualarını, hediyelerini alacak. Efendim eğer makamı yüksekse tabii ki şefaat edecek, tasarrufta bulunacak, himmet edecek. Kabrinden ne işler görecek? فَاِنِّي مِنَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيَا اُعِيدُهُمْ وَمِنَا اُخْرِجُهُمْ تَعْرَةَ الْخُرَى. Çünkü ben onları topraktan yarattım, toprağa döndüreceğim ve tekrar topraktan mahşere çıkaracağım buyurur. فَتُعَادُ رُوحُهُ. İşte ruhu böylece döndürülür. Ta

0: beden mezara yeni kondu. O arada ruh çıktıktan sonra tabii ne kadar zaman içerisinde bu işler olur. O arada da işte yıkanır, kefenlenir, omuzlara konur, musallada kılınır. Şahitlikler, tezkiyeler, tarziyeler yapılır. Oradan işte mezarlığa götürülür. Lahit kazılmış olur ve kendisi mezara indirilir. O arada da ruhun dolaşımı göklerde biter ve tabii ki meleklere cevap vermek üzere ruh gökten yedi kat semadan iner, bedenine girer, belden yukarısına, belden aşağısına ruh girmez. Beyin çalışacak, Münker Nekir'in sualine cevap verecek kadar kafası çalışacak, dili konuşacak. Feyeti melekani feyüclisani. Hemen iki melek gelir, onu oturturlar. Bunlar hep hadis-i şeriflerdir, sahih haberlerdir. Kaç tane kaynakta, o kadar kitapta geçiyor bu hadis-i şerif. Ya. Onun için bunlar hak ve hakikatlerdir. Önümüzde ne berzahiler, ne geçitler vardır, ne haller vardır. Münker Nekir hakkında gördüm. Bugün Taberani'de hadis-i şerifte akıllara durgunluk verir. Münker Nekir. Münker inkar edilen hiç tanınmamış. Nekir hiç tanınmamış, görülmemiş. Eşi emsaline rastlanmamış. Misli görülmemiş. Dünyada öyle bir şey yok. En korkunç filmi seyreden bile öyle korkunç yaratıklar görmemiş. Allah Allah. Hadis-i şerifte öyle buyuruyor. Öyle iki melek ki onların e'yunuma mislu kudurin nuhas, kurşun kaplar gibi, gözleri kurşun gibi böyle. Büyük, iri, koca çanak gibi, kurşun çanak gibi. Ben ya buhuma misle sayasıl bekari, azu dişleri diyor, öküzün boynuzları gibi. Allah Allah, öyle dişleri var. Gözleri şimşek çakıyor, tüyleri yerden sarkıyor. Dişlerine bak. Ve asfatuhuma misle asfatir ra'di. Bir sesleri var gök gürültüsü gibi. Öyle bir gök gürültüsü gibi ses çıkarıyorlar ki adamın ödü kopar. Geliyorlar. Feyüzisani onu oturtuyorlar. Feyekulen lehumen rabbuke. Ona soruyorlar. Rabbin kim? Ve ma dinuke, dinin ne? Ondan sonra mümin olduğu için, imanlı öldüğü için, ruhu da göklerde kabul gördüğü için Rabbi Allah, Rabbim Allah'tır. Ve dini el İslam, dinim İslam'dır. Allah cümlemize orada bülbül gibi konuşmayı, bu şehadette bulunmayı nasip-i müyesser eylesin. Bu işler zor. Fekulani le mâder racülüledi bu'ize fîkum. Bu size gönderilen bir zat var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i soruyorlar. Kainatın efendisinin sureti hemen geliyor. Ölür ölmez görülüyor. Mezarda aynı dünyadaki şekliyle canlı gibi gözüküyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu tanıyor musun soruyorlar. Fekulü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tanımaz olur muyum o benim? Allah'ımın elçisi peygamberim. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Fekulâni ve mâ ilmüke. Senin ilmin nedir? Bilgin nedir? Bu zat hakkında ne biliyorsun? Fekulü karaetü kitâbellâhi fe âmintü bi. O saddektü. Bu zat peygamber olarak bana Allah'ın kitabını getirdi. Ben Allah'ın kitabı Kur'an'ı okudum. Ona iman ettim, onu tasdik ettim. Der. Fe yunadi munadim mines sema en sadaka abdi fe efrişuhu minel cenneti ve elbisuhu minel cenneti ve iftihu lehu baben ilel cenneti. O zaman gökten bir münadi nida eder. Kulum doğru söyledi. Ona cennet döşeklerinden altına döşeyin. Cennet libaslarından giydirin. Ona cennete doğru bir kapı açın. Cenneti gösteriyorlar ona. Yerin burası diyorlar. Feyetihi min ravhiha ve tibiha ve yufsehulu fi kabri meddel basar. Cennetin kokuları gelmeye başlıyor mezara. Cennet bahçesi oluyor mezar. Ve gözü gördüğü kadar kabri genişletiliyor. Bu işler manevidir. Senin anladığın gibi değildir. Feyetihi racül hasenül vecci hasenül siyabü tayyibur rih. Yüzü güzel, elbiseleri güzel, kokusu çok hoş bir adam geliyor, nurlu bir zat. Fekul ebşir billedi yesurruk hâdâ mükellezî kunte tu'ad. Diyor ki sevin sevin, müjdeler olsun sana, sana vaat edilen günün bugündür işte. Rabbine kavuştun, kabir aleminde ilk gecen, ilk günün, ama durumun iyi, keyfin yerinde. Fekul lehu men entefe cügel ve cüye'ti bil gayr. O da ona diyor ki ya sen ne mübarek adamsın, kimsin? Şu yüzüne bak, öyle bir mübarek yüz ki hayırlı haber müjdesi getiriyor. Fekul ene ameluke salih. O güzel yüzlü zat ona diyor ki ben senin salih amelinim. Başka hadis-i şerifte enel Kur'anüllezî eshertü leyleke ezme'tü neharak. Ben senin gecelerini uykusuz, gündüzlerini susuz geçirten Kur'an'ım. Sen beni okumak için geceleri uyanık oluyordun, teheccüd kılıyordun, Kur'an okuyordun, sünnet sureleri okuyordun, hatimler indiriyordun, gündüzleri oruç tutuyordun, ayrıca Kur'an okuyordun gündüzleri. Kur'an okurken su içilmez, Kur'an okurken konuşulmaz. Bir sureye başladın, onu bitirene kadar arada dünya kelam konuşulmaz, arada su içilmez, yemek yenmez. Böyle Kur'an okursan o makbul olur. Yoksa bir satır oku, bir iki satır konuş, oradan ye, oradan iç, oradan sağa sola bak, arada oku. Mevla buyurur, maleke veli kelami, senin gibi gevşek adamın benimle konuşmaktan ne haberi olur? Benim kelamımla ne alakası olur? Rezil olmayalım Kur'an okurken. Bak Kur'an kabirde gelecek. Ben senin salih amelinim. Salih ameller geliyor. Güzel suretlere giriyor. Güzel yüzlü, güzel elbiseli, hoş kokulu sana enis ve yoldaş olacak. Senin vahşetini izale edecek. Yalnızlık hissini ortadan kaldıracak. İlk gününde, ilk gecende. Ya alıştığın yastık yok, alıştığın yatak yok, alıştığın karın yok, kocan yok, çoluğun yok, çocuğun yok. Orada yapayalnız, ıssız, sessiz kaldın. İnsan medeniyet tabıdır. Yani insan yalnızlığa alışamaz. Yalnızlık Allah'a mahsustur. Onun için kabirde de ne geliyor? Salih amellerin yoldaş olarak geliyor. Yoksa ne gelecek? Ne doğrarsan tabağına o gelir kaşığına. Fekulu rabbe kimis sa'a, rabbe kimis sa'a. Hatta arci'a ile ahli ve mali. Adam bu durumu görünce, salih amelle karşılaşınca, ya Rabbi ne olur kıyameti kopar. Ya Rabbi ne olur kıyameti kopar. Niye kıyamet kopmasını istiyor? Kıyamet kopsun ki o gördüğü cennetin gerçeğine kavuşsun. Kabir alemi cennet bahçesidir ama hakiki cennet değildir. Hakiki cennet ennâru yuradûne aleyhâ gudûmen ve aşiyye. Sabah akşam cehennem firavunun adamlarına gösterildiği gibi kabirlerinde. Müminlere de cennet manzaraları, gideceği yerler, makamlar gösteriliyor. İzâ mâ tehadukum urid aleyhi mekâdû bil gadeyât vel aşiyye. Bukhari hadisinde. Sizin biriniz öldüğü zaman her sabah akşam cennete gideceği makamı ona gösterilir. İmkâne min ehlil cenneti fe min ehlil cenneti ve imkâne min ehlil nâri fe min ehlil nâr. Cennet ehlindense cennetteki gideceği yer gösterilir. Adam o cenneti görünce dayanabilir mi ya? Çabuk kıyamet kopar ya Rab. Aileme kavuşayım, malıma kavuşayım, mülküme kavuşayım. Nerede dünyadaki malından, mülkünden bahsetmiyor. Çünkü zekatını verdi, hayrını yaptı, hasenesini yaptı. Salih ameller vasıtasıyla hesabını ahirete taşıdı. Malı var cennette, mülkü var cennette, köşkü var cennette, sarayı var cennette. Adam bütün yatırımını ahirete yapmış. Adamın aklı kalbi nerededir? Yatırımının yanındadır. Oraya gitmek istemez mi? O zaman derler ona ki feyukallahu üskün. Tamam şimdi çok heyecanlanma. Sakin ol bakalım derler. Şimdi burada yatıyorsun. Burada istirahat ediyorsun. Nemnevmetin aruz. Yeni damadın hafif yorgunluğu nasıl? O yorgunluğun ardından ona nasıl uyku gelir? Yeni damat gibi bir uyu bakalım. Sen iyi bir uyku çek bakalım şimdi. Kalktığın zaman hiç anlamayacaksın nasıl bitmiş dünya. Mahşere kalktığın zaman ama tabii ki geçit geçit geçit geçit. Bitmiyor ki bu geçitler. Mahşerde de ne geçitler var. Durum bu. Bir de bunun tersini çevir. Ve innel abdel kafiru idâ kâne fin kıta'in mined dünyâ ve ikbalin minel âhira. Nezele ileyhi mines semâi melâiketun sûdül ucûh ma'amul musûh fehlisûne minu meddel basari. Kafir bir kul, imansız, dinsiz, kitapsız. Allah'a inanmaz, Kur'an'a inanmaz, ayete inanmaz, hadise inanmaz. Helala inanmaz, harama inanmaz. Bu imansızlık ne beladır. Dünyadan koptuğu zaman, ilişkisi kesildiği zaman, ahirete yöneldiği zaman, vah nereye gidecek, nasıl gidecek, vah. Gökten sipsiyah suratlı, ellerinde mızraklar, kamçılar bulunan melekler inerler, gözünün gördüğü yere kadar geçer otururlar. Sonra ölüm meleği gelir, başının ucunda oturur. Fümme yediyü melekul mevti hattâ yedise inde râsi. فَيَقُولَ اَيَّتُ وَالنَّفْسُ الْخَب۪يثَ تُخْرُج۪ي اِلٰى سَخَطٍ مِنَ اللّٰهِ وَغَضَبٍ. Ey pis ruh, murdar nefis, abdestsiz, gusülsüz, taharetsiz, zikirsiz, fikirsiz. Allah'ın gazabına ve azabına doğru çık bakalım. Feteferraku fi cesedi. Öyle bir durumla karşı karşıya kalır ki ruh bedeninde darmadağın olur. Paramparça olur. Bütün irtibatı bedeniyle kopar. Her bir tarafına bir parçası gider. Fentezi'uha kema yuntezi'us. Seffudu mine sufil mevlul. Islak yünden diyor efendim. Böyle şişler, her tarafı dallı budaklı şiş. Bir şiş var, her tarafında da diken gibi böyle demirleri var. Islak yünden bu çıkar mı? Islak yün de öyle yapışır ki öyle her tarafına efendim sarılıp dolanır. İşte ıslak yünü diyor, o şişleri ıslak yünden çekerken nasıl çekersin? Onun ruhunu bedeninden öyle zor çekerler. Allah Allah muhafaza. Fehudha hemen acra aleyhisselam canını alır. Feyda gıda lemmede'uha fi yedi tarfet ayn hatta te'aluha fi dilkel musuh ve gırcu minâ kenteni rihi cifetin vücudet alâ ve cilâr. O ruhu alır almaz onun elinde onu melekler yardımcıları bir an bile bırakmazlar. Onu efendim o şişlere geçirirler. Ondan bir leş kokusu çıkar ki dünyada öyle bir murdar koku yok. Allah Allah. Hiçbir hayvan leşi öyle kokmaz. İnsan gibi kokan olur mu insan? Mükellef insan, mesul insan. فَيَصْعَدُونَ بِيَا فَلَا يَمُرُّونَ بِيَا عَلَى مَلَيْمْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اِلَّا قَالُوا مَا هَذِي الرُّحُ الْخَبِيثَةِ فَيَكُولُونَ فُلَانُ بْنُ فُلَانُ بِأَكْبَحِ اسْمَاءِ اللَّتِ كَانَ يُسَمَّا بِيَا فِي الدُّنْيَا. Hangi melek cemaatine uğrasalar ta birinci katın kapıları açılmıyor da birinci kata çıkarlarken ta birinci kat 500 senelik mesafede oraya çıkana kadar yolda hangi melek cemaatine rastlasalar onlar da burunlarını tıkarlar, ondan kaçarlar, nefret ederler. Bu pis ruh da kim, bu nasıl bir şey bu ya? Ne biçim leş bu ya? Tulum bu ya? Derler ki dünyada anıldığı en kötü ismiyle bu falan gavur, bu falan efendim kafir, bu falan facir, bu falan fasık. Bu falan dinsiz, bu falan kitapsız, bu falan imansız. Böyle anarlar. Bu gavurluk ne kötü bir şeydir. Ne kadar hamd edelim, ne kadar şükredelim. Allah bize iman nasip etti, Kur'an nasip etti. Hatta imtihabi ile semai dünya. Birinci kat semaya onu ulaştırırlar. Feüsteftehulû filâ üftehulû. Kapı açılsın derler ama kapı açılmaz. Resulullah bu hadiste ne okudu sallallahu aleyhi ve sellem? İnnellezîne kezzebû bi âyâtinâ ve stekberû anhâ. Bizim ayetlerimizi yalan sayanlar, bizim ayetlerimize inanmaktan büyüklenenler, Rabbimizin ayeti bu. Bu zamanda Kur'an olur mu? Bu zamanda din olur mu? İslam olur mu? Şu helal olur mu? Bu haram olur mu? Hangi devirde yaşıyoruz? Kur'an geri kaldı, Kur'an bizi geri bıraktı. Kur'an'ın devri mi şimdi, dönemi mi şimdi? Ya, dinin bizim hayatımızla ne alakası var? Bizim ayetlerimize inanmaktan büyüklenirler, ar ederler, utanırlar. Müslüman diye anılmaktan, Kur'an'a sünnete inanan biri diye tanınmaktan, tanıtılmaktan utanırlar, çekinirler, kibrederler. İşte onlar öldükleri zaman la tufettahu lehum babus sema. Gök kapıları onların ruhları için açılmayacak. Onlara Allah'tan rahmet saçılmayacak. Birinci kat semadan aşağı atılacak. وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ حَتَّى يَلِجَ الْجَنْبَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ. Deve yine deliğinden girinceye kadar onlar cennet yüzü göremeyecekler, Allah buyurdu. Bu ayeti okudu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. فَيَقُولُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اكْتُبُوا كِتَابَهُ فِي سِجِّينٍ فِي الْاَرْضِ السُّفْلَى. Mevla buyurur ki bunun amel defterini en alt yerde, yedi kat yerin dibinde, evvela bir toprağa doğru, yere doğru bunun ruhunu bir atarlar. Gökten aşağı atılmak ne demek? Öyle taşınmak yok. Oraya kadar çıkarırlar, oradan aşağı bir bırakırlar. Allah! Bu 100 kattan atılmaya benzer mi ya? 500 sene füzeyle gitsen birinci kat semaya varırsın be. Birinci kat sema nerede ya? Yerden bir fırlatırlar bir daha göğe doğru. Oradan bir fırlatırlar bir daha. Yerle gök arasında böyle top gibi oynarlar onlar. Ne büyük zorluk, ne büyük zahmet, ne büyük felaket. Ruhtan bahsediliyor. Beden yerde duruyor. Sonra Mevla yedinci kat yerin en dibine, şeytanların hapishanesine atılmasını emreder. فَتُطْرَحُ رُوحُهُ tarha. Ruhu böylece atılır siccine, yedi kat yerin dibine. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem فَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ ف۪ي مَكَانٍ سَح۪يقٍ Allah'a ortak koşanın durumu gökten aşağı düşüp de kuşların kaptığı ya da rüzgarın uzak bir yere attığı kimsenin şaşılacak hali gibidir. Bu da Hac suresinde zannediyorum. Resulullah bu ayetleri okudu ki sallallahu aleyhi ve sellem bak her buyurduğum benim ayetlere uygun. Benim hadislerim Kur'an'dan ayrılmaz. Ben kafadan konuşmam. Kur'an'ı da Rabbim vahyediyor, hadisi de Rabbim vahyediyor. فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِ Ruhu bedenine bir zaman için geri döndürülür. وَيَتِي مَلَكَانِ Melekler gelirler Allah. فَيُجْلِسَانِي Onu oturturlar. فَيَكُولَانْ لَوْ مَنْ رَبُّكَ Rabbin kim? Kolay mı Allah demek? Dünyada Allah demeyenler için orada kolay mı Allah demek? Ha ha ağzını bir karış açar. Ha ha diye şaşar kalır. La edri bilemiyorum ne diyeceğim ne cevap vereceğim. Fekulen ma dinuk dinin ne? Fekul ha ha. Bir karış havada ağzı açık. La edri bilemiyorum. Kolay mı? Dünyada İslam'dan utananların orada dinim İslam demesi kolay mı? Orada İslam'ı öne sürmesi, İslam'ın arkasına sığınması. İslam bir hayat dinidir. İslam dünya ve ahiret nizamıdır. İslam'ı dünyada yaşayana kabirde İslam yetişir ama dünyada İslam'dan uzak yaşayana kabirde İslam nasip olur mu? فَيَكُولَانِ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذ۪ي بُعِثَ ف۪يكُمْ Sizin içinizde gönderilen bir zat var. Bir de ona o kimdir onu söyleyin bakalım. فَيَكُولَ هَا هَا لَا اَدْر۪ي Bilmiyorum, tanımıyorum, ne diyeceğim? İnsanlar bir şeyler diyorlardı, peygamberdi, rasuldü, şuydu, buydu. Ben hiç öyle bir şey demedim. Ben bilmiyorum. La derayte ve la teleyte diyecekler ona. Ne hakikati bildin, ne kelime-i şehadeti okudun. Sen var ya sen, öyle bir vuracaklar ki ona Allah, Allah, Allah. Öyle bir kamçı indirecekler ki ona aman ya Rabbi. Fe yunadi münadim minessema. Gökten bir münadi nida eder. Enkezebe abdi. Kulum yalan söyledi. Kulum bile bile inkar etti. Şimdi bilmiyorum diyor o peygamberi. Bilmiyor muydu? Allah'a dini bilmiyor muydu? Bile bile inkar etti. Fefrişû minen nâr. Ateşten döşek koyun altına. Levum min cehenneme mihâdû ve mefevkîm gavâş. Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Cehennemde döşekleri ateşten, yorganları ateşten. Buna nasıl dayanacak bu ateş? Kolay bir şey midir? Elin yansa dayanamıyorsun. Veftehû lehu bâben ilen nâr. Cehenneme doğru bir kapı açın mezarından. Fe'etîm harriha ve semûmiha. Ya cehennemin sıcaklığı mezarına işler. Cehennemin harareti o yelleri, kızgın yelleri kabri kavurur. Ve yudayyeku aleyh kabru hattâ tehtelife fî adlâ'uhu. Kabri öyle sıkıştırılır sıkıştırılır. Mengene gibi daraltıra daraltıla kaburgaları gır gır gır gır birbirine girer geçer. Ve etî racül. Bir adam gelir kabihül veci kabihü siyâbi müntünü rih. Yüzü fena, elbiseleri kötü. Kokusu leş gibi. Durulur mu daracık yerde ya o insan? Kocaman yerde bile bir sigara kokusundan benim nefesim tıkanıyor ya. Fekûl efşir billedî yesûk. Seni kötü edecek şeylerle sevinebilirsin. Alay eder onunla. Hâdâ mukellezî kunte tu'ad. Sana söz verilen günün bugündür işte. Dünyada sarı çizmeli Mehmet Ağa gibi gezdin, dolaştın. Allah, kitap, Kur'an, namaz, abdest bilmedin, demedin. Doğru hakikatleri dinlemedin. Ya sana denmişti ki şöyle kabir var, şöyle azap var, böyle gün var, hazır ol. Sen hadi git işine başkalarına anlat demiştin. Sana söz verilen günün geldi çattı işte. فَيَكُولُ مَنْ اَنْتَ فَوَجُّكَ الْوَجُّ يَجِيُوا بِشَّرْ Ya sen kimsin der. Senin ne kötü suratın var. Kötü habercidir bu surat. Kötüyü haber veriyor. فَيَقُولُ اَنْ عَمَلُكَ الْخَب۪يفِ İşte nasıl salih ameller bu hadis-i şerifte okuyacağımız üzere. Nasıl abdestler, namazlar, o zikirler, oruçlar geliyorlar, yardım ediyorlar, kurtarıyorlarsa. İşte o kötü ameller, o içkiler, o kumarlar. Başta şirk, Allah'a ortak koşma, inkar, Allah muhafaza buyursun. Bu ne beladır bu gavurluk? Onlar, ondan sonra günahlar, büyük günahlar. Bunlar adamın başına ne bela açarlar. Ben senin kötü amelinim der. Fekulu rabbi la tukim issa'a. O da der ki ya Rabbi ne olur kıyameti koparma. Ben bu kabir azabına razıyım çünkü ötesi daha kötü. Mahşer daha kötü. Cehennem daha kötü. Devamlı daha kötüsüne gidecek. Hiç kıyameti ister mi? Onun için işler bu durumda. Biz hangi taraftan olacağız? Bir mümin kulun vefatı var. O güzelim hali var. Hatta ila kharaca ruhu salli aleyhi kullu melekin beynet sema ve arzu kullu melekin fis sema. Ruhu çıkar çıkmaz gökte yerde ne kadar melek varsa, gökle yer arasında ne kadar melek varsa hepsi ona salat eder, rahmet yağdırır, feyiz yağdırır, bereket yağdırır bütün melekler. Ve füttehadli ve babçeva. Bütün gök kapıları yedi kat açılır. Leyse min ehli babillah ve med'un Allah azze ve celle yu'raca bir ruhi min kıbelihim. Gökte ne kadar kapı varsa bütün kapıların görevlili melekleri Allah'a yalvarırlar ya Rabbi. Ne olur bunun ruhunu çıkartmayı bize nasip eyle. Ne olur bunun yedi kat semaya ruhunu yükseltmeyi, ona eşlik etmeyi bize nasip eyle. Bu ne güzel adamlar var. Bir de öbür tarafa bak. Ya gökte yerde ne kadar melek varsa hepsi lanet ederler. Allah gazap etsin sana lanet etsin. Cennetinden rahmetinden tard etsin uzak etsin. Bu lanetleri almaya ne gerek var? İmansızlığın ne lüzumu var ya? İnananın ne kaybı var? İnanmayanın ne kazancı var ya? Ondan sonra gök kapıları açılmaz. Ne kadar kapı ehli varsa Allah'a dua eder. Ya Rabbi bunun ruhunu taşımayı bize nasip etme. Ya Rabbi bunun ruhuna eşlik etmeyi bize nasip etme Allah'ım. Uzak olsun Allah'ım. Ya, mezardaki durumuna bak ya. Mezardaki ne rezillik bu mezardaki durumu. Tümme yukayyadu lehu e'ma asammu ebkem. Sonra ona sual cevap bitti zaten. Ne cevap verdi? Hiçbir şey veremedi. Doğru diyemedi. Kör, sağır ve dilsiz bir melek musallat edilir. Allah'ın ne melekleri var? Kör, onu görmüyor ki acısın. Sağır, yalvarışını duymuyor ki acısın. Efendim, dilsiz, ona bir cevap vermiyor. Onun konuştukları, yalvarmalarını hiç duymuyor, cevap da vermiyor. Fî yedî mirzebetün. Elinde öyle bir kamçı var ki, lev duribe bi'a cebelün kâne turâba. O kamçıyla diyor, ulu dağ gibi koca bir dağ bir vursa, dağ un ufak olur, toprak olur, iner aşağı. Bu hadis-i şerif ya. Hoca Abdurrazzak gibi. Buhari'nin hocası bu Abdurrazzak ya. Onun musannefinde bile var. Ahmed İbni Hanbel de var. Hakim de var. Yok İbni Mace de var. Nerede yok ki ben sana? Dünya kadar kaynak var ya. Bunlar hikaye midir, şaka mıdır biz? Ne anlatıyoruz ya? İbni Kesir tefsirinde görebilirsiniz. Koca Ahmed İbni Hanbel rivayet ediyor bunu. Feyadribu darbeten feyasiru türaba. O diyor ona bir vuruş vurur, bir darbe indirir o gavura. Un ufak olur, toprak olur, dağılır. Sümme yu'idullah azze ve celle kebâken. Ama Allah sonra onu tabii öyle toprak olsa azap durur, bir şey yaramaz. O yok olmak hüner değil. Allah Teala yok etmeyecek. Azabı devam ettirecek, sürekli kılacağı için onu eski haline çevirir. Tekrar aynı yeni konmuş ölük şeklinde durur. Feyadribuhu darbeten uhra. Ona bir darbe daha indirir. فَيَصَيْحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا كُلُّ شَيْنِ لَثَّقَلَيْنَ Bir bağırış bağırır ki, bir nara atar ki, insanlar ve cinlerden başka her şey onun bağırmasını işidir. Onun için, insanlarla cinler mükellef olduğu için, şimdiden duysalar, gayba iman kalmaz. O zaman imtihan hikmeti kalmaz. Onun için hayvanlar bile duyar. Bak mezarlıklardaki hayvanlar ne kadar rahatsız olur. Atlar kişner, köpekler bile kaçar. Bütün hayvanlar duyar, melekler duyar, gökle yer arası duyar. İnsanlar, cinler imtihan olsun için onlar duymaz. Onun için اِذَا بُضَعَتِ الْجَنَازَةُ وَاَحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى عَنَاقِهِمْ Hadis-i şerifte buyuruluyor. Cenaze tabuta konup da adamlar onu boyunlarında taşıdığı zaman اِنْكَانَ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي Eğer iyi bir kişiyse çabuk götürün beni, çabuk götürün beni. Yerimi gördüm cennet bahçesine, çabuk kavuşturun. Bu leş dünyada bir dakika fazla tutmayın beni der. وَاِنْكَانَ سِوَادِ اَلْكِ قَالَتْ يَا وَاِلَّا اَيْنَةَ دَبُونَ بِيَا İyi adam değilse ey bu cenazenin haline vay başıma gelene. Nereye götürüyorsunuz bunu? Çukura mı götürüyorsunuz? Azaba mı teslim edeceksiniz? Cehenneme mi götürüyorsunuz? Nasıl bağırır? يَسْمَعُ صَوْتَا كُلُّ شَيْنِ لِلْاِنْسَانِ İnsandan başka herkes onun bağırmasını, inlemesini duyar. وَلَوْسِ مُعَوْلَ صَعِقَ Çünkü insan duysa hepsi bayılır, düşer, ölür. Cenazenin altındakiler de cenaze olur. Onlar da onu taşıyamaz. Onun için imtihan hikmetine binaen hayat devam etsin, imtihan yürüsün diye Allah onu insana duyurtmaz. İşte mezara konduğu zaman kötü ameliyle karşılaşanın durumu bu olur. Yine Taberani'nin ilavesinde El-Mu'cemül Evsat'ta ve yusellatu aleyh akaribu Kabrinde onu öyle bir akrepler musallat edilir ki لَوْ نَفَخَ اَحَدُهُمْ فِي الدُّنْيَا مَا اَنْبَتَتْ شَيْئًا. O akreplerin birisi dünyaya çıksa, dünyaya bir üflese, bir zehir bıraksa, yeryüzü dünya kıtalarındaki toprak daha hiçbir şey bitiremez hale gelir. Mahsul bitirmeye elverişli olamaz artık. Bu akrepler doldurulur mezarında başına. Bu ne olacak ya? Buna kim dayanacak ya? Buna kim göz kestiriyor ya? Ben dayanırım o mezara kim diyebiliyor ya? O zaman aklımızı başımıza alalım. Salih ameller hazırlayalım. Yüzümüzü hak edecek, bize ahirette yetişecek, şefaat edecek ameller bulunduralım. İşte bu hadis-i şerife bu gayeyle başladık. Ama öyle işi gevşekten almayalım. Öyle efendim hikaye dinler gibi dinlemeyelim. Ya bizi hangi ameller kurtarır? Bunlar okuruyor burada şimdi. Ondan sonra sırayla gideceğiz. Bu hadis-i şerifte ve raitu racülen min ümmeti yelhetu ataşa, ümmetimden bir adam gördüm mahşerde susuzluktan dilini dışarı çıkarmış, kurumuş, ciğerleri parçalanmış. Fecahu sıyamu ramadan, ama Ramazan'da oruçlar tuttuğu için o oruçlar geldi. Fesekka, ne yaptı? Ona su içirdi, onu suladı. Cennet şaraplarından, Havz-ı Kevser'den. Oruç ne mübarek bir ameldir oruç. İşte böyle. Allah seni dünyada boşuna mı açsuzsuz bırakıyor? وَرَيْتُ رَجُلًا مِنْ اُمَّتِي مِنْ بَيْنِيدِي ظُلْمَتُونَ وَمِنْ تَحَدِي ظُلْمَتُونَ. Bir ümmetimden bir adam gördüm. Önü karanlık, arkası karanlık. Allah karanlıkta koymasın. Hele kabirde ne kadar karanlıklar var. فَجَاتُ حَجَّتُهُ وَعُمْرَتُهُ. Haccı ömresi geldi. Makbul mebrur haçlar umreler nasip eylesin. Tabii ki kıran yapanlarda umre de var. Efendim temettü yapanlarda umre de var. Aynı zamanda umre yapıyorlar. İfrat da yapanlar gidiyorlar tabii haçtan sonra. Haç bitince umreler yapma imkanı olanlar oluyor. Mesele kabule şayan olmak. İbadet çokluğuna itibar yoktur. Kulundan halik hoşlanmayınca, kalp kırmayacaksın, güneşlemeyeceksin, müstehcen konuşmayacaksın, kavga gürültü çıkarmayacaksın, fitne yapmayacaksın. Haçta da böyle işler var. Böyle kolay mı? Haramlara bulaşmadan güzel bir haç ömre yaparsan işte kabul olursa festehracete amine zulme. Adamın önündeki ardındaki karanlığın içerisinden haç ömre gelir onu o karanlıktan çıkardı diyor. Ya tabi zor. Paraların gidiyor, vaktin gidiyor 30 gün 40 gün. Ondan sonra efendim ne kadar az olsa da 20 gün. Efendim zorluk var, uykusuzluk var, yorgunluk var, iklim değişiklikleri var. Efendim çadırlarda kalmak var, Arafat'ta güneşlerde kalmak var, topraklara bulanmak var, izdihamlara girmek var. Kolay iş değil. Sünnet ve üzere bir haç ömre yapayım dersen kolay iş değil. Ama bunların ahirette karşılığı var. Yetişmesi var, şefaati var. Ben senin salih amelinim diye mezarda karşına gelip eniş ve yoldaş olması var. Bunları düşünenlere bunlar kolay gelir, hafif gelir, zevk verir, tat verir, keyif verir. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2007 yılında yapmış olduğu kabir halleri konulu sohbeti sona erdi.
2: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
4: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
5: Şimdi reklamlar.
6: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Hayder, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor, öğreniyor, hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
5: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
7: Nasip olursa Eylül itibariyle yeni talebelerimiz olacak. Eskilerle beraber 200 tane talebemiz. Tabii bunlara talebe diyoruz. Aslında bunlar sıralı dersleri bitirmiş, icazet almış, fıkıh eğitimi görmek üzere ve dışarıda hoca kimliğine sahip olan arkadaşlarımızdır. Bu zaman zarfında hala da müracaat oluyor. Yerlerimiz bu manada tam olarak da yeterli olmadığı için bir tadilat süreçlerine girdik. 3 binamızda şu anda tadilata girildi. İzin döneminde bunları hızlı bir şekilde yapmaya gayret ediyorlar. Bu konuda inşallah faaliyetler devam etmektedir. Rabbim nasip ederse, bir aksilik olmazsa, ilk haftasında 30 müderrisimiz, 200 talebemizle beraber 4 binamızda eğitime başlamış olacağız. Rabbim muvaffak eylesin diyelim.
8: Şura Fıkıh Kurulu olarak geçmişten miras aldığımız bilgi, tecrübe ve usulle dünyanın dört bir yanından gelen talebelerimizin yetişeceği bir yuva, bir ilim merkezi inşa ediyoruz. Siz de bu hayrın ortaklarından olmak ister misiniz? Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
9: Afrika'nın birçok bölgesinde kardeşlerimiz temiz suya ulaşabilmek için her gün kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Kimi zaman bu mesafe 6-7 kilometreyi buluyor. Sultan Derneği olarak siz değerli bağışçılarımızın destekleriyle Afrika'nın farklı bölgelerinde yüzlerce su kuyusunu açtık elhamdülillah. Açılan her kuyu ile yüzlerce aile temiz suya daha kolay ulaştı, çocukların ve ailelerin günlük hayatındaki zorlukların hafiflemesine vesile olundu. Bugün de aynı gayret ve aynı emanet bilinciyle yeni su kuyuları açmaya devam ediyoruz. Siz de desteklerinizle bu hayra ortak olabilir, yeni su kuyularının açılmasına vesile olabilirsiniz. İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
10: Merakla beklenen kitap çıktı.
0: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
10: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
11: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
0: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallah. Rahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
12: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
13: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için Umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes Umre'ye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız $950 başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
0: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatmi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım. Durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989. Kovacı dede iletişim numarası.
14: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
15: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
16: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
19: Şefik Kocaman Hoca Efendi ile Bir Gönül Sultanı başlıyor.
20: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'du. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli Müslümanlar. Risale-i Kutsiye'den bir beyt okuduktan sonra Bir Gönül Sultanı Mahmud Efendi Hazretlerimizin hayatından bahsetmeye devam edeceğiz. Bu bahis daha önce de beyan edildiği üzere Hani şeyhlik yapmaya çalışanlar çok. Hangisidir bu işin ehli? Onu anlatan bir bahis burası. Birkaç sayfa böyle gidiyor. Şöyle bir bakalım. Evet. 6 sayfa sadece şeyhliğe kim ehildir? Ehliye sahibi. Onu anlatıyor. Şimdi biliyorsunuz ahir zaman alametlerindendir. İşin ehline verilmeyişi. Bir gün birisi geldi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme soru sordu. Metessa'atu, kıyamet ne zaman diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona cevap vermediler. Sahabe-i kiram aralarında demişler ki herhalde duymadı. Bir kısmı da demiş ki yani duydu ama soru hoşuna gitmedi. O yüzden cevap vermedi diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasını bitiriyor. Bu arada bir şey anlatıyormuş zaten. Sonra dönüyor soruyor. Eyne sâilu anis sâati. Birisi kıyametten soru sormuş. Nerede o? Ha ene ya Resulallah. Buradayım ya Resulallah deyince. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurdular. İzâ duyyâtil emânetü fentazıris sâ'a. Emanet zayi edildiğinde kıyameti bekle. O zaman soruyorlar ya usta emanetin zayi edilmesi ne demek? Efendimiz buyuruyor ki اِذَا وُسِّدَ الْاَمْرُ اِلَى غَيْرِ اَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَ İş ehline verilmeyince kıyameti bekle. Şimdi ne oluyor mesela? Bir iş yapılacak, benim adamım alsın. Kazanacaksa benim adamım kazansın. Ya da işte bir itibar olacaksa, bir makam, bir yetki, salahiyet verilecekse benim adamlarım bu işi yapsınlar. Onlar bu noktada itibar sahibi olsunlar. Çoğunlukla bunlar düşünülüyor tabii. Halbuki işin ehli kimdir? Bu işi en güzel kim yapar? Ona verilmesi lazım. Çok evvel zaman içinde hocamız bize bir hadis-i şerif okumuştu. O zaman talebeydik. Hala talebeyiz elhamdülillah. İnşallah Allah'ım talebe olmaktan bizi çıkarmasın. Şöyle bir hadis-i şerif okumuştu bize. Men vessede emran raculen ve fi raiyyetihi men huve evla minhu fakat خَانَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَجَمَاعَةَ الْمُسْلِم۪ينَ Kim bir işe bir adam, Müslümanları, ümmeti ilgilendiren bir işe bir adam tayin ederse, bir görevli, bir yere başkan veya bir görev veriliyor, iş veriliyor ona, halbuki daha layıkı vardır. Bak, tayin ettiği adam layık değildir anlamı da, o da yok yani. Daha iyisi varken, eğer o daha iyisinden aşağı birisini o göreve verirse, bu adam Allah'a, Resulullah'a ve Müslümanlar cemaatine ihanet etmiştir diyor. Bu çok yani mühim bir mevzudur. İşi ehline vermezsen işte zaten kıyamet alametidir. Ortalık perişan olur, fitne, kargaşa olur ve selam. Allah yardımcımız olsun bizim. Bu noktada tabii çok dertler var. Şimdi tabii şeyhlik hani diğer makamlar gibi değil. Hani diğer makamlarda hani batıni olarak bir şeye itikad etmene gerek yok. Adam bir şeyin başkanıdır ya da bir şeyin sahibidir, yetki, salahiyet üzeredir falan. Ama şeyhlik dediğin zaman onun maneviyatına itikad ediliyor. Yani bu adam Allah'ın dostudur diye itikad ediliyor. Daha öte bir adama bir şeref ne verebilirsin yani? Dolayısıyla bunun da nefsani olarak taliplileri çok oluyor. İnsanlar tarafından hani işte bir belediye başkanı olarak veyahut da bir parti başkanı olarak veya bir bakan olarak, bir emniyet müdürü bilmem bir şey, müftü falan, bunlara hürmet ediliyor mu? Ediliyor. Fakat bunların maneviyatına itikad ediliyor mu? Öyle bir şart yok orada. Ama bir adama şeyh diyorsan onun maneviyatı var demek oluyor. Hani zahirde insanların onu büyük sayması başka bir şey. Bir de manevi olarak Allah'ın dostudur diye itikad ediliyor. Dolayısıyla bu tabii diğer bütün itibarların üstünde bir itibar oluyor şimdi. Buna hevesli çok oluyor. O zaman bunun da ehlini bulmak gerekiyor. Hulâsâ-i kelam, netice-i meram olarak burada Risale-i Kutsiye'de bu işe, şeyhliğe, mürşitliğe ehil olan adam en başta İslam'ı kılı kırk yaracasına düzgün yaşayacak. En önce zaten birinci beytte onu söyledi. En önce yapması gereken nedir? Dini mübini İslam'ı harfiyen tatbik etmesidir. Niye? Şeyhin görevi ne? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in görevi neyse aynısı. Ne o? İslam'ı tatbik ederek hem sureti hem manasıyla insanlara öğretmektir. Bu büyük bir makamdır ve büyük bir mesuliyettir. Dolayısıyla buna çok dikkat edilmesi lazım. Ehil olmayana maneviyatını, kalbini kaptırırsan büyük zarar görürsün. Yıkılırsın, anladığın zaman da iş işten geçmiş olur. İmam-ı Rabbani Hazretleri bu noktada nakıs şeyhleri bile, yani nakıs ne demek, kemalat sahibi ama bitirmemiş yani. İrşat vazifesi yapacak kemalata gelmemiş ama mesafe almış yani. Onlara gitmenin bile, onların eline düşmenin bile musibet olduğunu söyler. Adam Allah yolunun yolcusu ama daha tam ehliyet sahibi değildir. Bir de bu işin sahtekarları var ki Allah muhafaza yani. Allah-u Teala Celle Celaluhu her işin ehliyle karşılaştırsın. Hayırlısıyla karşılaştırsın bizleri inşallah. Allah bizi hayırlılarla cem eylesin. Şerirlerden uzak eylesin. Şimdi geldiğimiz Risale-i Kutsiye'den beytimiz şurasıdır. Şeriat hablini eline gel al. Tarikat zevkini gönlüne gel al. Marif ilmini ruhunla gel al. Hakikat sırrını sırrında bul al. Şeriat üzere ol, hakka gidelim. Cemali ba kemal seyredelim. Bir sayfa kalmış oluyor. İnşallah birkaç derste o bitecek gibi. Şeriat hablini, şeriat Allah'ın dini. Habl ip demek. Tamam mı? Mahmud Efendi Hazretlerimizin buyurduğu gibi her dünyaya gelen dalalet çukurunda dünyaya geliyor. Dalalet kuyusunda. Oradan çıkması için Allah'ın ona ip sarkıtması gerekiyor. Allah'ın sarkıttığı ipe ne diyoruz biz? Kur'an diyoruz, İslam diyoruz. Dolayısıyla şeriat Allah'ın kullarını dünya ahiret kurtarmak için uzattığı ipidir Allah'ın. Ona sarılmak gerekiyor. Tabii şimdi bizim memlekette hani işgalcilerden kalma zihniyette insanlar var. Şeriat deyince adamın fatura uçuyor kafasından. Şeriat İslam demektir. Hani şimdi Müslüman bir memlekette biz İslam düşmanıyız diyemedikleri için adını başka türlü telaffuz ediyorlar. Biz şeriatın mesela düşmanıyız, şeriata karşıyız. Ya şeriat Allah'ın kanunu demek. Sen kimsin Allah'ın kanununa karşı geliyorsun ya? Sen Firavun'u okumadın mı? Allah'a karşı gelen Nemrut'u okumadın mı sen? Daha niceleri var böyle. Zaten öldüğünde o şeriatına karşı çıktığın zatın huzurunda hesap vereceksin. Ya yazık ediyor insanoğlu kendine. Biz Allah'tan daha iyi biliriz. Oraya getiriyor yani. Allah'ın kanunları, işte şeriatın kanunları Arabistan'daki çöle indi, ona göre uygundu falan filan. Dalga mı geçiyorsun ya? Sonsuz ilim ve kudret sahibi bu kainatın sahibi Allah-u Teala kıyamete kadar baki olmak üzere kitap gönderiyor, kanun indiriyor, din veriyor bize. Diyorsun ki Allah o zamanı bilirdi, bu zamanı bilmez, o zaman indirdi, bu zaman oymaz. Ya bu nasıl bir gavurluk ya? Şimdi tarihselciler var şimdi, tamam mı? İslam'ın hükümleri o zamana geçerliydi. O zamanın şartlarına uygundu. Bu zaman şartlarına uygun değil. Bu dümdüz kafirliktir. Hani biz İslam'ı inkar ediyoruz, Kur'an'ı falan tanımıyoruz deyip de vay seni gavur hitabına muhatap olmamak için başka türlü söylüyor adam ya. Ben gavurum lafını bu şekilde söylemiş oluyor. Hani geçen sene miydi bilmem kaç tane ilahiyatçı kalktılar şeriat hani Allah'ın kanunu demek değildir falan filan diye bir şeyler yazdılar ya. Yani bilmem kaç sayfa işte bildiri yayınlamışlar. Ya bir tane küçük kağıt yeterdi, biz Müslüman değiliz gavuruz deseydiniz biz anlardık ki yani. Neymiş efendim şeriat ortamı bağlamazmış, Allah'ın kanunu demek değilmiş falan bilmem ne. Yani laf salatasıyla adam kandıracaklar yani. Öyle çok yaptılar bunu. İnsanoğlu şimdi işin hakikatini bilmeyince, ona göre de terbiye olmayınca süslü laflara aldanıyor yani. Evvelce öyle sen Müslümansın deyip hakaret etmek yerine namaz kılıyor, gericidir dediler. Mesela namaz kılana gerici dediler, adam namazı bıraktı yani. Gerici ithamına maruz kalmamak için. Ne gericisi ya? Nasıl bir gericilik bu yani? Allah'ın dediğini yapıyorsun, gerici oluyorsun. Sen şeytanın dediğini yaparak ileri gidiyorsun, öyle mi? Birisi öyle demişti. Yani işte 1400 sene öncenin kanunları falan. Ya sen laiklik dediğin 2000 seneden daha evvelce laiklik vardı abi. Sen gericinin gericisin o zaman ya. Bakış açısı bu ya. İslam düşmanlığı böyle adamın damarlarına işlemiş. Ona göre konuşuyor tabii. Allah Celle Celaluhu aldanmaktan bizi muhafaza eylesin. Şeriat Allah'ın kanunudur. Bunu eline alacaksın. Yani yaşayacaksın demek. Şeriata sarılacaksın, İslam'a sarılacaksın demek yani. Hani şeriatın bütün hükümlerini ortadan kaldıran adam bile zamanında çıkmış yani bu millete din için, şeriat için diye hutbe vermiş yani. İnansız olmasına rağmen. Tarikat zevkini gönlüne gel al. Tarikat zaten Efendimiz'in Damadı vardı Hızır Efendi. Keramet sahibi ve Allah dostuydu. Aynı zamanda çok alimdi. Ama kendisini de saklayan bir adamdı. Yani çok fazla ortaya dökülmezdi. Ama kıymeti bilinirdi. İnsanlar onun o tevazusu, o dervişliği, o hizmeti, mahviyetini görürlerdi yani. Mesela hafızmış mesela. Hayatı boyunca kimse onun hafız olduğunu bilmiyor. Bir ayet arıyor mesela, hafız yerini biliyor. Açıyor, ha bak işte buldum elhamdülillah falan gibi. Sanki hani hafız değil de öyle ararken bulmuş gibi. Vefat ettikten sonra hafızlık belgesi çıktı şeyinden, yani kitapların arasından. Hafızlık, yani hafız olmuş gitmiş, onun bir de imtihanını vermiş yani. Öyle bir adam idi. Bir şey diyecektik Hızır Efendi'den ya. Efendi Hazretimizin damadıydı. Çok kıymetliydi. Şeyde şehit oldu yani. Ne derler ona? Camide onu şehit ettiler. Onunla alakalı bir kısa geldi hatırıma, fakat şimdi çıktı. İnşallah gelince yine döneriz oraya yani. İnsan aciz oluyor. Evet. Ha onda, estağfurullah, tamam şimdi geldi aklıma. Ondan duymuştum. Dedi ki tarikat zevkidir, iskati değildir. Zevki ne demek? Gönlün o zevki alır, o yola revan olursun. Yoksa iskati ne demek? İskat sekete sustu, eskete susturdu. İskat susturmak demek. Yani ne demek? Delilleri getirip adamı bağlıyorsun, tamam mecbur kabul ediyor. Öyle bir durum yok tarikatta. Gönlün akarsa. Alaeddin Efendi Babamız, Efendi Hazretlerimiz öyle söylemiş zaten. Oğlum Mahmut demiş yani, duysam ki birisini tarikata çağırıyorsun bundan razı olmam demiş yani. Tarikata çağırmak yoktur. Çünkü tarikat Allah yolunun yolculuğudur. Yani bütün himmetini toplayıp masivadan kurtulup Allah'a revan olmak yoludur. Dolayısıyla sen bunu öyle hani gönlünde o işin zevki, isteği, hevesi olmayan adama yükleyemezsin yani. Sonra adam vazifelerden noksan kalacak. Hani yerde yürürken düştüğün zaman bir ufak çizersin sağını solunu, incinir falan, ama minareden düştün mü parçalanırsın yani. Hani büyük başın büyük derdi olur derler ya. Dolayısıyla sen onu bu kutsi yola hadi buyur gir diye adamı zorlayacaksın. Ondan sonra bir geri vites yaptığı zaman her şeyini kaybedecek adam. O olmaz yani. Bunun mesuliyeti var. Burada meşayiha, Allah'ın dostlarına, Allah'a söz veriyorsun yani. Dolayısıyla istikamet gerektiriyor, ciddiyet de gerektiriyor. Çok gayret gerektiriyor tasavvuf yolu. Sahabe-i kiramın zühd yoludur yani. Dolayısıyla ona herkes yapabilir mi? Yok. Herkese bunu yükleyemezsin dolayısıyla. O yüzden tarikat zevkidir. Gönlüne o zevk, o muhabbet düşecek adamın, heves gelecek de bu yola revan olacak. Yoksa hadi sen ona delilleri getirerek tamam sen buna mecbursun yürü bakayım diyemezsin yani. Ha şu var ki yani tarikatta bir iş olacak, onun da şeriatta delili olmayacak. O zaman bidat olur. O yoldan çıkmak olur. Hayır. İşin başında da sonunda da harfiyen İslam'a riayet vardır. Manevi halin ne olursa olsun, bazen rüya görür, bazen tecelli olur, bazen ilimler, marifetler akıtılır. Fakat ölçü nedir? Bunların doğruluğuna, manevi hallerin doğruluğunda mihenk taşı nedir? Şeriatın zahiridir. Kur'an, sünnet ve Kur'an ve sünnetten çıkarılan fıkıh ve akaide uymayan her şey batıldır kardeşim. Niye? Onlar kesin delile dayanıyor çünkü. O kesin delile dayanıyor ve de biz onunla mesulüz. Yani Kur'an ve sünnette anlatıldığı gibi iman etmek zorundayız. Kur'an ve sünnette anlatıldığı gibi İslam'ı yaşamak zorundayız. Bunun için yaratıldık biz. Dolayısıyla bu şeriatın zahiri dediğimiz o Kur'an ve sünnetten çıkarılan iman ve amel meseleleri var ya, ha ölçü onlardır. Allah'ın terazisi bu yani. Dolayısıyla manevi halim oldu. Bir şey şöyle bir his geldi bana, hadi bakalım onun peşine gideceğiz. Öyle bir şey olmaz. Biz İslam'ın peşine gidiyoruz. İmam Rabbani Seri buyuruyor ki bana da diyor yol esnasında, manevi seyri sülük esnasında öyle haller geldi ki diyor. Baktım diyor şeriatın hani zahiriyle uyuşmuyor. Yalvardım ya Rabbi böyle halleri bana izhar etme ne olur. Yani hiçbir zaman İslam'a itikat ve amel noktasında asla muhalefet etmedim. Muhalefeti asla caiz görmedim. Manevi halde insan bazen oluyor. Mesela bazen düz yolda yürüyorsun, beynindeki o neydi, kulak sıvısı bir yerinden oynuyor. Sen ne zannediyorsun? Devrilmek üzereyim. Ya dümdüz yolda sen bayır aşağı düşüyorsun zannediyorsun. Mesela adam başı dönüyor değil mi? Böyle ayakta duramıyor, dünya dönüyor onun için. Halbuki bir şey yok, dünya yerinde duruyor yani. Ama o hal sana zahiri unutturuyor. Yuvarlanacak gibi oluyorsun dümdüz yolda. Zannediyorsun böyle bayırdır. Şimdi bunun manevi karşılığı da var. Nasıl? Bazen hal geliyor insana seyri sülükte, ibadete, zikrede.

Kafana göre şehvetin istediği noktaya gidiyorsan zaten vur patlasın, çal oynasın. Sana bizi lafımız yok yani. Allah hidayet etsinden öte ne diyebiliriz yani? Namaz düştü diyorlar mesela. Arkadaşlar, bir insan diyorsa ki benden namaz düştü, o gerçekten düşmüştür. Ondan namaz gerçekten düşmüştür. Niye? Önce iman etmesi gerekiyor. Benden namaz düştü, yani farziyet benden kalktı demek doğrudan İslam'dan çıkmaktır, kafir olmaktır yani. O yüzden benden namaz düştü diyenden namaz düşer. Önce onun iman etmesi gerekir. Kafir olmuştur çünkü. Allah'a sığınıyoruz ya. Ama ahir zaman tabii şimdi. Kim kime dumduma dedikleri gibi, hani birisi iki üç süslü laf söylediği zaman o peşin adam buluyorsun. Alaeddin Efendi babamız, Efendi Hazretlerimiz öyle söylemiş. Oğlum Mahmut demiş. İsmail Ağa Camii'nin, İsmail Efendi Camii'nin direklerinden birine bir merkep bağlasan, uzun kulaklı. Efendi Hazretleri öyle derdi yani. Uzun kulaklı derdi. Bazen merkep derdi. Şeyh'tir desen ona bile mürit bulunur. Öyle bir zamanda yaşıyoruz abi. Şimdi çıkmış bir tanesi peygamberlik yapıyor. Ümmeti var yani. Hani ümmeti var yani. Bir tanesi vardı, neydi? Mihir Ali İskender. Mihir meğer şeymiş. Mehdi İmam Halife Resul. Adam bütün makamları toplamış gitmiş yani. Canlı yayında vahiy geliyordu adama yani. Ya öldü bu adamı, 3-4 bin kişi de cenazesine hazır bulundu ya. Peygamber diye adama iman etmişler yani. Kur'an'da ve Hatemen Nebiyyin geçiyor. Peygamberlerin sonucu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıkça beyan ediliyor. Diyor ki Nebiler bitti, Rasuller bitmedi. Bu Rasul diyor. Allah Allah. Yani mantık da bilmiyor, delil de bilmiyor. Yapacak bir şey yok yani. Bir adam yoldan çıkacaksa da Allah hidayet etsin der. Hakkı anlatır geçer. Yapacak bir şey yok. Evet. Elimizdeki delilimiz nedir? Manevi hallerin doğruluğuna, şeriatın zahirine, Kur'an, sünnet ve Kur'an ve sünnetten çıkarılan ilimlere muvafakat eden doğrudur, etmeyen yanlıştır. Sen onu hissedebilirsin fakat tatbikata geçemezsin. Mesela bazı olur insandan, o dediğimiz gibi başına bir darbe aldığı zaman adam ne oluyor? İşte başı dönüyor, dümdüz yoluna bayır geliyor bu sefer. Bunun gibi manevi hallerde de işte benden şu düştü gibi hissetmesi, adamın hissetmesi o adama zarar vermez. Ama öyle inanması dinini yok eder yani. Dolayısıyla işin başlangıcında, ortasında, sonunda her halükarda İslam'ın zahiri herkesi bağlar ve ondan devam edilmesi lazım. Mesela bir şeyh var, kadınlara el öptürüyor. Neymiş efendim? Yani onun kalbi temizmiş. Efendim Hasan'ın böyle kadınlara el öptüren şeyhler hakkında böyle ağır sözleri var yani. Onlardan şeyh olmaz, şöyle olur, böyle olur diye. Şimdi Ayşe validemiz buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geldi, ahirete de gitti, eli caiz olmayan, mahremi olmayan hiçbir kadına değmedi diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme yasaktı. Dünyanın, kainatın en temiz kalbi Peygamberimiz, ona haram, sana nasıl helal oluyor? Bu nasıl bir din anlayışıdır? Bu nasıl Müslümanlıktır? Değildir zaten yani. Evet. Şeriat hablini eline al, tarikat zevkini gönlüne gel al. Tarikat gönülde, o muhabbet gönlüne düşerse yürürsün o yolda. Ma'arif ilmini ruhunla gel al. Ma'arif, marifetler demek. Manevi akıtılan ilimlerdir. Bu ruha akıtılıyor. Mevla'dan geliyor. Ledün ilmi derler. Mesela ledün. Ledün taraf demek. Milledünna, bizden taraf. Mesela Hızır Aleyhisselam'la alakalı Kur'an'da geçiyor. Ve allemnahu, biz ona öğrettik. Milledünna, tarafımızdan ilmen, ilim öğrettik. Bu kitaptan, hocadan alınan bir ilim değil. Doğrudan Allahu Teala'nın sonsuz ilminden, o Allah'ın murad ettiği zatın kalbine akıtılan ilimlerdir bu. Deryalardır yani. Bütün dünyanın ilimlerini toplasan onun yanında bir nokta etmez. Allah'tan geliyor bu şimdi. Allah'ın sonsuz ilminden ne kadar geldi bilemezsin ki yani. O bir deryadır. Uçsuz bucaksız bir deryadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise ledün deryasının sultanı oldur, hakikat sırrının burhanı oldur diye başlıyor Risale-i Kusey'de beyt. Efendimiz'e anlatıyor. O deryanın sultanı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yani Allahu Teala ona bildirdiğinin haddi hesabı yok. Biz bilmiyoruz yani. Hakikat sırrını sırrında bul al. Hakikat sırrı. İşin hakikatine ermek diye bir şey var. Yani bütün bu çabalamak, tarikat, tasavvuf nedir? Şeriatın suretinden hakikatine ulaşmaktır. Sureta şeriatı yaşıyorsun. Ne demek yani? Nefsin Müslüman olmamış, kalbin Müslüman olmuş, iman etmiş ama nefis inkar üzere. Nefis diretiyor. Nefis istemiyor yani. Karşı geliyor. Sürekli seninle çekişiyor. Dolayısıyla nefsin bu kötü huyları onda var iken yaptığımız ibadetler surette kalıyor.

0: Ama ne zaman ki nefis mutmainne olur, Kur'an'da geçiyor ya, ya eyyüten nefsül mutmainne, Fecir suresi. Ey mutmainne olan nefis, yatışmış, iman etmiş yani. O Allahu Teala'nın razı olduğudur. O da Allah'tan razıdır. Radiyeten marziye var ya, orada devam ediyor. Dolayısıyla nefis mutmainne olur da bütün İslam'a iman eder, razı olur. Allah da ondan razı olur. Ha, ona zaten Allah dostu diyoruz. O oluyor hakikat ehli. O namazı kıldığı zaman hakikat üzere kılıyor yani. Şeriat üzere ol, hakka gidelim. Cemali ba kemal sen, işi başı ortası sonu nerede olursan ol İslam'a göre olacaksın. Şimdi Mahmud Efendi Hazretlerimiz Kuddise sırrının menkabelerinden, hatıralarından anlatmaya devam ediyoruz. Şimdi İhsan Bulgur Hoca o anlatmış mesela. Onu geçen hafta söylemiştik. Dert dinleme meselesini, yani bir lider adam, önder adam tabiilerinin derdini dinleyecek, onların dertleriyle dertlenecek, onlara çözümler sunacak, yardımcı olacak. Yani bir kafile geldi Medine-i Münevvere'ye. Peygamberimizi duymuşlar. Gelip konuşacaklar. Hani akıllarına yatarsa iman edecekler yani. Tabi kafile gelmiş. Birisi onlara hizmet ediyor. Hani işte develeri şuraya çöktürün, yüklerinizi buraya indirin, şurada istirahat edersin, mescidin şurasında, abdesti şurada alırsınız falan. Yardım ediyor onlara yüklerini indirirken falan böyle. Ameli gibi çalışan birisi var. O kafile demiş ki, men seyyidul kavm, bu kavmin efendisi kim? Yani biz Muhammed'le görüşmeye geldik sallallahu aleyhi ve sellem, onu arıyoruz. Nerede bu zat? O hizmet eden zat diyor onlara ki, seyyidul kavmi hadimuhum, bir kavmin efendisi onların hizmetkarıdır diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hizmet ediyormuş onlara. Tabi. Şimdi biz ağalık yapacağız. Reis biz oturacağız böyle. Herkes bize hizmet edecek. Yok abi sen hizmet edeceksin daha. Şimdi mürşitlik kolay bir şey değil. Herkesin derdiyle dertlenmen gerekiyor. Bir çözüm sunacaksın. Bir çıkış kapısı bulacaksın. Zor iştir vesselam. Onu anlatmıştık geçen hafta. Sonra İhsan Bulgur Hoca diyor ki önceleri Hatmi Şerif sadece pazardan pazara yapılıyormuş. Hatmi Şerif ne demek? Hatim biliyorsun bir şeyin başından başlıyorsun sonra giriyorsun hatim oluyor. Kur'an Elhamdan başlıyorsun. Minel cinneti ven nas sonundan çıkıyorsun. 600 küsur sayfanın hepsini okuyorsun. Buna Kur'an hatmi deniyor. Kur'an'ın hatim budur. Mesela bir de İhlas hatmi var. Nedir o? Hadis-i Şerif'te Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1000 defa İhlas okumasıyla alakalı bir teşviki var mesela. 1000 ya da 1001 okunuyor. Buna İhlas hatmi deniyor mesela. Bazı zikirler belli adet okunduğu zaman o zikrin hatmi yapılmış oluyor. Mesela kelime-i tevhid hatmi var. Ne o? 70 bin kelime-i tevhid. Efendimiz bunu okuttururdu yani. Birisi mesela bir rivayet var. Zayıf bir rivayet. İşte kim hani kimin ruhuna 70 bin kelime-i tevhid okunur hediye edilirse o cennete girer diye. Böyle bir bu manada bir rivayet var. Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri olsa gerek bunun diyor sıhhatiyle alakalı düşünüyordum diyor. Ama bir okutmuştum diyor bir 70 bin kelime-i tevhid. Bir sofrada oturuyoruz. Küçücük bir çocuk vardı. Başladı ağlamaya. Dedik ya niye ağlıyorsun hayrola şu an bana gösterildi ki hani perdeleri kaldırıp öyle gösteriyor. Babasının ölmüş olan babasının azapta olduğunu görmüş yani. O zaman diyor aklıma bu hadis-i şerif diyor hani geldi. 70 binde okuduğun tevhid vardı diyor. Sıra sıra okuyor yani. 70 bin bitiriyor bir 70 bin daha. O okuduğum 70 bin tevhidin sevabını o çocuğun ölmüş babasının ruhuna hediye ettim diyor. Biraz sonra çocuk gülmeye başladı. Ne oldu? Şimdi diyor gösterildi bana ki babamı diyor elinden tutup cehennemden ateşten azaptan çıkardılar diye. Şimdi bu belli zikirlerin belli hatimleri var. Bir de Nakşi Hatmi Şerifi diyoruz. Mesela diyelim ki 1001 İhlas okunuyor. İşte şu kadar Elem Yeşrah Leke okunuyor. Salavatlar bu kadar. Her zikrin önünde arkasında salavat okunur. Hatmi Şerif'te böyledir. Mesela 1001 İhlas okunuyor ama önce 100 salavat getiriliyor sonra da 100 salavat getiriliyor. Niye? Her zikrin önünde arkasında salavat var. Çünkü salavat kesin kabul olunuyor. Peygamberimize salat getirdiğimiz için onun hatırına sen riya ile bile salavat getirsen Allah kabul ediyor onu. Yani maksadına ulaştırıyor onu. Dolayısıyla hani meşhur bir şiir vardır. Efendimiz bunu çok okurdu. Edimi salata alen nebiyyi Muhammed fe kabuluha hatmen bila tereddüdin e'maluna beynel kabuli ve raddiha illa salata alen nebiyyi Muhammed. Salavata peygamberimize salat getirmeye devam et. Çünkü o kesin kabul olur. Hiç tereddüt yok. Bizim yaptığımız ameller kabulle red arasındadır. Bilmiyoruz yani. Ümitliyiz kabul olsun diye. Korkuyoruz ya kabul olmazsa diye. Ama diyor Resulullah'a olan salavatlar onlar kabul ediliyor. Resulullah kainat onun hatırına yaratılmış. Allah'ın sevgilisi en sevdiği kulu salavat da onunla alakalı olduğu için onun için dua ediliyor salavatta. Dolayısıyla Allah-u Teala onu kabul ediyor. Şimdi Hatmi Şerif'teki yapılacak zikirler diyelim ki işte İhlas-ı Şerif. Önünde 100 salavat, sonunda 100 salavat. Niye? Salavatlar kabul olunca Allah-u Teala aradısındakini de reddetmez diyoruz. Mesela Rabbani zikri var. İmam Rabbani'nin virdi var mesela. 100 salavat, sonra 500 defa La havle ve la kuvvete illa billah söylüyorsun. Ondan sonra bir 100 defa daha salavat getiriyorsun. Ki Hatmi Şerif'te bu da var yani. İşte Bismillahirrahmanirrahim ya Allah zikri yapılıyor. Ne kadar yapılıyor? 786 defa yapılıyor mesela. Onun da önünde arkasında farklı bir salavat var. Bunun gibi Hasbunallahu ve ni'mel vekil çekiliyor. Ya baki entel baki ya hayyu ya kayyum zikri çekiliyor. Ama her bir zikrin önünde arkasında salavat var. Şimdi bu şekilde bayağı da bir yekün var yani. Dolayısıyla bu çok kıymetli bir şey. Efendi Hazretlerimiz çok söylerdi mesela. Hatmi Şerif'in sevabı bütün dünyaya taksim edilse yeter de artar bile. Niçin? Çünkü Allah-u Teala zikri çok seviyor. Hele cemaatle yapılırsa. Şimdi Hatmi Şerif, tabi Nakşi Hatmi Şerif'i sessizdir. Yani Hatmi Şerif'i idare eden zat eğer mürşitse ya da mürşidin vekili ise veyahut da işte hani Hatmi Şerif yapılacak yerde yaptıracak bir kimse var yaptırıyor. O zikri ilan ediyor mesela. Ellerde taşlar oluyor. Bu taşlar da sayıyı muhafaza etmek için oluyor. Kaç defa? 500 defa çekilecek. 100 defa, eğer 100 tane taş dağıtılmış bir defa okudun mu 100 yapıyor. 5 defa ilan ediyorsun 500 oluyor. Bu şekilde zikir hatimleri yapılıyor mesela. Ha, sünnette varid olan zikirler var, sünnette varid olan adetler var. Bunun haricinde dindendir, böyle sünnettir diye itikad etmeksizin sen de bir zikre adet edinirsen onun da yapılması meşru olur, o da sevaptır. Neticede mutlak olarak Allah zikri emretmiştir, hele ki çok yapılmasını emretmiştir. Cemaatle yapılması durumunda ise İmam Müslim'in sahihinde geçer mesela. Allah'ın görevli melekleri vardır, sokaklarda, caddelerde gezerler, Allah zikreden adamları ararlar diyor. Buldukları zaman toplanırlar, birbirine nida ederler. En halummu ila hacetikum. Bektubat'ta da geçer bu hadis-i şerif, uzundur yani. Toplanır bütün melekler. O Allah'ı zikreden cemaati kuşatırlar diyor. Onların üzerine rahmet iner. Onların üzerine Allah-u Teala'nın sekineti, kalp huzuru iner. Sonra onlar zikirden dağılıp gittikleri zaman o melekler Allah'ın manevi katına yükselirler. Efendimiz buyuruyor. Allah-u Teala kullarının halini onlardan daha iyi bildiği halde onlara sorar ki benim kullarımı nasıl buldunuz? Derler ki ya Rabbi işte seni onları vardığımızda seni zikrediyorlardı, tekbir, tehlil getirir, temcid yapıyorlardı. Hani temcid yüceltmek demek. Mevla soruyor onlara, diyor ki beni gördüler mi de bu kadar zikrediyorlar? Görmediler ya Rabbi. Ya görseydiler çok daha fazla zikrederlerdi. Benden ne istiyorlar? Cennet istiyorlar. Gördüler mi? Kısaca geçiyorum. Görmediler ya. Ya görseydiler çok daha fazla isterlerdi senden cenneti. Bana neden sığınıyorlar? Cehennemden sığınıyorlar. Gördüler mi cehennem mi? Ya görmediler ya. Görseydiler çok daha fazla sana sığınır, ondan kaçma yoluna çok daha revan olurlardı. Ararlardı o işi. Mevla buyuruyor ki şahit olun ey benim meleklerim, ben onların hepsini affettim. Meleklerden biri diyor ki ya Rabbi içlerinde fulanca kimse vardı. O seni zikretmek için gelmemişti. Dünyalık bir ihtiyacı vardı. Birisini arıyordu veya da alacağı vardı, vereceği vardı neyse. Dediler ki fulan yerde bir geldi ki Hatmi Şerif yapılıyor. O da o dünyalık niyetiyle geldi ama madem burada zikir yapılıyor katıldı aralarına. Öyle bir durum var. Mevla buyuruyor ki o beni zikredenler benim meclis arkadaşımdır. Onlarla oturan mahrum olmaz diyor. Şimdi Hatmi Şerif çok kıymetli bir şeydir. Şimdi bu taşlarla zikretme olayı, yani bu zaten sahabe-i kiramda olan bir şeydir. Belli zikirleri yaparlardı. Mesela Ümmü Seleme validemiz böyle hurma çekirdekleriyle zikir diyor mesela. Kimisi hurma çekirdeğiyle zikrediyor, kimisi işte taşlarla zikrediyor, kimisi, bunlar sahih rivayetlerde gelen şeylerdir. Kimisi mesela ipe düğüm atıyor. Diyelim ki ipe atmış, böyle uzunca bir ipe 100 tane düğüm atmış. Çekiyor ondan, tesbih gibi yani. Kimisi parmaklarla çekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela namazdan sonraki zikirleri parmakları çekiyordu. Dolayısıyla burada ne var? Önemli olanın zikir olduğunu, bazı zikirlerin adedinin yani zapt edilmesi gerektiğini, bu adedi zapt ederken neyi kullanırsan kullan, o noktada bir genişlik olduğunu anlıyoruz yani. Dolayısıyla taşlarla zikretmedikte bir bid'atlık durumu yoktur. halakayı olarak zikretmekte bid'atlik durum yoktur. Çünkü hilaku zikir hadislerde geçiyor. Yani zikir halakası ifadesi yani. Ondan sonra cemaat olarak zikretmek zaten şeyde, yani o adı Sahih Müslim'deki hadis-i şerif onu söylüyor zaten. Cemaat bir araya gelmiş mi öyle zikrediyorlar. Dolayısıyla diyoruz ya, bir şeyin eğer İslam'da delili yoksa bid'at olur. Ama bid'at mıdır değil midir, burayı güzel anlamak lazım. Zaten Nakşi Meşayih'in yani alayı ulemadır yani. Çok az çıkar alim olmayanları. Tarikatul ulema. Ya zaten hacegan tarikatı deniyor buna. Hacegan, hace hoca demek. Hacegan hocalar yani ulema demek yani. Ulema tarikatıdır. O yüzden sünneti çok riayet ederler. Ve 40 yaracasına yaşamış Efendi Hazretleri, Efendi babamız gibi. Efendi Hazretleri söylerdi mesela. Bir gün o zamanlar her şey yasak yani. Hürriyetin tadına varıyoruz. Öyle bir hürriyetimiz var. Her şey yasak yani. Girdim diyor Efendi babamın yanına. Başımda sarık yoktu. Takkeyle giriyorum. Bana dedi ki oğlum Mahmut yanıma sarıksız gelme. Efendi Hazretleri buyurdu ki bu sözün zevki lezzeti hala kulaklarımdadır dedi. Çünkü benim şeyhim sünnete şerata çok dikkat ediyor diye o kadar sevinmiştim ki diyor yani. Şimdi İslam'a çok riayet edeceksin, çok bileceksin, çok yapacaksın. Savaşın içerisindeyiz, bu nefise savaşacağız yani. Evet, hatmi şerifler yapılıyordu. Tabii şimdi az adam var, zor zaman ihtilal de olmuş. 60 ihtilali değil mi? 3-5 kişi, 3 kişiyle hatmi şerif yapılıyormuş bazen. Haftada bir, 5-6 kişi. Çok toplanıldığında 20 kişi oluyormuş o zaman. Ama Efendi Hazretlerimiz, ben onu eski ihvanlardan duymuştum. Hatmi Şerif'teki zikirleri her gün kendi başına da olsa yaparmış onları yani. Tek başına Hatmi Şerif'i yaparmış yani. Ama ihvanıyla az adam olduğu için haftada bir yapılıyormuş. Sonra artmış tabii. Tabii gelen takılıyor. Bazen kötü niyetle geliyor, gene takılıyor. İyi niyetle gelen takılıyor. Yani şimdi ihlas olunca, sırf Allah rızası için, nefsani bir durum olmayınca Allah rızasını kasteden adam, hakkaniyetli adam ikna oluyor yani. Yani Efendi Hazretleri'nin zaten yani yüzüne baksan dersin ki tamam bu adam Allah dostu yani. Faslı bir alim bize öyle söyledi. Efendi Hazretleri'nin bir resmi var böyle. Başında şal var. Böyle şal üstüne atılmış yeşil. Böyle heybetli bir duruşu var. O fotoğrafı dedi gösterdim Fas'taki alimlere bak. Fotoğrafı görerek dediler ki bu zamanın kutbu bu zattır dediler. Yani böyle bir heybet, böyle bir nur yani nerede bulursun yani. Allah-u Teala o nurdan hisse almak, istifade etmek nasip eylesin. Tabii daha sonra hani pazar sohbeti yapıyor. Yani Efendi Hazretlerimiz pazar sohbeti Efendi babamızdan beri öyle yani. Niye pazar günü sohbet yapılıyor? Çünkü o gün hiç çalışmak yok. Hani resmi tatil olduğu için o zaman insanları bulabiliyorsun. Daha rahat yani vakit geçirebiliyorsun mesela. Başka günler akşam sohbet et, sabahleyin adam işe gidecek. Ama pazar günü sabah namazından sonra yapıyor bir de yani sohbeti. O vakit yani en müsait zaman oluyor insanlar için. Ve çok dikkat edermiş ona yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle yapardı. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh diyor ki kendi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yetehavveluna bil mev'izati fil eyyami kerahetes seameti aleyna. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim dinç vakitlerimizi kollardı. Her gün vaaz etmezdi bize. Şimdi Abdullah bin Mesud radıyallahu anh Hazreti Ali ile beraber ashabın en alimidir. Tamam mı? Vaaz ediyor, döktürüyor yani. Talebeleri diyorlar ki ya haftada bir gün sohbet ediyorsun bize. Her gün sohbet etsen biz çok seviyoruz senin sohbetini. O zaman Abdullah bin Mesud radıyallahu anh bunu naklediyor. Bukhari'de geçiyor bu. Diyor ki peygamberimiz de usanmayalım diye günleri kollardı. Her gün sohbet etmezdi bize diyor. Şimdi Alaeddin Efendi babamızdan kalma pazar günü sabah müsait oluyor da Efendi Hazretleri devam ediyor. Haftada bir sohbet yapılıyor. Nerede yapılıyor? İşte camilerde falan sohbet yasak. Bak camide sohbet yasak. Din evi burası. Allah'ın evi, cami, ibadethane, sohbet yasak. Ayet hadis okumak yasak. Sonra tabii serbestlikler oldu ya Allah'a çok şükür. Evlerde yapıyorlar. Bazen tatil etmek zorunda kalıyor. Şikayet ediyorlar. O çok hürriyetçi, özgürlükçü adamlar gördüğü zaman dinden bir şey. Tamam bitti o kadar. Hemen şikayet yani. Ama baştan azmış sonra artmış. Sürekli takılan kalıyor. Bazıları kızmışlar mesela. Bir İrfan Efendi diye bir zat hanımı Efendi Hazretleri'nden ders almış. Kızmış hanımına. Sen nasıl ders alırsın, bağlanırsın bu zatı intisap edersin diye. Çarşambadan gitmiş Kadıköy'e taşınmış adam. Uzaklaşmak için yani. Sonra ne olmuş? Sonra kendisi bir daha dönmüş Fatih'e taşınmış, kendi de ders almış. Şimdi bu nur böyle bir şeydir. Hidayet nuru kalpten kalbe yayılan bir nurdur yani. İlmiyle amil bir zatı görürsen ikna olmak kolaydır. Mesela o kıssayı da anlatalım, burada kalmış olsun. Yine Bukhari'de geçer. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh Ebu Süfyan radıyallahu anh'tan naklediyor. Mekke'nin fethinden önceki sene. Yani hicretin 7. senesi, 6'dan sonra Hudeybiye Antlaşması yapılmış. Şeydeler, Şam'da ticaret için bulunurken Hirakle, o zamanın Roma İmparatoru, Efendimiz'i duymuş, onlar Hristiyanlar. Diyor ki Mekke'den falan gelen var mı o taraflardan? Bir araştıralım, soruşturalım, nedir bu, böyle bir zat çıkmış, peygamberlik iddia ediyor. Acaba hani Tevrat ve İncil'de haber verilen son peygamber midir diye. Çağırıyor onu. Hatta arkadaşlarına arkasına koyduruyor. Kendisini öne alıyor Ebu Süfyan radıyallahu anh'ı. Diyor ki yalan söylerse siz bana işaret edin arkadan diyor. Ebu Süfyan radıyallahu anh diyor ki o zaman diyor yani yalan söyleye derler diye korktuğum için söylemedim diyor. Yoksa söylerdim diyor yani. O zaman daha müşrik yani, henüz Müslüman olmamış. Orada Hirakle, tabi din adamı aynı zamanda, Ebu Süfyan radıyallahu anh'a bazı sorular soruyor. Bu zat hakkı, bu en başta sorduğu şu, bu peygamber olduğunu iddia eden kimse en yakın hanginiz, akrabalık bağları? Ebu Süfyan adam benim, burada bulunanların en yakını benim diyor. Çık öne diyor, ötekinden arkasını alıyor. Soruyor, nesebi nasıldı sizin aranızda? Önce nesebini soruyor. Diyor ki nesebi şey, ne derler ona? En şerefli sülaleden geliyor yani. Sonra diyor ki bu iddiada ondan önce böyle söyleyen birisi çıktı mı? Hani diyelim ki birisi peygamberlik iddia etti mi sizin kavimde? Yok diyor. Ha, o değil o zaman. Peki babalarından hükümdar var mıydı diyor. Hani babasının mülkünü talep ediyor mu? Yok. Ondan sonra insanların, burası önemli işte. İnsanların فَاَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ اَمْ ضَعَفَاءُهُمْ İnsanların önde gelenleri, kodamanları mı, kavminleri gelenleri mi ona uyuyor yoksa zayıflar mı? Diyor ki yok, zayıflar uyuyor ona. Çünkü kodamanlar için alışılmış bir refah, bir hayat var. Onu değiştireceksin, yeni bir mücadelenin içerisine gireceksin. Hani statikoyu bozmak diyorlar ya şimdi. Yani alışıla gelmişin tersine çıkmak öyle kolay bir şey değil yani. Ama zayıf insanlar daha tevazulu oldukları için hakkı kabul etmekte o kodamanlardan daha önde oluyorlar. O zaman Ebu Süfyan radıyallahu anh diyor ki zayıfları ona tabi oluyor. Ondan sonra diyor ki Hirakle, eyezidûne emyen kusûn. Bunlar artıyor mu, eksiliyorlar mı? Diyor ki yok, hayır, artıyorlar. Giren kalıyor çünkü. Hel yerteddu ahadun minhum sahtaten li dinihi ba'de en yedukhule fihi. Hirakle soruyor. Yani bu dine bir adam girdikten sonra bu dine kızdığı için bundan çıkan oluyor mu? Hayır diyor. Takılan kalıyor şimdi. Ondan sonra işte siz onu yalanla itham ediyor muydunuz? Yok, hiç yalan söylememiş yani. Hıyanet eder mi? Yok. Savaştınız mı? Nasıl oldu savaşlar? Size neyi emrediyor gibi sorular soruyor. Hirakle bu konu anlatılıyor. Şimdi burada insanların zayıfları tabi oluyor ve sürekli artıyorlar. Şimdi Muhammed Efendi Hazretleri İslam'ı tas tamam yaşayan bir insan olduğu için gelen onun ilimdeki derinliğine, ibadetteki hassasiyetine, ahlakının harikuladeliğine, insanlarla olan muamelesindeki mükemmeliyete bakınca aşık oluyorlar tabii. Yani aşık oluyorlar yani. O bir de hani amel ettiğini söylediği için tesir ediyor insanlara. Dolayısıyla nasıl ki peygamberlere uyanlar giriyorlar, çıkmıyorlar ve de artıyorlar. Aynı peygamber yolunu takip eden kimseler de böyle bir hal oluyor onlarda. Takılan kalıyor, takılan kalıyor. Niye? Manevi huzuru buluyorlar çünkü. Burada hani kitapta anlatılan gibi bir İslam gördükleri için sürekli takılan kalıyor ve cemaat artıyor. Önce pazar sohbetleri işte evden eve yapılırmış. Sonra işte caminin odasına alınmış. Camide bir odacık var. Sonra oradan camiye taşmışlar. Biraz daha hürriyet ilerliyor. Eskilerin özgürlüğü azalıyor yani. Eskilerin özgürlük dediği zulüm azalıyor. Gerçek hürriyet biraz daha gelince camiden artmış. Mesela İsmail Efendi Camii dolmuş. Sonra işte Nişancı Camii'ne geçilmiş. Orada sohbet yapılmış. Bir ara Mihrimah Sultan'a gitmiş. Sonra yeniden Nişancı'ya dönmüş sohbet. Ondan sonra Sultan Selim Camii'nde sohbet yapılıyordu. Bu fakire okumak ve bu tarikata intisap nasip olduğunda Efendi Hazretleri Sultan Selim Camii'nde sohbet ediyordu mesela. Ben askere gittim geldim. 98'in birinci ayında döndüm. Namazı kıldım mesela sabah, pazar sabah namazını İsmail Efendi Camii'nde. Namazdan sonra hemen koştur koştur şeye gidiyorum. Sultan Selim Camii'ne Baktım hiç kimse o tarafa gitmiyor. Herkes bu tarafa geliyor. Ne oldu dedim. Yok dedi, artık orada da İsmaila'da yapılıyor. 28 Şubat zamanının Şubat soğukları vurunca bayağı sıkıntı çıktı biliyorsunuz. Camide, İsmail Efendi Camii'ne dönmüş sohbet. Bu şekilde sürekli arttı, sürekli arttı. Hatta bir aralar mesela Sultan Selim Camii'nde cemaat almıyordu. Demişler ki o zaman talebeler gelmesin, cemaat girebilsin diye. Efendi Hazretleri en çok talebeyi sevdiği için o zaman demiş yok böyle yapmayalım. Ne? Talebeye ben özel sohbet edeyim o zaman. Cuma günü İsmail Efendi Camii'nde talebelere hususi sohbet yapardı. Biz o zaman pazar sohbetine gitmezdik. Orada ne nimetlere nail olduk yani. Bir talebeye özel sohbet ettiğinde bir de Efendi Hazretleri böyle patlıyordu resmen yani. Ayetlerin manalarına giriyor, o lafızlar üzerinde gramerin kaideleri, şiirler söylüyor. Ondan sonra işte edebiyat kaideleri daha ne böyle yani şey gibi yani patlamış baraj nasıl yüklüyor. O şekil böyle sohbet olurdu. Sonra elhamdülillah yeniden hani birleşti, pazar sohbetine devam ettik yani öyle. Çok gayretler sarf etti. Allah-u Teala onun emeklerini zayi etmesin inşallah. Nice insanların hidayetine vesile oldu, tevbesine vesile oldu, İslam'a dönmesine, İslam'ı bilmesine, öğrenmesine. On binlerce hafız, binlerce hoca yetişti yani. Hele kadın cemaati hani hepten erkek cemaatinin 5-10 katıdır yani. Efendi Hazretleri öyle söylerdi. Biraz uzattım galiba değil mi? Efendi Hazretleri öyle söyledi kadınlara. Sizin nurunuzu söndüren sebepler erkeklerinki kadar yok. Erkek işte rızık temin edecek, haram, helal, işte şehevi mevzular falan bilmem ne. Erkeğin nurunun sönmesi daha kolay ama kadının öyle değil. Kadın daha korunmuş bir haldedir. Onun nurunu söndüren sebepler daha az olduğu için hakka ittibası erkekten daha önce oluyor. O yüzden Mahmud Efendi bir de tabii anneyi terbiye ettiğin zaman toplumu terbiye etmiş oluyorsun. Anne Müslüman olursa, takva sahibi olursa bu bütün topluma sirayet ediyor. O yüzden Efendi Hazretleri kadınların hidayetine, onların İslam'ı bilmelerine, yaşamalarına çok önem vermiştir yani ve oradan muvaffak olmuştur. Allah-u Teala zayi olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Mevla Teala Celle Celaluhu o büyüklerden gördüğümüz gibi hak yolda istikamet versin bize inşallah. Mevla Celle Celaluhu bütün ümmeti Muhammed'e mededü inayetiyle eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Şefik Kocaman Hoca Efendi ile Bir Gönül Sultanı sona erdi.
2: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
3: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım. Yani.
4: Kur'an ölü kalplere hayat verir. Su ölü toprağa hayat verir.
5: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
6: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
7: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun, tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
8: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
9: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
10: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
11: Sonra da öyle ölüyorsun.
12: Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
0: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
1: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz. İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül efendim.
13: Şimdi reklamlar.
1: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin destekleriniz isteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
14: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537-727-1198 özverikoleji.com.
15: Selamun aleyküm. Rabbimin yarattığı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
2: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
1: 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
16: Allah razı olsun. Yani siz yapıyorsunuz bunları. Biz sadece ilgileniyoruz. Mevla Teala kim gönlüyle bile destek verdiyse razı olsun. Gerçekten burada çok güzel bir hizmet olacak. Şu zor zamanda böyle bir hizmeti yürütebilmek sizin desteğinizle ancak mümkün. Bunu da yaptınız, yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah Eylül'de 200 küsür talebeyle bu eğitime artı burada fetva ile hoca kardeşlerimizle birlikte yıllardır devam ettiriyoruz. Aynı arkadaşlarla yine devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. Aksatmayacağız. Aynı şekilde talebelere hizmeti de aksatmayacağız. Çünkü alttan yetişmezse üsttekiler yaşlandı mı bu iş biter. Ondan dolayı alttan da yetiştireceğiz Allah nasip ederse. Mevla Teala bu hizmeti de hakkıyla yapmayı bizlere nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.
17: Sultan Derneği olarak hafızlık talebelerimizin her birine sahip çıkıyor. Onların Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğrenmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yalnızca dersleriyle değil, günlük ihtiyaçlarıyla da ilgileniyor. Onları sevgiyle kuşatıyor, ilim yolculuklarına destek oluyoruz. Aynı zamanda talebelerimize sarık ve cübbe giydirerek bu yolda kendilerini bir hafız adayı olarak görmelerini sağlıyoruz. Bu yolda sizlerin duası ve desteğiyle ilerliyor, ümmetin geleceği olan bu nesli birlikte yetiştiriyoruz. Siz de bir hafızın yetişmesine vesile olabilirsiniz.
1: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
18: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
2: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ bin külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
17: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
7: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatbi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin en eski ihvanı Tüzeyak Hatbi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89. Kovacı dede iletişim numarası.
13: Reklamları dinlediniz.
2: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
3: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
4: Kur'an ölü kalplere hayat verir. Su ölü toprağa hayat verir.
5: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
6: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
7: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun. Tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
8: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
9: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
10: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun. Sonra da öyle ölüyorsun. Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
0: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
1: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz. Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
19: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmektedir. Ebu Musa el-Eş'ari abdest alarak evinden çıktı ve kendi kendine Resulullah'tan hiç ayrılmayacağım ve bugünü onunla geçireceğim diye karar verdi. Mescide geldi, peygamberi sordu. Sahabiler şuraya doğru gitti dediler. O günü Ebu Musa şöyle anlatır. Sora sora peşi sıra gittim. Nihayet Eris denilen kuyunun kenarında otururken buldum. Kuyunun bulunduğu bahçenin kapısının önünde bekledim. Efendimiz abdest aldı, ben de kalkıp yanına vardım. O, Eris kuyusunun kenarındaki yüksekçe bir yere oturmuş, ayaklarını kuyuya uzatmıştı. Resulullah'a selam verdim ve döndüm, tekrar kapının önünde oturdum. Kendi kendime, bugün peygamberin kapısını bekleyeceğim dedim. O sırada Ebu Bekir geldi, kapıyı çaldı. Kim o? Dedim. Ebu Bekir dedi. Biraz bekle dedim. Sonra Resulullah'ın yanına vardım. Ey Allah'ın Resulü, Ebu Bekir geldi. Sizden izin istiyor dedim. İzin ver ve onu cennetle müjdele buyurdu. Döndüm ve Ebu Bekir'e, buyurun girin. Resulullah sizi cennetle müjdeliyor dedim. Ebu Bekir içeri girdi ve kuyunun ağzındaki yüksekçe yere Resulullah'ın sağ tarafına oturdu. Peygamberin yaptığı gibi paçalarını sıyırarak ayaklarını kuyuya uzattı. Ben de döndüm ve kapının önünde oturdum. Evden çıkarken kardeşim abdest alıyordu. Arkamdan yetişecekti. Kardeşimi düşünerek, Allah Teala filanca hakkında hayır dilerse onu buraya getir diye içimden geçirirken birisi daha kapıyı çaldı. Kim o dedim. Ömer bin el-Hattab diye cevap verdi. Biraz bekle dedim. Peygamberin yanına gelip selam verdim. Ömer geldi, izin istiyor dedim. Ona izin ver ve kendisini cennetle müjdele buyurdu. Bunun üzerine Ömer'e gelip, buyurunuz, Resul-i Ekrem sizi cennetle müjdeliyor dedim. Ömer de girdi ve Resulullah'ın sol tarafına, kuyunun kenarındaki yüksek yere oturdu. Ayaklarını kuyuya uzattı. Dönüp kapının önüne oturdum. Kendi kendime kardeşini kastederek, Allah filancaya hayır dilerse onu buraya getirir diye düşünürken birisi daha geldi ve kapıyı çaldı. Kim o dedim. Osman bin Affan dedi. Biraz bekle dedim. Peygamber'e haber verdim. İzin ver ve başına gelecek bir musibete rağmen cennete kavuşacağını müjdele buyurdu. Ben de ey Osman buyur. Peygamber başına gelecek bir musibete rağmen seni de cennetle müjdeliyor dedim. Osman içeri girdi. Kuyunun kenarında yer bulamadı. Diğer tarafa geçip karşılarına oturdu. Said İbnül Müseyyid, ben onların bu oturuş şekillerini kabirlerine yordum dedi.
14: İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül FM.
13: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı başlıyor.
20: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz, İlmihal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. ilmihal@lalegultv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden bizlere göndermiş olduğunuz suallerinizi Fatih Kalender hocamıza soracağız, cevaplar alacağız. Sizler de yine bu adreslerden bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz.
21: Hoş bulduk.
20: Nasılsınız, iyisiniz inşallah?
21: Teşekkür ederim, Allah razı olsun.
20: Rabbim iyilikler versin hocam.
21: Cümlemize inşallah.
20: Amin inşallah. İlk sualimiz hocam, 81 gram altına zekat verilirmiş. Benim 81 gramdan daha az, yani 190 bin liralık altınım var. Buna zekat verelim mi diye sormuşlar hocam.
11: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Allah-u Teala Hazretleri bu dersimizi mübarek eylesin. Ha. Rızasına uygun bir şekilde ifade ve istifadede muvaffakiyetler ihsan eylesin. Tabii sual eden kardeşimizi hakikaten tebrik etmek lazım. Bir numune olarak gösterilmesi gereken kardeşlerimizden biri. Çünkü genelde sual ben zekat alabilir miyim şeklinde.
20: Tam tersi oluyor.
11: Bu kardeşimiz ise ben zekat vermek istiyorum, verebilir miyim diye ki Rabbim özelde bu kardeşimize, genelde bu kardeşimiz gibilerine hakikaten bolca zekat verecek maddi imkanlar ihsan eylesin. Çünkü helalinden tabii ki bunu ihsan eylesin ve bol bir şekilde de zekatlarını verebilsinler. Çünkü vermek hakikaten güzel bir şeydir. Almaktan daha da güzel bir şeydir. Rabbim alma konumuna düşmekten, muhtaç olmaktan da ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. Zor bir durumdur ama tabii ki bazı noktalarda ümmete tahallük eden meselelerde de ümmet namına bunu yapan kişiler de vardır ki Rabbim onların da eksikliğini bizlere göstermesin. Şimdi sual eden kardeşimiz diyor ki benim elimde bir miktar param var, altınım var ama bu altınım nisaba tahallük eden bir miktar değil. Ben zekat vermek istiyorum, verebilir miyim? Zekat mali bir ibadettir ve diğer ibadetlerde olduğu gibi belli başlı şartları vardır. Bu şartlardan bir tanesi de kişinin asli ihtiyacının haricinde kenarında nisap diye tabir ettiğimiz bir miktar malı olması gerekir. Tabii bu nisap miktarı ne kadardır? Bu daha önceki derslerimizde bunu işlemiştik. Arpa ağırlığıyla bu ölçüldüğünden dolayı ve bölgesel olarak arpalarda farklılıklar olabileceğinden, keza terazilerin hassaslaşmasından kaynaklı da farklılıklar söz konusu olduğu için burada işte 82'den 96 grama kadar farklılık ortaya çıkmaktadır. İşte Osmanlı'ya baktığımız zaman Osmanlı'nın son dönemlerinde 96 gram olarak bu ifade ediliyor. Bildiğimiz kadarıyla şu andaki Diyanet camiası 82 gram olarak ifade ediyor. Rabıtatül Alim İslamiye, Mecmal Fıkhiye de hemen hemen aynı minvalde ifade ediyor. Biz de cami olarak, fıkıh kurulu olarak Ömer Resul Efendi'nin de dillendirdiği üzere, Efendi Hazretlerimizin de birçok kez sohbetlerde ifade ettiği ve genelde bizim halkımızın da kabul ettiği, bildiği bir ifade olarak 96 gram olduğunu söylüyoruz. Ama bu şu demek değildir, ya benim elimdeki altının bundan biraz daha düşüktedir. Ben 80'e göre hesap edip zekatımı vermek istiyorum dediği zaman bu kişi erdemlikle amel etmiş olur, ihtiyatla hareket etmiş olur ve güzel olanı güzel yapmış olur. Çünkü her halükarda ibadet baplarında ihtiyatla hareket etmek güzeldir. Ha, bu kardeşimiz ben zekat alabilir miyim şeklinde bir ifade kullansaydı o zaman belki durumu biraz daha farklı değerlendirme imkanımız olacak. Ama burada vermekten bahsettiği için verebilme imkanının da sahip olduğunu anlayabildiğimizden dolayı zekat niyetiyle versin. Elindeki miktar belki 96 gram değil ama 80 gram. 80 gramda nisap olduğunu söyleyenler var. Velev ki öyle olmasa bile en azından nafile olarak vermiş olur. Bu niyetle verdiğinden dolayı bunda ziyan etmiş olmaz. İhtiyatla hareket etmiş olur ve güzel bir ameliyede bulunmuş olur ki Rabbim şimdiden vereceği bu hayır hasanatı, zekatları özelde bu kardeşimizin, genelde de ümmeti Muhammed'den kabul eylesin.
20: Amin inşallah hocam. Bir diğer sorumuza da hocam, mezun olabilmem için staj yapmam gerekiyor. Ancak banka gibi yerleri istemediğim için ablamın da çalıştığı bir devlet kurumunda staj yapmak istiyorum. Benim için özel olarak konuştu diyor ablam. Bu torpil olur mu? Buradan alacağım staj parası helal olur mu? Burada çalışırsam kazancım helal midir diye sormuş.
11: Tabii soru çok genel bir soru. Genel soru olduğu zaman cevabı hususi tutmak mümkün olmuyor. Çünkü cevap soruya göre şekillenebilir. Konumu isterseniz şöyle değerlendirelim. Bu kardeşimizin çalışacağı yer devlet kurumundan bahsediyor. Bu kurum meşru bir kurumsa, çünkü mutlak manada her devlet kurumu meşrudur deme imkanımız yok. Evet. Çünkü devlet bankaları faizle iştigal ediyor netice itibariyle. Dolayısıyla biz devlet kurumu olaraktan daha ziyade İslam'a hassasiyete dikkat edilen helal ameliyede bulunan bir kurum ise ve çalışma ortamında da ihtilat söz konusu değil ise, yani kadın erkek mahremiyet noktasında şer-i şerife aykırı bir ameliyenin sergilebileceği, şer-i şerifi müsaade edebileceği bir ölçüde ise bu manada çalışmasında bir mani olmaz. Buradan elde edeceği kazanç da kişiye helal olur. Peki burada ikinci bir mesele, diyor ki ben bu kuruma girerken işte orada çalışan bir akrabamın referansıyla gireceğim. Bu benim için bir hak olabilir mi diyor. Tabii bu referanstan kastedilen ne? Yani şöyle ki bu kurum belli miktarda, belli bir sayıda kişiler alacaktır. Orada liyakat arıyor. O liyakatta sizde o liyakat olmadığı halde içeride tanıdığınız bir kişiyi devreye sokmak suretiyle sizi liyakatlı göstermesi veya sizden daha liyakatlı olan kişi varken ya da sıra olarak sizin önünüzde birileri varken sizi onların önüne alması şeklinde ise bu caiz olmaz. Evet. Kat'i surette bu helal olmayacaktır. Ama yok, öyle bir durum yok. Ben zaten o kurumda çalışabilme liyakatına sahibim. Benim orada referans verilmesi sadece işte tanıdık olduğunda, daha doğrusu birileri sana kefil olduğunda daha güzel iş imkanı sağlayabiliyorlar veya daha çabuk iş imkanı sağlanabiliyor. Yoksa birilerinin önünü alma tarzında değil. Bu şekilde ise ve dediğimiz gibi liyakat problemi de yok. Yoksa daha sağlıklı, daha liyakatlı kişilerin önüne geçme gibi bir durumda söz konusu değilse bunda bir mahsur olmayacak. Evet. Yani bu şunun gibidir. Diyelim ki ben sana diyorum Suat, benim falan yerde bir iş yerim var. Ben işte eli ayağı düzgün, işte İslam'a hassasiyeti olan bir eleman almak istiyorum. Tanıdıklarından biri varsa veyahut da işte kefil olabileceğim biri varsa bana gönder, ben onu alacağım diyorum. Sen de diyorsun ki işte benim şu kardeşim var veya şu ağabeyim var veyahut da şu talebem var veya şu hocam var veya şu komşum var diyorsun. Bir nevi ona referans evet. oluyorsun. Ben de senin referansında, senin kefaletinde onu alıyorum. Hı-hı. Bu manada sen ona torpil mi yapmış oluyorsun? Hayır. He, tabii kefalet babında onda liyakat olmadığı halde bana liyakat var diye gösterirsen o zaman benim hakkıma tecavüz evet, etmiş olursun. Olayım. Bana yalan söylemiş olursun. Burada tabii ki kul hakkına tecavüz sen etmiş olursun. Ha, o da bunu bilerek bunu yaparsa bu günaha yardım etme asabiyle her ikiniz bu manada vebal altında olacak. Evet. Ama böyle bir durum söz konusu değil. Benim işimi yapabileceği konuma sahip olduğuna inanıyorsunuz ve bana da diyorsun ki bu kişi bu işi yapabilir diyorsun. Ben de senin sözüne itimaden onu işe alıyorum. Bunda bir fıkhi problem var mıdır? El cevap yoktur.
20: Evet hocam. Ya bazen de şöyle bir şey olabiliyor hocam. İnsanların kafasında şu var. Elhamdülillah işte devlet büyüklerimiz abdestinde, namazında bazı konulara dikkat eden insanlar. Bunu gördükleri için devlette yapılan her işi evet. mübah görüyorlar. Yani doğru olarak görüyorlar yapılan bütün işlemleri. Bu anlamda da onlara ne söylemek istersiniz hocam?
11: Şimdi bakın bahsettiğiniz gibi Rabbimize şükürler olsun ki Rabbimiz arttırsın da tamam. bunu. Şu anda devlet ricalinde en üst kademede olan kişiler hakikaten dini bütün Müslüman olduğuna inandığımız, itikad ettiğimiz namazında, niyazında insanlar. Bu çok güzel bir şey. Evet. Rabbim sayılarını arttırsın. Tamam. Alacağı kararlarda İslamiyeti gözeterek alabilmeyi nasip eylesin. Tamam. Ve onlara gerçekten hayırlı müsteşarlar da ihsan eylesin. Tamam. Bu güzel. Ama bu şu demek değildir. Sistem İslami bir sistem. Çünkü netice itibarıyla devlet ricalinin Müslüman olması devlet idare sisteminin İslami olmasını gerekli kılmaz. Evet. Çünkü biz netice itibarıyla laik bir devlette yaşıyoruz ki laik ne demektir? Laik dini devlete karıştırmamak demektir. Dini devlete karıştırmadığın zaman o devlet anlayış itibariyle sistem olarak baktığınız zaman dinden soyutlanmış bir devlet anlayışı olur ki bu da İslam'ı olmayacağı aşikardır. Evet. Dolayısıyla ha, oranın başında olan veyahut işte burayı İslamiyet'e zarar vermeden ya da İslam'a faydalı bir şekilde ameliyede bulunmak isteyen kişilerden Allah razı olsun. Onların bireysel katkılarıdır. Ama sistem hiçbir zaman benimseyebilmemiz mümkün olan bir sistem değildir. Çünkü bir Müslüman ben laikim diyemez. Niye? Çünkü din sadece kişinin namazına, orucuna karışan bir algı değildir. Din insanı yaratan, kainatı yaratan, dünyayı yaratan Allahü Teala Hazretlerinin kendi mülkünde kullarının nasıl bir yaşantı içinde olmasını tesis eden kurallar mecmuasıdır. Dolayısıyla bizim yani din anlayışı olarak baktığımız zaman bizim aile hukukumuzdan, işte insanlarla olan diyalogumuzdan, ticari konumumuzdan, hatta hatta en mahremimize dahi varıncaya kadar her noktaya A'dan Z'ye müdahale eden bir anlayıştır din anlayışı. Bu sebeple işte devlete ben dini devlete karıştırmıyorum dediğin zaman bu manada o dinden soyutlanmış bir devlet olur ki böyle bir devleti İslami bir devlet dememiz mümkün değil. Hatta evet. Böyle bir devletin benimsemek evet bu olması gereker demek de bu itikadi bir problemdir. Kişinin İslam dairesinden çıkmasına sebebiyet verir. Tamam. Dolayısıyla evet elhamdülillah belki baştaki kişiler dini bütün insanlardır dediğimiz gibi nankörlük etmemek gerekir. Rabbim sayılarını arttırsın ve hayırlı kararlar alabilmeyi de nasip etsin. Ama sistem İslami bir sistem değildir. İslami bir sistem olmadığı için devlet kurumları mutlak manada İslamidir demek çok yanlıştır. O yüzden özellikle bunu vurguladım. Çünkü bakın devlet kurumlarında devletin faiz müesseseleri vardır. Ve faiz de ameliye yapıyor ki faiz dediğimiz Allah'a harbi ilan etmektir.
20: Evet.
11: Bu birey yaptığı zaman günah da devlet yaptığı zaman günah değil mi? Tabii ki günahtır. Dolayısıyla o yüzden devlet kurumu olmak mutlak manada dediğimiz gibi helal olmayı iktiza etmez. Yine araştırılması gerekir. Helal olmak
20: kaydıyla. Bütün işlemlerin tek tek araştırılması.
11: İncelenmesi gerekir. Hatta ve hatta size şunu da ifade edeyim. İslami bir müessese olsa yani külli olarak İslam sisteminin hakim olduğu bir devlet olsaydı ki Rabbim tez zaman da bunu görebilmeyi de bizlere nasip eylesin. Tamam. Eskiden olduğu gibi İslam birliğini sağlayarak tek bir halife adı altında, tek bir Müslüman lider altında İslam Müslümanların toplu yekün olabilmesini ki Devlet Osmanlı Aliye'de olduğu gibi Rabbim bunu görebilmeyi bizlere nasip eylesin. Böyle olsa bile yani İslam kültürünün var olduğu, İslam sisteminin var olduğu bir devlette bile devlet yapıyorsa helaldir demek yine caiz değil. Yine bakmamız gerekecektir. Evet. Çünkü yanlış yapamaz mı? Elbette yapabilir. Şöyle Asr-ı Saadet'ten sonraki dönemlere baktığımız zaman işte gerek Emeviler gerek Abbasiler döneminde gerek daha sonraki dönemlerde evet sistem İslami bir sistemdi. Yapılan muameleler hep doğru muydu? Yok, çok büyük yanlışlar yapılıyordu. Dolayısıyla ki yani tarihi seyre baktığımız zaman o dönemleri okuduğumuz zaman bunu yani en avami olarak ifade edecek olursak en basit tarzda bir insan dahi bunu anlayabilecek bir durumda. Dolayısıyla yani devlet yapıyorsa mubahtır. Bu yanlış bir manadır. Velev ki İslam devleti olsa bile yine yanlıştır. Yine biz bunu ölçülerine bakmamız gerekir. Kitaba, sünnete uyuyor mu? Hadis-i şeriflere, ulemanın bu konudaki kanaatlerine, bu konudaki içtihatlarına uyuyor mu, uymuyor mu? Buna göre değerlendirmek gerekir. Dediğimiz gibi Rabbim o Asr-ı Saadet'teki o İslam kültürünü en azından ona yakın çünkü hadis-i şerifte öyle buyuruluyor. İslam garip başladı ve tekrardan o garip hale dönecek ve o gariplere müjdeler olsun. Ki Rabbim o gariplerden olabilmeyi bizlere nasip eylesin. O döneme yakın bir şekilde İslam kültürünün, İslam sisteminin tamamıyla dünyaya hakim olduğu ki İslam'ın hakim olması demek bütün insanlığın rahat etmesi demektir aslında. Yani şöyle bir algı yoktur. İslamiyet hakim olduğu zaman sadece Müslümanlar rahat edecek. Hayır. İnsanlık rahat edecektir. Gayrimüslimler de rahat edecektir. Çünkü İslam insana insan değerini veren, hayvana hayvan değerini veren ve hepsini buna göre irdeleyen. Yani bu manada işte mesela örnek olarak kitaplarımıza baktığımız zaman der ki mazlumun bedduasından kaçınmak gerekir. Hatta bu konuda hadis-i şerif vardır. Velev ki mazlum kafir dahi olsa. Niye? Çünkü mazlum ile Allah arasında bir perde yoktur. Onun duası müstecaptır. Ama ayet-i kerimede onların duası makbul değildir. Ancak zalaldedir deniyor. O cenneti istihkak etme, cenneti isteme ve ilahları hakkında yani sapık olan, sapkın olan ilahları ile alakalı duaları. Yoksa bir insan zulüm altında ise o zulüm altında olan bir kimse velev ki Müslüman Gayet olmasa bile velev ki kafir olsa bile onun kişiye yapacağı dua lehte ya da alehte o makbul olacaktır. Dolayısıyla İslam sisteminin hakim olması insanlığın rahat etmesi evet. demektir. Savaş sisteminin bitmesi demektir. Çünkü ilahü kelimetullah yeryüzüne hakim olacaktır Allah'ın izniyle. O yüzden bütün insanlık için, bütün dünya için bunun yapılması elzem olan bir ameliyedir. Rabbim bu şuurda olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Ve dediğimiz gibi dünya gözüyle de o İslam'ın yeryüzüne hakim olduğu, sistemin tamamıyla İslam coğrafyasına hakim olduğunu görebilmeyi bizlere nasip eylesin.
20: Amin inşallah hocam. Bir diğer sorumuz oldu hocam. Yakın zamanda Umre'ye gideceğiz diyor. Yine çıt takmamızda bir problem var mı diyor.
11: Yani ihramlı olan kimseden bahsediyor. Malumunuz ihram...

0: yasağı işlemiş olur mu? Olmaz. Yani üzerinde halbuki dikiş vardır. Mesele
1: Evet.
0: burada dikiş değildir. Vücut hatlarına tam oturacak şekilde mutat bir giyim mantığıdır.
1: Mevzu.
0: Dolayısıyla hani işte ben ihram elbisesini yani izar ve rida diyorlar alt ve üst peştemal bunu alıyorum ama işte dikkat edemiyorum. Bazen avret
1: İşte
0: mahallim
1: uzun yoldan gelen
0: açılabiliyor.
1: gidenler in falan bunlar
0: İndi
1: sıkıntı
0: bindi de
1: olabiliyor.
0: olabiliyor.
1: Evet.
0: Bir de çok fazla tecrübesi yoksa da bazen nahoş durumlar söz konusu oluyor. Bunu işte çengelli iğneyle tutturabilmek ya da bazı yeni yapılan ihramlarda özellikle pek Türkiye'de görmedim ama orada gelenlerde gördüğümüz bir ameliye çıt çıt yapıyorlar. İhramın belli noktalarında o çıt çıtlar birbirlerine yapıştırılıyor ve bu şekilde açılmasını engellemiş oluyor. Mutat bir giysi olmadığı için böyle yapmak ihrama zarar verir mi? Vermez. Kitaplarımızda Halülkarî özellikle işte iğneyle tutturmanın mekruh olduğundan bahseder. Bu da keyfi olarak bir uygulama olarak. Çünkü aslında ne kadar natural olursa, ne kadar tabi olursa yabancı ifadeleri kullanmamakta fayda vardır. Ne kadar tabi olursa o kadar en iyi olanıdır. Çünkü kefen misalidir bu.
1: Evet.
0: Tamamıyla dünyadan arınmış, dünyayla alakamız olan elbiselerden de arınmış olduğumuz halde. Ama işte kişinin yaşı itibariyle, tecrübesi itibariyle veyahut da seferin zorluluğu itibariyle mahremiyetini muhafaza edememe gibi durumlar söz konusu ise bunu iğneydi veyahut işte çıt çıt gibi bir takım tedbirler almak suretiyle de kullanmasında fıkhi anlamda ihramına zarar veren bir durum söz konusu değildir.
1: Tavaf esnasında bir de şeyi soruyorlar hocam. Terlik giyme ya da ayakkabı giyme
0: Evet.
1: mevzusunu
0: Şimdi
1: soruyorlar.
0: şöyle ihramlıdan başka
1: Evet.
0: olarak bahsettiğimiz zaman tavaf bir ibadettir. İbadet olduğu için diğer ibadetlerde olduğu gibi bunun da belli başlı şartları
1: Evet.
0: vardır. Tabii bu şartlarda necasetten taharet tavafın vaciplerinden midir, sünnetlerinden midir? Bu konu tartışmalı bir konudur. Hanefi mezhebinde hatırladığım kadarıyla tercih edilen görüşe göre bu tavafın vaciplerinden değildir. Ama bu tabii vaciplerinden değildir derken kişinin üzerinde necaset olsa tavafını engel değildir. Belki vücubiyet açısından, sünnet açısından değil. İnşallah hata etmiyorumdur. Çünkü yani bu şekilde olduğuna hatırlıyorum. O yüzden böyle söyledim ama ihtilaf olduğunu da hatırlıyorum. Ama şu an için tavaf mescid içinde yapılıyor ve
1: Evet.
0: mescitte de mescidin içine zaten ayakkabılarla girmek de uygun bir şey değildir. Yani dışarıda giyilen bir de tavaf alanında mescide gösterilmesi gereken bir hürmet söz konusu vardır. Dolayısıyla dışarıda giydiğimiz ayakkabılar ile tavaf alanına girerek tavaf yapmak doğru bir şey değil. Ama yani tavafın sıhhatine etki yapmasa da
1: Evet.
0: tavafın adabına riayet etme,
1: Edep
0: mescidin
1: ama.
0: adabına riayet etme açısından ciddi bir sıkıntıdır. İhramsızlıktan bahsediyorum. İhramda durum biraz daha farklıdır zaten. O ihram yasağına girebilir erkekler için. Ama o ayakkabı veyahut da o terlik dışarıda giyilmiş bir terlik değil, temiz bir terlik ve sadece oranın zemini mermer olduğu için ve ayağı rahatsız etme durumları, hastalık vesaire ihtiyarlık gibi durumlardan veya rahat yürüyebilmek adına çünkü bazı insanlarda tabanlarında rahatsızlık
1: Evet.
0: olabiliyor. Sadece orada giymek üzere alınmış veyahut da orada giymek üzere istimal edilen terlikti, patikti bu tarzda ise bu şekilde tavaf yapmasında fıkhi anlamda hiçbir mahsur lazım gelmez. Mescitte bu şekilde mescidin içinde yani Mescid-i Haram'ın içinde bu şekilde dolaşmasında bir mani olmaz. Ama dediğimiz gibi hani dış ayakkabısıyla oraya girmesi hatta değil ayakkabılarını ayağına giymesi elinde tutarak tavaf yapması bile tavaf adabına
1: Evet.
0: aykırıdır. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ziyaretinde Efendi Hazretlerimiz Rabbim şefaatine nail eylesin. Bu konuda çok kızardı, uyarırdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyarete girdiğimiz zaman elimizde ayakkabılarımız, terliklerimizin olmasının uygun olmadığını çünkü büyük bir huzura giriyoruz. O huzurda tamamıyla kendimizi, bütün benliğimizle o huzura layık bir şekilde veyahut da oranın hürmetine riayet ederek geçmemizin gerekliliğinden bahsedilirdi. Ha, bu sıhhatle alakalı değil, cevazla alakalı bir mesele de değil, edeple
1: Edeple
0: alakalı bir mesele olmasa bile gerek tavafta olsun olsun, gerek işte Efendimizin ziyaretinde olsun aleyhissalatü vesselam, bu konuda, bu manada hassasiyet sahibi olabilmek lazımdır. Rabbim bu şuuru bizlere ihsan eylesin.
1: Şimdi oraya girip çıkarken de hocam, mesela buradan girerken bıraktınız mesela ayakkabınızı ya da terliğinizi, öbür taraf

0: taraftan çıkıyorsunuz. Tekrar geldiğinizde şunu gördük mesela. Çoğu zaman birbirine karışıyor bu sefer. Ulan hani var. Sırtında taşıma, çantada tutma imkanı olsa.
1: O da var. Bir de şöyle var. Şu anda zaten bunu çok da zorlaştırdılar. Yani her isteyen giremiyor. Daha önceki yıllarda mescidin içinden beri Ravza'dan direktmen ziyarete girilebiliyordu. Evet. Ve girdikten sonra tekrardan geri dönme imkanı olabiliyordu. Şu anda zaten Nüsük diye bir program yapıyorlar. O program üzerinden randevu alınıyor. Ve randevulu bir şekilde içeri alınıyor ve ciddi anlamda bir yürüme yolu oluyor. Ama yürüme yolu dediğimiz yine mermer üzerinde temiz bir mekandır. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gittiğimiz için ziyarette gidiyorsak onu uygun bir yere koyarız ayakkabılarımızı. Mümkün mertebe yani o huzura çıktığımızda nasıl ki elimizde bir poşet vesaire olması hoş karşılanmıyorsa o manada dikkat etmek gerekir. Yani düşünün ki rütbe sahibi biriyle randevu vermiş size ve onun huzuruna çıkacaksınız. Onun huzuruna çıkarken sırt çantasıyla çıkar mısınız? Veya elinizde işte poşetle çıkar mısınız? Elbette çıkmazsınız. O makama layık bir şekilde, o makama saygıyı gösterecek tarzda çıkarsınız. Biz en büyük bir huzura, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna çıkıyorsak buna gerçekten riayet etmek gerekecektir. Ha, belki şu sıkıntı olabiliyor. Gündüz saatinde eğer terliksiz girildiği zaman çıkışta mermerler çok sıcak olabiliyor. Bunu da çorap gibi bir takım telafi edilebileceğimiz durumlar vardır. Ha, bu da mümkün değil. Yani illaki giymemiz gerekiyorsa da yani yanımıza almamız gerekiyorsa da o zaman çantasına koyar. En azından dışarıda onu göstermez. Çantasına koyar ve oradaki edebine riayet etmek suretiyle ziyaretini yapar. Rabbim ziyaretleri kabul eylesin. Giden kardeşlerimiz ziyaretlerini kabul etsin. Gitmeyen kardeşlerimize deyip bir an önce gidebilmeyi nasip etsin. Gitmiş olanları da tekrar tekrar oraları ziyaret edebilmeyi imkanları ihsan edesin.
0: Anmış ol hocam. Bir diğer sorumuza da hocam. Kişinin başına gelen olaylar için niye böyle oldu, keşke böyle olmasaydı, niye benim annem babam yok gibi ibareler kullanması dinden çıkmasına sebep olur mu?
1: Elbette bu ifadeler hoş ifadeler değil ama bir ifadenin hoş olmaması, güzel olmaması, uygun olmaması o kimseyi küfre sokuyor anlamı taşımaz. Dolayısıyla bir Müslümanın böyle bir ifade kullandığından dolayı sen imandan çıktın demek doğru bir şey değildir. Çünkü bu bir isyan vari olarak söylenmiş bir şey değil. Direkt ben bunu bir isyan, Allah'a isyan tarzında düşünmemek lazım. Ama dediğimiz gibi bu kelimeler düzgün bir kelime midir? Değildir. Müslüman'da olmaması gereken kelimelerdir. Ki Hazreti Osman radıyallahu anh'ın da ifade ettiği gibi zaten kadere inanan bir toplum kederden, sıkıntıdan emin olur. Çünkü bilir ki her ne başına gelmişse Allah'ın takdirinden öte bir şey değildir. Bu takdir çerçevesinde kendisi iyi ve kötü yapabilmede muhayyerdir ve kendisi burada bu kader ilahi doğrultusunda neyi sağ tarafına yazdırabiliyorsa bu bir kârdır. Bu şekilde hareket etmekte fayda vardır. Rabbim bu şuurda olmayı da bizlere nasip eylesin. Bu gibi kelimelerin düzgün olmadığını yani kullanılmasının uygun olmadığını söyledik. Hatta Buhari hadis-i şerifiydi. Lev kelimesi işte şöyle olsaydı, şayet böyle olsaydı gibi ifadeler şeytanın amelini açan ifadelerdir. Hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Yani lev kelimesi teftahu ameli şeytan, şeytanın amelini açar hadis-i şerifteki ifade. O yüzden bu tarzdaki kelimelerden Müslümanların sakınması gereklidir.
0: Evet hocam. Bir diğer sorumuza da hocam. 3 yıldır evliyiz, çocuğumuz olmuyor. Tüp bebek yapmamız caiz mi diye sormuşlar.
1: Allah-u Teala Hazretleri çocuğu olmayan kardeşlerimize hayırlısıyla çocuklar ihsan eylesin, hayırlı zürriyetler ihsan eylesin. Eşi olmayan kardeşlerimize de hayırlı eşler ihsan eylesin. Aşı olmayanlara da aş, evi olmayanlara da ev ihsan eylesin. Tabii çocuk bir nimettir. Allah-u Teala Hazretleri'nin kişiye vermiş olduğu bir mükafat. Aslında mükafat da olabiliyor. Aslında bir imtihandır. Çünkü ayet-i kerimede öyle buyuruyor. Bu imtihanı güzel bir şekilde geçirirse onun açısından bir nimet ama bu imtihanı kötü bir şekilde sonuçlandırırsa onun açısından da bir zem olacaktır. Dolayısıyla takdir neyse ona razı gelmek gerekir. Yani bunun yanı sıra sebeplere sarılmak yanlış mıdır? Tabii ki değildir. Yeter ki meşru bir sebep olsun. Peki tüp bebekte bu meşru sebeplerden midir? Soruyu bu şekilde ifade etmekte fayda var. Biz öncelikle şunu vurgulamamızda fayda vardır. Efendi Hazretlerimizin bu konuda açık ifadesini bizatihi müşahede ettiğimiz için, bildiğimiz için bu noktada tavsiye etmediği, uygun görmediğini söyleyelim. Ve bizler de cami olarak bu fetvayı vermiyoruz. Tüp bebek uygulamasının yapılmasının uygun olmadığını söylüyoruz. Ama buna fetva veren kurumlar var mıdır? Bazı kurumlar vardır. Tabii belli başlı şartlarla. Bu şartlara riayet edilmek kaydıyla bu da biraz da kişiden kişiye fark edilecektir. Yani bazı insanlar için çocuk ciddi anlamda olmaması, işte etrafın üzerine baskısından dolayı psikolojik problemlerin oluşması, hatta ailenin yıkılması.
0: Dağılması.
1: Çünkü bazen şunları bile müşahede ediyoruz. Diyordu hocam, ben cumaya gidemiyorum, topluma çıkamıyorum. Zannediyorum ki insanlar bana devamlı bu gözle bakıyor tarzında. Bu gibi durumlar bireysel olarak olabiliyor. Bu kişilerin şahsına münhasır olarak özel fetva sormaları ve o şartlar doğrultusunda onlara belki bir şeyler söylenebilir. Ama genelleme olarak bakılırsa biz cami olarak tüp bebek uygulamasına dediğimiz gibi fetva vermiyoruz.
0: Hocam, bu baskıdan bahsettiniz ya, özellikle çevre baskısından kaynaklı olarak mesela burundan veya farklı şeylerden dolayı estetik olmak isteyen insanlar var. Onlar da şimdi bu bakın, bireysel şeye mi girer?
1: Şimdi bunun yani etrafını çok fazla açmak da doğru bir şey değildir. Çünkü herkes kendince benim de psikolojik problemlerim var diyerek bir şekilde fetvasını almaya geçirebilir. Yani bu kişilere münhasır olarak herkes kendi şahsıyla alakalı fetvasını sormasında fayda vardır. Normal şartlarda baktığımız zaman fıtratu tahir caiz değil. İşte burun estetiği, kaş göz vesaire falan, bunlar doğru bir şey değil. Ha, insan bir kaza geçirdi. İşte üzerinde bir takım yanıklar oluştu veyahut da işte nahoş bir görüntü oluştu. Bunu normal bir görüntüye çevirebilmek adına elbette tıbbi muamele yapılabilir. Cerrahi müdahaleler yapılabilir. Ama keyfi olarak, yaratılışına aykırı olarak, işte ben falan bölgenin insanıyım, ben çok utanıyorum bu şekilde olmaktan, ben işte burnumu değiştirebilir miyim, kulağımı değiştirebilir miyim veya dudağımı değiştirebilir miyim vesaire. Bu gibi işlemlerde ya benim psikolojik problemim var, benim için caizdir demek, bu da caiz olan bir şey değildir. Çünkü genel olarak baktığımız zaman fıtratu tahir caiz değildir. Ha, bireysel olarak kişiler kendi şahsıyla alakalı durumunu mülahaza ederek güvendiği, bildiği, ilmine güvendiği, fıkhına güvendiği, takvasına güvendiği kişilere bireysel olarak sorsunlar. Onlara göre cevap da alabilirler. Ama bunu dediğimiz gibi genelleştirmek kat'i surette uygun olan bir şey değildir. Burada söylenecek tek bir ifade, bu gibi ameliler caiz değildir.
0: Geçenler bizim abimiz burun ameliyatı oldu hocam. Kemik vardı, yani resmen belli oluyor kemik ve şey, nefes almasına da etki ediyor. Ondan sonra doktor bey demişti, ameliyat edelim, alalım o kemiği. Hatta demiş biraz da şöyle şey yaparız onu demiş. Çok güzel bir burnu. Bak demiş, kardeşim benim kemiğimi al ama burnumun başka bir şeyine dokunma. Kaldırma, indirme, şu o öyle şeyler yapma demiş.
1: Yani. Olması gereken budur.
0: Yani orada kemik engel olan, işte sağlığına etki eden bir şey varsa onu almak. Evet. Doğru. Saç ekimiyle alakalı hocam kısaca hemen.
1: O da yani biraz önce söylediklerimizden farklı değildir. Saç ekimi de caiz değildir. Caiz olmayan bir ameliyedir. Yani bir de insan kendiyle barışık olması gerekir. Yani bu aslında bir nevi ezikliğin bir tezahürüdür. Yani sen toplumda kendini olduğun gibi kabul ettiremiyorsun ve sen bu şekilde kendinin bir takım değişmelere sebebiyet vermesini meşru olarak kabul ediyorsun. Evet. Nitekim hatta İslami olmayan camialarda çok diyor, işte zayıflama uğruna ölenler bile olabiliyor.
0: Evet, evet. O bir hastalık haline geliyor.
1: Yani bu hastalık haline geliyor. Doğru bir şey değildir. Yani herkes kendince barışık, bedeniyle barışık olması gerekir. Haliyle barışık olması gerekir. Özgüven olması gerekir ki gerçekten Rabbim bu konuda da bizlere ihsanda buyursun.
0: Amin hocam. Bir diğer sorumuz hocam. Faizli bankaya yatırılmış ve miras olarak bana kalan parayı harcayabilir miyim, nerelerde? Ayrıca çocuklarımın özel ders ücreti veya yurt dışında okuyan çocuğumun üniversitesinin eğitim harcı ücreti olarak kullanabilir miyim demişler.
1: Aslında biz bu soruyu farklı platformlarda da konuşmuş idik, anlatmıştık. Yani babasına haram yoldan, babasının haram yolda temin etmiş olduğu bir para miras olarak varise intikal ettiğinde helal olur mu meselesi. Ki İbn Abidin Rahimullah haşiyesinde bu konuya bir matlap açarak hatırladığım kadarıyla bir sayfa, 1,5 sayfa olarak bu meseleyi anlatıyor. Ama özet olarak baktığımızda şu bir gerçektir ki haram ise o ve sahibi de belli ise sahibine verilecek. Sahibi belli değil, ameye tahallük ediyorsa ve oradaki haram da belli ise onun da illaki çıkarılması, kişinin onu kendinde kullanması caiz değil. Sonuç olarak mülkiyetini intikal edip etmemesi ayrı bir konu.
0: Evet.
1: Ama kullanmasının caiz olmadığını ifade edebiliriz. O yüzden işte faiz kazancı olduğu kesinse, faizden bir kazançsa, bu önemli, o miktarı tespit edip o kadar bir miktarı kişi kendisi mülkiyetinden çıkarması lazım. Ya ben bunu işte çocuğumda kullanayım, şurada kullanayım, burada kullanayım. Bu kişinin bizatihi kendinde kullanması demektir ki bu da caiz olan bir şey değil. Ama etrafında eşlerden, dostlardan, kardeşlerinden ciddi anlamda ihtiyaç sahibi olan birileri varsa onlara verebilir. Yani miras olarak değil ama yani mirastan bir pay olarak değil de belki bir o haramdan vazgeçmek, haramı terk etmek. Yani burada işte sevap beklentisi günah mıdır? Çünkü kitaplarımızda bu geçiyor. Haram olan bir parayı tasadduk ettiğinde sadaka sevabı umarsa bu insanın küfre girmesine sebebiyet veriyor. Burada tasadduk sevabı elbette olmaz ama haramı terk etme sevabı vardır. Çünkü neticede sen ondan niçin vazgeçiyorsun? Allah yasak etti diye. Haram olduğu için sen onu terk ediyorsun. Haramı terk etmek ise farza imtisaldir. Bu bağlamda elbette kişi bundan sevap alacaktır. Ama tasadduk manasında olduğu zaman sanki ibadet kastıyla yapılmış olan bir ameliye. Halbuki o para zaten mülkiyeti tip değildi. Helal değildi. Onu zaten vermen gerekiyordu. Bunu bir sadaka olarak, zekat olarak şu veya bu şeklinde değil de haramı terk etme kastıyla kişi mülkiyetinden çıkarması gerekecek.
0: Bir arkadaş ortamımıza geçen hafta oturuyorduk hocam. Bir kardeşimizin babasına yani ahir ömründe 70-80 yaşlarında piyangodan para çıkmış hocam. 300 milyona yakın bir para çıkmış, bayağı yüklü miktarda.
1: Evet.
0: Ondan sonra şimdi kardeşimiz sor, babam bunu bize vermek istiyor. İki kardeşiz diyor. Yarısını sana paylaştırmak istiyor diyor. Ben diyor hani haram olduğunu bildiğim için almak istemiyorum, doğru mu diyor. Veya almam gerekir mi, hani miras haktır, helaldir mevzusundan. Ondan sonra o geçen hafta konuştuğumuz mevzulardan istinaden dedim Fatih Hocam böyle söylüyor. Sonra bir işte Hoca Efendi'yle daha konuştu. O da Allah razı olsun güzel teferruatla anlattı. Ondan sonra adam da ben de almıyorum artık. Elhamdülillah haramdan vazgeç. Yani kimse şey yapmıyor böyle, bazıları ya olur mu diyor, helaldir diyor, mirastır, şudur budur, evet. Ama kolay gelmiyor insanlara yani.
1: Tabii
0: hocam.
1: Bu bir imtihandır. Evet. Yani limit yükseldikçe kişi acabalar sorgusu başlar. İblis boş durmaz.
0: Durmuyor.
1: Nefis devreye girer. Ya filan hoca veriyor, falan hoca vermiyor. İşte veyahut da hani mirasın mülkiyeti intikal etmesi halse bile bu benim mülkiyetimdir. Vebal ona aittir tarzında bir takım başlar. Teviller, tadiller. Zaten tevil kapısı açıldığı an onun sonu gelmez. Yani. O yüzden bu bir imtihandır. Bu imtihanı da kazanmak gerekir. Rabbim kazananlardan eylesin. Tamam. Bu kardeşimizi tebrik etmemiz gerekir ama bununla da iktifa etmesin. Babasına yaptığının yanlış olduğu, ciddi anlamda tövbe etmesinin gerekliliği, diğer kardeşine de babasının yapmış olduğu bir yanlışı sen eğer alırsan sen de bu yanlışa ortak olmuş olursun diyerek bunu onlardan da bertaraf edebilmek. Yani ben almadım, ben kendimi kurtardım değil. Enfusekum ve ehliküm. Hem kendimizi hem de ailemizi cehennem ateşinden koruyacağız. Dolayısıyla insan sadece birey olarak değil, toplum olarak İslam'ı yaşayacaktır. Birey olarak tabii yaşadıktan sonra, ailesine yaşattırdıktan sonra etrafındaki insanlara bunu tebliğ etmesi gerekir ki hele hele bu babası ise, kardeşi ise bu tebliğde daha da dikkat etmesi gerekecektir. Güzel, yapıcı bir şekilde, yıkıcı olmayarak onların da bundan vazgeçmesi ve o miktarı komple onlardan soyutlayarak hadi gel bunu işte ameye tahallük eden bir yere verelim veyahut da işte etrafımıza ihtiyaç sahibi insanlara verelim diyerek onu mülkten çıkarmaları konusunda teşvikte bulunsun diyelim.
0: Evet hocam. Son olarak hocam, bir kardeşimiz 12 yıldır çalışıyorum bir iş yerinde, özel firmada. 2 ay önce diyor çalışmış olduğum diyor firmadan ayrıldım. 12 yıllık tazminatımı verdiler. Bu almış olduğum tazminat helal midir diye sormuşlar.
1: Yani kıdem tazminatından evet. bahsediyor Allahu Alem. Zaten firma bunu kendi iradesiyle, kendi rızasıyla veriyorsa, herhangi bir baskı yapmadan, herhangi bir mahkeme vesaire gibi yollara başvurmadan, tehdit etmeden bu gibi kendi rızasıyla veriyorsa bunda bir sıkıntı yok. Hiçbir şey olmasa bile hediyedir.
0: Evet.
1: Ama bunun haricinde şer'an bu bir hak olarak bakılabilir mi? Burada biz daha fazla örfi olarak meseleyi değerlendiriyoruz. Eğer firma işveren diyelim, işçi bak ben seni çalıştıracağım ama kıdem tazminatını vermeyeceğim. Her ne kadar mer'i mahkemeler beni zorlasa da ben buna vermemeyi söylüyorum. Sen kabul ediyorsan çalış deyip de bu konuda bir mukavele yapmışlarsa sözlü olarak o zaman buna riayet edilmek zorundadır. Ben işte resmiyeti kullanarak bunu zoraki alıyorum dediği zaman zulmetmiş olur.
0: Evet.
1: Ha, böyle bir konuşma geçmediyse o zaman örfi olarak en son aldığı maaşı bir yıllık olarak hesap edilir. Tabii işveren işçisini kendisi çıkardıysa, işçi kendisi ayrıldıysa ya da işveren çıkartıyor ama yüz kızartıcı bir suçtan dolayı çıkartıyorsa bu zaten örfi olarak da o kıdem tazminatına da müstahak olmuyor. Bu gibi durumlar hariçse o zaman örfi maruf olmak şartıyla normal şartlarda olsun alabilir diyebiliriz.
0: Evet hocam. Son olarak dua bağımına neler söylersiniz hocam?
1: Allah-u Teala Hazretleri hakkımıza hayırlısını ihsan eylesin. Sualler içinde o kardeşimiz, hani tüp bebek konusunu soran kardeşimiz gönlüme geldi. İnşallah ona dua edelim. Rabbim buna gitmeden, yani buna teşebbüs etmeden normal doğal yoldan o ve o gibi olan kardeşlerimize hayırlı zürriyetler ihsan eylesin.
0: Amin.
1: Ve o olan zürriyetlerinde Allah yolunda yetiştirebilmeyi de onlara nasip eylesin. İşte mukabele okuduklarını, işte gerek hafız veya hafıza, kız veya erkek, kürsüden sohbet ettiklerini, rahle başında ders verdiklerini de görebilmeyi bu kardeşlerimize ihsan eylesin.
0: Amin hocam. Bize kendi evlatlarımız için izleyenlerimize de dua bekleyelim hocam.
1: İnşallah.
0: Onların da hayırlı bir evlat olabilmesi için değerli dostlarımızdan da dualarını bekleyelim. Kıymetli izleyenlerimiz programımızın sonundayız. Sizler yine bize sorularınızı ilmihaletdaligultv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden gönderebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşçakalın efendim.
2: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programını dinlediniz.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
2: Şimdi reklamlar.
4: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
5: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
6: kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için. Umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes Umre'ye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
7: Şura Fıkıh Kurulu. Bu kadar Müslümanın sorun çözülüyor. Bunların okuttuğu talebelerde yardımı olanların kıyamete kadar defteri kapanmaz. Ama bu talebe işi, fıkıh işi, ilim işi normal fakirlere yemek vermeye benzemez. Normal fakire herkes yemek verir ama fıkıh öğrenen talebeyi yetiştirmek herkese nasip olmaz. Bir soru sorduğumuzda fıkıh alimi arıyoruz. Onun için 1000 tane evliyadansa bir fıkıh alimi eftaldir diyor. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. Bir an önce destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini, hoca efendileri destekleyeceğiz. Bu destekler için 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
8: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça. Bak kız medresemiz çok var. Kız talebede çok var. Kadın cemaat çok var. Erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi. Taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Derin sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, burada yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz. Kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
4: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
9: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
10: Merakla beklenen kitap çıktı.
7: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
10: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
11: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
12: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
8: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatmi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89. Kovacı dede iletişim numarası.
13: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
14: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
15: Reklamları dinlediniz.
8: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
16: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
17: Kur'an ölü kalplere hayat verir. Su ölü toprağa hayat verir.
18: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
19: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
20: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun, tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
21: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
22: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
23: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun. Sonra da öyle ölüyorsun.
24: Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
25: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
26: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
27: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun.
26: Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
1: Ve alem, sen şunu bil ki diyor Kazı İyaz Hazretleri. Ebu'l-Fazl Kazı İyaz. Rahimeullah, kabrin nuru olsun, derecesi âli olsun. Çok ilimler bize yazdı, beyan etti. Ennel mu'cizati. Şüphesiz mucizeler. Öyle mucizeler gelleti zaharat. Onlar belirdi. Kimin eli üzerinde? Alâ yedi nebiyyina. Efendim Peygamberimiz sallallahu teâlâ aleyhi ve sellemin elinde, eli üzerinde, yani onun vasıtasıyla, onun efendim teşebbüsüyle zahir olan, beliren mucizeler, mucizeyi anlattık. Aciz bırakan olaylar, yani karşı tarafı görenleri, seyredenleri veya tahdi edilen, yani kendilerine meydan okunan kimseleri, hani hadi siz de yapın şeklinde, hak iseniz, doğru iseniz falan şeklinde bir şey meydana geliyor. Buna harikulade deniyor. Yani adeti yaran, yani alışıla gelmemiş bir şey, kimsenin yapamayacağı bir şey. Bunlar aciz bırakan şeyler. Karşı tarafı mislini meydana getirmekten güçsüz bırakan şeyler. İşte bunlar daha ve dela ile nübüvveti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nübüvvetinin delilleri, nübüvvet peygamberlik demek, onun delilleri, yani hak olduğunun delilleri, önüne gelen, hani ben peygamberim, Mesih'im, Mehdi'yim, işte çıkıyor. Ama dava delil ister. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de peygamberliğin delilleri var. Daha ve berahine sudkihi ve onun sadık ve doğru olduğunun burhanları. Burhan, hüccet. Hüccet, delil. Yani burhan Arapça, hüccet Arapça, delil Arapça. Alamet Arapça şimdi. Tam Türkçesi yani hemen hemen yok gibi. Ama Türkçeleşmiş. Anlıyorsunuz. Şimdi bu ustaki deliller, burhanlar, hüccetler, efendim, ne kabildendir? Minazeynin nev'ayni. Bu iki türden de var. Me'an birlikte. Anlatıldığı üzere iki tür mucize vardır. Bir vardır, normalde insanların yapabileceği bir şey. Ama Allah mani çıkarıyor, onlar yapamıyor. O peygamberin mucizesi oluyor. Ne gibi? Mesela Araplar, fesih, belih, edebiyatçı, şairler var. Mekke döneminde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğini ilan ettiği vakitte. Ve lakin Kur'an'ın bir mislini getirin, bir sure getirin, bir ayet getirin diye meydan okumuş. Tahaddi deniyor bunu Arapçada. Meydan okumuş sallallahu aleyhi ve sellem. Mevla'nın emriyle tabii, Mevla buyuruyor. Rabbimi kul söyle hani. O da meydan okuyor. Çünkü kendinden olamaz. O gücü kendinde bulamaz. Ancak Mevla'dan destek alıyor. İşte mucize böyle bir şey. İki türlü. Bir, aslında onlar Kur'an-ı Kerim'in adleri işte okunabilen, yazınabilen ayet-i kerimeler. Bu insanların da söz bakımından, konuşmak bakımından, edebiyat bakımından, işte fesahat, belahat bakımından, ilgi çekme bakımından, ilim verme bakımından bildikleri bir şeyleri konuşma imkanları var. Onu da çok iyi edebi bir üsluba büründürüp, yani hakikaten öyle bazı şeyler oluyor ki adam efendim bir şey konuşuyor Arap, dinlemeyen ayet zannetiyor yani. Hani benim bir güldüren şeyim var öyle tabii. Yani o tabii yaşanmış işler yani. Ondan sonra sadakallahu lazım diyor adam yani. Halbuki sadakallahu lazım değil, yani ayet değil. Fakat işte ayete benzeterek şey ederek, ama konu ne? Ya konu ne yani? Sen şimdi gidiyor, gişeye gelmiş, işte demir yollarından bilet alacak falan, trene binecek. İşte efendim, öbürü işte tezkireteyn falan, işte bilet millet diyor. Öbürü işte e'atini tezkireteyni ceyyideteyni falan bir şeyler diyor. O da oradan sadakallah lazım ya kardeşim. İsteyeceğin iki bilet yani, amma da lügat çatlattın diyor mesela. Onun için burada Arap'ın fasihlerinin, bulagasının ve şuarasının muallakat-ı seba sahipleri, panayırlarda seçim yapılıp birinciliği hak eden Kabe'nin üzerine o zaman asılıyor. Kur'an gelmeden evvel bir sene Kabe'nin üzerinde asılı kalan, yani bu tabii büyük bir iftihar vesilesi, o hangi şairin onu kazandıysa onun kabilesine iftihar vesilesi vesaire. O zaman tabii merkez yine Kabe, Mekke'nin Kabe'si. Arap kabilelerindeki durum. Bu adamlar niye Kur'an'dan efendim hadi bütün Kur'an'ı getirin, mislini getiremedi. Hadi bir efendim sure getiremedi. Hadi bir efendim ayet getiremedi. Niye bir kalıcı bir kelam da getiremedi? Bugüne kadar devam eden hikmetli bir kelam getiremedi. Şimdi sen ne kadar fasih düzgün konuşsan da muhteva ne? Gökleri yarattım desen millet güler. Efendim dağları ben yarattım desen millet güler. İçerik ne? Yağmurları ben yağdırıyorum. İşte Allah-u Teala bunları beyan ediyor. İnsanların, kulların maddi manevi menfaatlerini beyan ediyor. Geçmişten haber veriyor, gelecekten haber veriyor, ahiretten haber veriyor. Senin şimdi diyeceğin ne? Bana iki tane bilet ver. Veyahut da filin hortumu var, bilmem nesi var. Efendim, aslan şöyle yer, öbürü bilmem neyle içer. Ya bunlar şey değil ki. Bunlar vakada olan şeyler. Senin burada dahlin ne, etkin ne, tesirin ne bu? Bu kelamda anlattığın şeylerle ilgili masalını anlatıyorsun bize. Derler ve dediler ve gülüş duruma düştüler müşrikler. Elfilü melfilü diye bir şeyle benzetmeye çalıştılar. Hem de çok uzun zaman yalnız kaldılar mağarada falan. Hani doğuş yapsın beyinlerine fikir gelsin diye. Ama bir şey çıkmadı yani. Çıksaydı bu kadar gavur var. Bize kadar ulaşmaz mıydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Düşmanlar 1400 sene, 1450 senedir. Yahudi mi bitti, Hristiyan mı bitti yani? Bunların eli kolu daha uzun. Bunların görmüyor musunuz etkileme alanları, kamuoyunu yönlendirmeleri, algı operasyonlarını görmüyor musunuz? Niye bir şey çıkmıyor? Hazreti Kur'an'la ilgili bir şey çıkamıyor. Çünkü Mevla meydan okutmuş Habibine, mislini getirin. Getirememişler. Hala da getiremiyorlar. Bugünkü teknolojilerde ne kadar arttı halde getiremiyorlar. O sonra birçok mesele inkişaf etti halde, Kur'an'da geçen bir haberin yanlış olduğuna dair bir şey bu. Bir delil. Getirmeyi bırak, uydurma uyduramıyorlar. İşte bu aslında karşı tarafın, muhaliflerin yapabileceği bir şey. Ama Allah yaptırmıyor. Bu mucizenin bu kabili. Yapabileceği bir şey ama Allah engelliyor, yaptırmıyor. Bu mucize. Çünkü bu kadar muhalif var. Hem de düşkün, hem de mücadeleci. Büyük hasım ve veledül hısam, hasımların en inatçısı, efendim, serkeşi. Ama ortada bir şey yok. Çıkaramıyorlar. İşte bu yapabilecekleri ama Allah'ın yaptırmadığı kabilden olan mucize. Kur'an-ı Kerim bunun önünde. Diğerleri karşı tarafın yapamayacağı mucizeymiş. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem parmağıyla ay yarılması bunu yapamaz. Veyahut da mübarek parmaklarından 1000 kişiyi, 1400 kişiyi doyuracak kadar su çıkması, şelale gibi akması falan. Bunlar beşerin kudretinde değil. Yani insanların yapabileceği kabilden değil. Ama öbürü mesela fasih, belagatlı, edebiyatlı konuşup kalıcı, hikmetli şeyler beyan edip işte milletin onu tasdik edip ona bağlanması ve Kur'an'a muarız olarak ortaya çıkarılarak işte bak Kur'an'ı da sen kendi kafandan uydurdun haşa. Neden? Biz de burada uydurabildik haşa gibi bir karşılaştırma yapamıyor. Halbuki konuşulabilen cinsten bir şey, onun da konuşabileceği bir kabilden bir şey. Yani kelam olarak, kelime olarak, harf olarak terkip yapabileceği bir şey.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
26: İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül Efendim.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını
4: İcir
3: sunar.
4: İcir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
26: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet İtikad dersleri başlıyor. Üçüncü bölüm başlıyor.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselam. Ala seyyidil murselin. Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir Mektubat-ı Şerife dersinde daha birlikteyiz. İmam Rabbani Hazretleri, Şeyhinin iki oğluna, Hacı Abdullah ve Hacı Ubeydullah Hazaratına irsal etmiş olduğu bu mektubunda bazı itikadi meselelere temas edecek Şeyhinin kendisine olan teveccühlerinin bereketlerini anlattı. Bir girizgah yaptı. Birinci cildin 266. mektubundan ders takip ediyoruz. Kaldığımız yerden devam edecek olursak. Vel nübeyyin. Şimdi açıklayalım diyor. Neyi bazal mesaili, bazı meseleleri. Öyle mesele ki el-i'tikadiyyeti. İtikatla ilgili inanç meselelerinden bazısını. Elleti öyle meseleler ki fiha onlarda var. Ne var? Nev'u hafain. Bir nevi gizlilik var. Yani herkesin anlamadığı, bazılarına gizli kapalı kalan bir takım konuları açıklayalım. Yecibu gerekir. Şarttır, farzdır. En yu'leme bilinmesi. İtikadi konularda şunun bilinmesi icap eder. Ki ennallah teala, şüphesiz Allahu teala, yani yüce Rabbimiz mevcudun vardır. Varlık ona mahsus zaten. Esas varlık. Neyle vardır? Bizatihi, zatıyla. Öyle zatı gel mukaddeseti. Kutsanmış. Noksan sıfatlardan tenzih edilen zatıyla vardır. Ne demek şimdi zatıyla vardır? Yani kendi kendine vardır. Yani varlığı kendindendir. Varlığı kendine yeterlidir. Bununla ne demek istiyor? Mesela biz mevcutuz, varız ama zatımızla var değiliz. Yani varlığımız kendimizden değil daha Türkçesi. Bir anda yok olabiliriz. Mesela ölüyoruz, gidiyoruz. Neden ölüyoruz? Çünkü varlığımız zatımızdan değil. Bir insanın yani varlığı kendinden olsa kendi kendini öldürmek yani intihar eden kaç kişi var? Ekseri insanlar yaşamak istiyor. Kim ölmek ister? Ama işte varlığımız bizden olmadığı için yani bu lambanın ışığı, burada lambaların ışığı kendinden değil. Kendinden olsa sönmek istemez. Ama kendinden olmayınca oradan gidiyor biri düğmeye bir basıyor, bu gitti. Allah-u Teala bizim düğmemize bir basıyor, ruhumuzu bir çekiyor alıyor, biz gittik. Demek ki biz varız ama varlığımız zatımızla değil. Kendimizden değil. Başkasından emanet. Yani Rabbimizden emanet alınma. İstediği zaman Rabbimiz buna nihayet verebiliyor. Son verebiliyor. Ama Allah-u Teala'nın varlığının farkı ne? Allah-u Teala mevcuttur. Neyle? Bizatihi, zatıyla. Ne demek? Varlığı kendinden. Varlığı kendinden olunca da yokluğu düşünülemiyor. Yokluğu düşünülemiyor. Çünkü onu başkası yok edemez. Başkası, her şeyin varlığı ondan alınmış. Onun varlığı kendinden. Öyle olunca da varlığı kendinden olanın yokluğu tasavvur edilemiyor. Onun için Rabbimiz ezeli ve ebedi yani. Geride gitsen başı yok, ileri gitsen sonu yok. Vel eşya'u, eşya, biz böyle kapçana eşya diyoruz. Esasen eşya şeyin cemidir. Şey de mevcut demektir. Şey, var olanlara şey deniyor. Var olmayana şey denmez. Vel eşya'u, yani şeyler demek mevcudat, yani varlıklar. Küllüha, hepsi. Yani Allah-u Teala dışında arştan ferşe, buna melekler dahil, cinler dahil, insanlar dahil, cennet, cehennem dahil, levh-i mahfuz, sidretül münteha, yani her şey. Allah Teala dışındaki her varlık, küllüha, hepsi mevcudetün, vardırlar. Ama neyle vardırlar? Bak, zatıyla değil işte. Bir icadi teala, Allah-u Teala'nın var etmesiyle vardırlar. Mevla Teala kendi zatıyla mevcut, biz Allah-u Teala'nın icadıyla mevcuduz. Yani onun var etmesiyle var olduk, yok etmesiyle de yok olacağız. Varlık bizde emanettir ve bizdeki varlık, daha doğrusu mecazidir. Hakiki varlık ancak Allah-u Teala'ya mahsustur. Varlık odur ki, efendim, başkasının varlığına bağlı olmasaydı hakiki varlık olurduk. Ama madem varlığımız Rabbimizin var etmesine bağlı, istediğimi yok edebiliyor, o zaman bizim varlığımız Mevla Teala ile efendim vücut sıfatında ortaklık teşkil etmez yani. Çünkü mecazidir. Ve ennehu teala, Allahu Teala yüce Rabbimiz vahidün, birdir. Nerede birdir? Fî zâtihi, zatında bir. Zatında bir demek zatı gibi zat yok. Yani leçege misli şey benzeri yok. Zatı gibi zat yok. Daha da sıfatı sıfatlarında bir. Ne demek sıfatları, o sıfatlara sahip olan başka zat yok. Yani hayat, ilim, sevim, basar işte sıfatlar var. Dirilik, bilmek, işitmek, görmek gibi. Bunlar bizde de var. Bizde de var ama biz bunlarda, bunlar sadece bize mahsus değil ve biz bunlarda tek değiliz. Çünkü öyle de diğer insanda da ilim var, öbüründe de işitme var, öbüründe de görme var. Ama Allah-u Teala'daki görme kimse de yok. Allah-u Teala'daki ilim kimse de yok. O zaman ne oldu? Zatında bir, yani zatı gibi zat yok. Sıfatlarında bir, sıfatları gibi sıfat yok. O sıfatlar ancak ona mahsus. O her şeyi görüyor. Sen ancak onun gösterdiğini görebiliyorsun. Duvarın arkasını bile göremiyorsun. Ve fe'ali fiillerinde bir. Fiillerinde bir ne demek? Yani fiilleri gibi fiil yok. Fiiller şöyle, işleri yani. Mesela ihya, diriltme fiili, imate, öldürme fiili, tahlik, yaratma fiili, terzik, rızıklandırma fiili. E sen de birine maaş veriyorsun veya bir çorba yaptın veriyorsun, rızık veriyorsun. Mecazi. Suyunu yaratan sen değilsin, tuzunu yaratan sen değilsin, ocağını, ateşini yaratan sen değilsin. Yani sende de bir fiil, bir icraat gözüküyor ama sen onda tek değilsin. Herkes o işleri yapabiliyor yani. Ama Allah-u Teala'nın yaptığı diriltme, öldürme, yaratma ve rızık verme fiili kimsede yok. Bütün mahluklara bir anda rızık veriyor. Sen üç kişiye bakamıyorsun. Dördüncü oldu mu bütçe açık veriyor falan. Yani senin gibi de yaratma babında değil zaten. Sebep olma, aracılık yapma konusunda oluyor. Onun için Allah-u Teala zatında bir ne demek? Zatı gibi zat yok. Sıfatlarında bir ne demek? Sıfatları gibi sıfat yok. Ve o sıfatlar hiçbir zata ait değil. Sadece onun tek zatına ait. Fiillerinde bir, onun fiilleri gibi fiiller yok. Çünkü o fiilleri ondan başka kimse yapamaz. O zaman ne oldu? O fiiller ona mahsus oldu. Ölüleri diriltme fiili. Bu sade ona mahsus oldu. İsa aleyhisselam diriltiyor. Ya İsa aleyhisselam diriliyor. Mucize. Allah Teala'nın ona vermesiyle diriltiyor. Kendiliğinden diriltemez ki. O zaman Allah Teala'nın diriltmesi kendinde olan bir sıfat. İsa aleyhisselamdaki sıfat Mevla'dan emanet alınma. Şunu dirilt derse onu diriltebiliyor. Yaratıyor onda. O da özel bir kişiye karşı yaratıyor ama Mevla'nın diriltmesi bütün ölüleri diriltiyor ve bütün cansızlara can veriyor. İstediğine can verebiliyor. İstediğine can verme kimse de yok ki bu sıfat. Onun için sıfatlarında bir, fiillerinde bir, yani onun fiilleri gibi fiil kimseye mahsus değil. La şirkete, şirket Türkçeleşmiş, şirket, ortaklık yani. La şirkete, ortaklık yok. Li ahadin, hiçbir kimse için. Kiminle beraber? Ma'u Teala. Allah-u Teala ile beraber. Ortaklığı yok. Ama işitmekte biz de ortağız işte. O da işitiyor, biz de işitiyoruz. Veyahut görmede o da görüyor, biz de görüyoruz. Ama fil hakikati. Sen surette görüyorsun. Onun göstermesiyle görüyorsun. Göstermeyi, istediği şeyleri görüyorsun. Bazı kere gözlük kafanda oluyor. İki saat gözlüğünü arıyorsun yani. Kafanın üstünü göremiyorsun. Göreceğin şey, gözünün içini bile göremiyorsun. Çünkü göreceğin şey çok yakın olmayacak, çok uzak olmayacak, mesafe mi? Sen hep böyle eğreti işler. Fil hakika, gerçekte ortaklık yok. Surette işitme sıfatı var sende. Hakikatte kimseye ortaklığı yok. Fi emrin, hiçbir işte. Neden nel umuri işlerden? İşlerin hiçbirinde. Ne görmesinde, ne duymasında, efendim, ne yaratmasında, ne diriltmesinde, ne diriliğinde, ne efendim, kudretinde, ne konuşmasında. Sen Mevla'nın kelamı var, sen de kelamın var. Bu şimdi surette senin kelamın var. Hakikatte Mevla seni felç etse konuşamıyorsun. O zaman gerçekte senin, kimsenin hiçbir ortaklığı yok. Hiçbir işte ortaklığı yok. Fî emri minel umur, işlerin hiçbirinde asla. Kesinlikle. Lâ fil vücud, ne varlıkta, zaten varlıkta ortaklığın olmayınca geri kalan sıfatlar da haydi haydi olmuyor zaten. Daha varlığın senden değil, öbürleri nasıl senden olacak? Ve lâ fî gayrihim, varlığın dışında da, yani varlıktan sonra gelen sıfatlar işte dirilik, bilmek, işitmek, görmek gibi, diğerlerinde de hiçbir ortaklık söz konusu değil. Surette bir ortaklık, isim şeyi kullanılıyor, işitme, aynı tabir kullanılıyor. Allah Teala işiticidir, ben de işiticiyim, sağır değilim manasına. Bu surette bir şeydir, görüntüde bir şeydir. Hakikatte hiçbir şirket ve ortaklık yok. Vel münasebetül ismiyetü. Vel münasebetü ilişki, birbirine uygunluk, el ismiyetü. İsimdeki yani işitme, o da işitme gibi. Vel müşaraketü, ortaklık, el lafziyetü. Hani lafızda ortaklık işte. Ben de diriyim. İşte Allah da diri, ben de diriyim. Hayat sıfatı, bende hayat var, onda da hayat var gibi. İşte bu adamın ilmi var, işte Allah'ın da ilmi var gibi. Bunlar lafızda, ilim lafzını telaffuz ederken bir aynı kelimenin kullanılması haricetün, dışarıda kalmıştır. Neden? Anil mebhati. Bizim bahsimizin konusu o değil. Çünkü o lafız ve isimden ibarettir. Fil hakika, yani işin gerçeğinde bizde ait olan varlık gibi, dirilik gibi şeyler efendim mecazidir, emanettir. Allah-u Teala'da aynı sıfat, isimler kullanılıyor, tabirler kullanılıyorsa o hakikattir. Çünkü kendindendir. Vasıfatuhu, Allah-u Teala'nın sıfatları, vef'aluhu, fiilleri. Sıfatları deyince işte sıfat-ı zatiyye, sıfat-ı sübutiyye. Bunlar İman İslam İlmi Ali kitabımızda, İmam Rabbani Hazretleri bunları şimdi tek tek burada anlatmaz ki, o daha derin konulara giriyor. Bizim İman İslam İlmi Ali'nde mutlaka ilk bölüm 120 sayfedir. O 120 sayfa itikat ilmi halidir. Yani inançla ilgili bilmemiz zorunlu olan, farz olan, bir Müslümanım diyenin bilmemesi asla caiz olmayan, yani bilmemesi haram olan diyelim. Bilmemesi haram olan. Çok ince bir şey konuşuyoruz şimdi burada. İçki içmiyorsun, haram diye. Kumar oynamıyorsun, haram diye. Zina yapmıyorsun, haram diye. Ama İman İslam İlmi Ali'nin ilk bölümünde yazılan Allah-u Teala sıfatları gibi, isimleri gibi konuları bilmiyorsun. Bunu bilmemen de haram. Ne kadardır bilmiyorsun? Buluğa ermişsin 12 yaşında, gelmişsin 40 yaşına. Kaç senedir haramdasın, daimi haramdasın. Çünkü neden? Daha Rabbinin sıfatlarını bilmiyorsun yani. Onları da bilmemen haram. İçki içmiyorsun, takvayım diye, efendim Müslümanım diye, işte haramdan kaçıyorum diye yapıyorsun, faiz yemiyorsun. Efendim, domuz yemiyorsun ama Allah'ın sıfatlarını da bilmiyorsun. Yani aynı ondan beter haram yani. Çünkü bu itikadi bir haram. İtikadi haram, ameli haramdan daha kötü. Domuz yesen, içki içsen, haram olduğuna inansan kafir olmazsın. Tevbe istiğfar etme imkanım da var. Bir daha yapmazsın falan. Ama itikadi konu çok acayip bir şey. Yani Allah'ın şu sıfatı var mı yok mu şüpheye girsen veya Allah'ın bu sıfatı yok diye inkar etsen kafir oluyorsun, yani dinden imandan çıkıyorsun. Yani zina yapmaktan, domuz yemekten beter bir durum bu. Kafirlik konusu. Onun için iman İslam ilmi hali deyip geçiyorsunuz. İşte Allah-u Teala'nın sıfatları diyor. Şimdi sıfatları nedir? Orada yazıyor yani. Sıfat-ı zatiye, sıfat-ı sübhiye. Bunun tafsilatı var. Hayat, dirilik. Orada izah yapılmış kaç paragraf. İlim bilmek, sem'i işitmek, basar görmek, irade arzu etmek, kudret gücü yetmek, kelam konuşmak, tekvin icat etmek. Bunların hepsinin tafsilatı var. Sayfalarca. Sonra sıfat-ı zatiye, sıfat-ı sübutiye var. Vücut, varlık. Kıdem, evvel olmamak. Beka, sonu olmamak. Vahdaniyet, birlik sıfat. Muhalefetülil havadis, sonradan yaratılanlara her bakımdan zıt olmak, benzememek. Kıyam bir nefsi, zatıyla durmak. Varlığı zatından olmak. İşte bunları bilirseniz mektubatı anlamanız daha kolay olur şimdi. Onları hiç bilmeyenin burada da hiç nasibi yok yani. Bu konular derine gidiyor. Zaten ne dediğim, gizli kapalı olan bazı şeyleri, gizli kapalı olan bazı şeyleri açıklayayım dedi. Öbürünü zaten çocuk bilecek, Sıbyan Mektebi'nde okutuyorlardı bunu bizim köylerde. Yani o zaman bu İman İslam ilmi halini şöyle bir 120 sayfa, tabii 700 sayfalık, 800 sayfalık kitabı demiyorum. Ama ilk bölümdeki itikadi konuları bilmeden, bellemeden, yani bir soru cevap şeklinde, tamam bütün tafsilatı 120 sayfaya ezberleyemezsin ama yani şefaat var mı, sırat var mı, mizan nedir yani? Bunlar bir itikadi konulardır. Bunları sana sordukları zaman sen buna cevap veremeyecek durumdaysan, ben ne bileyim, sen nasıl yaşıyorsun, sen nasıl evleniyorsun, nasıl çocuğun oluyor? Yani bu çocuğun durumu ne olur, senin nikahının geçerliliği, her şey yani itikat, yani bu inanç, bu ehl-i sünnet meselesi, bu itikadı bilmeyen adam... Biz onun için bunu tabii 10 cilt, 20 cilt de itikat konusu yapabiliriz. Dünyada kitap var, bunları tercüme etsem ben. Yani 20 cilt itikat konusu. Ama bu olmaz. Biz öz ve özet, yani adam mecburen bilmesi lazım. Onun için kısa tutuyoruz. Bazı konuları değiştik. Kader gibi, ilim sıfatı gibi. Orada tabii izah gerekiyor biraz. Geri kalan Mevla'nın sıfatları yani. Orada yazılmış. Mutlaka iman İslam ilmihaninden o konuları ezberleyin bir defa. Şimdi Allah-u Teala'nın sıfatları... Ve fe'alü teala, Allah-u Teala'nın fiilleri, Allah Teala'nın fiilleri mesela ihya diriltmek, imate öldürmek. Fiillerin söylüyorum. Taklik yaratmak, terzik rızıklandırmak. Bunlar münezzehetün. Son derece uzaktır. Tenzih edilmiştir. Efendim, neden? Anil misli, benzerden. Daha neden? Vel keyfi, şekilden. Mesela ne dedik şimdi? Misil benzer, keyf, keyfiyet yani şekil. Allah Teala sıfatları, yani hayat sıfatı var ama benzeri bir hayat kimsede var mı? Yok. Onu söylüyor. Peki şekli var mı? Yani Allah Teala'nın diriliğinin bir keyfiyetini anlamaya çalışsak anlayabilir miyiz? Anlayamayız. Ha biz de şimdi anlıyorsun. Nereden anlıyorsun? İşte nabız atıyor mu? Kalp çalışıyor mu? Vücut sıcak mı falan filan. Çünkü adam öldü. Öldüğünü nereden anlıyor? İşte kalbe bakıyor, işte nabza bakıyor, şuna bakıyor, buna bakıyor. Hatta bazı şüpheleniliyor ya, yaşıyor mu öldü mü ya falan arası. Bazı bir gitgeller oluyor son dakikalar. Hani bir daha kalp masajı bir şeyler, adam kalp yeni de. Şimdi bizde şekil var. Yani ne oldu? İşte bak bu artık, bu keyfiyet olduktan sonra bu artık diri değil. Çünkü neden? Nabız

kanama yaptı, bozuldu. İşte lazer yapacağız. Keyfiyet, bir doluş keyfiyet yapıyoruz bak. Katara alıyoruz, açılıyor falan. Allah-u Teala görmesin de uzuvla değil ki, gözle değil ki aşağı. Allah-u Teala'nın görmesi keyfiyetten münezzeh. Ne demek? Şekil veremiyorsun nasıl gördüğü. Misilden münezzeh, misline benzer. E benzer nasıl olacak? O her şeyi görüyor. Onun gibi her şeyi gören misli nerede var? Fiilleri de böyle. Yaratması. Yaratma diye bir şey mi var? Kim yaratabilir? Yoktan yaratmak. Rızık vermeyi demin anlattım. İmate öldürmek. Kimse kimseyi öldürmüyor. Ağlıyor, silah çekiyor, adamı öldürüyor. Ya silah çekiyorsun da adamı sen öldürmüyorsun ki. Halekel mevte öyle hayat ediyor tebarekede. Ölümü de ben yaratıyorum. Ölüm yaratmasam kurşun adamı öldürmüyor. Çünkü adam bazı bir kurşundan ölüyor. Bazısını tarıyorlar, 100 kurşundan ölmüyor. Bazısını kalbine sıkıyorsun ölmüyor. Bazısını ayağına sıkıyorsun ölüyor. Yani şimdi burada ölümü yaratan Allah Teala. Dolayısıyla senin öldürmen diye bir şey yok. Sen sebebiyet olarak katil oluyorsun. Ama yaratmıyorsun yani. Ölümü halekal mevte. Ölümü yaratan benim diyor. O zaman ne oldu? Allah Teala'nın sıfatları ve fiilleri misilden ve keyfiyetten münezzeh. Yani ne benzeri var ne şekli var. Ne gibi? Kezati Teala, Allah Teala'nın zatı gibi. Yani zatının benzeri var mı? Yok. Zatının şekli var mı? Yok. Sıfatlarının da benzeri yok. Sıfatlarında şekli yok. La münasebete. Hiçbir ilgi ve alaka yok. Münasebet olamaz. Beyneha, Allah-u Teala'nın sıfatlarıyla ve fiilleriyle ve işleriyle daha ve beyne sıfatil mümkinati. Mümkinat yani bizim gibi varlığı yokluğu mümkün olan sonradan yaratılanların sıfatlarıyla ve efaliha fiilleri arasında. Bizim de sıfatlarımız var. Diriliğimiz var. Kendimize göre ilmimiz var. İşitmemiz var. Görmemiz var. İrademiz var. İşte kalkıp gitmek istiyorum da. Bir önce bir irade geliyor. Sonra ben hareket ediyorum. Su içmek istiyorum. Önce irade geliyor. Sonra ben alıyorum. İşte suyu getiriyorum. Veya getirilen suyu içiyorum. İradem olmasa ben gücüm oraya kullanmıyorum. Kudret iradeye bağlı. İstek geliyor. Sonra o isteğe göre gücünü kullanıyorsun. Ama bunların hepsini yaratan Allah-u Teala. O zaman bizim de fiillerimiz var. Bizim de sıfatlarımız var ama Allah-u Teala'nın sıfatlarıyla ve fiilleriyle bizimkilerin arasında hiç alaka yok, ilgi ve ilişki yok. Fe inne sıfetel ilmi. Burası çok acayip bir şey şimdi. Fe inne sıfetel ilmi, şüphesiz ilim sıfatı mesela, ilim bilme sıfatı. Ama kime ait olan? Lehu Teala. Allah-u Teala'ya ait olan hayat ilim. İkinci sıfat olan ilmi konuşalım. Bu ilim sıfatı yani bilmek demek. Buraya çok dikkat edin. Burayı anladığınız zaman kaderi de anlıyorsunuz. Yazıyı anlıyorsunuz yani. Ezelde yazı var hepimiz hakkında ya. İnkar ettikleri İslamoğullarının falan ehli sünnetten çıkan birçok yanlış görüşlü, sapık görüşlü efendim ilahiyatçıların inkar ettikleri konu bu ilim sıfatı. Yani bu ilim sıfatı mesela Lehu Teala Allah'a ait olan bilme sıfatı sıfetün sıfat. Bir nitelik yani. Kadimetün, kadim. Ne demek kadim? Evveli yok. Mesela Allah-u Teala, mesela bizim var. Nereden var? Şimdi zaten yaşın kaç? Diyorsun ki ben olmuşum 52 buçuğa gidiyorum şimdi. Hicriye göre. Peki, çık 52 buçuk seneyi. Var mıydın? Yoktun. Yoksan ilim sıfatın konuşulabilir mi? Yani bilme sıfatın olabilir mi? Olamaz. Yokun ne sıfatı olacak? Yokta sırf şer var yani. Bütün sıfatsızlık var yani. Yokluk çünkü. Peki. Ondan sonra doğdun. Doğduktan sonra işte ne buyuruyor? Ve cealekum sem'a ve absara. Bu ilim nereden geliyor? İşte kulak duyma ilim sebebidir. Görme ilim sebebidir. Çünkü şimdi görünce mesela bu kadar. İşte burada ne var olduğu hakkında bilgi ediniyorum. Renkler hakkında, raflar hakkında, kitaplar hakkında. Hep görmeye taalluk ediyor. İşitme öyle ne yapıyor? Bilmeye yol açıyor. Duyduklarımı biliyorum. Duymasam onları bilemeyeceğim. Kimi duyma yoluyla elde ediyor, kimi görme yoluyla elde ediyor, kimi koklama. Mesela şimdi kötü koku mu, iyi koku mu, ne kokusu? Mesela böyle yaparsın, gül kokuyor, şu kokuyor, bu kokuyor, karanfil, bilmem ne, tarçın. Şimdi bu burun hassası, bunu göz, bunu anlamıyor. Kulak bunu anlamıyor. Havası kamsa yani beş duyu organı dediğimiz. Tatma, acı mı, tatlı mı, sıcak mı, soğuk mu bunlar. Dokunma, dokunuyorsun. Yani sert mi, yumuşak mı, işte nedir, şu kumaş mı, tahta mı falan. Hep dokunmayla anlıyorsun onu. Bunlar, efendim,
bizim sıfatlar

0: Kitaplarımız kadim değil. Ne demek kadim değil? Evveli var. Yani başladığı nokta var. Zaten yaratılmanın başladığı nokta var. Ana karnında oluşumundan başlayan bir süreç var. Bu süreçte senin cahilliğin var. Yani ne buyuruyor? Ben sizi yarattım. Fî butûn ümmâtikum, annenizin karın, analarınızın karınlarında. Lâ te'alemûne şeyen. Hiçbir şey bilmezdiniz. Bak ne yaptı burada? İlminiz yoktu diyor. İlim sıfatımızı reddetti bizim. Ve cealeleküm sem'a ve lebsara ve lefide. Sonra size kulaklar verdi, gözler verdi, gönüller verdi. Tabii kalp, anlayış. Bunlarla size ne yaptı? İlim sebepleri açtı. O zaman bizim ilmimiz nedir? Kadim değil. Ne demek kadim değil? Hadis. Hadis demek sonradan. Gördüklerimizle, duyduklarımızla, tabii bebeklik çağı. O zamandan da az bir şey belki anlıyorsun ama birkaç aylık her gün bile değişiyor. Anlayışların değişiyor. Gün güne, saatten saate fark ediyor çocukluk evrelerini geçirip. Şimdi de aynı değil mi? Yaşadığımız süreçte ilmimiz artıyor, malumatımız artıyor. Devamlı bizim ilmimiz ziyadeleşiyor. Bu ne demektir? Bizim zaten sıfatımızın ezeli olmadığını gösterir. Çünkü neden? Değişiyor mu? Değişiyor. Artıyor mu? Artıyor. Artıyorsa ve değişiyorsa ne oldu? Senin sıfatın sonradan olduğu için değişiyor. Çünkü sonradan olanlar değişikliklerin mahalli olur. Evveli olmayanın efendim değişikliğe maruz olması düşünülemez. Çünkü neden? Her şeyi tek ilimle bilmiş. Bütün neleri yaratacağını bilmiş. Yaratacağı şeylerde neler olacağını bilmiş. İşte bunu anlatıyor. Bir defa kadimdir. Kadim ne demek? Evveli yok. Biz de bir şeyler biliyoruz ama 10 sene evvel bunu öğrendim. 5 sene evvel şunu öğrendim. Dün şunu bildim. 40 sene evvel hiçbir şey bilmiyordum falan. Ama Mevla'da evveli yok. Ne demek? Yani geriye gitsen neye göre gideceksin? Zamana göre gideceksin. Zaman mefhumu neye göre? Ve la icra aleyh zaman. Allah'a zaman geçmiyor ki. Neden? Zaman dediğin süreç ayla başlamış, güneşle başlamış. Ay güneş sonradan yaratılmış. Senin takvimin, saatin aya ve güneşe göre, gezegenlere göre, feleklere göre tertip edilmiş. Bu sistem yokken Allah vardı. Kâne Allah öyle mi kumâ şey? Allah varken hiçbir şey yoktu. O zaman Allah'a zaman mefhumu geçmiyor. Zaman nereden başlamış? İşte güneşten, aydan. Onlar zaten kaç bin sene evvel yok. Onların da başladığı bir nokta var. O zaman Allah-u Teala'nın bilme sıfatı ne kadar geri gittik? Ne kadar geri gittik? Biz gittik en fazla dünyanın, alemlerin yaratıldığı noktaya kadar bir takvim bulabiliriz. Güneşin, ayın hesabını yapabiliriz. Onda da işte yok, atıyorlar, tutuyorlar biliyorsunuz. Milyon sene evvel, bin sene evvel, kaç yüz bin sene evvel, 20 milyon sene evvel falan çok uyduruyorlar. Yani dünyanın ömrü Adem babamızdan şuraya 7000 sene dense, oradan geri cinlerin yaratılma safhası falan bir 2000'de oradan, yani 9000, 10000 en fazla kitapların şeyi bu ama tabii tam bir ayet hadisle sabit değil. Ama anlaşılan süreç de öyle milyonlarca sene de değil yani. Fakat bunlar tabii belki sıfır hesaplarında yanlışlık yapıyorlar, bilmiyorum. 2 sıfır fazla, 1 sıfır arttırırsan milyon oluyor tabii. Belki bir hesap yanlışlığı var bunlarda. Bu bir süreç. Ama geriye gidildiğinde güneş ve ayında olmadığı bir noktaya, takvimlerin başlamadığı, zamanın işlemediği bir noktaya gidilende Allah-u Teala'nın ilmi ondan evvel de var. Peki ondan evvel varsa zaten orada zaman da bitti. Zaman da bittiği bir noktada başlangıcı yok demek. Evveli yok. Kadim demek evveli yok. Yani başladığı nokta yok. Biz her şeyin bir başladığını geriye dönük bulabiliriz. Ha ben 7000 sene derim, sen 70000 dersin. Mühim değil. Ama bir noktada durursun. Oraya gelir toslar vurursun. Buradan geri efendim güneş ay yok, sistem yok. Yani zaman yok. Ama Allah Teala'nın ilmi ondan evvel var. O zaman ne oldu? İlmi kadimdir. Besitatün. Besittir. Türkçe'de basit lafının Arapçası besit. Burada besit, yani tabii Türkçe'deki manası değil bu. Besittir yani tek parça, yani tek paredir, yekparedir. Mürekkep değil. Mürekkep ne demek? Parçalardan derlenmiş. Yani Allah-u Teala'nın ilmi parçalardan derlenmiş değil. Ne demek parçalardan derlenmiş? Şimdi bizde bir ilim var, bir sıfat olarak bilme sıfatı. Bir de malumat var. Yani bildiklerimiz. Ama bunların hepsi mürekkep. Ne demek mürekkep? Derleme, toplama. Gözden alıyor, gördüklerinden alıyor, işittiklerinden alıyor, duyduklarından alıyor, tattıklarından alıyor, dokunduklarından alıyor, okuduklarından alıyor vesaire vesaire. Yani parça, paramparça. Her şeyimiz derleme, toplama. Mesela adam felç oluyor, beynin bir noktası gidiyor. Beynin bir noktasına vurdu mu adam geri hatırlıyor. Hali hazırı hatırlamıyor, ileri hatırlamıyor. Çocuğuna sen kimsin diyor. Girene çıkana 50 kere sen kimsin diyor. Ama 20 sene evvel bizim köyde şöyle olmuştu diye başlıyor anlatıyor. Çünkü neden? Beyin mürekkep, parça parça. Noktalar bölük bölük. İlmin ona göre, malumatın ona göre, her şeyin ona göre. Bu sefer ne oluyor? Şu nokta çalıştı, bu nokta durdu, buraya pıhtı attı. Bura tıkandı, bura açıldı. Yani senin ilmin, malumatın vesaire mürekkep ne demek? Derlenmiş. Sıfatlarımız hakeza derlenmiş, toparlanmış. Cüzlerden oluşmuş, yani parçalardan birleşmiş. Bileşenleri var diyelim yani şimdiki tabirle. Yeni tabirle bileşenleri var. Peki Allah-u Teala'nın ilmi nasıl? Allah-u Teala'nın ilminde terkip yok. Ne demek terkip yok? Şundan bundan derlenme yok. Cüzlerden, eşlerden bileşenleri yok. Allah-u Teala'nın ilmi tek bir bilgi. Besitatün derlenmiş değil. Yani tek, tek pare. Hakikiyetün, gerçek besit. Hakikiyetün şu demek, yaratılanların sıfatlarında da bazı kere efendim vasıflarında da yani besit ve mürekkep tabirleri kullanılabiliyor. Ne demek? Yani bu derlenmiş mi yoksa efendim tek parça mı gibi bu sıfat bazı mahlukatın yani bizim sıfatlarımızda da bu kullanılıyor. Ama bizdeki tek sıfat olarak düşünülen bir güç veya bir arzu veya bir ilim bu yine mecazidir. Çünkü bizim hiçbir şeyimizin mesela bizim irademiz her dakika değişiyor. Allah Teala'nın iradesi değişmez. Çünkü ezelden irade etmiş. Tek iradeyle, tek ilimle. Peki ama benim iradem değişti. Ben mesela içki içmek istiyordum. Sonra tövbe ettim. O anda biri bana vaaz etti. Ben zemzem içmek istedim bu sefer. Döndüm estağfurullah dedim. Peki Allah Teala ama Allah Teala senin önce onu isteyeceğini, sonra da onu isteyeceğini ezelden bildiği için senin iradenin döneceğini veya dönmeyeceğini, senin içki içeceğini bunları ezelden bildiği için değişmiyor. İlmi sonsuz olduğu için değişmiyor. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın iradesi sana hangisini yaratma yönünde tecelli edecek? İçki içmeyi mi, zemzem içmeyi mi? Senin son iraden, kesin kararın ne olacak? Ne yönde olacak? Bir dakikaya değişti benim iradem işte. Buraya döndü. Allah-u Teala onun döneceğini bildiğinden Allah-u Teala'nın kesin ilminde ve iradesinde zaten senin zemzem içeceğin yazılıydı. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın sıfatı, ilim sıfatı, bilme sıfatı kadimdir, evveli yok. Anlattım. Besittir, derlenmiş değil. Derlenme olsaydı, işte önce öyle bilirdi, sonra öyle bilirdi, bizim ilmimiz değiştiği gibi. Yani bu mesela biz şunu istedik, sonra bunu istedik. Allah da önce bunu bilecekti, sonra bunu bilecekti. O zaman ne olacaktı? İlim derlenmiş olacaktı, parçaları olacaktı ilmin, bölünecekti ilim. Ama ilim tek parça olunca ne oldu? Bir ilimle senin ölene kadar neler isteyeceğinin tümünü tek ilimle biliyor. Sadece senin değil. Bütün hayvanlardan, meleklerden, feleklerden, cinlerden, iradesi olanlardan, olmayanlardan, başına geleceklerden, gelmeyeceklerden, hepsini senden sonra öbürü, senin çocuğun, ondan sonra öbürü, insanlık aleminin bitimine kadar, efendim, işte kıyamet kopana kadar vesaire. Bunların tümünü tek ilimle bildiği için, ilim sıfatında bileşenler yok, cüzler yok, parçalar yok, terkipler yok, ondan bundan derlenme olmadığı için ve bu hakiki. Hakiki yani ne demek? Gerçek manada besit. Gerçek manada besit, şöyle anlayalım mesela, bizde de bazı kere ben diyelim bir konunun bütün bu konudaki ilmim tek parça. Yani ben bunu bir ilimle, bir inkişafla, bir açılımla, bir anlayışla kavradım bunun enini boyunu, tafsilatını kavradım bir an için. Ama bu yine hakiki değil. Neden hakiki değil? Yine sendeki o tek inkişaf mecazi. Niye mecazi? Senin yine burada nelerin var? Aletlerin var. Mutlaka sebeplerle sen o bilgiye kavuştun. Bir bütün ilme kavuştuğun noktada bile aletler kullandın, cihazlar kullandın, sebeplere sarıldın. Dolayısıyla sende yine derlenme var, cüzler var. Yine parçalanmışlık var. Sen ne kadar benim bu konudaki şeyim bütün, anlayışım bir bütün halindedir desen de. Ama Allah-u Teala'daki ilim sıfatı hakiki manada tek. Ne demek hakiki manada tek? Sebep kullanmıyor. Yani Allah-u Teala bir sebeple bilmiyor. Yani biz duymasak bilemeyeceğimiz ilim konular var, malumat var. Allah-u Teala'nın duymadığı zaman olmadığı için bilmediği zaman da yok. Bu sefer ne oluyor? Daha yaratılmayan şeyin ne konuşacağını duyuyor. Çünkü neden? İlmi tek ilim. İlmi tek ilim, başından sonuna kadar tek ilim. Tek parça olunca ne oldu? İleride değişiklik olmuyor. Çünkü neden? İleriyi o anda bildiği için. Ama bizde ne kadar ben bunu tek anlayışla anladım desem bile sen orada sebep kullandın, cihaz kullandın, alet kullandın. Onun için senin sıfatınla Allah-u Teala'nın sıfatının asla ortaklığı yok. Farkı çok. Şimdi burayı da anlayacağız. Çok güzelmiş anlatacak burayı. Lem yetetarrak. Lem yetetarrak arız olmadı. Olmadı ileyha. Allah-u Teala'nın ilim sıfatına. Ne arız olmadı? Teaddüdün adetlenme. Adet sayı. Bizim ilmimizde sayı geliyor. Nasıl sayı geliyor? Bir şeyi biliyorsun. Bir de oldu iki. Ondan sonra onu öbürünü öğreniyorsun. Oldu üç. Bizim malumatımız ne gibi? Bilgisayardaki hafıza gibi. Bilgisayarın hafızasına ne koyarsan o var ama hafızadaki şeyler sayılı. Kaç tane biliyorsun? Milyon tane mi? Yani milyon sayılı. Ne oldu? Sen programa dahil ettiğin kadar adet artıyor. Üç dosya, dördüncü dosya geldi yani. Ne oldu? Onun bilgisayarın hafızasına devamlı sayı geliyor. Adetli bir malumat geliyor. Senin koyduğun gibi. Senin de beynindeki, kalbindeki, aklındaki nerendeyse ilim sıfatın. Bu ilim sıfatına ne geliyor senin? Devamlı adet ekleniyor yani sayı geliyor. Daha ne geliyor? Tekessürün. Çokluk. Ama Allah-u Teala'ya adet geliyor mu sayı? Gelmiyor. Çoğalma oluyor mu ilminde? Olmaz. Arız olmadı. Asla imkanı yok. Çünkü neden? Mesela ne oluyor? Kaç milyar insan var Allah yaratmış şu an? 7 milyar bilmem ne kadar 100 milyon. Oradan da 20.221 diyelim şu andaki tam sayı. Ne bileyim ben? Bu noktaya geliyor. Bir kişi doğdu şimdi. Ne oldu? 222 oldu. Bizim nüfus kaydında çoğalma oldu. Veyahut da senin ilminde bir artış oldu. 21 biliyordun, 22 oldu şimdi. Ama Allah-u Teala sonuna kadar ne yaratacağını bildiği için onda 22-23 olmuyor, ilerleme yok. Çünkü yaratacağını tümünü bir ilimle bilmiş. Ondan başka bir işi yaratmadığına göre, yaratmayacağına göre, onun bilmediği bir şey olmadığına göre o 22'de bilmişse 23 olmayacak zaten. Dolayısıyla ilmine ilave gelir mi? Gelmez. Taaddüt yol bulur mu? Bulamaz. Tekessür çoğalma olur mu? Olmaz. Çoğalma ne zaman olur? Sen bir şeylerin cahilisindir. Onu bilince ilaveten bir çoğalma olur. Ama Allah-u Teala hiçbir şeyin cahili olmadığından onun ilminde artış olmuyor. Ne biçim ilim bu ya? Dikkat et ya burada astronotlukla bilmem neyle uzaya çıkmaktan olmazmış. Hani ayakları yerden kesiliyor böyle dolanıyorlar ya. Yer çekimi yok bilmem ne yok onlar. Şapşal gibi dolaşıyorlar oralarda. Bir şeyden haberleri yok. Yani Allah'ı bilmeden orada ne arıyorsun? Su arıyorum. Ya su burada var zaten. Bizim kuyu var aşağıda. Sen ne Mars'ta su arıyorsun? Su burada aşağıda var. Yani adamlar Allah'ı bilmek yerine, beni yaratan kim, onun sıfatlarını bilmek yerine deli deli işler yapıyorlar. Velev, burası çok önemli. Velev bi'itibari teaddüdi teallukati. Teallukat, alakalar. Alakaların teaddüdü itibarıyla da olsa Allah'ın ilminde teaddüt ve tekessür yok. Hiçbir şey anlamadınız tabii. Anlamadığınızı ben biliyorum. Anlatacağım. Teallukatın teaddüdü itibarı şu. Teallukat ilgi ve alaka. Bunun ilgilenmenin teaddüdü var. Yani tekrarlanması var, sayısı var. Bu itibarla da bile Allah'ın ilminde teaddüt yok. Şimdi bazı ilmi kelamcılar bunu kabul etmişler. Ama İmam Rabbani Hazretleri bunu reddediyor. Diğer reddediyor şu, teallukatın teaddüdü şöyle. Mesela diyorlar ki Allah-u Teala'nın ilim sıfatı yekparedir, bir bütün, tamam. Tek sıfat. Ama Ahmet'i bildi, bu ayrı bir konu. Mehmet'i bilmesi bir ayrı bir konu. Mehmet'in diriykenki halini bilmesi bir ayrı konu. Mehmet öldü. Bu sefer kabir alemine geçti. Boyut değişti, berzaha geçti. O bir başka bir konu. O zaman ne diyorlar? Allah-u Teala'nın ilminin taallukat yani alakalanması, benle ayrı ilgileniyor, seninle ayrı ilgileniyor, onunla ayrı güveçelle. Ne oldu burada? İlmi sıfatının ilgileri, alakaları teaddüt etti. Yani 1-2-3 oldu diyorlar. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki hayır. Tek ilimle hepsine taalluk ediyor. Dolayısıyla ilminin ilgi alanına girmesi bakımından da olsa yine orada sayı ve çoğalma yok. Çünkü neden? Onu kabul edersen ilavelere geçersin. Yani artış var. O ayrı, o ayrı, o ayrı. Bu sefer ayrışmaya gidersin. Ama Allah Teala sıfatı ne dedik? Bizimki ilmimiz gibi değil. Tek sıfat. Tek sıfatla hepsini biliyor. O zaman bizde zaten bir çoğalma nereden geliyor? Ahmet'i bilmemden bir mevzu çıkıyor. Mehmet'le ilgilendiği zaman ilmim ona taalluk ediyor. Bunun ne var ya bu işte? İnceliyorum, oraya yöneliyorum. Onu ayrı öğreniyorum. Buradan ne oldu? İlgi ikinciye alaka kurdum. Üçüncü bir şahsla taalluk ettim, düşündüm, kafa yordum, aklımı çevirdim oraya. Böyle böyle bizde devamlı artış var. Ama Allah Teala'nın o diğer ilmi kelamcılar diyorlar ki Allah Teala'nın ilmi tek sıfattır. Biz onu parçalamıyoruz. Ama Ahmet'le ilgisi ilgilenince onu biliyor. Mehmet'le ilgilenince onu biliyor ama hepsini bir anda biliyor. Ona da bir şey demiyoruz. Tabii ki hepsini bir anda biliyor demeyen kafir olur haşa. Hepsini biliyor. Hepsini biliyor ama Ahmet'le ilgilenmesi başkadır. Mehmet'le ilgilenmesi, ilminin yani onu bilmesi başkadır. Burada bir taaddüt 1, 2, 3, 4, 5. O zaman ne oldu? Mahlukatının sayısınca. Öyle ya, karıncaya da bir ilmi taalluk ediyor. Böceğe de taalluk ediyor veya cansızlar da var burada. Yani canlılar demiyorum, mahlukat diyorum. Yaratıklarının sayısınca ilminin ona taaddüdü var, taalluku var, ilgilenmesi. O ilgilenmez çünkü zaten sen ilgilenmediğin için onu bilmiyorsun. Senin ilmin onunla ilgilenmediği için onu bilmiyorsun. Peki Allah-u Teala'nın ilmi onunla ilgileniyor mu? İlgileniyor. Bütün yarattıklarını biliyor mu? Biliyor. Bütün yarattıklarını biliyorsa bütün yarattıklarıyla ilmi ilgileniyor demek. İlmi onunla taalluk ediyorsa, ilgileniyorsa ne oldu burası? Yaratıkları sayısınca ilmine tekessür geldi, çoğalma geldi. Sıfatında çoğalma olmadı. Ama ilgileri çok. Ne kadar yarattığı varsa, ne kadar şey yaratmışsa her birine ilgilenmiş. Her birine ilmi taalluk etmiş. Nasıl ki yaratma sıfatı taalluk ettiği gibi. Bu sefer ne oluyor? Yaratma sıfatının taalluku ne kadar çoksa o kadar şey biliyor. O zaman ne oldu? İlminin de o kadar ilgilenme noktası var. Ve ilgisi var, alakası var. Bu taalluklerde taaddüt olabilir demişler. Yani sayı buraya gelebilir. Yani İlminde sayı olmaz, sınır olmaz, çok olmaz, az olmaz ama bildiklerinde olur. Yani bildikleri niye? İlmi oraya taalluk etti. Kaç şeye taalluk etti ilmi? Bütün yarattıklarına. Bütün yarattıklarına kadar ben ne bileyim şimdi tabii onu kimse bilmiyor dünyada da. O biliyor ancak. Bütün yarattıklarına ilgilendiği kadar ilminin taallukunun taaddüdü var. Sıfatının değil. İlgilenme noktasının sayısı var. Demişler. İmam Rabbani diyor velev bi itibari taaddüdü taallukat. İlmine asla sayı gelmez, çoğalma gelmez. İlgilenmelerine göre, ilminin ilgilenmesine göre bir sayı gelir diyorsunuz ya diyor. O itibarla da gelmez. Nasıl o zaman sen bunu izah edeceksin? Türkçe ben sana diyor izah edeceğim diyor. Fe inne sufetel ilm. Ha li enne hunake. Çünkü burada ne var? İnkişafın inkişaf var. İnkişaf açılma. Mesela bir şey parladı, sen bir anda aa çaktı diyorsun, anladım diyorsun. Bir anda anlayış açılıyor. Ha Mevla'da öyle değil haşa. Mevla'da ne oldu? Bir inkişaf oldu. Yani bilmesi var, açılım var. Vahidun tek açılma oldu. Bir besitun besit. Ne demek? Cüzleri yok. Tek bir şey. Yani parçalardan derlenmiş değil. Tek bir inkişaf var. Bilme sıfatı. Bu inkeşefet açıldı bihi o sıfatla ne el malumatü bilinen şeyler. El ezeliyetü. Geriye kadar git. Nereye kadar gidersen git geriye, ezelideki vel ebediyetü, sonsuza git, dünyanın bittiğine git, cennetçe mahşere git 50 bin sene, oradan cennet cehenneme git sonsuza kadar. Ebedi ve ezeli bütün bilinenler tek bilgiyle açıldı Allah'a. Tek bir sıfatla. Efendim ve alime bildi bihi o sıfatla, cemi'al eşya her şeyi bildi. Neyle bildi? Bi ahvaliha tüm halleriyle, el mütenasibeti. Uyumlu halleri var. Vel mütezaaddeti zıt halleri var. Mesela benim Ben Allah'ın bildiği şeylerden biriyim. Çünkü yarattığı şeylerden biriyim de onun için. Hepimiz öyleyiz. Böcek de onunla, o hususta bizimle müşterek yani. Toprak da müşterek, çamur da. Peki her halimiz, bizim uygun hallerimiz de var, uyumlu hallerimiz de var, zıt hallerimiz de var. Ve külliyatiha, külliyatıyla bildi. Bir benim bütünüm var şöyle, boyum, bosum, şeklim, sağım, solum, külliyat. Ve cüz'iyatiha, o şeyin cüzleriyle de bildi. Mesela benim içimde kaç hücre var, neremde ne var, kaç damar var, kılcal damar, parçalarına kadar bütünlerini de bildi, detaylarını da bildi, tafsilatlarını da bildi, cüz'iyatlarını da bildi. Bir de ma'levkatil mahsusati, özel vakitlerine, neye mahsus? Bi külli vahidin, her birine minha, o malumattan ve mahlukattan, her birine mahsus vakti. Ne demek? Beni ne zamanda biliyor? İşte 1384 Hicri senesinin Şevval ayına kadar yok olduğumu biliyor. Ve hatta Şevval'den 9 ay evvel ana karnına su halde düştüğümden başlıyor. Bu noktada Şevval'de doğdu biliyor. Sonra işte şimdi hala yaşıyorum biliyor. Ve böylece her birinin mahsus, kendine mahsus hali var. E şimdi 84'te ölen de var. Onu da o noktada berzaha geçti diye biliyor. Her birinin kendine mahsus vakitleriyle fi anin. Bunları ne kadar zamanda biliyor? Yani bildi. Fi anin, bir anda. Öyle anki vahidin, tek. Şimdi tek an, an demek zamanın en ufak parçası. Saniye, saliseden de ufak artık. Salise, malise de. Besitin, tek an. Tek an ne demek biliyor musun? Onun da parçası yok, cüzü yok. Atom gibi yani. Atomu da şimdi parçaladılar gerçi. Bir an, tek bir an, hiçbir cüzü ve parçası olmayan en ufak bir anda Allah-u Teala bütün ezelden ebede kadar yaratılacakların, yaratılmışların her birini, şu şu anda var olacak, şu şu anda yok olacak, şu anda ölecek, şu anda ölecek, hepsinin kendine özel vakitleriyle külliyatını, cüz'iyatını, detaylarını, tafsilatını, ölü diri gibi zıt hallerini, uyumlu hallerini, hepsini bildiği. Şimdi misal. Alavecin, şu şekilde diyor, size anlatacağım. Ya alemi biliyor Zeyden. Zeyd çok misal veriliyor ya. Zeyd yani sen Ahmet de Türkçe'de. Mesela Zeyd'i biliyor, Ahmet'i biliyor. Fizali kelan, bir anda. Yani ezelde bu ne kadar geri gitsen bunun zamanı yok. Çünkü ne dedim? Zamanı okurdu. O zaman ayarlamaları yaratılmadan önceki bir an. Dolayısıyla onun vakti yok yani. O ezelde bildi. Peki neyi bildi? Zeyd'i bildi. Mevcuden var bildi. Ve madumen yok bildi. Çünkü Ahmet'in var olduğu dönem var, yok olduğu dönem var. Binlerce sene yoktu. Sonra şu noktadan var oldu. Onun var olduğunu biliyor, bak başladığı noktadan. Gerisini yok biliyor. Ve ceninen, onu ana karnında cenin biliyor. Yani karındaki çocuk. Ve sabiyen, doğmuş sabi. Doğmuş çocuk. Ve şahabben, genç olduğunu biliyor. Ve şeyhen, yaşlı olduğunu biliyor. Ve hayyen, diri olduğunu biliyor. Ve meyyiten, ölü olduğunu biliyor. Ve kaimen, ayaktayken biliyor. Ve kaiden, oturmuşken biliyor. Ve müsteniden, yaslanmışken biliyor. Ve mustacan, uzanmışken biliyor. Ve dahiken, gülüyorken biliyor. Ve bakiyen, ağlarken biliyor. Çünkü benim güldüğüm de var, ağladığım da var. Bunlar zıt şeyler. Ama ağladığım anda ağlayacağımı biliyor. Güldüğümü de güldüğüm an. Bunların hepsini görmüş. Daha biz yokuz. Güldüğünü biliyor. Ağlarken biliyor. Ve mütelezziden, lezzet almış. Oh gel keyfim. Onu biliyor. Ve müteellimen, acı çekici vaziyette ızdırap çekiyor. Oh, ağrı sancı. Onu da biliyor. Ve azizen, itibarlı falan, herkes hürmet ediyor. Ve zelilen, adam rezil olmuş, iflas etmiş, bilmem herkes tüy suratına falan. O haline, bunlar zıt şeyler. Ama hepsi bizim yaşadığımız şeyler. Zelil halini biliyor. Ve fil berzahi, sonra ölmüş kabirde, berzakta kaç sene yatıyor işte. Binlerce senedir yatan var hala berzakta. Bize daha berzakta değiliz. Bizi şu anda dünya hayatında biliyor. Onları berzakta biliyor. Ondan sonra ve fil haşri, mahşere çıkacağız herkes. Haşırda ne durumumuz var biliyor. Fil cenneti, cennetteyiz inşallah, cennete gideriz. Cennetteki hallerimizi biliyor. Ve fil telezzüzat, lezzetler içindeyiz. Artık sonsuz ebedi nimetler inşallah nasip olursa orada biliyor. Herhalde mübarek cehennemde ve azaplar içindeyiz söylememesi, yani kötü bir şey olmuş, yorum olmasın, inşallah bize nasip olmasın diye düşünüyorum, yapıyor. Çünkü büyükler öyle hep uğurlu şeyleri söylüyorlar. Şimdi feyekünü, o zaman ne oldu? Teaddüdü tealluki, Allah'ın ilminin, alakasının, ilgilenmesindeki sayı, çokluğu da eyza mefkuden, yitik oldu, kayıp oldu. Fizikel mevtuni bu noktada Allah tek bir ilimle, tek bir inkişafla, tek bir bilmeyle, tek bir açılımla bütün bunları ezelden ebede bir anda bildi mi? Bildi. E bildiyse bir daha onu ayrı bildi, bunu ayrı bildi konusu kalmıyor. Çünkü bir ilimle hepsi açıldı ona. Yani ne gibi? Bir sayfadaki dosyadaki, bir sayfadaki yazılar tek tuşla sana hepsi açıldığı anda burada ikinci tuş devreye girmez yani. Çünkü senin o sayfadaki senin bildiklerin, gördüklerin neyse Allah-u Teala'nın ezelden ebede bütün yarattıkları, yaratacakları ve bildikleri o inkişaf, tek inkişaf. Tek inkişafsa bu tek açılımla oluyor. Tek açılımla olduğu zaman ikinci tuş, üçüncü tuş sayı yok burada diyor yani. Sen niye diyorsun ki efendim kediyi bildi, köpeği bildi, onu bildi. Yani ilminin ilgilenmesine göre alt seviyede tenezzülleri var, ilgileri var diyorsun. Ama üst seviyede tek ilim sıfatında hepsi var zaten. Dolayısıyla فَاِنَّ تَعَدُّدَ التَّعَلُّقَاتِ alakaların eğer ilgi ve alakalarda sayılar 1, 2, 3, 4 dersen, kabul edersen يَسْتَدْعِي bu neyi gerektirir? تَعَدُّدَ الْاَنَاتِ anın cemi anların da çoğalmasını gerektirir. Bu sefer ne oldu? İkinci an lazım ki Mehmet'e ayrı biliyor. Üçüncü bir an lazım ki ilgi sayılanıyor dersen 3, 4 oluyor dersen anların da 3-4 olması lazım. Yani zaman dilimlerinin. Zaman dilimleri olsa daha neyi gerektirir? Ve tekessural ezmineti zamanların çoğalmasını. Zamanlar çoğalırsa ne oldu? Hani Allah'ın ilmi tek parçaydı, bir andaydı inkişaf. Bu sefer ne oluyor? İkinci an, üçüncü an. Bu da zamanları çoğaltır. Bu sefer Allah Teala'nın bunu bir an önce bilmeyip bir an sonra bilmesini gerektirir. Halbuki o bir anda hepsini bildi. O zaman ne olmaz? Burada ilgi ve alaka noktasında da olsa bir sayı, bir çoğalma yok. Hepsini bir anda bildiği için. Demin anlattım. Tek tuştan açıldığı için tümü senin ilim alanına giren şeylerin. Ha, veleyse semmete, veleyse yoktur semmete burada. Bizim konumuzda Allah'ın ilmi noktasında yoktur. İlla anun, an tek. Vahidun, tek. Besitun, besit parçalardan derlenmemiş. Tek. Cüzü yok, bileşenleri yok. Tek bir an. Minel ezeli, o an ne kadar? Süresi ne kadar o anın? Ezelden, yani güneşin ayın olmadığı, zaman mefhumlarının işlemediği, takvimler olmadığı, gerine kadar gitsen, sonsuzu yok, sonu yok yani. Geriye gidişin sonu yok. Oradan başlıyor. İlel ebedi, ileri git. Ne kadar ileri? Güneş bitiyor, ay bitiyor, ay yıldızlar dökülüyor, felekler sökülüyor, sistem bitiyor. Mahşer sistemi kuruluyor. Cennet cehennem ebedi. Onun da sonu yok. İşte o ezelden geriyeden alsan sonu yok. İleri gitsen sonu yok. Onun tümü Allah için ne? Tek an. Ve bunun da parçası yok. O noktada da hepsini bilmiş. Kaderi anladın mı? Yazıyı anladın mı? O bilmesi zaten yazı. Bilmedi dersen Allah'a cahil demiş oluyorsun. Bildiğine göre yazdı. Bunu bilmesiyle yazması arasında ne fark var? Yani bilmek kayıtsız demek, kaderde kayda dökmek demek. Ha bildiğini kayda döktün. Yani bilgisayarda var, çıktı aldın mı almadın mı meselesi. Çıktı alsan da almasan da bilgisayardaki dokümanın zaten farkı yok. Çıktı da orada ne varsa çıktı o çıkacak. O zaman ne oldu? O ne biliyorsa sen de onu yapacaksın. Ama senin ne yapacağını ezelden iradeni nereye kullanacağını bildiğine göre onu biliyor. Yoksa seni zorlama anlamında... Ben böyle bildim, sen mecbur bu içkiyi içeceksin anlamında cebir yok. Çünkü o seni ne yapacağını bilmiş. Seni şuna zorlayacağım diye bilmemiş. Ne yapacağını bilmiş, özgür iradenle. İşte o tek anı anlarsan, ilmin tek inkişaf olduğunu anlarsan, ilgi ve alakanın sayılanmadığını, çoğalmadığını, onu ayrı ona ayrı yönelmediğini, tek ilimle her şeyi bir anda bildiğini, işte tek tuş güzel açıkladı meseleyi yani. Bir inkişafla bildiğini düşünürsen, la taaddüde adetlenme ve sayılanma olamaz. Fihi bu ilimde böyle bir bilgide ikinci, üçüncü an, dördüncü zaman, beşinci ilgilenme olamaz. Asla. Çünkü la, işte bak, la yecri cereyan etmez, akmaz geçmez aleyhi teala. Allah-u Teala üzerine zemanun. Allah hakkında zaman yoktur. Ve la tekaddümün öncelik yoktur. Ve la teahhurun geri kalma yoktur. Biz de milattan önce, milattan sonra, şundan önce, şundan sonra. Allah'ın ilminde şundan önce, şundan sonra, güneşten evvel, aydan sonra olamaz. Tamam. Şimdi burada kalıyoruz. Bu noktada geriden bir daha toparlamamız gerekir kısaca. Bu kısa bilgiden sonra ileriki ders de buna bağlıdır ama vaktimiz yetişmez. Burada kalıyoruz ve bu noktadan da dersimize devam edeceğiz. Allah-u Teala'nın ilim sıfatı hakkında diğer sıfatlarını da efendim örneklemiş olacağız. Ve böylece Rabbimizin ilminden bir zerre bir şey anlamaya çalışacağız. Rabbim cümlemize yüce sıfatları hakkında faydalı ilimler nasip eylesin. Yanlış bilgilerden cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammed ve ala alihi sahbihi. Teslimen kesiren elhamdülillahi rabbil alemin.
1: Üçüncü bölüm sona erdi. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet İtikad dersleri sona erdi.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Şimdi reklamlar.
5: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
6: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmut Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da Hoca Efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
7: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes umreye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
8: Nasip olursa Eylül itibariyle yeni talebelerimiz olacak. Eskilerle beraber 200 tane talebemiz. Tabii bunlara talebe diyoruz. Aslında bunlar sıralı dersleri bitirmiş, icazet almış, fıkıh eğitimi görmek üzere ve dışarıda hoca kimliğine sahip olan arkadaşlarımızdır. Bu zaman zarfında hala da müracaat oluyor. Yerlerimiz bu manada tam olarak da yeterli olmadığı için bir tadilat süreçlerine girdik. 3 binamızda şu anda tadilata girildi. İzin döneminde bunları hızlı bir şekilde yapmaya gayret ediyorlar. Bu konuda inşallah faaliyetler devam etmektedir. Rabbim nasip ederse, bir aksilik olmazsa Eylül'ün ilk haftasında 30 müderrisimiz, 200 talebemizle beraber 4 binamızda eğitime başlamış olacağız. Rabbim muvaffak eylesin diyelim.
9: Şura Fıkıh Kurulu olarak geçmişten miras aldığımız bilgi, tecrübe ve usulle dünyanın dört bir yanından gelen talebelerimizin yetişeceği bir yuva, bir ilim merkezi inşa ediyoruz. Siz de bu hayrın ortaklarından olmak ister misiniz? Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
4: buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
10: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
11: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
12: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
13: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
14: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
15: Re- reklamları dinlediniz.
0: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
16: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
17: Kur'an ölü kalplere hayat verir. Su ölü toprağa hayat verir.
18: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
19: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
20: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun, tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
21: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
22: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
23: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
24: Sonra da öyle ölüyorsun.
25: Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
26: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
27: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
28: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
29: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sunar.
30: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
31: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 02.03.2019 tarihinde Hayder Bursa Vakıf Külliyesi'nde yapmış olduğu sohbet başlıyor.
0: Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ lihtediye levlâ hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve'tisâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sallu ala Rasulina Muhammed, Allahum salli ala Seyyidina Muhammed ve ala Ali Seyyidina. Sallu ala Tabibi Kulubina Muhammed, Allahum salli ala Seyyidina Muhammed ve ala Ali Seyyidina. Sallu ala Şefii'i Zunubina Muhammed, Allahum salli ala Seyyidina Muhammed ve ala Ali Seyyidina. A'udhu billahi s-semi'i al-alimi minash-şeytanir-racim. Rabbi a'udhu bika min hamazatish-şeyatin. Ve a'udhu bika rabben yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. يَوْمَيْذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Zamanın önemi hakkında fırsatlardan istifade, sağlık nimeti, boş vakit nimeti yani bizde artık kalmadı. Ama sizde varsa, birçoğunuzda da vardır. Benden gençsiniz bazınız, çoğunuz. Sağlığınız da var. Bazıları benden yaşlılarınız, benden sağlıklıdır. Ben de kendime göre nimetlerim çoktur elhamdülillah. Herkes fırsattan nasıl istifade edecek? Buna bakması lazım. Yani milletin parasını, arabasını, maddi imkanlarını görüp de imrenenler akılsızdır yani. Hafızların, alimlerin, salihlerin, velilerin ibadet taatlerini görüp de imrenenler akıllıdır. Çünkü bunlar kalıcıdır, onlar geçicidir. Bir de onlar adamın dünya ahirette başına bela olur. Büyüklerden biri biriyle yolculukta giderken bakmış birilerinin bayağı malları gelmiş işte kafileler, mafileler, taksimat yapıyorlar bir şeyler. Orada çarşıdan geçiyormuşlar. O Şeyh Efendi Hazretleri'nin yanındaki demiş ki Allah Allah demiş bu paralar demiş taksim edilirken Yani Allah bunların rızkını işte dağıtırken bunlara bu kadar zenginlik vermiş. Biz neredeydik acaba demiş. Yani millete Allah para dağıtırken biz neredeydik acaba demiş yani. Biz fakir olduk yani bir şey dedi. Durumumuz iyi değil mealinde. Neyse o zat siniri bozulmuş bu lafa ama bir şey dememiş yani. Biraz ileri gitmişler birkaç yol sonra cüzdanlıların yanına rastlamışlar. Yolda cüzdan hastaları var. Cüzdan demek tıpta ilacı hala yok. Etleri dökülüyor adamın, lime lime dökülüyor bütün. Bütün vücudunda etten bir de bulaşıcı falan. Kimse onunla ne yemek yer, ne elini tutar, ne içtiğinden içer. Böyle cüzamlıdan kaçar, aslandan kaçar gibi kaç diyor hadis-i şerif. Hani وَفِرَّ مِنَ الْمَجْدُونَ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْاَسَدِ Aslandan kaçar gibi kaç çünkü Allah'ın takdiriyle, bulaştırmasıyla bulaşma tehlikesi var. Bakmışlar, millet cüzamlılar dolmuşlar. Öyle bir kenarda oturuyorlar. Kimse onlara bakmıyor, onlar kimseye bakmıyor. O mübarek zat demiş ki bunlara bu bela yağdırılıyorken biz neredeydik acaba demiş. Ne demek? Sen millete para verilirken biz neredeydik diye ona imreniyorsun. Hiç düşünmüyor musun ki Allah bunlara bu belayı verirken sana vermedi. Sen ne nimettesin, ne sıhhattesin, ne zenginliktesin. Şu anda dünyada serveti milyon milyar dolar olup da hasta inip inip inleyenler var yani. Senin bir nefes sıhhatin olmasa şuraya gelebilir misin? Namaz kılabilir misin? Rükû secde yapabilir misin? Şurada ağzımda yaralar çıktı. 3-4 gündür onlarla uğraşıyorum yani. Böyle ara sıra nüksediyor işte vücudum düşük olunca. Ekseri bağışıklık sisteminde düşük olmasından da olabilir. Ben zaten seten takıldı toparlanamadım yani de. İşlerim de durmuyor. Her gün bir yerdeyiz falan. Vücudum artık şey etmiyor. Bir ağız hala da geçmiş değil yani. Şey basıyoruz işte dağılıyoruz, mağlıyoruz. Acayip yanıyor ediyor. Tam da dilimin kenarında falan. 3-4 gündür ne tadım kaldı, ne tuzum kaldı, ne bir... Benim tadım tuzum olsa ne olacak? İşte okuyacaklarım var. Okuyamıyorum. Acıyor. Dualarımı okuyamıyorum, zikirlerimi yapamıyorum, yatıyorum. Bir estağfurullahları zor okuyorum peşine. Kalbimden düşünerek duaları okuyorum. Yahu diyorum, zikrediyorsun Allah'ın zikrettirmesiyle yani. Ondan sonra diyorsun, millet bir şey okumuyor, bak ben okuyorum. Ne okuyorsun? Okutmasa sana bir ağzın yara yapsa okuyamıyorsun işte yani. Şimdi onun verdiği nimetlerle onu zikrediyorsun. Sen babanın evinden ne getirdin yani? Kendi malın malzemen ne ki? Allah'a karşı ne ortaya koyabilirsin? Onun verdiği malzemeyle onu zikrediyorsun. Ettirmese ettirmez. Virtlerim kalıyor, okumalarım kaldı. Ondan sonra ne sıkıntı bunalım oluyor ya. Harfleri çıkarayım diyorsun, yanıyor, cayır cayır. Bir ağızdaki şu kadar yara bütün vücudu iptal ediyor. Sen şimdi bunları düşündüğün zaman bak ağzın yara değilken niye okumuyorsun diye hemen düşünüyorsun bak. Sıhhatin varsa, bir nefesin varsa, bir boş vaktin varsa bu millet ömür törpüsüdür. Bu millet birbirini yolunu kesen eşkıyadır. Bu millet seni konuşturur, fuzuli laf açtırır. Muhabbete, gıybet dedikodu iftiraya sen o hepten ocağını batırır, harama düşürür. Onu konuşmuyorum. Fakat boş konuşma bile sermayeden götürür. Ömür sermayesi, vakit sermayesi, fuzuli fuzuli işler yani. Böyle vaktimiz yok. Fırsatımız yok. Birbirine muhabbetler sömürler. Zarret miktarı. İşte Evliyaullah'tan bakalım vaktim gelirse birkaç bir şey okuyayım diye niyet ettim de. Bu eseri öyle çektim elime gelirken bir hazırlık şeyini dedim benim. Güya kısa konuşacağım diye. Hıfzul umur. Ömrü muhafaza etmek. İsimli Risale. İmam Abdurrahman Ebu'l-Ferhaç Hazretleri'nin yani 900 küsur senelik eserdir bu. O çok ilimler toplamış bunda. Ömrü muhafaza etmek. Ömür sermayesini nasıl koruyacağız? Bir kuruş paran varsa nereye koyayım, nerede saklayayım, ne edeyim, nereye yatırayım, çarpayı nereden alayım, bilmem ne bilmem ne. Bir kuruş paran hesap eder. Büyükler öyle buyuruyor burada yani. İki kuruş, üç kuruş veyahut işte lira paranı düşürsen, paranı kaybetsen akşama kadar, belki de ertesi güne kadar, kimisi de kaç sene ya falan yerde bir paramı düşürdüm, ne oldu bitti anlamadım diye. Halbuki o paramı aramak, ara paranı, aradım bulamadım, tamam ne konuşuyorsun? Şimdi o paramı düşürdüm, bulamadım, aradım diye 5-10 kişiye söyler aynı gün. O 5-10 kişiye söylediği noktada en azından 50 kere la ilahe illallah diyebilir. Para zaten gitti. Ömür sermayesi bir kelime-i tevhid göklerden yerlerden alır. Adam ölmeden bir tek kelime-i tevhid okusa cennetlik olacak. Kafir olsa Müslüman olacak. Ebedi sonsuz hayatını kazanacak bir kelime-i tevhid. Burada sana fırsat verilmiş. Ya işte kesemi düşürdüm, kışımı, paramı kaybettim bilmem ne. Zarar ettim, dolar bozdurdum. Keşke ertesi gün bozdursaydım. Efendim ben ucuza bozdurdum ertesi gün. Ne kadar zararım var Hacı abi? 100-200 lira var. Ben de 1 milyon dolar falan zannettim bozdurdun ya. Ya 100-200 liralık bir zarar için konuştuğun lafların tükettiği saniyeleri hesap etsek kaç yüz kelime-i tevhid okursun ya. Amel defterin dolar. O gün senden eftal amel eden olmaz. Bu kadar hadis-i şerif var bu zikri teşvikat. Yazık değil mi senin ömrünü kaybediyorsun? Bir insan diyor, bir kuruş parasını kaybedecek. Gün boyu, bazen yıl boyu onu konuşur da güneş batacak, akşam olacak, gün gidiyor. En büyük sermaye o gündür. O gün sermayesinin gittiğinden, ulan bir günüm geçti. Nasıl geçti? Günahla mı bitirdim, sevapla mı bitirdim, defterim sağım mı kabardı, solum mu kabardı? Bugünüm benim lehime mi çıkacak, ahirette aleyhime mi şahitlik edecek? Bir günüm gitti diye bir kere hayıflanmaz. Ama bir kuruşumu kaybettim diye hayıflanır da hayıflanır. Halbuki o gün parayla bulunacak bir şey değil. Kaybettiğin paranın bin mislini çıkarırsın. Ama giden günün bir daha gelmeyecek. Ne lüzum var boş konuşmaya ya? Ne fuzuli insanlar insanı meşgul eder, ne tembel insanlar. Ya Rabbel Alemin. Şimdi buyuruyor ki bu mübarek zat bu kitabı yazarken bu zatın binden fazla kitabı var. Alimler diyorlar ki Ebu'l-Ferec Abdurrahman İbnül Cevzi'nin eserlerini, yaşı da çok yok, 85 yaşlarında vefat etmiş. Eserlerini diyor, kimi eserleri 10 cilt, 20 cilt, 30 cilt, binden fazla eser yazmış, binden. Hatta alimin biri diyor ki, 1000 tane kadar eserini saydım diyor. Sonra diyor, 1000'de karar kıldım, sonra da diyor, hiç görmediklerimi gördüm diyor. Ve ömrüne vurmuşlar yazdığı eserleri. Ne diyeyim sana? Günlük, ki bunun çocukluğu içinde, talebeliği içinde, hepsi içinde, ömrü hayatında yazdığı eserlerin sayfası 25-30 sayfa. Günlük. Günde yazmış bunu, yazmış. Sen kopya çekemezsin. Bu ilimleri yazmış bu zatlar. Neden? Vaktini çok iyi muhafaza edermiş. Hiç böyle fuzuli adamlar, fuzuli konuşmalar, fuzuli kelimeler. Biz de ne arıyoruz? Biri gelse de iki laf etsek. Şimdi gerçi lüzum kalmadı. Çünkü neden? İnternet var. O iki laka lüzum kalmadı yani. Hepsi elinde. Televizyon vardı. Şimdi televizyondan da çıktı. Bilgisayar, laptop, ondan da şimdi geldi. Hep de cep telefonu cepte. Onsa internetten giriyor. Her iyiliğine de kötülüğüne de müsaade. Hani bir ilimle meşgul olsa, bir şeye baksa, bir şey dinlese, sohbet falan yine faydadır. Lakin boş. İlla adam istiyor. birini görsem, biri ziyaretime gelse, işte biraz konuşsak falan, Allah, evliyaullah da kaçıyor. Ay biri gelmese, aman biri meşgul etmese, aman adam gelip de bana bir şey sormasa, kimse bana hürmet etmese. Niye? Ömrümüz halidir şimdi. İşim var, gücüm var, namaz kılacağım, zikir yapacağım, ahirete gidiyorum. Güneş beni beklemiyor yani. Onun için, bak ne buyuruyor mübarek. Euzubillah min sohbetil battalin diyor. Tembellerin muhabbeti.

Bir ayete bir manalar vermeye başlamış. Yanındaki bir alim demiş, bu manayı biliyor muydun? Biliyordum demiş. Bunu bilemedim, biliyordum demiş. Bunu bilemedim, biliyordum. 17-20 manaya çıkmış. Hepsini bir İbn-i Cevzi bilmez mi ya? Kendimi Zadül Mesir tefsiri, en büyük tefsiri yazmış. O da öbür uzun tefsiri elimizde değil, maalesef kayıp. Onu muhtasarını kısattığı o yani, elimizdeki. Ondan sonra Abdülkadir Geylani radıyallahu anh bir manaları devam etmiş 40'a kadar. Yanındaki demiş ki, bunları biliyor muydun demiş. Vallahi ben kesildim demiş. Bunları nereden demiş, ilham geliyor herhalde demiş. Bu manalar demiş, beni açtı demiş yani. Tabi evliyaullah'ın farkı var. Zahiri ilimde bu üstündür ama ilham geldiği vakitte manevi ilimler tabi keramet sayılabilir bunlar. O zaman senin hiç ulaşmadığın, gözün görmediği kitapları gösterirler ona. Buyurur ki, ya işte efendim size hizmet edelim. Ya bir ihtiyacınız var mı? Şudur budur. İki de bir bana diyor işte hizmet etmeye çalışıyorlar. Hürmet etmeye çalışıyorlar. Veyahut bana bir şeyler söylüyorlar. Ondan sonra bir de geliyor uzun uzun oturuyorlar diyor. Kalk desen kalk diyemişsin. Adam da iki de bir şey soruyor. Her sorduğunda bir cevap vermek durumunda kalıyorsun diyor. Ben bunlar diyor battal diyor adamlar. Battal yani tembel adamlar diye. İşsiz küşsüz adamı. Ne lazım diyor böyle insan birbirini meşgul etsin diyor. Şimdi yani tabii nerede? Ama şimdi de öyle bir zamandayız ki şimdi. Geliyorsun, gidiyorsun, işte hoş geldiniz, beş gittiniz, bilmem. Demese, bu sefer de diyorlar ki, ne soğuk adam, ne terbiyesiz adam, hiç kibarlık yapmadı, bir hal hatır etmedi. Şimdi millet de öyle zannediyor. Evliyaullah da hiç konuşmasa, zikir yapsa, Evliyaullah daha memnun oluyor. Hiç demiyor ki, ya bu efendim, niye bu adam bana bir hoşbeş etmedi, hürmet etmedi? Onlar onu demez. Ama bu zamanın insanı da laf arıyor yani. Her şey tersine. Ondan sonra diyor, milletin laflarını naklederler. Bir de başlarlarsa mala yani fuzuli konuşmalara, bir de on sonra araya da gıybet sokarlarsa aman ya Rabbi, ocağımızı batırdılar. İnsanların çoğu bu zamanda böyle yapıyor diyor. Kaç sene evvel? 900 sene evvel. İnsanlar bizim gibiymiş evvelce de yani. Ama biz berbatız yani. Bizim şu anda durumumuz vahim. Yalnız internetin bir faydasını söyleyeyim. Yani orada seyrettiğin şeylerin zararlı olup olmaması açısından konuşmamakla beraber, internetin şu anda en büyük faydası millet konuşmayı kesti. Yani 5-10 kişi bir arada oturup kimsenin konuşmadığı ortamlara rastladım. Bu da iyi bir şey. Çünkü en azından internette gıybet yapamıyorsun yani. Ama yorum yazarsan o başka. Yorum yazarsan dinden de çıkabilirsin yani. Yorum yazarsan ana avrat da söversin, günaha da girersin, kul hakkına da girersin. Onu demiyorum. Ama bir adam bakıyor, oraya bakıyor, buraya bakıyor. Kim ne yemek pişirmiş, kim ne yapmış, kim nerede neye herze yemiş. Ondan sonra öyle dolanıyor, dolanıyor bilmem ne. Şeyden ehvendir. O birbiriyle gıybet dedikodudan efendir. Yani bu fazla kelam ve gevezeliği çok acayip kesti. Hiç ortamlarda sessizlik var. Herkesin elinde bir şey var, ona bakıyor. Bu da sessizlik sağlıyor. Eskiden öyle miydi? Kalabalık insanların olduğu yerde lafsız olur mu ya? Bu da ayrı bir şey. Şimdi diyor, bazen de diyor, esas tehlike diyor, ziyarete gidilen adam da ziyaretçiye merak olursa bu daha da tehlike diyor. Çünkü işte demin dedim ya, yani işte vahdet istemiyor yani, yalnız kalmak istemiyor. Buna vahşet de deniyor. Vahşet Türkçe'de başka manada kullanılıyor ama zaten vahşet kelimesi Türkçe değil. Türkçe hep onu çevirmiş bir tarafa da. Vahşet yalnızlık hissidir. Mesela dualarda ne geçiyor? Allah'ım anis vahşeti fi kabri. Alaaddin Efendi babamızın Evrad-ı Behayye'nin kenarına yazdığı dualardandır. Şehit ölmek için biliyorsunuz yatağında da ölsen şehit olma imkanı var. Bundan bir sebeplerinden biri de ölümü günde 25 kere hatırlamak. Bunu da hatırlamak için hadis-i şerifte bir dua tavsiye edilmiş. Allah'ıma barik li fil mevt ve fîmâ ba'del mevt. Bunu okuyabilsek 25 kere

0: Duaların kitabında var. Ya Rabbi ölümümü de mübarek eyle, ölümümden sonrasını da bereketli eyle. Bu dua 25 kere okunurken ölümü de düşünürsen, tabi ölümü de manasını düşünmelisin. Mevt ölüm demek yani Arapçada, onu o kadar herhalde siz de bile bir kafanızda tutabilirsiniz. Bu dua 25 kere okunsa ölüm 25 kere akla gelir. 25 kere ölümü hatırlayanlara da şehitlerle mahşerde birliktelik vaat ediliyor. Ayşe annemizin hadisinde radıyallahu teâlâ anha, hel yuhşeru ma şuhada ahadun, ya Resulallah şehit olmayıp da şehitlerle haşr olacak var mıdır? Kâle ne'am men yedkurul mevt fil yevm vel leyle 25 merre. Evet, bir gün ve bir gecenin toplamında 24 saat zarfında ölümü 25 kere hatırlayan şehitlerle haşr olacak. İmam Kurtubi de tezkiresinde bunu zikrediyor. Bu dua var. O duanın peşine Ali Adar Efendi babamız şunu da yazmış. Allahümme anis vahşeti fi kabri. Ya Rabbi kabrimde vahşetimi ünsiyete tebdil eyle. Şimdi vahşet ne demek onu anlatıyoruz. Vahşet yalnızlık hissi. Vahşet yalnızlık hissi. Yalnızlık duymak. Yalnızlık duymak insanı biraz ürperten, yalnız kalmak istemiyor insanlar. Çünkü Mevla ile beraberliği kuramamış. Meleklerin hazır olduğu şuuruna erememiş. Onun için biri gelse diye ister. Hepimizde var bu yani. Yalnızlık zor. İşte hücre hapsi. Hapis içinde hapis. Siz diyorsunuz kadınlar çocuklarına sahip çıkamıyor. Erkekler çıkıyor mu? He? Çocuklar mübarek parka çevirdiler. Ha şunları şey edin, sükut ettirin. Bağırıp çağırmadan. Şimdi kabrimde vahşetimi ünsiyete tebdil eyle. Ne demek? Kabir yalnızlığını bana hissettirme, salih amellerimi enis ve yoldaş eyle. Demek bu dua. Bu da 3 kere falan okunuyor en azından. Çok güzel bir duadır. Kabrimde vahşetimi ünsiyete tebdil eyle. En yalnız yer. Zaten kabir, toprak her gün bizlere sesleniyor, nida ediyor. Kalp kulaklarımız sağır olduğu için sığırlardan beter bir şey duyduğumuz yok. Her gün bu topraklar nida ediyor. Belki günde 70 kere rivati var. Ene beytül gurbeti ve ene beytül vahşeti ve ene beytül turab ve ene beytül dud. Ben yalnızlık eviyim, gurbet. Gurbet demek yani tanışlarından uzakta demek. Ben gurbet eviyim, ben vahşet eviyim. Vahşet yalnızlık. Ben toprak eviyim. Ben kurtların, böceklerin yuvasıyım. Bana hazır ol. Her gün nida geliyor topraktan. Ya bunu Mevla, bu sesi bizim kafa kulağımıza işittirse, bütün millet ne olur? İşe giderken adam, dur camiye gideyim der ya. Ondan sonra eve gidersin. Hanım der ki, ekmek nerede? Dersin ki hanım giderken mezarlıktan nida geldi. Benim çok fena psikolojim bozuldu. Ulu camiye gittim, akşama kadar mezarlığa hazırlandım. Ben anlamam der. Ekmek nerede? Onun için sen Allah Teala bize acıdığından toprakların nidasını duydurtmuyor. Yoksa mesela toprak inneler dale tunadi kulle yevmin seb'ine marraten. Topraklar her gün 70 kere seslenir. Ya beni Adem'e kulû veşrabû meştehaytum fe vallâhi lâ kulenne luhûmekum ve şuhûmekum. Ey benim üstümde dolanan Adem oğullar, yiyin için canınız ne istiyorsa, keyfiniz ne çekiyorsa. Ama Allah'a yemin ederim ben de sizin etlerinizi, yağlarınızı yiyeceğim diyor. Adamı 150 kilo, 500 kilo yatırıyorsun. Birkaç aylar sonra açıyorsun. Böceklere ne büyük ziyafet çıktı. Adamdan eser yok. Adamdan eser yok. Toprak ne diyor? Vallahi etlerinizi, yağlarınızı yiyeceğim. 70 kere bu nida gelse, bu siren sesi gibi böyle, moralimiz nasıl olur? He? Bu akşam haberleri izleyebilir misin? Haberler yine idare eder. Reklamları? Hiç. Dizileri? Ya kardeşim, durmadan nida geliyor. Yiyeceğim seni diye yani. Ben de zaten ölmek üzereyiz hepimiz. Merhum namzediyiz. Dolayısıyla keyif kalır mı? Kalmaz. Ben yalnızlık edeyim. Onun için işte biz hapis mesela kötü. Ama koğuş kalabalık olursa şenlik olur. Tabii ağa mafya babası gibi biri olup da herkesi köle gibi çalıştırıyorsa sıkıntı. Ama böyle kafa dengi 5-10 kişiyle hapis yatarsan nasıl yattığını anlamazsın. Ama derlerse ki sana senin cezan daha ağır, sen böyle insan içinde durman iyi değil, ne yaparlar bu sefer? Hücreye atarlar. Ne demek o? Yalnız bırakırlar. Yalnız bırakılmak hapisten beter azaptır. Onun için yalnız bırakırlar. Şimdi adam hapiste değil ama evinde ayağı tutmuyor, yürüsün. Bir itibarı da yok, parası falan da yoksa, parası falan olursa bayağı ziyaretçisi olur. Kuzeninin kuzeni gelir, 80 sene evvelki bir akrabası sonra bulur. O piyango çıkanları buluyorlar ya. O paran varsa gelenin gidenin iyi olur. Şimdi hem yaşlandın, kendin de ayağını tutmuyor, yürümüyorsun, yürüyemiyorsun, bir şey demiyorsun. Bir paran da yok. Bir meşhur adam da değilsin ki resim çekilen bir sitesine koysa birkaç kişi aa falan onun yanında mıydın desin. Meşhur adam da değilsin. Şimdi Cüneyt Arkın olsan 85-90 yaşında da bir itibarın olur yani belki. Ama şimdi sen Cüneyt Arkın da değilsin. Ne olacak bu sefer? Seni kim arar? Kimse aramaz. Sen de bu sefer yalnızlık hissi çeker misin? Çekersin. Oldu hapisten beter. Oldu hapisten beter. Gelen yok, giden yok. Kapıyı çalan yok. Ne zor iş. Ne zor iş. Ama Evliyaullah'a zor gelir mi? Gelmez. Evliyaullah'ın tam arayıp da bulamadığı bir şey. Aman 80 sene geçse de bir kişi kapımı çalmasa diyor. Niye? Zikir yapacağım. Boş vaktim yok. Ömür sermayem tükeniyor. Şimdi senin evinde altınların olsa, gümüşlerin olsa, paraların, pulların olsa, kıymetli emtihan olsa, her gelende bundan bir tane alıp gideceğini bilsen, ziyaretçi ister misin? He? Ama kimse gelmesin ya, ben bu rahatım, burada stok yapmışım, duruma göre hareket ederim dersin. Çünkü her gelen bir şey görüp de, aa bunu da ben alayım, bunu da sen alayım dese, veyahut da her gelene bir şey vermek icap etse, hiç ziyaretçi istemezsin yani. Değil mi? Peki şimdi niye diyorsun ki ya kimse de gelip sormuyor beni, gelseler gitseler? Ne faydası var bundan şimdi senin? Her gelen vaktinden bir dakika çalacak mı? Ne bir dakika, ne 10 dakika. Kimisi de kaç saat oturacak. Ne oldu? La ilahe illallah diyemedin, Kur'an'ın cüzünü okuyamadın, nafile namazlarını kılamadın, İlmihal okuyamadın, tefsir hadis fıkhı okuyamadın. Senin dünya kadar işin var. Ölsen kabirde, mahşerde bu kadar suale cevap hazırlaman lazım. Bunları yaptın mı? Yok. Ne arıyorsun? Ziyaretçi bekliyorsun. Senden enayi bir akılsız bir adam var mıdır? Paranı saklamaya yer arıyorsun. Vaktini harcamaya da yer arıyorsun. Vakit harcanacak bir şey mi? Boşa gidecek. Yazık ya, yazık ya. Bak diyor, esas tehlike diyor, mezur diyor, mezur ziyaret edilen adam yani. İhsan Efendi hocamız rahmetullahi aleyh öyle de. Alvarlı Muhammed Lütfi Efe Hazretleri, Evliyaullah'ın reislerinden, onun oğlu vardı, onu tanımamış herhalde de. O eski vefat etti. Ali Adir Efendi babamızın ahiretliydi. Onun maktumu da Şeyh Efendi, Seyfettin Efendi herhalde. O da salihlerden bir zat. İşte onu ziyarete gittik dedi yani. Ankara'dan bir yerde. Biraz da dedi böyle baktım dedi yani tabii babası Lütfü Efendi çok büyük evliyanın reisi olmuş. Onda şüphe yok da bu zaten mesela İhsan Efendi de müdakkik adam. Çok alim olduğu için alimler de biraz araştırmacı olur böyle her şeye de bir şey geliştirir. Yanlış okudu, harfi yanlış çıkarttı, şunu şöyle yaptı falan. Böyle bakarken ederken dedi yani tam da içimden geçti dedi yani. Mübarek hani babası gibi de değilmiş yani falan çok da biz de geldik ama neyse Allah mübarek etsin derken mübarek demiş ki ziyaret eden demiş niyetini halis tutmalı. Allah rızası için niyet ettikten sonra mezurun ne mal olduğu icap etmez, fark etmez demiş yani. Mezuru diyor, ben de bu mezuru, mezarı biliyorsunuz da mezuru bilmiyorsunuz. Mezur ziyaret edilene derler, zair ziyaret edene derler. Tamam mı? Şimdi o zat hem orada bir keramet göstermiş ona, tam o anda diyor, yani niyetler halis olsun. Allah rızası için Müslüman bir insanı ziyarete geldikten sonra diyor, mezurun kim olduğu, ne olduğu da çok önem arz etmez. İnsan ecri zayi etmez Allah dedi diyor. Ben de mezur kelimesi de o zaman diyor hani kullanıldığını duydum diyor. Tabii mezur, zâreye zûrundan çeksen ismi meful gelir onu bilir de yani kullanıldığını ziyaret edilen. Şimdi ne diyor mübarek zat? Bu mezur diyor, yani ziyaret edilen, bazı kere diyor, beni de ziyarete gelenler olsa diye isterse, buna heveslenirse, yalnızlıktan ürperirse, yalnızlık istemezse, hele ki diyor, tebrik günleri, bayram günleri. Bayram günlerinde de yani yaşlılar, büyükler bayağı bir ziyaretçi beklerler. Eskiden kandillerde de öyle. Bu cep telefonları yok, bir şey yok. Ben de sohbete gidiyorum oraya. Babaannem rahmetli. Bir kandil ziyarete gitmesem, dahili telefonlar vardı. O zaman işte yollarda yoktu telefon. Dahili telefonlar falan. En azından arayacaksın. Aramasan artık bayram, kandil bir daha gittiğinde suratını yumuşatana kadar birkaç saat iyi bir sana Osmanlı bakışı atardı yani. Rahmetli. Kabri nur olsun. Babaannemin. Öyle bayramda gitmeyeceksin falan. Bir daha bayram hiç gelme yani zaten. Ne yüzüne ne yüzüme yani. Şimdi tabii ya, herkes bayramdan evvel tatilli rezervasyonu şimdiden yaptırıyor. Ondan sonra bayramda ziyareti bırak. Telefon açmak da lüks oldu şimdi. Mesaj atıyor. Bayramın kutlu olsun diyor. Babacığım diyor. Annem de yanındaysa ona da söyle diyor. Bir daha mesaj atma lüzum kalmasın demek istiyor yani. Tamam mı? Durum buna döndü. Şu rezilliğe bak. Sıla-i Rahim kopmuş, her şey kopmuş. Ne kalmış? Bağlanmış. Her şey eklenenlerin hepsini koparttılar, gittiler. İslam'ın olmadığı yerde, Kur'an sünnet, ehli sünnet olmadığı yerde. Bu millete ne anlatacaksın? Ha bu ilahiyatçılarla. Zaten o hadis yok, bu hadis yok, bu ayet yok diye milletin bütün kültürünü yok ettiler yani. Şimdi, tabii bayram günlerinde insan ziyaretçi bekler. Tebrik günleri olur, bu doğum günleri, bilmem ne. Şimdi bu sevgililer günleri çıkarttılar, saçma sapan işler tabii. Karı kocalara da bunu teşmil etmek istiyorlar ki işte hediye alan satan çoğalsın falan ama manasız şey değil yani. Hediyeleşmek sünnettir ama gün tayin edilmemiştir. Gün tayin edilmesi şimdi bu kafirlerin adetlerinden geldiği için muteber değil. Ama işte doğum günü, vefat günü, taziye günü, insanlar bunu bekler. Ve lakin böyle günlerde birisi seni ziyarete gelmediği zaman da zikirle, fikirle, ibadetle meşgul olsan daha ziyade kâr edersin. Geliyorsa gelsin. Gelmeyince de vahşete kapılma, yalnızlık içine kapılma. Medine-i Münevvere'de Şeyh Muhammed Zekeriyel Buhari'l Merginani Hazretleri büyük kutuplardan, evliyan reislerinden. Efendi Hazretlerimizle biz onu işte 81 senesinde tanıştırdı, efendi götürdü bizi. Sonra her gitmemizde onun yanına uğrardık Efendi Hazretlerimizle. Sonra 84'te ben mi gittim yalnız? Hac zamanı onun yanı böyle kalabalık oldu. Onunla kalıyoruz böyle onu zaten. Böcekli, böcekli bir evi var, dergahı var, tekkesi var. Hiç mübarek. Devamlı zikir, devamlı zikir. Şimdi bizim tabii şuursuzluğumuz hala da devam ediyor. Kapıyı çalıyorum, işte o bir hizmetinde biri vardı. Açıyor. Gerçi o zaman o mübareğin de ayakları tutuyordu, kendi de kalkıyordu. Şimdi geliyorum, böyle küçük küçük odalar var, çok küçük. Bir kişi zor yatabiliyor. Tam derviş zahit. Şimdi gayri ihtiyari, yani benim şuursuzluğum işte. Kimse yok mu diyorum. Bu kimse yok mu dediğim zaman, normal değil mi kimse yok mu? He? Laf olarak normal değil mi? Mesela ben bir yere gelsem, oradan seslensem kimse var mı, kimse yok mu? Bunda siz hiç bir rahatsızlık hisseder misiniz? O mübareğin tüyleri diken diken oluyordu. Celalleniyordu falan. Ben de diyorum, ne yaptık ya? Allahümme a'i, Allahümme a'i diyor. Bir de bağırıyor falan. Allah benimle beraber, Allah Celle Celaluhu var, Allah varken sen ne konuşuyorsun? Kimse yok mu? Allah Allah, ne gaf yaptık ya. Ben de diyorum hani, hizmet eden biri yok mu? Ben bir şey al, getireyim götüreyim, şey efendi yaşlı. Yani kimse var mı yok mu hani, ben orayı bilmiyorum, öbür odalarda ne var falan. Nasıl böyle konuşuyorsun diyor. Bir 10 gün kata kaldım yanında. Teke, yani çok da gelen giden o ara yoktu. O ümre zamanı da değil, hac zamanı da değil. Bomboştu. Tabii mi? 35 seneyi söylüyor. Ondan sonra efendim yine böyle bir geldim. Böyle camiden namazdan geliyorum. Ondan sonra böyle şey yaparım. Kimse yok mu demiş oldum yine. Yani iki kere mi, üç kere mi bu iş başıma geldi. Allah Allah diyor ya. Az daha sanki müşrik oldum ya. Hani bir adam elfaz-ı küfür söylese biz o kadar sinirlenmeyiz ha. Öyle sinirleniyor ki. Çünkü müşahede makamı. Mevla'yı görür gibi yaşıyor evliyaullah. İhsan makamı. Bu makama erdiği için, Mevla'nın huzurunda olduğunu bildiği için, sen de gelip kimse yok mu dediğin zaman da Mevla varken kimse yok mu denir mi ya? Allahu ma'i diyor. Allah Allah. Meğer tarikat derslerinde evliyaullah'ın makamlarında bu. Allahu ma'i. Allah benimle beraber. Allahu naziri. Allah bana bakıyor. Bunlar makammış. İnsan bu makamlardan geçmesi lazım. Nasıl sana diyorlar ki işte kolun donuk omuz olduysa günde şu kadar şöyle yap, bu kadar böyle yap. Veya nefesini almayı vermeyi öğren. İşte 10 dakika burundan al, ağızdan alma. Biraz tut, geri ver. Hani ne diyorsun ona? Alıştırma. Veyahut fizik tedavi gibi bir şey. Ha şimdi bu Allah dostları da ne yapmışlar? Allahu ma'i, Allah benimle beraberdir düstur ve şiar edinmişler. Şimdi bunu artık kim bilir gençliklerinde, ne de seyri sülüklerinde ne kadar zaman tekrar etmişler, zikretmişler. O onlara yerleşmiş bir tabiat halini almış. Ondan sonra birisi kimse yok mu dediği zaman galeyana geliyor. Allahu ma'i makamı olunca Allah benimle beraber, sen ne konuşuyorsun ya falan. Karşı tarafta anlamıyor, ne yaptık ya diye. Hey. Allah beni görüyor. Celle Celaluhu. Allahu naziri. E sen bu makamda olmak ister misin? Ya hoca efendi pek istemem. Niye istemezsin? E kardeşim oradan bir karı geçiyor, affedersin. Canım bakmak istiyor şimdi. Allahu naziri, Allah bana bakıyor diye düşündüğün anda otomatikman bizim heves meves kalmaz. Gıybet edeceksin. Allah beni görüyor. Allahu samiu, Allah beni işitiyor. Allah karibum minni, Allah bana çok yakın. Ne olacağız acaba abi? Günah işleme payı kaldı mı? He? Ne faiz diyebilirsin, ne yalan diyebilirsin, ne iftira atabilirsin, ne gıybet edebilirsin, ne kalp kırabilirsin, ne dedikodu edebilirsin, hiçbir şey yok. Mevla görüyor, Mevla benimle beraber, Mevla beni işitiyor, Mevla bana benden yakın. Ne olursun? Ne olursun? Evliya olursun. Yani bu makamlarda olan adam günah işlemeye imkan ve fırsat bulamaz. Biz onun için ne diyoruz? Hoca efendi bana da o makamlar uygun değil çünkü ben günah işleme özgürlüğümü kullanmak istiyorum diyor. Ama aleyhine. İşte yani bak işte yalnızlık hissinden sakınıyor. Ünsiyet arıyor. Ünsiyeti kimden arıyor? Bir adam gelse, bir insan gelse, bir ses duysam, biri benimle konuşsa, değil mi? Ünsiyet. İnsan kelimesi üns'ten gelir. Üns, ünsiyet demektir. Ünsiyet de illa arkadaş arar. Zaten karı koca meselesi, erkek dişi meselesi. Evlenmeden duramıyoruz. Evlensen yetmiyor, çocuk olmadan insan yine evde bir huzur olmuyor pek yani. Çünkü neden? Adam diyor ki, işte benim bir de çocuğumuz olsa, bir de evde bir ses olsa, ses. Hep bu lafı duyarız yani eskiden beri. Evde bir ses yok. Çünkü karı koca da olsa çocuk olmayınca ne olmuyor? Evde çok tam güzel bir ses çıkmıyor yani. Ses. Bizim insanımız insan ünsiyetten geldiği için adam arıyor yanına. Ama evliyaullah kaçıyor. El istinasu bin nas min alamatil iflas. Çok okurdu bunu İhsan Efendi rahmetullahi aleyh. İnsanlarla ünsiyet kurmak, alışkanlık kesbetmek, gelince sevinmek, gidince üzülmek, efendim yakınlaşınca memnun olmak, uzaklaşınca efendim mahzun olmak, bu bir insanın ahirette iflas ettiğinin alametlerindendir.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 02.03.2019 tarihinde Hayder Bursa Vakıf Külliyesi'nde yapmış olduğu sohbet devam edecek.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Şimdi reklamlar.
5: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
6: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24.000 kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
0: Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği resmen kuruldu. Yardım hesapları açıldı.
2: Şura Fıkıh Kurulumuz kurumsallaşma çalışmaları kapsamında önemli bir adım atmış, kurumumuzun resmi yapılarından biri olan Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Kurulumuz tüm çalışmalarını kendi resmi ve kurumsal yapıları bünyesinde yürütmekte olup, başka herhangi bir kurum veya kuruluşla resmi bir bağı bulunmaktadır.
0: 3 tane tadilat yapılan yer var. Bir tanesi fetva merkezi, ikisi de medrese. Şu anda oranın da hocalara, talebelere uygun hale getirilmesi için tadilat icap ediyor. Şimdi ne lazım? Fıkıh destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini, hoca efendileri destekleyeceğiz. İnşallah Rahman bu destekler için 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz. Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmaz. İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır?
4: ulemanın yaşamasına bağlıdır.
5: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1 923 ahmetyesevi.org.tr.
7: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın, birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınızla değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
0: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi, yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatbi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin en eski ihvanı Tüzeyak Hatbi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz. Sizden Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı Dede iletişim numarası.
8: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine, kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
9: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212-923-0212.
10: Merakla beklenen kitap çıktı.
0: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağızka yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından bir ikisi bile yeter. Ulema meşayihtan nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
10: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216-479-7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
11: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 Bozkurt Kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
12: Reklamları dinlediniz.
8: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
13: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
14: Kur'an ölü kalplere hayat verir, su ölü toprağa hayat verir.
15: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
16: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
17: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun, tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
18: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
19: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
20: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
21: Sonra da öyle ölüyorsun.
22: Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
23: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
24: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
25: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
26: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
3: İcir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 02.03.2019 tarihinde Hayder Bursa Vakıf Külliyesi'nde yapmış olduğu sohbet devam ediyor.
8: Ahiret zengini olmak isteyen Mevla ile ünsiyet kurar. Kur'an ile ünsiyet kurar, zikirle ünsiyet kurar, meşayihin ruhaniyetleriyle ünsiyet kurar, melaike-i kiram ile, kiramen katibin ile, yazıcı meleklerle, 160 koruyucu meleklerle, muakkibat-ı kiram ile, takipçi gözcü meleklerimiz var. Bizim bulunduğumuz bir yerde, bir evde, bir yalnız ortamda, teheccüd namazında vesaire namazda, nafile namaza durduğumuz zaman arkamıza binlerce melek saf tutuyor. Eğer sen şuurlu bir Müslümansan, o kadar melâke-i kirâm ile nafile namaz kılarken beraber cemaat yapan hadis-i şeriflerde, sahih hadis-i şeriflerde sabittir. Sahrada, çölde, yapayalnız, ıssız ormanda eğer ezanı sesli okuyup, kâmet getirip namaza durarsan meleklere imam olmaya niyet edebilirsin, fıkha göre. Niyet ettiğin noktada 4000 melek 4 saf olarak arkanda cemaat olur. Hadis-i şeriftir. Özellikle ıssız sessiz yerler. Hiç kimse. Sen öyle yer arıyor musun? Aramıyorsun. Neden? Alışmışsın insan sesine, alışmışsın birini görmeye, alışmışsın birini dırdır etmeye. İnsanlarla ünsiyet iflas alametlerindendir. Bizde iflas alametleri çok. Onun için Evliyaullah bir vadide, biz başka bir vadide. Yani ben 3 seneye yakın hapis yattım sayılır. 6-7 ay kadar ev hapsi gibi kaldım yalnız. Ondan sonra 7 ay kadar Bandırma'da, yani hücre çile çekilen bir hücre manasında demiyorum ama yalnız bırakıldım. Ya öyle feyiz oldu, öyle huzur oldu.
0: zikirler, ibadetler, Kur'anlar, hatimler, gelen yok, giden yok. Ziyaretçiye de izin vermiyorlar. 28 Şubat'ta 2002'de. Ziyaretçi çok zor gelebiliyor yani. Millet gelir, Allah razı olsun, Müslümanlar çok da izin vermiyorlar o zaman. Yalnız kalıyorsun. Yalnız kaldığın zamanda da çok huzur oluyor. Ben ibadet huzuru buldum, zikir huzuru buldum. Allah Allah. Öyle bir haller zuhur etti. Yazın ortası. Hiç. Böyle öyle zikirler yapıyordum, öyle hacet namazları yapıyordum, öyle şeyler yapıyordum. Diyordum, kabul olursa ya Rabbi yağmur yağdır. Bahçeden hemen yağmur sesleri yağıyor. Kabul olduysa eser göster. Yağmuru alamet sayıyordum. Allah Allah. İkide bir yağmur yağıyor. Ama öyle niyet ediyordum, yağardı mısın? Allah Allah. Hiç kimse yok içeride. Kur'an-ı Kerim'i kapattım. Yattım, gece kalktım. Kur'an-ı Kerim açık. Tam fes takım kema ümürtede duruyor. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Dedim Allah Allah. Şimdi melekler var mı yok mu hepimizin yanında? He? Melek Kur'an'ı açabilir mi? He? Açabilir. Sizin evde böyle bir kitabı açık bulsanız, kimse yokken kitabı açık bulsanız, ondan sonra ne olursunuz? Aman koca cinlendi mi, perilendi mi diye ben fıttırırım yani. Ben hiç öyle olmadım mesela. Dedim açmışlar, mübarekler bırakmışlar. Dost doğru ol Ahmet diyorlar. Kimse yok ama. Giren yok, çıkan yok. Üzerime üç kapı kilitliyorlar. Bir kapı kilitliyorlar, zang zang zang. Bir kapı daha kilitliyorlar, trang trang trang trang. Dışarıda bir kapı daha kilitliyorlar, uzaktan. Kaçacağım sanki. Ondan sonra kapıları kilitliyorlar, gidiyorlar. Kim girdi oraya Kur'an'ı açtı? Diyorum sana, meleklerle saf olursun, cemaat olursun, melekleri görmene lüzum yok. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Gayba iman edenler. Görmediklerine iman edenler. Gördükten sonra gavur da iman eder. Biz Allah'ımıza iman ettik. Şimdi yalnızlık hissi, ya bu zikir olmasa insan fıttırır. Ama ilimle, zikirle, Kur'an-ı Kerim'le, nafile namazlarla meşgul olan insan adam aramaz. Aramıyorduk yani. Ya dediler ondan sonra savcı geliyor ara sıra işte bilmem ne, müdür falan. Hepten de yalnız kaldın işte, bir kişi verelim sana falan. Yani verirseniz verin, ne yapayım dedim. Ondan sonra işte verdiler bir kişi falan ama sonra o da sıkıntı oldu başıma yani. Keşke o namaza başlattım, bir şeyler ettim ama bir şey soruyor, bir şey ediyor. Aman! O keyfim kaçtı yani. Keyfim kaçtı. 7 ayki huzurumu bulamadım sonra. Demek ki İnsan Mevla ile ünsiyet peyda edebilirse, mahlukat ona aslan kaplan gibi geliyor. İnsanlar bile ona, şimdi mesela cebinde para var, yani kıymetli bir meta var, mücevher var, değerli bir şey var. Birisi hırsız, soyguncu eşkıya gelip de onu çalmaya doğru geliyor, senin de ona direnme gücün yok durumunda olsan, ne kadar üzülürsün? Ne kadar isteksiz olursun, hiç onun senin üzerine yanına gelmesini ister misin? İsterse ki aranda 1000 tane sur olsun. İşte Allah dostları da bir insanı gördükleri zaman aman bana işi düşmesin, bana gelmesin, selam da vermesin, fetva da sormasın, ziyaret de yapmasın, hürmet de yapmasın, bir an Rabbimden, zikrimden beni geri koymasın diye böyle malını çalacak adamdan beter korkarlar, tedirgin olurlar yani. Allah Allah. Tabii benim de itikadım çok, makamım yüksek bir durumda değil. Ayşe Hızır Efendi rahmetullahi aleyh, şehidimiz, hocamız, benim bile en eski hocam odur. İlk hocalarımdandır. Yahu Medine'de klimamız yok odamızda, yanıyoruz. Gündüz çıkamıyorsun tavana, zaten güneşe çıkmış olursun. Aşağıda ne kadar yansan da daha iyidir. Dur aşağıda. Gece olunca biraz serinlik geliyor. İçeride yatmak mümkün değil. Güneş yiyor gündüz zaten betonlar. Gece kusuyor. Gece daha sıcak olur odalar. Bu sefer çıkıyoruz tavana. Taras'ta yatacağız mübarekle. Kertenkeleler bu. Rahmetli kaptan abi. Ondan sonra ya şimdi ne yapacağız bu şeyle? Kertenkelelerde yatamıyoruz. E çok da uykumuz var. İki günlük uykumuz var. Gündüz zaten uyuyamıyoruz sıcaktan. Ondan sonra bir yatıyorsun, bütün minderler sırılsıklam ter. Terden boğuluyorsun, uyanıyorsun. Boğuluyorsun, uyanıyorsun. Şimdi 5 yıldızlı oteli beğenmiyor adam. 7 yıldız arıyor ya. Ondan sonra ya dedi Hızır Efendi rahmetullahi aleyhi selamun ala nuhin fil alemin okursanız kertenkele akrep gece bir şey yapmaz. Yat aşağı. E ben de biliyorum o duayı. Akreple işte kertenkele mi? Akreple bir hayvanda Nuh aleyhisselama geldiler, dediler ki bizi de gemiye al. Nuh aleyhisselam dedi ki sizi nasıl gemiye alayım? Bütün milleti sokarsınız. Bu Kurtubi tefsirini falan kıymetli eserlerde var. Şimdi yeni Ezkar Davat Külliyatı 10 cilt olacak inşallah. 1. cilt önümüzdeki hafta Ömre Dönüşü çıkıyor. Öyle 2-3 hazırladım hep ciltleri. Onda onun kaynağını verdim. Daha ne kaynaklar var orada. Milleti sokarsınız. Ben sizi nasıl gemiye alayım buyurdu. Onlar da dediler ki biz Allah'a söz veriyoruz. Seni de şahit ediyoruz. Bir gece veya işte gündüz veya bir gece bir yere konakladığında sana salavat okuyana dokunmayacağız. Güveneyim mi dedi size, güvenebilirsin dediler. Nuh aleyhisselam da tabii Mevla'nın izniyle onları gemiye aldı. Onun için şimdi bir haşeratlı, böcekli bir yerde olsan, işte haşerat, kertenkele de haşerat. Ayetten selamun ala nuhin fil alemin. Bu ayet olan. Alemler içerisinde Nuh'a selam olsun. Hadis-i şerifte de şöyle buyuruyor. Sallallahu ala Nuhin ve ala Nuhin isselam. Allah Nuh aleyhisselama salat eylesin, Nuh aleyhisselama selam olsun. Kim bunu okursa o gece akrep ve haşerat ona zarar veremez. Yani güzel bir şey, müjdeli bir şey. Fakat itikat ayrı bir şey. İtikat ayrı bir şey. Neden? Akrep orada duruyor. Sen selamun ala Nuhin'den kurtarabilir miyim diyorsun yani. Ya bu akrep sözü bozanlardansa? Ya bu akrep Nuh aleyhisselama da efendim hainlik edenlerdense? Yok Allah'ın izniyle o garanti verilmiş tamam ben de sana al akrebi kucağına sok koynuna da yat demiyorum. Ama bu duada sahiptir. Ama ben Hızır Efendi orada o kadar kertenkelelerin arasında horul horul uyuduğunu gördüm ya. Ben hiç uyuyamıyorum. Biraz gözüm tabii ağır uyku, 2 günlük uyumadığımız oluyor. Öyle dalıyorum, daldığım anda hemen tetikteyim. Bir bakıyorum etraftan kertenkele ne kadar mesafede var diye. Sonra biraz daha uzanıyorum falan, Allah Allah. Ulan Ahmet diyorum, şu Hızır Efendi'deki imana bak, sendeki bozukluğa bak. Nasıl uyudu horluyor mübarek? Sen niye uyuyamıyorsun? Madem bu kitaptaki hadis sahihse, rivayet sahihse tamam. Ya sahih değilse? Sahih değilse diye bir şey yok. Sahihtir de. Ama millette fitne var. Ben de millettenim yani. Onun için sen şimdi ben burada yalnız değilim. Rabbim benimle beraber, melekler benimle beraber. Bu huzuru bulmak ayrı bir mesele. İnsan illa da yanına ne arıyor? İşte bir ses istiyor. Bir arkadaş istiyor. Ülfet istiyor, ünsiyet istiyor. Ama Allah'ın dostları Celle Celaluhu Kaddesallahu Aleyhisselam onlar Mevlaları ile beraberliği temin etmişler. Hiç ses nefes istemiyorlar. Çıt istemiyorlar. Keleni eşkıya gibi görüyorlar. Vaktimden çalacak. Görüyor musun şimdi bire bak. Biz ne yapıyoruz Mekke'de Medine'de? Oturuyorsun orada Kabe'ye bakmak bile burada sabaha kadar ibadet etmekten kendini çatlatmaktan, Kâbe'de bir kere Kâbe'ye bakmak daha aftan. Sırf bakmak. Zikirsiz, sırf bakmak. İbadet nazarı. O kadar fazla. E bak Kâbe'ye. En azından. Kur'an oku zikret, 100.000 kat katlanıyor bilmem ne bilmem. Hemen yanına ne arıyor? Bir bakıyor falan, Türkleri arıyor. Bakıyor ki Sudanlılar varsa, Endonezya. Niye? Bunlardan laf olmaz. Laf malzeme çıkmaz.
8: Hemen gidiyor, Türkler nerede? Türkler hangi katta? Türkler nerede oturuyor? Gidiyor orada ki iki laf etsin diye. Ya Kabe'nin içinde laf etmeye lüzum var mı? Lokantaya giderken bari Türk lokantasına gideyim de patates isteyince patlıcan getirmesin dersin. Anlarım yani. Sen şimdi burada ikram yok, bir şey yok, izah yok, doktor değil, hastane değil ya. Kabe'de ibadete gidiyorsun. Ben ne yaparım mesela? Bakarım böyle. Nerede Arap'ı, Acemi? Hiç beni tanımayan. O tarafa giderim. Niye? Konuşturmasın beni ya. Bizimkiler böyle otururlar. Böyle elini de sallar. Şşt gel falan. Görsün diye böyle kalkar bir şeyler. Ne yapıyorsun Hacı Efendi? Zorun ne? Zorun ne? Ya arkadaş gelsin. Gelecek ne faydası var? Nasılsın, iyi misin? İki kelime iki zarar. Üç kelime üç zarar. Bir dakika küllün zarar. Yapma ya. Ya tavafta bile konuşuyorlar ya. Bizim Türkler kadar tavafta resim çektiren. Selfie çek, selfie melfi bırak. Tavafı tersine çekiyor. Benden resim çekecek diye, beni resim çekecek diye beni. Benim resmim her yerde var. Ne lüzum var orada beni çekiyorsun? İşte ben de onlandım diye herhalde. Arka arka gidiyor tavafın, bir şavtın o, kaç metresini ters dönen var ya. Tavafta gitti ters. Ya Allah Allah, ya Rabbel Alemin, Allah'ın Kâbesindeyiz kardeşim, tersine tavaf edilir mi ya? Hiç Allah ile Celle Celal beraberlik, ibadet şuurundan nasibi olanı yapacağı iş midir ya? Onun için diyor, birbirine giderler, tebrik ederler, tehniye ederler, laf lafa açar ama bu arada günaha da düşerler. En azından zamanlarını ne yaparlar? Zayi ederler. Şimdi onun için canımın istediğini yapayım dersen, milletle laf edeyim dersen zaman zayi olacak. Onun için alimler, veliler ne yapmışlar? Devamlı ya zikir, ya ibadet, ya namaz, ya zaruri yemek. Zaruri, zaruri. Zaruri. Yemekte öyle yarım saat, bir saat geviş getirmek yok. Hızlı yemek de sünnete aykırıdır. Çok çiğneyeceksin ama az yiyeceksin. Mübarek adam, senin yediğini bir de yavaş yersen bir saat olur. Ama ulemanın yediğini 3-5 hurmayla, bir tabak en fazla çorbayla ne olmaz? Zaman zayi olmaz. Ya Evliyaullah'tan beri öyle demiş yani. Oruç tutmanın demiş, en büyük demiş tehlikesi şu. Orucu çok seviyorum ama sevmediğim bir yönü var. O da nedir demiş? İftarda yemek yeme mecburiyeti, hani orucu açmasa da bidat oluyor. Orucu da açarken zaman zayi oluyor, zikir yapamıyorum kardeşim demiş ya. Şu anlayışı görüyor musun? Şu mantığı görüyor musun? Bu adam kaç dakika yemek yer? Bu kaç dakikada iftar eder bu? Şimdi bizim camide mamide iftar açıyoruz işte, bazı kandillerde şurada burada nafile oruçlar başlıyor şimdi Recep-i Şerif'te bizim cemaatte, çünkü Allah'tan salıyı aldık sohbeti de perşembe rahat rahat yiyecekler. Yoksa geliyorlardı sohbete, sağ olsunlar sohbeti de bırakmazlar, öyle bir cemaatim de var. Yani çok fazla olmamakla beraber hem orucunu bırakmaz hem sohbeti bırakmaz, eve de gidip gelemez, onun için alır bir iftarlık efendim yanına, orada yiyorlar. E kaç dakika iftar molası verelim? Diyoruz 10 dakika içinde toparlanalım arkadaşlar, hani namaza cemaate vasıl falan. Bazı kere uzun da verdiğimiz oldu 20 dakika falan. E tamam. Şimdi bu 20 dakikada ne getirmiş yanında işte, neyse ekmek, çörek, birkaç hurması, bir şeysi var. Ayranı var veya da alırsın bir de nohutlu pilav, bir kase. Yenilir. Ama şimdi, bu ne şimdi? Ha, bu yemekten önceki program. Anladın mı? Ondan sonra eve gidecek, ooo Allah ne verdiyse, bir de hanıma diyecek ki zaten sohbetten gelmişim, 15 dakikada ne yenir kardeşim? Ben zaten açım, çabuk sofrayı donat. Halbuki 15-20 dakika onun nesi olmalı, neyine yetmeli? Tüm iftarına yetmeli 15 dakika.
0: Nerede? Şimdi esas mesele nerede? Esas mesele ömrü zayi etme tehlikesinde. Ama tabii Allah Teala iftarda yenilen, yani iftarda yiyen adamın zikirsiz saymaz. Başında da dualar var, okuyorsun iftardan evvel. İftardan sonra okuyorsun. Oruç duaları var, iftar duaları var. Hep zikir, hep zikir. Huzurlu olana hepsi zikir. Şuursuz olana zikir. Şimdi birinci hadis-i şerif bu bapta, bu mübareğin zikrettiği birkaç hadis-i şerif rivayet edeyim. İlim meclisinde İbn Abbas radıyallahu anhu'dan rivayet ediyor. Bu mübarek imam muhaddislerdendir. İşte ravilerine söylüyor. Bana Ebul Kasim Bibetullah İbni Muhammedin Hüseyin bildirdi. Ona Ebu Ali'l Hasan İbni Aliye Temimi bildirdi. Ona Ebu Bekir Ahmet İbni Cafer bildirdi. Ona Abdullah İbni Ahmet bildirdi. Abdullah İbni Ahmet kim? Ahmet İbni Hanbel'in oğlu. O diyor bana babam bildirdi. Yani babası kim? Ahmet İbni Hanbel. Bak Ahmet İbni Hanbel'le arasında kaç var? 1, 2, 3, 4. 4 arayla kime ulaştık hadis? Ahmet İbni Hanbel'e ulaştı. Görüyor musun? Ne kadar eski dönem olduğunu anlatmaya çalışıyor. O dedi bana Mekki İbni İbrahim bildirdi. O dedi bana Abdullah İbni Sa'id İbni Ebi Hint bildirdi. O da babasından işitmiş. Yani Sa'id İbni Ebi Hint radıyallahu anh'tan. O da ne diyor? İbni Abbas radıyallahu anh'dan işittim. İbn Abbas ne buyuruyor? Ben Resulullah'tan işittim. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hadisin senin. Ne buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem? İnne sıhhate, sağlık nimeti. Vel feraga, boş vakit nimeti. Boş vakit. Boş vakit şu demek. Bir yerin ağrırsa boş vaktin var mı? Bir yerin ağrırsa sağlığın da yok, boş vaktin de yok. Neden? Doktorla hastaneyle uğraşacaksın da ondan. Dükkana gidebilir misin bir yerin acayip bir ağrın sancın varken? Gidemezsin. Neden? Meşgulsün. Neyle meşgulsün? Tedavine bakacaksın da ondan meşgulsün. Sıhhat, sağlık. Ferah, boş vakit. Mesela şimdi benim eskiden boş vaktim belki vardı. Şimdi boş vaktim var mı? Oraya yetişeceğim. Buradan gideceğim oraya, oradan geleceğim oraya. Sabah dersim var, öğlen şuyum var, akşam şuyum var. Kaç aylık programlar dolu. Benim boş vaktim kalmadı. Çok yazık değil mi bana? Acımanız lazım bana. Sizin boş vaktiniz var mı? He? Olmaması lazım. Yani ibadetle doldurun. Sağlıkla boş vakit ni'metani min ni'amillahi azze ve celle. Allah azze ve celle'nin en büyük nimetlerindendir. Magbudun fîmâ kethîrun minen nâsi. İnsanların çoğu bu nimetlerde aldanmışlardır. Zarara uğramışlardır. Sağlıklarını masiyetlere, günahlara kullanmışlardır. Boş vakitlerini boş yerlerde, hatta günahlarda harcamışlardır. Aleyhine hüccet yapmışlardır. Ama yarın ahirette çok pişman olacak. Biraz yaşlanınca pişman olacaksın ben olduğum gibi. Ey genç kardeşlerim, çok pişmanlık olabilir. Aman fuzuli bir vakit. Ehl-i sünnet itikadı, sonra fıkıh, ilmihal. En zaruri meselelerimiz bunlardır. İlim, ilim, ilim. Ama ilmin de en önemlisi, evvela itikat ilmi, sonra fıkıh ilmidir. Çünkü bir insan önce inancını düzeltecek ki sahih itikat olmadan amel kabul olmaz. Ondan sonra da fıkhından en azından ilmihal. Ben hacca gitmek şu anda şeyim yok. Hac ilmihalini okumama gerek var mı? Yok. Zekat verecek param yok. Zekat konularını okumama gerek var mı? Yok. Ama abdest, gusül, taharet, namaz, efendim, sabah akşam okunacak zikirler, bunlar herkese her an lazım. Oruç Ramazan-ı Şerif'te, oruç biraz daha teferruatı az bir mesele. Ama orucun ihlası, orucun sırları, orucun hikmetleri, oruçla ilgili şuurlar önemli tabii. Teravihleri, Kadir Gecesi ile ilgili rivayetleri, bunlar herkesi ilgilendiriyor. Çok insanlar aldanmış. O kadar aldanan var ki. Yarın ahirette kaç kere dünya döndürsün, döndürülmek isteyeceğiz. Cehennemdekiler de isteyecek. Cennettekiler bile isteyecek. Şehitler bile isteyecek. Şehide Mevla soruyor, ne istersen iste benden. Ya Rabbi ben isterim ki Beni dünyaya yeniden gönder, yeniden şehit olayım, yeniden geleyim. Yeniden gönder, yeniden şehit olayım. Hanımıma çocuğuma uğramadan bir daha senin yolunda cihada gideyim, bir daha şehit olayım. Neden? Kârı gördü. Şehitlikteki kârı gördü, kazancı gördü, mertebeyi gördü, bir daha kazanmak istiyor, bir daha kazanmak istiyor. Ama insan bir kere ölüyor. Ama şehitlik bir kere, lakin hac bir kere değil, umre bir kere değil, sadaka bir kere değil, zikir bir kere değil, her gün, her saat imkanlar var. Kimisi senede, kimisi ayda. Senede bir ay

fazileti var. Hepsini tutayım dersen ne âlâ. Değilse ilk perşembe orucu. İlk perşembe orucu vesaire. Dergide hepsi var. Dergi cetvel gibi yani günlerini de söylüyor. İlk gecesi şu gün, ilk orucu şu gün. Dergide namazları, oruçları, mübarek geceler hepsi yazılmış. Aya denk gelen yani Mart ayında bulunanların hepsini yazıyoruz. Niye yazıyoruz? İnsan unutuyor, takvimden anlayamıyor. Takip edince orada görüp kaçırmamak için. Önden bakacaksın. Niye önden bakacaksın? Aa, bir de baktın geçti. Ondan sonra bir aylık dergiye, bir aylık dergi ama derginin ilk günündeyse ilk gecesi gitti senden. Ertesi gün ne alemi var, ne manası var? İbadetlerini takip edeceksin. Ganimet bunlar. Bir daha gelmez. Ha, geçen seneden bu seneye ne kadar tanıdığım öldü benim ya. Ne kadar tanıdığım öldü. Sizin de öldü. Biz seneye neredeyiz yani? Millete iki rekat sabah namazı cemaati kadar gelen mahşer sana 50.000 sene inim inim demek mi istiyorsun ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaat ederken sen şefaat edilene kovulmak mı istiyorsun? Senin sünnetini terk etti ya Resulallah. Bunun senin Havz-ı Kevser'inde nasip yoktur. Kovduklarından mı olmak istiyorsun? Öbürleri gidiyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sen orada görüyorsun, adam kabul ediliyor gidiyor. Mübarek elinden, Havz-ı Kevser'inden şerbet içiyor. Seni orada melekler, git geri sen bid'at ehli adamları dinlemişsin, etmişsin. Ehli sünnet dışı sapıkları uymuşsun. Sünneti seniyeyi terk etmişsin, he? Her gün nida ediyor melek. İnne lillahi meleken. Yunadi külleyev. Men halefe sünnete Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Lem tenelü şefaatü. Her gün bir melek nida diyor. Aynı zamanda beddua diyor. Kim Resulullah'ın sünnetine muhalefet ederse şefaati nasip olmasın. İstiyor musun? Ne işin var İslamoğlu'yla? Ne işin var Bayraktar Bayrak? Ne işin var Mustafa Öztürk? Ne işin var Mehmet Okuyan? Ne işin var Mehmet Görmez? Ne işin var? Ehli sünnet dışı adamlar. Hadisleri inkar eden, sünnet seneyi inkar eden adamlar. Nüzülü Mesih'i inkar eden Mustafa Karataş'la. Ne oturuyorsun, kalkıyorsun? Her gün melek nida ediyor. Sünnete muhalefet edene şefaat nail olmasın. Önümüzde mevsim geliyor. Mübarek aylar, günler, geceler geliyor. Sen şimdi hemen sünnet seniye nedir? Müstehaplar nelerdir? Bu mübarek günlerin, gecelerin ibadetleri, Regaib gecesinin namazı, gününün namazı, duaları nelerdir? Abdülkadir Geylani Hazretleri ne okumuş? Evliyaullah neler okumuş? Allah Teala dostlarına neler ilham etmiş? Bunların hepsini Recep Şerif Risalem de var tabii müstakil de. Dergide orada şimdi gün yazmadığından insan kitapta gün yazmaz. Kitap çünkü her Recep için. Her sene Recep'lerde günü değişiyor. Bizim Mart'tan Nisan'a göre 10 gün 10 gün geri geliyor yani. O zaman dergi ondan lüzum ediyor. İnsan cetvele bakıyor, cetvele. Bu 3 ay aman aman aman aman. O son bölüm dualar zikirler bölümü böyle odanda ayrı olsun, iş yerinde ayrı olsun, günün zikri var, öğlenden sonra istiğfarı var, hemen orada dursun, aç kardeşim birkaç sayfa içerisinde dolan. Niye? O sana ebedi ahiret saadetini kazandırıyor. Recep-i Şerif'in zikirlerini öğretiyor sana. Aklında kalıyorsa kitabı dergiyi taşıma, aklında da kalmıyor ki her şey insanın. Hatırlatıyor. Evet. Ne buyuruyor? Sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz, Ebu Hureyre radıyallahu teala anh'tan rivayet ediliyor hadis-i şerifte. Badiru bil amali seb'en. Salih amellere koşun, yarışın, müsabaka edin. Namaz, zikir, nafile oruç, hayrat, hasenat. Yedi şey gelmeden, yedi şey başınıza gelmeden ne yapabiliyorsanız hemen yapın, hiç geciktirmeyin buyuruyor. Hemen yapın, hiç geciktirmeyin. Nedir? Yedi bekleyip başımıza gelme tehlikesi olan. Hel tentazırûne. Siz bir şey beklemiyorsunuz. Ne bekliyorsunuz önünüzdeki günlerde? İllâ fakran münsiyâ. Ya fakirlik gelir başınıza, size kendinizi unutturur. Ekonominiz bozulursa, işleriniz bozulursa, işten atılırsanız, maaşınız kesilirse, çoluk çocuk tuz derse, buz derse, hanım da seni
ne biçim adamsın derse,

sen zor zikir yaparsın. Senin huzurun kalmaz. Sen regaib namazı kılamazsın. Sen Recep orucuna aklın ermez. Neden? Fakirlik sana gününü, saatini, vaktini, amelini unutturur diyor. Şimdi başımıza gelecek, herkesin başına gelmek ihtimali kuvvetle muhtemel. Tamam mı? Mesele bu. Yedi şey. Ya fakirlik geliyor? Memlekete fakirlik gelmeye başladı mı? Yokluk. Fakirlik insana, işsizlik insana ibadetini, zikrini unutturmaya başladı mı? Başladı. Özelde senin olmaz, öbürünün olur. Toplum birbirine bağlıyız. Onun için fakirlik size kendinizi de unutturmadan, derdinize düşürmeden salih amellerinizi yapın. Ev gınen mutgiyen. İkinci tehlike. Ya da fakirlik gelmez, zenginlik gelir. O tabii şu, fakirlik %90'ına geliyor. Zenginlikte %5'ine gelme ihtimali var mı? Şurada bu kadar cemaatin içinde önümüzde daha fakir olma ihtimali olan kaç? %90. Daha zengin olma ihtimali %5-10 çıkar mı? Ya çıkar ya çıkmaz, kaderdir. Ama zenginlik de büyük tehlike. Neden? Öyle bir zenginlik gelir ki sizi azdırır diyor. Ben nice adamlar biliyorum, başını secdeden kaldırmıyordu. Sonra işleri rast gitti, adamlar zengin oldu, şimdi camiye gelmiyor. Hiç sohbete gelmiyor. Ona da diyor ki, sen de zengin olmadan yapacağın ameli yap. Hepten sapıtabilirsin diyor. Ya fakir olursun, ibadet yapamazsın. Ya zengin olursun, ibadet yapamazsın. Ev meradan müfsiden. Ya bir hastalık gelir, bütün hayat düzenini ifsad eder, bozar diyor. İki tane ağzımda yara çıktı, 4 gündür zikirlerimi okuyamıyorum ağrıdan. Kalbimden şey yapmaya çalışıyorum. Şeker hastalığımı ilk dönemleri öyle bir köpük bağlıyordu ki, boğazımdan, dudağımdan burama kadar kuruyor, yapışıyor, namazı Fatiha'yı zor okuyorum. Okuyamıyorum. Sonra Efendi Hazretleri'ne dedim, tarikat dersi, 5 bin la ilahe illallah, ağzımı açacak halim yok. Kalbinden yap o zaman dedi. Bir hastalık gelir, seni ifsad eder. Hepimize gelebilir mi? Bu gece vurabilir mi? Mübarek, hemen ameli salih işle, bir daha nerede bulacaksın? Bu Recep, bu Şaban, bu Ramazan, çok istifade ile seneye ne haldesin acaba? Fakirliğe mi düşeceksin, zenginliğe mi düşeceksin, hastalığa mı düşeceksin, ne derde düşeceksin? Ya bunları bilmeden ne duruyorsunuz buyuruyor. Evheramen müfenniden yahut ihtiyarlarsın. Nasıl ihtiyarlarsın diyor, müfennit demek seni tüketir. Bak babam şimdi yaşlandı. Bir daha şimdi Allah babamı gençliğe çevirsin diye dua edilebilir mi? He? Ben şimdi ya Rabbi babama gençlik ver diye dua etsem, siz amin der misiniz? Derseniz enayisiniz. Çünkü hadis-i şerifte buyuruyor ki küllü de'in lehu deva illel haram ve illel mevt. Her derdin devası var. Yaşlılıkla ölümün ilacı yok. Şimdi ilacı yok denen hadis-i şerifteki bir meseleye amin denir mi? Ama ne diyeceğiz? Allah babamıza sıhhat versin, afiyet versin, ağrı sancı vermesin, iman selametiyle, hayırlı uzun ömürle yaşatsın, iman selametiyle çeneke babak nasip etsin. E bu saatten sonra genç elmesi mümkün değil ki. Yaşlılık adamı bitirir. Bak cumaya çıkamıyor aylardır. Mümkünatı yok. Evde cemaatsiz kılar mıydı ya? Ya çıkamaz. Neden? Yaşlılık geliyor. Benim gibileri erken geldi. Ona gelme, ona birkaç sene, bir senedir oldu yoksa o 80 küsur yaşına kadar çok sağlam benden. Maşallah öyle. Ama şimdi yaştan sonra ne kadar sağlık olsa da bir yaştan sonra o onu tutturamaz. Hepimize yaşlılık geliyor mu? İnşallah gelir, gelmeden ölecek daha beter tabii ki. Yaşlılık gelmeden ölmek de var. Ama yaşlılık da gelirse Allah'ım elden ayaktan düşürmesin. Kimselere mühtaç etmesin. Allah'ım şu cemaate uzaktan yakından kadın, erkek, çoluk, çocuk, gelen kardeşlerimizin bu ilim meclisine attıkları adımlar hürmetine
cümlemize ölene kadar ayakta namaz kılmayı nasip eyle. Rükû ile secdeyle namaz kılabilmeyi nasip eyle. Rükûlerden secdelerden mahrum eyleme ya Rabbel Alemin. Allahümme amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahibi seyyidina. Benim sohbetlerimdeki bu dualardan çok istifade eden olabilir. Amin. Yahut ne gelir? Yahut ne gelir? Ev mevten mücehiza. Mücehiza da var. Ya da ölüm gelir, senin tecihizü tekvin işlerine başlatır. Ölüm gelirse hepsi bitti, hiçbir şey yapamayız. Her an gelebilir mi hepimize? Gelebilir. Ondan sonra ne diyeceksin? Ölüm geldi mi ne diyeceksin? Bu da bana tecrübe oldu mu diyeceksin? Ondan sonra idama giden Laz gibi ne amel edeceksin o saatten sonra? Bir şey yok. Geldi. Öyle bir şey ki aniden pencere perde açılıp bir de durduğun anda bir de baktın Hazreti Aleyhisselam geldi ya. Bir rekat namaz kılamazsın, bir gün oruç tutamazsın, bir kuruş zekat borcunu ödeyemezsin. Bittin sen. Bir de Hazreti Aleyhisselam sana derse ki bittin sen, tam bittin zaten. Canını almaya lüzum yok zaten, otomatik gidersin yani. Hazreti Aleyhisselam der ki herkesin canını çıkmaya uğraşıyorum, sen zaten hazır gittin der ya. Korkudan ölürsün yani. Korkudan ölmek diye de bir şey var. Ha. Yedi şey. Evit deccale feşerru gâibin yuntazar. Aman ya Rab. Ahir zamandayız, kıyamet alametleri. Tehlikemiz çok büyük. Bu hadis-i şerif hangi kitapta geçiyor? He? Tirmizi'de geçiyor. Sizde Tirmizi yetiyor mu? He? Kütüb-i Sitte altı kaynaktan Tirmizi size yetiyor değil mi? Yetmeyene zaten cehennem yetiyor yani. Tirmizi'nin yetmediğine cehennem yeter. Hadisi inkar eden zındıklara. Müslim'de de aynı manada var bu hadis-i şerifin mealen. Aynı lafızla olmasa da. Ya da deccalı bekliyorsunuz. Beklenen belaların en şerlisi. Beklenen belaların ve gıyapta olan şu anda görmediğiniz adada, deccal hayatta. Ben ilahım Allah'ım diyecek aşağı. Önce peygamberim diyecek, sonra Allah'ım diyecek aşağı. Ondan sonra kendine iman ettirecek, iman etmeyeni kesecek, doğrayacak. Yanında böyle dağlar gezecek dağlar. Deccal'la ilgili benim sohbetim var. Bizim cübbelahmetçe.tv sitesinde vardır o. O sohbeti öne çıkarsın Yunus kardeşimiz. O sohbeti ya bir sohbet mi, iki sohbet mi bilmiyorum. He? İki sohbet, belki 4-5 saat, 6 saat anlatmışım. Deccal'la ilgili bütün hadis-i şerifleri, rivayetleri mümkün mertebe orada anlattım. O sohbeti mutlaka dinleyin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namazın sonunda وَعُدُّ بُكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ diye namazı bunsuz bitirmeyin. Bu konu teşehhüd dualarındandır. Selam vermeden önce, ah keşke ezberleseniz. Ama ezberleyemediyseniz selam verir vermez hemen onu şeyde var. Dualarımda var mı onu bilmiyorum da. Namaz İlmi Ali kitabımda da var. Onu atalım biz size. 4 şeyden Allah'a sığınmadan selam vermeyin buyuruyor. Sahih hadistir. He? Dualarımda da var mı? Tam ben hatırlamadım. O duayı mutlaka yapın. Eğer ki şeyse telefonunuza ve şeyinize kaydedin. Selam verir vermez. İlk iş onu yapın. Esasen ezberleyip selamdan önce yapmak lazım. En makbul dua selamdan önce yapılandır. Selamdan önce yapılandır ama her dua yapılmaz tabii. Hadiste geçmesi lazım. Namaz içinde olduğu için. Bu mübarek dua. Allahümme eûzübike min azâbi cehennem ve eûzübike min fitnetil mahya vel memât ve eûzübike min fitnetil mesîhid deccal ve eûzübike min azâbil kabr. Bütün sahih hadislerde var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe bunu okumadan selam vermezdiler. Kabir azabı bu kadar mütevatir. Ey Mehmet okuyan! Bukhari başımın üstünden eksik olmaz diyor. Keşke kalbinde iman olsa. Bukhari başının üstünde, Bukhari'de bu hadisler var. Kabir azabı Resulullah sığınmadan selam vermiyordu namazdan. Sen nasıl inkar edersin? Bunu inkar edersen nasıl hoca olursun? Nasıl ehl-i sünnet olabilirsin? Bak birinde kabir azabı diyor. Öbüründe ne buyuruyor? Mesih-i Deccal fitnesinden sana sığınır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene, 1500 sene evvel bundan sığınıyor.
E şimdi kıyamet yaklaşmış, Deccal çıkmak üzere, homurdanıyor, dişlerini bilendiriyor. Sen burada Deccal'dan Allah'a sığındığın yok. Ya hoca benim zamanımda çıkmazsa, senin zaman çıkmaz, senin duaların çoluk çocuğunu da Deccal'dan kurtaracak inşallah. Mübarek adam. Hadis-i şerif böyle emrediyor. Sahabe-i kiram bu kadar evvel bu duaları yapıyorlar. Sen ki kıyamete yanaşmasın, nasıl yapmazsın? Beklenen en şerli gaip Deccal'dır buyuruyor. Deccal çıkmadan namazınızı kılın, orucunuzu tutun, zikrinizi yapın. Aniden çıkarsa bütün dünyayı alt üst edecek. Bütün dünyayı alt üst edecek. Şimdiki gibi ibadet yapma fırsatı bulamazsınız buyuruyor. Bulamazsınız. Ya bu ne büyük tehlikelerden bahsediyor Tirmizi hadisi ya. İşte bunlar ne demek istiyor? Fırsatı değerlendirin, vaktinizi zayi etmeyin. Başınıza bunlardan bir evis saate. Yedincisi, ya da kıyamet kopacak. Aniden kopacak. Ama tabii Deccal çıkmadan kıyamet kopar mı? Hazreti Mehdi çıkmadan kıyamet kopar mı? İsa aleyhisselam gökten inip Deccal'ı gebertmeden, Hazreti Mehdi'ye destek vermeden kıyamet kopar mı? Güneş batıdan doğmadan kıyamet kopar mı? Yecüc Mecüc çıkmadan, set patlamadan kıyamet kopar mı? Kopmaz. Ama yine de tetikte. Ya da kıyamet gelecek. وَالسَّاعَةُ فَالسَّاعَةُ اَدْهَا وَمَرْ Kıyamet ise en dehşetli ve en acısıdır diyor. Hal böyle olunca yedi şey saydı bize. Ya fakir olursunuz, kendinizi unutursunuz. Ya zengin olursunuz, azıp kudurursunuz. Ya hasta olursunuz, bozulursunuz, hiçbir ibadet yapamazsınız. Ya yaşlanırsınız, tükenirsiniz, piliniz biter, ayağa kalkamazsınız. Ya ölürsünüz, efendim zaten cenaze işlemleri başlar. Beş. Ya Deccal çıkar, ölmeseniz de ölmüşten beter olursunuz. Bütün dünya tiril tiril titrer, Müslümanların ödü kopar. Kehf suresinin başını sonunu bilen kurtulur. Kehf suresinin başından ona ayet, sonundan ona ayet. Hemen ezberlemek lazım. Tedbir. Deccal'a onu okusan hiçbir şey yapamıyor ya. Dünyanın altını üstüne götürüyor ya. Dağları eritir götürüyor. Ama Kehf suresinin 10 ayetindeki sır var. Onu diyor, bitirir diyor. Etkisiz hale getirir diyor. Şimdi, Deccal'ın gücüne karşı sana 10 ayet vermiş Kehf suresinin başından o sonundan o. İkisi olsa iyi olur ama hadis-i şerifte başı da dediği rivayetler var. Ama bazı rivayetler olduğu için siz evvela başından 10 ayet yapın. Raşeda'ya kadar. Raşeda ayetine kadar. Başından 10 ayet. Bunu ezberleyelim. Birden haberler, şunlar, Deccal çıktı. O Deccal çıktı mı çok haberler de kalmayacak, merak etme. Beyaz Saray, Beyaz Saray kalmayacak da Deccal onların dumanını tüttürür de. Ondan sonra tam gavurluk yapamadınız ulan der. Sahte gavurlar, siz de adam mısınız lan, hıyarlar der. Hadi gidin aşağı, milleti gavur edemediniz der yani. Ben geleyim de bak ne yapacağım diyor şimdi. Ondan sonra hepsi gitti. Pentagon, Mentagon, Tel Aviv, Melaviv, Deccal'a ne dayanır ya? Ama tabii Yahudiler hemen Deccal'a ne yapacaklar? İntibak edecekler. Zaten anası Yahudi. Deccal'da Yahudilik var. Yani ırktan Yahudilik var. Ama nasıl bir alamet ya! O sohbeti dinley. Parayla değil, pulla değil ya. Dinley. Hadis-i şerifler saydı. Deccal çıktı mı çok tehlike. Ama Kehf suresinin 10 ayetini bilip işte biliyorsun da işte orada aklına gelir mi Deccal'ı gördüğünde? Mesele bu yani. Tam da şimdi Deccal'la karşı karşıya geldi. Seni ne yapar biliyor musun? Sen yapana kadar hemen okuyacaksın ya. Elhamdülillahi lezî enzele alâ abdil kitâbe ve lem yec'al lehu ivecâ. Gayben liyunzire bâsen şedîden min ledünhü ve yübeşşirel müminîne ellezîne ya'melûne s-sâlihât. Enne lehum ecren hasenâ. Mâ kithîne fî ebedâ. Dediğince süne, süne, süne, süne pilini bitirirsin. Zaten şey, Deccal senden kaçar. Ulan bu benim enerjimi bitirecek der. Uzağa gidelim der. Bakarsa ki Kehf suresinin başını biliyor, Deccal o kadar bilmiyor mu? Deccal der ki, ana bu bilene çattık, bundan durursam beni bitirecek. Hemen kaçar. Hey gidi Müslümanlar, Hazreti Kur'an'da ne mucizeler var. Bunlar o zaman belli olacak. Biz bu manzaraları görebilecek miyiz? Pek göreceğimize benzemiyor yani. Vakit bakımından ama yine de tehlike büyük, her an çıkabilir. Sen ondan evvel salih amellerden yapacağını yap diyor. De kıyamet koparsa zaten. Allah! Bir ufak deprem oluyor, ne hale geliyoruz ya?
Zaten depreme lüzum yok. Şimdi deprem olmadan armut gibi dökülmeye başladı binalar. Bir de deprem olsa kıyamet kopacak yani. Biz zannedeceğiz kıyamet koptu. Halbuki Uludağ'ın sırtından bir tane ağaç kopmaz yani. Ya bizim binaların çürüklüğünden ama işte ya bir de kıyameti düşün ki dağlar unufak olacak yani. Bir bina çöktüğü zaman mahallenin hepsi alt üst oluyor. Mahallenin hepsi alt üst oluyor. Bütün dağlar ayağa kalkıp yürüyor, hallaç pamuğu gibi savruluyor. Sen daha ne konuşuyorsun? Allah mı diyebilirsin yani? Onun için ne olur salih amellerinizi ihmal etmeyin buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Daha tabii birçok hadis-i şerif var. Ondan sonra rivayetler var. Efendim, ahirete gitmeden fırsatı ganimet bilmek için, tembellik etmemek için, ya neler beyan ediyorlar dostlar, büyüklerimiz. Avni ibn Abdillah radıyallahu anh buyuruyor. Yarını yaşayacağı müddetten sayan bir Müslüman ölümün mahiyetini bilmemiştir diyor. Şimdi yarın yaşayacak mıyız? Bak hepiniz, ben dahil, ne yarın, daha epey bir pay var yani, zannediyoruz. Yarın yaşayacağını düşünen bir Müslüman ölümün hakikatini, mahiyetini ve künhünü bilmemiştir diyor. Halbuki biz görüyoruz ki adam aniden ölüyor. Gözümüzle görüyoruz bunu. Aniden benim ölmeyeceğimle malum, senin ölmeyeceğinle malum. O zaman hepimiz aniden ölebiliriz. Aniden ölme ihtimali kuvvetli olan insanlar nasıl yarını ömrümüzden sayabiliriz? Ölümün geleceği kesin mi? Ben yemin ederim ki vallahi billahi öleceğim. Siz de eder misiniz? Peki hiç kimse yemin edebilir mi ki yarın yaşayacağım? O zaman hangisi hakikat, hangisi hayal? Ölüm hakikat, yarın beklentisi hayal. Biz niye hayal ipine, malihulya defterine efendim evhamlar diziyoruz? Bu ölüm böyle bir gerçek yani. Ve kem müstakbilin yevmen la sekmilu. Nicelerinin önünde bir gün var ki onu tamamlayamayacak. Ve kem müemmilin li gadin la edriku. Nice yarın beklentisindekiler ulaşamayacak. Levraytumul ecele ve mesira. Levgaztumul emele ve gurura. Siz eceli bilseydiniz, siz ölüme gidişatınızı bilseydiniz, emellerinize kızardınız, beklentilerinize buğz ederdiniz, gururlarınıza, aldanmalarınıza. Ne ziyanlar ya, ne ziyanlar ya. Şimdi bu işi yapayım da namazı biraz sonra kılarım. Bu gece teheccüde kalkmasam da yarın kalkarım. Ya yarın senin değil mi kardeşim? Bu gece bu fırsat varken şimdi yap bunu. Bu gece yatmadan 1000 kere la ilahe illallah desen, ruhun arşın altında geceliyor. Ya ne mübarek geceler geliyor, Recep'te yaparım. Ya Recep'e var mısın? Belli değil. Yap bu gece 1000 la ilahe illallah yatmadan. Ne var kardeşim şimdi mesela? Yok. Atacak ileri, ileri tehir tehir. Tevbe etmez. Kendimi bağlamayayım şimdi. Allah'a söz veririm, bozarım, daha beter olurum. Şimdi daha mı iyisin yani? Mübarek adam. Hiç olmasa bozmamak niyetiyle söz veririm. Yok, yakında tevbe ederiz. Recep geliyor, tevbe ederiz. Recep gelir Miraç gecesi. O gelir Berat gecesi. O gelir Kadir gecesi. O gelir Bayram gecesi. Ya kardeşim, seni aldatıyor bu nefsi şeytan. Hep sana ileriyi vaat ediyor. İlerisi ya cennet ya cehennem. Başka durak yok. Bugün ne yaptın, yaptın. İmam Rabbani Kaddisallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ne buyuruyor? اِنَّمَا ذِي الدُّنْيَا مَتَاعُ الْغُرُورُ الْغَرُورُ مَنْ يَصْطَف۪يهَا مَا مَضَّافَاتَ وَالْمُؤَمَّلُ غَيْبِ فَلَكَ السَّاعَةُ الَّتِي يَنْتَ ف۪يهَا Ey insan! Bu dünyanın altını, gümüşü, malı, mülkü, doları, eurosu, bütün imkanatı, karısı, kocası, çoluğu, çocuğu, aldatıcı bir eşya, az bir menfaat, geçici bir intifa, bunu seçen aldanmıştır. Geçen geçti, bir saniye geri getiremeyiz. Bak buraya girdiğimizden çıkana kadar ne kadar saat geçti. Gelecekse şüpheli, kime nasip olmuş, olacak belli değil. O halde senin için ne var? Hangi anda bulunuyorsun? Anda anda, saniye saniyeden de az. Hangi anda bulunuyorsan, o an senin malın, onu iyi değerlendir.
Hadi bakalım değerlendirelim. Buyur. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü. Bak, bu anı kazandık mı? Gökleri yerleri indirir aşağı. O kadar ağır gelir mizana. Hadi bakalım. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bakiyatus salihat, ebedi kalacak. Yanına kar kalacak salih ameller. Her biri cennette bir ağaç olacak. 500 sene altında atlı koştursa gölgesini geçemeyecek salih ameller ve zikirler. Allah Teala'nın tasdik ettiği kulu dediği zamanda, Sübhanallah dediği zamanda ben münezzehim, doğru söyledin. Elhamdülillah, ben hamde layıkım, doğru söyledin. La ilahe illallah, ben tevhide layıkım, tek Allah ilah benim, doğru söyledin. Allahu Ekber, en büyük benim, doğru söyledin. Mevla seni tasdik ediyor. Tasdik ettiği kuluna bile azap eden, ya. Ne tasdik ettiriyor? Bu tesbihat. Bunun adı nedir? El-Bakiyatus Salihat. El-mâlu el-benûn zînetül hayâti. Mallar, oğlanlar, ay kızlar, hepsi beraber dünya hayatının süsüdür. Dünyanın kendi ne kadar kalıcı ki, süsü ne kadar baki olsa. Vel-bâkıyâtus sâlihât. Sâlih ameller, zikirleri, ibadet. Hayrun inde rabbike sevâbe. Benim karşılığım, mükafatım ebedi olacak. Tatmin edecek, doyuracak, şaibeli olmayacak. Hastalıkla, ölümle, yaşlılıkla, manilerle, arızalarla, efendim, karışmayacak. Ebedi cennet, diz boyu nimet ya. Ve gayrun emela. Beklentiniz, ümidiniz, kafanı bir yere bağlıyorsun. Efendim, bir arsa aldım. Efendim işte, yanından bir iyi yol geçerse değerlenir. O zaman bir de bakıyorsun, istimlaka gitti. Ondan sonra bir şey aldım. Efendim, Arnavutköy'den arsa aldım, çılgın proje yapılırsa kâr ederim. Ya yatarsa? Gitti. Havaalanı gelirse, bir şey alıyor bir yerden, hemen bir beklenti. Değil mi? Herkes bir yatırımda bir beklenti. Altın alıyor, fırlayacak diye, küt iniyor. Adamı bir öyle diyordu geçen. Yahu diyor, altın falan, dolar, euro alacaklar diyor, bana sorsun diyor. Ne zaman alıyorsam diyor, düşüyor diyor, zarar ediyorum diyor. Kesinlikle diyor, denedim artık diyor. Ben burada diyor, bir ölçü birimi olabilirim diyor. Ne zaman aldımsa düşüyor diyor. Allah Allah. Hükümet bile bu adamı bulsa iyi olur ya. Vallahi diyorum, doları düşürmek istedikleri zaman biraz dolar aldırsınlar. Adam diyor, hemen düşüyor. E şimdi adam bir beklentiye giriyor. Git aşağı. Bir bakıyor, ana düştü gitti ya. Onun için siz bir şeylere ümit bağlıyor musunuz? Bağlıyorsunuz. Akıllıysanız bakiyat-ı salihata ümit bağlayın. Hiç fani olmaz, hiç yok olmaz, zayi olmaz. Ama ihlas, Allah için yapacaksınız, riya gösterisi yapacağız. Buyurun okuyalım. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü. Vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve la havleyi de koyarsan kenzü min kunuzü cennet, cennet hazinelerinden bir hazine. Her gün 100 kere okuyan ebedi fakir olmaz. Dünya ahiret 99 belayı defeder. En azından yürek sıkıntısını defeder. Neredesin zikirlerden? Bir şey yok. Bakiyat, salihat. Onlara heves bağlayın, ümit bağlayın. Ahirette çıkacak, zayi olmayacak. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Amin. Sübhane rabbil aliyyil alel vâb. Elhamdülillâ rabbil alemin. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna enselükel cenneh. Ne'udibike minen nâr. Allahümme inna enselüke ridâke vel cenneh. Ne'udibike min sehadike vel nâr. Allahümme inna enselükel cenneh. وما قرب إليها من قول أو عمل فنعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم
Na'udhu bike min eşşerri kulli acili ve acili ma alimna min ma lem na'lem. Allahümme ma qaddayte lena min qaddâ fece'ale akıbetev reşedâ. Allahümme rabbena atina min ledünke rahmeten ve heyyi' lena min emrina reşedâ. Allahümme rabbena atimim lena nurana ve gfir lena inneke ala kulli şeyin kadir. Allahümme rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azâben nâr. Allahümme rabbena hab lena min ezvâcina zürriyâtina kurrat a'yuni ve ce'alnâ lilmuttakîne imâmâ. Allahümme rabbena atina min ledünke rahmeten ve heyyi' lena min emrina reşedâ. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم teslimen kesiran elhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbi burada isimleri yazılan hanım erkek kardeşlerimizin hayırlı muratlarını ihsan eyle. Şerlerden muhafaza eyle. Cezaevinde olanlara acil fereçler, halaslar ihsan eyle. Hastalığı olanlara acil şifalar ikram eyle. Talebe-i ulûme faydalı ilimler ihsan eyle. Ya Rabbi ailevi huzursuzlukları olanların ailelerini Kur'an huzuruyla pür nur eyle. Ya Rabbi bizden evvel vefat edenlere gargaygır rahmet eyle, kabirlen nur eyle, derecelerini âli eyle. Seyyatlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle. Vefat eden Güler Sayın Enver Ballı, kanserden vefat etmişlerdi. Allah'ım şehitlik yasın, halis, Abbas ve Münevver ismindeki meyit ve meyteler vahiy için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhesin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celal. Ya Rabbel Alemin, sen hediyelerimizi bizden kabul ettikten sonra ruhlarına vasıl eyle, kabirlen nur eyle. Bu cemaattan bizden evvel vefat etmiş olan, şimdi sağ olsa bu cemaatte olacak olan, bu külliyenin yapımında bir kuruşu dahi olan meyit ve meyitiyelerde bu dualara ilhak eyle. Ruhlar için El-Fatiha.

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 02.03.2019 tarihinde Hayder Bursa Vakıf Külliyesi'nde yapmış olduğu sohbet sona erdi.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
0: Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
5: Selamun aleyküm. Rabbimin yarattı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
6: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
7: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tapatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
8: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
3: Nasip olursa Eylül itibariyle yeni talebelerimiz olacak. Eskilerle beraber 200 tane talebemiz. Tabii bunlara talebe diyoruz. Aslında bunlar sıralı dersleri bitirmiş, icazet almış, fıkıh eğitimi görmek üzere ve dışarıda hoca kimliğine sahip olan arkadaşlarımızdır. Bu zaman zarfında hala da müracaat oluyor. Yerlerimiz bu manada tam olarak da yeterli olmadığı için bir tadilat süreçlerine girdik. 3 binamızda şu anda tadilata girildi. İzin döneminde bunları hızlı bir şekilde yapmaya gayret ediyorlar. Bu konuda inşallah faaliyetler devam etmektedir. Rabbim nasip ederse, bir aksilik olmazsa, ilk haftasında 30 müderrisimiz, 200 talebemizle beraber 4 binamızda eğitime başlamış olacağız. Rabbim muvaffak eylesin diyelim.
9: Şura Fıkıh Kurulu olarak geçmişten miras aldığımız bilgi, tecrübe ve usulle dünyanın dört bir yanından gelen talebelerimizin yetişeceği bir yuva, bir ilim merkezi inşa ediyoruz. Siz de bu hayrın ortaklarından olmak ister misiniz? Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
10: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
4: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
11: Reklamları dinlediniz.
12: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
13: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım. Yani.
14: Kur'an ölü kalplere hayat verir, su ölü toprağa hayat verir.
15: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
16: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
17: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun. Tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
18: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
19: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
20: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
21: Sonra da öyle ölüyorsun.
22: Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
23: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
4: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
0: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
24: Thank you.
0: İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül FM.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını
2: Ecir
1: sunar.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
1: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
5: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 14 Kasım 2023 tarihinde İstanbul Sarıyer'de yapmış olduğu sohbeti başlıyor.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu teala ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerimiz, iki cihanı, yani hem dünya hem ahiret, ıslahı için ıslah yoluna koymak, düzeltmek demek. Ne lazım? Bu hususta iki nur kitabının adını koymuş. Bu mübarek Yemen ulemasından ve şahından zat Cemalüddin Muhammed Hazretleri, babasının adı Abdurrahman, dedesi Ömer el Hubeyşi. Bu zat hakkında kısa bir malumat verelim. Bunu bitirdiği zaman hem dünya hem ahiret hususunda düzene koymadık iş kalmaz. Ama amel ederseniz, amel etmeyene bir şey yok. Yapraklarıyla yerseniz, yutarsanız hiçbir işiniz düzelmez. Hatla yatsanız, suyunu mürekkebini içseniz hiçbir işiniz düzelmez. İlla amel, amel, amel. Önce ilim, sonra amel, sonra ihlas. Şimdi biz ilim tarafındayız. Dersini yaparız, tercümesini yaparız, izahını yaparız. Dilimizin döndüğü kadar. Sonra ameli size ait. Ben de amel edersem siz de kazanırız. Amel etmeyen kaybeder. Sonra amel eden ihlas ver olması lazım. Yani başka niyet Allah'tan gayri derdi tasası olmaması lazım. Bu mübarek zat 712 Zilhicce'nin 25'inde doğmuş, Zilhicce ayının, hac ayının 712 sene evvel doğmuş. Vefatı 782 Hicri. 1445'ten 782'yi çıkarın. Kaç sene evvel yaşadığını bulalım. Yani 600 küsur sene evvel bu zat yaşamış. İlim ve salah ve takva üzere yaşamış büyük bir alim olmuş. Çünkü babası Allame Salih Vecihüddin Abdurrahman bin Ömer Hubeyşi Hazretleri. Babası çok ilim ve zeka sahibiymiş. Ondan sonra Arapça ilimlerle uğraşmış, sonra fıkıh ilmiyle uğraşmış, sonra müderris olmuş, kadı olmuş, tefsir, hadis, nahiv, lügat, usul, furu ilimlerde mahir olmuş. Çok oruç tutan, çok namaz kılan, takva sahibi, müçtehit bir zat imiş. Müçtehit demek, fıkıhta müçtehit değil, ibadette çok gayretli demek. Çok da kitaplar telif etmiş burada. Kitaplarının isimlerini de zikrediyor. Cemalüddin Hazretleri de onun oğlu, bu kitabı yazan. Esas bu kitap, siz bu kitaptan çok istifade ettiniz esasen. Kitabul Berake. El Berake diye bir kitap var. El Berake, Berake fi fazlı sa'i vel harake. Çalışmanın, hareketli olmanın faziletleri. İslam'ın tembelliğe iyi bakmadığı ve çalışkanlığı ve hareketliliği teşvik ettiğine dair bir kitap yazmış. Öyle bir kitap ki, yani on binlerce kitap gördüm. 40.000'e yakın kitabım var. Birçok da bir şamileden de dünya süper kitaba giriyoruz, çıkıyoruz. Böyle bir kitap daha telif edilmemiş. Yani bu kitabın sahibinin büyük kitabı. Ona başlasak, yani o bizi öldürür, bitiremeyiz. O büyük bir kitap. Bu kısa diye gözüm kesti bunu şimdi. Tabii hep ayet-i hadisler var, ulema beyanları var. Hacet namazlarına kadar var, Berat gecesi var, rekaip, yani her şey var. Ama her şeyin toplandığı nokta bereket. Yani bereket ne demek? Fazlalık. Fazlalık. Yani ne demek? İşte bir ekmek 50 kişiye yetiyorsa bu berekettir. 10 ekmek 2 kişiye yetmiyorsa bu bereketsizliktir ve hayırsızlıktır. Şimdi aldığı para asgari ücret 3-4 kişilik aileye yetiyorsa çok bereket var demek. Bereket yetirir ha. Bereket yetirir. Ama adam bir yani 50 bin lira, 100 bin lira, 200 bin lira maaş alıyor. Ay sonu getiremiyorum diyor. Bu bereketsizliktir. Ne gibi? Koyun bir doğuruyor, devamlı da kesiliyor. Kurban Bayramı, akika, adak, her noktada koyun kesiliyor. Ama vadiler koyundan geçilmiyor. Ama köpek bir doğurmağa 9 doğuruyor. Efendim bir doğurmağa 9 doğurduğu halde bayramı mayramı kesilme mesilmesi de yok. Hiçbir şey olmadığı halde pek ortalıkta köpek görünmüyor. Yani koyuna nispetle. Yani bir doğurup devamlı kesilip her yer ondan dolmuş bu bereket. 9 doğurup hiç kesilmeyip öyle vadileri dolduran bir köpek yok. Bu bereket. Bu sır. Bu bir sır. Ha bunun sebebi ne? Sebebi ne? Köpek gece yarısına kadar durur durur durur. Tam seher vakti uyur. Bereketi kaçmıştır. Şimdi sizden de kim seher vakti uyursa, sabah namazında cemaat kılmasa bereketi yok. İstediği kadar para kazansın. Mutsuz ve umutsuz yaşar. Koyun erken yatar, erken kalkar, seherde uyanık olur. Ondan dolayı bereket almış. Anladın mı sen? O kitab-ül berake fi fazl-ı sa'i vel harake. Yani 20 tane keçi, yok şu kadar koyun, yok şu, yok bu. Yani neler rızkı artırıyor, neler rızkı eksiltiyor, yani neler bereket getiriyor. Ama o kitapta öyle ilimler var ki yani, dünyanın hiçbir kitabında onlar birleşmemiş. Taşlara kadar, zümrütünden, yakutundan, safirinden, akik taşından, yüzük yaparsanından. Yani bereketin öyle bir yönlerinden girmiş ki, yediğinden, içtiğinden, giyindiğinden, ziynetinden, süsünden, her bir konu şöyle büyük bir kitap. Çok büyük. Yani o kitap ders olarak okunsa akıllar durur yani de işte kim onu yetiştirecek. Şimdi bu Cemalüddin el-Hubeyşi Hazretleri çok takva sahibi, çok fazilet sahibi bir zat idi. Babasına tabi olmuş. Zaten aile olarak Yemen'de peygamberin mirasına sallallahu aleyhi ve sellem ilim. Peygamberler mal, mülk, miras bırakmadılar. اِنَّ الْاَنْبِيَا لَمُوَرِثُوا دِينَارًا لَا دِرْهَمًا Altın para bırakmadı, gümüş para. اِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ Ancak ilim mirasını bıraktı. فَمَنْ اَخَدَبِي اَخَدَبِ عَظُّ الْغَافِرِينَ Kim ilimden nasibini çok alırsa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mirasını o kadar çok almış olur. O bakımdan bu zat, miras-ı nebeviden çok nasip almıştır. Kendisine uyulacak kıymetli bir zat. Bir babanın çocuğuna miras olarak bırakacağı en fazla şey ilim ve güzel ahlaktan ibarettir. Bunlar bitmez tükenmez hazinelerdir. Öteki zamanda 100 bin dolar, 1 milyon dolar da bıraksa bunlar tükenecek şeylerdir. Ama ilim tükenmez. Ve ahirete de çıkar. Amelle ve ihlas ile teyit olursa. Onun için ne buyuruyor? Sallallahu teala aleyhi ve sellem Sahih-i Müslim hadisinde Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. İzâ mâtel insânı katâ amelû. İnsan öldüğü zaman ameli kesilir. Defteri kapanır. Bugün kaç kişi vefat etti? Defteri kapandı. Akşam namazını kılamadı. Daha yazılmıyor. Yatsıyı kılamadı. Daha yazılmıyor. Ondan sonra. Tebareke okuyordu her akşam. Bu akşam okuyamayacak. Yasin okuyorduysa okuyamayacak. Teheccüde kalkıyordu, kalkamayacak. Tarikat dersi yapıyorduysa yapamayacak. Bitti onlar. Üç şeyden akış devam eder. Defter kapanmaz. Sadakatin, cariyetin, cami, hastane, çeşme, köprü gibi devam eden hayırlar, yani camisi açık. Kaç yüz senedir o camide namaz kılıyor millet. Geçmiş büyüklerimizin yaptırdığı camiler veya Darül Aceze yaptırmış. Orada fakirler, akrabaları falan olmayanları. Bazı oluyorsa da bakamıyoruz diyorlar. Koyuyorlar da alacı diye. Böyle yerlere biri yardım etse, orada da fakirler, hastalar sebeplense, yüzlerce sene geçse defteri kapanmaz. Yani o kabirde yatar, hayrı devam eder. Ondan sonra köprüden geçilir. Bak Osmanlı'nın köprü 400 sene evvel, 500 sene evvel Edirne'ye gidiyorsun. Yolda kaç tane Osmanlı zamanından köprüler var. Burada hayırları olanlar o köprüden hala geçiliyor yani. Dere taşıyor, sel oluyor. Köprü lazım. Sadaka-i cariye ve ilmin ya da bir ilim ki üntefa'u bihi, onunla faydalanılıyor. İlim devam ediyor. Ya benim inşallah defterim kapanmaz. Allah imanla ölmeyi nasip etsin. Müslüman olarak öldükten sonra ne kadar günahım da olsa Müslüman öldüğümüz için yani sohbet size miras kalıyor. Bu derslerden faydalandığınız sürece bize de bir sevap oradan gelecek inşallah. Buna siz de ortak olabilirsiniz. Bu sohbetleri tebliğ edebilirsiniz. İnsanlara ulaştırabilirsiniz. Oradan o adam namaza başlar. Biri zinayı bırakır. Sonra o oradan çocuğunu namaza başlatır. Sizin de böyle bir hayır imkanınız var. Hoca olmasanız da neden? Bu ilimleri ulaştırmak suretiyle. Evveledin salihin yed'u lehu, bir de hayırlı bir evladı olursa o ona dua ederse. Zaten bir insan namaz kılan bir çocuk bıraksa, oğlan veya kız, o namaz kılan çocuk anasına babasına özel dua etmese bile, bazı öyle gevşekler var. Yani hiç anasına babasına Allah rahmet etsin anca diyebilir. Üşenmekten onu da zor der. Böyle çoluk çocuk var yani hepimizde. Maalesef. Ama sade namaz kılsa, yani farzları bile, sade farzları bile kılsa, ne okuyacak sonunda? Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil müminine yevme kumun hisam. Beni affeyle, anamı babamı mağfiret eyle. Oradan zaten bize hayırlı evlat bırakırsa, hayırlı evlat da derken, hayır da kendine olsun, bir şey istemiyoruz onlardan. Namaz kılan bir evlat bırakabilirse, o da Rabbena gfirli ve li valideyye okuduğu sürece, bunun defteri ne olmuyor? Kapanmıyor. Elhamdülillah. Namaz kılan çocuklarımız var elhamdülillah. İnşallah torunlarımız da başlayacak. Daha torunlarımız büyümek üzere. İnşallah. Allah cümlemizin evladına, zürriyetlerine, çocuklarımıza, torunlarımıza salah, takva, hidayet, ihsan eylesin.
3: Amin.
6: Ve cümlesini salat ehlinden eylesin.
3: Amin.
6: Evde ocakta bir namaz bırakmasın, terk etmesin.
3: Amin.
6: Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Üç şey. İşte bak babası mübarek zat ne yapmış? Abdurrahman bin Ömer el-Hubeyşi Hazretleri ilimle, amelle, ihlasla devamlı teheccüd namazı, bütün gündüzler oruç Rabbimize kavuşmuş. Oğlu Cemalüddin Muhammed bin Abdurrahman Hazretleri de ne yapmış? Babasında çok eserleri varmış ama pek bize ulaşmadı yani. Ama oğlu onun yolunu izlemiş, hayırlı evlat olmuş, Kitab-ül Berake gibi daha da dolu müellefatı var. İşte onları arıyorum, onların peşine düştüm yani. Yazmaları vesairesi işte öyle kitapları şey yaparsa, diğer kitapları da hep araya araya araya öyle dünyanın bir yerinde buluyoruz. Böyle devamlı uğraşıyoruz. Niye uğraşıyoruz? O kitaplara ulaşmışlar. Nesefi Hazretleri'nin kitap mesela, nafile namazlar, fazilet, mübarek gecenin namazlarını toplamış. Kitap bir ciddede var, ciddeden vermiyorlar. Falan falan. Yani bazı kitaplar da kayıp, bazıları yazma. Gece gündüz uğraşımız nedir? Eser bırakmak. O eserlerle siz amel ediyorsunuz, değil mi? Hakikaten amel edenler çok. Bilhassa kadınlar. Nafile namazlara meraklar. Böyle işte defter kapanmayacak işler yapmamız lazım. Amel eden kazanıyor. Ben de amel edersem kazanıyorum. Ama amel etmesem de yazdığım için bir namazı, farz namazı konuşmuyoruz. Farz namazı kılıyoruz herhalde. O kadar da kılıyoruz yani. Ama her yazdığımı yapamasam da vakit bakımından, sağlık bakımından amel edildikçe kitaptan faydalanılıyor. Faydalanıldıkça defter açık kalıyor. Burada herkes defterini açık bırakacak, amellere gayret etmeli. Aksi takdirde ev yaptın, çocukları bıraktın, sana bir şey gelmez kabirde. Yazlık yaptın, çocuklara bıraktın, sen öldün, bir şey gelmez. Zeytinlik aldın, ilgilendin, bir şeyler yaptın, ağaçlar diktin, ektin, bir şey gelmez ahirette. Yani çocuklara kaldıysa. Anladın mı? Miras. Ondan sonra köyde ev yaptın falan böyle bayağı herkes uğraşıyor böyle bir şeylerle. Baba ocağını tüttüreyim falan. Güzel, tamam, sılay rahmeniyet et ama kabirde sana bunlardan hiçbirinden bir şey gelmez. Bankada paralar vardı, bir şey gelmez. Hiçbirinden bir şey gelmez. Sen yatarsın, onlar oradan yer içerler. Bir de günahta harcarlarsa, kötü yolda kullanırlarsa falan, kumarda, içkide, faizde, fuhuşta, o da ayrı bir vebal ve bela olabilir, ayrı dava. Ama sen vazifeni yaptıysan, emri bil marufunu yaptıysan, namazla abdest yetiştirdiysen, efendim, ilmi halini, itikad ehli sünneti öğrettiysen de, çocuk itaat etmediyse, sapıttıysa falan, o başka. Ama vazifeni de yapmadıysan, eğitim, terbiye vazifeni de yapmadıysan, o vakit mesuliyetlere de ortak oluyorsun. Sevap gelmiyor, bir de günaha ortak. Bir de bıraktığın mallar, günaha destek olduğu için, oradan ayrı bir ateş tutuşturuluyor kabrinde falan. Çok sıkıntılı iş. Çok sıkıntılı iş. Onun için bizim öldükten sonra ahirette defterimizi açık tutacak amellere ihtiyacımız var. Bunları kazanıp bırakmalıyız. Bu zat ilimle, ömür boyu ilimle meşgul olmuş. Ondan sonra başka hiçbir şeyle meşgul olmamış. Babasından çok ilimler almış. Ondan sonra çok fıkıh ilimleri öğrenmiş. Diğer bazı alimlerin isimlerini sayıyor, şeyhlerini sayıyor. Ondan sonra efendim o da çok tefsir, hadis, fıkıh ilimler yazmış. Asrında onun gibi bir alim yokmuş. Hatta Mekke'ye yakın tabii Yemen. Mekke-i Mükerreme'deki bütün alimler

0: İki dünyanı Allah mamur etsin, işte iki dünya saadeti versin. Evlenenlere dua yapıyorlar, iki dünyada mamur olsun, mesut olsun falan. Bu çok yanlış bir tabirdir. Çünkü ahirete dünya denmez. Dünya en alçak yer demektir. Lukat manası. Edna müzekkeridir. Müennesi yani dişi tabiri dünya gelir Arapçada. Bu iki manaya gelir. Biz şimdi kelime manası yazıyoruz. Veya mealde de veriyoruz. Onlara bakarsanız biraz ilimden istifade etmek için vakit ayırırsanız Efendi Hazretlerimiz buyurdu her gün mutlaka 15 dakika tefsirden okuyun. En az. Yani tarikat dersini yapan adam Mahmud Efendi Hazretlerimizi dinleyen bir mürit veyahut da tarikat dersi almasa da Allah dostlarını seven, hepiniz Allah dostlarını seviyorsunuz. Mahmud Efendi gibi zatları tabii Allah şefaatine nail eylesin.
1: Amin.
0: Amin. İşte hepinize bir vasiyet yaptı. 15 dakika mutlaka tefsirden okuyun. Çok ilim istifade edersiniz. Bunun misli yazılmamıştır buyurdu. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretti bize yazmayı. Zuhrat olmuş Berat gecesi Ravza-i Mutahhara'da. Efendi Hazretimiz o zuhratı bize anlattı. Öyle başlattı bu işi bize 85'lerde. Allah tamamını ermeyi nasip eylesin. İnşallah Rabbim işte gözümüze, gönlümüze ferahlık, kuvvet, ömrümüze bereket ve hepinize de beraber hayırlı uzun ömürle yazmayı, okumayı nasip müyesser eyle. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Dolayısıyla iki cihan denir. İki dünya denmez. Çünkü dünya edna kelimesinin müennesidir. Mastarı, kökü, kökeni, dünüv veya denaet. Arapçada iş mastara bakar. Mastar alındığı kök kelime, kök. Şimdi ne gibi, ne diyorsun ona? Şey hücre diyorsunuz ya, genetik. Kök hücre gibi. Yani şimdi kelime, edna kelimesi, ismi taftildir. İşte dena yednudan gelir, fiili mazisi falan. Bunun mastar demek kök hücresi yani. Kökeni nereden gelir? İki tane ayrı yerden gelir. Arapça bir acayip bir şeydir. Yani bazı kelimenin 4-5 tane ayrı mastarı olur. O ayrı mastara göre de ondan alırsa mana böyle olur, bundan alırsa mana şöyle olur. Mesela dünüv yakınlık demektir. Eğer sen onu ednayı, dünyayı dünüvden alırsan en yakın demektir. O zaman hayati dünya, fil hayati dünya diyor Kur'an, çok geçiyor. Fil hayati hayatta, öyle hayat ki et dünya. En yakın hayat. Ne demek en yakın hayat? Bir de ahiret hayatımız var. Hangisi bize şu anda daha yakın? Dünyada olduğumuz için bu hayat yakın. O yakınlıktan alındığı zaman. Bir de bunun denaet maslarından alınır. Denaet alçaklık demektir. Türkçeleşmiştir. Osmanlı'dan kalma kelimelerdendir. Yani bazı insanlar, el yaşlılar falan bilebilir. Denaet. Denaet alçaklık demektir. Dünya ahirete göre çok alçak bir hayattır. Vefasızdır, cefalıdır, gaddardır. Değil mi? Dünya, herkes dünyanın zemmi hakkında bu kadar kitaplar, şiirler, romanlar hep dünyayı zemmeden. Çünkü dünya hepimize ne oyunlar etti, değil mi? Ne kazıklar attı, gitti şimdi. Et dünya buyurmuş büyükler. Et dünya tehurru ve tedurru ve temurru. Dünya ne yapar? Aldatır. Varsa yoksa ben der, seni kendine bağlar, gençliğini, bütün şeyini, mesaini sana tükettirir, seni kazanacağım, bezeneceğim, özeneceğim derkene, sonra bütün zararları sana verir, namazları kaçırttırır, oruçları terk ettirir, sohbete getirtmez, ilim meclisini terk ettirir, karının peşine takar, bilmem ne bilmem, hep bütün zararları verir, sonra da ve temurru, hadi bana müsaade eder, eyvallah, ben gidiyorum, bırakır, geçer, gider. Onun için çok alçak bir yer. Allah Teala bunu hiç sevmemiş, rahmetle nazar etmemiş. O manada gelirse dünya ziyade alçak demektir. Sen şimdi iki dünya dersen ne oluyor? Ahirete de dünya demiş oluyorsun. Ama ahiret alçak bir yer değildir. Çok büyük bir yanlıştır. Hem kelime, istilah, terim, tabir, lügat bakımından yanlıştır. Hem de manevi mana bakımından da çok yanlıştır. Ama maalesef en

0: türlü geçinen Türkiye'deki kişiler, dikkat ederseniz, iki dünya tabirini kullanmaktadırlar. İki dünya saadeti falan, düğünlerde, derneklerde. Hemen anlayın ki bu adamın hiç kültürü yok. Misal. Siz onlardan olmayın yani. Ne diyor şimdi? Darain. İki cihan denebilir. Darain saadeti. Ben imza atarken bazı kitaplar hediye istiyorlar, imza atıyorum. Da ne derim çoğunda? Darain saadeti duası ile. Darain, dar, yurt demektir. Darani, iki yurt demektir. Dünya da yurttur. Ahiret de bir yurttur. Diyar da buradan gelir. Diyar, yurtlar. Manasına gelir, Arapçadır, darın cemidir, çoğuludur. Darain, iki cihan, iki yurt. Şimdi bu En-Nurayn, bu zat kitabın adına ne takmış? İki nur. Bu iki nur ne yapacak? Yolunu aydınlatacak. Sizin, hepinize lazım. Yolunuzu aydınlatacak. İki tane nur yaktım diyor. Ayetten, hadisten aldım diyor. Ama bu iki nuru tatbik ederseniz diyor, çok da kısa. Fî ıslâhat dârayn. İki darı, iki yurdu, iki canı ıslah. İslah demek, düzeltmek. Şimdi dünya işlerimizde bozukluk var mı? Ahiret işlerimiz zaten düzgünlük yok. Dünya işlerimizde de geçim sıkıntısı var mı? Aile bunalımı var mı? Karı koca geçimsizliği var mı? Herkeste her şey var ya. Onun için iki nur yakmış bu mübarek, bu kitabı yazmış. İki cihanın bütün işlerini yoluna koyma yeter buyuruyor. Yani tabii iddialı bir çıkış olur. İddialı bir isim olabilir. Diyelim ki en mühimleri. Yani çünkü bu kadar kısa bir kitapta yüz binlerce, milyonlarca ulema kitap yazmış. Hepsi dünya ahiret saadeti için. Tabii ki ama bir özet çıkartmış olabilir, değil mi? Onun için bize ne verir? Başlıklar verir. Biz oradan hizaya gelirsek, yola gelirsek öbürleri kendiliğinden gelir demek istiyor. Çünkü bir adam abdeste dikkat ederse, taharetine dikkat ederse, guslüne dikkat ederse, beş vakit namazına dikkat ederse, bu adam ne yapmış olur dolayısıyla? Zaten balığı baştan tutmuş olur. Balığı başından tuttuktan sonra kuyruğu kaçamaz. Yani diğer bütün düzgünlükler, salahlar, düzenler, intizamlar, nizamlar tabii kendi nefsimizde, sonra eşimiz, çocuğumuza yansır, sonra akraba taallukatımız, ana babamız vesaireye de bizim faydamız olur. Kendini düzeltemeyen başkasını nasıl düzeltecek? Kendine faydası olmayan başkasına nasıl fayda verecek? Kendisi muhtacı himmet bir dede, kande kaldı gayriye himmet ide. Efendi babamız, efendi lazım. Çok okurdu bunu. Yani kendisi himmete muhtaç. Yani himmet demek desteğe, elinden tutulmaya muhtaç. Kendi başına kalsa yürüyemiyor. Böyle bir dede pozisyonundaysa, başkası da ondan yardım istese, tut elimden de yolu geçemiyorum dese, ondan ne bekleyebilir, ne beklenebilir? Adam zaten kendi yürüyemiyor. Bir de senin elinden tutulsa, ikiniz birden küt ortaya, yolun ortasına ezeceksiniz, birbirinizi ezdireceksiniz yani. Onun için evvela kendi dinimiz, dünyamız ve ahiretimiz bakımından düzenimizi temin edecek amellere, itikatlara yönelelim. Bu işin bir ucundan başlayalım. Bilmiyorum, bir kısmınız belki daha elif bile dememişsinizdir. Yani elif, ba, ta, ta bile dememiş olanlar olabilir. İşte bir inatayna kulü vallahi ile namaza devam ediyor. Tamam, tabii ki namaz olur, bir sureyle de olur. Ne yapacaksın? Mutlaka kılacaksın. Ama yani ben bunu yüzüne okuyayım, bütün Kur'an-ı Kerim'i okuyayım, hafız gibi okuyabilirim. Herkes hafız olamaz. Ama hafız gibi yüzüne düzgün okuyabilir. Ondan sonra talim, tecvid, meharici huruf. Evvela itikadın ehl-i sünnete göre nasıl inanmam lazım Allah'ın sıfatlarına, meleklerine, kitaplarına. Oradan başlayan bir süreç. Ama maalesef ortalama 40-50 yaşındaki insanlar, cami cemaatten bahsediyorum zaten, namaz kılmayan pek muhatabımız da olamaz artık yani. Namaz kılmayana ne anlatacağım ki ben? Ha, bu insan namaz kılmayana da anlatacağım çok şey var tabii namaz kılması için. Onu konuşmuyorum. Ama adama diğer vazifeleri söylememiz için bir ortalaması olması lazım. Yani ben bir namaz kılıyorum, kılıyorum derse biz ona ehl-i sünnet itikadın tasih ve ilmihal bilgileriyle namaz caiz olacak kadar kusur, taharet, namazın dışındakiler, içindekiler, şartlar falan, o zaman işini düzeltmeye, yoluna koymaya başlarsın. Ondan sonra da başkalarına da himmet edebilirsin, fayda verebilirsin. Öbür türlü oğluna ne anlatabilirsin, kızına ne anlatabilirsin? Bir şey bilmiyorsan. Evet efendim. Şimdi bu kitap başından mübareğin hutbesini okuyalım. Başlayalım yani kitabı Arapçasında ibarelerini de tek tek okuyorum. O ibarelere göre inşallah çözümler yaparlar. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ımızın ismi şerifiyle. Elhamdü bütün hamdler lillahi ancak Allah'a mahsur. Öyle Allah ki Rabbil alemin, alemlerin Rabbi, 18 bin alem, o ona girdiğimiz zaman çıkamayız. Zaten besmelede kalırız, besmelede ölürüz. Besmeleyi bitiremeyiz. Bereket ayrı bir şey. Bereket ayrı bir şey. Çok yaşam. İmam-ı Gazali, radıyallahu teala, İmam-ı Gazali, çok erken vefat edenlerden. İmam Nevevi, 40 küsur yaşlarında, 50 küsur yaşlarında bunlar. Ama verdikleri eserlere bakın işte bereket. Bereket ayrı bir şey dediğimiz o. İmam Gazali'nin yani yazdığı kitapları ömrünün günlerine vurmuşlar. Yani o uzun el yazma şeyleriyle, uzun kağıtlarla 53 sene yaşamış. 12-13 sayfa düşüyor gününe. Bu ne zaman çocukluk yaptı? Yani 11-12 yaşı da dahil, hepsi doğduğundan öldüğüne, gününe 12-13 sayfa düşüyor. Bir de bunun öğrenmesi var. Ne zaman hoca oldu? Bu bereket. Bu ayrı bir şey yani. İmam-ı Nevevi'nin yazdığı kitaplar İmam-ı Gazali'den az değil. Yani İmam-ı Gazali'ye belki biraz eksiği vardır. İmam-ı Nevevi 44 sene. Bunu 10 yaşını çık ya. Ondan sonra mesele ne? Mesele şu. Bu zaman zarfında ne zaman yatacak, ne zaman yiyecek, ne zaman... Bir de ibadet ne kadar yapıyor bunlar? Allah Allah! İki gecede hatim, şu kadar teheccüd, şu kadar zikir. Ya bu böyle bir şey yok ya. İslam'ın hak olduğunu anlamak için şu yani hiçbir mucize keramete bir lüzum yok. İmam Gazali, İmam-ı Nevevi'nin ömürlerindeki verdikleri eserler, bir de hayatlarında yaptıkları amellere bakıldığı zaman zamanın bereketi Allah'ın yarattığı bir şey olmadan olamaz ya. Allah var o zaman ya. İslam hak o zaman ya. Başka bir dinde böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey bu. Ama İmam-ı Nevevi nasıl bir adamdı biliyor musun? İşte bizim gibi değildi. Bu kadar eseri, ilmi, hizmeti yapabilmek için ne yapmak lazım? Ne yapmak lazım? Öyle yemekte, sofrada, çayda, çorbada gözün olmayacak. Ağzımı meşgul etmeyeyim diye çiğnenecek hiçbir şey yemiyordum. Formül. Ağzımı uğraştırmayayım diye. Ben de çabuk hızlı yemekten bu sefer midem bozuldu, kabız oldu, canımız çıkıyor. Neden? İşte işimiz var, çabuk yiyelim. E yeme. İmam-ı Nevevi'nin formülüyle hareket et. Ne yapıyordu? Bal şerbeti veya süt gibi sade sıvı alıyordu. Neden? Dişleri ve ağzı meşgul etmemek. Çünkü sıvıyı bir dakikada alıyorsun, bir yemeğe oturuyorsun, 15-20 dakikadan aşağı yenmiyor. Hele bir de çeşit. Öyle şey olur mu yani? Hazreti Ömer radıyallahu anh halife olduğu zaman Hazreti Ali Efendimiz geldi. Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz'in de kayınpederiydi aynı zamanda, kızını vermişti. Yani Hazreti Ömer, Hazreti Ali'nin damadıdır. Damadıdır. Tabi damat olsun olmaz. Hazreti Ömer'e saygısı büyüktü. Ama yaşı da Hazreti Ömer'in fazla olabilir. Fazlaydı yani şeyden. Dedi ki, ya Ömer! Sahabe böyle nasihat ederdi birbirine. Dedi ki, ya Ömer, o halife olmuş ya, şimdi idare edelim, alttan alalım, öyle bir şey yok. Dürüstlük var. Ya Ömer dedi, iki arkadaşına kavuşmak istiyorsan, sahibeyhi diyor yine. Arkadaş tabiri basit kalıyor Türkçe'de de. Arapçası sahip, sahabe de sohbetten geliyor kökü bir. Sahibeynine, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Ebu Bekir Sıddık. Zaten üçüncü orada kim gömüldü? Bir tek Hazreti Ömer gömüldü işte. Sahibeynine dedi, iki arkadaşına yani alnın ak olarak kavuşmak istiyorsan işte ona bazı şeyler söyledi. dünyaya soğuk olacaksın. İşte efendim, canın istediklerini yapmayacaksın. Şöyle adaletli olacaksın, şöyle ibadetli olacaksın falan filan bir nasihat yap. Hazreti Ömer kabul ettim dedi. Ondan sonra Hafsa annemiz, Hazreti Ömer'in kızı, kerimesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de eşi, Zevce-i Tahiresi bir yemek getirdi. Bir tabak, kuru bir yemek. Üzerine biraz da getirdi, zeytinyağı damlatacak yani biraz sulansın kupkuru diye. Dur dedi. Hazreti Ali bana dedi, ne nasihat etti? Dedi ki, dünyaya meyletme, böyle yemek içmek keyif yok. Dedi. Bir çeşit yemek geldi, üzerine tam zeytinyağı döküyordu, dur dedi. Bir yemeğe bir şey daha katıyorsun dedi. Zeytinyağı da katarsan buna dedi, bir öğünde iki çeşit yemek olmuş olur dedi. Ben ölene kadar böyle bir şey yemeyeceğim dedi. Ve yemedi. Bugün Hazreti Ömer'i anlatıyoruz. Ama bir oturduğunda bir öküz yiyen, bir koyun yiyen, bir deve yiyen firavunları, karunları, hamanları, şeddatları, velev ki padişahları, bilmem kimleri, ağaları, paşaları kimse anmıyor. Anarsa da nasıl anıyor? Ama Hazreti Ömer nasıl anılıyor? Bugün Şiiler biliyorsunuz, Hazreti Ömer'i hiç sevmez ama gösterecekleri bir numune yok Resulullah'tan sonra. Sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ömer diyeceksin. Radıyallahu anh. Mesele buydu, anladın mı? Mesele bu. Dünyayı tercih etmeyeceksin, şehvetlerini, isteklerini tercih etmeyeceksin. İşte o zaman İmam Nevevi olursun. 44 senede, 30 küsür sene ancak, yani ilmi 10 yaşında da allame olmadı ya bu ya. Ama bu kadar eser bırakmış. Şafii mezhebinde müçtehitlik yani mezhep içi müçtehit derecesine yaklaşmış veya olmuş. Fakih yani. Bunun örneği çok. Bunun örneği çok. Ya İmam Seraksiler, Hanefi'den de, ya bir tane de Hanefi'den misal ver. Hanefiler hepten de şey olduk ya, matara olmayalım. Gazali Şafii, Nevevi Şafii. Ya sen Hanefilerde neler var sen kardeşim Hanefiler. Oradan 2-3 misal verdik. Şafiler başımın tacı, kurban olayım onlara. İmam Şafii'ye. Ama İmam Seraksi hapse attılar. Hiçbir şey yok. Hiçbir kitap yok, bir şey yok. Kuyu gibi yere attılar. Dedi ki ya bari bir kağıt, bir kalem vereceğim. Hatta kömür mömür bir şeyler buldu. Kömürle şunlar. 30 cilt El Mebsut isimli kitabı yazdı. 30 cilt. Hiç kitap görmeden. Hepsi ezberi. Anladın mı? Bu böyle. Bir genç geldi. Şeyi sordu. Ya dedi, bu Ebu Hureyre dedi. Zaten Ebu Hureyre takmış Şiası Sünnisi. Radıyallahu anh Efendimiz. Ya bu Ebu Hureyre dedi, bu kadar şey dedi. Nasıl dedi ezberinde tutacak? Yani çok hadis rivayet etmiş, bu biraz mümkün görünmüyor dedi falan. Oradan girdik. Ya dedik sen ne diyorsun? Ha hadise inanmıyorsan, hadisle başka hadise delil getirirsem, inanmadığım bir şeyle, inanmadığım bir şeyi ispat etmeye kalktığım zaman devir lazım gelir. Ne olur? Orada beni bağlar, seni bağlamaz. Ama hadise inanıyorsan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Efendim, hanginiz men yefsud ridâhu, üzerine giydiği şeyi çıkaracak, önüme böyle serecek, sonra ben ona bir tüküreceğim, ondan sonra alacak, toplayacak, üstüne giyecek. Sonra ne olacak? Fela ensâbâdî, o Tanrı hiçbir duyduğunu unutmayacak. Dolu sahabe var, ben neyse. Hemen Ebu Hureyre oluyor, çıkarttı üstündekini, koydu Efendimiz sallallahu teâlâ aleyhi ve sellemin önüne, Efendimiz sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem mübarek bir tükürdü, hemen onu böyle sürdü, giydi üstüne. Ondan sonra unutmak nedir bilmiyor. Hiçbir şey unutmuyor. Bütün duyduklarını, 4 sene kaldı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında. Karısı da yoktu, çocuğu da yoktu. Sonra evlendi ama o zaman yoktu. Hep mescitte kaldığı için, bütün sohbetleri dinlediği için hepsini en fazla 23 sene kalan sahabe. Hazreti Ali Efendimiz yani 23 seneden de evveli var da onu konuşma lüzum yok çünkü o çocuktu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan önceki beraberliklerinde hadis hükmünde değil. O bakımdan 23 diyorum. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduğunda Hazreti Ali onun evindeydi yani. 40 yaşında. Oradan 23 sene. Vefat etti 23 sene. Yani bütün nübüvvet Mekke dönemi, Medine dönemi hepsinde Hazreti Ali vardı. Ebu Hureyre radıyallahu anh misal. Sadece 4 sene vardı Medine döneminde. Ama onun rivayeti fazla geliyor. E çünkü neden? Hazreti Ali Efendimiz'in meşgaleleri vardı. Hazreti Ebu Bekir'in, onun işe gidiyordu, öbürü çocuğuna bakıyordu, öbürü harbe gidiyordu. Yani herkesin işleri taksimat vardı. Ebu Hureyre hiç çıkmadı mescitten. Ve bu kadar hadis rivayet etti. E şimdi, bu hiçbir şeyi unutmazdı. Bunun sırrı nedir? Bu hadis-i şeriftir. Ama sen hadis-i şeriflere zaten inanmıyorsan, bunu da Ebu Hureyre rivayet ediyorsa, adam zaten Ebu Hureyre'ye radıyallahu anh bir soru işareti koymuşsa, ben de ona çarpı işareti koyuyorum zaten. Ama ondan onu ben ispat edemem. İspat edemeyince hemen aklıma geldi. Dedim ki, yahu dedim, Ebu Hureyre dönemindeki dönem zaten yiyeceklerin saflığı, GDO'lu yok, bir şey yok, her şey doğal. O 1400 sene evvel onu konuşmuyoruz. O ortamdan da 400 sene ki dünya her geçen asırda daha bozuldu. Her bakımdan. Ondan 400 sene, 500 sene sonra İmam Seraksi gelmiş. Ya İmam Seraksi hapiste hiçbir kitap yokken 30 cilt kitabı yazıyor ama roman yazmıyor. Şimdi bak, yazarım. Ben de 60 cilt yazarım. Neden? Uydur ellezi min el becer. Becerden nasıl becerirsen becer demiş adam. Mesele o değil. Mesele ne? Yazdığı şeyi çıktıktan sonra ondan 200-250 sene evvelden gelen Ebu Hanife radıyallahu anh ekolü Hanefi mezhebinin İmam Muhammedler İmam-ı Seraksi'den 250 sene evvel oradan gelen bütün kitaplardaki kaidelere vursan sen çünkü bunu elinde bir kitap yoktu, kafadan yazdın. Ama çıktıktan sonra kitap geldi. Peki o kitabı kıyas yaptıkları zaman Hanefi usulüne göre, kavaidine göre, fıkhına göre bir tane ters düşen çıktı mı? Çıkmadı. Demek ki bütün o duyduklarını, okuduklarını ezberlemiş ve 30 cilt ezberinde. Yani bunu deyince durdu. Ya dedim 400 sene sonraki bir fıkıhçı da 30 cilt, 40 cilt, 60 cilt yazıyor ama yazdığı kendiliğinden düşündüğü bir şeyler değil. Bildiği şeyleri yazıyor. Bunun kafasında nasıl kaldı bu? Çıktı hapisten, kıyas yapıldı, bütün hepsi fıkırların hepsine uygun düştü. Bildikleri doğru. O da duydukları, o da gördükleri. Ebu Hureyre'nin de duydukları rivayet etti. Durdu bak orada. İnsaflıydı. İnsaflıydı. Zaten akıllılar insaflı olur. Bütün insafsızlar manyaktır zaten. Yani mücadeleyi sürdürüyorsa o inattır. İnatlıktan iş yapanla iş olmaz. Orada güzel bir mesele sudur etti. Ondan sonra yani hakikaten iman ettirecek bir şey. Ya kimi ama? Ya işte mezhepler lazım değil, hadisler sonradan yazılmış, şudur, budur diyerekten mezhepsiz takılanlar ve efendim, Kur'an'dan, mealden mana çıkarmaya kalkanlar, yani hadis-i şerifsiz bir Kur'an, mezhepsiz bir Kur'an, o zaman ne oluyor? Kur'an-ı Kerim anayasa gibi kalıyor ama o anayasanın çözümü, hadisteki tefsiri, beyanı, mezheplerdeki uygulanılırlığını boşa düşürüyor. Boşa düşürünce adamı Kur'an'la baş başa bırakıyor, ona da diyor ki, sen de müçtehitsin, Kur'an'dan mana çıkart, istediğin gibi kafana göre takıl diyor. Bunu da dediğin zaman bugünün gençliğine veyahut da hocasına, hacısına fark etmez. Kimsenin buna gücü yetmez, bir İmam-ı Azam değil. O zaman meallen baş başa kalıyor. Hadislerin hepsinde soru işareti, buyurdu mu, buyurmadı mı, duydu mu, duymadı mı, sonradan uyduruldu mu ya soktuğun zaman, haşa. Mezheplerin fıkhı tümü ayet hadisten çıkıyor. Hadis tarafı kalktığı zaman mezhebin de yarıdan fazlası çöküyor. Çünkü fetvanın birçoğu hadis-i şeriflerden çıkaran bir müştehit çıkarıyor. Ham maddeyi ortadan kaldırıyor. Ondan sonra seni bırakıyor. Şu anda mealcilik denen akım. Reformistlik de buna diyebilirsiniz. Hepsi aynı şeyi savunuyor. Bu zihniyet Kur'an bizi bağlar diyor. Kur'an'ı da adam Arapça bilmiyor. Tefsir hadis bilmiyor. Yani hiçbiriniz, çoğunuz bilmiyorsunuz. Şurada kaç kişiye ben bir Beyzavi tefsir açsam mana verebilirsiniz? Sana diyor ki, kimseyi taklit etme diyor. Ne yap diyor? Kur'an'a tabi ol diyor. Şimdi kimseyi taklit etme derken, Hadisleri de bunun içine sokuyor. Müçtehitleri de bunun içine sokuyor. Normal sokaktaki kasabı, hamalı, şoförü kastetmiyor. Din büyüklerini kastediyor bu laftan. Kur'an'a aşağı. Peki sen Kur'an'ı kendin anlayabilecek ilmin var mı? Yok. Nereye bakacaksın? Meale. Sen aslından manayı çıkaracak ilmin yoksa mecburen yine meale bakacaksın. Meale baktığında ne yapmış oluyorsun? Yine birini taklit etmiş oluyorsun. Çünkü neden? O meali sen yapmadın. Birini taklit etmiş oluyorsun. Ve o da yanlış mana verme ihtimali de var mı? Var. O yanlış mı verdi, doğru mu verdi? Senin kıyas yapma ilmin var mı? Yok. Seni bıraktı Hint okyanusunun ortasına, balinaların, köpek balıklarının ortasına salladı seni gitsin. Şu andaki mevzu bu ha. Gençlerin en büyük sorunlarından biri mealcilik. Ben niye onu bunu taklit ediyorum? Ben niye İmam-ı Azam? O zaman diyor ki hocalarımız, yahu diyor, sana diyor ki adam Kur'an'a takıl. Kur'an'dan da anlayacak ilmin yok ki %99'u Kur'an'a mana veremez direkt yani, tefsir bilmez. O Arapça bilmediği için. Arapça bilmek yetmez. Konuşma Arapçası yetmez. O sarf, nahiv, mani, beyan, bedir, bütün alet ilimleri, Kur'an'ı anlamak için gerekli olan bütün ilimler de sahip olacaksın. Yoksa sen kâle dedi kim ellezine o kimse ki kefaru kafir oldular. Orada zaten bir hüküm çıkmıyor ki, orada kafirin ne dediğini anlatıyor. Onu sen belki birkaç kelime öğrenip mana verebilirsin. Ama ileride öyle ayetin devamında oradan ne kadar hüküm çıkarmış İmam-ı Azam, sen nerede çıkacaksın? Bakara suresinden 1000 tane emir var, 1000 tane neyi var, 1000 tane hüküm var, 1000 tane haber var. Sade Bakara suresi. 2 taneyi çıkartmana çıkaramazsın. Yani o zaman kimi taklit ediyorsun? Meali yapanı. Madem meali yapanı taklit edeceğine, ben İmam-ı Azam'a daha güveniyorum. İmam-ı Azam'ı taklit ederim ya. Al sana mezheplerin lüzumu. Ya İmam-ı Azam'ın ilmi, fazileti, bütün özellikleri, takvası, şüpheden vesaire vesaire mütevatir olmuş. Yani yalanda birleşmeleri mümkün olamayacak, uydurulamayacak kadar talebeleri, okuyanları her bir kanaldan gelmiş. Veyahut Ahmed İbn Hanbel de tabii öyledir, güvenilirlik bakımından İmam Şafii, İmam Malik. Haşa, hiçbirine şerh etmiyoruz haşa. O zaman ayeti, hadisi o anladı. O anladığına göre buradan bir mana çıkardı. Şimdi sen bana diyorsun ki, şu andaki meale bak, Arapça'da bilmesen de olur. Türkçe kim meal yapmış, doğru mu yapmış, yanlış mı yapmış? O mealden dinini yaşamayı öğren diyor. Ve diyor o mealine bakarak helalı haramı bul. Ne yiyeceksin, ne yemeyeceksin, ne giyeceksin, ne giymeyeceksin, kimle evleneceksin, kimle boşanacaksın. Her şeyi oradan çıkart diyor bana. Ya ben bu kimin nasıl tercüme yaptığı belli olmayan bir meale dayanarak bütün dini nasıl tespit edeceğim ya? İşte gençlere bunu yüklüyor. Taklit etme. Ne demek İmam-ı Azamcı? Hanefi olma, Şafii olma, Hanbeli olma, Maliki olma. Ne ol? Mezhepsiz ol. Ne demek mezhepsiz ol? Eşittir dinsiz ol. Çünkü neden? Çünkü mezhepsiz dini yaşayacağın durumu yok. O zaman bütün Kur'an'ı ve hadisi bilmen lazım. Hepsinden hüküm çıkaracak da fıkı bilmen, usulü fıkı bilmen lazım. Ondan sonra bu helaldir, bu haramdır diyeceksin. Yeniden bir din çıkaracaksın. Herkes kendi kafasına göre takılırsa, şu anda neye 4 mezhep var diyor, o zaman 4000 tane akıldan 80000 tane yorum çıkacak. Ya bu kadar saçma bir şey.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 14 Kasım 2023 tarihinde İstanbul Sarıyer'de yapmış olduğu sohbeti devam edecek. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Şimdi reklamlar. Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali, sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultandern.org.
5: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatları ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
6: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
3: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
7: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için Umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes Umre'ye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
3: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
8: Merakla beklenen kitap çıktı.
6: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
8: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
9: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, ORG.TR.
10: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
11: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
12: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
13: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mallarınızı zekatla koruyun, hastalarınızı sadaka ile tedavi edin, belaya da dua hazırlayın. Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. Siz de sadakalarınızı Vahidder aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir veya 7136'ya SMS göndererek 30 lira bağışlayabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 588 1588 vahidder.com.
14: Su
9: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
14: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
15: Reklamları dinlediniz.
0: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
16: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
17: Kur'an ölü kalplere hayat verir, su ölü toprağa hayat verir.
18: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
19: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
20: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebeye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun. Tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
21: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
22: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
23: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
24: Sonra da öyle ölüyorsun.
25: Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
26: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
27: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
3: Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
9: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı
2: devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 14 Kasım 2023 tarihinde İstanbul Sarıyer'de yapmış olduğu sohbeti devam ediyor.
0: Bu anlattığım bu değildi ama ha. Öbüründe konuştum ama özelde konuştum demek. O da şu. Dedim ki kardeşim dedim. Hadis-i şerifler sahih mi geldi bize? Ondan sonra Bukhari falan sonraki yani 200 sene sonra 200 sene sonra ya 200 sene sonra olur mu? Bukhari'nin şeyhi var, onun şeyhi var. O zaman yazı yoktu. Yazı yoktu olur mu? Sahabe-i kiram başladı yazma. Abdullah ibn Amr ibn As Hazretleri izin istedi yazmak için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dediler, o yazmaya başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem engellemedi. Fakat diğer sahabe itiraz etti. Dediler, ya Resulullah da beşerdir, sallallahu aleyhi ve sellem insandır. Ne yapar? Bazı sinirlenir bir şey söyler. Sinirlendi bir şey söyledi. Sen de yazıyorsun. Ondan sonra belki birine kızdı bir şey söyledi. Ondan sonra bütün ümmete hadis olarak gidecek falan gibi bir tartışma oldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e müracaat etti. Hazreti Abdullah ibn Amr, 4 Abdullah'tan biri, 4 fıkıhçıdan biri. Dedi ki ya Resulullah ben böyle yapıyordum. Yani Efendimiz'e görüyordu yazdığını. Bir şey demiyordu falan. Sonra dedi arkadaşlar böyle itirazlar ettiler. Ben ne yapayım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Üktüp yaz. Bu ağızdan yanlış çıkmaz. Yani kızarım, öfkelenirim. Ben de beşerim, ben de insanım. Farklı haller yaşarım. Ama yalan yanlış bir şey benim ağzımdan çıkmaz. Ben peygamberim, ben masumum. Normal biri değilim ki ben. Sahabede bile kızdığı zaman olur, şu olur, bu olur. Yani masum değil ki sahabe. Onun için yaz buyurdu. Ve yazı zaten asr-ı saadete başladı dedim. Ondan sonra zaten hep yazıyla devam etti. İmam Bukhari yazıyı başlatan insan olabilir mi 250 sene sonra ya? Hazreti Osman döneminde zaten musaflar yazı vardı ya.

Mushaf vardı. Dolayısıyla yanlış yanlış bilgilerle dolduruluyorlar maalesef. Şunu dedik özetle. Özetle şunu dedik. Hadislerde vahiydir. Bir onu konuştuk uzun uzun. Onu ben çok konuştum. Dergide yazılar dedim. Hadislerin de vahiy olduğunu ispat ettik. Kur'an'ın dışında hadisle hüküm sabit olur mu? Olmaz olur mu? Altın yüzük takmandan, erkeğin ipek giymesinin haramlığından, adamın efendim işte yiyeceği şeylerdeki haramlardan, necaset yemenin haramlığından. Mesela Kur'an'da hiçbiri yok. İşte evlenilecekler arasında işte efendim bir kadınla teyzesini aynı nikahta toplayamaz. Yani iki evlilik yaptı. Birisi aldığı kadın, biri de onun teyzesi. Mesela bu Kur'an'da haramlarda sayılmıyor. Halbuki hadisle haramlığı sabit. Aynı ananla evlenmek gibi yani. Haram. Eşini bu sefer durdu. Şimdi aklı olan durur burada. Yüzlerce, binlerce hadis okuyabiliriz. Şu anda herkesin haram olarak bildiği şeyler ayette bulamıyor. E niye? Ve mâ teâkûhû rasûlü fehûdû. Rasûlüm ne verdiyse alın demiş. Açık çek vermiş. Ve mâ neâkûhû hanûfendû. Onun yasağı benim yasağım demiş. Bütün Kur'an atıullâh atıû rasûl. Allah'a itaat, rasûle itaat demiş. Allah'a itaat sade Kur'an'da olsaydı rasûle itaatın zikredilmesinin manası kalmıyordu. Çünkü Kur'an zaten herkesin kabul ettiği bir şey. Niye Rasul diyor bir daha? Devamlı Rasul'e itaat. Çünkü neden? O da vahiy ile hadisler yoluyla beyan ediyor. Farkı ne? Ayet ise namazda zamm-ı sure okuyabilirsin onu. Hadisse namazda zamm-ı sure yerine geçmez. Bu kadar farkı var. İnanmak bakımından, hüküm tespiti bakımından, helal haram beyanı bakımından. Hiçbir farkı yok. Aynı şey ya. Sen de bakalım şimdi. Altın yüzük erkek takabilir, helaldir. Ne oluyorsun? Ayette yok. Hadde diyebiliyor musun bakalım? Hadis-i şerif, ayette ne farkı var? Hüküm ifade etmekte. Çünkü hepsi Allah'tan geldi. En nihayet geldiğimiz nokta şu oldu. Hani hadisleri de tamam, sahih olacak. Mütevatir, mütevatir az var. Manen mütevatir çok var. Sahih çok var. Tamam, tamam, tamam, tamam. Çünkü bir... Ama bu saatler sürdü. İzahlar, soru cevap, soru cevap. Geldiğimiz son noktada artık yine tam şüphe yani biraz kaldıysa onun tamamen izalesi için Allah Teala bana ilham etti ki dedim ki bu İslam, bu şeriat, bu Kur'an diyor. Allah'ın dini mi? Allah'ın dini. Bu sadece sahabenin dönemindekilere mi geldi? Yani Resulullah'tan kendileri işitti, kendileri tatbik etti. Hadis miydi, sahih miydi, zayıf miydi sorunu yok. Çünkü kendi duydu, kendi amel etti. Peki biz geldik dünyanın sonunda veya 200 sene sonra, 300 sene sonra gelenler. Şimdi orada şüpheler başlattınız. Bunu Ebu Hureyre duydu mu, bir şey kattı mı, şu şöyle oldu mu, bu bir öyle oldu mu ile bu işi bütün milleti hadisten, mezhepten soğutma başladılar. O zaman dedim ki, işte biz bu dini koruyacağız. O dedi Kur'an hakkında. Kur'an'ı da korudu. Şimdi ben bir şey söylüyorum, o da bir şey söylüyor. Kafası çok çalışırsa işin uzun gider. O zaman dedim ki, biz öldüğümüz zaman kabirde, mahşerde sorgu, sual var mı? Dedi var, Kur'an söylüyor çünkü. Şimdi Kur'an'a gidiyoruz ya, her işi Kur'an'a götürüyoruz. Var. Helal, haramdan hesap, muhasebe var mı? Öyle ya. Helal iş mi yaptın, haram iş mi yaptın? Ticaretinde, giyiminde, kuşamında, nikahında, cimağında helal var, haram mı var? Bunun çoğunu da ayette bulamıyorsun. Ama hadis-i şerifler de var. Mezheplerde, müçtehitlerde bunu güzel hükme bağlamışlar. Herkesin anlayacağı şekilde. Yani ne gibi? Ayet hadis ne gibi? Ayet hadis ilacın ham tabirini kullanmak istemiyorum. Teşbihte hata yok. Aslı, asıl maddesi ilacın. Ama yani aspirin. Aspirin kan sulandırmakta, işte ağrı kesmekte herkesin bildiği en kolay ulaşılan aspirin. Ama içinde kaç gram ne var? Ne kadar, nereden üretilmiş? E şimdi senin de başın ağrıyor veya kanın sulandıracaksın. Git o zaman Samsun'da kavak ağaçları çok olur. Kavak diye de bir şey de var orada, ilçe. Git orada kavakistan'a bir tane kavağın yapraklarını bilmem neden şey yap. Bayağı bir yemen lazım. O aspirin o hale gelene kadar o bilmem ne kadar kavak yaprağından çıkıyor biliyor musun? O kavağın yapraklarından kaç kazan yiyeceksin de
Ondan sonra ne miden bağırsan kalacak, bilmem. O aspirinin verdiği şeyi verecek. Çünkü neden? O oradan imal edilmiş, işlenmiş, getirilmiş, kotarılmış, gramı tespit edilmiş. Hangi gram, kaç gram, ne kadar alın? Her ilacın gramı var değil mi şimdi? Onu gramını arttırırsan, eksiltirsen kolesterolün düşmüyor. Veya bilmem daha beter oluyorsun. Hepten düşüyor. Ha, o müçtehit ne demek? Kısaca müçtehit efendim laboratuvardaki eczacı demek. Şimdi eczacılar mı? O onun diplomasını kullanıyor falan. Çıraklar dolu. O eczacıları konuşmuyoruz. Eski eczacılar ne yapıyordu? Ham maddelerden Osmanlı döneminde falan geliyordun. O oradaki bütün maddelerden gramını bilerekten sana özel bir terkip yapıp eczacı veriyordu, gidiyordun evine. Eski eczaneler böyleydi. Demek ki müçtehit ne? Müçtehit eczacı. Ayet hadisten. Malzemeyi nereden alıyor? Ayetten, hadisten. Ben de alırım. Git o zaman aspirini kavaktan al. O zaman burada bu kadar ayet, binlerce, yüz binlerce hadis-i şerif, yüz binlerce hadis-i şerif, Allah Allah. Hepsini bileceksin. Öncesini, sonrasını, ravisini, rivayet edenlerin durumunu, güvenilirliğini, her şeyi bileceksin. Bu demektir ki milyonlarca insan hakkında malumatın olacak. Yüz binin ravi zincirinde sana ulaşana kadar üç kişiyle ulaşmış. Çarp onu 600 binden 3 kere 6'dan zaten o kadar ravi çıkıyor. Her şeyi bileceksin, bileceksin, bileceksin. Ondan sonra geleceksin, gramajını tespit edeceksin. Sana bir ilaç verecek, şöyle amel edebilirsin diye. Sen de gence diyorsun ki, git Kur'an'a bak. Hadisi de devreden çıkarttığı zaman adamı o kadar şeysiz bırakıyor ki, delilsiz. Küllüme diyor, kütürüme diyor yani. Kur'an'dan hiçbir şey çıkaramaz. Nereden çıkaracak? Yatsının farzı 4 yazmıyor. Zekat 1/40 yazmıyor. Dedim ki zekat 1/40 yazmıyor. Dedi ki zaten 1/40 değil ki. Nasıl oluyor dedim. Zaruretinin dışında ne varsa vereceksin. O dedim sen şeyin mezhebindensin o zaman. Bak yine taklitçisin dedim. Çünkü Kur'an'da böyle yazmıyor. Bak taklit ettin birini yine. Neden? Fazlasının hepsini vereceksin. Ona öyle bir şey mi var? Ama Kur'an'da bunların hiçbirinin şeyini bulamazsın. Teferruatı hadis-i şerife havale etmiştir. Habibim ne verdiyse ona itaat edin. Niye dedi bunu bütün ayetlerde? Bir yerde tek bırakmadı kendini Allah. Resulüme itaat edin. Çünkü neden? Kur'an anayasadır. Onun izahı, beyanı, tebliğini, tebliği de duyurması da Resulullah'a aittir. Sallallahu aleyhi ve sellem açıklaması da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aittir. Çünkü Kur'an ona iki vazife vermiş. لِتُبَيْنَ لِنَّاسِ مَا نُزِلَيْلِ İnsanlara indirileni sen onlara açıklayacaksın diyor Kur'an. Peki o zaman sünnete lüzum olmasaydı Kur'an zaten indirilmişti. Habibim Kur'an'ı oku onlara geç buyururdu. Açıklaman için diyor. Açıklamayı neyle yapacak dedim. Durdu. Açıklama yaptıkları işte hadis o. Peki açıklama görevini kim vermiş? Yine Kur'an. Orada da durdu elhamdülillah. Başarılı olduğumuz noktalar. Peki bu din Allah'tan kullarına geldi mi? Geldi. Sadece sahabeye mi geldi, bize de mi geldi? Bize de geldi. Şimdi biz öldüğümüz zaman bu dinin helalından, haramından, işte namazdan, abdestinden vesairesinden mesul olacak mıyız? Olacağız. Hesaba çekilecek miyiz? Çekilecek. Bu hesaba göre mizana sırattan, mizanda tartılacak mı amellerimiz? Tartılacağız. Ondan sonra ya cennete ya cehenneme gönderilecek miyiz? Gönderileceğiz. Bu kadar ciddi bir mesele. Ben ebedi yanma durumum var. Veyahut da muvakkat günahına göre kadar çıkarsın. Kafir olmasan, imanlı ölürsen sonda çıkarsın. Ama Allah bana sen cehennemliksin diye hüküm verip gönderirse, Allah muhafaza. Birilerini gönderecek. Kur'an'da gördüğümüze göre birilerini göndereceğim diyor. Yani Müslüman da olsa günahını soracağım diyor. Gönderecek. Bu adam derse ki, ya Rabbi ben altın yüzük taktım, bilmem sakal tıraş ettim, bilmem şu günahı yaptım, bilmem Kur'an'da yoktu, gittim bir kızla teyzesiyle beraber ikisiyle birden evlendim. Mesela bir adam bunu diyecek. Allah Teala da diyecek ki sen cehennemliksin, sen haram işledin. Adam derse ki Kur'an'ı ben okudum, bunlar Kur'an'da yoktu. Allah Teala buyuracak ki Habibimi gönderdim, peygamber gönderdim, Resulüme itaat edin dedim, Resulümün yasaklarını vazgeçin dedim, Haşr suresi, bu kadar ayet Kur'an'da var. Ama ben, hadisler sonradan yazıldı, 200 sene sonra yazıldı, şöyle oldu, böyle oldu. Şimdi Allah-u Teala
kullarına helaldan, haramdan, günahtan vesaireden, yani mesela ters ilişki hanımınla, bir insan hanımından ters ilişki, lanet sebebidir, haramdır, en büyük günahtır. Kur'an-ı Kerim'de işaret var. İşaret var ama sarahat yok. Sarahat yok. Büyük abdest kanalından birleşmenin haram olduğu, lanetli olduğu birçok hadis-i şerifle büyük günahlar serisindedir. Ama ayet olarak bunu bulabilir misin? Bulamazsın. Fe'tü harsakü men neşittüm. Ekin tarlanıza gelin. Yani döl yatağından gelin. Ayetteki döl yatağındaki hars tabirinden anlaşılıyor. Anlaşılıyor ama sen tersten gelirsen haramdır, azaptır, cehennemdir. Böyle bir ayet yok. O zaman sen millete ne yapıyorsun? Ne yaparsan da yap hanımındır diye serbest ediyorsun. Hadi bakalım şimdi. Allah-u Teala da gel dedi ki bu küçük livatadır. Sen cehennemin dibini boylayacaksın şimdi. Tamam, kafir olmadın. Ama günahkarsın. Adam da derse ki Allah'a, Kur'an'da böyle bir şey yazmadı. İşte hadis yok diyene konuşuyorum. Hadis yoksa din yok. Tamam mı? Hadis yoksa din yok. Kur'an'la hadis birbirinden ayrılmaz, Allah'ı Resulü'nden ayıramayacağın gibi. O zaman Allah bana hesap soracak, beni cehenneme atacak. Ben de dünyada hadisler delil midir, değil midir, sahih midir, değil midir bu tartışmaları yaparken Fatih Sultan dayanmış Konstantiniyye'nin surların dibine, İstanbul düştü düşmek üzere, papazlar da toplanmış, patrikler, kiliselerde, kapıda Hazreti Fatih fethetmek üzere şehir düşüyor, bunlar da meleklerin cinsiyetini tartışıyor. Erkek miydi, dişi miydi diye. Yakında görürsün kelleni önüne koydukları zamanda. Zaten gebereceksin, geberince de bakarsın ahirette melekleri falan görürsün. Cinsiyet yoklaması yaparsın. Yani manyak papazlar gibi şu anda herkes ölmek üzere, ortalamamız genç yaş başlamıyor. Hemen kabire gidiyorsun, kabirde sorgu sual başlıyor namazdan, abdestten. O hadis sahih mi, bu hadis sahih mi? Din diye bir şey yok o zaman ya. Ahirette ne soracak o zaman? Allah dedim, Celle Celaluhu. Kur'an'ı muhafaza etti, ayet ver, kabul ediyorsun. Eğer hadis de dinse, Allah'ın Kur'an'ının beyanı hadislerle yapıldıysa ayetle sabit, Resul ne verdiyse alın ayetle sabit, Allah bu hadisleri de korudu. Çünkü neden? Korumadığı ve bize kadar karışık olduğu, kimin eli kimin cebinde olan bir dinden, yarın Allah beni mes'ul isterse eder, isterse hiç kitap göndermeden, hadi lan canın cehenneme dersen, o Allah'ın mülküyüz biz. Onu konuşmuyorum. Ama Allah adili mutlaksa, Allah hakimi mutlaksa, Allah hekimi mutlaksa, Resul göndermeden azap etmem buyuruyor mu Kur'an'da? Buyuruyor. Nasıl olacak? Resul gönderdi. Bana kadar hiçbir helal, haram, hüküm, hadislerin hiçbir hükmü kalmadı. Hükümsüzdür diyor. Bunu diyen adam, din yoktur demiş oluyor. Hadis hüküm ifade etmiyorsa, Allah bana bundan sormayacak. Bana bundan sormayacaksa, adam ters ilişkiyle ömrünü geçirse, ahirette azap edemez. Niye? Kur'an'da yazmıyor. O zaman o delikanlı işi gücü de var yani elektronik falan yani beyni şey çalışan bir çocuk durdu. Dedim Allah hepimize İslam'dan soracak mı? Dinden soracak mı? Helal adam soracak mı? Hesapsam soracak. Bu hadisler bize kadar gelmediyse bu hadisler sade sahabeye miydi? Bütün ümmete miydi? Resulullah'ın beyanları kimi bağlar? Kıyamete kadar gelecek her Müslümanım diyeni bağlar. O zaman sen diyorsun ki sahabe kulağıyla duydu, amel edebilir. Ondan sonra koptu. Ondan sonra koptuysa, helalın haramın çoğu da hadislerle sabit olduysa, ayetler de oraya atfettiği için, yarın Allah bana nasıl soracak o zaman? Allah da adaletliyse, demek mutlaka o hadisleri, helalı haramı bize kadar ulaştırdı ki, ahirette de mesul tutsun. Öyle mi değil mi? Bilmiyorum, ne anladınız? Bir koca karı dedi ya, Zemahşeri'ye. Zemahşeri, Allame, Carullah, Mutezile mezhebinin önde gelin. Sonra tevbe etme rivayeti, ben de onu kabul ediyorum. Çok seviyorum onu kitaptan. Mutezile'nin itikadını hiç beğenmem, onu da itikadını beğenmezdim. Ama sonra tevbe etmiş, istihare, istişare, keşif ehli falan. Bir ümit var yani, o
Kur'an'a en büyük hizmeti yaptı. Ama işte yanlış itikatta ve ehl-i sünnet dışı işler var. Sonra dönüş yaptığına dair rivayetler var. Biz onu

Böyle bir insan. Ama geldi bir köye, biraz da topal daha sarktı. Herkes ziyarete geldiler. O Allame Zemahşeri gelmiş falan. 900 sene falan evvel yani çok. Ondan sonra bir de koca karı geldi, baktı falan şeyle. Dedi, bu muydu dedi ya, amma da methettiniz. Falan çok ağrına gitti yani, siniri bozuldu ya. Ondan sonra çok da ibadetliydi. Kabe'nin içinde devamlı hatimle namaz kılardı. Hep Kabe'de dururdu. Onun için Carullah Allah'ın komşusu yani Mekke'de duranlara Carullah deniyor. Ama sonra Mekke'de ölmemiş. Kadına baktı şöyle bir. Dedi ne, beni mi dedi beğenmedin ya sen? Ki dünyanın o zaman en büyük alimi yani şeyde. Hiç kimse onun karşısında konuşamaz. Arap edebiyatında, tefsirde falan. Şey olarak yani. Hadis rivayeti senetlileri konuşmuyorum. Rivayet değil de dirayet tefsirlerinde. Oraya da şerh koyalım da birbirine karışmasın olaylar. Ondan sonra dedi ben dedi sana dedi Allah'ın varlığını dedi 100 delille ispat ederim dedi. Koca karıya diyor. Koca karı dedi ya. Ben demedim mi dedi ya bu dedi. Boş konuşuyor. Çünkü dedi, ben dedi, zaten Allah'ın varlığında şüphem yok ki, bir delil bile aramıyorum dedi. Git onun şüphesi olanlara anlat. Hepten rezil olduk, aldı demektir. Siz de şimdi dinlediniz, dinlediniz, ne anladınız diyorum, ha böyle bakıyorsunuz koca karı gibi. Niye? Çünkü o koca karı dediği gibi diyorsunuz bana. Bizim mezhepte, hadiste şüphemiz yok ki, ne anlatıyorsun yani? Git onu anlat. Sizi biliyorum zaten ne mal olduğunuzu, mübarek adam olduğunuzu. Yani sizden şüphem yok yani. Sizden şüphem yok. Ben yine onu bir yerlere anlatıyorum yani. Evet. Kitabın mukaddimesini bitiriyorum. Vessalatu. Salat ve selam. Selam kime olsun? Ala seyyidil murselin. Gönderilen Resullerin Efendisi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Hatemin nebiyyin. Nebilerin, peygamberlerin sonuncusu. Mührü imzası olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine olsun. Ve ala cemi'il enbiyai. Bütün nebilerin vel murselin rasullerin üzerine olsun ve ala ali kullin bütün peygamberlerin ehli beytlerin üzerine olsun ve sahbi bütün peygamberlerin sahabelerin üzerine olsun ecmaîn cümlesinin üzerine olsun hiçbiri istisna müstesna kalmasın hepsinin üzerine rahmetler yağsın feyizler bereketler yağsın yakulu diyor ki el abdu kul el fakiru muhtaç ila lutfi rabbi rabbisinin lütfuna ve affi affına muhtaç Muhammed İbni Abdurrahman Abdurrahman oğlu Muhammed o da kimin oğlu? Abdurrahman İbni Umer İbni Muhammed İbni Abdillah işte babası dedesi büyük dedesine kadar saydı yani geliyor Abdullah oğlu Muhammed oğlu Ömer oğlu Abdurrahman oğlu Muhammed bu kitabı yazan zat lakabı künyesi şeyde Cemal Cemalüddin El Hubeysiyyü Hubeysi El Vassabiyyü bu da bir kabile Yemen'deki bir kabile olarak zikrediliyor. Afa affetsin Allah'u Allah anhu ondan. Ya bize çok ilimler yazdı. Allah Teala onu da affetsin, bizi de affetsin. Ve an valideyi, anne babasını da affetsin. Ve an cemiyon müslümin, cümle Müslümanları affetsin. Otağa bak, ölü diri dememiş. Otağa o zaman 600 sene evvel bütün Müslümanları affetmesi için bize de dua etmiş. Biz de ona dua diyoruz. Allah cümlemizi mağfiret eylesin. Amine. Amin de kendisi söylemiş. Ondan sonra yine bir daha başlamış. Bu şimdi başlamanın hutbesi. Bir de kitabı hutbesine şimdi, bir de kitabın başına geçmiş. Elhamdü, bütün hamdler. Hiç böyle bir şey de görmedim, ilk gördüm. Bu zat yapmış bunu da, bu kadar kitap baktım. Yani hamdü salat geçer. Bir daha yapmış. Elhamdü, bütün hamdler. Yani o söze başlamış. Şimdi de burada kitabın içine giriyor. Lillahi Allah'a mahsustur. Öyle Allah el meliki yegane padişah, hükümran, hükümdar, sultan, yegane mülk, bütün mülklerin yegane maliki olan Allah. El müteali, müteali'yü idi. Ya düşünün müteali, o lamın esnesi zaten kendinin esnesi. O müteali diye kalıyor. Müteali yani teala'dan geliyor, uluv'den geliyor. Uluv yücelikten geliyor, uluv. El müteali, yüce Allah'a mahsustur. Ve salatu, salat. Ya bir yücelik Allah Teala'nın izzeti, şerefi, heybeti, azameti, celali, kudreti falan o manada yani yücelik yükseklik anlamında değil. Çünkü Vehhabiler burada sapıttılar işte. Teali'den, uluv'den, hadisten, ayetten çıktılar. Onu da göklerin üstünde, göklerde şeyine çevirdiler. O çok bir tehlike oldu. Onun için yüce başka, yüksek başka yani. Yüksek mekanı andırır. Yücelik gücü sembolize eder. Yüce Allah.

0: Yoksa yüksekte duruyor, gökte değil. Allah mekandan münezzehtir. Celle Celaluhu. Ve salatu salatu ve selam selam ala seyyidina Efendimiz Muhammedin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olsun. Öyle Muhammed. El münkizi, kurtarıcı. Neden? Mined dalali. Bütün sapık inançlardan, bozuk fikirlerden, fasit akımlardan, dünya ahireti perişan eden, bütün dalaletlerden ve felaketlerden kurtaran Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Emma ba'du, imdi bundan sonra, yani şimdi bundan konuya gireyim diyor kısaca. Fehaza, işte bu, yani elinizdeki cüz'ün bir cüzdür. Cüz demek, siz Kur'an'dan cüzleri anlıyorsunuz. Cüz deyince Kur'an'daki bir cüz, ikinci cüz falan. Bu öyle demek değil. Cüz, küçük bir kitap demek. Yani cüz'ün esas manası parça. Cüz, parça. Müfret, tekil. Çoğulusu ne geliyor? O da Türkçeleşmiş. Ecza. Cüz, parça. Çoğulu ne? Cüz'ani iki parça. Ecza, çok parça. Mesela ne diyorsun? Eczacı. Yine geldik oraya. Eczahane. Niye eczacı? Cüzleri birleştiriyor. Cüzleri birleştiriyor. Gramları dengelemezse adamı ya götürür ya getirir. Onun için o gramajların cüzlerini birleştirip ilaç yapıyor. Ecza oradan geliyor. Cüz'ün cüz parça. Kül, bütün. Kül diyorsunuz ya. Kül, küllüm oldu. Külli bu mesele, külli mesele falan. O bütünsel. Cüz parça. Fazla bu cüz'ün bir parça yani. Küçük bir eser yani, risale, küçük risale yani. Ama muhtacun, ihtiyaç hissediliyor ileyi kendisine. Kimse müstahni kalamaz. Ben bunu okumadan durarım, ben bu sohbeti dinlemeden iki cihanda yolumu bulurum, işimi yoluna koyarım diyemez yani. Muhtacun ileh diyor. Ne demek muhtacun ileh? Kendisine ihtiyaç duyulan bir şey, meseleler. Nafi'un, menfaat vericidir, fayda verici. İnşallahü Teala, bir de inşallahü Teala koymuş. Onun o inşallahın bereketiyle bizim de inşallahü teala derslerimizi Allah tamamı erdirsin. Amin. Ve Rabbimiz tebareke ve teala azami derecede istifadeler nasip eylesin.
1: Amin.
0: Kime fayda verir? Nafi'un fayda verir. Orada cümleyi muhterize araya giriyor. Tireyle zaten yapmış. İnşallahü teala fayda verir. Kime fayda verir? Men o kimseye ki evvele itimat etti aleyhi bu kitaba. Bu kitapta yazdığım ayetlere, hadislere itimat edip, itikat edip ben bunlarla amel edeceğim, iki cihanda işlerimi yoluna koyacağım diyene fayda verir. İhtartu, ben bunu seçtim. Hu, bu cüzü. Vehtasartu, kısa tuttum. Hu, bu kitabın muhtevasını. Ve min kütübin, birçok kitaptan, öyle kitaplar ki şetta, dağınık. Yani farklı kitaplardan. Hani hakikaten biliyor musun? Böyle fıkıhta desen hepsi fıkıhta yok. Tefsirde desen hepsi tefsirde yok. Hadiste desen hepsi hadiste yok. Tasavvuf desen hepsi tasavvufta yok. Acayip bir şey yaptı. Cemaatü cem yaptım. Hu, topladım farklı kitaplardan. Ve alâ selâseti ebbâbin, üç bab üzerine, üç bölüm yani, bab Türkçe'de bölüm üzerine, kassemtüde olur, kassemtüde olur, taksim ettim, böldüm, huun. Felevvelü, birinci bab, minâ bunlardan. Fî umûrid dünya, dünya işleri hakkında. Hâssaten. Özellikle dünya işleri hakkında. Birinci babdaki konularımız neymiş? Dünya işleri hakkında. Yani para. Nereden kazanacaksın rızkını? Bu konuya girecek. Birincisi sırf dünya işleri konusu. Mecmu'un, toplanmış min kütübin, çok kitaplardan. Âmmetin. Çok umumi, genel. Yani bu zatlar var ya, bu zatlar var ya, on binlerce kitap görmüşler. O zaman yazma, matbaa yok. Ama biz şu anda bu kadar baskı var, Şamil'e kurulmuş, yüz binlerce kitap konulmuş, bundan ulaştığı ilimlere ulaşamayız. Neden? Bereketsizlikten. Vakit bereketi yok yani. Bizde vakit bereketi yok. Bunlar her şeyi yapmışlar. Namazı bizden fazla kılmış. Zikri bizden fazla yapmış. Her ibadeti bizden varmış ama yemeği bizden az yemişler. Uykuyu bizden az uyumuşlar. Konuşmayı bizden az yapmışlar. Bu bereketlere ulaşmışlar. Vestani, ikinci bab, fi umuril ahireti. Efendim, fi umuril ahireti, ahiret işleri hakkında. Ahireti nasıl kazanırsın? Kabir azabından nasıl kurursun? Sıratı kolay geçmen için çare ne? Kabirdeki genişlikte çare ne? Mahşerde, mizanda çare ne? Kısa kısa kısa böyle beyan etmiş. Mecmu'un toplanmış. Miner Riyazati aşarate yazmış ama Miner Riyazul Aşri diyor altta. Miner Riyazul Aşri yani 10 riyaz. Riyaz demek ravzanın cemi. Ravza bostan demek. Ondan sonra efendim Vesalitü üçüncüsünde bir bölüm açmış. Herkesin bilmesi lazım olan kimsenin bilmeden yapamayacağı 47 hadis toplamış. Herkesin bilmesi lazım. İki cihanı kazanması için diye. 47 hadis toplamış. Orada üçüncü bölümle bitiriyor. Mine sahihayni Buhari Müslim'den aldım diyor. Emine hadima ekseris yani Buhari Müslim ittifak etmiş. Bazen de birinde var, birinde olmasa da mutlaka ya Buhari ya Müslim oluyor. Dolayısıyla hepsinin sahih olduğuna insan vallahi billahi yemin edebilir. Dolayısıyla ve semmeytu ben bu kitaba isim verdim. Kitabe En-Nurayni, ya Kitab-ı Nurayni, yoksa En-Nurani demesi lazım, refali olsa da kitabı başında olduğu için. Yani tabii okunurken En-Nurayn fi ıslahat darayn diye okunuyor ama bunun başında bir kitap var, onun için Nurayn cer hali olmuş, muzafile hali olmuş, ya ile. Kitab-ı Nurayn yani iki nur ismini verdim, fi ıslahat darayn, iki cihanı işlerini yoluna koymak hususunda yazılan ve temin edilen iki nur. Vallahu Teala, Allahu Teala yenfa'u fayda versin. Bihi bu kitapla camiahı, bu kitabı cem eden, toplayan kendisini kastediyor. Ve müste'milehü, bunu istimal eden, yani kullanan, yararlanan, faydalanan, okuyan, amel eden. Siz şimdi buraya kadar girmediniz. Çünkü tercümesi yok. Tercümesi olmayınca da kendiniz mana verip de amel edemezsiniz. Arapça bilmiyorsunuz, tefsir hadis bilmiyorsunuz. Ama sizi de unutmamış. وَسَامِعَهُ bu kitabı dinleyenlere de Allah çok faydalar versin. بِمَنِّهِ ihsanıyla, iyiliğiyle وَكَرَمِهِ keremiyle, cömertliğiyle وَلُطْفِهِ lütfuyla, fazlu keremiyle Allah iki canda faydeler halk eylesin. Amine. İstecip yani duamızı kabul eyle ya Rabbi diye sonunda da dua buyurmuş. Dersimiz belli. El-Bâbul Evvelu, birinci bab, fil-umûri, işler hakkında öyle işler ki el-müsehhileti, müsehhil, müsil ne diyorsunuz? Kabuz olana müsil verirler. Müsil nereden gelir? Sühûlet kökünden, hep mastarlara inersek, sühûlet kolaylık, ishal, ishal yumuşatma, gözlühe, ishal, hadil, hadil, müsehhileti, sühûlet veren, kolaylaştıran işler, neyi? Umurat dünya, dünya işlerini kolaylaştıranları size madde madde madde yazacağım diyor. Bunları yapın, görün tıkanıklıklar nasıl çözülüyor, zorluklar nasıl aşılıyor, müşkiller nasıl halloluyor, kendinizin ve ailenizin ve sizi dinleyen, sizden etkilenen, ulaştığınız çevrelerin nasıl faydalanacağını göreceksiniz. İnşallahü Rahman. Amin. Subhane Rabbil Aleyhi Aleyhi ve Alhamdülillah. Alemine sallallahu ala seyyidil mursalim Muhammedin. Ya Allahu ya Ali ve Azim ya Halim ya Alim ya Hakim. La ilahe illa ente ve la ne'abudu illa iyyake fa'afu anna ve afina ve teqabbal. İnneke entes semi'ul alim. Allahümme ec'alna nebiyyena Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem. Ahve ehlü Allahümme ec'alna ashabe nebiyyike sallallahu aleyhi ve sellem. Ceza hususan benim Halid ibn-i Zeyd Ebu Eyyub el-Ansari ve Ebu Şebet el-Kudri. Radvanullahi Teala ale mecmuayn. اللهم اجعلنا نبينا اللهم اجعلنا شيوخنا خير الجزاء خصوصا شيخنا وروح روحنا هادينا الى الله الحاج علي الحد الاخس حضرة الخادم محمود الوفي قدس الله اسرارهم العليه اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار اللهم انا نسالك رضوانك والجنه نعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل نعوذ بك من النار ما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بحق سيدي محمد وجاه سيدي محمد Âl-i Seyyidi Muhammed'in. Allahümme ensur ehle Gazze'te ecma'in. Allahümme ensur ehle Filistin. Allahümme ensurum nasran azîzâ. Allahümme iftah lehum fethan mubînâ. Allahümme ahdül a'dâhum hizlânen kebîrâ. Allahümme fedemmiril yehûde tedmîrâ. Allahümme hudu mehde azîzin muktedir. Allahümme ezzikum kulle mümezzak. Allahümme ec'alid dâirete aleyhim. Allahümme ec'al be'sehum beynehum. اللهم اشغلهم بنفوسهم اللهم اشغلهم عن المسلمين بشاغل لا يستطيعون رده يا الله يا الله يا الله اللهم ارحم الأطفال اللهم ارحم أمة سيدنا محمد في غزة وفلسطين خاصة يا رب العالمين اللهم ارحمهم رحمة عامة اللهم اغن منهم كل فقير اللهم اشبع منهم كل جائع اللهم اكس منهم كل عار اللهم اشف منهم كل مريض اللهم داوي منهم كل جريح اللهم اطلق منهم كل اسير اللهم خلصهم خلاصا جميلا عاجلا غير عاجل يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى على سيد المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين يا معين يا مجيب السائلين اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله جل شأنك يا رب العالمين اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم حسبنا الله ونعم حسبنا الله ونعم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها أعلى الدرجات تبلغنا بها قصى الغايات جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق فالهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين يا معين يا مجيب السائلين Gazze'deki Müslümanların bir an evvel halası için, yaralıların tedavisi için Ya Rabben Alemin Yahudinin mağlubu makur olması ve bütün imkanlarının güçlerini kuvvetlerinin iptali için El-Fatiha
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 14 Kasım 2023 tarihinde İstanbul Sarıyer'de yapmış olduğu sohbeti sona erdi. Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, Sohbet programını sundu.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
4: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
5: Şimdi reklamlar.
6: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor.
4: Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Haydar olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
5: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özdere Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özdere Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
6: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes umreye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
7: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17000 lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1588 Vahidder.
0: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
4: 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
8: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
9: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
10: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
11: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
12: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
13: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Bu bir yeniden iletimdir.
0: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
16: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
17: Kur'an ölü kalplere hayat verir, su ölü toprağa hayat verir.
18: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
19: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir.
14: hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
19: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun, tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
20: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
21: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
22: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
23: Sonra da öyle ölüyorsun. Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
24: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
25: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
26: Lale Gül FM. Burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
27: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
28: Maalesef Netanyahu hükümeti Gazze'yi bombalıyor, bombalamaya devam ediyor. Tarihin gördüğü en acımasız soykırımlardan, katliamlardan biri. Evet, yani bunlar tabii tarihe geçiyor. Naziler bunlara neler yaptılarsa, nasıl bir soykırım ve katliam yaptılarsa, şimdi aynısını maalesef o Gazze'deki bir avuç Müslümana, bu Filistin halkına bunları reva görüyorlar. Savaş suçu olacak pek çok katliama da imza atıyorlar. Fosfor bombalarından her türlü cinayetlere, caniliklere de maalesef imza atıyorlar kıymetli kardeşlerim. Tabii bir de işin enteresan tarafı, yani böylesine bombalamalar yaparken cami demeden, kilise demeden, hastane demeden, meskun mahal demeden, çoluk demeden, çocuk demeden, kadın demeden, sivil masum demeden bombalar yağdırırken bakıyorsun ki Netanyahu ne yapıyor? Bu yaptıkları katliamlara dini bir kılıf hazırlama çabasına girmiş. Tevrat'tan bölümler okuyor güya, bir takım kehanetlerden bahsediyor. Yani dini bir kılıf giydirmeye çalışıyor. Bir inanç, bir din, hak olan bir din böyle bir katliamı emreder mi? Böyle bir katliama, cinayete müsaade eder mi? Böyle bir vahşeti onaylar mı? Bir de buna din kılıfı koymaya çalışıyorsun. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Yahudilerin huylarından bahsediyor. Maide suresi 64. ayete devam ediyoruz. Ve aşağıda bakın diyor ki: "Velqayna beynehumul adavete vel bagdaa ila yevmil kıyame." Biz onların arasına kıyamete kadar sürecek düşmanlık ve kin bıraktık diyor Mevla. Demek kıyamete kadar rahat edemeyecekler. Kalplerinde kin var. Kalplerinde düşmanlık var. O hasetleri sebebiyle, o fesatlıkları sebebiyle ne yapıyorlar? O düşmanlık, o kin, o nefret, o saldırganlık, o rahat duramama onları ne yapacak? Kıyamete kadar oyalayacak. Rahat edemeyecekler, huzur bulamayacaklar. Ve etrafı karıştıracaklar. Harpler, dertler çıkarmaya çalışacaklar. Ama kullemâ evkadû nâran lil harbi etvâhellâh. Mevla buyuruyor ki, onlar ne zaman bir harp ateşi tutuştursalar, Allah-u Teala onu söndürmüştür. Evet, yani Mevla onları muvaffak kılmamıştır. Böyle saldırganlıkları olur. Harp ateşi tutuşturma gayretleri olur ama Allah onları muvaffak kılmamıştır, kılmayacaktır da. Defalarca saldırdılar. Krizleri tutunca hemen ne yapıyorlardı? Saldırıyorlardı. Mescid-i Aksa'ya da saldırıyorlar, Filistinlere de saldırıyorlar, Gazze'ye de saldırıyorlar. Hemen krizleri geçince de yok ateşkes bilmem ne, yani alacağını alıyor, saldırısını yapıyor. Ha bakıyor ki daha fazla gidemeyecek, yapamayacak. Hemen abilerine söylüyor, güya onlarda bir ateşkes yapalım, bilmem ne yapalım, güya geri çekiliyor. Şimdi güya ne yapıyor? Saldırıyorlar. En güçlü olduğunu düşündükleri dönem. Bütün dünya arkalarında. Bak saldırıyorlar, bombalıyorlar. He? Bu kadar canlar gitti. Binlerce şehit verildi. Yok Gazze'ye girdik, yok giriyoruz, yok kuşattık, yok Gazze'nin kalbindeyiz bilmem ne. Hala daha kenar mahalleleri aşamıyorlar. Hala tankların bile... O Kassam Tugaylarının, Hamas mücahitlerinin o tankları nasıl tersine çevirdiklerini, nasıl bombaladıklarını, onların saldırılarını nasıl püskürttüklerini görüyorsunuz sosyal medyada. Evet, Allah muvaffak kılmıyor. Onları Allah muvaffak kılmıyor. Yoksa düşünebiliyor musunuz yani? Bir tarafta yani dünyanın en güçlü diyebileceğimiz silahlarına sahip ama korkak bir millet var. Diğer tarafta da dünyanın en küçük devleti bile diyemeyiz. Gazze. İstanbul'un bile bir semti kadar olan bir yere sen bomba yağdıracaksın ve hala oraya girmekte zorlanacaksın. Sen bunu neyle açıklıyorsun? He? Neyle açıklıyorsun? İşte bununla açıkla. Ne zaman bir harp ateşi tutuştursalar Allah ne yapmıştır? Söndürmüştür. Allah onları muvaffak kılmamıştır. Allah'ın yardımı olmadığı için de ne yapamıyorlar? Yapamıyorlar. Ama bizim askerimiz, ama bizim ordumuz, bizim Mehmetçiğimiz bak ne kadar dualar alıyor. He? Bizim operasyonlar nasıl? Bir tane sivilin, masumun, kadının, çocuğun burnu kanamıyor. Öyle bir operasyonlar yapılıyor ki tak tak tak tak hemen işi bitiriyor. Ve işte sınır ötesi operasyonlarda da gördünüz. Emniyetli bölgeler oluşturuldu. Oradaki halk da memnun. Allah yardım etti mi? Allah yardım etti mi? Bayırlardan aşırır işini. Allah yardım etmedi mi? Muhallebe yerken kırar dişini demiş. Evet kıymetli kardeşim. Küllemâ evkadû nâran lil harbi etfâhallâh. Onlar ne zaman harp ateşi tutuştursalar, he? Allah-u Teala onu söndürmüştür. Ve yes'avne fil ardı fesada. Bak görüyor musun? Onların huylarından bahsediyor. Onlar yeryüzünde fesat çıkarmaya çalışırlar. Onlar fesat çıkarmaya çalışırlar. Hile, hurda, desise, plan, program hep hince, sinsice, dürüstçe değil. Masa arkalarından, perde arkalarından, arkalarda, duvar arkasında, perde arkasında gizli planlar, programlar ve arkasından saldırıyor. Yoksa bütün İslam ülkeleri efendim buna razı olmasa, hepsi bizim Türkiye'nin yanında olsalar, Türkiye'nin çıkardığı sesin çeyreği kadar ses çıkarsalar, o Siyonist orayı bombalayabilir mi? Oraya girebilir mi? Ama fesat çıkarmaya çalışıyorlar. Ortalığı karıştırmaya çalışıyorlar. Nerede bulundularsa mutlaka bir karışıklık olmuştur. Bir problem çıkarmışlardır. Rahat durmuyor ya. Rahat durmuyor. Bilmem nerelerden geldin. Bu kadar sürgün hayatları yaşadınız. Bu kadar zulümler ettiler. Bu kadar Nazi katliamlarına, soykırımlarına maruz kaldınız. He? Bunları yaşamış bir millet olarak geliyorsunuz. Filistin'in tepesine çöktünüz de orada efendim yerleşimci adı altında işgal ettiniz. Gene bile rahat durmuyorsunuz da o insanları ne yapıyor? Sürmeye çalışıyor. Neymiş efendim? İşte kuzey bölgesini, Gazze'nin kuzeyini terk edin. Güneye gidin ve oradan da Sina çölüne gidin. Niye? Ha çünkü sizin aranızda Hamas savaşçıları var. Kassam Tugayları var. Onları öldüreceğiz. Öyle mi? Yani onlar hep Gazze'de mi? Evet. Peki Batı Şeria'da niye katliam yapıyorsun? He? Diğer yerlerde niye katliam yapıyorsun? E senin derdin Hamas'ı bahane etmek. Kassam Tugaylarını bahane etmek. Evini terk et git. Şu lafa bakar mısın ya? Biri geliyor sana diyor ki ya burayı diyor evini 24 saat içinde terk edeceksin. Niye? Ben burayı yakacağım. Görüyor musun bak? Evini terk et. Evini nasıl bırakacaksın? Nereye gideceksin? Neymiş efendim senin oraya bir efendim hırsız saklandı. O da diyor ki Birleşmiş Milletler heyeti gelsin baksın hastanede var mı? Hastanenin altında tünel var mı? Hadi gelin bakın yani. Yok derdi başka. Evet. Çünkü ve yes'avne fil ardı fesada. Onlar yeryüzünde fesat çıkarmaya çalışırlar. Ama vallahu la yuhibbul müfsidin. Allah müfsitleri, fesat çıkaranları, bozguncuları sevmez. Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki küllemâ evkadû nâran lil harbi etfâhallâh. Onlar ne zaman harp ateşi tutuştursalar, he? Allah-u Teala onu söndürmüştür. Yani Mevla onları muvaffak kılmamıştır. Böyle saldırganlıkları olur. Böyle harp ateşi tutuşturma gayretleri olur ama Allah onları muvaffak kılmamıştır, kılmayacaktır da.
27: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
26: İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül Efendi.
1: Yesevi Yolu başlıyor.
2: Hayder olarak Filistin ve Gazze için yıllar önce başlattığımız yardım seferberliğini kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün Gazze'de bir lokma yemek, bir yudum su veya bir battaniye çoğu zaman hayatta tutunma sebebi oluyor. Gazze'ye uzanan her yardım eli, mazlum bir Müslüman halkın belki de yegane umuduna dönüşüyor. biz de Hayder olarak yıllar önce başlattığımız Filistin ve Gazze yardımlarını 7 Ekim 2023 saldırılarından sonra seferberlik derecesine yükselterek sürdürüyoruz. Desteklerinizle 28 Nisan 2025'te günlük 10 bin kişiye çıkardığımız sıcak yemek üretimini o günden beri tek bir gün bile ara vermeden kesintisiz olarak devam ettiriyoruz. Yesevi merhametiyle Gazze'de hazırladığımız her öğün bazen bir iftar, kimi zaman bir dua, genellikle ise abluka şartlarında bir hayatın ta kendisi oluyor. Siz destek verdikçe büyüyen bu iyiliğin bir öğünü 90 lirayla karşılanabiliyor. Elbette Hayder olarak Gazze'yi, Kudüs'ü ve tüm Filistin'i yalnızca savaş günlerinde hatırlamadık. 7 Ekim 2023'te şiddetlenen İsrail saldırılarından önce de Gazze'de ve Kudüs'te insani yardım faaliyetleri yürüttük. 2015 yılından itibaren peyderpey artırdığımız desteklerle hayatı ayakta tutan sessiz iyiliklere omuz verdik. Bu dönemlerde Kudüs'te yetim kalan çocukların elinden tutarak ailelerine düzenli nakdi destek ulaştırdık. Kendi ayakları üzerinde durabilsinler diye Gazze'li annelere dikiş makineleri göndererek yeniden ayağa kalkma imkanı sağladık. Yine Gazze'de Yesevi kumanyalarıyla ihtiyaç sahiplerinin mutfaklarına destek olarak Ramazan aylarında her gün Yesevi sofraları kurarak iftar sevincini paylaştık. Kurban bayramlarını ise yalnızca bir ibadet değil, Gazze'nin de hissedeceği bir bayram sevincine dönüştürdük. 7 Ekim 2023'e gelindiğinde ise Gazze'de tüm şartlar ve ihtiyaçlar tamamıyla değişti. Saldırganlığın katliama, kontrolün ablukaya, savaşın da İsrail soykırımına dönüştüğü kapkara bir dönem başladı. Ancak her ne kadar bir kırılma noktası olsa da ne Filistin'in ne de Gazze'nin acısı 7 Ekim'de başlamadı. Bu tarih onlarca yıldır Siyonistlerin işgali altında olan Gazze için aslında zaten var olan bir yıkımın şiddetlendiği gün olarak kayıtlara geçiyordu. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hatta hastaneler, okullar ve daha niceleri. Uluslararası sistem bundan önceki katliamlarda olduğu gibi bu kıyıma da çoğu zaman sessiz kaldı.

0: Ancak Türkiye susmadı. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her fırsatta Gazze'nin sesini dünyaya duyurmaya ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya devam etti.
1: Bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur.
0: Elbette 7 Ekim 2023'ten sonra Haydar olarak bizim de Gazze'deki önceliğimiz değişti. Devletimizin duruşunu, milletimizin vicdanını kendimize rehber bildik ve yardımlarımızı temel gıda ekseninde büyüterek sürekliliği esas alan bir yaklaşımı benimsedik. Saldırıların hemen ardından Gazze'deki yerel partnerlerimizle irtibata geçerek en acil ve aslında en daimi ihtiyacın günlük sıcak yemek olduğunu belirledik. Çünkü Gazze'de mutfaklar susmuş, tencereler boş kalmıştı. İşte bu yüzden ilk adımı bir tencereyle attık. Ekim ve Kasım 2023'te Gazze'de toplam 2100 kişilik sıcak yemek dağıttık. O gün başlattığımız bu küçük yardım, bugün milyonlara ulaşan bir iyilik zincirinin de ilk halkası oluyordu.
2: Gece gündüz duamız Gazze üzerine olacak. Tabii sadece duayla kalmamak lazım. Tabii Haydar kendi çapında bazı partnerleriyle, oradaki eski derneklerle anlaşmalı bir şeyler yapıyor. İşte videolar paylaşıyorlar herhalde. Gazze'den de efendim 5000 kişilik, 10.000 kişilik yemek çıkarmaya çalışıyorlar. Yani ne yapsın?
0: 2024'e gelindiğinde Gazze'de kalıcı olmanın, sürekliliğin, istikrarlı bir yardımın ne kadar hayati olduğunu daha iyi anladık. Zira ne soykırım bitiyordu ne de ihtiyaçlar azalıyordu. 2024 yılının Mart ayında idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif döneminde ve sonrasındaki Nisan-Mayıs aylarında toplam 99.000 kişilik sıcak yemek üreterek Gazze'deki bu faaliyetimizi kalıcı hale getirdik. Gazze'deki rutin sıcak yemek yardımlarımızla Haziran 2024'te düzenli olarak günlük 3000 kişiye, Temmuz 2024'te ise günlük 5000 kişiye ulaşmaya başladık. 2025'e gelindiğinde ihtiyaç her geçen gün artıyor, Gazze'de kuşatma sürüyor ve bağışçılarımız destekleriyle bizlere devam edin diyordu. Biz de 28 Nisan 2025'ten itibaren Gazze'deki günlük sıcak yemek dağıtımımızı günlük 10.000 kişiye çıkardık. Destekleriniz sayesinde tek bir gün bile Gazze'yi yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Sadece 2025 yılı boyunca tam 201 milyon 725 bin lira tutarındaki yardımlarımızla 3 milyon 134 bin kez mazlumların sofrasına misafir olduk, aşına ortak olduk. Hiç aksatmadan milyonlarca kişiye bir lokma umut taşıdık. Sadece sıcak yemekle sınırlı kalmayan çalışmalarımız dahilinde insani yardım gemileri ve yerel işbirliklerimiz üzerinden Gazze'ye 2025 yılında 62.208 konserve gıda, 2.700 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı ulaştırdık. Zira soğuğa karşı bir battaniye, çamura karşı bir ayakkabı, açlığa karşı bir konservenin ne anlama geldiğini en iyi Gazze'de gördük. Bugün geriye dönüp baktığımızda 7 Ekim 2023'ten 31 Aralık 2025 tarihine kadar Gazze'de 4 milyon 143 bin 600 kişilik sıcak yemek, 9.064 Yesevi kumanyası, 115.312 parça gıda ve temel yaşam malzemesi, 5.300 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı dağıttık. 297 milyon 800 bin TL'yi aşan bir iyilik seferberliğiyle 7 Ekim 2023'ten sonra her türlü destekle mazlum ve mağdur Gazze'li Müslümanların yanında olduk. Elbette bu yardımlar Gazze'deki insani krizi bitirmeye yetmiyor. Ama şunu biliyoruz. Bir annenin çocuğuna verdiği tek lokma, bazen bir insanın hayatta kalmasına yetiyor. bir tas çorba bir gecenin sabaha ulaşmasına vesile olabiliyor. Ve her yardım Gazze'nin direncine güç katıyor. Bugün Gazze'de bir kişilik sıcak yemek bedeli 90 TL, bir mazluma ulaştıracağınız bir öğün yemekle bir çocuğun tebessümüne, bir annenin umuduna, hasılı bir davanın direnişine destek olabilirsiniz. Haydar olarak bağışçılarımızın desteğiyle bu iyilik seferberliğini 2026 yılı boyunca da ara vermeden kararlılıkla büyütüyoruz. Haydar Gazze'de dün vardı, bugün var. İnşallah yarın da olacak. Kazanlar sizin desteğinizle umudu kaynatmaya devam edecek.
3: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: En hayırlı ameliniz, tanıdık tanımadık herkese yemek yedirmeniz ve selam vermenizdir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeye verdiği işte bu cevap, asırlar boyunca bir medeniyetin vicdanını ayakta tuttu. Dolayısıyla bu topraklarda bir şehir kurulurken, İlk yükselen yapılardan biri imarethaneler oldu. Camiler, hanlar, kervansaraylar kadar hayatiydi bu mekanlar. Çünkü medeniyetimizde komşusu açken tok yatmak büyük bir eksiklik olarak kabul edilirdi. Ecdadımızın inşa ettiği imarethanelerde kazanlar yalnızca yemek için değil, kardeşlik için de kaynardı. Bu sofralarda ücret sorulmaz, karşılık beklenmez, kimse incitilmezdi. Yolcuya, yoksula, talebeye, garibe. Kim olduğuna bakılmadan insana uzatılan bir tas sıcak çorba, şefkatin de en sade ve en tesirli hali olurdu. İşte bu ölçü, ikramla merhameti buluşturan bu kadim anlayış, Haydar olarak bizim için de yegane usul ve istikamet oldu. Ve tarihler 23 Ekim 2016'yı gösterdiğinde, Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşvik ve takdirleriyle ilk Yesevi-Aşevi iyilik yolculuğuna İstanbul'dan başladı. Henüz 2015 yılında insani yardım faaliyetlerine adım atan Haydar için bu başlangıç, Yesevi merhametinin Yesevi Aşevi'ne dönüştüğü en anlamlı eşiklerden biriydi. O gün yalnızca 300 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle yola çıkıldı. Bugünse hala o ilk günkü niyetle daha fazla gönüle ulaşmanın gayreti sürüyor. Artan ihtiyaçlar karşısında Yesevi Aşevi her yıl imkanlarını biraz daha zorlayarak büyüdü. Mevcut şartlar içinde İstanbul'daki üretim kapasitesi günlük 8.000 kişilik seviyeye ulaştı. Eylül 2024'ü gösterdiğinde iyilik kervanına bu kez Bursa Yesevi Aşevi de eklendi. Haydar Bursa Vakıf Külliyesi bünyesinde kurulan bu ikinci aşevi günlük 2.000 kişilik sıcak yemek üretimiyle kısa sürede Bursa'daki ilim talebelerinin ve ihtiyaç sahiplerinin umudu haline geldi. Bugün Yesevi Aşevleri İstanbul'da 8.000, Bursa'da 2.000 kişilik üretim kapasitesiyle hafta içi her gün 10.000 kişilik taze, bereketli ve helal sofraların kurulmasına vesile oluyor. Her sabah günün ilk ışıklarıyla Bismillah denilerek hazırlanan yemekler özel kaplarda paketleniyor, ardından eğitim kurumlarına ve ihtiyaç sahibi ailelere Yesevi Aşevlerinin özel araçlarıyla tamamen ücretsiz şekilde ulaştırılıyor. Mesai mefhumu gözetmeyen tecrübeli personelleri, hijyen ve kalite standartlarına tam uyumlu işleyişiyle Yesevi Aşevleri, yıllardır tek bir sağlık veya iş güvenliği problemi yaşamadan işleyen örnek bir yardım modeli olarak yoluna devam ediyor. Ve elbette bu sofraların kurulabilmesi, bu kazanların her gün kaynaması, iyiliğe omuz veren hayırseverlerin desteğiyle mümkün oluyor. Sadece 2025 yılında 1.549.659 kişilik sıcak yemek üretimiyle sayısız gönüle umut olan bu kadim iyilik merkezleri, bugüne kadar dağıttığı 12 milyonu aşkın yemekle ülkemizin mutfağını aktif olarak büyütmeye devam ediyor. Mübarek gün ve gecelerde, özel programlarda ve afet anlarındaysa bu ikramlar hem artıyor hem de çeşitleniyor. 2025 yılı boyunca toplam 90.150 kişilik özel ikram çalışması yapan Yesevi Aşevleri, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği 1 milyonu aşkın özel dağıtımıyla kadim imarethane geleneğini sokaklara, meydanlara ve gönüllere taşımayı sürdürüyor. Hiçbir Kur'an kursundan, hiçbir ihtiyaç sahibinden tek bir kuruş dahi talep edilmeden sürdürülen bu hayrın en büyük karşılığıysa tabii ki gönülden edilen dualar oluyor. Biliyoruz ki Yesevi Aşevleri yalnızca yemek üretmiyor. Bazen bir ilim talebesine dersine aç girmeyeceğini hatırlatıyor, bazen de bir anneye bugün sofrasının kurulacağını müjdeliyor. Hali hazırda hafta içi her sabah 10 bin kişilik bir sofranın bereketi Yesevi Aşevlerinde kaynasa da artık bir gerçek açıkça görülüyor. Bu bereket mevcut kazanlara sığmıyor. Özellikle İstanbul'da Kur'an kurslarından eğitim kurumlarına, ihtiyaç sahibi ailelerden kriz dönemlerinde destek bekleyen vatandaşlara kadar binlerce noktadan gelen sıcak yemek talepleri mevcut kapasitenin ötesine geçiyor. İşte tam bu noktada Yesevi Aşevleri tarihinde yeni bir sayfa açılıyor. Hayder olarak İstanbul Arnavutköy'de 10 bin metrekare kapalı alana sahip büyük Yesevi Aşevini desteklerinizle inşa ediyoruz. 23 Ekim 2025'te Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşrifleriyle 2300 metrekarelik arsa üzerine ilk betonunu döktüğümüz bu hayır merkezi, günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek ve en büyük aşevi olarak yükseliyor. Bu büyük kompleksin içinde endüstriyel mutfaklar, modern paketleme alanları, gelişmiş sevkiyat hatları, soğuk hava ve kuru gıda depolarıyla günlük taze ekmek üretecek Yesevi fırını da yer alıyor. Afet ve acil durumlarda on binlerce kişiye aynı anda sıcak yemek ulaştırabilecek bu merkez, yalnızca bugünün değil, yarının olası krizlerine de hazırlık anlamı taşıyor. Hummalı bir çalışmayla inşaatı devam eden bu büyük hayır merkezinin her bir metrekaresine yapılan katkılarsa, sadaka-i cariye hükmünde kalıcı bir hayra dönüşüyor. Büyük Yesevi Aşevi'ne bir metrekare için 10.000 TL ile ya da imkan dahilinde istenilen tutarla destek olunabiliyor. Aşevi yazıp 7153'e gönderilen her kısa mesaj, 90 TL karşılığında bir öğün sıcak yemeğe dönüşerek binlerce kişiye ulaşıyor. Bu merhamet dün olduğu gibi bugün de, yarın da devam etsin diye. Yesevi merhametini sıcak bir yemekle buluşturuyor, binlerce sofranın yıllarca sürecek umuduna birlikte ortak oluyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212-923-1-923 ahmetyesevi.org.tr.
3: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Bağışlarınıza doğru adresler bulmak için yola çıkan Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak insani yardım çalışmalarına başladığımız 2015 yılından beri yurt içinde birbirinden kıymetli çalışmalara imza atıyoruz. Hayder olarak yardım çalışmalarımızın en az %60'ını kendi ülkemizde, kendi insanımız için yürütüyoruz. Zira iyiliğin önce yakını, sonra da tüm ihtiyaç sahiplerini kuşatması gerektiğine inanıyoruz. Yurt içinde yaptığımız çalışmaların merkezine ise ev ziyaretlerini alıyoruz. 2015'te İstanbul'da başlayan bu merhamet kervanı şimdilerde Bursa'ya, Ankara'ya, Denizli'ye ve Konya'ya kadar uzanıyor. Öyle ki sadece 2024 ve 2025 yıllarında toplam 2614 hanenin misafiri olduk, yüzlerce gönle dokunduk. Bugün ülkemizdeki 5 farklı temsilciliğimizle hafta içi her gün kapıları çalmaya devam ediyoruz. Peki ihtiyaç sahiplerini ev ziyaretleriyle kapı kapı dolaşarak belirleyen Hayder, yurt içinde hangi yardım faaliyetlerini gerçekleştiriyor? Bizim için ev ziyaretleriyle belirlenen ihtiyaçların başında temel gıda geliyor. Biliyoruz ki bir evde tencere kaynamıyorsa diğer bütün destekler eksik kalıyor. Bu sebeple yurt içi çalışmalarımızın omurgasını Yesevi kumanyaları, hediye alışveriş kartları ve temel gıda destekleri oluşturuyor. Elbette yurt içi yardımlarımız yalnızca Yesevi kumanyası ya da hediye alışveriş kartlarıyla sınırlı kalmıyor. İhtiyaç sahibi hanelere yönelik temel gıda desteğimizi Kurban Bayramı'nda ve yılın farklı dönemlerinde kurban emanetleriniz takip ediyor. Vacip, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı vekaleten kesiyor, etlerini gerçek ihtiyaç sahiplerine ikram ediyoruz. Düzenli temel gıda desteklerimizin yanı sıra zekat, fitre ve fidyelerinizle de yıl boyunca nice hayatın değişmesi için yeni kapılar aralıyoruz. Binlerce aileye zekat ve fitrelerinizi bizzat teslim ediyor, bağışlarınızın doğru adreslere ulaşmasına vesile oluyoruz. Temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra yönümüzü eğitime çeviriyoruz. Her yıl

yapıyoruz. Hayder, yetime yeter şiarıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki yetim ve öksüz yavrularımıza düzenli nakdi ve aynî yardımlar ulaştırıyoruz. Yurt içi yardımlarımızın en müstesna başlıklarından biri de hiç şüphesiz ki Yesevi aşevleri. 2016'da mütevazı bir başlangıçla yola çıkan bu hizmet, 10 yılın sonunda bugün İstanbul ve Bursa'da günlük toplam 10 bin kişiye 3 çeşit taze ve sıcak yemek ulaştırıyor. İlim talebeleri ve ihtiyaç sahipleri hafta içi her gün düzenli olarak bu sofralardan istifade ediyor. Özel dini gün ve gecelerde ya da afet kriz zamanlarındaysa 2000 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle mobil Yesevi Aşevi devreye giriyor. İhtiyaç duyulan her noktaya ilk ulaşan, son ayrılan olma şiarıyla varan mobil Yesevi Aşevi, hayrı hızla sahaya taşıyor. Hayder Yesevi Aşevleri 2016-2025 tarihleri arasında toplam 11.802.788 kişilik 3 çeşit sıcak yemek üretirken 1 milyonu aşkın çeşitli soğuk ve sıcak ikramlarıyla da vatandaşlarımızın her an yanında oldu. Üstelik şimdi günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek şehirdeki en büyük yerleşik aşevi olmaya hazırlanan Hayder Büyük Yesevi Aşevi, İstanbul Arnavutköy'de yükselmeye devam ediyor. Tamamlandığında sadece bugünün değil, yarının da ihtiyaçlarını güvence altına alacak olan bu eser, afet ve kriz anlarındaki rolüyle İstanbul'un sosyal destek haritasındaki önemli bir ihtiyacı da karşılıyor. Her bayramda bayramlıklarımızla ülkemizdeki binlerce çocuğun yüzünü güldürüyor, 2. Abdülhamit Han sünnet şölenlerimizle her yıl Ağustos ayında evlatlarımıza ve ailelerine unutulmaz hatıralar bırakıyoruz. Son 2 yılda yurt içinde 7900 bayramlık kıyafet dağıtırken 22'si Sudanlı 177 yavrumuzun özel dikim kıyafet, gezi ve operasyon sürecinden oluşan sünnet işlemlerini tamamıyla biz üstlendik. Yeni yuva kuran çiftlere karşılıksız düğün desteği sağlıyor, kış aylarında soba, yakacak ve battaniye yardımlarıyla haneleri ısıtıyoruz. Son 2 yılda toplam 134 haneye soba ve yakacak desteği sağladık. 5100 kışlık battaniye ile de soğuk kış günlerini ülkemizde sıcak bir iyilik seferberliğine dönüştürdük. Deprem gibi büyük afetlerde devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde sahaya iniyor, barınmadan gıdaya kadar geniş bir destek ağı kuruyoruz. 6 Şubat depremlerinde bölgeye ilk gün intikal ederken, kısa sürede Hatay'da köy köy, bölge bölge afetzede vatandaşlarımıza çadır, gıda, hijyen ve giyim esaslı temel yardımlar ulaştırmış, asrın felaketinin yaralarını hep birlikte sarmaya başlamıştık. Akabinde tüm iç tefrişatlarıyla birlikte 571 evler yaşam mahallesini aylar içinde inşa ederek yüzlerce depremzede vatandaşımıza korunaklı bir barınma imkanı sağladık. Mobil Yesevi Aşevimiz sayesinde aylarca Hatay Kırıkan'da her gün sıcak yemek ürettik. İstanbul'da yaşayan Doğu Türkistanlı mazlum aileleri yıl boyunca destekliyor, soydaşlarımızın eğitimden gıdaya kadar birçok ihtiyacını karşılıyoruz. Sonraki nesillere kalıcı bir miras bırakmak için Hayder hatıra ormanlarıyla on binlerce fidan dikiyor, hayrınızı geleceğe taşıyoruz. 2019'da İstanbul Şile'de 10 bin, 2024'te Arnavutköy'de 20 bin fidanı toprakla buluşturarak yeşil vatanımızı güçlendirdik. Ülkemizdeki bütün bu faaliyetlerimizi düzenli, dönemsel ve acil yardım yaklaşımıyla sistemli bir şekilde yürütüyoruz.
Bir yandan her ay yüzlerce yeni hanenin kapısını çalıyor, diğer taraftan

0: bakanlıktan düzenli desteğe ihtiyaç duyan evlere kesintisiz aylık yardımlarda bulunuyoruz. Yani Hayder olarak yurt içinde kapsamlı ve süreklilik arz eden bir merhamet ağı örüyoruz. Ve bu iyilik ağını desteklerinizle her geçen gün daha da genişletiyoruz. Hayder olarak yıllardır olduğu gibi bugün de yurt içinde mazlumun, muhtacın, talebenin ve yetimin yanında duruyoruz. İnşallah yarın da durmaya devam edeceğiz.
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
2: Hayatın özü ve yaşamın kaynağı olan su, yeryüzündeki her canlının varlığını sürdürebilmesi için en temel ihtiyaçtır. Ancak dünyamızın yaklaşık %70'i sularla kaplı olmasına rağmen bu devasa suyun %97,5'u tuzlu, içilemeyen ve kullanılamayan sulardan oluşuyor. Geriye kalan %2,5'luk tatlı su kaynaklarının ise insanlık yalnızca onda birine erişebiliyor. Dolayısıyla bugün en az 800 milyon insan temiz, hijyenik ve güvenli su imkanından mahrum kalıyor. Yaklaşık 2 milyar insan da mecburiyetten sağlıksız ve kirli sularla hayata tutunmaya çalışıyor. Yani her 4 kişiden biri nitelikli bir içme suyuna ulaşamıyor. Bunlar sadece istatistik değil. Bu rakamların her biri, her gün susuz kalan çocuklar, her sabah su için yola düşen anneler, her yudumda hastalık riski taşıyan masum hayatlar demek. Kirli suyun yol açtığı kolera, tifo ve ishal gibi hastalıklar her gün yaklaşık 1000 çocuğu hayattan koparıyor. Her yıl 2 milyon insan da doğrudan kuraklık, hastalık veya suya ulaşamamaktan dolayı yaşamını kaybediyor. Temiz su imkanlarının kısıtlılığı, gündelik ihtiyaçların karşılanamamasından birçok ölümcül hastalığa kadar toplumsal sorunlara yol açıyor, sağlık ve devlet sistemlerini çalışmaz hale getiriyor. Bu durum, ekonomik geri kalmışlığın, asayişin sağlanamamasının, hatta devletler ve toplumlar arasındaki siyasi sorunların ve anlaşmazlıkların bile önünü açıyor, bölgesel gerilimleri tırmandırıyor. Ve bu tablo, özellikle Afrika ve Asya'nın birçok bölgesinde hayatın sıradan bir gerçeği olarak göze çarpıyor. İnsanlar güvensiz şartlarda kilometrelerce yol yürüyerek insani bir zorunluluk olan bir yudum suya ulaşmak için mecburen her gün yeni bir mücadeleye başlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Tüm bu gerçeğin farkında olan Hayder olarak insani yardım faaliyetlerimize başladığımız 2015 yılından beri hijyenik, güvenli ve daimi su kaynaklarının çoğalması için titiz ve kararlı bir çalışma yürütüyoruz. Çünkü biliyoruz, su gelirse hayat gelir, su gelirse sağlık gelir, su gelirse umutlar yeniden yeşerir. Afrika'nın ve Asya'nın kurak topraklarında bölgenin ihtiyacına göre planladığımız su kuyularıyla her yıl yüz binlerce insanın hayatına dokunuyoruz. Nüfusu 2000'in altında olan kırsal alanlarda el pompalı su kuyuları açıyor, her yeni kuyuyla yüzlerce kardeşimize daha temiz ve güvenli su ulaştırıyoruz. Nüfus bakımından yoğun olan, suya erişimin zor olduğu yerleşim alanlarındaysa artezyen su kuyuları inşa ediyor, her seferinde binlerce kişinin daha kesintisiz temiz suya erişimine imkan sağlıyoruz. Sondaj teknolojisi kullanarak 80 ila 150 metre derinliğe açtığımız artezyen su kuyuları, 4000 litre su depolama kapasitesi ve güneş paneli özelliği bulunan elektrikli aksamıyla yeraltı su kaynaklarına derinlemesine ulaşabiliyor. Bu kuyular en temiz ve sürekli olan su teminiyle kurak toprakların ihtiyacına kalıcı bir çözüm sunuyor. ...15 ila 25 metre derinliğe, geleneksel yöntemlerle açtığımız el pompalı su kuyularıyla ise sürdürülebilir çözümleri ulaşımın zor olduğu noktalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Tulumbalı su kuyuları en hızlı ve en ekonomik temiz su çözümleri olarak kriz bölgelerinde yaygın kullanımıyla öne çıkıyor. Her kuyunun bakım ve onarımını bizzat takip ediyor, düzenli denetimlerini gerçekleştirerek kurak toprakların su ihtiyacına yıllarca tam kapasiteyle vesile oluyoruz. Artezyen veya el pompalı bir kuyunun tüm bedelini karşılayan bağışçılarımız o kuyuya istedikleri ismi verebiliyorlar. Ortalama 3 ila 6 ay içinde hizmete açtığımız su kuyularının tüm bedelini karşılayan bağışçılarımıza hususen videolu ve yazılı bilgilendirme sunuyor, kazmanın vurulduğu ilk günden suyun aktığı son ana kadar süreci birlikte yönetiyoruz. Hayder olarak su kuyusu bağış havuzuna gelen tüm bağışları yıl boyunca açtığımız kuyularda değerlendiriyor, isim, ülke ve kuyu tipi tercihini bölgenin ihtiyacına göre belirliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayarak silsile-i aliyemizin muhterem büyüklerinin isimlerini ve Müceddit Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretleri gibi İslam alimlerinin adlarını, yaptıklarını ve yaşadıklarını nakşettiğimiz bu kuyular vesilesiyle ümmet coğrafyasına manevi bir eser de kazandırıyoruz. Tarihimizde önemli yer tutan padişahlarımızın isimleri ve şehitlerimizin aziz hatıralarıyla milli şuurumuzu hatırlarken, derneğimizin şeref başkanı olan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin de teşvik ve takdirleriyle su kuyusu faaliyetlerimizi özenle sürdürüyoruz. Binlerce insanın hayatı boyunca içtiği her yudum su, aldığı her abdest, ürettiği her ürün, daimi bir duanın da vesilesi oluyor. İşte bu yüzden su kuyuları, sahibi bu dünyadan göçse bile sevabı kesilmeyen, yıllar boyu devam eden bir iyilik olarak sadaka-i cariye hükmüne geçiyor. Hayder olarak bugüne kadar ümmet coğrafyasındaki 18 farklı ülkede 91'i artezyen olmak üzere toplam 768 su kuyusunu hayata kazandırdık. Bu kuyular sayesinde kalıcı olarak temiz ve güvenli suya kavuşan en az 2 milyon 100 bin Müslüman hem içme suyuna hem de tarım ve hayvancılık faaliyetlerine katılarak yaşamını temin etme imkanına kavuştu. Hali hazırda inşası devam eden onlarca artezyen su kuyusunu da desteklerinizle tamamlıyor, on binlerce kardeşimizi daha temiz suyla buluşturmak için sürekli olarak çalışıyoruz. Bir el pompalı su kuyusu 2000 dolarla açılabiliyor. 10 bin dolarla açılan bir artezyen kuyuya ise her biri 1000 dolar olan 10 hisseyle ortak olunabiliyor. Dilerseniz tek başınıza, dilerseniz ailenizle, arkadaş grubunuzla ya da iş çevrenizle bir araya gelerek bu hayra sizler de katılabilirsiniz. Temiz suyun bir insanın en temel hakkı olduğuna inanan Hayder olarak ancak birlikte omuz omuza verirsek bu hakkı ümmet coğrafyasına taşıyabileceğimizi biliyoruz. Bu nedenle iyilik susarsa Afrika susar diyerek iyiliği kalıcı hale getirmek için dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr
3: Yesevi yolu sona erdi. Lale Gül FM'i, Huydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
4: Şimdi reklamlar.
5: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
6: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
7: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
8: Allah razı olsun. Yani siz yapıyorsunuz bunları. Biz sadece ilgileniyoruz. Mevla Teala kim gönlüyle bile destek verdiyse razı olsun. Gerçekten burada çok güzel bir hizmet olacak. Şu zor zamanda böyle bir hizmeti yürütebilmek sizin desteğinizle ancak mümkün. Bunu da yaptınız, yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah Eylül'de 200 küsür talebeyle bu eğitime artı burada fetva ile hoca kardeşlerimizle birlikte yıllardır devam ettiriyoruz. Aynı arkadaşlarla yine devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. Aksatmayacağız. Aynı şekilde talebelere hizmeti de aksatmayacağız. Çünkü alttan yetişmezse üsttekiler yaşlandı mı bu iş biter. Ondan dolayı alttan da yetiştireceğiz Allah nasip ederse. Mevla Teala bu hizmeti de hakkıyla yapmayı bizlere nasip eyle. Allah hepinizden razı olsun.
9: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes umreye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel umre programımız $950'dan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
10: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'de sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultanden.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
11: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
12: Merakla beklenen kitap çıktı.
13: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
12: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
14: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1 923 ahmetyesevi.org.tr.
15: Selamun aleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadeleyi de açtık. O insanları aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
16: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
17: Kurban, sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5 bin lira, yurt içi hisse bedeli 17 bin lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1 588 Vahidder.
18: Vahidder.
14: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyük baş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçük baş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
18: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
4: Reklamları dinlediniz.
19: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
20: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
21: Kur'an ölü kalplere hayat verir, su ölü toprağa hayat verir.
22: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
23: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
24: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun. Tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
25: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
26: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek. Çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
27: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
28: Sonra da öyle ölüyorsun.
29: Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
30: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
31: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
32: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
33: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
34: İn etekum azabullahi. Allah'ın azabı gelse. Evet etkümü sa'a. Kıyamet gelse. E gayrallahi tedugun. Allah'tan başkasına mı? Ya Rabbi bizi kurtar diyeceksiniz. Demeyeceksiniz diyor Allah. Yani başınıza bir azap geldiğinde gavurluk orada bitiyor. Mevla küffar-ı alemin içini biliyor. Kendisi Mevla Celle Celaluhu müdahale etmeyince istediğimi yaparım diyor. Firavun'a ağzından sular içeri girmeye başlayınca amentü diyor. İman ettim. Hani sen bilmiyordun? Hani sen Amerika'ydın? Hani münevver, aydın, çağdaş, medeniyim bir şeyler diyordun? Ne oldu? Gavurluk buraya kadarmış. Allah Celle Celaluhu net olarak bildiriyor. Kullarım, size benim azabım geldiğinde benden başkasına mı efendim ya Rabbi diye yalvarıyorsunuz? Yok, bana yalvarıyorsunuz. Hepsi ortada. İn kuntum sadıkın. Eğer siz gavurlukta sadık ve doğruysanız devam edin o zaman. Sizi o putperestliğiniz veya efendim gittiğiniz o batıl yollar kurtarsın sizi. Ha, oraya sığının. Ne oldu? Gavurluk buraya kadar. Beliyyahu ted'un. Bilakis siz Allah'a dua edersiniz. Feyekşufu açsın ma ted'une ileyhi inşa etensene ma tüşrikun. Çok net bir ayet bu. Feyekşufu açar ma ted'un. Efendim duanızı ile Allah inşa, tabi Allah dilerse, ama vetensevne ma tüşrikun, ortak koştuğunuzu unutuyorsunuz, o şirkinizi unutuyorsunuz. Hani o yol büyük adamdı efendim, aydındı, münevverdi, işte günümüzde böyle şeyler söylüyorlar. Yani Allah'ı küçük görüyor, peygamberi küçük görüyor, kendine göre bir kılıflı sözler vesaire. Yani Allah'a boyun eğmiyor, Allah'ın dışındaki yollar. Neyi kastedersek kastedelim, genel konuşuyorum ben. Ayet-i kerime bunu söylüyor. Kullarım, yani buradaki bahsettiği tabi ki küffar ve alem. Bütün yeryüzünün 8 milyarın 7 milyarı. Başınıza bir musibet geldiğinde ne yapıyorsunuz? He? O zaman bütün o batıl yolunuzu bırakıyorsunuz. Allah diyorsunuz. Allah'ım bizi bundan kurtar. He? Mevla Teala da buyuruyor ki dilersem sizi de kurtarırım. Yani biraz daha müsaade ederim. Bakıyorsunuz Firavun bir kule yaptı diyor. Yaptırdığı kule 3 kilometre. Abi yüksek kulelerden bahsediliyor. 30 binden fazla insan o kulenin dibinde ölüyor. Kule yıkılıyor. Mevla orada bir sarsıntı oluyor. Yıkılınca efendim Firavun da Mevla müsaade ediyor işte. Orada Nil Nehri'ne düşüyor. Yüzerek dışarı çıkıyor. Bak ben diyor kralım diyor, ilahım diyor falan. Bana bir şey olmaz. Mevla müsaade eder. Yani böyle azılı insanlara ömürlerinde birkaç kez böyle şeylerle onlar karşılaşabilirler. Yani bakıyorsunuz çok ağır bir hastalık verir Mevla. Veya içinden çıkılamayacak bir durumla karşılaşırlar. Allah Celle Celaluhu bir mühlet verir. Ondan sonra bir daha azgınlığına devam eder. Bir mühlet daha verir. Üçünü de yakaladı mı götürür. Yani illa bir iki diye bir şey yok tabii. Ancak bunları görüyoruz. Mesela azılı insanların hayatına bir bakın. İlla bir ihtar görmüştür. Bir ikaz daha görmüştür. Ondan sonra bel iyyahu, burası önemli. Yani sureyi En'am'da bel iyyahu ted'un, ona dua edersiniz. Feyekşifu ma ted'une ile inşa. Dua ettiğiniz şeyi dilerse Allah açar. Vetensene ma tüşrikun, vetensene unutuyorsunuz ma tüşrikun, o siz ortak koştuklarınızı unuttunuz. Hani o sizi kurtaracaktı. İşte tamam, ona sığının işte. Yani büyük yolunuz vardı ya, büyük iddianız, büyük bilginiz vardı ya. O sizi kurtarsın hadi. Ve la kadar senna ila ummin kablike. Mevla her şeyi biliyor. Andolsun muhakkak biz peygamberleri evvelki kavimlere gönderdik. Fehiznahum bil be'sai, onların başına ansızın belalar, musibetler ve darrai, kıtlıklar, darlıklar, sıkıntılar, musibetler, düşman istilaları. Leallehum yetedarraun, umulur ki onlar tedarru ederler. Ya Rabbim bizi bundan kurtar derler. Felevle icahum be'sune tedarra'u, bizim azabımız geldiğinde yalvarmanız gerekmez mi? Şimdi depremler oluyor, bakıyoruz Covid hastalıklar oluyor, görüyoruz. Bakıyorsunuz inananlar aynı, inanmayanlarda tık değişiklik yok. Hiçbir şey değişmiyor. Bizim azabımız geldiğinde ya Rabbi demeniz gerekmez mi? Velakin kaset kulubuhum. Onların kalpleri daha da katılaşıyor. Şimdi yukarıdan beri anlatılıyor. İşte bu bunların haberi yok. Neyden haberleri yok? Hepsinden haberleri var. Ülkemizdeki inkarcılar, ülkemizin dışındaki bütün küffar-ı alem. Allah Celle Celaluhu onları bize net olarak tanıtıyor. Ve onların yerlerin göklerin sahibi Allah Celle Celaluhu'na ya ehlel kitap, ey ehli kitap, lime tasudduna an sebillahi men amen. İman edenleri niye benim yolumdan, Allah'ın yolundan çeviriyorsunuz? Tebûneha ivece, eğri büğrü yol talep ediyorsunuz. Ve entüm şüheda, siz İslam'ın hak olduğuna şahitsiniz. İslam'ın hak olduğuna siz şahitsiniz. Ve mellâhu Allah bi gâfilin, ama Allah yaptıklarınızdan gafil değil. Kime diyor? Yahudilere, Hristiyanlara, bütün küffara. Onların bir şeyden haberi yok. İşte onlar böyle bir gaflet içerisinde gavurluk yapıyorlar. Ne gafleti ya? Olayı çok iyi biliyorlar. Çok iyi biliyorlar. Allah Celle Celaluhu bir üstteki ayette kul ya ehlel kitap, ehli kitap, lime tekfurune bir ayet. Niye Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Vallahu şehidun alema, Allah yaptıklarınıza şahittir. Yani siz bunun farkındasınız. Siz buna şahitsiniz. Bunun hakikatini biliyorsunuz. Ha demek oluyor ki küffar-ı alem bilerek gavurluk yapıyor. Şimdi bu ayeti kerimede de çok net bir şekilde esas devamını söyleyecek zaten. Onlara azabımız geldiğinde yalvarmaları gerekmez mi? Ve zeyyene lehumu şeytan, şeytan yaptıklarını süslüyor. مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Yapar olduklarını şeytanlara söylüyor. Yok siz büyük adamsınız. Yani zamanı, çağı yakalıyorsunuz. Aydın münevver oldunuz vesaire. Fakat yapılan Allah'ın emrine uymuyor. Peygamberin yoluna uymuyor. Bu kılık kıyafettir, bu yaşam tarzıdır, bu ortamdır. Kızların halidir, eğitim ortamlarıdır. Yani şimdi Covid'den kurtulduk. Eğitime başladık. Kızlar ayrı mı, erkekler ayrı mı olacak? Teneffüse çıkıldığı zaman okulun bahçesinde kız erkek ayrı mı olacak? Niye tövbe edilmiyor? Bunlar haram değil mi? Günah değil mi? Bilinmiyor mu bunlar? Vallahi herkes biliyor. Ama bakıyorsunuz hemen hakaret ediyor. İşte böyle şey bu. Tamam, peygamberlere yapılmış bu itirazlar. Yani koca Lut aleyhisselam dedi ki eşcinsellik yapmayın. Bunlar büyük haramlardandır. Bütün millet karşı çıktı. Hanımı da karşı çıktı. Ne oldu? 12 kişi kurtuldu. Milyonlarca insan efendim kânet minel gâbirîn o azabın içerisinde Mevla gökten alevleri, yerden volkanları patlattı ve dünyanın içerisine gömülüp cehennemin dibine gittiler. Mevla ölünceye kadar müsaade ediyor. Onlar bu yaptıkları menfur işin günah olduğunu, haram olduğunu bilmiyorlar mıydı? Biliyorlardı. Ne yaptılar? İşte bu ayeti kerime. وَزَيَّنَ لَوْمُ الشَّيْطَانِ شَيْطَانِ مَا كَانِ يَعْمَلِ Yapar olduklarını süsledi. Siz doğru yapıyorsunuz, iyi yapıyorsunuz. Özgürsünüz, hürsünüz vesaire. Bir sürü cümleler. Nereye kadar? Ölünceye kadar. Ölünce her şey bitiyor. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا Kur'an-ı Kerim net bildiriyor. Ne zaman ki onlar bizim öğütlerimizi unuttular. Efendim bihi فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ وَبَابَ كُلِّ شَيْ Bütün kapıları açarız. Bakıyorsunuz isyan ve tuğyan içerisindekilere mal var, nimet var, yat var, kat var, özel arabalar. Aa, nasıl oluyor bu? Mevla azap niye etmiyor? Ölünceye kadar müsaade ediyor. Hatta idâ ferihû bimâ utû. Verilenlerle onlar sevinirler. Bak büyük adamız. Ne kadar büyük imkanımız var. Amerika olduk, Avrupa olduk, şu olduk vesaire. İnkarcı insanlara bir bakın. Bütün işleri yapıyorlar. Bütün dünyadaki imkanlara efendim yazlıklar, kışlıklar şunlar. Ehaznâhum bâteten. Ansızın yakalarız. Adam bakmışın gitmiş. Meşhur adam gidiyor ahirete. Feylâhum mublisûn. Bütün hayırlardan havuzun başında efendim nimetler içerisinde ızgarası vardı derken Azrail aleyhisselam hadi gidiyoruz. Oo, azaplar, çengeller, yılanlar, akrepler. Yani küfür üzerine ölenlerin akıbetleri çok büyük bir dehşet verici bir şey. Nimet içerisindeyken bir anda azap içerisinde. فَقُوْتِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ الظَّالَمُ O zalimlerin kökleri kesildi diyor. Mevla 7000 kez. 7 tane de büyük tufanlar oldu. Yani Mevla köklerini kazıdı. وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Dünya tarihine baktığımızda azgınlık içerisinde olanların Mevla köklerini kazımıştır. O zamanki insanların yaptıkları bizden evvelki lem yuhlak misluha fil bilad diyor. Onların benzer ihtişamlı hayatları, şehirleri daha yaratılmadı diyor. O kadar büyük ihtişam içerisinde yaşadılar. Peki onların teknolojileri ne oldu? Teknolojileri ne oldu? Nesilleri fekut-i adabiruk. O Mevla hepsinin kökünü kazıdığı için işte Salih Aleyhisselam'ın kavmi 5 milyondan fazla insan. Lut aleyhisselamın kavmi nasıl yaşamış bilmiyoruz ki. Hud aleyhisselam. Neler var orada? Ne acayip kavimler var. Yaşamışlar. Büyük ihtişamlarla yaşamışlar. Büyük ticaretler yapmışlar. Ne oldu? Mevla hepsini sildi, yok etti. İşte bizim bu dönem 100 yıldır dünya bir değişim içerisinde oldu. Ben hatırlıyorum. Öküz arabalarıyla yol yoktu, iz yoktu. Binecek bir şey yoktu. Traktörler bile yoktu. Su yok, elektrik yok. Daha 15-20 sene evvel. Bir anda değişti. Biraz sonra da kıyamet kopacak zaten. Bu toptan pazarlık. Bu zamana kadar Mevla kendi mülkünde isyan edenlerin kökünü kazıdı.
33: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
0: Burası Gönül Bahçeniz. Lale Gül Efendi.

Ebu Hureyre radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim demiştir. İsrailoğullarından alatenli, kel ve kör üç kişi vardı. Allah Teala bunları sınamak ister. Onlara bir melek gönderir. Melek alatenliye gelir. En çok ne istiyorsun diye sorar. Alatenli, güzel bir renk ve güzel bir cilt, beni insanlara iğrenç gösteren şeyin giderilmesini isterim der. Melek hemen onu sıvazlar. İğrenç hal kendisinden gider ve rengi güzelleşir. Melek ona, en sevdiğin mal nedir diye sorar. Alatenli adam, deve yahut inek cevabını verir. Ona 10 aylık bir gebe dişi deve verilir ve melek, Allah bunları senin için bereketli kılsın der. Sonra kel olanın yanına gider ve en çok arzuladığın şey nedir diye sorar. O da, güzel bir saç istiyorum ve insanları iğrendiren bu halin giderilmesini isterim der. Melek hemen onu sıvazlar, iğrenç görüntü gider ve güzel saçları çıkar. Sonra melek ona, hangi malı çok seviyorsun diye sorar. En çok ineği seviyorum der. Ona gebe bir inek verilir. Melek, Allah bunu senin için bereketli kılsın der. Sonra kör olan zatın yanına gelir ve en fazla ne arzu ediyorsun diye sorar. Kör, Cenab-ı Hakk'ın gözlerimi geri vermesini ve insanları görebilmeyi der. Bunun üzerine melek, onun da gözlerini sıvazlar, Allah Teala yeniden görmesini sağlar. Melek, en çok hangi malı seviyorsun der, adam, en çok koyunu seviyorum der. Bunun üzerine kendisine gebe bir koyun verilir. Hayvanlardan deve ile inek yavrular, koyun kuzular. Bu üç kimseden her birinin bir vadi dolduracak kadar develeri, inekleri ve koyunları olur. Melek, alatenlinin önceki haline bürünerek tekrar yanına gelir ve fakir bir adamım, yola devam etme imkanım kalmadı. Bugün ulaşmak istediğim yere önce Allah'ın, sonra senin yardımın sayesinde varabilirim. Rengini ve cildini güzelleştiren zatın hakkı için senden bana bir deve vermeni istiyorum ta ki onunla yolculuğumu tamamlayabileyim der. Daha önce alaca hastalığına yakalanan adam, verilmesi lazım gelen haklar çoktur karşılığını verir. Bunun üzerine melek, ben seni tanır gibi oluyorum. Sen alatenli biriydin. İnsanlar senden iğrenirlerdi. Fakirdin. Allah sana mal verdi, öyle değil der. Alatenli adam, bu mal bana dededen, babadan miras olarak intikal etti der. Melek, eğer yalan söylüyorsan, Allah seni önceki haline döndürsün der. Melek daha sonra kelin kılığına girerek onun yanına gelir. Ona da ötekine söylediği gibi söyler. Adam alatenli gibi cevap verir. Melek buna da, eğer yalan söylüyorsan Allah seni evvelki haline çevirsin der. Sonra körün kılık ve kıyafetini giyerek onun yanına gelir ve yolcu ve fakir bir adamım, yola devam etme imkanım kalmadı. Bugün önce Allah'ın, sonra senin yardımın sayesinde gideceğim yere varabileceğim. Sana tekrar görmeyi bahşeden Allah'ın hakkı için senden bir koyun istiyorum. Ta ki onunla yolculuğumu devam ettirebileyim der. Bunun üzerine daha evvel kör olan kişi, ben kördüm. Cenab-ı Allah görmemi sağladı. İstediğini al, istediklerini bırak. Allah'a yemin ederim ki Allah için hiçbir şeyi senden esirgemeyeceğim der. Melek, malın senin olsun. Bu sizin için bir imtihandı. Allah senden razı oldu ve arkadaşlarına gazap etti der.

0: Lale Gül FM'i, uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
3: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
4: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606-38-38-543-125-12-12 WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
5: Kalbinizin çağırdığı o manevi yolculuk için Umre fırsatı şimdi Hemedan Turizm'de. Herkes Umre'ye gidebilsin diye hazırladığımız Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemine özel Umre programımız 950 dolardan başlayan fiyatlarla. Hemedan Turizm'le huzura, güvene ve kutsal topraklara bir adım daha yakınsınız. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen bizimle iletişime geçin. Sınırlı kontenjan fırsatını kaçırmayın.
6: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
5: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
7: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'de sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
8: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultandern.org.
9: Şura Fıkıh Kurulumuz yeni eğitim döneminde 200'e yakın talebesiyle ilmi hizmetlerine devam edecektir. Dini meseleler danışma hattımız aracılığıyla da her ay binlerce vatandaşımızın dini ve fıkhi sorularına cevap verilmektedir.
6: Alaeddin Efendi babamızın kelamıdır. Din fıkıhtan ibaret. Biz fıkıhçılara tabii ki hizmetçiyiz. Bu ümmetin fetva sorduğu zaman arayacağı güvenilir tek adres şu anda burası. 7 Eylül'de yeni dönem fıkıh eğitimi başlayacak. Şura Fıkıh Kurulu İlim Araştırma Derneği'ne yardımlarınızı bekliyoruz. 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
10: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci, fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
6: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
11: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
12: Kur'an ölü kalplere hayat verir. Su ölü toprağa hayat verir.
13: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
14: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
15: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun. Tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
16: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
17: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
18: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
19: Sonra da öyle ölüyorsun.
18: Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
20: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
21: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
22: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
23: Mahmud Efendi Hazretlerinden Kuddise Sirruhu Hikmetli Sözler.
24: Hicri 15. asrın müceddidi Mahmud Efendi En-Nakşibendi El-Müceddidi El-Halidi Hazretleri. Kuddise Sirruhu. Bismillahirrahmanirrahim.
25: Medreselerde öyle talebeler, hocalar var ki sarf, nahiv, tefsir, hadis okuyor, okutuyor. Fakat namaz kılmıyor. Bu olur mu hiç? Bu Kur'an vasıtasıyla girilen cennet öyle bir cennet ki Orada açlık, susuzluk, acı söz, ihtiyarlama, hastalanma, terletici sıcak, üşütücü soğuk yok. Her arzu edilen şeyler oradadır. Türlü türlü cihad vardır. İlim cihadı vardır. Yunan ve Rus gibi din düşmanlarıyla harple cihad etmek vardır. Bir de mal ve parayla cihad etmek vardır.
23: Mahmud Efendi Hazretlerinden Kuddise Sirruhu Hikmetli Sözler.
0: İstanbul'dan dünyaya uzanan kardeşlik esintisi. Lale Gül Efem.
23: Lale Gül Efem, Lale Gül TV ortak yayını başlıyor. Değerli dinleyicilerimiz, Lale Gül Efem'de saatlerimiz 20.15'i gösteriyor. Birazdan Lale Gül TV, Lale Gül Efem ortak yayınında haftanın sohbetinde değerli hocamız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi, Haydar'dan, Kültür Merkezi'nden sizlere canlı olarak seslenecek. Dakikalar içinde hocamız canlı yayında burada. Bizden ayrılmayın. Şimdi Lale Gül TV, Lale Gül Efem ortak yayınına geçiyoruz.

0: genel izleyici kitlesi içindir.
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti başlıyor.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbetini sunar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Doğru değil sanki. Euzubillahissemî'ul-alîm mineşşeytânirracîm. Rabbi euzubike minemezâtişşeyâdîn. Ve euzubike rabbe yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzubi rabbin nâsi, melikun nâsi, ilahin nâsi. مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا موت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Rabbimiz bu mübarek Cuma gecesinde ne faziletler varsa, ne eftaliyetler varsa, ne bereketler, ne rahmetler varsa birçok hadis-i şerif Cuma gecesinin, Cuma gününün önemini anlatıyor. Ciltler dolusu kitap yazılabilir Cuma gecesi ve gününün faziletleri ve hükümleri hakkında. Onun için bu mübarek gecelerde Allah bizi Celle Celaluhu İlim meclisinde, zikir meclisinde cemaatle namazdan mahrum etmesin.
1: Amin.
0: Bu nimetimiz zahiri nimetlerden daha büyük. Batıni nimetlerin en büyüklerindendir. Onun için insanın dünyalık nesi eksik olsa yeri dolar, telafi olur ama bu manevi nimetlerden, zikirden, ibadetten gaflet olursa ve bu cemaatlerden geri kalmak, mahrumiyet hasıl olursa işte o zaman eyvah demek lazım. Onun için Rabbimiz elden ayaktan düşürmeden sıhhat-ı afiyetimizi daim eyleyerek bu cemaatlere iştiraki daim müyesser eylesin. Son haftamıza kadar, vefatımıza kadar ayağımızla yürüyerek cemaate gitmeyi, zikir meclisine katılmayı nasip eylesin.
1: Amin.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellem. Onun için kazalar, belalar, musibetler görüyorsunuz. Milletin başına neler geliyor, ne haberler, ne haberler. Yani haberlere bakılacak hal yok. İnsan çok üzülüyor tabii. Müslümanların başına gelenler vesaire. Kemik kazalarında ölenler, feryat edenler, bağıranlar, çağıranlar, sıkışanlar. Yani ölümün de Allah Teala hayatından hayırlısını, ölümün de hayırlısını nasip eylesin.
1: Amin.
0: Rabbimiz Tebarek ve Teala abdestle, namazla, ibadet ve zikirle yaşayıp ölmeyi nasip eylesin.
1: Amin.
0: Amin. Çoluk çocuğumuzdan uzak gurbet illerde, seferlerde, yolculuklarda boğularak, yanarak, sele kapılarak,

Bundan dolayı Ayşe validemiz radıyallahu anh'a Kadir gecesine ulaşacağımı, ulaştığımı bilsem bu gece Kadir gecesidir. Hani onda kesin konuşulmuyor ya. Bilsem ki bu gece Kadir gecesidir. Allah'tan afiyetten başka bir şey istemem diyor. Elev edraktü leyletel kadri ma seeltullah fiha illel afiye. Çünkü bela zor. Efendi Hazretlerimiz öyle buyururdu. Biz zayıf yer ve hulikel insanu baifa. İnsan zayıf yarar olmuştur. Sinek sokmasına dayanamıyor. Onun için ağır musibetleri, felaketlere kaldıracak gücümüz yoktur. Musibet bela gelirse de Allah muhafaza kazaya kadere itiraz tehlikesi de doğar. Ondan sonra Allah bana bu niye yaptı diye düşünmeler gelir, vesveseler gelir. O yani afiyet istemekten başka çaremiz yok. Eğer afiyet istersek Allah'ımız bizi afiyetle yaşatır. Bela görmemek lazım. Musibet biz bela musibet çekecek güçte kuvvette adam değiliz. Evliyaullah dayanıyorlardı. Ondan sonra hatta zevk alıyorlardı. Sabrı da geçiyorlardı. Rızayı da geçiyorlardı. Lezzet alma beladan lezzet alıyordu adamlar ya. Ama biz o makamlarda değiliz. Bizim abdestimiz tutmaz. En ufak bir sıkıntıda bu niye böyle oldu? Bu niye şöyle oldu? Zaten o itiraz, kadere itiraz, Allah'a teslimiyetsizlik zaten o gelen beladan daha büyük bir bela. Çünkü gelen bela maddi. Ama Allah'a itiraz manevi. Dinine zarar, imanına zedeler. İmansız ölmeye kadar sebebiyet verir. Onun için yani İmam Şahrani'nin olacak bir duası var. Ben de o dua, tabi Arapça ezberleyemedim, şey demedim de. Çok az okudum yani ama çok sev, beğendim onu. Telefonuma da benim dualar şeylerim var. WhatsApp'ta siteler yapmışım kendime. Sabah duaları, muhafaza duaları, cuma duaları, böyle kendime site yapmışım. Kendime özel, Arapçalar tabii mesela. Orada o duayı da koydum da. Acayip bir şey yani. Öyle diyor yani. Ya Rabbi diyor, yani sen bana bela hastalık vereceksen yani niye vereceksin? Ya günahlarıma kefaret olsun diye vereceksin. Ya da derecelerim artsın diye vereceksin. Ama sen buna muhtaç değilsin diyor. Sen fazl-ı kereminle hem günahlarımı hastalıksız, belasız şekilde de sildirecek amellere bana nasip edebilirsin. Hem de derecelerimi yükseltecek faziletli ameller de otururum rahat rahat zikir yaparım, ifade yaparım. Yani sen benim diyor kefaretimi belalarla, hastalıklarla yapma diyor. Ben diyor bu hastalığa, belaya dayanamam. Onun için çok sen buna muhtaç değilsin. Yani Mevla'ya da yalvarmasını bilmek lazım. Evliyaullah'ın bir dua adabı var. Bir dua üslupleri var. O Ebu'l-Hasen-i Şazeli Hazretleri'nin bu sabah onun bazı diyesine dualarına bakmıştım. Aklın durur. Nasıl ilham geliyor? Yani bakarsan tabii ayetten hadisten çıkarılmış şeylerdir ama ayette hadiste o şekil bulamazsın. Ama Evliyaullah'ın ilhamı haktır yani. İşte görmüyor musun? Hizbul Bahar ilham. Korunmuş sır ilham. Hepsini Resulullah'tan aldık diyor Ahmet Rufa Hazretleri, Şazeli Hazretleri. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bakın onlara ne güzel ilhamlar gelmiş, ne dualar. Yani biz tabii bizim de yeni bir şey aklımıza, dilimize gelir, şerata uygun bir şeyse o da nasip olursa onda da fayda var. Yani yaparız. Bize de bazı geliyor dilimize bir dualar, ilham oluyor yani aklımıza, kalbimize ama Evliyaullah'ın ilhamatı, onların Mevla'ya nazlanmaları, işte ne bileyim yalvarma edepleri, Mevla da seviyor. Kulların yalvarmasını, yakarmasını, sızlanmasını seviyor Mevla. Kulunun yani duasını seviyor, inlemesini seviyor. Ya onun için ne buyuruyor? Allah Teala bir kulunu sevdiği zaman onun duasını hemen kabul etmez diyor. Mesela biz de tersini düşünüyoruz. Çünkü Cebrail Aleyhisselam'a ne buyuruyor? Ya Cibril, ehhir hacete abdi. Bu kulumun isteğini hemen verme, biraz sonra ver. Diyor mesela. Niye fe'in yuhibbu ve hubbu savte. İstiyorum.

0: seviyorum ki o bana dua yapsın, sesini seviyorum diyor. Onun sesini, kokumasını seviyorum diyor Allah. Celle Celaluhu. O diyor, benim dostum diyor. Allah. Öbürü münafık, zındık, sapık bir şey istiyor. Ya Cibril, acil acedem, şunun istediğini hemen ver diyor. Ben bunu sevmiyorum, sesini de duymak istemiyorum. Sevmiyorum diyor. Hemen ver diyor, duayı kessin diyor. Çünkü bu zaten diyor, işini gördü mü diyor, daha Allah demez diyor. Ama benim dostum diyor, sıkıntıda da Allah der, nimette de Allah der diyor. Onun için böyle Efendi Hazretleri çok okurdu bu hadi. فَلَوْ لَا اِذْجَاءً بَرْسُنَا تَضَرَّعُ. Yani eksik okumayayım da şimdi وَلَاكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ diye devam ediyor. Bizim çetin azabımız, belalarımız, musibetlerimiz, hastalıklarımız, fakirliklerimiz işte gönderiyoruz kullarımıza. O bela geldiği zaman niçin bana yalvarmıyorlar diyor. Bak şimdi ne istediği anlaşılıyor. Yalvarmamızı istiyor. Yalvarsınlar, yakarsınlar, dua etsinler Mevla. Kulunun duasını seviyor. Onun için اِنَّ اللّٰهِ يُحِبُّ الْمُلْحِينَ فِي الدُّعَى. Duada da bir kere iki kere edeni değil. Israrla en az üç kere tekrar tekrar tekrar aynı şeyi isteyeni çok seviyor. Allah Allah. İnsan olsa çok isteyenden kızar. Tamam yeter ya kardeşim, kaç kere diyeceksin. Mevla da ne kadar istersen o kadar seviniyor. Ama bak Mevla kafirle müşriklere ne diyor? Azabımız geliyor ama bize yalvarmıyorlar diyor. Niye? Kalpleri katılaştı diyor. Şimdi bu milletin çoğunda mesela başına bela geldiği zaman kelime-i şehadet okuyan, besmele okuyan, Allah Allah diyen, hasbunallah ve ni'mel vekil, la havle ve la kuvvete illa billah diye zikir yapan kaç kişi çıkar? Zikir neden? Kalpler katılaşmış, zikir yapmıyor. Zikir normal zamanda yapmıyor. Onun için zor zamanda da ağzına da gelmiyor, aklına da gelmiyor. Ama biz öyle miyiz? En ufak bir şey olsa hemen başlıyoruz. Kelime-i şehadet, kelime-i tevhid, hemen Allah, zikir. Onun için Mevla bizim yalvarmamızı istiyor. Ama onlar yalvarmadılar buyuruyor. فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ yalvarıp yakarmadılar. Efendim sızlanmadılar, dua etmediler. Bunları iyi düşünmek lazım. Tabi burada en büyük sır, rahat zamanda duayı çok yapmak. Rahat zamanda dua çok yapanı zor zamanda imdat yetişir. Te'arraf ilallah fil rahâ e'arif gefişitte. Nasıl? Femestekânû li rabbim ve mâ yetedarraundur herhalde ve lâ değil de. Ve mâ yetedarraundur. فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ sızlanmıyorlar. Mevla kendine acındıracaksın Mevla'ya. Ben zelilim diyeceksin, ben hakirim diyeceksin, ben fakirim diyeceksin. Koca Musa aleyhisselam diyor, رَبِّنِّ لِمَا عَزَلْتَ اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ indireceğin ne hayır varsa ben muhtacım, fakirim diyor koca Musa aleyhisselam. Peygamberler öyle diyor. Ve ayın paşa dökmez Allah'a yahu. Bir anda belanı verir. Bir pıhtılık işimiz var. Telden tutuyoruz yani. Bir pıhtı atıyor en sağlamadan bir pıhtı. Pıhtı nedir ya? Gözle bile belki de görünmeyecek kadar küçük bir şey. Gidiyor bir damarı tıkatıyor. Felç. Kriz. Bitti. Onun için afiyet, afiyet, afiyet. Yalvaralım isteyelim ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük duası. Ezkâr Davat'ta ikinci ciltte yazdım. Eski dualarımda zaten en eski çıkan, 30 sene evvel çıkan dualarımda da vardı zaten. Ama şimdi Ezkâr Davat ikinci cilt, tabii öbürlerin ciltleri çıkaramadık, hep hazırladık yani ne yapacağımızı şaşırdık. Vakit fukarasıyız derdi Efendi Hazretleri, hiç vakitler yetişmiyor. İşte orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّهُ اللّٰهِ سَلَّهُ وَيَدَّهُ هَا اُلَى الْكَلِمَاتِ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي. Sabah ve akşam bu duayı okumayı hiç terk etmemiş. Farz değil, vacip değil. Ama bak ne kadar kuvvetli sünnet. Sabah ve akşam, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zikirleri, duaları sonsuz. Ama sabah ve akşam hiç terk etmedi buyurulan az var. Hiç terk etmedi az var. Çünkü o zaman kuvvetli sünnet oluyor. Hiç terk etmediği şey. Sabahın sünnetini hiç terk etmemiş mesela. Öğlen sünnetini hiç terk etmemiş. Anladın mı? İşte o ne demek? Sünnet-i müekkede demek yani. Bu kelimelerle dua hiç terk etmemiş. Allahümme yeselükel afiyete fid dünya vel ahira. Hem dünyada yaşarken hem ahirette kabir, mahşer, sırat, mizan ta cennete girene kadar. Cennetten sonra hep afiyet zaten. Bela kalmaz. Ama o zamana kadar senden afiyet isterim. Allahümme yeselükel affe. Günahlarıma bağışlanma, örtünme isterim. Vel afiyete. Afiyet talep ederim. Fi dini. Önce imanım, namazım, abdestim hakkında. Çünkü bela bir vurursa bedenine onun kolayı var. Ama bir vurursa dinine, bir vurursa imanına, bir vurursa itikadına, bir gelirse vesvese, bir ondan sonra da vesvese hadi geçer gider ama geçmeyip de kalbinden ağzına gelirse ondan sonra şeriat niye böyle söylüyor, bu ayet niye böyle, bu hadis niye böyle başladın dinsizliğe. İşte bak dinine bela vurdu. وَلَا تَجَعَلْ مُصِيبَتَنَا ف۪ي دِينِنَا. Yine meşhur hadiste, sahih dua adlarında hadis-i şerifinde vuruyor. Musibetimizi dinimize vurdurma. İmanımıza vurdurma. İtikadımıza, ehl-i sünnet inancımıza vurdurma. Bak işte o iman da afiyet. Onun için ilk afiyet nerede istiyor? F-i dini, dinim hakkında. Ve dünyaya, dünyadaki hayatım, işte kazanmam, harcamam, yaşamam. Belasız, kazasız. Ve ehli, sonra eşim. Çocuklarım da giriyor buna, ehil, aile demek. Ve mali, malımda da afiyet isterim. E çünkü o malla beraber hepimiz ne yapıyoruz? Dünyalık geçimimizi temin ediyoruz. Malımıza, işimize, gücümüze, maaşımıza, ne bileyim ben, tarlamıza, dükkanımıza bir zarar gelirse de tabii işler kesata uğrarsa insanın namaz düzeni, abdest düzeni vesaire düzenleri de inkıtağa uğruyor. Sohbete gelemeyecek hale geliyor. Cemaata çıkamayacak hale geliyor. Borçlanıyor. İnsan içine çıkamıyor vesaire. Mal da yani dini muhafaza için lazım. Namusu muhafaza için lazım. Onun için malımda da afiyet isterim diyor. Görüyor musun? Allahümme mestur avrati ve amir ravati. Bunu eskerden bulalım da nerede? Kitap var mı esker? Şuraya koyun dedik bütün kitapları. Ne yapıyorsunuz? Her gün aynı şeyi söylüyoruz. Şurada var mı esker? Davat. İkinci ciltte var bu. Sayfa verelim cemaate da. Ey Allah'ım diyor, avretlerimi ört diyor. Yani benim ayıplarım var, kusurlarım var. Birisi bilse, görse insan içine çıkamayacak hale gelirim. Sen beni ört diyor günahlarımı diyor. Ve amin ravati, korktuklarımdan emin et diyor. Korkularım var. Herkesin endişeleri var, korkuları var. Yok işten atılır mıyım, yok bilmem aç kalır mıyım, yok bilmem çoluk çocuğum bakamazsam ne olur. Vesaire vesaire. İşte böbrek hastası, bilmem ne hastası. Herkes bir şeylerden korkuyor, şeker hastası. Şu olursa, fıhtı atarsa, öbürse. Bak, korkularımdan emin et. Yani korkularımdan bana güvenceye al. وَاَقِلْ عَسَرَاتِ Ayak kaymalarım var, ikide bir. Günaha düşüyorum, küçük, büyük. Yani büyüklerden sakınmaya çalışıyoruz. Ama küçük günahlar da düşmek kaçınılmaz oluyor bazı kere. Herkes Efendi Hazretleri gibi mahfuz değil yani. Onun için büyük veli olanlar ancak korunur. Ama o zellelerimi diyor, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem küçük günah olur mu? Haşa! Zellesi olur mu? Olmaz. Kime öğretiyor? Bize dua öğretiyor. Allah'ım muhafazını ey Allah'ım sen beni muhafaz. Min beyni yedeye, önümden gelecek belalardan ve min halfi arkamdan gelecek belalardan. Ya van yemini sağımdan gelecek belalardan. Van şimali solumdan gelecek belalardan. Ve min fevku üstümden gelecek belalardan. Ve a'udü bi azametike nukte alemin taht. Altımdan helak olunmaktan yani zelzeleden, afetten, göçükten veyahut da işte ne bileyim batmayla yer yarılır batarsın yani. Ondan sonra. Görmüyor musun? Konya Ovası'nda ne diyorlar ona? Obruk. O nasıl bir şey ya? Her taraf obruk olmuş. E senin durduğun yerde bir obruk olsa ne oldu? Yuttu içine gittin. Onun için altımdan batırılmaktan azametine sığınırım diyor. Azametine, senin yüceliğine sığınırım diyor. Şu dua, şu dua. Bir cilt kitap bunun izahında yazılır. Ben bunu bayağı izah ettim orada afiyette herhalde. Orada bak şimdi söyleyeceğim şey sayfasını. Bunlar kitap bulurlarsa. Şuraya bir kütüphane yaptırın. Şurada. İki raf. Benim bütün kitaplarımı koyun oraya. Ondan sonra. Şu duaya bak. Tabi bunun bazı rivayetlerde uzunu var. Devam var. Kısası. En kısasını okudum size. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah akşam söylüyordu. Halbuki masum yani. Dünya ahiret masum, mağfur, hiçbir günah yok. Korunmuş. Her türlü Allah'tan garanti almış. Bak her sabah akşam Allah'a dua ediyor. Et dua muhul ibadet. Yani dua etmek ibadetin özüdür. İlla başına bela gelip de açılması için dua edilir mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu her sabah akşam niye dua ediyor? Başına bela mı geldi? Yok. E ona da hastalık geliyordu vesaire, sıkıntılar, musibetler, harpler neler çekti. Ama her sabah akşam okursan işte te'arraf ilallah firraha ya'rif kef şidde. Sen rahat zamanında dua yaparak Allah'a iyi tanın ki Allah da zor zamanında seni tanısın. Desin ki bu kulum zaten bana dua ediyordu. Sıkışınca yapmıyor. Firavun gibi sıkışınca amentü demiyor bu. Bu Yunus aleyhisselam gibi devamlı la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin diyor. Felevle annehu kâne minel müsebbihin. Eğer Yunus kulumuz balığın karnına düşmeden evvel dünyada rahat zamanında tesbih elinden, zikir elinden olmasaydı balığın karnına düştüğü vakit ben onu hemen kurtarmayacaktım Allah buyuruyor. İnsanların diriltileceği güne kadar balığın karnında durduracaktım onu. Herkes mezarından çıkarken onun mezaresi o balık olacaktı diyor. Ayet bu. Ne kurtarmış onu? Evvelden beri tesbih ediyor, zikir ediyor. Hiç diller zikirden boş kalmamalı kardeşim. Dua, dua, dua. Sabah akşam vitler var. Tabii bu kadar vitler, hizipler, evliyaullah, on binlerce. Mecmualer, salavat-ı şerif falan filan. Ama burada en mühim nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı dualardır. Öncelik onlardadır. Çünkü o da me'sur. Me'sur ne demek? Hadiste geçen, ayette geçen. En eftal dualar ne dualarıdır? Kur'an dualarıdır. Bak Kur'an dualarını yazdım size. İkinci cilde çıktı. Üçüncü cilde de zaten hazırlanmıştım. Onu da çalışacağım. Şimdi bütün Kur'an'ı bitiriyoruz. Bak Kur'an'da geçen bütün dualar. Ama o ikinin başında bile ne var? Yine sağdan okursan Kur'an'da geçen bütün dualar hani izahı yapılmamış surelerde kaldıklarımızda yine orada toplu koyduk onu. Çünkü neden? Adam açtığı zaman bütün Kur'an'dakileri sağdan Arapça okuyabilsin. Peşinde de onun duaları var. Hatim duaları var mesela. Kur'an'ı hatmettiğin zaman o Kur'an-ı Kerim dualarını ikinci cildinin sağ tarafından Kur'an'ı açar gibi sağdan açtığın zaman Kur'an duaları yazıyor. Başlıklar Türkçe yazıyor. Kur'an duaları. Ondan sonra da işte Resulullah'ın hatim duası sallallahu aleyhi ve sellem, Ebubekir Sıddık'ın radıyallahu anh hatim duası, işte Süfyan-ı Sevri'nin hatim duası. Ne hatim dualar var orada. Mesela Kur'an'ı hatmediyorsun. Kur'an'ı hatmedin mi? Mutlaka o bizim Kur'an'ı gibi. Ben size hatim duası kitabı çıkaracağım da onu vakit bulamadım. Bari hiç olmasa dedim milletin eline bir hadis-i şeriflerden toplanmış yani kendi kafasına göre hatim duası yapmasın yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in duasını yapsın. Bak orada onu koydum mesela. Kur'an dualarının ikinci ciltte açtığın zaman sağdan Kur'an duaları bitiyor. İşte Euzü bi Rabbin Nas'la ben senin minel cinneti ve nas'tan Kur'an duaları bitiyor. Bittikten sonra orada hatim duaları var. Anlattım size. İşte o hatim dualarını mesela her hatim bitişte yapmak lazım. Kur'an-ı Kerim İşte bu dualarla beraber isticabet vakitlerini, kabul vakitlerini, icabet saatlerini efendim kollamak lazım. İşte akşam ezanına 45 dakika kala. Kabul saatinde dualar devam ediyoruz mesela. Onu artık bakacağız. İstanbul takvimiyle akşama 45 dakika kala. Değişiyor çünkü. Ezan geri geliyor. Şimdi saatini kollamak lazım. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah akşam bak bu dua hiç terk etmez. Demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem terk etmediğine göre kuvvetli sünnet. Bir defa bir sünnete ittiba var. Zaten ölmüş bir sünneti terk etmez. Bu duayı kim okuyor şimdi ya? Bilen mi kaldı ya? Bilen mi kaldı? Müftüler mi biliyor? Vaizler mi biliyor? Kim ezbere biliyor? Bu duayı bilen mi kaldı ya? İşte bak, sünnet terk edildi. Sen o ölmüş sünneti diriltirsen oradan 100 şey sevap alsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olursan fettebi'uni yuhbibkumullah. Bana tabi olursanız Allah sizi sevecek diyor Kur'an'da. Bana uyun. Nasıl uyacağım ben sana? Bari ben sabah namazından sonra ne okuyordum? İmsaktan sonra ne okuyordum? İşrakta 2 rekat kılıyordum. Kuşlukta işte 4 rekat, 8 rekat kılıyordum. Bana uyun. Bana tabi olun. Bana benzeyin. Allah sizi sevecektir. Ve اَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Allah sevdiğinde günah bırakır mı? O zaman günahlarınıza mağfiret edecek buyurdu. Şimdi Mevlid ayındayız. Bütün mesele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerine ittiba. Resulullah'ın çok faziletleri var. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Cevul fezailu la tehfe ala ahadin. İlla ala ahadin. La yarifur kamara. Ayı tanımayan, güneş tanımayan kör varsa Resulullah da bilmez. Resulullah'ın faziletleri sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kimseye gizli kalmaz. Ama onu methederek, onun faziletleri var diye onu överek, şey ederek sen onun yolundan gitmezsen, onun gibi namaz kılmazsan, onun gibi abdest almazsan, onun gibi kusletmezsen, onun gibi zikretmezsen, tabii onun yaptıklarını yapmak mümkün değil bizim gücümüz nispetinde. Yani o sünnetler, Efendi Hazretleri öyle derdi. Mesela uyumadan evvelki sünnetler, bakıyorsun bu sünnetleri yapayım dersen sabaha kadar uyanık kalman lazım. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii zamanı bereketli vesaire. Nerede kaldı ki? Bazı gece o duayı okuyordu, bazı gece bu duayı okuyordu. Mesela bunu hiç terk etmezdi derse, işte onu devamlı yapıyordu. Mesela secde suresiyle Mülk suresini okumadan uyumaz. Tebareke ile secde suresini okumadan uyumaz. Bu sahih hadis. Bu müttefekun aleyh yani. İttifaklı bir konu yani demek istiyorum. Bukhari Müslim rivayet ediyor anlamında konuşmuyorum. İttifaklı bir konu yani. Bütün hadis kaynaklarında. Yani öbürüne bakıyorsun Zümer suresini okurdu her gece. Öbüründe bakıyorsun Beni İsrail suresi. Beni İsrail suresi, İsrail suresinin bir adı da Beni İsrail. Kur'an'da Beni İsrail diye geçmiyor herhalde bizim şimdi musaflarda da. İsrail suresi diye geçiyor. Sübhanelezi esra. İsrail suresini okurdu mesela. Beş sebbahayı okurdu. Hani bir tesbih namazı kıldık ya sebbahlar. O sebbahları okurdu mesela. Ama şimdi ne diyor? Hazarda olsun, seferde olsun. Secde suresi, Mülk suresi okumadan uyumaz. Mesela Cuma gecesi, bu gece Cuma gecesi mutlaka Duhan suresini okurdu. Mesela bunlar sahih sünnette, Tirmizi'de vesaire hep kaynaklar sahih. Şimdi bu insan bunları ne yapacak? Gücünün nispetinde yapmaya çalışacak. Efendi Hazretleri öyle buyurdu. Hepsini her gece yapmaya muktedir değiliz. Ama mutlaka Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptıklarında, uyumadan evvel yaptıklarından 3-5 tane sabah namazından sonra okunacaklarına vesaire vesaire o vaktin sünnetleriyle amel edelim. Dualarla amel edelim. Şimdi bu ezkar daveti unuttunuz mesela. Dünyada böyle bunun misli var mıdır acaba? Böyle bir ilim. Yani şu anda bu ikinci cildidir. Çünkü ikinci cildi mesela biz burada ikinci cildin başında bile ne yazdık size? Efendim sabah akşam okunacaklar. Burada sabah akşam okunacaklardan biz zarurileri koyduk. Zaruriler ne demek? Yani bunları okumamış etmeyin. Çünkü levenzella okumamış çok büyük zarar edersiniz. Burada efendim Arapça ön söz yaptık. Ondan sonra ne dedik? İmanlı ölmek için, cennete girmek için, canını, malını, ailesini korumak için sabah akşam okunması gereken en kısa ve en lüzumlu dualar ve ayetler. Esas kitabın özeti şurada. Sağ tarafından aç. Bak kapağı sağdan açıyorsun demek Kur'an'ı açar gibi demek. Sağdan açıyorsun. 5. sayfada başlıyor. 1. İşte Allahümme ente Rabbi seydül istiğfar. 2. Bismillahillezî lâ yudurru ma'asmî mesela. 3. Fatıra semaat ahitname. 4. Razıytü billâhi rabbâ. 5. Sübhanallah ve hamdî hiçbir bela gelmez. O la kuvvetesi var. Devamı var yani. Ben kısasını söylemiştim. Kaç tane madde var şimdi? Gel bakalım. 17. 3 sayfa yok. 3 sayfa yok. Yani Kur'an-ı Kerim'den 2 sayfa eder ancak. 2 sayfa. Kur'an'dan 2 sayfa eder. Bütün hadislerdeki en zarurileri buraya koydum. Sizi sevdiğim için bunu yapıyorum. Yoksa kitabın içinden arasında bulsun. Bana ne? Fikir üretmeye ne gerek var? Niye fikir üretiyorum ki? Ama adam 1000 sayfa, 2 cilt 1000 sayfa. Nasıl baş edecek? Bak diyorum en kısa, en lüzumlu, en zaruri diyorum. Bak 17 madde. Ne yaptınız bugüne kadar? Hangisini ezbere biliyorsunuz? Seyyidül İstiğfar birisi ezbere biliyor mu? Yani bir Bismillahirrahmanirrahim işte o da 100 kere tekrar ediyoruz bir şeyler diyor. Belki aklınıza kal. Ama sen o zaman kendini belalara açık hedef yapıyorsun. Gelsin belalar başımdan aşağı yağsın. Ondan sonra orada sıkışıyorsun, burada tıkışıyorsun. Mübarek adam. Bir de falan sabah namazını kıldın mı? Yok. Aho. Zaten bütün belalara açık hedefsin. Sabah namazını cemaatle kılan kadınlara cemaat şartı yok. Şartı yok derken cemaatsiz kılmaları daha aftal evin köşesinde. Sabah namazını kılan, hele ki cemaatler, Allah'ın güvencesindedir. Cemaat. Bak Suudi Arabistan'da bir hapishanenin müdürü bana anlattı. Senelerce hapishanede vaizlik yaptı, şeylik yaptı. Dedi ki, binlerce, on binlerce mahkum gördüm. Yani çok uzun seneler bu vazifedeydi, 40 sene. Herkese sorardım. Hapse girdiğin gün sabah namazını cemaatle kılmış mıydın? Yok, kılmamıştım derdi. Bak sabah namazı çok. Haccacı zalim. Bak haccacı zalim. Zalimlerin en büyüğü. Ama kafir diyebiliyor musun? İkindinin de sünnetini kaçırmamış. Öte taraftan da 100 bin adamı doğramış. Şimdi ne anlayacaksın? Kafir demek kolay bir şey değil. Tekfir zor iş. Haccacı zalim. Bak lakabı böyle. Hatta ne Evliya Allah'tan dün gördüm. Süfyan Sevri miydi? Mesela Evliya Allah'tan birinin yanında işte Haccacı zalimin aleyhine konuşuyorlar. Ahirette senin sevaplarından Haccac bu kadar konuştuğun kadar alacak dedi. Yani ne gıybet ediyorsun demek istedi. Ulan sen de şimdi diyorsun ki ulan Haccac'ın gıybeti mi olur ya? Öyle anlamıyor işte ehlullah. Bak Haccacı zalim adamı yakalıyormuş. Diyormuş ki sabah namazını cemaatle kıldın mı? Kıldım. Asılacak adamı bırakıyormuş. Çünkü neden? Sahih hadiste Bukhari olacak mesela. Ne diyor? Men salla subha fi cemaatin kaydı olan var olmayan var. Fehu fi zimmetillah. Allah'ın güvencesinde sigorta yapmış kendini. Fela yatlubennekumullahu bi şeyin mimma fi zimmeti. Bak sakın Allah'ın güvencesinde olan adama bir ilişirsiniz, bir dokunursunuz, bir şey yaparsınız. Sonra Allah'ın güvencesinde olana bir şey yaptınız diye Allah sizin peşinize düşer. Allah peşine düştüğünü bırakmaz, yakalar. Ya şimdi Allah'ı peşime düşürmeyeyim diyormuş. Haccacı zalim adamı salıyormuş. Dikkat et, dikkat et. O dönemin en büyük zaliminde bile hadise karşı bir imana bak. Anladın mı? Şimdi hiç en takva geçinen dua diye bir şey bilmiyor, zikir diye bir şey bilmiyor ya. Bu kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah akşam öğretti ya. Bak 17 tane hepsi hadis. Hadis olmayan bir tane yok. Kimisi günahların affı için, kimisi bela gelmemesi için, kimisi muhafaza için vesaire. Kimisi bol rızık için, kimisi uzun ömür. Bak bu 17'de hepsi var ha. Bu 17'yi yapsa bak dualarım kitabının 2. cildinin sağ tarafı 17. Ha bunu kitabın içinden çıkartmanız zor. Şimdi kitabın fiiristini saymayayım. Yani fiiristleri de uzun tabii de. Fiiristini saymasam, yani kitabın içinde var efendim 485 sayfa. Sen 485 sayfadan en lüzumluyu, yani en etkiliyi zor seçersin. Ama sana seçilmiş de 17 tane. Sonra sabah akşam okunacak sure ve ayetler. En başta ne geliyor zaten? Levenzelle. Euzü billahi semiul alim mineş şeytanir racim. 3 kere bakın. Onu okusun. Sonra Ayetel Kürsi peşine Duhan suresinin, Duhan diyorum. Gafir Mümin suresi. Hamim el Mümin diye de geçer, Gafir diye de geçer. 2 ismi var. Çok ismi de olabilir de ben bildiğim 2 isim. Gafir suresinin başı Hamim ile il masıra kadar. Bak onu Ayetel Kürsi'ye ekleyeceksin. Sabah namazından sonra, akşam namazından sonra, diğer namazlarda sadece Ayetel Kürsi okunuyor. Ama sabah namazından sonra, akşam namazından sonra korumaya girmek için, bak ben şimdi okudum kürsüye çıkmadan evvel. Namaza cemaate yetişemedik. Buralar kazılıyormuş, bazılıyormuş. Bayağı 15 dakikada buralarda dolanıyoruz. Neyse sizi de bekletmek istemedim. Oruçlu olur vesaire. Biz de cemaatte kıldık. Vardı 15-20 kişimiz vardı da yine. Bak hemen okudum kürsüye çıkmadan. Bismillahirrahmanirrahim okudum. Niye? Bir bela gelmeden bir sigortamı yaptırayım. Siz ne durumdasınız? Bir şeyden haber yok benim. Bak Hamim. Tenzilül kitabi minallahil azizil alim. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. Kısa. Ayet-el Kürsi bitti ve öyle Aliyyül Azim. Ne başlıyorsun? Besmele çeksen de olur, arada çekmesen de olur. Çeksen daha iyi. Sure başı çünkü. Çeksen daha iyi de çekmesen de olur. Çünkü neden? Baştan zaten havuzuyla başladın. Ayet-el Kürsi okuyorsun. Bak Kur'an okumadan bir havuzu çekeceksin. Aralardan havuzu çekmeye lüzum yok. Sure başıysa besmele çekersin. Surenin tamamıysa besmele çekmen çok iyi olur. Sureden bir ayet falansa besmele çekmeden de okuyabilirsin. Çünkü surenin tamamı değil. Besmele surelerden bir ayet değil Hanefi mezhebine göre. Ama Şafii'de bir sureden bir ayet olduğu için sureyi eksik okumuş olursun. Mesela sabah akşam üç kulüvallah, üç felak, üç nas. Baştan bir havuzu çekersin ama aralarda besmele çeker. Neden? Eğer arada besmele çekmezsen sade kulüvallah okusan kulüvallah Hanefi mezhebine göre kulüvallah okudun. Kur'an'ın üçte biri sevabı da üç kere okun tamam. Her belaya kafi gelir. Üç ihlas, üç felak, üç nas. Ama besmeleleri arada çekmezsen Şafii mezhebine göre sureyi eksik okudun. Niye? Her sureden besmele bir ayetti. Ne oldu sen? Üç sureden üç ayeti terk etmiş oldun. Anladın mı? Onun için ihtiyatlı davranmak için ne yapmak lazım? Surelerde mutlaka besmeleyi namazın içinde de dışında da olsa okumakta Şafii mezhebinin ihtilafından kurtulmak için ihtiyat bakımından bu önemlidir. İşte buradan İleyil Masır'a kadar. Ondan sonra Fesubhanallah ile Tümsüne. Allah! O nasıl bir şey ya? O Rum suresinin ayetleri. Böyle bir şey var mı ya? Peşine de Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasıfun. Hepinizin bildiği işte. Selamun Alel Mursalin Velhamdülillah Rabbil Alemin. Bunu 17'ye eklersen 20'de. 21, 3 İhlas, 3 Felak, 3 Nas. Bitti. Kaç? 5. sayfada başladı, 8. sayfada bitti. Ayet olarak en mühimlerini surelerinden ayet olarak, sure olarak en mühimlerini de koyduk. En kısası. Ya ben bu işin detayına girmek istiyorum. Anneli bükülmez. Detayına girmek istiyorsan başlarsın Hacı abi. 9'dan başlarsın. Sağdan söylüyorum. Alttakileri yine Latince yazmışlar. Arapça rakamı anlamazsınız diye. 9'dan başlarsın. Sağdan sola gidiyoruz. Anladın mı ne? Haccacı zalimden Hazreti Enes'i kurtaran duanın uzunu. Bismillahirrahmanirrahim çok kısa. Bir de bunun uzunu var işte. Uzununun bütün ibadetlerini toplamışım buraya. Al da bakalım sana şimdi söylüyorum. 9'dan başlarsan 70'e kadar. Ama o 70'e kadar onun içinde neler var? Sabah okunacaklar var, akşam okunacaklar var. Anladın mı? Bütün hadis-i şerifleri içinde, salavatları içinde. Yani ben size ne yapabilirim? İyilik olarak ne yapabilirim? Başınıza bir bela gelmemesi için ne yapabilirim? Hazreti işte Ebu Derda'ya onu bile mesela o en zarurileri almışım. Evin yandı dediler. Yanmadı dedi. Nasıl yanmadı ya? Bütün çarşı yandı. Senin evin mi kaldı dediler. Yanmaz dedi ya. Rahat rahat oturuyor. Birisi geldi, Ebu Derda dükkan yandı, öbürü geldi şuma. Yanmaz diyor kardeşim, sen işine bak. Rahatına bak, bana bir şey olmaz. İşte iman, hadislere iman. Ebu Derda radıyallahu Resulullah'dan kendi işitmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Hadisler vardır. Mâ kânallâhu liyef'ale zâlikim. Allah bana bunu yapmaz dedi. Ya ne kadar emin konuşuyorsun. Hadi gidelim dedi. Kalktılar gittiler. Bütün çarşı yanmış. Ebu Derda'nın dükkanı duruyor. Hiçbir şey olmamış. Niye dedi? Dediler ya sen bu kadar neye güvendin? لِكَلِمَاتٍ سَمِعْتُونَ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهِ Resulullah'tan öyle dualar işittim ki sabah okusan akşama kadar, akşam okusan sabah kadar. Malın, canın, karın, çoluğun, çocuğun güvencede. Çok çocuk okumuyor zaten, okuyamıyor. Kimisi küçük. Torunlarımız var, okuyamıyor. Büyüklerinde zaten okuduğu yok çoğunun. Ne yapacağız yani? Ondan sonra merkep dağıda ölür, zarara eve geliyor. Kimin başına bir bela geliyor, para senden çıkıyor, masraf senden çıkıyor. Ondan sonra bir de üzülüyorsun, bacağı kırıldı, kafası kırıldı. Bak şimdi, bu kadar kaza bela haberleri alıyorsunuz. Hiç mi benim başıma böyle bir şey gelmesin diye tedbir almayı düşünmüyorsunuz? Ben de size o tedbirleri anlatıyorum. Allahümme ente Rabbi La ilahe illa ente rabbul arşil kerim. Aleyke tevekkeltu ente rabbul arşil azim. La ilahe illallah ve allahu ekber ve subhanallah. Maşallah kâne ve mâ lem yeşe' lem yekun. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. أعلم أن الله تعالى على كل شيء قدير وأن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما. Burada bu uzunlar var. Ben uzun rivayetleri okuyorum. Ben senin kısasını yazdım burada. وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلْ شَيْءٍ اللّٰهُمْ يَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ اَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Bak burada zarurileri yazdım. Mesela o 17'nin içinde demin okuduğum Allah'ın nesel gülü afiyete yok. Çünkü onları koyarsa o çok. Ama zaruri ne demek? Garantili bela gelmemek için. Yani surelerle, ayetlerle hepsi burada kaç sayfada toplanmış? Efendim 4 sayfada toplanmış. 4 sayfada. Yani 4 sayfa nedir ya? Kur'an-ı Kerim'den hemen hemen 3 sayfayı biraz geçer belki. Kur'an'dan 3 sayfa kadar bir şey okuyorsun. Ama bütün zaruri duaları korunmasını hepsi içinde okuyorsun. Bu sağ taraftan açtığınızda. Kitabın içinde karıştırıp bulmak tabii bablarına göre değişiyor. Biri sabah, biri öğlen, biri akşam, biri yatarken. Onların ciltleri var daha. Bu ikinci cilt sadece sabah akşam okunacaklar. Daha şimdi 5 vakit namazdan sonra okunacaklar bir cilt. Koca bir cilt. 500-600 sayfa. Ondan sonra, ha hepsini okuyamam. Ne dedi Efendi Hazretimiz? Bir gün onu yaparsın, bir gün onu yaparsın, bir gün onu... Yeter ki o vakitte sünnetlerden bir şeyleri oku. Ama ne diyor İmam-ı Nevevi Hazretleri? Hepsinden bir kere olsun bile yap ki ahirette o amelin ehlinden yazılasın. Çünkü neden? Bunlar farz değil, vacip değil. Sünnet-i Mekke'de de olmayanlar da faziletli amele giriyor. Faziletli amelin ehlinden olmak için bu zikri yaptın mı yap. Hayatında bir kere yapsan Mevla buyuruyor, bu zikrin ehlinden yazalım bunda. Hayatında bir kere yapma adamı vaktin yok ya. Yok tabi. Yok. Dizileri kim izleyecek? Açık oturumları kim izleyecek? Maçları kim izleyecek? Tırtırları kim yapacak? Gıybet dedikodular. Milletin yani internette geçirdiği vakitler 3 günde bir hatim olur be. 3 günde bir hatim iner, 3 günde bir. Ama dertleri ahiret değil. Ondan sonra dünyada da bela geliyor. Ahiret zaten hepten bela. Sabah namazı yok, cemaat yok, bir şey yok. Sabah namazından sonra okunacaklar yok. La havle ve la kuvvete illa billah. Ha ben sabah namazından sonra bir şey okuyamam arkadaş. Ben kılarım hemen yatağın yanında küt yatarım. Neyse kıl da yine öyle kıl. Bari sabahın farzını kaçırma. Sabahın sünneti de farza çok yakın bir şey de. Yani ne yapalım şimdi? İşrağı bekle diyorsun. Adam ben işrağı bekleyeyim. Bu sefer değil işrağı bekleyeceksem sabah namazına kalkmayayım daha iyi. Manyak manyak insanların düşünceleri var. Böyle kafası ters insanlar var. Kafası tersten çalışıyor. Şimdi ben diyor şey yaparsam arkadaşlar işrağı bekliyor. Ben şimdi bekleyemem. Onun için hiç gitmeyeyim daha iyi. Ya mübarek adam sen camiye gel cemaatten farzını kıl çık. Hiç olmazsa oradan büyük bir beladan kurtulursun. Azaptan kurtulursun. Öbürleri faziletli ameller. Faziletli ameller yapsan kazanırsın. Kardan zarar edersin yapmazsan. Ama ne diyeyim sana şimdi? Bari farzları yap. Bir insan başına sabah akşam bela gelmemesi için birkaç dua okumaz mı ya? قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاكُمْ. Ben sizi bana yalvarın, dua edin diye yarattım Allah buyuruyor. Siz bana dua etmeyecekseniz, yalvarmayacaksanız ben sizi ne yapayım? Siz neyime yararsınız benim? Ben sizden fayda mı görüyorum ya? Sizin menfaatınıza mı muhtacım? Haşa ve kella. Onun için biz Allah'a muhtaç olduğumuzu bilelim. Bu belalardan korunmanın yollarını arayalım. Nerede? Ne açtınız burayı? Buldunuz da mı açtınız? Nereye? Böyle bir şey mi? Allah'ım enteram, şey, Allah'ım neselik öyle afiyette yok ki burada. Nereye buldular? Sana mı verdi? Kim mi?
1: Yok hocam ben bırakmadım.
0: Mübarek adam ne alakası var? Allah'ın eserlik öyle afiyette fiiristen bulunur zaten hemen de. O duayı da orada çok güzel izah yaptım. İnşallah Rabbim bu ilimlere cümlemizi malik eyleye,
2: amin.
0: Muhafız eyleye,
2: amin.
0: Müdavim eyleye.
2: Amin.
0: Amin. zikirsiz yaşamaktan, ölmekten muhafaza eyle. Amin. Bir sabah akşam gafil yaşamaktan, sabah akşama çıkmaktan Allah korusun, muhafaza eylesin.
2: Amin.
0: Cümlemize amin. Ya Rabbel alemin. Şimdi bakın, Kıbrıs'ın Girnelman'da feribot kazasında ne feci şeyler yaşandı. Çok üzücü. Tabii bir kaza bela neticesinde El-Garigu şehidün Bukhari Müslüm hadisinde boğulan şehit olarak ölür. Yani zerre kadar imanı olan, tabii Müslüman olanlar, isimleri Müslüman ismi olduğuna göre biz de neyiz? Hüsnü zan ile Müslüman, hüsnü zan yapmak ile mükelleftir. Dolayısıyla bu kardeşlerimize ruhlarına okuyalım inşallah. 8 tanenin tabii kayıpların da isimleri var ama kayıplar Allah-u Alem kaç gün geçti denizin dibinde. Ne bileyim 500 metre dibine mi inmiş dediler gemi falan. Acayip bir durum yani. Nuray, Zeytun, Nihat, Balyemez, Reyhan, Verim, Gülcan, Gürel, Hüseyin Özdemir, Fahri Ateş, Nisa Törer, Nurcan Hilaloğlu, bunlar şehit olan boğulmuş kardeşlerimiz, tabii boğularak veya vesaire başka sıkışmayla da olabilir, nefessiz kalmayla da olabilir. İlla tabii suyla boğulma şartı da yok. Boğulan şehittir. 18 kayıp var. Daha hala 18 kaybe ulaşılmamış. Bunlar Ferdi, Mustafa, Mahmut, Özgür, Anne, Şerif, Süleyman, Saliha. O mesela Saliha 12 yaşında. Mehmet, Asaf, Fişer 9 yaşında. Yavrularımız. Orhan, Nazmiye, Elmas, İsmail, ondan sonra Yülia, Ayhan, Elife, Nihat, Mustafa, Mehmet, yine Mehmet, Nuri vesaireler. Allah Tebareke ve Teala ruhlarını şad eylesin.
2: Amin.
0: Azap yüzü göstermesin. Dünyada
2: Amin.
0: Çektikleri bu musibeti günahlarına kefaret eylesin.
2: Amin.
0: Şehit olarak kaydeylesin.
2: Amin.
0: Azaptan emin eylesin.
2: Amin.
0: Amin. Ondan sonra tabii bir daha Marmara'da bir daha bir gemi şey oldu. 2 gün arayla Silivri açıklarında efendim çarpıştılar. Gemide ulaşılamayan 10 mürettebat var. Ondan sonra Yaşar, Rahmi, Atakan, Aydın, Gencer, Eyüp, Nidain, Nacican, Onur Alp, Abdülbaki vesaire. Tabi bunlarda kaptanlar var vesaire var, makinist var, yağcısı var, ustası var, gemicisi var, aşçısı var. Efendim Tuğberk İmamoğlu ki adı geminin adıymış. Ya Rabbel Alemin ve ya Hayran Nasirin ve ya Hayral Fatihin. Kurban olduğumuz sana Allah'ımız. Sen bunların şu anda denizin dibinde miler, balıklara mı yem olan var mı, yoksa bir yere karaya mı attı, insanlar onu bulamıyor. Ruhları senin tasarrufunda ya Rab. Bedenlerinin de nerede olduğunu sen biliyorsun. Ruhlarının da ne halde olduğunu sen biliyorsun. Esas insan ruhtur, ruhlar yaşıyor ölmez. Sen onlara rahmetinle muamele eyle, lütfu kereminle muamele eyle. Geride bıraktıkları ailelerine sabrı cemil, ecri cezil ihsan eyle. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, bu misli belalardan cümle ümmet Muhammed'i muhafaza eyle.
2: Amin.
0: Ya Rabbel alemin ve ya hayran nas. Onlara da bu bela ile, bu kaza ile ecellerini böyle takdir eyledin. Madem böyle takdir eyledin, sen günahlarına kefaret eyle. Seyyiatlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle. Günahları az olan, olmayanların derecelerini terfi eyle. Kabir azabından muhafaza eyle. Şimdi kabir azabı diyorsun. Adam zannediyor ki, kabirde toprağa gömülürse münker nekir geliyor, azap başlıyor. Halbuki kabir azabı da, kabir sorgu suali de nereye yapılıyor? Ruha. Ruh ölüyor mu? Ölmüyor. Onun için diyelim ki adama kabir nasip olmadı. Denizde boğuldu gitti, balıklar parçaladı. Binlerce balıkların, işte o balığı o balık yuttu. Hesabınca yani hücreleri darmadağın oldu. Allah bunu diriltecek mi? He? Eyne ma tekunu yetibikum Allah cemiyan. Nereye dağılırsanız dağılın Allah toplayacak getirecek diyor Kur'an. Dolayısıyla münker nekir suali de ruha yapıldığı için kabir nimeti de kabir azabı da ruh onunla muhatap olduğu için esas insan ruhtur. Dolayısıyla bunu anlayan zaten artık adam gömülmedi ki ona kabir azabı olmaz diye bir saçmalık konuşmaz herhalde. Onun için biz onlara kabir azabından halas ve kurtuluş niyaz ediyoruz Rabbimizden. Allah nimetlerini müjdat eylesin. Amin. Ervah için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesahu ilmullah. Allah Allah Allah celle şanuke ve celle celaluke ve amme nevaluke ve la ilahe gayruke ya rabbel alemin. Hediyelerimizi vasıl eyle, ruhaniyetlerini haberdar eyle ya rabbel alemin. Evet. Söyleyeceğim daha. Şimdi öğrettiğim duanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah akşam bu kelimelerle duayı terk etmezdi duası. Dördüncü fasıl. Bak dördüncü fasıl. Ezkar Davat kitabını ikinci cildi dördüncü fasıl. Yani sayfa 149'dan başlıyor. Şimdi bakın buraya dikkat edin. Ben size meseleyi anlatıyorum. 149'dan başlayan şey ne? Afiyet kazandıracak dualar. Faslın adı neymiş? Ben yaptığım işleri bab, bölüm, bab, fasıl öyle yapıyorum. Faslın adı neymiş? Afiyet kazandıracak dualar. Şimdi sabah akşam tabii. Mevzu sabah akşam. Yoksa afiyet kazandıracak dünya kadar dua var. Hepsini buraya almıyorum. Çünkü neden? Mevzumuz ne? Sabah akşam okunacaklar. Mevzumuz o. Zaten bu cilt sabah akşam okunacak dualar cildi. Cildin tamamı. Onun için burada gelen bab fasılın hepsi sabah akşamla ilgilidir. İlgisiz bir şey buraya koymaya kalkarsan zaten o zaman aradığını aradık yerde bulamazsın. Afiyet kazandıracak dualar. İşte bu dua demin okuduğum dua. Resulullah Efendimiz'in hiç terk etmediği af istiyor, afiyet istiyor, ayıpların örtülmesini istiyor, korkulardan emniyet istiyor. Her cihetten gelecek şerlerden, zelzeleden sığma duaları. Bir zelzele işi de gördüm ama hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Allah evlerimizi, ocaklarımızı muhafaza eder. Rüyamda yani. Rüyamda öyle bir şey görmedim. Efendi Hazretimizle beraberdim yine. Efendim değişik şeyler oldu yani. Onları size anlatmama lüzum gelmeyen şeyler de var. Evet bir yerler yıkılmıştı yani. Yıkılan yerleri de gördüm. Oranda nereler oldu? Efendim dikkatimi çekti yani o yıkılan yerlerin nereler olduğu. Ondan sonra 149. sayfada başlıyor. Zaten duanın okunuşu en sonunda geliyor. Şimdi 149'da başlıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu duası. Afiyet istemenin önemi. Duaların en faziletlisi nedir? Afiyet ne demektir? Bütün bunları anlatıyoruz, anlatıyoruz. 157'de duanın okunuşu var. Hadisin içinden okunmaz. Çünkü hadiste müjdesi var, şeyi var. Onlar dua değil. Duanın okunuşunu niye yazıyoruz? O hadisin metnin içinde okunacak kısmı hangisidir? Allahümme ile başlayan kısmı duanın okunuşu 157'de. Ondan sonra mesela beden, kulak ve göz için afiyet isteyip kafirlikten, fakirlikten, kabir azabından sığınmakla ilgili mesnun, sünnette olan bir dua mesela 157'de o başlıyor. Mesela bunu bir hanım hoca bana çok evvel sormuştu. Ben de şeker hastasıyım demişti bana. 30 sene kadar evvel, 20 sene belki var. 20 seneden fazladır. Dedi sen dedi bu kadar şeker hastasın. Herkesin gözü gitti. Senin gözüne niye bir şey olmadı falan. Ben dedim bu duaya devam ediyorum dedim. Hakikaten ben bu duaya devam ederken gözüme bir şey olmadı. Sonra işte bu kaç senedir ben bu duayı tabii çok okuduklarım var. Tabii işlerim çoğaldı şey etti. Bu duayı terk ettim. Çünkü bu dua özellikle bedende ve kulakta ve gözle alakalı. Allah'ım afini fi bedeni, Allah'ım afini fi semra, Allah'ım afini fi basın. Bak onun gözüne bir şey olmadı. O demek devam ediyor hala. Yani duaya. İşte millete öğretiyorum. Başıma gelecek beladan yine kurtaramıyorum. Neden? Amel etmezsen olacağı budur. Gerçi ben okuyordum da aslında bu üç kere okunuyor. Ondan sonra bir rivayet buldum bir kere. Hadi dedim bir kereye indireyim falan. İşte bir kereye indirmişim. Bir kere de kurtardı. Okumadık ki işte bak gitti. 157'de göze, kulağa, bedene afiyet 157-158. Mesela burada devam ediyor. Böyle bir kitap var mı ya? Gözle kulağın önemini anlatıyor. Bir de fakirlikten Allah'a sığınma, kabir azabından, fakirliğin tehlikelerini, fakir olup da Allah muhafaza imansızlığa götüren durumlar. Onları anlatıyor bu arada 162'ye kadar. Sabah akşam okuyana nimetlerini tamamlamaya söz verdiği dua. Bunu ara sıra okuyorum. Bunu da devam etmek lazım. Sabah akşam bunu 3 kere okusa diyor. Ya Rabbi senin nimetinle sabahladım. Afiyetle sabahladım. Başımda bir bela vermedin. Sen bu nimetini, afiyetini bana tamamla. Dünya ahirette benim ayıplarımı ört, kimseye rezil rüsva etme derse Allah söz veriyor üzerime hak olarak aldım, kabul ettim, sana nimetimi tamamlayacağım, bela yüzü göstermeyeceğim diyor. Bu kadar da kısa sabah akşam 3 kere okun. Sabah okunuşu esbah diyor, akşam okunuşu hemşehir. 163'te. Bunu Ali Aydın Efendi babamız da yazdı. Evrad-ı Bahiye'nin kenarına çok önem verirdi bu duaya. Yani ne acayip şeyler. Bak afiyet, doğru iman, güzel ahlak, kurtuluş, rahmet, belalardan afiyet, mağfiret. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Selman radıyallahu anh hediye ettiği dua. Ey Selman, sana bir dua hediye edeceğim dedi. Hediye etti. Öğretti. Şimdi ona kaç kilo altın verseydi mi Hazreti Selman daha memnun olurdu? Bu duayı hediye ettiği için mi daha memnun oldu? Ama biz olsak, ya dua çok arkadaş, para yok ya. Biz öyle deriz. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl duaları öğretiyor Hazreti Selman. Bu mesela 164'te. Bu acayip bir şey. Efendim, Ali radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Zer Hazretleri, onu biliyorsun, ben hep çok yaparım. Temamel neselüke, temamel afiye, neselüke devamel afiye. Hani yapıyorum ya hep duaların sonunda, ekseri vaazların sonunda. O Ebu Zer Hazretlerine melekler imreniyor, melekler ya Allah Allah. Melekler dediler. Ya Hazreti Cibril geldi, Ebu Zer Efendimiz de, Ebu Zer Hazretleri de geliyor dedi. Ebu Zer geliyor dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ebu Zer'i tanıyor musunuz siz dedi. Cebrail aleyhisselama. Sen ne diyorsun dedi. Ebu Zer, a'rafu fissema minhu fil arz. Siz yeryüzünde tanıdığınızdan daha çok gökte melekler tanıyor dedi. Ya. Niye dedi, nereden tanıyorsunuz dedi. Bir dua okuyor dedi sabah akşam. O duadan dolayı meşhur oldu. Bütün melekler onu konuşuyor dedi. Allah Allah. Şimdi bak Ebu Zer Hazretleri'ne ilham edilmiş. Ama Efendimiz nakledince ne oldu? Hadis oldu. Anladın mı? Ha. Ya burada hem huşu sahibi kalp, faydalı ilim, devamlı iman, sadık bir yakın, dosdoğru istikametli bir din, her beladan afiyet, afiyetin tamamlanması, afiyetin devam etmesi, afiyetin üzerine bir de şükür nimeti. Çünkü Allah sana afiyet veriyor, sen şükretmezsen şükürsüz nimet elinden gidecek. Bir de afiyete şükür istiyorsun. Allah şükrünü ilham etmezse nasıl şükredeceksin? Bir de insanlara muhtaç olmamak. Allah Allah. Yani bunlar hep afiyet üzerine bu fasıl gidiyor. Sırf kaçıncı fasıl dedim oraya? İkinci fasıl mı dedim? Dört dedim değil mi? Bak geldi beşinci fasıl. Nereye kadar oldu? 177'ye kadar. Şu arayı 4-5 tane hadis var bu arada. Sabah akşam okunacak. 4-5 tane. Şu arayı dikkat edin. Kaçtan başladık? 149'dan mı? 177 arası. Bak bunlar acayip afiyet duaları. Yani kalan ömründe bela gelmemesi için vesaire vesaire. Mesela 5. fasla geldik. Şerlerden sığınma dualar. O da öyle gidiyor. Bunların özelliği ne? Hepsinin sabah akşam okunmasının sünnet olduğu. Anladın? Şimdi bunu niye hazırladık ya? Aldın kütüphaneye koydun diye mi ya? Koyasın diye mi kardeşim ya? Seni beladan kurtarmayacaksa, seni kazadan kurtarmayacaksa, sen bunu okuyup amel etmiyorsan, bu nuska değil ki. Evinde bu kitabı bulundurana bela gelmez diye bir şey yok ki. Arabasında tutunan, hani Şifa-i Şerif, Bukhari vesaire, onlar ayrı bir şeyler var. Müjdeler var. Ama bu kitap niçin yazılmış? Her bir hadis-i şerif amel olunmak için yazılmış. Şimdi bundan insan ders yapmaz mı? Bundan insan işaretler koymaz mı? Zaten hepsini yapayım desen 9'dan 70'e kadar. Yani onu virt yapsan, 9'dan başlasan 70'e kadar ya da 5'ten başlasan zaten onun için 9'da yine vardır onlar. Mükerrere düşmeyelim. Diyelim ne oldu? Sabah akşam okunması hadis-i şeriflerde, sahihlerde sabit olanın hemen hemen hepsi var. 60 sayfa bir şeydi. 60 sayfa yani Kur'an sayfası kadar da satır fazla değil. Misal. Ne okuyayım? Ne okuyacaksın kardeşim? Ondan sonra geliyor bana sor. Ya Esma'dan ne okuyayım? Allah'ın isimlerinden. Benim ebcedim nedir? Geliyor bana soruyor. Benim ismimin ebcedi nedir? Ne yapacağız? Senin isminin ebcedi bulduk. Tamam. Ahmet diyelim yaptık. 152 çıktı. İsimlerden ebcedi, Esma-i Hüsna'dan veya Esma-i ilahiyeden El-Kaim ismine tekabül etti. El-Kaim ismine tekabül etti. Diyelim ismi Şeyma olsa diyelim 351 Er-Rafi'un ismine tekabül etti. İsmi şu olsa vesaire vesaire. Herkesin ismine göre harflerine göre ebcedi var. Ne oldu? Benim ebcedime göre Esma'dan Esma dediği Allah'ın Esma Hüsna'sı. Esma'dan şimdi bu çıkmış moda. Bazı böyle YouTube'çular kanallarda işte onun ismine göre hesap yapıyor. Senin isminin ebcedi budur, senin ismin şudur, 300 okuyacaksın, 500 okuyacaksın. Tamam. Allah'ın ismini okuyan mahrum olmaz. Allah diyen mahrum olmaz. Ben bir şey demiyorum. Ama geldi bana şimdi soruyor. Benim ismim şöyle, ben ne istiyorsun? İşte işim artsın, gücüm artsın, itibarım artsın, maaşım artsın, koca bulayım, karı bulayım, evlenme yani. Ondan sonra herkesin bir derdi var. Şimdi Esma'dan şunu çeksem olur, bunu çeksem. Sordum ona ki, namaz kılıyor musun? Dedi evvelden kılıyordum, şimdi bıraktım. Dedim seni ne Esma paklar, ne Hüsna paklar. Tamam mı? Ne Kur'an, ne hadis. Sana ne yapayım ya? Sabah namazını kılma, yat aşağı. Kalk ondan sonra Esma çek. Ondan sonra benim işlerim niye düzelmiyor? Ya dedi, yine de dedi, içime bir rahatlık geliyor dedi ya. Namaz kılmasam da dedi. Ya ben sana Allah deme diyebilir miyim dedim. Er-Rafi'u, Allah'ın ismi. Ya Rafi'u, Ya Rafi'u, Ya Rafi'u, Ya Rafi'u, Celle Celaluhu. Ya ben sana Allah deme diyebilir miyim kardeşim? Diyemem ama şunu diyebilirim. Sen beş vakit namazı kılmıyorsan hiçbir duan, hiçbir zikrin, hiçbir koruman tutmaz. Çünkü beş vakit namazsız din iman olmaz. Müslüman olmaz. Ben sana ne anladım kardeşim? Yani şaşırıyorum ya. Yani bazı açık kadınlar şunlarına bakıyorum beş vakit kılıyormuş. Bazı kapalı var kılmıyor. Allah Allah. O başı örtülü diye görüyorsun ama onların hepsi namaz kılmıyor ki. Bazı da açık diye görüyorsun. O da namaz kılıyormuş beş vakit. Kapanıyor, kılıyor. Şimdi sen ona madem açık geziyorsun dışarıda namaz kılma diyebilir misin? Diyemezsin. Namazını kıl. O ayrı borç, o ayrı günah. Bunu böyle konuşuyoruz yani. Ama şimdi bir namaz varsa üstüne ne yapsan bir ilave getirir yani. Ama şimdi namaz yoksa temeli yok. Bunun üstüne ne bina kuracağım yani? Temeli yok. Büniyel İslam alakamsın. Beş temel üzerine kuruldu bu. İslam binası bu. Kelime-i şehadetten sonra ne geliyor? Ve ikam-ı salâ, namaz geliyor. Gerçi kelime-i şehadet okumayı bilen bile azaldı yani. Mikrofon uzatıyorlar. Yani kelime-i şehadeti doğru okuyan çok az kişi çıkıyor. Artık nerede mikrofon uzattıklarına mı bağlı? Özel mi seçiyorlar? Ben anlamıyorum. Bu millet bu kadar kelime-i şehadet okuyamayacak hale mi geldi? Gelmiş. Vah vah vah vah vah. Ondan sonra sen ne arıyorsun, ne kazasın, ne belasını ya. Mesela al yerine koy. Tamam. Aradık mı bir daha bulalım. Tamam. Efendim, belalardan korunmak için salı günü ikinden sonra, mesela bu sihir kitabında bu çok önemli. Ben bunu denedim. Bu sihir kitabında 323 sayfa, 323'te var. Bir de 324, 25 öyle gidiyor. Mesela bunlar acayip bir konu. Buna haftalık koruma mesela. Salı ikinden sonra niye? Çünkü çarşamba işler karışır. Yani çarşambaya geçmeden akşamı, çarşambanın akşamı olmadan ey olacakları bilen, anladın mı sen? Olmadan evvel olacakların şerrine kâfi gel ki o olacaklar olmasın. Allah olacak bir şeyi durdurabilir mi? Levh-i Mahfuz'da yazdığını bile sildirebilir mi? Sildirebilir. Ama ezelde bildiği değişir mi? Değişmez. Ama senin bu duayı okuyacağını bildiği zaman Levh-i Mahfuz'da o bela yazılmışken seni oradan siler mi? Siler. Ey inecek belaları bilen, inmeden önce ineceklerin şerrine kifat eyle ki inmesin. Sana bu duayı Evliyaullah öğretmiş. Bu duanın faydası olmasa bu öğretilir miydi? Adam diyor ki madem kadere çare yok, yazılan bozulmaz. Öyle mi? O zaman duanın ne faydası var? İşte bu tam bir serseri sorusudur. Çünkü neden? O zaman tamam, sen kaydene çaresi yok. Efendim, ağrı kesici içme. Doktora gitme. Bas bas bağır. Apandisin patlasın, geber. Ondan sonra ne yapayım yani? Duayı inkar edene ben de geber derim. Ondan sonra Dünya işlerinde bütün tedbirleri alıyor. E kadere çare yok. O gelecek, başına gelecek. Ama manyak mıyım kardeşim durup dururken de? E tamam, sen manyak değilsen o ilaçlardan, o doktorlardan, onlardan daha büyük sebep kurtuluş çaresi nedir? Duadır. Et dua nafim ma nezelim mellem min malemizir. İnen belaya da yarar.

afiyet isteyip. Ama Allah Teala senin afiyet isteyip istemeyeceğini, dua edip etmeyeceğini, zırhını giyip giymeyeceğini, sebebe başvurup vurmayacağını bildiğine göre sana kader yazdı. Sen onun sana ne yazdığını biliyor musun? Bilmiyorsun. O zaman duayla mükellefsin. Nasıl ki namaz ibadet, dua da aynı ibadet. Dua ibadetin de hulasasıdır, özetidir diyor. Zaten namazın içinde bile Fatiha nedir? Duadan ibaret değil midir? Salli barik duadan ibaret değil midir? Yani namazda da hem zikir var, hem dua var, hem tesbih var, hem tehmid var, hem tekbir var, hepsi var. Namazda zaten mecmuası toplanmış. Onun için salı günü ikinden sonra bak 323 bunu okuyun. Allahümme ya alimen bima kun ikfina şerra ma kun. Ben kaç kişiye tembih ettim? Bu unutuyorum salı ikinden sonra. Kaç kişi bana mesaj atıyor her salı? Unutma tehlikesi var. Arkadaşlara tembih ediyorum. Siz de birbirinize böyle tembih edin. Veyahut da işte bir şey kurun oraya. Salıdan salıya ötecek bir şey varsa telefonunuzda. İkindi namazından sonra. Yani akşama bir saat kala falan okumak lazım. Bu da yine Müsnedül Firdevs'te geçiyor. Bu hadis-i şerifte de var. Bir dahaki salıya kadar hiçbir bela gelmiyor mesela. Bu mesela sihire de tesir ettirmiyor. Ama buna göre belalar. Yani ne demek istiyorum? İşte bu kadar kaza bela haberlerini, bu kadar insanların, eşlerinin, çocuklarının başlarına gelenleri, kendilerinin başına gelenleri. Madem görüyoruz, bunlar bizi neye teşvik etmesi lazım? Koruma dualarını okumaya, gafil olmamaya, beş vakit namazı terk etmemeye, devamlı ölüme hazırlıklı olmaya ve kötü ölümden sığınmaya. Mesela kötü ölümle ölmez diyor. Yani şimdi bir yatağında tertemiz ölmek var, bir de cesedin perperişan olmak var. Bunların hepsi için hadis-i şerif öğretmiş mi? Öğretmiş. Mesela Subhanallah milel mizani ve muntehel ilim ve meblağı rıdda ve adeden ni'am ve zinetel arş. Bunun la ilahe illallah devamında var. Bir de Allahu Ekber'le aynı şeyi söyle. Üç kere tekrar ediyor. Bütün düşmanlarına galip gelecek. Rızkı bol olacak. Kötü ölmeyecek. Ölümü çok iman selametiyle rahat olacak. İstenmedik ölüm gelmeyecek. Ve ömrü uzun olacak. Yani şimdi bu zikre bunu bağlamış. Bu da hadis-i şerif. Bu zikre bunu bağlamış. Allah Teala buyuruyor. Bu tesbih yaparsan kelime-i tevhid hadis-i şerifler vahidir. Bunu Resulullah kafadan söylemez. Sallallahu aleyhi ve sellem haşa ve mantıku an leva keyfinden konuşmuyor. Bu hadisistir. Kaynaklar var. Mesela bunu ben her sabah akşam bunu hiç bırakmıyorum. Yani onun için sizi de Allah için uyarıyorum. Benim yazdığım kitapların belki yarısı hemen hemen bu konulardadır. Çünkü neden? Bu cephe gevşetilmiş, zayi edilmiş. Bir de yazanlar yanlış, hareketleri yanlış. Şimdi isim vermeyelim piyasadaki bu dualar, korumalar, esma velen diye kitaplar yazmışlar. Kaynakları doğru değil, hareketleri yanlış. Yani bunları da görüyorum. Bu sefer bu millet bunların yanlış yanlış okuyacak yani. Ondan dolayı bu emekleri veriyoruz. Tabii bizim de ömrümüzden ne kadar kaldıysa o kadar daha hizmet yapabiliriz. Tabii çok yönlü hizmet yapmak için çok vakit lazım. Yani bu bir şey değil ki sade bir işi yapmıyorsun. O arada 40 iş yapıyorsun. Şimdi sohbetler başlıyor yine inşallah. Önümüzde bunlarla amel edin. Ben sizi Allah için seviyorum. Bela görmenizi istemiyorum. Hasta olmanızı istemiyorum. Camiye gelemeyip evde kalmanızı istemiyorum. Ölene kadar Allah yolunda ayakta, rükuda, secdede kalmanızı istiyorum. Onun için dua ediyorum ama bunun da çareleri var. Allah isteyene veriyor kurban olduğum. Hem de isteyeni seviyor kurban olduğum. Onun için duasız durmayalım. Bu kaza belalar bize bunları öğretsin. Ya bir insan Bismillahirrahmanirrahim okumadan nasıl ne bileyim sabahlar ya? Nasıl işe gider? Nasıl evden çıkar ya? Hiç korkmaz mı belalar yağacak ya? Bu kadar sahih hadisle nasıl amel etmezsin? Yani tabii ki Allah'ın kaderine çağır. Ama Mevla senin okumana göre sana yazıyor. Onun için Rabbim zikrinden mahrum eylemesin. Şimdi tabii ki önümüzdeki pazartesi ve çarşamba derslere başlayacağım diye söz vermiştim. 7'sinde Şifa-ı Şerif dersime başlayacaktım. Çok onu da takip eden çok olmasa da benim o

0: ömrümün hizmeti, inşallah ölmeden evvel hatmini yapmak nasip olacak. İnşallah külliyemizde yapacağız. Onunsa seneler sonra şifaçları bittiğinde külliyede Allah nasip etsin, hepimize hayat versin. Sağda afiyetle o külliyede şifa şerifin son bölümünde katmini yapalım inşallah. Şifa şerif hemen hemen yarıya geldik. Yarıya geldik tabii de eskiden çok ara verdik hapishaneler falan. Şimdi devam ettiğimiz için o eskisi kadar uzun 15 sene sürmez. Bundan sonra gider inşallah birkaç seneye. İnşallah rahman. Tabii anlatmadan da olmuyor. Fakat bu hafta Ahmet Hakan çağırdı CNN'e. Bayağı da bir meseleler birikti. O beni erken çağırdı. Ben İstanbul'da değildim. İşte yani birkaç gün evvel şey yapamadım. 13'ün bu 7'sinde saat kaçtaymış? 9'da mı? Orada yazıyor herhalde. Saat 20.30, 8.30'da 7 Eylül Pazartesi saat 20.30'da CNN Türk'te Ahmet Hakan Beyefendi'nin konuğu olacağız. Onun için Şifa Şerif dersi bir sonraki hafta başlar. Burada da efendim yorumları Kuruş çetesine bırakmayın. FETÖ'cülere bırakmayın. Adlancılara bırakmayın. Anladın mı sen? Selefi Vehhabilere, Daişçilere bırakmayın. Müslümanlar, bu işten ilgilenen kardeşlerimiz seferber olalım. İnşallah birbirini destekleyelim. Yorumlarımızla vesaireyle inşallah Allah da bize hakkı söylesin. Amin. Doğruyu konuştursun. Amin. İnsanlara faydalı şeyler öğretmeyi nasip eylesin. Amin. Boş konuşmaktan muhafaza eylesin. Amin. Amin. Amin. Amin. Bu önemli. Bayağı da konular var. Onları soracak. İnşallahurrahman. Tabii bu meseleler ciddi boyutlara geldi. Peş peşe de olaylar. Önümüzde de bayağı meseleler çıkabilir. Bunlara karşı Müslümanları uyarmak ve uyandırmak lazımdır. Bu program önem arz ediyor. 9 Eylül Çarşamba mektubat dersine başlayacağım inşallah. O da saat 21.15. Onu oynatmıyorum. Onlar çünkü uzun sürmüyor yani. Yani ortalaması işte 1 saat 45 dakika. 21.15 itibariyle mektubat-ı şerifeden kaldığımız mektuplardan derslerimize başlayacağız. O zaten Lale Gül televizyon, radyo, YouTube veriyor. Dua kabul saatine de 18.55 itibariyle yarın başlanacağı beyan ediliyor. Şimdi bu arada Şehit Bayram Ali hocamızın 20. seneyi devriyesi oldu. Bugün bir tweet de attım, paylaştım. Bir sohbetini de paylaştım. Dinlediniz mi bilmiyorum. Şehit Bayram Ali hocamızın Resulullah vefat etti diyenlere, sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti diyenlere, bunlar ne cahil, ne şuursuz adam diyor. Hiç vefat etti denir mi diyor. Fahru Razi neler söylüyor Fahru Razi'den. Bayram hocanın ilmi çoktu. Ayaklı kütüphaneydi mübarek. Rahmetullahi aleyh. Kabri nur olsun, derecesi âli olsun. Hocamızın Allah katillerini azmettiricilerin bu faili meçhul dosyalarıyla onun da çıkmasını nasip eyle. Bütün nereye kadar giderse gidip kimin bu işte zerre kadar iştiraki varsa Allah cezalarını dünyada da ahiretten önce takdir eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Onun için o sohbetini dinleyin. O tweetimizde o görün, bakın o sohbeti, kısa bir sohbet ama ruhu şad olsun. Bir rahmet okuyun, Fatiha okuyun, hediyeler gönderin. Buyurun ruh için. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesahu ilmullah. Allah Allah Allah Celle şanuhu ve celle celaluhu وَعَمَّ نَوَالُهُ وَلَا لَا غَيْرُهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Hediyelerimizi bizden kabul eyle. Amin. Hocamızın ruhunu şad eyle. Amin. Efendi Hazretlerimize, silsile-i meşayihimize ilhak eyle. Amin. O Efendi Hazretlerimize olan intisabı, o bağlılığı, işte Nalbur Kemal Efendi, Ali Adar Efendi babamızdan kalma, Allah selamet versin, kıymetli abimiz, büyüğümüz, 90 yaşını geçti. Çok salihlerden bir zattır. Ondan da dinledim. Kaç kere, 2 kere de dinledim. Bayram Efendi diyor, kendisi bize tanıdı, ben oradaydım diyor. Bayram Hoca Efendi bir mektubat okuyordu ve Efendi Hazretleri bu silsilenin son halkasıdır. Efendi Hazretlerinden sonra şeyh gelmeyecek, Efendiden Hazreti Mehdi'ye ulaşacak diye Bayram Hoca açıkça söylediğinde şu kulaklarım duydu diyor ve Efendi Hazretleri de orada bulunuyordu, tasdik etti diyor. Bunu Nalbur Kemal Efendi şu anda hayatta kendisinden bizzat şahitler de var yanımda kaç kişi dinledim yani. Bayram hocamız efendiye çok bağlı. Şimdi olsaydı zaten bunları paçavraya çevirmişti de Yani işte ben tek kaldım yani maalesef tek kaldım. Çünkü Bayram Hoca'yı biliyorsunuz konuşma şekli de Allah. Allah'ım ya fevkat tecelliler ihsan edin. Yüksek dereceler ikram edin. Âli makamlar ihsan edin. Neler ettiler o İsmail Ağa'da ona? Evinden çıkarttılar, kütüphanesini boşalttırdılar. Neler, ne zulümler, ne eziyetler adam vefatından evvel bunlara ah ede ede, beddua ede ede gitti yani. O kadar zulümlere maruz bıraktılar. Ama şimdi cennette rahat. Allah bizi de şefaatine nail ve mazhar eylesin. Şehitlik büyük bir makam. Allah Teala onun da âlâsını ihsan eylesin. Amin. Evet, kardeşlerimiz. Şimdi yine bir mesele doldu. Bunu son vefatları en son okuruz Fatiha'dan evvel. Yine bir mesele çıktı bu ara. O meseleyi de izah etmek için. Biz şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mevlid-i Şerif'in ayındayız. Resulullah'ın faziletlerinden bahsetmek, sallallahu aleyhi ve sellem salavat-ı şerifinden bahsetmek çok istiyorum. Velakin konu konuyu açıyor, mevzular birbirine giriyor. Ama tabii hepsi din, hepsi ilim. Efendi Hazretlerimiz buyururdu ki, şeriat bir bütündür. Yani ahkam da aynıdır, faziletli amel de aynıdır. Mesele Allah'tan bahsetmek, ayetten hadisten bahsetmek, ilmimizi ziyadeleştirmek. Tabii reddiyeler çok büyük bir meseledir. Yani ehl-i sünnet dışı akımlara, konuşmalara, şeriatsız konu, elfaz-ı küfür. Mesela elfaz-ı küfür konuşuldu. Tabii bu 2 sene evvel konuşulmuş, mühim değil. Ama şimdi yeni duyuldu. Yeni duyuldu. Mehmet Görmez de bunu, eski Diyanet İşleri Reisi de bunu savunuyor. Yani savunurken diyor ki ben bunu 2 sene evvel konuştum, özel ortamda konuştum. Özel ortamda konuştuğumu diyor genele yaymışlar. Ya bir Müslümanım benim, ben bir hafızsam, hocaysam veya neysem neyim, özel ortamda konuştuğumla, tamam özel konu hanımın hakkındadır, mahremin hakkındadır, kızın hakkındadır, bunlar ayrı bir şey. Özel aile hayatı ayrı bir şey. Ayetten bahsediyorsam, hadisten bahsediyorsam, şeriattan bahsediyorsam, meşruluktan bahsediyorsam, gayri meşruluktan bahsediyorsam, adildir, değildir diye bir karar veriyorsam, bu konunun özeli geneli olur mu? He? Olur mu ya? Siz söyleyin ya. Ben bunu diyor özelde diyor talebeler. Demek sen talebeleri özelde ne biçim zehirliyorsun? Demek talebeleri özelde ne biçim zehirliyorsun? Şimdi onun için ben bugün salavattan bir 15-20 hadis okuyacaktım. Ama şimdi şeriat yıkılırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu anda benden ne ister? Der ki benim şeriatımı müdafaa et. Benim faziletlerim bitmez tükenmez. Ben size şefaat edeceğim. Ama benim şeriatım yıkılırken sessiz kalmayın. Ebu Bekir Sifil Hoca bir kısa bir tweet atmış. 2 satır. İslam'ın böyle tabirleriyle mi, terimleriyle, kavramlarıyla böyle oynanmamalı gibi bir şey demiş. Fakat tabii içerikte bir şey, izahlı bir şey duymadım. Tabii burada birçok hoca efendi var piyasada. Mangalda kül bırakmayan, gürlediği zaman savuran, saçan. Fakat hiçbir cevap, bir şeyler duyulmuyor. Şimdi tabii Ahmet Şimşirgin Hoca Efendi güzel bir cevap vermiş. Onu paylaşıyoruz. Arkadaşlar paylaşsınlar. Hocam dillerine sağlık. Allah razı olsun. Kendi zaviyesinden. O da bir kendi bir zaviyesi var. Baktığı bir köşe var. Tabii tarihçi olmak hasebiyle vesaire. Kültürü var. Efendim malumatı var. Malumatı kesiresi var. Dolayısıyla güzel tespitler yapmış. Ben dinledim yani. Tabii çok vaktim olmuyor. Çorba içerken onu dinliyorum. Öbürünü şey yaparken ama olsun. Ben meseleyi anlamaya çalışıyorum. Dillerine sağlık. Allah var etsin. Allah aziz etsin. Yani şu şeriat yıkılırken efendim maalesef birileri de savunmaya geçmiş. Doğudan, mollalardan falan çok. Şimdi oralara da gidiyor. Tabii orada Tillo'ya gidiyor, Ohin'e gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Oradaki hocalara da çok hürmet ediyor, terbiyeli davranıyor. Bu sefer oradaki hoca efendileri çoğu internet bilmez, YouTube bilmez, adamın ne konuştuğunu duymaz. Onun zahiri hürmetine aldanarak bu da bizdendir zannediyorlar. Tabii bu da büyük bir maalesef yara açıyor, delik açıyor. Çünkü onların talebelerinde dünya kadar yetiştirdikleri gençler var. Onlar ile hayata gidiyorlar, oraya gidiyorlar, buraya gidiyorlar. Doğu medreselerinden. Onlar bunları izliyorlar. Hocalarına bildirmeleri lazım. Hocam bu adam size geliyor, hürmet ediyor ama Kur'an için böyle söyledi. Ayete böyle söyledi. Hadise böyle söyledi. Bunları hocalarına bildirmeleri şart. Efendi Hazretlerine hep biz bildirirdik. Efendi Hazretleri çıkar kürsüden. bunlara reddiye yapardı. Bunların adını verirdi, isim verirdi. Bu reddiyeler yapılmazsa bu din yaşar mı? Yaşamaz. Bu şahsi, özel bir kapışma sayılamaz. Bunu kimse efendim cübbeli hesabını çoğaltmak için, takipçisini artırmak için ona çatıyor, buna çatıyor. Bunu bana diyen en büyük iftira etmiş olur. Ben hesabımı artırmak isteseydim herkesle iyi geçinirdim. Şu anda benim İsmail Ali'ye hiçbir sorunum olmasaydı hep onlar beni met ediyordu. Öyle mi? Ama yanlış yaptıklarında yanlış dedim, beni seven azaldı. Azalsın. Allah sevsin, Resulü sevsin, Efendi Hazretleri sevsin. Ben yarın Efendi'nin yüzüne nasıl çıkacağım? Resulullah'ın yüzüne nasıl çıkacağım? Mahşere nasıl çıkacağım? Birilerine hoşaf soğutup kuyruk sallayamazdım. Çünkü yanlışları gözümle gördüm. Batılı gözümle gördüm. Efendi'ye hıyaneti gözümle gördüm. Yaşadım, içinde yaşadım. Durabilir misin? Şimdi dolayısıyla yani ben beni seven artsın desem et diye süt diye dokunmadan kıssadan hisseler, evliyadan menkıbeler. Okuşunu gir cennete. Ama benim sohbetlerimde o da var, reddiye de var. Çünkü ben reddiyesiz duramam. Ben reddiyesiz dursaydım Adnan Oktar'ı kim önceden tespit ettirecekti? FETÖ'yü kim önceden milleti uyaracaktı? Süleymancılar meselesine tabii Süleymancılar demeyelim. Onların cemaati esasen nezih bir cemaattir. Ama bu Kuruş Çetesi diyelim. Kuruş Çetelerini falan bunların hepsinin yanlışlarını, efendim şeyhlerine Mehdi dediklerini vesaire bunların hepsini evvelce anlattım. Bu kürsüden bir 10 sene evvel konuştuğum var. Yani belki o zaman tabii şeydeydik. Belki buranın da eski yerindeydik. Sanki ben burada yaptığım o konuşmayı hatırlıyorum. Ama burada da eski bina vardı ya, 30 sene bina vardı burada. Prefabrikten babam yaptırmıştı. Dolayısıyla prefabrikten ya, çelikten yani. Ondan sonra biz bunların hepsini konuşmak durumundayız. Bunları önden konuşmazsak, milleti uyarmazsak çocuğunu kalkar o üniversiteye verir. Şimdi bunu Mehmet Görmez bir üniversite açmış. Yani üniversitenin adını da söyleyeyimse de çocuklarınızı aman vermeyin. İslam Düşünce Enstitüsü. Görmez bunun başında. İslam Düşünce Enstitüsü. Burada konuşmalar yaptırıyor birilerine. Kendi de konuşuyor. 2 sene evvel burada bir konuşma yapmış. Şimdi konuşma yapanlardan birisi kim? Kur'an'ın %40'ı değiştirilmeli veya çıkarılmalı diyen Mehmet Aydın. Tabii bu adam çok meşhur. Evvelce onu Ali Eren Hoca da yazdı. Hepimiz ne reddiyeler yaptık. Eskiden biliyorsunuz Diyanet'ten sorumlu FETÖ zamanındaki devlet bakanıydı. Diyaneti bu mahvetti. Diyaloğu, miyaloğu hepsini sokan bu Mehmet Aydın. Şimdi bu Mehmet Aydın bu İslam Düşünce Enstitüsü'nde konuşma yapıyor mesela. Meşhur bine benim reddiye yaptıklarımdan Şaban Ali Düzgün. İlmi Kelam dalı başkanı yani itikat dalı başkanı Ankara İlahiyat'ın. Bu adam da ne dedi? Alın yazısı diye bir şey yoktur. Çocuğu öldü diye adama Allah'ın kaderi kazası razı gelelim diyoruz ama aslında onu biz onu teselli etmek için söylüyoruz. Yoksa o çocuk orada çıkmasaydı arabada vurmayacaktı. Araba geçmeseydi çocuk ölmeyecekti bilmem ne. Bu şekil konuşan bir adam. İlmi kelam kime kalmış? Bunlardan diploma almadan müftü olamıyorsun. Hatta şimdi diplomayı ilahiyata çektiler. Belki imam bile olamayacak ilahiyattan çıkmayana. Çünkü mezun çoğaldı. Mezun çoğalınca şeyi yükseltiyorlar çıtayı. İlkokul bile yetmiyor şimdi. Ortaokul yetmiyor. Böyle gidiyorlar. Şimdi bu adam burada bir itikat bölümünün başkanı olmuş adam. Alın yazısı yok. Yani Hazreti Muhammed belki de bir beşerden de bir öğretmeni vardır diyor. Bunu kim diyor? Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu. Bir kitabında. Yani şimdi bu Kur'an-ı Kerim velakat ne alemu ennehum yekulûne innemâ yuallimuhu beşer. Biz biliyoruz ki senin hakkında diyorlar ki onu bir beşer öğretiyor diyorlar. Habibim böyle bir şey olur mu diyor. Lisânüllezî yulhidûne li'âcemî ve hâdâ lisânü arabiyyû mübîn. Bahsettikleri adam Arapça bile bilmiyor. Halbuki bu açık seçik Arapça bir dille gelmiş. O adam senin bir kere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir iki kere biriyle görüşmüş Mekke'de. Adam gelmiş Mekke'ye. Bir adamla görüşmüş. Bu kadar Kur'an o adam nereden yazacak? İnnellezîne efterûne alallâhi kezbe lâ yuflihûn. Allah'a iftira ediyorlar. Bunlar felah bulmaz Allah buyuruyor. Peygamber'e iftira ediyorlar. Bu adamlar konuşma yapıyor. Üstüne bir de tüy dikmek üzere kendi enstitüyü kurucu olarak işte dekandır orada herhal. O da orada konuşma yapıyor. Bu konuşmayı ne zaman yapmış? 2 sene evvel yapmış. Nerede yaptım? Özel ortamda yaptım. Lan özelim olur. Talebeye yapmış. Bu şimdi diyor yayıldı diyor bilmem ne diyor. Peki ben bundan özür diliyorum. Bu benim görüşüm değişti. Ben bu görüşte değilim demiyor. Neymiş? Bu usule göre ben konuştum. Yahu Kur'an ve sünnet varken usul ne, furu ne kardeşim? Ayet hadisten bahsediyorsun ya. Şimdi burada konuşmayı aynen çözdürdüm. Yani sizin kulaklarınızı mülevves etmemek için ses kaydını paylaşmıyorum. Siz bana inanıyorsunuz. Zaten ses kaydı YouTube'larda mevcut. Herkes paylaşmış. Reddiyeler yapılıyor. Yani reddiyeler yapılıyor derken böyle bir meşhur marka hoca efendilerden bir reddiye duymadım. Ama birileri müdafaa ettiğini duydum. Çok üzüldüm. Mesela Rasul Tosun 7 sene diyor Diyanet İşleri makamını hakkıyla dolduran diye methetmiş. Ben bunu beklemezdim. Çünkü alim adamdır. Sonra Efendi Hasan'ın çeşmesinden su içmiş kayınpederi ihvanıydı, dedemin ahretliydi, bizim sevdiğimiz. Yani bizimle bildiğimiz bir insan bunu demiş. Ben şok oldum. Yani Ahmet Şimşirgil Hoca'dan duydum tabii. Onda, o kayıtta o da geçiyor. Ahmet Hoca'yı iyi dinleyin. O da güzel, farklı zaviyelerden konuşuyor yani. Kafanız açılır. İlminiz, şuurunuz artar. Onu mutlaka dinleyin. Ben paylaşıyorum şimdi. Mesela orada, ya 7 sene bu adam Diyanet İşleri Başkan yardımcılığı yapmış. 7 senede Diyanet İşleri Başkan yapmış. Yani 14 sene Diyanet'te. Bunun zamanında dinler arası diyalog ne kadar artmış. Bunun zamanında Mevlüt'ü Nisan'a sabitlediler. FETÖ'nün Mevlüt ayına. Bunun zamanında neler oldu? Ondan sonra mücadele ettik, TGRT'de falan çıktık vesaire. Yeniden işte Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız el attı da Mevlüt'ü Rebiülevvel'e döndürdü elhamdülillah. Ondan sonra Allah ondan razı olsun Tayyip Bey'imizden. Yani bu işlerde hep yardımcı oldu Ehl-i Sünnet'e yani. Ondan sonra daha ne dolaplar döndü yani. Onun döneminde, onun Diyanet döneminde Halis Aydemirlere bir şey dememiş, efendim Kur'an vahiy değildir diyen adamları Kuramer'de konuşturdu. İşte Mustafa Öztürkler Kuramer'de Kur'an vahiy değildir diyen adam yani. İşte bütün bunlar hala işte YouTube'larda videolar çekiyor, neler çekiyor, neler çekiyor. Hala neler yayınlıyor yani. O Mustafa Öztürk kendisi artık şey olmuş herhalde YouTube'dan para kazanmanın tadını aldı biraz. Her dakika bir şeyler yayınlıyor. Şimdi nasıl zehirliyor adamı, nasıl zehirliyor? Bir konuşmaları dinlesen Allah Allah dersin yani. Şimdi burada hiç ayet hadis bunlardan hüküm ifade etmiyor hiç. Şimdi bak yaptığı konuşmanın sesli kaydı, görüntülü sesli şeyi çıktı. Ben dinledim. Dinlemeden konuşma olmaz yani. Ama tabii kelimeler oynamasın diye tabii bütün kelimelerini okumayacağım. Kulaklarınızı da telvis etmeyelim diye. Ama şu konuşmadaki lafa bak. Başlıyoruz. Bir şer'iyet var, bir meşru'iyet var. Şer'iyet nedir? Meşru'iyet nedir? Anlıyorsunuz. Şer'iyet herhangi bir hükmün, kendi anlatıyor yani bu kendisi. Herhangi bir hükmün şeriattaki varlığını ifade eder. Şer'iyet ne demekmiş ona göre? Yani şer'i diyoruz biz. Şer'iyet demiyoruz da. Şer'i. Bir iş şer'idir. Ne demek? Şeriatta var. Yani şer'iyet ne demekmiş? Bir hükmün şeriattaki varlığını, şeriat nedir? Kur'an, sünnet işte. Şeriatın delilleri dörttür. Kitap, sünnet, icma, ümmet, kıyası, fuka. Şeriatta varlığını ifade eder. Demek ki şer'i demek, bir hüküm şeriatta var demekmiş. Öyle söylüyor şimdi. Doğru mu? Doğru. Mübarek doğruya doğru da. Allah Allah ne korkuyorsunuz, ödünüz kopmasın ya. Türkçe anlamıyor musunuz? Arapça konuşmuyorum ki ya burada. Tamam. Bir hükmün şeriattaki varlığı ise dinin temel kaynaklarında yani naslarda, nas kesin delil, daha açıkmış Kur'an'da sünnetteki varlığını ifade eder. Doğru mu?
1: Doğru.
0: He?
1: Doğru.
0: Tam korkmayın ya. Bir şey yok. Daha sapıtmadı yani dur. Şu anda doğru konuşuyor. Mübarek iki doğru konuşmadan üç, seni saptırabilir mi? Tamam mı? İki bal bir zehir. Üç lokma bir hançer. Ondan sonra dinine imanına gitti. Bak şimdi doğru konuşuyor işte. Şimdi bir hükmün devam ediyoruz konuşmaya. Şeriatta var olması. O hükmün bir ayette bir hadiste var olması. Onun şer'iliğini yani şer'iliğini demek şeriatta var olduğunu ifade eder. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Bak cesaret gelsin ya. Korkaklığı bırakın. Yasal olan şer'idir. Yasal demek şeriat yasası yani. Şimdi laik düzenin yasasından bahsediyorum. Yasal olan şer'idir. Yani yasal demek kanun, kural olan şeriatta olanlar yasaldır. Tamam. Şimdi bir laf sokuyor şimdi. Buraya kadar hiçbir arıza yok. Şimdi bir laf sokuyor. Adil olan meşrudur. Şimdi buradan da bir şey anlamazsınız. Daha zehri tam kusmadı. Daha şimdi zehri kusmadı şimdi. Adil olan meşrudur. Şimdi yukarıda ne dedi başlarken? Şer'i ile meşruyu birbirinden ayırdı. Halbuki bize göre her şeriatta olan meşrudur, her meşru olan şeriatta vardır. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Şimdi bu baştan ne diyor? Bir şer'iyet var, bir de meşruiyet var. Meşruiyet var. İkisini birbirinden ayırdı baştan. Şimdi burada ikisini birbirinden ayırdığına göre aşağıyı oraya bina ederek milleti kafir edecek. Şimdi bunun bu aşağıdaki lafına inanan kafir olur. Şimdi aşağıda konuşacağı laflar var. Dikkat edin. O laflara inanan da kafir olur. Konuşan da inanarak konuşan da kafir olur. Elfazı küfür %1500. Vallahi billahi tallahi elfazı küfür. Hiç şey yok. Hani fiten hadisleri sorunludur falan. Onları da tekfir edemiyorsun. Şimdi bak. Adil olan meşrudur. Buradan tam bir şey netleşmiyor. Şimdi devam ediyor. Şer'i olan her şey meşru mudur? Yani şeriatta, Kur'an'da ve sünnette olan her şey meşru mudur? Soru bu. Bu sorulacak bir şey mi ya? Size soruyorum. Ey Müslümanlar, ha burada var kaç yüz kişi? Kadın erkek belki 1000'e yakın. Soruyorum. Şeriatta olan her şey meşru mudur?
1: Meşru.
0: Tamam. Bunun için dekan olma lüzum var mı?
1: Yok.
0: Gavur olma lüzum var mı?
1: Yok.
0: Bu kadar. Soruyor. Soru bu. Her şer'i olan meşru mudur? Dikkat. Dikkat. Benim acizane kanaatim. Konumuz ayet hadis. Konumuz Kur'an sünnet. Kendi konuyu Kur'an sünnetten açtı. Bu konuda kanaatim denilecek pay var mı?
1: Yok.
0: He? Ha, ayet hadis olmasa, içtihat olsa diyelim ki Hanefi de şöyle, Şafii de böyle, Hanbeli de böyle. Sen de dersin ki bu zamana göre bilmem ne. Dört mezhepten çıkmamak kaydıyla mesela bu müçtehidin şeyi daha uyarlanabilir, şu anda uygulanabilir hali var. Hani mesela diyoruz organ naklinde Hanefi'de fetva yok, Hanbeli'de fetva var, adamda böbrek nakline gidecek mesela Hanefi'de fetva yok ama bu hayati bir meseledir. O adam da ölmüyor, bir böbreğini verince o da yaşamaya devam ediyor. Mesela Hanbeli ile amel ediyorsun böbrek nakli mesela. Konu bu değil ki. Konu bu değil. Konu ne? Konu Kur'an ve sünnet, şeriat, Kur'an ve sünnet. Burada kanaat geçer mi?
1: Geçmez.
0: İşte diyor, benim acizane kanaatim. Her şer'i olan meşru değildir diyor. Yani şeriatta olan her şey meşru değildir. Peki meşru değildir'in karşılığı nedir Türkçe'de? Gayri meşrudur. Yani bir şey Kur'an'da ve sünnette olabilir ama meşru olmaz. Yani gayri meşru olur. Diyor. Açıklıyor. Dur da. Ama her meşru olan şer'idir diyor. Yani meşru olan her şey şeriatta vardır. Bu tamam. Ama şeriatta olan her şey meşru değildir. Bu elfazı küfürdür. Çünkü Allah gayri meşru bir şeyi Kur'an'da, sünnette helal etmez. Sen burada ne demiş oluyorsun? Kur'an'da, sünnette var ama meşru değil diyor. Bak şimdi dahası var. Şer'i olan yasaldır diyor. Yani şeriatta olan bir şey kuraldır, kaydedir, hüküm ifade eder. Ama diyor meşru olan adildir. Şimdi deminkini anlamadınız. Şimdi daha iyi anlayacaksın. Meşru demek adaletli olan. Yani diyor bak açıklıyor. Meşruiyet bir şeyin meşru olması bütün kanunların varlık sebebi olan adalete, ahlaka, fazilete uygunluktur. Peki şeriatta olup da adalete, ahlaka, fazilete uymayan ne var? Yok ne var? Misal veriyor. Misal veriyor. Misal veriyor. Şeriatta var diyor ama diyor adaletli değil diyor. Tabii tabii açıkça söylüyor. Meşru değildir diyor. Her şer'i olan meşru değildir diyor. Şeriatta varsa hükümde vardır, yasaldır ama meşru adil demektir. Bu adil değildir diyor. Meşruiyet bütün kanunların varlık sebebi olan adalete, ahlaka, fazilete uygunluktur. Meşruiyet budur diyor. Şer'ilik bu değildir diyor. Yani şer'i olan, Kur'an'da sünnette olan bazen diyor yani bazen adalete, ahlaka, fazilete uymaz diyor. Ama Kur'an'da sünnette vardır diyor. Allah Allah. Mesela şimdi buna misal veriyor. Kur'an'ın diyor bakarsanız diyor köle ve cariyelerle ilgili diyor Kur'an'da hükümler var diyor. Bu diyor efendim şer'idir. Şeriatta var diyor. Ama diyor meşru değildir ve adaletli değildir diyor. Evet öyle söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem harp yaptı mı? Yaptığı bu kadar harplerde köle ve esirler aldı mı? Hayber'de aldı mı? Vesair harplerde köle ve esirler aldı mı? Bunlar hakkında Kur'an'da ayetler, hükümler, fidye mi alacak, parayla mı salacak, işte Kur'an'da fedar berrikab, işte efendim kafirlerle savaştığınız zaman boyunlarını vurun. Hatta اَذَا اَسْخَنْتُمْ فَشُدُّ الْوَثَاقَ فَيْهِ مَا مَنَّنْ بَعْدُوَيْهِ مَا فِدَانِ ister fidye alın salın ister. İşte efendim azat edin, azat etmek de çok sevap, ayrı dava. İsterseniz istihdam edin ama yediğinizden yedirin, içtiğinizden içirin. Kendinizin sofrasına kendinizin giydiğinizden giydirin, azat edin. Bunlar ayrı bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaştı mı? Savaştı. Bu savaşlarda köle ve esirler aldı mı? İşte bu diyor, ayetlerin satır aralarından köleliği çıkarırsanız, kölelik şer'idir. Yani köle almak şeriatta var ama meşru değildir diyor. E bunu ben mi yaptım kardeşim? Resulullah yaptı. Sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı bir şeye nasıl meşru değil diyorsun? Ondan sonra şimdi yine diyor diyelim ki diyor hadisi bakarsın baba anne çocuğunu döver babası annesi çocuğunu. E buyuruyor yani say hadiste 7 yaşında namazı emredin. 7 yaşında namazı kılmazlar şey 10 yaşında da namazı kılmazlarsa hafifçe yani kolunu bacağını kırın demiyor ki hadis-i şerifte. Hafifçe biraz okşayın. Yani namazı kıldırın diyor. Şimdi diyor hadiste bu var diyor. Ama meşru değildir diyor. Ne demek ya bir adam Resulullah'ın emri mucebince çocuğu 10 yaşına gelmiş. Yavrum namaz kılmıyor bilmem ne. Çocuğuna namaz kıl dedi. Biraz sert konuştu bir şey yaptı. Meşru değildir diyor. Şimdi bak. Meşru değildir. Meşru ne demekti? Adil demekti ona göre. Yani bunlar adaletli değil. Allah Allah. Peki kardeşim sen ne konuşuyorsun? Mesela diyor hırsızın cezasının kolunun kesilmesi şer'idir. Hırsızın kolu vessariku vessarika diyor. Çalan erkekle çalan kadının faktav ve devma cezan bima kesebane kalem minallahu azizun hakim. O ayetleri okumuyor da zaten Arapça bir şey konuştuğu da yok hiç. Dolayısıyla bu ayete göre hırsızın kolunu kesmek şu anda yürürlükte değilse de bu kanunlarda geçerli değilse de şunu şeriat tatbik edilmiyor ki. Peki şeriat kanunları Osmanlı dahil hepsi bu kanunla amel etti mi? Etti. Ve memlekette hırsız kaldı mı? Şimdi ne oldu? Her mahallede Osmanlı'nın 650 senede 36 hırsızlık vakasını şey ediyor. Yani eli kesilen belki 6 tane çıkıyor. Çünkü her hırsızlık vakasında da olmuyor ki. Mesela diyor ki Hazreti Ömer bunu tatbik etmedi diyor. Kıtlık senesinde diyor. Hazreti Ömer tatbik etmediği için diyor. Bu diyor gayrimeşrudur diyor. Ya arkadaş Kur'an'da ayet var. Hazreti Ömer niye tatbik etmedi? Kıtlık senesiydi. Adam açlıktan bir şey çalmış. Açlıktan çalmakla zaten ceza düşüyor aç olduğu için. Ceza düştüğü için Hazreti Ömer onu tatbik etmedi. Hazreti Ömer Allah'ın Kur'an'ını mı değiştirdi ya? Bir de Hazreti Ömer'e iftira. Allah Allah. Şimdi diyor ki Kur'an'da diyor sen diyor hırsızın kolunu kesilmesini şeriatta bulursun ama diyor meşru ve adil değildir diyor. Peki o zaman Allah adaletsizliği mi emrediyor? İnne Allahe ye'muru bil adli vel ihsani ve itai zil kurba. Öyle mi? Her cuma bütün hatipler o diyanetin hatipleri bu ayeti okuyup da hutbeden iniyor. Minberden inmeden önce son okudukları ayet nedir? Allah adaleti emrediyor. Diğer ayette de İ'dilû ve akrabül tek. Adaletli olun Kur'an. Şühedâ bil kıst. Hep adalet. Kur'an bütün adaleti emrediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hüküm verdi ganimetleri taksim ederken, orada münafığın biri çıktı, ne dedi? Ya dedi, bu taksimatı yaptın ama adalet adilane yapmadın dedi. Hazreti Ömer keseyim kafasını dedi, çekti kılıcı da. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durdurdu, şimdi adamlarını öldürüyor demesinler. Bu münafık ama ne yapalım? Cemaatin içinde duruyor. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Femen yâdil izâlem yâdillâh ve Resûlü. Allah ve Resûlü adalet yapmazsa kim adalet yapacak? Yani adam Resulullah'a kalktı, diyor ki sen adil değilsin dedi ya. Münafığın biri çıktı. Şimdi Allah ve Resûlü adaletsizse dünyada adaletli mi var? Allah kendi emrettiği şeyin tersini yapar mı? اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ Allah adaletli olmanızı emrediyor. Peki kendi hırsızın cezasının kol kesmeyi tayin ederken ne yapmış? Meşru değilmiş, adil değilmiş. Bunu söylüyor. Bunu söylüyor. Utanmadan, sıkılmadan talebelere bunu okutuyor. Şimdi bu enstitüye talebe verilir mi ya? Burada okuyan nasıl çıkar ya? Şu adamın konuştuğu laflara bak ya. La havle ve la kuvvete illa billah. Ehli kitap hanımlarıyla evlenmek diyor. Ayete bakarsan diyor. Yani ehli kitapla evlenilir meselesi. Şeriatta var diyor. Ama meşru değildir. Nasıl meşru değildir? Adam Hristiyanla evlenmiş. Zina mı olacak? Bunun çocuğu piş midir? Veled-i zina mıdır ya? Kur'an'ın müsaade ettiğine, ayet hadiste müsaade edilen bir şeye gayri meşru denir mi ya? Ha tercih edilmemesi, yani Müslümanla evlenmesi, hatta Müslümanla bile her Müslümanla evlenmez. Namaz kılmayan kadını bile alma. Müslümanı alırken bana sorarsan, namaz hiç kılmayan, namaz kılmayanla mesela evlenme. Tercih olarak ben sana ama onunla evlensen haramdır, zinadır der miyim? Demem ama sen sorarsan bana alacağın kız namaz kılıyor mu kılmıyor. O zaman başlasın biraz devam etsin bakalım. Namaz kılmayan kızla evlenilmez. Veyahut da kızı adama veriyorlar. Soruyorlar. Adam zengin, şudur budur, maaşı iyi. Ama namaz kılıyor mu kılmıyor. Başlayacak. Başlayacak lan olur mu ya? Bu zamana kadar kılmamış. Başlayacak. Ya basamazsa namaz kılmayana kız verilmez. Ama tamam da şimdi diyelim hasbel kader evleniyorlar. Ben şimdi onlara zina yapıyorlar. Çocukları veled-i zinadır mı diyeceğim yani? Namaz kılmıyor diye kafir olmuyor ki mesela. Tamam, en büyük günahkar oluyor. Ayrı dava. Sen nasıl gayri meşru dersin? Bir de meşru ile adili yan yana koyuyor. Bak, şer'i başka bir şey diyor, meşru başka bir şey diyor. Adalet, ahlak ve fazilet meşrudadır diyor. Onun için sen Kur'an'da, sünnette bir şeyler bulursan onlar şer'i olur ama diyor meşru olmaz diyor. Yani adaletli ve ahlaka uygun olmaz diyor. Allah hangi ahlaksızlığı serbest eder ya? Allah hangi adaletsizliğe Kur'an sünnet yol vermiş ya? Göster! Gösterdiği de bunlar. O zaman senin ne farkın kaldı kardeşim? Biz o zaman hırsızın kolu kesilecek zaman geçti. Bu zamanda kısas kalmadı efendiler diyenlere biz ne diyorduk? Stalin gibi kafir demiyor muyduk? Şimdi bunu ben ilmi usule göre anlatıyorum deyince sana çok allame mi diyeceğimizi zannediyorsun? Sen Kur'an'ın zamanı geçti diyorsun. Zaten bir konuşmasında da diyor ki, o bu konuşmada değil. Ölmüş adamların içtihadı devam eder mi etmez mi? Onlarla uyulur mu uyulmaz mı ihtilaflıdır diyor. Yine kendi kanaatine göre ölmüş adam. Kim ölmüş? İmam-ı Azam. Kim ölmüş? Bütün mezheplerin imamları ölmüş. Ölmüş adam, içtihat diri bir şeydir diyor. Ne demek diri bir şey? Bugüne göre şey yapacak. İşte onun için Yeni Şafak'ın baş yazarı İsmail Kılıç Arslan ne diyordu? Memlekette Mehmet Görmez gibi öyle alimler var ki bundan evvel geçmiş 1000 senelik icmağı bozabilecek güçtedir diyordu. İşte İsmail Kılıç Arslan zihniyeti. Şimdi ne diyecek bakalım? Allah'ın Kur'an'ında var ama meşru değildir diyen Mehmet Görmez hakkında ne diyecek bakalım? Belki de insaf eder, der ki bu lafı yanlıştır, böyle laf mı olur der belki. Ben de demesini beklerim. Ama demiyorlar. Şimdi Rasul Tosun gibi bir hoca abimiz diyelim, benden de yaşı da vardır belki fazla. Yani nasıl der ki 7 sene makamını hakkıyla doldurmuş? Bu lafın üzerine yorum yapılır mı ya? Bu lafın üzerine dersin ki 7 sene makam kimlerin eline kalmış? Eyvah! Bu memlekette Diyanet 14 sene bu adam yönetmiş. Başkan yardımcılığında sayarsan. İşte bozukluk nereden geliyor? Bozulma nereden geliyor? İşte bunları yavaş yavaş alıştıra. Yakında Kur'an'da var ama İslam'da yok. Hadiste var ama İslam'da yok diyecekler. Zaten onu diyor zaten şu anda. Dolayısıyla diyorum. Bak dikkat et. Dolayısıyla bu şer'i olanı fıkıh belirler. Bak bir de bir fıkıhla usulü fıkıh birbirinden ayırmış. Bir de böyle bir şey. Böyle bir saçmalık, böyle bir zırvalık hiç yok. Meşru olanı usul belirler. Şimdi birileri de diyor ki o usulden anlatıyor. Siz anlamıyorsunuz. Ulan neyi anlamıyorum? Diyor ki Kur'an'da, sünnette olan şeriatta vardır ama meşru olmayabilir. Bazıları şeriatta vardır ama meşru değildir diyor işte. Daha ne diyecek adam? Bunu da usul. Şeriat fıkhın alanıdır. Meşruiyet usulün alanıdır. Ya usul diye bir şey şeriatın delillerinde usulü fıkıh diye bir şey var mı ya? Usulü fıkıh, fıkıhla ilgili sonradan çıkarılmış kaideler mecmuasıdır. Usulü hadis sonradan çıkarılmış kaideler mecmuasıdır. Usulü tefsir sonradan çıkarılmış. Usulü fıkıh, usulü hadis, usulü tefsir bunların hiçbiri Kur'an'ın, sünnetin önüne geçebilir mi ya? Ayetin, hadisin önüne geçebilir mi ya? Onlar ayet hadislerden anlayarak o kaideleri ulema çıkartmışlar. Şeriatın delilleri dörttür. Kitap Kur'an-ı Kerim, sünnet hadis-i şerifler, icma ümmet müçtehitlerin bir meselede birleşmesi, kıyas-ı fukaha, fıkıh alimlerinin sonradaki onlara benzeyen meseleleri kıyas ile hüküm vermesi. Sen ne diyorsun ya? Şimdi diyor şer'i bir hükmün meşruiyet kazanması için kat edeceği mesafeler var. İçinden geçeceği aşamalar var. O aşamalar olmazsa Allah Allah ayet geldi hırsızın elini kesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaç aşama bekledi? Ondan sonra bir hırsızlık olayı oldu. Efendimiz elini kesti mi? Kesti. Ezzani ve zani teclükülle ve halim ve meyeteceldi. Zina denen kadın erkeğini 100 sopa vurun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayet geldiği üzere hemen bu olay yaşandığında şeriatın cezası, had cezası olarak 100 sopayı vurdu mu? Vurdu. Rejim cezası uyguladı mı? Uyguladı. Diyelim ki iftiradan 80 sopa, Nur suresine göre iftiradan 80 sopayı cezası uyguladı mı? Uyguladı. İçkiden sopa, had cezası, darp cezası uyguladı mı? Uyguladı. Şimdi bak ne diyor? Bir şey ayette olsa bile, hatta bak, şer'i bir hükmün meşruiyet kazanması için, yani şer'i bir hüküm dediğine kendi anlattı. Kur'an'da, hadiste olan şer'i bir hüküm. Ama bu meşruiyet kazanmıyormuş. Kazanması için kat edeceği mesafeler varmış. Onları da bu belirliyormuş. Tamam mı? İçinden geçeceği aşamalar var. O aşamalar olmazsa, şer'i olsa da, yani Kur'an'da, hadiste olsa da meşruiyet kesbetmez diyor. Meşruluk kazanmaz diyor. O aşamalar ne ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hangi ayetten o anladığını amel ederken şu aşamalar var, bunlar bu aşamaları geçtiği için ben buna tatbik ediyorum diye böyle bir hadis var mı? Resulullah'ın tatbikatı, şeriatı ilk tatbik eden kimdir? Şeriat kime indirildi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İlk tatbik eden kimdir? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Onun tatbik ettiği şeriatla hırsızın kolu kesilmiş midir? Onun tatbik ettiği şeriatla köle esir alınmış mıdır? Anladın mı? Onun tatbik ettiği şeriata göre olan Kur'an'daki hükümler, hadisleri de geçtim. Adam Kur'an'daki hükümlere bir tane hadisten misal veriyor, 3 tane Kur'an'dan misal veriyor. Zaten Kur'an'ı güme götürdü. Bunların diyor meşruiyet kazanması için diyor 10 aşamayı aşmamız lazım. Ondan sonra efendim nas adını alması için daha büyük aşamalar vardır. Bunun hükme dönüşmesi için daha büyük aşamalar vardır. Hükmün uygulamaya konuşması için daha büyük aşamalar vardır. Meşruiyet kesmesi, uygulanabilir olması için yine kat edeceği mesafeler var. Hangi bir dinde böyle bir şey var ya? Ya Kur'an'da hırsızın elini kesin ayetini görüyoruz. Resulullah da bunu uyguladı mı? Uyguladı. Burada arada bu kadar mesafe kim gördü ya? Hangi kitapta, hangi müçtehitte 1400 senedir bir kişi, çok zırvalayanlar oldu ama bir kişi bile çıkıp da en batıl olan bile inkar etti. Hadisi inkar etti. Hadis delil değildir dedi. Ona o başka. Onlar bidat ehli, ehli sünnet dışı, zındık, kafir, mürtet bilmem ne dolu. Fakat şimdi ayette geçen bir konunun hükme dönüşmesi için 10 tane dil bakımından, 10 tane bilmem ne bakımından, 10 tane bilmem ne bakımından. Ya vessariku hırsız, çalan erkek, vessarikatu çalan kadın. Faktahu eydiyam, ellerini kesin. Resulullah bunu nasıl tatbik ettiğine bakacaksın. Nasıl tatbik ettiyse hüküm odur. Bunun daha aşaması kaldı mı? Şimdi demek ki Kur'an'ın diyor satır aralarını okumak lazım diyor. Lan Kur'an'ın satır araları okur mu? Kur'an'ın satırlarını okuyacaksın. Arası okunur mu? Arasını sen dolduruyorsun. Satır araları okunur mu Kur'an'ın hadisin? Kur'an'ın hadisin nasları, delilleri, zahiri manaları hüküm ifade eder. Hünne ümmül kitap diyor. Kitabın aslı muhkem ayetlerdir. Muhkem ayetler ne demek? Nesk olunmamış ayetlerdeki hükümler. Hırsızın kolunu kesilmesi nesk oldu mu? Olmadı. Harp edilirse şimdi yine köle esir ahkamı cari midir? Caridir. Bir cihat olsa, bir harp olsa. Aynen. Bunlar nesk olmuş hükümler midir? Değildir. Ha kıble değişti, nesk oldu. Tamam şimdi daha Mescid-i Aksa'ya doğru kılamazsın. Anladın mı? Namazın olmaz. Çünkü o nesk olduğunu anlatıyor sana. Bazı meseleler var. Ayet-i Kerime onu söylüyor. Ayetle, hadisle beyan ediliyor. Bunun hükmü kaldırıldı diyor. E onlar zaten Resulullah Efendimiz veda haccında ne buyurdu Allah? El yevme ekmeltü leküm dineküm. Bugün dininizi kemale erdirdim. Dinde daha sokulacak, çıkarılacak bir şey yok. Ne on aşaması, ne on mesafesi, ne kat edilecek mesafesi. Sen bugün diriler içtihat etsin diyerek Allah'ın ayetini, peygamberin sahih hadislerini, mütevatir hadislerini efendim satır aralarını okuyarım diyerek bütün bunları yürürlükten kaldırmak için bu kadar aşama lazım. Nerede aşama lazım ya? Allah Resulü bunu amel etmiş mi bununla? Etmiş. Kendi bu ayeti tatbik etmiş mi? Etmiş. Sonra neskine dair bir şey varid olmuş mu? Olmamış. Bitti bu iş kesinleşmiş. Daha vahiy gelir mi? Gelmez. Vahiy gelmeyeceğine göre daha neyin içtihadını yapıyorsun? Neyin mesafesini koyuyorsun ya? ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَعَةٍ مِنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعَهَا Câsiye Suresi. Habibim seni ben din hükümlerini anlatan şeriat caddesi üzerine yerleştirdim. Sen o caddeye uy. وَلَا تَتَّبِعَ اَهْوَا الَّذِينَ لَا يَعْلَمُ Bilmeyenlerin nefslerini arzulana uyma diyor. لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجَ Her ümmete şeriat, minhac, yol belirledim. Buyuruyor yine Allah-u Teala. Ne buyuruyor? اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ Cahiliyet kararlarını mı arıyorlar? وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوْقِنُونَ Şüphesiz Müslüman olan imanlı insanlara Allah'tan güzel hükümler veren var mıdır diyor. Sen Allah'ın verdiği hükme meşru değildir, adaletli değildir, ahlaka uymayan hükümler var Kur'an'da diyorsun. Bunu nasıl söylüyorsun? Buna da hırsızın kolunu kesmeyi misal veriyorsun. Allah benden güzel hüküm veren yok diyor. Sen Allah'ın hükmüne nasıl meşru değil diyorsun. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ İhtilafa düştükleri zaman şöyle mi olacak, böyle mi olacak? Gelecekler Habibim seni hakem tayin edecekler diyor. Sonra ثُمَّ لَا يَجِدُوا فَيَنْفُسِمْ حَرَجًا مِمَّا قَزَيْتُ Senin verdiğin karar neyse ondan kalplerinde sıkıntı bile duymayacaklar. Aleyhlerine bile olsa sevinecekler. Resulullah bizi adaletsizlikten kurtardı diye. Ve yüsellimu teslima. Senin verdiğin hükümlere tam teslim olmadan Rabbine yemin ederim onların imanı yoktur Allah buyuruyor. E sen Allah'ın şeriatı ortada, Kur'an ortada, sünnet ortada. Gelip de satır aralarını okuyalım, buralara mesafeler koyalım, aşamalar koyalım. Onun için bunlar hükümleşmemiştir, bunlar meşru değildir diyelim. Diye talebeyi nasıl imanını zehirlersin ya? Ve zehirliyor, alenen zehirliyor. Maalesef birileri de buna alet oluyor. Hala bunu konuşuyor. Şimdi... Ali ibn Ebi Talib radıyallahu anh'tan rivayet edilen sahih hadis-i şerif Tirmizi 2906 rakamıyla Darimi çok büyük, Kütüb-i Tis'a'dandır büyük sünen sahibi 3374 rakamıyla İbn Ebi Şeybe Buhari'nin de şeyhidir. Buhari'nin de şeyhi, Musannef'inde olacak. 30629 rakamıyla. Şu hadis-i şerif kısaca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mevlid-i Şerif hürmetine bu konuşmayı yapıyorum. Onun şeriatını muhafaza için yapıyorum. Onun dinini bozmak isteyen, talebeleri zehirlemek, gençleri dinsiz, imansız yetiştirmek, reformist, mezhepsiz yetiştirmek isteyenlere karşı konuşuyorum. Allah uyandırsın bu millet. Aman aman bunun üniversitesine, enstitüsüne bilmem ne, size dünyanın en büyük maaşlarını verse, İslam Düşünce Enstitüsü, yanından geçmeyin. Efendi Hazretleri olsa aynı böyle derdi. İnna setekûnü fitenün. Çok fitneler olacak, benden sonra ortalık karışacak buyurdu. Kultü men mehracü minâ ya Resûlallah, çıkış yolu nedir? Hazreti Ali sordum diyor. Gâle kitâbullah, Kur'an. Fîhî khayberu mâ kablekum ve nebehu mâ ba'dekum ve hukmu mâ beynekum. Allah'ın kitabında, öncekilerin haberlerinde bulursunuz. Sizden sonra neler olacak, kıyamete kadar onların haberinde bulursunuz. Aranızdaki meselelerde doğru hüküm, hükmü de bulursunuz. Anlatıyor. Levvel faslu leyse bilezli, onun şakası yoktur, o hakkı batıldan ayırır vesaire vesaire. Hüve hablullahil metin. Allah'ın sapasağlam sarkıttığı kullarına ipidir. Ve ve zikrul hakim, hikmetlerle dolu öğüttür. Ve ve sıratul mustakim, dost doğru yoldur. Ve vellezî men terakehu min cebbârin kasamallâh, hangi zorba zalim Kur'an'ı terk etse Allah onu kırar geçirir. Ve men ibtegalû dâ fî gayrî yadallâllâh, hidayeti Kur'an'dan başka, sünnetten başka arayanı Allah saptırır. Vellezî, bunun için okuyorum. O Kur'an öyle bir kitaptır ki men hakeme bi, kim ondaki hükümle amel ederse adele, adalet etmiş olur. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi, Darimi, İbn Ebi Şeybe hadisinde, sahih hadiste Kur'an'la hükmeden adaletli olmuş olur diyor. Sen ne diyorsun? Kur'an'da olup da meşru olmayan, adaletli olmayan şeyler var. Şeriatta var ama adil değildir diyor. Yani Allah adaletsiz mi? Kur'an'da adaletsizlik mi emrediliyor? Kim Kur'an'la hükmederse adalet etmiş olur. Ve men amile bi ücra, onunla amel eden sevap alır. Ve men kâle bi sadaka, onu anlatan doğru konuşmuş olur. Ve men de'a ile hüdye ile sırat-ı müstakim, kim ona davet ederse sırat-ı müstakime davet etmiş olur, hidayet etmiş olur, hidayet edilmiş olur. Biz size Kur'an, sünnet, icma, ümmet, kıyas-ı fukaha, şeriatın delilleri dörttür. Bu deliller tamamlanmıştır. Bugün ancak yeni çıkan bazı meselelerde kıyas, fıkıh alimlerinin kıyasları olabilir. Bu kıyasların dışında naslarda, delillerde, farzlarda, vaciplerde, helallarda, haramlarda, meşrularda, gayrimeşrularda asla hiçbir şeyin değişme ihtimali yoktur. Çünkü Allah'ın kemale erdirdiği bir şeyi noksanlığa nispet eden kafir olur. Allah'ın adaletli buyurduğu bir kitabı, bir ahkamı adaletsiz, gayrimeşru gösteren Stalin gibi kafir olur. Elfazı küfür konuşmuş olur. Karısı da boş olur. Bütün yaptığı bundan evvelki sevapları da hapt olur. Allah yeniden imana dönmelerini nasip etsin. Allah hidayet etsin. Yani bunların ellerinden bu yavrularımızı, bu gençlerimizi halas eylesin. Bir an önce bunların gerçek yüzünü teşhir edip rezilliklerini meydana çıkarıp işlerindeki itikat fesadını ve bozukluğunu dışlarına vurdurup Allah-u Teala cüzamlıdan kaçar gibi talebelerin bunlardan kaçmasını acil nasip eylesin. Amin, amin, amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin Nebiyil Ümmi El Habibil Alil Kadri El Azimil Cahi ve ala alihi ve sahbihi. Amin, amin, amin. Ah Efendi Hazretleri sohbetlerini hazırlıyorum. 5. cildi bitiriyorum. Yani 400'e yaklaştım. Tek tek okuyorum her şeyine. Ya o üniversitelere çatması, o mekteplere çatması, oradaki okunanlara çatması, ne kadar haklı olduğunu, bu büyük veli-i zişanın sözünü tutmayanların ne kadar batıla kaydığını, ne kadar gözümle görerek anlıyorum ya. Medrese, medrese, medrese. Allah aç bırakmaz. Kur'an sünnet elini aç bırakmaz. Diploma dışarıdan da alınabiliyor. İmtihanlara giriliyor, alınıyor. Ama bunlara bir ömür verirsen imanın selamette kalmaz yani. Adamların konuştuklarına bak. Hem de İslami Enstitü ya. İslamisi böyle olursa git öbürüne dahi. Git gavurda hiç olmasa senin mezhebine karışmaz. Senin ayetinin, nasrının, delilinin hükmüne karışmaz. Buna hoca diye gidiyorsun. Hoca diye gidiyorsun. Onsa diyor ki Kur'an'da gayrimeşru şeyler var diyor sana ya. La havle ve la kuvvete illa billah. 7 Eylül pazartesi medreseler açılıyor. Vahitler Derneği'ni arayabilirsiniz. Vahitler burada. Hoca efendiler, efendi hazretlerine medrese kız talebe göndereceksiniz. Erkek talebe göndereceksiniz. Bunlar efendiye bağlı mı değil mi? Rabıtayı bozdular mı? Bozmadılar mı? İsmail Hacı batıl ehline mi uydular? Bu uydurukçulara mı tabi oldular falan? Bu tehlikeler çok büyüktür. Onun için siz de çoluk çocuklarınızı heder etmeyin, zayi etmeyin. Efendi Hazretleri'nin nispetinden, bereketinden mahrum etmeyin. Allah rızası için uyanık olun. 0212. Bu telefonu kaydedin. Kafanıza kaydedin. Yani alan kodu işte bu taraf cep telefonu değil. 588-1-588. 588-1-588. Arayın, sorun. Ben şu muhitteyim, şu vilayetteyim. Bana yakın medrese var mı? İşte oğlumu göndereceğim, kızımı göndereceğim. Allah talebelerimize faydalı ilimler, keskin zekalar, salih ameller, ahlak-ı hamide nasip eyleyip, Efendi Hazretleri açtığı çığırı Hazreti Mehdi'ye kadar ulaştıracak kervanı Rabbim selametle yürütsün.
1: Amin.
0: Bizi de bunda hizmetçi eylesin.
1: Amin.
0: Vesile eylesin.
1: Amin.
0: Yardımcı eylesin. Vahitlerimiz çok önemli hizmetler yapıyor. İnşallah hem tasavvuf hizmetleri, Efendimiz'in vekilleri, temsilcilerle ilgili hizmetleri vesaire. Allah o derneğimizi de mamur eyleyip hizmetlerini daim ve kaim eylesin. Efendi Hazretlerinde buluşalım. Üst kimliğimiz, Efendi Hazretlerimiz, müceddidimiz bize Kur'an sünnete iletti. Bizi dost doğru yola hidayet etti. Bize kendi kafasına hiçbir şey katıp karıştırmadı. Hep bize dostlarının yollarını beyan etti. Şimdi bize düşen o yolu muhafaza etmektir. Allah muhafızlardan eylesin. Zayi etmekten muhafaza eylesin. Evet, Ahmet Müşteba Beşer ağabeyimiz vefat etti. Bu Abdülkavi Beşer vardı, vakıflar eski müdürü. İlim Yaymada da başkandı. Babamın manevi babasıydı. Kıymetli bir abimiz. Onun mahdumu da kıymetli bir abimizdi. Vefat etti. Allah gargayı gar rahmet eylesin. Kabrini nur eylesin. Derecesini âli eylesin. Seyyiatını mahveylesin. Hasenata tebdil eylesin. Kıymetli insanlar, kıymetli aileler. İslam'a hizmetleri geçti. Çok zor zamanlarda, garip zamanlarda bunlar hakikaten İslamiyet'i yaşadılar. Ve Müslümanları korudular, muhafaza ettiler. Allah da azaplardan onları muhafaza eylesin. Amin. Onda ruh için Güzin, Seda, Emine, Kadriye, Saniye, Zeynep, Zübeyde, Nihal, Zehra, Züleyha, Gafura, Ayşe, meytelere rahmet eylesin, kabirlerin nur eylesin, azapları varsa ref eylesin. Ekrem, Furkan, Alim, Akın, Muhammed, Emin, Cihangir, Musa, Halid, Ömer, Yağız, Ali, Uras, Gökhan, Murat, Serdar, Oğuzhan, Ahmet, Mahmut, Salih, Mehmet, Vefa, İsmail, Süleyman, Hakkı, Mustafa, Ferhat, Babur Şah, Şaban Kazım, bu meyitlere de bak, bir tane de benim adımda da var. Ahmet Mahmut az bulunur. Ölüyor yani, Ahmet Mahmut da ölüyor, Mehmet Ahmet de ölüyor. Herkes ölüyor yani. Bir gün bir mezarlığa gittim, birini defnediyoruz. 500 evler tarafında var 30 seneden fazla. Yani mezarlıkta da kalabalık vardı. Ben de gittim bir kenarda oturuyorum falan. Bir mezarda bir de baktım, mezarın bir taşına bakayım dedim. Ahmet Mahmut. Ünlü de var mı? Ünlüsü de var. Ulan babası kim? Yusuf Ünlü. Allah Allah dedim. Mezarımızı hazırlamışlar da biz dışarıda duruyoruz. Yani isim benzerlikleri de çok oluyor tabii. Amma ve lakin bu bir gerçek ki yakında hepimiz toprağın altına gideceğiz. Ama ruhlarımız ölmeyecek. Allah'ım bu meyit ve meytelerinde ruhlerini şad eyle, azapları varsa raf eyle. Ya Rabbi sana kul, Habibine ümmet olmaları ve Müslüman olarak ölmeleri şartıyla rahmetinle muamele eyle. Ya Rabbel alemin ve hayran nas. Ervah için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah Allah Allah Celle Şanuhu Celle Celaluhu. Ya Rabbel Alemin, hediyelerimizi vasıl eyle, ruhaniyet haberdar eyle ya Rabbi. Bu adak kitabımız çok önemli. Resulullah'ın hatırı için bu kadar salavat-ı şerifine 400 küsur ayet-i kerimeyle memzuc olarak bunları okuyun, amel edin. Burada çok ilim yazdım, anlatamıyorum. Vakit bulamadık. Ha şimdi bir reddiye yapalım dedik. Burada kaç tane hadis-i şerif okuyacaktım size. Ama reddiye daha mühimdi. Şeriatı muhafaza daha mühimdi. Onun için siz bu adak kitabını Resulullah'ın hatırı için bu salavat-ı selama sahip çıkın inşallah. Okuyun, okutun, amel edin. Dergide çok ilimler var. Okuyun, istifade edin. İnşallah sihir kitabında zaten maddi, manevi, bütün korunmanız gereken her türlü tedbir öğretilmiş. Özellikle Allah'a güvenmek, Allah'a itikad etmek, Allah'tan başka kimse zarar veremez, Allah'tan başka bir şey yaratamaz. O konular son bapta çok uzun anlatılıyor. Onları, o ayetleri gördüğün zaman zaten Allah'ın izniyle itikad düzeliyor. Allah'a karşı teslimiyet ve itikad düzeldiği zaman hiçbir şey zarar veremez Allah'ın izniyle. İlim, ilim, ilim. Okuyalım, amel edelim. Allah ihlas nasip eylesin. Riyadan, gösterişten, iflastan muhafaza eylesin. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala ali ve sahbihi. Amin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alamin.

ve gemi kazalarında vefat etmiş kaybolan cümlesinin ervahine ve geçmişlerimizden müminin müminat ervahine şu mübarek gece, cuma gecesinde emsali cibal rahmetler halinde kabirlerine ihsal olunmak üzere El Fatiha.

0: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbetini sundu.
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti sona erdi.
2: İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül FM.
3: ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
4: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
5: Kur'an ölü kalplere hayat verir, su ölü toprağa hayat verir.
6: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
7: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
8: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun, tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
9: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
10: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
11: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
12: Sonra da öyle ölüyorsun.
13: Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
14: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
2: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
15: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
4: Bazı peygamberlerin ümmetleri peygamberlerine Allah'tan bize sofra iste, sofra indirsin demişlerdir. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bir sure ismidir mesela. Maide suresi vardır, değil mi? Maide ne demek? Üzerinde yiyeceklerin hazırlanmış olduğu bir sofra demektir. Nitekim Maide suresinde havariler, İsa Aleyhisselam'ın havarileri kendisinden sofra istemişlerdir. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bunu bizlere anlatıyor. Maide suresi 112. ayet-i kerimede buyuruyor ki Estağfirullah. İlkâle l-havâriyyûne ya İsa ibn Meryem. Havariler dediler ki, ey Meryem oğlu İsa. Hel yestati'u rabbuke ey yünezzile aleyna maideten minessemâ. Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi diye sordular. Yani gökten Mevla'nın bir sofra indirmesini istediler. Tabii İsa Aleyhisselam dedi ki niye sofra istiyorsunuz? Yani Allah'tan bir mucize istiyorlar aslında. Çünkü mucize istediğin zaman eğer bir inkar meselesi söz konusu olursa, yan çizme söz konusu olursa, yani peygamberini tekzip edersen, Allah'ı inkar edersen, mucizeyi göre göre bile bile inkar edersen, o zaman bela gelir, musibet gelir, helak eder, yok eder götürür Allah muhafaza. Nitekim bakıyorsun pek çok efendim ümmetlerde işte Semud kavminde değil mi?

0: Ali Aleyhisselam'dan ne istediler? Deve istediler. Hem de sipariş verdiler. Şu renkte olsun, şöyle olsun, hamile olsun, kayadan çıksın, çıkınca doğursun gibi. Dolayısıyla bunu istiyorlar. Ama evet, o peygamber o mucizeyi gösteriyor. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri o peygambere onun istediği mucizeyi halk ediyor ama inkar edenlere de çok büyük bela gönderiyor. Yani İsa Aleyhisselam biraz bundan da ne yaptı? Tedirgin oldu. Şimdi kavmi bir mucize istiyor. Niye istiyorsunuz yani? Dediler kalbimiz mutmain olsun diye. Bunun üzerine İsa Aleyhisselam abdestini aldı, namaza durdu ve dua etti. Bak diyor ki, Kâle İsa ibn-i Meryem. Meryem oğlu İsa dedi ki, dua etti. Allahümme Rabbena. Ey Allah'ım, ey Rabbimiz. Enzil aleyna mâineten minessemâ. Bize gökten bir sofra indir ya Rabbi. Hani öyle bir sofra ki, tekûnü lenâ idelli evvelina ve âhirina ve âyeten mink. Yani öyle bir sofra olsun ki, geçmişimiz ve geleceklerimiz için bir bayram, senden de bir mucize olsun. Verzukna, bizi rızıklandır ya Rabbi. Ve ente hayrul râzikîn, sen rızık verenlerin en hayırlısısın buyurdu. Tabii İsa Aleyhisselam dua edince Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri duasına icabet etti. Kâlellâh, Allah Azze ve Celle buyurdu ki, İnni münezzilühe aleykum, onu size mutlaka göndereceğim. O sofrayı size göndereceğim. Fakat femen yekfur ba'du minkum, bundan sonra içinizden kim inkar ederse, bak görüyor musun? Sen mucize istersen Allah-u Teala onu gönderiyor ama bundan sonra içinizden kim inkar ederse fe inni uazibuhu azaben la uazibuhu ahaden minel alemin. Mevla buyuruyor. Varlık aleminde hiç kimseye etmediğim şekilde ona azap ederim diyor. Evet, ben onu göndereceğim ama o mucizeyi gördükten sonra da her kim inkar ederse öyle bir azap ederim, öyle bela ve musibete düçar kılarım ki alemde hiç kimseye öyle azap etmemişimdir. Dolayısıyla ve hakikaten öyledir yani, mucize isteyip de mucizeyi gördükten sonra yan çizenler helak olmuşlar, yok olmuşlar, gitmişlerdir. Evet, demek ki böyle bir durum var. Ha, sofra var bak, ne oldu? İsa Aleyhisselam'ın kavmine sofra indi mi? İndi. O sofra indi ve binlerce kişi yediler, içtiler, bir mucize yani. Ama o sofraya ne yapmamak lazım? Nankörlük etmemek lazım. İstifade ettiniz, yediniz, içtiniz, inkara meyletmemeli, inkara teşebbüs etmemeli, nankörlük yapmamalı. Ha, bu sofra ne zaman oldu? İsa Aleyhisselam döneminde. İsa Aleyhisselam'ın kavmine bir müddette ne oldu? Yani çünkü ne demişti? Geçmiş ve geleceklerimiz için bir müddet, gelecekleri de işte binlerce kişi yediler, içtiler. Aynı şekilde bakıyoruz. Musa Aleyhisselam'ın kavmi de bir sofra istedi mi? O da istedi. İlahi bir sofra indirdi Mevla onlara da. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ Mevla bunları Kur'an-ı Kerim'de bahsediyor. O çölde, güneşin altında sıkıntılar var. Tabii gölge yok, ağaç yok, gölgelikte duracakları bir imkanları yok. Mevlana buyurdu. Ve zallelne aleykümül gamam. Ve sizi bulutlarla gölgeledik Mevla buyuruyor. Yani önce onlara ne yaptı? Bulutlarla bir gölgelik. Ve enzelne aleykümül menne ve selva. Bak Mevla buyuruyor. Size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik diyor. Bıldırcın eti. Dolayısıyla gölgelik geldi. Ondan sonra dediler ki ya karnımız acıktı. İşte ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Çöldesin. Bakkal yok, market yok. Herhangi bir şey alacak bir durum yok. Musa Aleyhisselam dua etti. Mevla onlara ne yaptı? Kudret helvası gönderdi. Bembeyaz kar gibi. Yani bu böyle işrak vaktine doğru öyle bir yağıyor. Ne yapıyorlar? Onu yiyorlar. Sonra bir müddet sonra dediler ki ya dediler bu çok tatlı dediler. Ağzımıza böyle tatlı şey olunca hep dediler aynı şeyi yiyoruz. Bize dediler Allah'tan iste et de göndersin. Bu sefer Musa Aleyhisselam dua etti. Mevla bıldırcın eti gönderdi. Yani Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri görüyor musun bak. Yani neler görmüşler. Ne mucizeler görmüşler. Ama nankörlük tıynetinde olunca ya nankörlük eden gene ediyor. O Beni İsrail Musa Aleyhisselam'a neler ettiler yani. Bakın daha sonra ne oldu biliyor musun? Hani dediler ya gölge tamam. Bir şeyler yiyelim. Yani acıktık. Kudret helvası. Bu hep tatlı, hep tatlı mı yiyeceğiz? Hani her gün baklava, her gün baklava. Bu nedir ya kabilinden? Biraz da et gelsin. Et geldi, bıldırcın eti. Ne dediler biliyor musun? Bakın başka bir ayette Mevla buyurdu. Estağfirullah. Ve iz kultum ya Musa len nasbira ala ta'mi vahidin. Hani siz ey Musa demiştiniz. Biz bir çeşit yiyeceğiz, sabredemeyeceğiz. He? Dayanamayacağız. Bizim için efendim ala ta'mi vahidin. Bir çeşit yiyeceğiz, sabredemeyiz. Ne olsun? Fed'u lena rabbeke yuhricdene mimma tunbitul ard. Rabbine dua et de bize yerin bitirdiği şeylerden çıkarsın. Bak, gökten gelen bıldırcın eti var. He? Allah'tan gelen kudret elvası var. Biz diyorlar bu bıktık bundan yani. Artık bir yiyeceğiz, sabredemeyeceğiz biz. Allah'a dua et de yerden bize bir şeyler bitirsin. Ne istiyorsunuz mesela? Bak, min bakliha ve kıssaiha ve fumiha ve adesiha ve basaliha. Ne istiyorlar biliyor musun? Sebze istiyorlar, hıyar istiyorlar, sarımsak, mercimek, soğan. Onları yetiştirsin, çıkarsın bize. Nereden nereye görüyor musun? Bunun üzerine kal, Musa aleyhisselam dedi ki, اَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذ۪ي هُوَ اَدْنَى بِالَّذ۪ي هُوَ خَيْرٍ Siz dedi hayırlı olanı daha düşük şeyle mi değiştirmek istiyorsunuz? Ya ilahi bir sofra geliyor size. Her gün geliyor bu ya. Her gün yağıyor. Şimdi kalkıp söylediğiniz şeye bak. Hıyar istiyorsunuz öyle mi? Sarımsak istiyorsunuz öyle mi yani? İhbitu misran fe inne lekum ma saeltum. Şehre inin. Şehirde var onlar diyor. Yani gidin manavdan alın ya. Şehre gittiğiniz zaman zaten bu bitiyor. Velhasıl kelam. Ne oldu? Devam edelim ayete estağfirullah. Ve zuribet aleyhimu zilletu vel meskenetu ve ba'u bi gazabin minallah. Ne oldu bak sonra? Onlara yoksulluk ve zillet damgası vuruldu. Beni İsrail'e. Allah'ın gazabına uğradılar. Nankörlük yaparsan, göz göre göre Allah'ın ayetlerini, mucizelerini görüyorsun. Ondan sonra yine peygamberi zora sokuyorsun. Efendim şımarıklık yapıyorsun, şükretmiyorsun, kanaat etmiyorsun, nankörlük ediyorsun. Öyle yaparsan ne oluyor biliyor musun? Bak bela geliyor ve onlara zillet damgası vuruldu ve Allah'ın lanetine, gadabına uğradılar. Evet kıymetli kardeşlerim. Burada tabii yani buraya niye girdim? Kur'an sofrasından bahsedeceğiz ya. Evet yani bazı sofralardan Mevla Kur'an-ı Kerim'de bahsetmiş. Hep bu sofralar nedir? Mucize. Mucize olan sofralardır. Ve çünkü gökten gelen bir sofra var. Yani çalışmadan, etmeden yan geliyorsun, yatıyorsun, Allah gökten sana sofra indiriyor. Bu nedir? Bu mucize değil midir? Elbette mucizedir. O günkü sofralar mucizeler, o günün peygamberinin, o günkü ümmetlerine gelmiş olan belirli kimselerin gördüğü ve belirli kimseler tarafından istifade edilen sofralar. Şimdi tabii bir de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inen bir sofra var. O da nedir? O da Hazreti Kur'an'dır. Ve bu sofra nedir? Manevi sofradır. Daha önce bahsettiklerimiz neydi? Maddi sofralardı. Bedenin gıdası olan sofralardı ama o bedenin gıdası olan sofralar mucizevi bir şekilde gelince iman etmediğin zaman maneviyatını da mahvetti, perişan etti. Bak zillet damgası vuruldu. Şimdi bu mucize, bu sofra manevi bir sofradır. Kur'an sofrasıdır. Sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dönemindeki kimselere, sahabe-i kirama değil, kıyamete kadar gelecek olan bütün ümmetlerine, ümmetlerinin istifade edeceği bir sofradır bu sofra.
1: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
2: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
3: Şimdi reklamlar. Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
4: Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği resmen kuruldu. Yardım hesapları açıldı.
5: Şura Fıkıh Kurulumuz kurumsallaşma çalışmaları kapsamında önemli bir adım atmış, kurumumuzun resmi yapılarından biri olan Şura Fıkıh Kurulu İlim ve Araştırma Derneği kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Kurulumuz tüm çalışmalarını kendi resmi ve kurumsal yapıları bünyesinde yürütmekte olup, başka herhangi bir kurum veya kuruluşla resmi bir bağı bulunmamaktadır.
4: 3 tane tadilat yapılan yer var. Bir tanesi fetva merkezi, ikisi de medrese. Şu anda oranın da hocalara, talebelere uygun hale getirilmesi için tadilat icap ediyor. Şimdi ne lazım? Fıkıh destekleyeceğiz. Nerede fıkıh okutuluyorsa fıkıh ilimlerini, hocaefendileri destekleyeceğiz. İnşallah Rahman bu destekler için 0212 923 36 36 telefonuyla irtibat kurabilirsiniz. Hoca efendilere ulaşabilirsiniz.
6: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın. Birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınıza değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
7: Talebeler nasıl okuyacak bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
8: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Haydar, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Haydar eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
9: Reklamları dinlediniz.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
10: Mutlaka ağzınızı kontrol ettirin. Çünkü ağzınız Kur'an yollarıdır. Benim Fatiha'm doğru mu? Ben bir Fatiha okuyorum ama bu okuduğum Fatiha'da harfleri nasıl çıkarıyorum? Harfin yerine başka bir harf mi telaffuz ediyorum? Ondan sonra efendim, yani adam kul huvallah diyemiyor, kul fü Allah diyor değil mi? Fü diyor, kul fü diyor, kul fü. Milletin çoğu kul fü diyor. Nasıl olacak yani? Kul fü Allah diyen namazı olur mu? Fatiha'da bu kadar yanlış okumalar var. Bundan dolayı en azından gelirsin bir namaz vakti veya akşam yatsılarda gelirsin bakarsın ya hoca efendi ben buraya geleyim sen benim bir Fatiha'mı Zamm-ı Sure olarak en azından iki sure, Kevser suresi ile İhlas suresi en azından Ebi Ettehiyyatü bir Allahümme salli Allahümme mübarek okuyalım. Bir namazda sonunda Ettehiyyatü okuyalım, bir salli barik okuyalım veya kunut duası. Vitirde bir Allahümme inna nesta'inüke okuyoruz. Bu nesta'inüke nasıl okuyorum ben acaba? Nasıl okuyorum? Yani yanlış okuyorsan tehlikeli, kelimeler yanlış okuyorsa tehlikeli. En azından onu düzeltene kadar Fatiha okursun, Fatiha ile idare edersin. Anladık ama Fatiha'yı doğru okuyor musun acaba? Yani bu kardeşler burada hizmet etmek üzere geldiler. Talebe de okutuyorlar. Sizlere de faydalı olacaklar inşallah. Vakti olan neden? Yani namaz caiz olacak kadar şu sureleri 2-3 sure ya. Kunutla falan hepsini toplasan 6-7'yi geçmiyor salli barikle beraber. Yani şu namazı kılıyorum ya, bu namazda okuduklarımla bu namaz sahih olur raporunu, tasdikini almak lazım. Bir hoca efendilere dinletmek lazım. Ya illa buraya mı gelmek lazım? Yok. Sizin mahallenin camisindeki imam da bunu yapıyorsan olur. Oradaki bir müezzinle de oturuyorsa, dinliyorsa seni Allah için olur. Ama bunu mutlaka yapman lazım. Her gün 5 vakit namaz kılman farz. Kılıyorsun. Kıldığın namaz olmuyorsa bunu da kaza etmen lazım. Bunu da kaza etmen lazım. Kazayı da kaza etmen lazım. Devir lazım gelir abi. Bu kısır döngüye girdi bir. Bunun altından çıkamazsın. Siz nasıl yaşıyorsunuz ve nasıl uyuyabiliyorsunuz? Nasıl yiyebiliyorsunuz? Ben şoktayım. Ben kendimde böyle bir tehlike görmedim. Çünkü ben 5 yaşımdan, 7 yaşımdan, 5 yaşımdan namaz sureleri şunu bunu düzgün okuyordum ben. Hocalarımız vardı bizim. Siz ne haldesiniz? 5 vakit namaz farz ve kılıyorsunuz. Yani çoğunuz kılıyorsunuz. 5 vakit namaz farz. Ama bu namazı bir hoca efendinin denetiminde ben şöyle okuyorum diye dinlettiniz mi? Anamdan görme, Sıbyan Mektebi'nden kalma, dedem bana böyle öğretmişti. Din böyle olmaz. Din böyle olmaz. Belki senin anan, deden doğru öğretti sana. Ama bir tahsiye et, bir gözden geçir. Bu din meselesi ya. Dünya işinde bir müracaat yapacaksın, bir dilekçe vereceksin, bir kuruş para bir yere yatır, bilmem. 40 kere soruyorsun. Aman yanlış yere yatırmayalım. Para boşuna gider. Yok bilmem şuraya imza atayımmış, nereye atayım? Dünyaya bu kadar önem veriyorsun. Burada bir namazı kılıyorsun, Allah ya kabul ederse etsin, etmezse etmesin bana ne? Allah'a bu yapılır mı ya? Celle Celaluhu. Bu geceden tezi yok. Ama buradaki hoca efendiler, ama kendiniz, ama tabii şimdi cami imamı diyorsun, cami imamı da yanlış okuyan var. Diyanetten şey almış, imzadan ne onu, imtihanı kazanmış, cami imamı olmuş. Ben öyle cami imamların arkasına rastladım, namazı iade ettim. Namazı bozmadım da. Artık uyduk adama bir defa. Baktım arkadaş, Kur'an'dan mı okuyor, Tevrat'tan mı okuyor, İncil'den mi okuyor, İbranice mi okuyor, Süryanice mi okuyor ya? Benim hocam Kefevi Mustafa Kılıç, Hasan Efendi hocamızın abisiydi. Çok kurraydı, çok alimiydi. Mustafa Efendi hocamız, rahmetullahi aleyh, kabri nur olsun. İsmaila da kıldıran bazı hocaların arkasında namazı kıldıktan sonra iade ediyordu ya. Bu işler ince işler yani. Bazı misafir geliyor, şu oluyor, bu oluyor falan. Bu işler ince işler. Kardeş, dinimize değer verelim. Bu bizim ebedi ahiretimiz. Bu sonsuz saadetimiz. Cennet buna bağlı. Cehennemde helak oluruz. Öyle yok öyle bir iş. Sen namaz kılıyordun geç kolum karşıya sırattan. Bedava iş yok. Sen nasıl kılıyordun? Nasıl okuyordun? Abdesti nasıl alıyordun? Guslü nasıl alıyordun? Taharetini beceriyor muydun? İdrarını yapıyordun, sonra kalkıp gidiyordun, doğru muslu abdest alıyorsun. Ondan sonra bir damla iğnenin tepesi kadar efendim tenasül uzvundan bir idrar çıksa abdestin gidiyor. Sen bunda istibrası var, istincası var, taharetlenmesi var, biraz beklemesi var, öksürmesi var, yürümesi var. Olmadı, ben vaktim dar, otobüs kaçıyor bilmem ne, o zaman pamuk kullanma diye bir şeysi var. Ondan sonra sen namaz kılacaksın. Sen bu vaziyette imam var böyle. İstinca, istibra yapmadan tuvaletten çıkar çıkmaz abdest alıyor, doğru mihraba geçiyor. Adam da geliyor bize fetva soruyor. Hoca efendi, ne var? Bu bizim imamın arkasında kılınır mı diyor. Ben ne bileyim dedim senin imamın itikadını, amelini ya. Klişesi mi var bunun? Ne yapıyor dedim, sen bana onu söyle. Bir tanesi dedi ki, beni dedi şeriatçıyım diye mahkemeye vermiş dedi. Ulan o tam zındıkmış dedim, o onun arkasında hiç olmaz dedim. Öbürü geldi dedi ki, ya dedi hoca dedi, bu bizim imam dedi, tuvaletten çıkıyor dedi, çıkar çıkmaz abdest alıyor dedi ya. Ya dedim adam belki pamuk kullanıyor tuvalette, pamuk kullanıyorsa abdesti olur dedim. İdrarı tıkamış olur, gelmez dedim, kurtarır dedim yani falan. Sonra bunu inceleyen etti, sormuş ona da, pamuk mamuk kullanmıyormuş adam. Hemen oradan efendim tuvaletten çıktığı gibi abdest oluyormuş. E ne olacak? Tehlikeli dedim şimdi. Adamın bilmem neresinden bir şey çıktı mı çıkmadı mı, onun kontrolcüsü değilim. Kaybı da bilmem. Tehlikeli abi. Çünkü neden? Hemen bir 40 adım atmadan, bir hareket yapmadan, bir şey yapmadan pamuk da kullanmadığın takdirde senin şimdi burada abdestten sonra hareket yapacaksın. Namazda zaten rükû secde hareket var. O harekette bir şeyler çıkar. Ancak tuvaletten sonra vakit geçirirsin de bir vakit geçtikten sonra o çıkmaz, ondan sonra tamam, ama ilk aşamada hemen namaz, hemen abdest. Zaten namaza da yarım saat var. Kardeşim namaza yarım saat var ama sen abdesti hemen aldın. Sen abdesti hemen aldığın için abdestin peşine çıkınca abdestin olmuyor. Ondan sonra abdestsiz namaz kılıyorsun, kıldırıyorsun. Sorun burada. Yoksa sen bekledin 15-20 dakika oturdun sonra abdest aldın. O ondan kurtarır. O kurtarır, kesilir yani. Ama bunlar mesele değil mi? Şimdi bütün bunları göz ardı ederekten ben kıldım oldu. Nasıl kıldın oldu ya? E bu kabir evvelü mâsûlâ anussalâ. Mezarda ilk sorulacak namazdır. Ve istenzi minel bevl fe âmmeten zâbil kabri minû. İdrardan sakının. Üzerinize sıçratmayın. Yani o da ayrı bir şey. Donuna sıçradı, derine sıçradı. Onlar da ayrı bir necaset meselesinden. Hadi el ayası kadar kurtarıyor. Pek el ayası kadar da toplanmaz öyle damlamalarla. Ama bugün bir damla, yarın iki damla, ne olur donunu değiştirmeden el ayasını öyle geçer. O da oradan elbiseden, setre avretten kılınmayacak hale gelir. Bak şimdi. Kaç yerden mesele çıkıyor. Kabir azabının ekseriyeti idrardan dolayı olacak. Ama tabii şimdi bir de sen abdest alıp peşine idrar sızıntısı çıktığı zaman da bu ne kabir azabı ya? Bu cehennem azabı zaten otomatikman. Çünkü neden? Abdestin olmuyor. Bu demektir ki namazın olmuyor. Hele bir de imamsan, arkandan kıldırdığın bütün hepsinin mesuliyeti vebali sana geliyor. Ne yapacağız ya? Dinimizi ciddiye almamaktan oluyor bütün bunlar. Neden? Denetim yok. Teftiş yok. Her namazdan sonra melekler gelip de sen şunu eksik ettin, bunu gedik ettin diyen yok. Allah beni görüyor diyor, biliyor ama imanında şuur yok. Namazında huşu yok. Rabbime ne cevap vereceğim, hesap vereceğim. Birisi bir şey dese, sen ne biçim namaz kılıyorsun, kıldırıyorsun diyor bilmem ne. Utanıyor, mahcup oluyor. Ondan sonra dikkat ediyor. Ama düşünmüyor ki beni Allah'ım görüyor, ben bu ne vaziyette millete kıldırıyorum. Yok bir şey. Bunların hepsi İman zafiyeti, iman zafiyeti. Onun için mutlaka Ehl-i Sünnet ulemasının sohbetleri dinlenecek, kitapları okunacak, bidat ehlinden kaçınılacak, itikadı bozuk olanlar dinlenmeyecek, zehir almamak için önce iman, sonra amel-i salih. Amel-i salihin başı namaz. Namaz nerede kabul oluyor? Daha halada, abdesthanede başlıyor. Halada, abdesthanede başlıyor namaz. Namaz camide başlamıyor. Niye? Abdestsiz geldikten sonra namaza giremiyorsun ki. Senden önce iftitah tekbir, Allahu Ekber. Namaza girmedin ki. Kasten öyle yapsa kafir ol. Yani abdestsiz olduğunu bilerek namaza dursa onu kimse yapmaz herhalde. O zaman imanı da gider. secde yap, abdestsiz secde yapsa kafir olur. Ama tabii bu kendini abdestli zannediyor. Ama sen abdestli zannetmen, abdestli olman anlamına gelmiyor. Onun için mutlaka ilim meclisleri, mutlaka ehl-i sünnet ulemanın sohbet meclisleri ve kitapları ve eserleri. Bak kaç yaşına gelmişsiniz ortalamanız. Yaşa da bakmıyor. Herkes yarına kadar ölebiliyor, öbür gün ölebiliyor. Gençler daha fazla ölüyor bu aralar. O zaman benim bu geceden tezi yok. Yatağa kafam koymadan ilk işim acaba benim Fatiha'mla bir abdest kontrol, abdestine sağlıyorum. Ondan sonra benim Fatiha'mla İhlas suresiyle Kevser suresiyle namazım oluyor mu? Bunun için bugün sohbeti bitirdik. Konuya giremedik. Ama çok konular anlattık. Sizin için en lazım olan konuları anlattık. Kabre yarın gece girseniz, yarın girseniz size bu lazım. Bu anlattıklarım lazım idi. Bundan dolayı mutlaka Hoca Efendi, yani nereden geldik buraya? Bir imama, müezzine de kendinizi dinletirseniz, tasrih-i huruf yaparsanız olur dedim. Olur ama imamı da kim kontrol edecek? Yani bir adam bulacaksın, o garantili. Benim Mustafa Hocam gibi rahmetli misal yani. O imamı da ona dinleteceksin. Bu imamın kıraatı düzgün mü Hoca Efendi? O onay verirse sen de ondan birkaç sureyi tahsih yapacaksın. Ama sizin durumunuz ne? Ya hoca bizi yokuşa sürme ya. Millet zaten gavur olmuş. Ateist olmuş, deist olmuş. Ben namaz kılıyorum. Allah kabul etmez mi ya? Bana numaracılık yapma. Sahtekarlığın lüzumu yok. Allah sana iman ve amel-i salih farz ederken şartlarını da beyan etmiş. Allah kimsenin namazına, abdestine muhtaç değil. Sen Allah'a şunu diyemezsin. Ya Rabbi ben Bursa gibi yerde, İzmir gibi yerde milyonlarca bir namaz. Tabii nüfus kaç? Nüfusun çoğu bir namaz. Namaz kılan kaç kişi var? Şu Bursa'da, İzmir'de, İstanbul'da 5 vakit namazı vakti vaktine kılan kaç kişi var ya? Ortalama %6. İstatistikler bunu gösteriyor. %6. Bu ne demektir? 10 milyonsa bunun 9 milyonu, 9,5 milyonu kılmıyor. Sen de Allah'a kalkıp yarın ahirette, ya Rabbi ben Bursa'da yaşıyordum. Bursa zaten kopmuş gitmişti. Namaz kılan, abdest alan çok azalmıştı. Hele ki İzmir'deki hepten kurtarması lazım o zaman. Bu İzmir hepten bozulmuştu ya Rabbi bilmem ne. Bana ne anlatıyorsun ya? Ya Rabbi ben şimdi bir namaz kıldım. Eksik yedik, yanlış çok yapmış olabilirim. Sen kabul edersin değil mi ya Rabbi? Yani çünkü öbürleri hiç kılmadı ya. Yani Allah-u Teala sana hatır eder mi ya? Kulum sen cennete talipsin. Ebedi ahirette cennet vereceğim sana. Sana şunları şunları yap dedim. Zor bir şeyler de yüklemedim. 7 yaşında çocuğun yapacağı kadar kolay bir şey 5 vakit namaz. 7 yaşında emredin diyor hadis-i şerif. Peki sen unuttun da kuru bir yerin kaldı. Ayağının altında sakız yapışmış, halıya basmışsın falan. Yıkarken de eline denk gelmemiş, oranın içine su geçmemiş falan. Bunu affederim. Hata. Unuttun. Unutkanlık oldu. Mazeret. Namazı kıldım zannettin, kılmamışsın. Bir vakit namaz boşta çıktı. 80 sene cehennem azabı. Ama kıldım sandı. Ha tamam. Ya Rabbi uyuyakalmışım. Saati kurmuş muydun? Kurdum, her şeyi yaptım ya Rabbi. Saat şöyle olmuş, öbürünün pili bitmiş, öbürünün zili bitmiş. Oluyor böyle şeyler, başımıza da gelmedi değil. O cep telefonlarında mesela kuruyorsun şeyi. Birisi o alarm çalarken ararsa, benim başıma çok geldi bu ara. Şimdi uçak modunu alıyorum. Çünkü uçak modunda alarm çalıyor, arayan çalmıyor. Her şeye kafa yürüteceğiz. Teknolojiden yararlanıyorum. Ya niye uçak modunu alıyorum? Zaten sessize alıyorum, beni uyandırmasın. Zaten geceden uykusuzum, gündüz 1 saat uyku uyuyacağım. 40 kişiyle mi uğraşacağım? Uyanınca de bakar. Sessize alıyorum. Ama sorun ne? Kurmuşum 1 saat sonra ya. 1 saat sonra kurduğumda tam o anda alarm çalmaya başladı. Dıt etti. O arada sen aradı. Lüzumsuzun bize. Biri de arayabilir. Lüzumlunun biri de arayabilir. Ne yapıyor? Alarmı kesiyor. Bu sefer ne oluyor? Adam çaldırıyor, çaldırıyor, kapatıyor ama senin alarm da gitti. Bu sefer senin namaz da gitti. Böyle durumlarda olabiliyor. E şimdi dersin ya Rabbi, Mevla da bakar. E kulum sen alarmını kurmuşsun, öbürü anamış, bilmem ne. Ama şimdi öğrettim size, uçak modunu alın. Oradan da sıyıramazsınız. Her deliği tıkatacağız. Ondan sonra efendim, kıldım sanmışsın, uyumuşsun kalmışsın. Kalktım ya Rabbi, bir de kalktım saat 9 olmuş. E tamam, kitapçasını al. Sünnetini de kıl, farzını da kıl, kaza yapacaksın. Ha tamam, bunlarda pay var. Ama sen kasıtlı bilerek kılmadın. Veyahut kıldın da abdesti öğrenmeden, yalap şalap bir abdest al, abdesti bozanları bilmeden veyahut işte Fatiha'yı nasıl okunacağını öğrenmeden kıldın. E ya Rabbi, Bursa'da, İzmir'de kılan yoktu, bir ben vardım, 5-10 kişiydik biz yani. Bizi de cehenneme atmazsın herhalde diye yutturamazsın. Mevla da ne buyurur? Ya benim sana ihtiyacım yok. Sen namaz kıldın da benim kasamı mı doldurdun yani? Sen abdest alınca bana iyilik mi yaptın yani? Sen niye şartlarına riayet etmedin? Benim dinim senin dünyalık işlerinden daha mı hafifti, daha mı ucuzdu, daha mı değersizdi? Sen bütün dünya işlerini sağlam yaptın, işini dikkatle hareket ettin efendim. Ahirete geldi, rast geldi gitti, kıldım Allah kabul etsin. Kabul etmese de etmesin ya. Ya Allah mecbur kabul eder. Ne demek o ya? E çünkü kimse kılan yok, bir ben kılıyorum. Tabii kabul edecek ya. Bu zihniyetle cennete giremeyiz. Cehennemde kurtulamayız. İlk işimiz bu işi tahsil edeceğiz. İnşallahurrahman.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
9: İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül Efendi.
11: Yesevi Yolu başlıyor.
12: Hayder olarak Filistin ve Gazze için yıllar önce başlattığımız yardım seferberliğini kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün Gazze'de bir lokma yemek, bir yudum su veya bir battaniye çoğu zaman hayatta tutunma sebebi oluyor. Gazze'ye uzanan her yardım eli, mazlum bir Müslüman halkın belki de yegane umuduna dönüşüyor. Biz de Hayder olarak yıllar önce başlattığımız Filistin ve Gazze yardımlarını 7 Ekim 2023 saldırılarından sonra seferberlik derecesine yükselterek sürdürüyoruz. Desteklerinizle 28 Nisan 2025'te günlük 10 bin kişiye çıkardığımız sıcak yemek üretimini o günden beri tek bir gün bile ara vermeden kesintisiz olarak devam ettiriyoruz. Yesevi merhametiyle Gazze'de hazırladığımız her öğün bazen bir iftar, kimi zaman bir dua, genellikle ise abluka şartlarında bir hayatın ta kendisi oluyor. Siz destek verdikçe büyüyen bu iyiliğin bir öğünü 90 lirayla karşılanabiliyor. Elbette Hayder olarak Gazze'yi, Kudüs'ü ve tüm Filistin'i yalnızca savaş günlerinde hatırlamadık. 7 Ekim 2023'te şiddetlenen İsrail saldırılarından önce de Gazze'de ve Kudüs'te insani yardım faaliyetleri yürüttük. 2015 yılından itibaren peyderpey artırdığımız desteklerle hayatı ayakta tutan sessiz iyiliklere omuz verdik. Bu dönemlerde Kudüs'te yetim kalan çocukların elinden tutarak ailelerine düzenli nakdi destek ulaştırdık. kendi ayakları üzerinde durabilsinler diye Gazze'li annelere dikiş makineleri göndererek yeniden ayağa kalkma imkanı sağladık. Yine Gazze'de Yesevi kumanyalarıyla ihtiyaç sahiplerinin mutfaklarına destek olarak Ramazan aylarında her gün Yesevi sofraları kurarak iftar sevincini paylaştık. Kurban bayramlarını ise yalnızca bir ibadet değil, Gazze'nin de hissedeceği bir bayram sevincine dönüştürdük. 7 Ekim 2023'e gelindiğinde ise Gazze'de tüm şartlar ve ihtiyaçlar tamamıyla değişti. Saldırganlığın katliama, kontrolün ablukaya, savaşın da İsrail soykırımına dönüştüğü kapkara bir dönem başladı. Ancak her ne kadar bir kırılma noktası olsa da ne Filistin'in ne de Gazze'nin acısı 7 Ekim'de başlamadı. Bu tarih onlarca yıldır Siyonistlerin işgali altında olan Gazze için aslında zaten var olan bir yıkımın şiddetlendiği gün olarak kayıtlara geçiyordu. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hatta hastaneler, okullar ve daha niceleri. Uluslararası sistem bundan önceki katliamlarda olduğu gibi bu kıyıma da çoğu zaman sessiz kaldı.

0: Ancak Türkiye susmadı. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her fırsatta Gazze'nin sesini dünyaya duyurmaya ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya devam etti.
1: Bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur.
0: Elbette 7 Ekim 2023'ten sonra Haydar olarak bizim de Gazze'deki önceliğimiz değişti. Devletimizin duruşunu, milletimizin vicdanını kendimize rehber bildik ve yardımlarımızı temel gıda ekseninde büyüterek sürekliliği esas alan bir yaklaşımı benimsedik. Saldırıların hemen ardından Gazze'deki yerel partnerlerimizle irtibata geçerek en acil ve aslında en daimi ihtiyacın günlük sıcak yemek olduğunu belirledik. Çünkü Gazze'de mutfaklar susmuş, tencereler boş kalmıştı. İşte bu yüzden ilk adımı bir tencereyle attık. Ekim ve Kasım 2023'te Gazze'de toplam 2100 kişilik sıcak yemek dağıttık. O gün başlattığımız bu küçük yardım, bugün milyonlara ulaşan bir iyilik zincirinin de ilk halkası oluyordu.
2: Gece gündüz duamız Gazze üzerine olacak. Tabii sadece duayla kalmamak lazım. Tabii Haydar kendi çapında bazı partnerleriyle, oradaki eski derneklerle anlaşmalı bir şeyler yapıyor. İşte videolar paylaşıyorlar herhalde. Gazze'den de efendim 5000 kişilik, 10.000 kişilik yemek çıkarmaya çalışıyorlar. Yani ne yapsın?
0: 2024'e gelindiğinde Gazze'de kalıcı olmanın, sürekliliğin, istikrarlı bir yardımın ne kadar hayati olduğunu daha iyi anladık. Zira ne soykırım bitiyordu ne de ihtiyaçlar azalıyordu. 2024 yılının Mart ayında idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif döneminde ve sonrasındaki Nisan-Mayıs aylarında toplam 99 bin kişilik sıcak yemek üreterek Gazze'deki bu faaliyetimizi kalıcı hale getirdik. Gazze'deki rutin sıcak yemek yardımlarımızla Haziran 2024'te düzenli olarak günlük 3000 kişiye, Temmuz 2024'te ise günlük 5000 kişiye ulaşmaya başladık. 2025'e gelindiğinde ihtiyaç her geçen gün artıyor, Gazze'de kuşatma sürüyor ve bağışçılarımız destekleriyle bizlere devam edin diyordu. Biz de 28 Nisan 2025'ten itibaren Gazze'deki günlük sıcak yemek dağıtımımızı günlük 10 bin kişiye çıkardık. Destekleriniz sayesinde tek bir gün bile Gazze'yi yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Sadece 2025 yılı boyunca tam 201 milyon 725 bin lira tutarındaki yardımlarımızla 3 milyon 134 bin kez mazlumların sofrasına misafir olduk, aşına ortak olduk. Hiç aksatmadan milyonlarca kişiye bir lokma umut taşıdık. Sadece sıcak yemekle sınırlı kalmayan çalışmalarımız dahilinde insani yardım gemileri ve yerel işbirliklerimiz üzerinden Gazze'ye 2025 yılında 62.208 konserve gıda, 2.700 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı ulaştırdık. Zira soğuğa karşı bir battaniye, çamura karşı bir ayakkabı, açlığa karşı bir konservenin ne anlama geldiğini en iyi Gazze'de gördük. Bugün geriye dönüp baktığımızda 7 Ekim 2023'ten 31 Aralık 2025 tarihine kadar Gazze'de 4 milyon 143 bin 600 kişilik sıcak yemek, 9.064 Yesevi kumanyası, 115.312 parça gıda ve temel yaşam malzemesi, 5.300 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı dağıttık. 297 milyon 800 bin TL'yi aşan bir iyilik seferberliğiyle 7 Ekim 2023'ten sonra her türlü destekle mazlum ve mağdur Gazze'li Müslümanların yanında olduk. Elbette bu yardımlar Gazze'deki insani krizi bitirmeye yetmiyor. Ama şunu biliyoruz. Bir annenin çocuğuna verdiği tek lokma, bazen bir insanın hayatta kalmasına yetiyor. bir tas çorba, bir gecenin sabaha ulaşmasına vesile olabiliyor. Ve her yardım Gazze'nin direncine güç katıyor. Bugün Gazze'de bir kişilik sıcak yemek bedeli 90 TL, bir mazluma ulaştıracağınız bir öğün yemekle bir çocuğun tebessümüne, bir annenin umuduna, hasılı bir davanın direnişine destek olabilirsiniz. Haydar olarak bağışçılarımızın desteğiyle bu iyilik seferberliğini 2026 yılı boyunca da ara vermeden kararlılıkla büyütüyoruz. Haydar Gazze'de dün vardı, bugün var. İnşallah yarın da olacak. Kazanlar sizin desteğinizle umudu kaynatmaya devam edecek.
3: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Hayatın özü ve yaşamın kaynağı olan su, yeryüzündeki her canlının varlığını sürdürebilmesi için en temel ihtiyaçtır. Ancak dünyamızın yaklaşık %70'i sularla kaplı olmasına rağmen bu devasa suyun %97,5'u tuzlu, içilemeyen ve kullanılamayan sulardan oluşuyor. Geriye kalan %2,5'luk tatlı su kaynaklarının ise insanlık yalnızca onda birine erişebiliyor. Dolayısıyla bugün en az 800 milyon insan temiz, hijyenik ve güvenli su imkanından mahrum kalıyor. Yaklaşık 2 milyar insan da mecburiyetten sağlıksız ve kirli sularla hayata tutunmaya çalışıyor. Yani her 4 kişiden biri nitelikli bir içme suyuna ulaşamıyor. Bunlar sadece istatistik değil. Bu rakamların her biri, her gün susuz kalan çocuklar, her sabah su için yola düşen anneler, her yudumda hastalık riski taşıyan masum hayatlar demek. Kirli suyun yol açtığı kolera, tifo ve ishal gibi hastalıklar her gün yaklaşık 1000 çocuğu hayattan koparıyor. Her yıl 2 milyon insan da doğrudan kuraklık, hastalık veya suya ulaşamamaktan dolayı yaşamını kaybediyor. Temiz su imkanlarının kısıtlılığı, gündelik ihtiyaçların karşılanamamasından birçok ölümcül hastalığa kadar toplumsal sorunlara yol açıyor, sağlık ve devlet sistemlerini çalışmaz hale getiriyor. Bu durum, ekonomik geri kalmışlığın, asayişin sağlanamamasının, hatta devletler ve toplumlar arasındaki siyasi sorunların ve anlaşmazlıkların bile önünü açıyor, bölgesel gerilimleri tırmandırıyor. Ve bu tablo özellikle Afrika ve Asya'nın birçok bölgesinde hayatın sıradan bir gerçeği olarak göze çarpıyor. İnsanlar güvensiz şartlarda kilometrelerce yol yürüyerek insani bir zorunluluk olan bir yudum suya ulaşmak için mecburen her gün yeni bir mücadeleye başlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Tüm bu gerçeğin farkında olan Haydar olarak insani yardım faaliyetlerimize başladığımız 2015 yılından beri hijyenik, güvenli ve daimi su kaynaklarının çoğalması için titiz ve kararlı bir çalışma yürütüyoruz. Çünkü biliyoruz, su gelirse hayat gelir, su gelirse sağlık gelir, su gelirse umutlar yeniden yeşerir. Afrika'nın ve Asya'nın kurak topraklarında bölgenin ihtiyacına göre planladığımız su kuyularıyla her yıl yüz binlerce insanın hayatına dokunuyoruz. Nüfusu 2000'in altında olan kırsal alanlarda el pompalı su kuyuları açıyor, her yeni kuyuyla yüzlerce kardeşimize daha temiz ve güvenli su ulaştırıyoruz. Nüfus bakımından yoğun olan, suya erişimin zor olduğu yerleşim alanlarındaysa artezyen su kuyuları inşa ediyor, her seferinde binlerce kişinin daha kesintisiz temiz suya erişimine imkan sağlıyoruz. sondaj teknolojisi kullanarak 80 ila 150 metre derinliğe açtığımız artezyen su kuyuları, 4000 litre su depolama kapasitesi ve güneş paneli özelliği bulunan elektrikli aksamıyla yeraltı su kaynaklarına derinlemesine ulaşabiliyor. Bu kuyular en temiz ve sürekli olan su teminiyle kurak toprakların ihtiyacına kalıcı bir çözüm sunuyor. ...15 ila 25 metre derinliğe geleneksel yöntemlerle açtığımız el pompalı su kuyularıyla ise sürdürülebilir çözümleri ulaşımın zor olduğu noktalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Tulumbalı su kuyuları en hızlı ve en ekonomik temiz su çözümleri olarak kriz bölgelerinde yaygın kullanımıyla öne çıkıyor. Her kuyunun bakım ve onarımını bizzat takip ediyor, düzenli denetimlerini gerçekleştirerek kurak toprakların su ihtiyacına yıllarca tam kapasiteyle vesile oluyoruz. Artezyen veya el pompalı bir kuyunun tüm bedelini karşılayan bağışçılarımız o kuyuya istedikleri ismi verebiliyorlar. Ortalama 3 ila 6 ay içinde hizmete açtığımız su kuyularının tüm bedelini karşılayan bağışçılarımıza hususen videolu ve yazılı bilgilendirme sunuyor, kazmanın vurulduğu ilk günden suyun aktığı son ana kadar süreci birlikte yönetiyoruz. Hayder olarak su kuyusu bağış havuzuna gelen tüm bağışları yıl boyunca açtığımız kuyularda değerlendiriyor, isim, ülke ve kuyu tipi tercihini bölgenin ihtiyacına göre belirliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayarak silsile-i aliyemizin muhterem büyüklerinin isimlerini ve Müceddit Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretleri gibi İslam alimlerinin adlarını, yaptıklarını ve yaşadıklarını nakşettiğimiz bu kuyular vesilesiyle ümmet coğrafyasına manevi bir eser de kazandırıyoruz. Tarihimizde önemli yer tutan padişahlarımızın isimleri ve şehitlerimizin aziz hatıralarıyla milli şuurumuzu hatırlarken, derneğimizin şeref başkanı olan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin de teşvik ve takdirleriyle su kuyusu faaliyetlerimizi özenle sürdürüyoruz. Binlerce insanın hayatı boyunca içtiği her yudum su, aldığı her abdest, ürettiği her ürün, daimi bir duanın da vesilesi oluyor. İşte bu yüzden su kuyuları, sahibi bu dünyadan göçse bile sevabı kesilmeyen, yıllar boyu devam eden bir iyilik olarak sadaka-i cariye hükmüne geçiyor. Hayder olarak bugüne kadar ümmet coğrafyasındaki 18 farklı ülkede 91'i artezyen olmak üzere toplam 768 su kuyusunu hayata kazandırdık. Bu kuyular sayesinde kalıcı olarak temiz ve güvenli suya kavuşan en az 2 milyon 100 bin Müslüman hem içme suyuna hem de tarım ve hayvancılık faaliyetlerine katılarak yaşamını temin etme imkanına kavuştu. Hali hazırda inşası devam eden onlarca artezyen su kuyusunu da desteklerinizle tamamlıyor, on binlerce kardeşimizi daha temiz suyla buluşturmak için sürekli olarak çalışıyoruz. Bir el pompalı su kuyusu 2000 dolarla açılabiliyor. 10 bin dolarla açılan bir artezyen kuyuya ise her biri 1000 dolar olan 10 hisseyle ortak olunabiliyor. Dilerseniz tek başınıza, dilerseniz ailenizle, arkadaş grubunuzla ya da iş çevrenizle bir araya gelerek bu hayra sizler de katılabilirsiniz. Temiz suyun bir insanın en temel hakkı olduğuna inanan Hayder olarak ancak birlikte omuz omuza verirsek bu hakkı ümmet coğrafyasına taşıyabileceğimizi biliyoruz. Bu nedenle iyilik susarsa Afrika susar diyerek iyiliği kalıcı hale getirmek için dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği. 0212 923 1 923 ahmetyesevi.org.tr.
3: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Kim üç yetimi yetiştirir, nafakasını temin ederse, sanki ömrü boyunca geceleri namaz kılmış, gündüzleri oruç tutmuş ve sabahtan akşama Allah yolunda cihat etmiş gibi sevap alır. Ben ve o, cennette şu iki parmak gibi yan yana oluruz. Hadis-i Şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu müjdesi, bir yetimin elinden tutmanın ne denli büyük bir emanet olduğunu tüm insanlığa hatırlatıyor. Biz de Hayder olarak bu emaneti taşımak isteyen herkes için bir yetimin hayatına dokunmanın bugün de mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu yaklaşımı kendimize şiar edinerek Türkiye'de ve ümmet coğrafyasında yetimlerin umuduna vesile olan çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye'de doğal afetler, hastalıklar, yoksulluk ve kazalar nedeniyle yetim kalan çocuklar, eğitim, sağlık ve güvenlik gibi en temel haklardan mahrum kalabiliyor. Resulullah aleyhissalatü vesselamın emaneti olan bu masumların yalnız bırakılmaması için Hayder olarak düzenli, sürdürülebilir ve kapsayıcı yetim destek çalışmaları yürütüyoruz. Her geçen yıl daha fazla çocuğa, daha yüksek meblağda verilen yardımların miktarını ise ailedeki yetim sayısına göre belirliyoruz. Bir veya iki yetimi bulunan ailelere 2026 yılında aylık 3000 TL, 3 ve daha fazla yetimi bulunan ailelere ise aylık 4500 TL nakdi yardım ulaştırıyoruz. Daha önce yalnızca İstanbul, Bursa ve Ankara'da yürütülen yetim tespit çalışmalarını Mayıs 2024'ten itibaren Hayder Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin her yerindeki kırık gönüllere taşıyoruz. ahmetyesevi.org.tr adresi üzerinden online olarak alınan başvuruları titizlikle inceliyor ve uygun görülen ailelere en kısa sürede destek vermeye başlıyoruz. Tüm bu çalışmaları yetim desteklerinin sürekliliğini ve adaletli dağılımını esas alarak gerçekleştiriyoruz. Yurt dışındaki yetim faaliyetlerini ise ihtiyaca göre sınırlı ve hedef odaklı şekilde yürütüyoruz. 2022 yılına kadar Suriye'de yetim ailelerine nakdi destekler ulaştırmış, aynı yıl açılan Hoca Ahmet Yesevi Yetim Okulu'yla İdlib'deki yetim çalışmalarını yüzlerce öğrenci için kalıcı bir eğitim modeline dönüştürmüştük. 2025 itibariyle Suriye'de ikinci okulun da faaliyete geçmesiyle birlikte hali hazırda tüm eğitim masraflarını karşıladığımız 560 yetim öğrenciye hem akademik hem de mesleki eğitimlerle hayata hazırlanma imkanı sunuyoruz. 2023'ten önce Filistin'de de yetimlere nakdi yardımlar ulaştıran Hayder olarak 2023 yılından bu yana

0: güvenli bir yuva ve eğitim olanağı sağlıyoruz. Yetim ve öksüz odaklı çalışmaları bir defalık değil, hayata yayılan bir sorumluluk olarak ele alıyor, yetimlerin aldığı her eğitimi, yediği her lokmayı veya giydiği her kıyafeti sadaka-i cariye hükmünde etkisi devam eden kalıcı bir hayra dönüştürüyoruz. Çünkü bir yetimin hayatına uzanan her desteğin yalnızca bir çocuğun değil, bir toplumun geleceğini de ayağa kaldırdığına inanıyoruz. Siz de bu iyiliğin bir parçası olmak için bir yetimin yarınına el uzatarak bu emanetin taşınmasına ortak olabilirsiniz. Yapacağınız düzenli bağışlarla yurt içinde bir yetimin hayatına dokunabilir ya da imkanlarınız dahilinde gerçekleştireceğiniz dönemsel yardımlarla ümmetin emanetlerinin umuduna katkıda bulunabilirsiniz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak yetimlerin umudunu büyütmeye, emaneti hakkıyla taşımaya, dün olduğu gibi bugün de, yarın da kararlılıkla devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği.
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Bağışlarınıza doğru adresler bulmak için yola çıkan Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak insani yardım çalışmalarına başladığımız 2015 yılından beri yurt içinde birbirinden kıymetli çalışmalara imza atıyoruz. Hayder olarak yardım çalışmalarımızın en az %60'ını kendi ülkemizde, kendi insanımız için yürütüyoruz. Zira iyiliğin önce yakını, sonra da tüm ihtiyaç sahiplerini kuşatması gerektiğine inanıyoruz. Yurt içinde yaptığımız çalışmaların merkezine ise ev ziyaretlerini alıyoruz. 2015'te İstanbul'da başlayan bu merhamet kervanı, şimdilerde Bursa'ya, Ankara'ya, Denizli'ye ve Konya'ya kadar uzanıyor. Öyle ki sadece 2024 ve 2025 yıllarında toplam 2614 hanenin misafiri olduk, yüzlerce gönle dokunduk. Bugün ülkemizdeki 5 farklı temsilciliğimizle hafta içi her gün kapıları çalmaya devam ediyoruz. Peki ihtiyaç sahiplerini ev ziyaretleriyle kapı kapı dolaşarak belirleyen Hayder, yurt içinde hangi yardım faaliyetlerini gerçekleştiriyor? Bizim için ev ziyaretleriyle belirlenen ihtiyaçların başında temel gıda geliyor. Biliyoruz ki bir evde tencere kaynamıyorsa diğer bütün destekler eksik kalıyor. Bu sebeple yurt içi çalışmalarımızın omurgasını Yesevi kumanyaları, hediye alışveriş kartları ve temel gıda destekleri oluşturuyor. Elbette yurt içi yardımlarımız yalnızca Yesevi kumanyası ya da hediye alışveriş kartlarıyla sınırlı kalmıyor. İhtiyaç sahibi hanelere yönelik temel gıda desteğimizi Kurban Bayramı'nda ve yılın farklı dönemlerinde kurban emanetleriniz takip ediyor. Vacip, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı vekaleten kesiyor, etlerini gerçek ihtiyaç sahiplerine ikram ediyoruz. Düzenli temel gıda desteklerimizin yanı sıra zekat, fitre ve fidyelerinizle de yıl boyunca nice hayatın değişmesi için yeni kapılar aralıyoruz. Binlerce aileye zekat ve fitrelerinizi bizzat teslim ediyor, bağışlarınızın doğru adreslere ulaşmasına vesile oluyoruz. Temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra yönümüzü eğitime çeviriyoruz. Her yıl Eylül ayındaki tek seferlik kırtasiye destekleriyle binlerce öğrencinin çantasını dolduruyor, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza eksiklik hissetmeden tahsiline devam etme imkanı tanıyoruz. Eğitim-öğretim döneminde ise hafızlık, ihtisas, ilahiyat, imam hatip ve farklı bölümlerde okuyan yüzlerce ilim talebesine her ay Hayder Öğrenim Bursu veriyoruz. Hayder olarak faaliyetlerimizin önemli bir bölümünü de ülkemizdeki yetim ve öksüz evlatlarımıza ayırıyoruz. Hayder

0: Yeter yetime yeter şiarıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki yetim ve öksüz yavrularımıza düzenli nakdi ve aynî yardımlar ulaştırıyoruz. Yurt içi yardımlarımızın en müstesna başlıklarından biri de hiç şüphesiz ki Yesevi aşevleri. 2016'da mütevazı bir başlangıçla yola çıkan bu hizmet, 10 yılın sonunda bugün İstanbul ve Bursa'da günlük toplam 10 bin kişiye 3 çeşit taze ve sıcak yemek ulaştırıyor. İlim talebeleri ve ihtiyaç sahipleri hafta içi her gün düzenli olarak bu sofralardan istifade ediyor. Özel dini gün ve gecelerde ya da afet kriz zamanlarındaysa 2000 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle mobil Yesevi Aşevi devreye giriyor. İhtiyaç duyulan her noktaya ilk ulaşan, son ayrılan olma şiarıyla varan mobil Yesevi Aşevi hayrı hızla sahaya taşıyor. Haydar Yesevi Aşevleri 2016-2025 tarihleri arasında toplam 11.802.788 kişilik 3 çeşit sıcak yemek üretirken 1 milyonu aşkın çeşitli soğuk ve sıcak ikramlarıyla da vatandaşlarımızın her an yanında oldu. Üstelik şimdi günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek şehirdeki en büyük yerleşik aşevi olmaya hazırlanan Haydar Büyük Yesevi Aşevi, İstanbul Arnavutköy'de yükselmeye devam ediyor. Tamamlandığında sadece bugünün değil, yarının da ihtiyaçlarını güvence altına alacak olan bu eser, afet ve kriz anlarındaki rolüyle İstanbul'un sosyal destek haritasındaki önemli bir ihtiyacı da karşılıyor. Her bayramda bayramlıklarımızla ülkemizdeki binlerce çocuğun yüzünü güldürüyor, 2. Abdülhamit Han sünnet şölenlerimizle her yıl Ağustos ayında evlatlarımıza ve ailelerine unutulmaz hatıralar bırakıyoruz. Son 2 yılda yurt içinde 7900 bayramlık kıyafet dağıtırken 22'si Sudanlı 177 yavrumuzun özel dikim kıyafet, gezi ve operasyon sürecinden oluşan sünnet işlemlerini tamamıyla biz üstlendik. Yeni yuva kuran çiftlere karşılıksız düğün desteği sağlıyor, kış aylarında soba, yakacak ve battaniye yardımlarıyla haneleri ısıtıyoruz. Son 2 yılda toplam 134 haneye soba ve yakacak desteği sağladık. 5100 kışlık battaniye ile de soğuk kış günlerini ülkemizde sıcak bir iyilik seferberliğine dönüştürdük. Deprem gibi büyük afetlerde devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde sahaya iniyor, barınmadan gıdaya kadar geniş bir destek ağı kuruyoruz. 6 Şubat depremlerinde bölgeye ilk gün intikal ederken, kısa sürede Hatay'da köy köy, bölge bölge afetzede vatandaşlarımıza çadır, gıda, hijyen ve giyim esaslı temel yardımlar ulaştırmış, asrın felaketinin yaralarını hep birlikte sarmaya başlamıştık. Akabinde tüm iç tefrişatlarıyla birlikte 571 Evler Yaşam Mahallesi'ni aylar içinde inşa ederek yüzlerce depremzede vatandaşımıza korunaklı bir barınma imkanı sağladık. Mobil Yesevi Aşevimiz sayesinde aylarca Hatay Kırıkan'da her gün sıcak yemek ürettik. İstanbul'da yaşayan Doğu Türkistanlı mazlum aileleri yıl boyunca destekliyor, soydaşlarımızın eğitimden gıdaya kadar birçok ihtiyacını karşılıyoruz. Sonraki nesillere kalıcı bir miras bırakmak için Haydar Hatıra Ormanları'yla on binlerce fidan dikiyor, hayrınızı geleceğe taşıyoruz. 2019'da İstanbul Şile'de 10 bin, 2024'te Arnavutköy'de 20 bin fidanı toprakla buluşturarak yeşil vatanımızı güçlendirdik. Ülkemizdeki bütün bu faaliyetlerimizi düzenli, dönemsel ve acil yardım yaklaşımıyla sistemli bir şekilde yürütüyoruz. Bir yandan her ay yüzlerce yeni hanenin kapısını çalıyor, diğer taraftan düzenli desteğe ihtiyaç duyan evlere kesintisiz aylık yardımlarda bulunuyoruz. Yani Hayder olarak yurt içinde kapsamlı ve süreklilik arz eden bir merhamet ağı örüyoruz. Ve bu iyilik ağını desteklerinizle her geçen gün daha da genişletiyoruz. Hayder olarak yıllardır olduğu gibi bugün de yurt içinde mazlumun, muhtacın, talebenin ve yetimin yanında duruyoruz. İnşallah yarın da durmaya devam edeceğiz.
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: En hayırlı ameliniz, tanıdık tanımadık herkese yemek yedirmeniz ve selam vermenizdir. Resulullah aleyhissalatü vesselamın sahabeye verdiği işte bu cevap, asırlar boyunca bir medeniyetin vicdanını ayakta tuttu. Dolayısıyla bu topraklarda bir şehir kurulurken, ilk yükselen yapılardan biri imarethaneler oldu. Camiler, hanlar, kervansaraylar kadar hayatiydi bu mekanlar. Çünkü medeniyetimizde komşusu açken tok yatmak büyük bir eksiklik olarak kabul edilirdi. Ecdadımızın inşa ettiği imarethanelerde kazanlar yalnızca yemek için değil, kardeşlik için de kaynardı. Bu sofralarda ücret sorulmaz, karşılık beklenmez, kimse incitilmezdi. Yolcuya, yoksula, talebeye, garibe. Kim olduğuna bakılmadan insana uzatılan bir tas sıcak çorba, şefkatin de en sade ve en tesirli hali olurdu. İşte bu ölçü, ikramla merhameti buluşturan bu kadim anlayış, Hayder olarak bizim için de yegane usul ve istikamet oldu. Ve tarihler 23 Ekim 2016'yı gösterdiğinde Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşvik ve takdirleriyle ilk Yesevi-Aşevi iyilik yolculuğuna İstanbul'dan başladı. Henüz 2015 yılında insani yardım faaliyetlerine adım atan Hayder için bu başlangıç, Yesevi merhametinin Yesevi-Aşevi'ne dönüştüğü en anlamlı eşiklerden biriydi. O gün yalnızca 300 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle yola çıkıldı. Bugünse hala o ilk günkü niyetle daha fazla gönüle ulaşmanın gayreti sürüyor. Artan ihtiyaçlar karşısında Yesevi-Aşevi her yıl imkanlarını biraz daha zorlayarak büyüdü. Mevcut şartlar içinde İstanbul'daki üretim kapasitesi günlük 8.000 kişilik seviyeye ulaştı. Eylül 2024'ü gösterdiğinde iyilik kervanına bu kez Bursa Yesevi Aşevi de eklendi. Hayder Bursa Vakıf Külliyesi bünyesinde kurulan bu ikinci aşevi günlük 2.000 kişilik sıcak yemek üretimiyle kısa sürede Bursa'daki ilim talebelerinin ve ihtiyaç sahiplerinin umudu haline geldi. Bugün Yesevi Aşevleri İstanbul'da 8.000, Bursa'da 2.000 kişilik üretim kapasitesiyle hafta içi her gün 10.000 kişilik taze, bereketli ve helal sofraların kurulmasına vesile oluyor. Her sabah günün ilk ışıklarıyla Bismillah denilerek hazırlanan yemekler özel kaplarda paketleniyor, ardından eğitim kurumlarına ve ihtiyaç sahibi ailelere Yesevi aşevlerinin özel araçlarıyla tamamen ücretsiz şekilde ulaştırılıyor. Mesai mefhumu gözetmeyen tecrübeli personelleri, hijyen ve kalite standartlarına tam uyumlu işleyişiyle Yesevi aşevleri, yıllardır tek bir sağlık veya iş güvenliği problemi yaşamadan işleyen örnek bir yardım modeli olarak yoluna devam ediyor. Ve elbette bu sofraların kurulabilmesi, bu kazanların her gün kaynaması, iyiliğe omuz veren hayırseverlerin desteğiyle mümkün oluyor. sadece 2025 yılında 1.549.659 kişilik sıcak yemek üretimiyle sayısız gönüle umut olan bu kadim iyilik merkezleri, bugüne kadar dağıttığı 12 milyonu aşkın yemekle ülkemizin mutfağını aktif olarak büyütmeye devam ediyor. Mübarek gün ve gecelerde, özel programlarda ve afet anlarındaysa bu ikramlar hem artıyor hem de çeşitleniyor. 2025 yılı boyunca toplam 90.150 kişilik özel ikram çalışması yapan Yesevi Aş Evleri, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği 1 milyonu aşkın özel dağıtımıyla kadim imarethane geleneğini sokaklara, meydanlara ve gönüllere taşımayı sürdürüyor. Hiçbir Kur'an kursundan, hiçbir ihtiyaç sahibinden tek bir kuruş dahi talep edilmeden sürdürülen bu hayrın en büyük karşılığıysa tabii ki gönülden edilen dualar oluyor. Biliyoruz ki Yesevi Aş Evleri yalnızca yemek üretmiyor. Bazen bir ilim talebesine dersine aç girmeyeceğini hatırlatıyor, bazen de bir anneye bugün sofrasının kurulacağını müjdeliyor. Hali hazırda hafta içi her sabah 10.000 kişilik bir sofranın bereketi Yesevi Aş Evlerinde kaynasa da artık bir gerçek açıkça görülüyor. Bu bereket mevcut kazanlara sığmıyor. Özellikle İstanbul'da Kur'an kurslarından eğitim kurumlarına, ihtiyaç sahibi ailelerden kriz dönemlerinde destek bekleyen vatandaşlara kadar binlerce noktadan gelen sıcak yemek talepleri mevcut kapasitenin ötesine geçiyor. İşte tam bu noktada Yesevi Aş Evleri tarihinde yeni bir sayfa açılıyor. Hayder olarak İstanbul Arnavutköy'de 10.000 metrekare kapalı alana sahip büyük Yesevi Aş Evi'ni desteklerinizle inşa ediyoruz. 23 Ekim 2025'te Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşrifleriyle 2300 metrekarelik arsa üzerine ilk betonunu döktüğümüz bu hayır merkezi, günlük 30.000 kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek ve en büyük aşevi olarak yükseliyor. Bu büyük kompleksin içinde endüstriyel mutfaklar, modern paketleme alanları, gelişmiş sevkiyat hatları, soğuk hava ve kuru gıda depolarıyla günlük taze ekmek üretecek Yesevi fırını da yer alıyor. Afet ve acil durumlarda on binlerce kişiye aynı anda sıcak yemek ulaştırabilecek bu merkez, yalnızca bugünün değil, yarının olası krizlerine de hazırlık anlamı taşıyor. Hummalı bir çalışmayla inşaatı devam eden bu büyük hayır merkezinin her bir metrekaresine yapılan katkılarsa, sadaka-i cariye hükmünde kalıcı bir hayra dönüşüyor. Büyük Yesevi Aş Evi'ne bir metrekare için 10.000 TL ile ya da imkan dahilinde istenilen tutarla destek olunabiliyor. Aş Evi yazıp 7153'e gönderilen her kısa mesaj, 90 TL karşılığında bir öğün sıcak yemeğe dönüşerek binlerce kişiye ulaşıyor. Bu merhamet dün olduğu gibi bugün de, yarın da devam etsin diye. Yesevi merhametini sıcak bir yemekle buluşturuyor, binlerce sofranın yıllarca sürecek umuduna birlikte ortak oluyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
2: Yesevi yolu sona erdi.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: Biliyorsunuz Filistinli Müslümanlar, İsrail, Beni İsrail demek lazım. İsrail Yakup Aleyhisselam'ın ismidir. Beni İsrail'in, Siyonistlerin ateşi altında şehit oldular. Şu anda bütün dünyanın gavuru, bütün Siyonistler Müslümanları öldürmek için, çoluk çocuğunu öldürmek için, Gazze'yi işgal etmek için, zaten küçücük bir yer kaldı Müslümanlara. Açık hava hapishanesi, zindan. Ne ilaç gidiyor, ne gıda gidiyor, ne bir şey gidiyor. 2 milyon, 3 milyon insan efendim hisar altında, sınır altında, hapishanede. On binlerce Müslüman esir, tutsak Siyonizmin hapishanelerinde yıllardır eziyet çekiyorlar. Artık bıçak kemiğe dayanmış, kemiğin de içine girmiş. Müslümanların yapacak bir çareleri kalmamış. 50 küsur İslam halkı, Müslüman diyelim, İslam devleti pek dünyada kalmadı, 52-53 halkı Müslüman olan devletlerin çoğunun, hemen hemen tümüne yakınının başında Müslüman geçinen, adı efendim Muhammed olan veya adı işte efendim İslam isimlerinden biri olan kişilerin bulunduğu, fakat dünya menfaatlerinden, hırslarından, ihtiraslarından, riyaset sevgilerinden ve paralarının çokluğundan dolayı elimizden malımız, mülkümüz alınır, dünya bankalarındaki milyar dolarlarımıza el konulur diye korktuklarından dolayı çoğu mason olmuş, farmason olmuş, lobilere kayıt olmuş, localara çalışıyor. Bu yüzden Filistin'deki birkaç milyon kalmış Müslüman erkek kadın Siyonizmin insafına bırakılmış. Bu da demektir ki onların zulmüne teslim edilmiş. Biz de buralarda yiyoruz, içiyoruz, diyoruz, gülüyoruz, evleniyoruz, doğuyoruz, doğuruyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Ama orada Müslümanlar zaten yıllardır hapishanelerde, zindanlarda çürüyen Ehl-i Sünnet Filistinli Müslümanlar, bir de üstüne devamlı yenileri ekleniyor. Her an kafalarına bomba yağıyor. Her an evleri, ocakları işgal ediliyor. Artık ne yapabilirler? Allah'tan başka sığınacakları bir kuvvet yok. Müslümanlardan hemen hemen ümidi kesmişler. Müslümanların üzerine ölü toprağa serpilmiş. Müslümanlar uyutulmuş, uyuşturulmuş. Müslümanlar dertleriyle, birbirinin derdiyle dertlenmez hale gelmiş. Dolayısıyla men asbaha ve lem yehtemme bi umuril muslimin fe lesa minhum. Sabaha çıktığında, şimdi bu gecenin sabahı, Allah afiyetle, sıhhatle kavuştursun, amin. Bu gecenin sabahına çıktığımızda eğer bir insan Müslümanların derdiyle dertlenmediyse ve sabaha kalktığında nerede kahvaltı yapacağım, nerede daha güzel ekmek var, nerede daha güzel tereyağı var derdine düşüp de Filistin'deki Müslümanlar kafalarına bomba yağan, efendim Gazze'deki Müslümanlar, dünyanın her neresinde varsa zulme uğramış Müslümanları düşünmez bir halde sabaha çıktıysa, o kişi Müslümanlardan olamaz. Olamaz. Şimdi 2 milyara yakın Müslüman var. 2 milyara yakın. Siyonistleri tükürükleriyle boğarlar. Yapsalar 5-10 milyon Siyonisi nefessiz bırakırlar. Ama Müslümanlar dağınık vaziyette, birbirleriyle uğraşır vaziyette, dünya şehvetlerine, zinetlerine takılmış vaziyette, Müslümanın Müslüman umurunda değil, Müslümanların çoğunun derdi din değil, İslam değil, şeriat değil, Kur'an değil. Baş olayım, reis olayım, öne geçeyim, yuh olsun bunların hamervahına demek icap eder. Nerede birlik? Nerede içtima? El küfrü milletü vahide, küfür tek millet olmuş. Birleşmiş bir 2 milyon garibanın, silahsız Müslümanın üstüne çullanmak üzere karar almış. Bütün dünya Müslümanları, neredeler bunlar? Yazıklar olsun. Biz bu ahlarla zor yaşarız. Biz de vatanımızda, memleketimizde güven bulamayız. Hiçbir İslam alemi de güven bulamaz. O Müslümanlara yardım etmedikten sonra. Bütün Müslüman milletler, devletler akıllarını başlarına devşirsinler. Çok büyük bir savaş başlamıştır. El cihadu mazın ilâmül kıyamet. Zaten bu cihat kıyamet gününe kadar devam edecektir. Devam edecektir. Ve nihayet Mescid-i Aksa hür kalacaktır. Mescid-i Aksa Hazreti Mehdi'nin camisidir. Orada Hazreti Mehdi ve orduları cemaatle namaz kılacaktır. Ve Mescid-i Aksa'nın Hazreti Mehdi'nin gelmesinden evvel hadis-i şerifte Süfyani'nin Mescid-i Aksa'da olacağı beyan ediliyor. Bu demektir ki Hazreti Mehdi'den seneler evvel de yine Mescid-i Aksa Siyonistlerden, Yahudilerden kurtulacaktır. Yani Hazreti Mehdi'nin imam olmasına kadar Mescid-i Aksa Yahudinin elinde kalacaktır. Tezi yanlıştır ve hadisi şeriflere muhaliftir. İnşallah çok yakında Mescid-i Aksa tahrir edilecektir ve özgürlüğüne kavuşacaktır. Size bize nasip olmasa da Allah'ın dostları Müslüman kullarına nasip olacaktır. Allah bize de görmeyi nasip eylesin. Şimdi biz dua ediyoruz. Salavat-ı şerifeler eşliğinde buyurun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin. Allahümme bi hakkı seyyidina Muhammedin ve cahil seyyidina Muhammedin ve ali seyyidina Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ya Rab, elhamdülillah Rabbil alemin. Sana hamdü senalar olsun. Habibine sonsuz salat selamlar olsun. Senin vaadin haktır. İnne vaadallahi hak buyurdun. Sen buyurdun ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ Şüphesiz Allah vaadine külfetmez, sözünden caymaz. Sen yemin ettin, an olsun buyurdun ki kıyamet gününe kadar bunların başına en büyük işkencecileri göndereceğim. Biz de buna iman ettik. Senin acelen yok. Sana zaman geçmez. Sen sabur ismi şerifiyle müsemmasın. Ama Müslümanların sabırları kalmadı ya Rabbi. Tahammülleri kalmadı ya Rabbi. Filistin yangın içinde ya Rabbi. Gazze yanıyor ya Rabbi. Milyonlarca Müslüman, Habibinin Muhammed Mustafa'nın ümmetleri aç ilan, bi'ilan, susuz, perişan. Şimdi bütün dünya bombaları hazırladı başlarına yağdırmak üzere. Kurban olduğum sana Allah'ım. Biz sana inandık, tasdik ettik. Vaadin haktır. El 40-50 senedir, 60 senedir bunlara bir devlet yüzü gösterdin. Yine ifsad ettiler, yine zulmettiler, hiç insaf etmediler. Bütün Müslümanları katlettiler, kahrettiler. Sen de bunları kahreyle ya Rabbi, mahveyle ya Rabbi, perişan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi umduklarını buldurma ya Rabbi, korktuklarından kurtarma ya Rabbi, silahlarını çalıştırma ya Rabbi, füzelerini çalıştırma ya Rabbi, mermilerini isabet ettirme ya Rabbi, birbirlerine düşür kahreyle ya Rabbi, mahveyle ya Rabbi. Amerika'nın da gücünü iptal eyle ya Rabbi. Bütün dünyanın küffarının güçleri senin elinde, iptal eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bunların üzerine en büyük zalimleri Kahhar ismi şerifin hürmetine musallat eyle ya Rabbi. Cebbar ismi şerifin hürmetine musallat eyle ya Rabbi. Müntakim ismi şerifin hürmetine Müslümanların kanlarının, canlarının, ırzlarının intikamlarını ahzeyle ya Rabbi. Muktedir bir aziz ve muktedir ehzinle bunları ehzeyle ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle Müslümanlara yardım eyle ya Rabbi. Metanetler, sabırlar ihsan eyle ya Rabbi. İslam ülkelerine birlik beraberlik nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen Müslümanları, Arapları uyandır ya Rabbi. Şuurlar ihsan eyle ya Rabbi. Bu milletimizi de uyandır ya Rabbi. İslam derdiyle dertlendir ya Rabbi. Müslümanlara yardım şuuruyla şuurlendir, bilinçlendir ya Rabbi. Teheccüdlere kaldır bizi ya Rabbi. Elimizden bir şey gelmiyor. Şimdi sınırlar açılsa, Müslüman Filistin'e yardım için çağrı yapılsa, ben inanıyorum ki Türkiye'den milyonlar gider. Vallahi gider bu millet. Bu millette cevher var. Ama elimizde bir şey yok. Buradan haberlerde bomba yağmasını mı seyredeceğiz? Ne yapacağız? Dualara devam edelim. Sadakalar verelim. Hayırlar yapalım. Teheccüdlere kalkalım. Allah'a yalvaralım. Ama boş durmayalım. Haberleri de takip edelim. Bütün Müslümanlar faaliyetler, seferberlikler yapsınlar. Bu Müslümanlara ne şekil, nasıl bir yardım eli ulaşılabilir? Efendim bunların takibinde olalım, derdinde olalım. Ya Rabbi dertlerimize dermanlar halk eyle. Bu Müslümanlardan hayır haberler almamızı nasip eyle. Bir an evvel Ya Rabbi Siyonist'in gücünü kır, devletini yık, şevketini kesreyle. Ve bir an evvel onların dünyanın en korkak milleti olduğunu, onlar kadar yaşamak isteyen bir millet bulunmadığını, ölümden en çok korkan onların olduğunu Kur'an-ı Kerim'de beyan ettin. Kalplerine korkular ilka eyle ya Rabbi. Onları Müslümanlardan korkut ya Rabbi. Bizim birimizi bin eyle ya Rabbi. Onların binini sıfır eyle ya Rabbi. Zelil eyle ya Rabbi. Hafir eyle ya Rabbi. وَضُرِبَتْ عَلَيْمُ ذِلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ Beni İsrail milletine, Siyonist Yahudi ümmetine, milletine yaşadıkları müddetçe zillet, alçaklık, horluk, hakirlik, dışlanmışlık, meskenet, korkaklık, firarlık, mühür gibi vuruldu benim tarafımdan. Al artık o mühürü kimse açamaz. Onlar Allah'ın gazabına uğradılar. Bunlar hep senin ayetlerin. Kurban olduğum. Tabii ki 7000 senelik dünya müddeti içinde 50-60 senelik devlet gibi görünen, köpük gibi üste çıkan bu efendim Tel Aviv hükümeti, bunlar seni aciz bırakamaz, seni korkutamaz, senin vaadini bozduramaz, senin hükmünden caydıramaz. Biz buna iman ettik, biliyoruz. Ama sana göre hiçbir şey değiller. Velakin Müslümanlardan şehit almak istiyorsun. وَاتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ buyurdun. Buna da iman ettik. Eceli gelenleri bari boşu boşuna ölmesinler. Şehit olsunlar da yüksek derece alsınlar murad ediyorsun. Bunu da biliyoruz. Kurban olduğum Filistin'de Siyonistlerin eliyle katledilen şehitlerimizin şehadetlerini mübarek eyle, makamlarını âli eyle, derecelerini yüce eyle, seyyatlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle ve ya Rabbel alemin bir an evvel kalanlara yardım eyle, yardım eyle, feth-i mübin nasip eyle, nasran azize asrına mazhar eyle, rahmeten lil alemine bahşeyle, onun hürmetine kurban olduğum sana Allah'ım, alemlere rahmet olarak gönderdin. Onun ümmetine yardım etmesin nasip eyle, şefaat etmesin nasip eyle, ruhaniyetinin yetişmesi nasip eyle, Bedir ehlini irsal eyle, Hudeybiye ehlini irsal eyle. Ya Rabbi bütün sahabe-i kiramın ve şühedanın ervahıyla Filistin'e, Gazze'ye yardım eyle. Kurban olduğum ya Rabbel alemin ve ya hayrun nasirin ve ya hayrul fatihin. Biz de buradan kelime-i tevhid gönderelim. Kelime-i tevhidi 3 kere tekrar edeceğiz. Kelime-i tevhidin kuvvetiyle, nuruyla, bereketleriyle, onun kelime-i tevhidi yüzlerce, binlerce radyodan kadar dinleyenler var şimdi. Ben bilmiyorum ki kaç kişiler. Burada birkaç bin kişi olabilir. Ama dünyanın her yerinden dinleyenler var. Hepimiz ihlas ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e rabıta üzere, Ravza-i Mutahhara'yı göz önüne getirerek Allah Resulü'nün yardımının irsali için sallallahu teala aleyhi ve sellem ümmetine şahit olarak, ümmetine şahit, şahit o ayeti okudu hoca efendiler. Tanık demek, o şahidimizdir. Burada da bizim şahidimizdir. Allah onu bize şahit olarak gönderdi. Onun ruhaniyetinin, Hazreti Sıddık'ın ve bütün sahabe-i kiram, Bedir ehlinin, şühedanın hepsinin ervahinin de irsali için biz de kelime-i tevhidlerin manevi kuvvetlerini ve ruhaniyetlerini Gazze'ye göndermek üzere 3 kere kuvvetli bir şekilde efendim herkes bir anda okuyalım. Buyurun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله الله الله الله جل شأنك وجل يا رب العالمين bu tevhidlerimizi kabul eyle. Fazl-ı Kerem'inle bu tevhidlerden hasıl olan cümle kuvve-i maneviyeleri, cümle medede inayetleri, cümle lütfu keremleri ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin Filistin Gazze'deki Müslümanlara takviye olmak üzere irsal eyle. Ve bu kelime-i tevhidden hasıl olan cümle kuvve-i manevileri, kuvve-i maneviyeleri ve gazab-ı ilahileri ve cebri ilahileri ve mekri ilahileri ve ahzi ilahileri Siyonist Yahudilerin üzerine şu saatte irsal eyle. Başlarını beladan kaldırma ya Rabbi. Dertlerine düşür ya Rabbi. Kendileriyle meşgul eyle ya Rabbi. Müslümanlardan ellerini çektir ya Rabbel alemin. Amin amin amin. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme teslimen kesira. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül Efendi.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını
4: Ecir
3: sunar.
4: Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
3: Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzü billahi s-semi'ul alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzü bike minemezatüşşeyatîn ve euzü bike rabben yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzü bi rabbin nas, melikun nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas. Ellezî vesvisu fî sudûrin nas minel cinneti ven nas. Sadakallahu l-Azim, Allah'a menfa'ina bil-Kur'an-ül-Azim. Mübarek lana fiyem, elhamdülillahi rabbil alemin, estağfirullah al-hayyel qayyum. Hassantukum bil-hayyel qayyum, illezi la mute beda. Ve defa'atu anni ve ankum s-suhu ve bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-Ali'l-Azim. Rabbimiz bu mübarek cuma gecesinde ne faziletler varsa, ne eftaliyetler varsa, ne bereketler, ne rahmetler varsa, birçok hadis-i şerif cuma gecesinin, cuma gününün önemini anlatıyor. Ciltler dolusu kitap yazılabilir cuma gecesi ve gününün faziletleri ve hükümleri hakkında. Onun için bu mübarek gecelerde Allah bizi Celle Celaluhu ilim meclisinde, zikir meclisinde cemaatle namazdan mahrum etmesin.
6: Amin.
5: Bu nimetimiz zahiri nimetlerden daha büyük. Batıni nimetlerin en büyüklerindendir. Onun için insanın dünyalık nesi eksik olsa yeri dolar, telafi olur ama bu manevi nimetlerden, zikirden, ibadetten gaflet olursa ve bu cemaatlerden geri kalmak, mahrumiyet hasıl olursa işte o zaman eyvah demek lazım. Onun için Rabbimiz elden ayaktan düşürmeden sıhhat-ı afiyetimizi daim eyleyerek bu cemaatlere iştiraki daim müyesser eylesin.
6: Amin.
5: Son haftamıza kadar, vefatımıza kadar ayağımızla yürüyerek cemaate gitmeyi, zikir meclisine katılmayı nasip eylesin.
6: Amin.
5: Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellim. Onun için kazalar, belalar, musibetler görüyorsunuz. Milletin başına neler geliyor, ne haberler, ne haberler. Yani haberlere bakılacak hal yok. İnsan çok üzülüyor tabii. Müslümanların başına gelenler vesaire, kemik kazalarında ölenler, feryat edenler, bağıranlar, çağıranlar, sıkışanlar, yani ölümünde Allah Teala hayatından hayırlısını, ölümünde hayırlısını nasip eylesin.
6: Amin.
5: Rabbimiz Tebareke ve Teala abdestle, namazla, ibadet ve zikirle yaşayıp ölmeyi nasip eylesin.
6: Amin.
5: Amin. çoluk çocuğumuzdan uzak gurbet illerde, seferlerde, yolculuklarda boğularak, yanarak, sele kapılarak vesaire afat, semavi afat, radiyede ölmekten muhafaza eylesin.
6: Amin.
5: Yani bu tabii Kıbrıs'taki gemi şeyi, sonra burada Marmara'daki olay, bütün bunlar bize neler gösteriyor. İşte afiyet, afiyet, afiyet. Allah'tan ne istemek lazım? Afiyet. En büyük dua dünya ve ahiret hususunda istenecek afiyet. Afiyet aynla beraber ne demek? Belasızlık. Bela gelmemesi için. Devam sabah akşam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hep afiyet istiyor. Bundan dolayı Ayşe validemiz radıyallahu anh'a Kadir gecesine ulaştığımı bilsem, bu gece Kadir gecesidir. Hani onda kesin konuşulmuyor ya. Bilsem ki bu gece Kadir gecesidir. Allah'tan afiyetten başka bir şey istemem diyor. Elev edraktü leyletel kadri ma seeltullah fiha illel afiye. Çünkü bela zor. Efendi Hazretlerimiz öyle buyururdu. Biz zayıf verme. Hulikel insanu zayıfa. İnsan zayıf verer olmuştur. Sinek sokmasına dayanamıyor. Onun için ağır musibetleri, felaketlere kaldıracak gücümüz yoktur. Musibet bela gelirse de Allah muhafaza, kazaya kadere itiraz tehlikesi de doğar. Ondan sonra Allah bana bu niye yaptı diye düşünmeler gelir, vesveseler gelir. O yani afiyet istemekten başka çaremiz yok. Eğer afiyet istersek Allah'ımız bizi afiyetle yaşatır. Bela görmemek lazım. Musibet biz bela musibet çekecek güçte kuvvette adam değiliz. Evliyaullah dayanıyorlardı. Ondan sonra hatta zevk alıyorlardı. Sabrı da geçiyorlardı. Rızayı da geçiyorlardı. Lezzet alma, beladan lezzet alıyordu adamlar ya. Ama biz o makamlarda değiliz. Bizim abdestimiz tutmaz. En ufak bir sıkıntıda bu niye böyle oldu, bu niye şöyle oldu? Zaten o itiraz, kadere itiraz, Allah'a teslimiyetsizlik, zaten o gelen beladan daha büyük bir bela. Çünkü gelen bela maddi. Ama Allah'a itiraz manevi. Dinine zarar, imanına zedeler. İmansız ölmeye kadar sebebiyet verir. Onun için yani İmam Şahrani'nin olacak bir duası var. Ben de o dua, tabi Arapça ezberleyemedim, şey demedim de. Çok az okudum yani ama çok beğendim onu. Telefonuma benim dualar şeylerim var. WhatsApp'ta siteler yapmışım kendime. Sabah duaları, muhafaza duaları, cuma duaları, böyle kendime site yapmışım. Kendime özel Arapçalar tabii mesela. Orada o duayı da koydum da acayip bir şey yani. Öyle diyor yani. Ya Rabbi diyor, yani sen bana bela hastalık vereceksen yani niye vereceksin? Ya günahlarıma kefaret olsun diye vereceksin ya da derecelerin artsın diye vereceksin. Ama sen buna muhtaç değilsin diyor. Sen fazl-ı kereminle hem günahlarımı hastalıksız belasız şekilde de sildirecek amellere bana nasip edebilirsin. Hem de derecelerimi yükseltecek faziletli amellerde otururum rahat rahat zikir yaparım, ifade yaparım. Yani sen benim diyor kefaretimi belalarla, hastalıklarla yapma diyor. Ben diyor bu hastalığa, belaya dayanamam. Onun için çok sen buna muhtaç değilsin. Yani Mevla'ya da yalvarmasını bilmek lazım. Evliyaullah'ın bir dua adabı var. Bir dua üslupleri var. O Ebu'l-Hasen-i Şazeli Hazretleri'nin bu sabah onun bazı ediyesine dualarına bakmıştım. Aklın durur. Nasıl ilham geliyor? Yani bakarsan tabii ayetten hadisten çıkarılmış şeylerdir ama ayette hadiste o şekil bulamazsın. Ama Evliyaullah'ın ilhamı haktır yani. İşte görmüyor musun? Hizbul Bahar ilham. Korunmuş sır ilham. Hepsini Resulullah'tan aldık diyor Ahmet Rufa Hazretleri, Şazel Hazretleri. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bakın onlara ne güzel ilhamlar gelmiş, ne dualar. Yani biz tabii bizim de yeni bir şey aklımıza, dilimize gelir, şerata uygun bir şeyse o da nasip olursa onda da fayda var. Yani yaparız. Bize de bazı geliyor dilimize bir dualar, ilham oluyor yani aklımıza, kalbimize ama Evliyaullah'ın ilhamatı onların Mevla'ya nazlanmaları, işte ne bileyim yalvarma edepleri, Mevla da seviyor. Kulların yalvarmasını, yakarmasını, sızlanmasını seviyor Mevla. Kulunun yani duasını seviyor, inlemesini seviyor. Ya onun için ne buyuruyor? Allah Teala bir kulunu sevdiği zaman onun duasını hemen kabul etmez diyor. Mesela biz de tersini düşünüyoruz. Çünkü Cebrail Aleyhisselam ne buyuruyor? Ya Cibril, ehhir hadete abdi. Bu kulumun isteğini hemen verme, biraz sonra ver. Diyor mesela. Niye fe'in yuhibbu ve hubbu savte. İstiyorum, seviyorum ki o bana dua yapsın, sesini seviyorum diyor. Onun sesini, kokumasını seviyorum diyor Allah. Celle Celaluhu. O diyor, benim dostum diyor. Allah. Öbürü münafık, zındık, sapık bir şey istiyor. Ya Cibril, accil acedem, şunun istediğini hemen ver diyor. Ben bunu sevmiyorum, sesini de duymak istemiyorum. Sevmiyorum diyor. Hemen ver diyor, duayı kessin diyor. Çünkü bu zaten diyor, işini gördü mü diyor, daha Allah demez diyor. Ama benim dostum diyor, sıkıntıda da Allah der, nimette de Allah der diyor. Onun için böyle Efendimiz Hazretleri çok okurdu bu hadi. فَلَوْ لَا اِذْجَاءً بَاسُنَا تَضَرَّعُوا. Yani eksik okumayayım da şimdi وَلَاكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ diye devam ediyor. Bizim çetin azabımız, belalarımız, musibetlerimiz, hastalıklarımız, fakirliklerimiz işte gönderiyoruz kullarımıza. O bela geldiği zaman niçin bana yalvarmıyorlar diyor. Bak şimdi ne istediği anlaşılıyor. Yalvarmamızı istiyor. Yalvarsınlar, yakarsınlar, dua etsinler Mevla. Kulunun duasını seviyor. Onun için innallahu yuhibbul mulhine fi dua. Duada da bir kere iki kere edeni değil. Israrla en az üç kere tekrar tekrar tekrar aynı şeyi isteyeni çok seviyor. İnsan olsa çok isteyenden kızar. Tamam yeter ya kardeşim, kaç kere diyeceksin. Mevla da ne kadar istersen o kadar seviniyor. Ama bak Mevla kafirle müşriklere ne diyor? Azabımız geliyor ama bize yalvarmıyorlar diyor. Niye? Kalpleri katılaştı diyor. Şimdi bu milletin çoğunda mesela başına bela geldiği zaman kelime-i şehadet okuyan, besmele okuyan, Allah Allah diyen, hasbunallahu ve ni'mel vekil, la havle ve la kuvvete illa billah diye zikir yapan kaç kişi çıkar? Çünkü neden? Kalpler katılaşmış, zikir yapmıyor. Zikir normal zamanda yapmıyor. Onun için zor zamanda da ağzına da gelmiyor, aklına da gelmiyor. Ama biz öyle miyiz? En ufak bir şey olsa hemen başlıyoruz. Kelime-i şehadet, kelime-i tevhid, hemen Allah, zikir. Onun için Mevla bizim yalvarmamızı istiyor. Ama onlar yalvarmadılar buyuruyor. فَمَسَّكَانُوا لِرَبِّهِمْ yalvarıp yakarmadılar. Efendim sızlanmadılar. Dua etmediler. Bunları iyi düşünmek lazım. Tabii burada en büyük sır rahat zamanda duayı çok yapmak. Rahat zamanda dua çok yapanı zor zamanda imdat yetişir. Te'arraf ilallâhi firrahâ ya'rif gefişitte. Femestekânû li rabbim ve mâ yetedarraundur herhalde. Vela değil de. Ve mâ yetedarraunû. Femestekânû li rabbim ve mâ yetedarraun. Sızlanmıyorlar. Mevla kendine acındıracaksın Mevla'ya. Ben zelilim diyeceksin, ben hakirim diyeceksin, ben fakirim diyeceksin. Koca Musa aleyhisselam diyor, Rabbin ilim azelte ile yemin hayrim fakir. İndireceğin ne hayır varsa ben muhtacım, fakirim diyor Koca Musa aleyhisselam. Peygamberler öyle diyor. Peygamber paşa dökmez Allah'a yahu. Bir anda belanı verir. Bir pıhtılık işimiz var. Telden tutuyoruz yani. Bir pıhtı atıyor en sağlamadan bir pıhtı. Pıhtı nedir ya? Gözle bile belki de görünmeyecek kadar küçük bir şey. Gidiyor bir damarı tıkatıyor. Felç. Kriz. Bitti. Onun için afiyet, afiyet, afiyet. Yalvaralım isteyelim ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük duası. Ezkar davatta ikinci ciltte yazdım. Eski dualarımda zaten en eski çıkan, 30 sene evvel çıkan dualarımda da vardı zaten. Ama Ezker Damat ikinci cilt, tabi öbürlerin ciltleri çıkaramadık, hep hazırladık yani ne yapacağımızı şaşırdık. vakit fukarasıyız derdi Efendi Hazretleri. Hiç vakitler yetişmiyor. İşte orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem lem yekun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yedehu havlâ'l kelimat hîne yusbihu ve hîne yumsi. Sabah ve akşam bu duayı okumayı hiç terk etmemiş. Farz değil, vacip değil. Ama bak ne kadar kuvvetli sünnet. Sabah ve akşam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zikirleri, duaları sonsuz. Ama sabah ve akşam hiç terk etmedi buyurulan az var. Hiç terk etmedi az var. Çünkü o zaman kuvvetli sünnet oluyor. Hiç terk etmediyse. Sabahın sünnetini hiç terk etmemiş mesela. Öğlen sünnetini hiç terk etmemiş. Anladın mı? İşte o ne demek? Sünnet-i müekkede demek ya. Bu kelimelerle dua hiç terk etmemiş. Allahümme yeselüken afiyete fid dünya vel ahira. Hem dünyada yaşarken hem ahirette kabir, mahşer, sırat, mizan ta cennete girene kadar. Cennetten sonra hep afiyet zaten. Bela kalmaz. Ama o zamana kadar senden afiyet isterim. Allahümme yeselükel affe. Günahlarıma bağışlanma örtülme isterim. Vel afiyete. Afiyet talep edin. Fi dini. Önce imanım. Namazım, abdestim hakkında. Çünkü bela bir vurursa bedenine onun kolayı var. Ama bir vurursa dinine, bir vurursa imanına, bir vurursa itikadına, bir gelirse vesvese, bir ondan sonra da vesvese hadi geçer gider ama geçmeyip de kalbinden ağzına gelirse ondan sonra şeriat niye böyle söylüyor, bu ayet niye böyle, bu hadis niye böyle başladın dinsizliğe. İşte bak dinine bela vurdu. وَلَا تَجَعَلْ مُصِيبَتَنَا ف۪ي د۪ينِنَا. Yine meşhur hadiste sahih dua adlarında hadis-i şerifte vuruyor. Musibetimizi dinimize vurdurma. İmanımıza vurdurma. İtikadımıza, el-i sünnet inancımıza vurdurma. Bak işte o iman da afiyet. Onun için ilk afiyet nerede istiyor? F-i dini, dinim hakkında. Ve dünyaya, dünyadaki hayatım işte kazanmam, harcamam, yaşamam. Belasız, kazasız. Ve ehli, sonra eşim. Çocuklarım da giriyor buna, ehil, aile demek. Ve mali, malımda da afiyet isterim. Çünkü o malla beraber hepimiz ne yapıyoruz? Dünyalık geçimimizi temin ediyoruz. Malımıza, işimize, gücümüze, maaşımıza, ne bileyim ben, tarlamıza, dükkanımıza bir zarar gelirse de tabii işler kesata uğrarsa insanın namaz düzeni, abdest düzeni vesaire düzenleri de İnkıtağa uğruyor. Sohbete gelemeyecek hale geliyor. Cemaata çıkamayacak hale geliyor. Borçlanıyor. İnsan içine çıkamıyor. Vesaire. Mal da yani dini muhafaza için lazım. Namusu muhafaza için lazım. Onun için malımda da afiyet isterim diyor. Görüyor musun? Allahümme mestur avrati ve amir ravati. Bunu eskerden bulalım da nerede? Kitap var mı esker? Şuraya koyun dedik bütün kitapları. Ne yapıyorsunuz? Her gün aynı şeyi söylüyoruz. Şurada var mı esker davet? İkinci ciltte var bu. Sayfa verelim cemaate da. Ey Allah'ım diyor, avretlerimi ört diyor. Yani benim ayıplarım var, kusurlarım var. Birisi bilse, görse insan içine çıkamayacak hale gelirim. Sen beni ört diyor günahlarımı diyor. Ve amin ravati, korktuklarımdan emin et diyor. Korkularım var. Herkesin endişeleri var, korkuları var. Yok işten atılır mıyım, yok bilmem aç kalır mıyım, yok bilmem çoluk çocuğum bakamazsam ne olur. Vesaire vesaire. İşte böbrek hastası, bilmem ne hastası. Herkes bir şeylerden korkuyor, şeker hastası. Şu olursa, fıhtı atarsa, öbürüse. Bak, korkularımdan emin et. Yani korkularımdan bana güvenceye al. وَاَقِلْ عَسَرَاتِ Ayak kaymalarım var, ikide bir günaha düşüyorum, küçük, büyük. Yani büyüklerden sakınmaya çalışıyoruz. Ama küçük günahlar da düşmek kaçınılmaz oluyor bazı kere. Herkes Efendi Hazretleri gibi mahfuz değil yani. Onun için büyük veli olanlar ancak korunur. Ama o zellelerimi diyor, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem küçük günah olur mu? Haşa! Zellesi olur mu? Olmaz. Kime öğretiyor? Bize dua öğretiyor. Allah'ım muhafazını ey Allah'ım sen beni muhafaz. Min beyni yedeye önümden gelecek belalardan. Ve min halfi arkamdan gelecek belalardan. Ya van yemini sağımdan gelecek belalardan. Van şimali solumdan gelecek belalardan. Ve min fevku üstümden gelecek belalardan. Ve audu bi azametike nukte alemin tahti. Altımdan helak olunmaktan, yani zelzeleden, afetten, göçükten veyahut da işte ne bileyim batmayla yer yarılır batarsın yani. Ondan sonra görmüyor musun Konya Ovası'nda ne diyorlar ona? Obruk. O nasıl bir şey ya? Her taraf obruk olmuş. Senin durduğun yerde bir obruk olsa ne oldu? Yuttu içine gittin. Onun için altımdan batırılmaktan azametine sığınırım diyor. Azametine, senin yüceliğine sığınırım diyor. Şu dua. Bir cilt kitap bunun izahında yazılır. Ben bunu bayağı izah ettim orada afiyette herhalde. Orada bak şimdi söyleyeceğim şey sayfasını. Bunlar kitap bulurlarsa. Şuraya bir kütüphane yaptırın mı şurada? İki raf, benim bütün kitaplarım koyun oraya. Ondan sonra şu duaya bak. Tabi bunun bazı rivayetlerde uzunu var, devamı var, kısası. En kısasını okudum size. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah akşam söylüyordu. Halbuki masum yani. Dünya ahiret masum, mağfur, hiçbir günah yok. Korunmuş. Her türlü Allah'tan garanti almış. Bak her sabah akşam Allah'a dua ediyor. Et dua muhul ibadet. Yani dua etmek ibadetin özüdür. İlla başına bela gelip de açılması için dua edilir mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu her sabah akşam niye dua ediyor? Başına bela mı geldi? Yok. Ya ona da hastalık geliyordu vesaire, sıkıntılar, musibetler, harpler neler çekti. Ama her sabah akşam okursan işte te'arraf ilallah fil rahâ ya'rifke fi şiddâ. Sen rahat zamanında dua yaparak Allah'a iyi tanın ki Allah da zor zamanında seni tanısın. Desin ki bu kulum zaten bana dua ediyordu. Sıkışınca yapmıyor. Firavun gibi sıkışınca amentü demiyor bu. Bu Yunus aleyhisselam gibi devamlı la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin diyor. Felevla annehu kâne minel müsebbihin. Eğer Yunus kulumuz balığın karnına düşmeden evvel dünyada rahat zamanında tesbih elinden, zikir elinden olmasaydı balığın karnına düştüğü vakit ben onu hemen kurtarmayacaktım Allah buyuruyor. Lelemize fî batnı ilâ mübâsûn. İnsanların diriltileceği güne kadar balığın karnında durduracaktım onu. Herkes mezarından çıkarken onun mezaresi o balık olacaktı diyor. Ayet bu. Ne kurtarmış onu? Evvelden beri tesbih ediyor, zikir ediyor. Hiç diller zikirden boş kalmamalı kardeşim. Dua, sabah akşam vitler var. Tabii bu kadar vitler, hizipler, evliyaullah, on binlerce. Mecmualer, salavat-ı şerif, ama burada en mühim nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı dualardır. Öncelik onlardadır. Çünkü o da me'sur. Me'sur ne demek? Hadiste geçen, ayette geçen. En eftal dualar ne dualarıdır? Kur'an dualarıdır. Bak Kur'an dualarını yazdım size. İkinci cilde çıktı. Üçüncü cilde zaten hazırlanmıştım. Onu da çalışacağım. Şimdi bütün Kur'an'ı bitiriyoruz. Bak Kur'an'da geçen bütün dualar. Ama o ikinin başında bile ne var? Yine sağdan okursan Kur'an'da geçen bütün dualar hani izahı yapılmamış surelerde kaldıklarımızda yine orada toplu koyduk onu. Çünkü neden? Adam açtığı zaman bütün Kur'an'dakileri sağdan Arapça okuyabilsin. Peşinde de onun duaları var. Hatim duaları var mesela. Kur'an'ı hatmettiğin zaman o Kur'an-ı Kerim dualarını ikinci cildinin sağ tarafından Kur'an'ı açar gibi sağdan açtığın zaman Kur'an duaları yazıyor. Başlıklar Türkçe yazıyor. Kur'an duaları. O sırada da işte Resulullah'ın hatim duası sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir Sıddık'ın radıyallahu anh hatim duası, işte Süfyan-ı Sevri'nin hatim duası, ne hatim dualar var orada. Mesela Kur'an'ı hatmediyorsun. Kur'an'ı hatmedin mi? Mutlaka o bizim Kur'an'ı gibi, ben şimdi hatim duası kitabı çıkaracağım da onu vakit bulamadım. Bari hiç olmasa dedi milletin eline bir hadis-i şeriflerden toplanmış. Yani kendi kafasına göre hatim duası yapmasın yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in duasını yapsın. Bak orada onu koydum mesela. Kur'an duaları ikinci ciltte. Açtığın zaman sağdan Kur'an duaları bitiyor. İşte Euzü bi Rabbin Nas'la ben işte minel cinneti ve nas'tan Kur'an duaları bitiyor. Bittikten sonra orada hatim duaları var. Anlattım size. İşte o hatim dualarını mesela her hatim bitişte yapmak lazım. Kur'an-ı Kerim İşte bu dualarla beraber isticabet vakitlerini, kabul vakitlerini, icabet saatlerini efendim kollamak lazım. Biz akşam ezanına 45 dakika kala. Kabul saatinde dualar devam ediyoruz mesela. Onu artık bakacağız. İstanbul takvimiyle akşama 45 dakika kala. Değişiyor çünkü. Ezan geri geliyor. Şimdi saatini kollamak lazım. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah akşam bak bu dua hiç terk etmez. Demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem terk etmediğine göre kuvvetli sünnet. Bir defa bir sünnete ittiba var. Zaten ölmüş bir sünneti terk ediyor. Bu duayı kim okuyor şimdi ya? Bilen mi kaldı ya? Bilen mi kaldı? Müftüler mi biliyor? Vaizler mi biliyor? Kim ezbere biliyor? Bu duayı bilen mi kaldı ya? İşte bak sünnet terk edildi.

hidayindeyiz. Bütün mesele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerine ittiba. Resulullah'ın çok faziletleri var. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Lehu fazailu la tehfe ala ahdin illa ala ahdin la yarifu kamara. Ayı tanımayan, güneş tanımayan kör varsa Resulullah da bilmez. Resulullah'ın faziletleri sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kimseye gizli kalmaz. Ama onu methederek, onun faziletleri var diye onu överek şey ederek sen onun yolundan gitmezsen, onun gibi namaz kılmazsan, onun gibi abdest almazsan, onun gibi kusletmezsen, onun gibi zikretmezsen, tabii onun yaptıklarını yapmak mümkün değil bizim gücümüz nispetinde. Yani o sünnetten Efendi Hazretleri öyle derdi. Mesela uyumadan evvelki sünnetler, bakıyorsun bu sünnetleri yapayım dersen sabaha kadar uyanık kalman lazım. Yani Efendi sallallahu aleyhi ve sellem tabii zamanı bereketli vesaire. Nerede kaldı ki? Bazı gece o duayı okuyordu, bazı gece bu duayı okuyordu. Mesela bunu hiç terk etmezdi derse, işte onu devamlı yapıyordu. Mesela secde suresiyle Mülk suresini okumadan uyumaz. Tebareke ile secde suresini okumadan uyumaz. Bu sahih hadis. Bu müttefekun aleyh yani. İttifaklı bir konu yani demek istiyorum. Bukhari Müslim rivayet ediyor anlamında konuşmuyorum. İttifaklı bir konu yani. Bütün hadis kaynaklarında. Yani öbürüne bakıyorsun Zümer suresini okurdu her gece. Öbürüne bakıyorsun Beni İsrail suresi. Beni İsrail suresi İsrail suresinin bir adı da Beni İsrail. Kur'an'da Beni İsrail diye geçmiyor herhalde bizim şimdi musaflarda da. İsrail suresi diye geçiyor. Sübhanelezzi esra. İsrail suresini okurdu mesela. Beş sebbahayı okurdu. Hani bir tesbih namazı kıldık ya sebbahalar. O sebbahaları okurdu mesela. Ama şimdi ne diyor? Hazarda olsun, seferde olsun. Secde suresi, Mülk suresi okumadan uyumaz. Mesela Cuma gecesi, bu gece Cuma gecesi. Mutlaka Duhan suresi de okurdu. Mesela bunlar sahih sünnetler, Tirmizi'de vesaire hep kaynaklar sahih. Şimdi bu insan bunları ne yapacak? Gücünün nispetinde yapmaya çalışacak. Efendi Hazretleri öyle buyurdu. Hepsini her gece yapmaya muktedir değiliz. Ama mutlaka Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptıklarında uyumadan evvel yaptıklarından 3-5 tane sabah namazından sonra okunacaklarla vesaire vesaire o vaktin sünnetleriyle amel edelim. Dualarla amel edelim. Şimdi bu ezkar daveti unuttunuz mesela. Dünyada böyle bunun misli var mıdır acaba? Böyle bir ilim. Yani şu anda bu ikinci cildidir. Çünkü ikinci cildi mesela biz burada ikinci cildin başında bile ne yazdık size? Efendim sabah akşam okunacaklar. Burada sabah akşam okunacaklardan biz zarurileri koyduk. Zaruriler ne demek? Yani bunları okumamış etmeyin. Çünkü levenzella okumamış çok büyük zarar edersiniz. Burada efendim Arapça ön söz yaptık. Ondan sonra ne dedik? İmanlı ölmek için, cennete girmek için, canını, malını, ailesini korumak için sabah akşam okunması gereken en kısa ve en lüzumlu dualar ve ayetler. Esas kitabın özeti şurada. Sağ tarafından aç. Bak kapağı sağdan açıyorsun demek Kur'an'ı açar gibi demek. Sağdan açıyorsun. Beşinci sayfada başlıyor. Bir, işte Allah'ım ente Rabbi seydül istiğfar. İki, Bismillahillezî lâ yudurru mâsmî mesela. Üç, Fatıra semaat ahitname. Dört, razıytü billâhi rabbâ. Beş, Subhanallah bâhamdî hiçbir bela gelmez. O la kuvvetesi var, devamı var yani. Ben kısasını söylemiştim. Kaç tane madde var şimdi gel bakalım. 17. 3 sayfa yok. 3 sayfa yok. Yani Kur'an-ı Kerim'den 2 sayfa eder ancak. 2 sayfa. Kur'an'dan 2 sayfa. Bütün hadislerdeki en zarurileri buraya koydum. Sizi sevdiğim için bunu yapıyorum. Yoksa kitabın içinden arasında bulsun. Bana ne? Fikir üretmeye ne gerek var? Niye fikir üretiyorum ki? Ama adam 1000 sayfa, 2 cilt 1000 sayfa. Nasıl baş edecek? Bak diyorum en kısa, en lüzumlu, en zaruri diyorum. Bak 17 madde. Ne yaptınız bugüne kadar? Hangisini ezbere biliyorsunuz? Seyyidül İstihbar birisi ezbere biliyor mu? Yani bir Bismillahirrahmanirrahim işte o da 100 kere 100 kere tekrar ediyoruz bir şeyler diyor. Belki aklınıza kal. Ama sen o zaman kendini belalara açık hedef yapıyorsun. Gelsin belalar başımdan aşağı yağsın. Ondan sonra orada sıkışıyorsun, burada tıkışıyorsun. Mübarek adam. Bir de sabah namazını kıldın mı? Yok. Aho. Zaten bütün belalara açık hedefsin. Sabah namazını cemaatle kılan kadınlara cemaat şartı yok. Şartı yok derken cemaatsiz kılmaları daha aftal evin köşesinde. Sabah namazını kılan, hele ki cemaatle, Allah'ın güvencesindedir.
cemaat.

0: Bak Suudi Arabistan'da bir hapishanenin müdürü bana anlattı. Senelerce hapishanede vaizlik yaptı, şeylik yaptı. Dedi ki, binlerce, on binlerce mahkum gördüm can. Çok uzun seneler bu vazifedeydi, 40 sene. Herkese sorardım. Hapse girdiğin gün sabah namazını cemaatle kılmış mıydı? Yok, kılmamıştım derdi. Bak sabah namazı çok. Haccacı zalim. Bak haccacı zalim. Zalimlerin en büyüğü. Ama kafir diyebiliyor musun? İkindinin de sünnetini kaçırmamış. Öte taraftan da 100 bin adamı doğramış. Şimdi ne anlayacaksın? Kafir demek kolay bir şey değil. Tekfir zor iş. Haccacı zalim. Bak lakabı böyle. Hatta ne Evliya Allah'tan dün gördüm. Süfyan Sevri mi? Sen Evliya Allah'tan birinin yanında işte Haccacı zalimin aleyhine konuşuyorlar. Ahirette senin sevaplarından Haccac bu kadar konuştuğun kadar alacak dedi. Yani ne gıybet ediyorsun demek istedi. Ulan sen de şimdi diyorsun ki ulan Haccac'ın gıybeti mi olur ya? Öyle anlamıyor işte Ehlullah. Bak Haccac zalim adamı yakalıyormuş. Diyormuş ki sabah namazını cemaatle kıldım mı kıldım. Asılacak adamı bırakıyormuş. Çünkü neden? Sahih hadiste Bukhari olacak mesela. Ne diyor? Men salle subha fi cemaatin kaydı olan var olmayan var. Fe ve fi zimmetillah. Allah'ın güvencesinde sigorta yapmış kendini. Fela yatlubennekumullahu bi şeyin mimma fi zimmeti. Bak sakın Allah'ın güvencesinde olan adama bir ilişirsiniz, bir dokunursunuz, bir şey yaparsınız. Sonra Allah'ın güvencesinde olana bir şey yaptınız diye Allah sizin peşinize düşer. Allah peşine düştüğünü bırakmaz, yakalar. Ya şimdi Allah peşime düşürmeyeyim diyormuş haccacı zalim, adamı salıyormuş. Dikkat et, dikkat et. O dönemin en büyük zaliminde bile hadise karşı bir imana bak. Anladın mı? Şimdi hiç en takva geçinen dua diye bir şey bilmiyor, zikir diye bir şey bilmiyor ya. Bu kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah akşam öğretti ya. Bak 17 tane hepsi hadis. Hadis olmayan bir tane yok. Kimisi günahların affı için, kimisi bela gelmemesi için, kimisi muhafaza için vesaire. Kimisi bol rızık için, kimisi uzun ömür. Bak bu 17'de hepsi var ha. Bu 17'yi yapsa bak duaların kitabının ikinci cildinin sağ tarafı 17. Ha bunu kitabın içinden çıkartmanız zor. Şimdi kitabın fihristini saymayayım. Yani fihristleri de uzun tabii de. Fihristini saymasam yani kitabın içinde var efendim 485 sayfa. Sen 485 sayfadan en lüzumluyu yani en etkiliyi zor seçersin. Ama sana seçeyim işte 17'den. Sonra sabah akşam okunacak sure ve ayetler. En başta ne geliyor zaten? Levenzelle. Euzu billahi semiul alim mineşşeytanirracim. 3 kere bakın. Onu okusun. Sonra Ayet-el Kürsi peşine Duhan suresinin Duhan diyorum. Gafir mümin suresi. Hamim el mümin diye de geçer. Gafir diye de geçer. İki ismi var. Çok ismi de olabilir de ben bildiğim iki isim. Gafir suresinin başı. Hamim ile il masire kadar. Bak onu Ayet-el Kürsi'ye ekleyeceksin. Sabah namazından sonra, akşam namazından sonra, diğer namazlarda sadece Ayet-el Kürsi okunuyor. Ama sabah namazından sonra, akşam namazından sonra korumaya girmek için bak ben şimdi okudum kürsüye çıkmadan evvel. Namaza cemaate yetişemedik. Buralar kazılıyormuş, bazılıyormuş. Bayağı 10-15 dakikada buralarda dolanıyoruz. Neyse sizi de bekletmek istemedim. Oruçlu olur vesaire. Biz de cemaatte kıldık. Vardı 15-20 kişimiz vardı da ne? Bak hemen okudum kürsüye çıkmadan. Bismillahirrahmanirrahim okudum. Niye? E bir bela gelmeden bir sigortamı yaptırayım. Siz ne durumdasınız? Bir şeyden haber yok benim. Bak hamim tenzilul kitabi minallahi azizil alim gafiriz zembi ve kabiliz tevbi şedidil ikabidil taul la ilahe illahu ileyil masir. Kısa Ayet-el Kürsi bitti ve öyle aliyul azim. Ne başlıyorsun? Besmele çeksen de olur, arada çekmesen de olur. Çeksen daha iyi. Sure başı çünkü. Çeksen daha iyi de çekmesen de olur. Çünkü neden? Baştan zaten Euzu ile başladın. Ayet-el Kürsi okuyorsun. Bak Kur'an okumadan bir Euzu çekeceksin. Aralardan Euzu çekmeye lüzum yok. Sure başıysa besmele çekersin. Surenin tamamıysa besmele çekmen çok iyi olur. Sureden bir ayet falansa besmele çekmeden de okuyabilirsin. Çünkü surenin tamamı değil. Besmele surelerden bir ayet değil Hanefi mezhebine göre. Ama Şafii'de bir sureden bir ayet olduğu için sureyi eksik okumuş olursun. Mesela sabah akşam 3 kulüvallah, 3 felak, 3 nas. Baştan bir havuzu çekersin ama aralarda besmele çeker. Neden? Eğer arada besmele çekmezsen sadece kulüvallah okusan kulüvallah Hanefi mezhebine göre kulüvallah okudun. Kur'an'ın üçte biri sevabına üç kere okun tamam. Her belaya kafi gelir. Üç ihlas, üç felek, üç nas. Ama besmeleleri arada çekmezsen Şafii mezhebine göre sureyi eksik okudun. Niye? Her sureden besmele bir ayetti. Ne oldu sen? Üç sureden üç ayeti terk etmiş oldun. Anladın mı? Onun için ihtiyatlı davranmak için ne yapmak lazım? Surelerde mutlaka besmeleyi namazın içinde de dışında da olsa okumakta Şafii mezhebinin ihtilafından kurtulmak için ihtiyat bakımından bu önemlidir. İşte buradan ileyil masaya kadar. Ondan sonra Fesubhanallahü Aleyhettüm Sûne. Allah! O nasıl bir şey yani? O Rum suresinin ayetleri. Böyle bir şey var mı ya? Peşine de Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasıfûn. Hepinizin bildiği işte. Selamun Aleyhi Mursalin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu. Bunu 17'ye eklersen 20'de. 21, 3 İhlas, 3 Felak, 3 Nas. Bitti. 5. sayfada başladı, 8. sayfada bitti. Ayet olarak en mühimlerini surelerinden ayet olarak, sure olarak en mühimlerini de koyduk. En kısası. Ya ben bu işin detayına girmek istiyorum. Anneli bükülmez. Detayına girmek istiyorsan başlarsın Hacı abi. 9'dan başlarsın. Sağdan söylüyorum. Alttakileri yine Latince yazmışlar. Arapça rakamı anlamazsınız diye. 9'dan başlarsın. Sağdan sola gidiyoruz. Anladın mı ne? Haccacı zalimden Hazreti Enes'i kurtaran duanın uzunu. Bismillahirrahmanirrahim durur çok kısa. Bir de bunun uzunu var işte. Uzununun bütün ibadetlerini toplamışım buraya. Al da bakalım sana şimdi söylüyorum. 9'dan başlarsan 70'e kadar. Ama o 70'e kadar onun içinde neler var? Sabah okunacaklar var, akşam okunacaklar var. Anladın mı? Bütün hadis-i şerifleri içinde, salavatları içinde. Yani ben size ne yapabilirim? İyilik olarak ne yapabilirim? Başınıza bir bela gelmemesi için ne yapabilirim? Hazreti işte Ebu Derda'ya onu bile mesela o en zarurileri almışım. Evin yandı dediler. Yanmadı dedi. Nasıl yanmadı ya? Bütün çarşı yandı. Senin evin mi kaldı dediler. Yanmaz dedi ya. Rahat rahat oturuyor. Birisi geldi Ebu Derda dükkan yandı. Öbürü geldi şuma. Yanmaz diyor kardeşim sen işine bak. Rahatına bak bana bir şey olmaz. İşte iman. Hadislere iman. Ebu Derda radıyallahu anh Resulullah'dan kendi işitmiş sallallahu aleyhi ve sellem'den. Hadisler vahidir. Mâ kânallâhu liyef'ale zâlikim. Allah bana bunu yapmaz dedi. Ya ne kadar emin konuşuyorsun. Hadi gidelim dedi. Kalktılar gittiler. Bütün çarşı yanmış. Ebu Derda'nın dükkanı duruyor. Hiçbir şey olmamış. Niye dedi? Dediler ya sen bu kadar neye güvendin? لِكَلِمَاتٍ سَمِعْتُونَ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهِ Resulullah'tan öyle dualar işittim ki sabah okusan akşama kadar, akşam okusan sabah kadar. Malın, canın, karın, çoluğun, çocuğun güvencede. Çoluk çocuk okumuyor zaten, okuyamıyor. Kimisi küçük. Torunlarımız var, okuyamıyor. Büyüklerinde zaten okuduğu yok çoğunun. Ne yapacağız yani? Ondan sonra merkep dağıtı ölüm zararı eve geliyor. Kimin başına bir bela geliyor, para senden çıkıyor, masraf senden çıkıyor. Ondan sonra bir de üzülüyorsun, bacağı kırıldı, kafası kırıldı. Bak şimdi, bu kadar kaza bela haberleri alıyorsunuz. Hiç mi benim başıma böyle bir şey gelmesin diye tedbir almayı düşünmüyorsunuz? Ben de size o tedbirleri anlatıyorum. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente Rabbul arşil kerim, aleyke tevekkeltu ente Rabbul arşil azim. La ilahe illallah ve allahu ekber ve subhanallah. Maşallah kâne ve mâ lem yeşe lem yekun. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. E'lemu ennallâh teâlâ alâ kül şeyin kadîrun. Ve ennallâh teâlâ kad ehâdda bi kül şeyin ilmâ. Burada bu uzunlar var. Ben uzun ibadetleri okuyorum. Ben senin kısasını yazdım burada. Ve ennallâh kad ehâdda bi kül şeyin. Allahümme ni'avdu bike min şerri nefsi. Ve min şerri kulli zî şerrin. Ve min şerri kulli dâbbetin. اَنْتَ اَخِذٌ بِنَاسِيَتَا اِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Bak burada zarurileri yazdım. Mesela o 17'nin içinde demin okuduğum Allah'ın eseri afiyete yok. Çünkü onları koyarsa o çok. Ama zaruri ne demek? Garantili bela gelmemek için. Yani surelerle, ayetlerle hepsi burada kaç sayfada toplanmış? Efendim 4 sayfada toplanmış. 4 sayfada. Yani 4 sayfa nedir ya? Kur'an-ı Kerim'den hemen hemen 3 sayfayı biraz geçer belki. Kur'an'dan 3 sayfa kadar bir şey okuyorsun. Ama bütün zaruri duaları korunmasının hepsi içinde okuyorsun. Bu sağ taraftan açtığında kitabın içinde karıştırıp bulmak tabii baplarına göre değişiyor. Biri sabah, biri öğlen, biri akşam, biri yatarken. Onların ciltleri var daha. Bu ikinci cilt sadece sabah akşam okunacaklar. Daha şimdi 5 vakit namazdan sonra okunacaklar bir cilt. Koca bir cilt, 500-600 sayfa. Ondan sonra ha hepsini okuyamam. Ne dedi Efendi Hazretimiz? Bir gün onu yaparsın, bir gün onu yaparsın, bir gün onu... Yeter ki o vakitte sünnetlerden bir şeyleri oku. Ama ne diyor İmam-ı Nevevi Hazretleri? Hepsinden bir kere olsun bile yap ki ahirette o amelin ehlinden yazılasın. Çünkü neden? Bunlar farz-ı vacip değil. Sünnet-i Mekke'de de olmayanlar da faziletli amele giriyor. Faziletli amelin ehlinden olmak için bu zikri yaptın mı yap. Hayatında bir kere yapsan Mevla buyuruyor bu zikrin ehlinden yazalım bunda. Hayatında bir kere yapma adamı vaktin yok ya. Yok tabii. Yok. Dizileri kim izleyecek? Açık oturumları kim izleyecek? Maçları kim izleyecek? Tırtırları kim yapacak? Gıybet dedikodular. Milletin yani internette geçirdiği vakitler 3 günde bir hatim olur be. 3 günde bir hatim iner. 3 günde bir. Ama dertleri ahiret değil. Ondan sonra dünyada da bela geliyor. Ahiret zaten hepten bela. Sabah namazı yok, cemaat yok, bir şey yok. Sabah namazından sonra okunacaklar yok. La havle ve la kuvvete illa billah. Ha ben sabah namazından sonra bir şey okuyamam arkadaş. Ben kılarım hemen yatağın yanında küt yatarım. Neyse kıl da yine öyle kıl. Bari sabahın farzını kaçırma. Sabahın sünneti de farza çok yakın bir şey de. Yani ne yapalım şimdi? İşrağı bekle diyorsun adam. Ben işrağı bekleyeyim. Bu sefer de işrağı bekleyeceksem sabah namazına kalkmayayım daha iyi. Manyak, manyak insanların düşünceleri var. Böyle kafası ters insanlar var. Kafası tersten çalışıyor. Şimdi ben diyor şey yaparsam arkadaşlar işrağı bekliyor. Ben şimdi bekleyemem. Onun için hiç gitmeyeyim daha iyi. Ya mübarek adam sen camiye gel cemaatle farzını kıl çık. Hiç olmazsa oradan büyük bir beladan kurtulursun. Azaptan kurtulursun. Öbürleri faziletli ameller. Faziletli ameller yapsan kazanırsın. Kardan zarar edersin yapmazsan. Ama ne diyeyim sana şimdi? Bari farzları yap. Bir insan başına sabah akşam bela gelmemesi için birkaç dua okumaz mı ya? قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاكُمْ Ben sizi bana yalvarın, dua edin diye yarattım Allah buyuruyor. Siz bana dua etmeyecekseniz, yalvarmayacaksanız ben sizi ne yapayım? Siz neyime yararsınız benim? Ben sizden fayda mı görüyorum ya? Sizin menfaatınıza mı muhtacım? Haşa ve kella. Onun için biz Allah'a muhtaç olduğumuzu bilelim. Bu belalardan korunmanın yollarını arayalım. Nerede? Ne açtınız burayı? Buldunuz da mı açtınız? Nereye böyle bir şey yok? Allah'ım enteram şey, Allah'ın eserlik öyle afiyete yok ki burada. Nereye buldular? Allah'ın eserlik öyle afiyete fihristen bulunur zaten hemen de. O duayı da orada çok güzel izah yaptım. İnşallah Rabbim bu ilimlere cümlemizi malik eyle, muhafız eyle, müdavim eyle. Amin. Zikirsiz yaşamaktan, ölmekten muhafaza eyle. Bir sabah akşam gafil yaşamaktan, sabah akşama çıkmaktan Allah korusun muhafaza eylesin. Amin. Cümlemize amin. Ya Rabbel Alemin. Şimdi bakın Kıbrıs'ın Girnelman'da feribot kazasında ne feci şeyler yaşandı. Çok üzücü tabii bir kaza bela neticesinde El-Garigu şehidun Bukhari Müslüm hadisinde boğulan şehit olarak ölür. Yani zerre kadar imanı olan tabii Müslüman olanlar isimleri Müslüman ismi olduğuna göre biz de neyiz? Hüsnü zan ile Müslüman hüsnü zan yapmak ile mükelleftir. Dolayısıyla bu kardeşlerimize ruhlarına okuyalım inşallah. 8 tanenin tabii şey, kayıpların da isimleri var ama kayıplar da Allah-u Alem kaç gün geçti denizin dibinde. Ne bileyim 500 metre dibine mi inmiş dediler gemi falan. Acayip bir durum yani. Nuray, Zeytun, Nihat, Balyemez, Reyhan, Verim, Gülcan, Gürel, Hüseyin Özdemir, Fahri Ateş, Nisa Torer, Nurcan Hilaloğlu, bunlar şehit olan, boğulmuş kardeşlerimiz tabii boğularak veya vesaire başka sıkışmayla da olabilir, nefessiz kalmayla da olabilir. İlla tabii suyla boğulma şartı da yok. Boğulan şehittir. 18 kayıp var. Daha hala 18 kaybe ulaşılmamış. Bunlar Ferdi, Mustafa, Mahmut, Özgür, Anne, Şerif, Süleyman, Saliha. O mesela Saliha 12 yaşında. Mehmet, Asaf, Fişer 9 yaşında. Yavrularımız. Orhan, Nazmiye, Elmas, İsmail. Ondan sonra Yulia, Ayhan, Elife, Nihat, Mustafa, Mehmet, yine Mehmet Nuri vesaireler. Allah Tebareke ve Teala ruhlarını şad eylesin.
1: Amin.
0: Azap yüzü göstermesin. Dünyada Amin. Çektikleri bu musibeti günahlarına kefaret eylesin.
1: Amin.
0: Şehit olarak kaydeylesin.
1: Amin.
0: Azaptan emin eylesin.
1: Amin.
0: Amin. Ondan sonra tabii bir daha Marmara'da bir daha bir gemi şu oldu. İki gün arayla Silivri açıklarında efendim çarpıştılar. Gemide ulaşılamayan 10 mürettebat var. Ondan sonra Yaşar, Rahmi, Atakan, Aydın, Gencer, Eyüp, Nidain, Nacican, Onur Alp, Abdülbaki vesaire. Tabi bunlarda kaptanlar var vesaire var, makinist var, yağcısı var, ustası var, gemicisi var, aşçısı var. Efendim Tuğberk İmamoğlu ki adı geminin adıymış. Ya Rabbel Alemin ve ya Hayran Nasirin ve ya Hayral Fatihin. Kurban olduğumuz sana Allah'ımız. Sen bunların şu anda denizin dibinde miler, balıklara mı yem olan var mı? Yoksa bir yere karaya mı attı? İnsanlar onu bulamıyor. Ruhları senin tasarrufunda ya Rab. Bedenlerinin de nerede olduğunu sen biliyorsun. Ruhlarının da ne halde olduğunu sen biliyorsun. Esas insan ruhtur. Ruhlar yaşıyor ölmez. Sen onlara rahmetinle muamele eyle. Lütfu kereminle muamele eyle. Geride bıraktıkları ailelerine sabrı cemil ecri cezil ihsan eyle.
1: Amin.
0: Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi bu misli belalardan cümle ümmet Muhammed'i muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Amin. Ya Rabbel alemin ve ya hayran nas. Onlara da bu bela ile, bu kaza ile ecellerini böyle takdir eyledin. Madem böyle takdir eyledin, sen günahlarına kefaret eyle.
1: Amin.
0: Seyyiatlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle. Günahları az olan, olmayanların derecelerini terfi eyle. Kabir azabından muhafaza eyle. Şimdi kabir azabı diyorsun. Adam zannediyor ki kabirde toprağa gömülürse münker nekir geliyor, azap başlıyor. Halbuki kabir azabı da, kabir sorgusu hali de nereye yapılıyor? Ruha. Ruh ölüyor mu? Ölmüyor. Onun için diyelim ki adama kabir nasip olmadı. Denizde boğuldu gitti, balıklar parçaladı. Binlerce balıkların işte o balığı o balık yuttu. Hesabınca yani hücreleri darmadağın oldu. Allah bunu diriltecek mi? He? Eyne ma tekunu yecibikum Allah cemiyan. Nereye dağılırsanız dağılın Allah toplayacak getirecek diyor Kur'an. Dolayısıyla münker nekir suali de ruha yapıldığı için kabir nimeti de kabir azabı da ruh onunla muhatap olduğu için esas insan ruhtur. Dolayısıyla bunu anlayan zaten artık adam gömülmedi ki ona kabir azabı olmaz diye bir saçmalık konuşmaz herhalde. Onun için biz onlara kabir azabından halas ve kurtuluş niyaz ediyoruz Rabbimizden. Allah nimetlerini müjdat eylesin. Amin. Ervah için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah Allah Allah Allah celle şanuke ve celle celaluke ve amme nevaluke ve la ilahe gayruke ya rabbel alemin. Hediyelerimizi vasıl eyle, ruhaniyetlerini haberdar eyle ya rabbel alemin. Evet. Şimdi öğrettiğim duanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah akşam bu kelimelerle duayı terk etmezdi duası. Dördüncü fasıl. Bak dördüncü fasıl. Ezkar Davat kitabını ikinci cildi dördüncü fasıl. Yani sayfa 149'dan başlıyor. Şimdi bakın buraya dikkat edin. Ben size meseleyi anlatıyorum. 149'dan başlayan şey ne?
2: Derya Gül FM'de dinlediğiniz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
4: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
0: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
5: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
6: Kur'an ölü kalplere hayat verir, su ölü toprağa hayat verir.
7: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
8: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
9: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun, tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
10: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
11: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
12: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
13: Sonra da öyle ölüyorsun.
14: Çünkü bu iş bu merak gibidir. Atarsın, geri gelir.
0: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
3: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
15: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
4: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
2: Lale Gül Efendi dinlediğiniz program devam ediyor.
0: Afiyet kazandıracak dualar. Faslın adı neymiş? Ben yaptığım işleri bab, bölüm, bab, fasıl öyle yapıyorum. Faslın adı neymiş? Afiyet kazandıracak dualar. Şimdi sabah akşam tabii. Mevzu sabah akşam. Yoksa afiyet kazandıracak dünya kadar dua var. Hepsini buraya almıyorum. Çünkü neden? Mevzumuz ne? Sabah akşam okunacaklar. Mevzumuz o. Zaten bu cilt sabah akşam okunacak dualar cildi. Cildin tamamı. Onun için burada gelen bab fasılın hepsi sabah akşamla ilgilidir. İlgisiz bir şey buraya koymaya kalkarsan zaten o zaman aradığını aradık yerde bulamazsın. Afiyet kazandıracak dualar. İşte bu dua demin okuduğum dua. Resulullah Efendimiz'in hiç terk etmediği af istiyor, afiyet istiyor, ayıpların örtülmesi istiyor, korkulardan emniyet istiyor, her cihetten gelecek şerlerden, zelzeleden sığma duaları. Bir zelzele işi de gördüm ama hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Allah evlerimizi, ocaklarımızı muhafaza eder. Rüyamda yani. Rüyamda öyle bir şey görmedim. Efendi Hazretimizle beraberdim yine. Efendim değişik şeyler oldu yani. Onları size anlatmama lüzum gelmeyen şeyler de var. Evet, bir yerler yıkılmıştı yani. Yıkılan yerleri de gördüm. Oranda nereler oldu. Efendim dikkatimi çekti yani o yıkılan yerlerin nereler oldu. Ondan sonra 149. sayfada başlıyor. Zaten duanın okunuşu en sonunda geliyor. Şimdi 149'da başlıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu duası. Afiyet istemenin önemi. Duaların en faziletlisi nedir? Afiyet ne demektir? Bütün bunları anlatıyoruz. 157'de duanın okunuşu var. Hadisin içinden okunmaz. Çünkü hadiste müjdesi var, şeyi var. Onlar dua değil. Duanın okunuşunu niye yazıyoruz? O hadisin metninin içinde okunacak kısmı hangisidir? Allahümme ile başlayan kısmı. Duanın okunuşu 157'de. Ondan sonra mesela beden, kulak ve göz için afiyet isteyip kafirlikten, fakirlikten, kabir azabından sığınmakla ilgili mesnun, sünnette olan bir dua mesela 157'de o başlıyor. Mesela bunu bir hanım hoca bana çok evvel sormuştu. Ben de şeker hastasıyım demişti bana. 30 sene kadar evvel, 20 sene belki var. 20 seneden fazladır. Dedi sen dedi bu kadar şeker hastasın, herkesin gözü gitti, senin gözüne niye bir şey olmadı falan. Ben dedim bu duaya devam ediyorum dedim. Hakikaten ben bu duaya devam ederken gözüme bir şey olmadı. Sonra işte bu kaç senedir ben bu duayı, tabii çok okuduklarım var, tabii işlerim çoğaldı, şey etti, bu duayı terk ettim. Çünkü bu dua özellikle bedende ve kulakta ve gözle alakalı. Allah muafini fi bedeni, Allah muafini fi semu, Allah muafini fi basın. Bak onun gözüne bir şey olmadı, o demek devam ediyor hala. Yani duaya. İşte millete öğretiyorum, başıma gelecek beladan yine kurtaramıyorum. Neden? Amel etmezsen olacağı budur. Gerçi ben okuyordum da aslında bu üç kere okunuyor. Ondan sonra bir rivayet buldum bir kere, hadi dedim bir kereye indireyim falan. İşte bir kereye indirmişim, bir kere de kurtardı. Okumadık ki işte, bak gitti. 157'de göze, kulağa, bedene afiyet, 157-158 mesela burada devam ediyor. Böyle bir kitap var mı ya? Gözle kulağın önemini anlatıyor. Bir de fakirlikten Allah'a sığınma, kabir azabından, fakirliğin tehlikelerini, fakir olup da Allah muhafaza imansızlığa götüren durumlar. Onları anlatıyor bu arada 162'ye kadar. Sabah akşam okuyana nimetlerini tamamlamaya söz verdiği dua. Bunu ara sıra okuyorum. Bunu da devam etmek lazım. Sabah akşam bunu 3 kere okusa diyor. Ya Rabbi senin nimetinle sabahladım. Afiyetle sabahladım. Başımda bir bela vermedin. Sen bu nimetini, afiyetini bana tamamla. Dünya ahirette benim ayıplarımı ört, kimseye rezil rüsva etme derse Allah söz veriyor. Üzerime hak olarak aldım, kabul ettim. Sana nimetimi tamamlayacağım. Bela yüzü göstermeyeceğim diyor. Bu kadar da kısa, sabah akşam 3 kere okun. Sabah okunuşu esbah diyor, akşam okunuşu hemşek. 163'te. Bunu Ali Adel Efendi babamız da yazdı. Evrad-ı Bahiye'nin kenarına. Çok önem verirdi bu duaya. Yani ne acayip şeyler. Bak afiyet, doğru iman, güzel ahlak, kurtuluş, rahmet, belalardan afiyet, mağfiret. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Selman radıyallahu anh hediye ettiği dua. Ey Selman sana bir dua hediye edeceğim dedi. Hediye etti. Öğretti. Şimdi ona kaç kilo altın verseydi mi Hazreti Selman daha memnun olurdu? Bu duayı hediye ettiği için mi daha memnun oldu? Ama biz olsak ya dua çok arkadaş, para yok ya. Biz öyle deriz. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl duaları öğretiyor Hazreti Selman. Bu mesela 164'te. Bu acayip bir şey. Efendim Ali radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer Hazretleri onu biliyorsun, ben hep çok yaparım. Temamel neselüke, temamel afiye, neselüke devamel afiye. Hani yapıyorum ya hep duaların sonunda, ekseri vaazların sonunda. O Ebu Zer Hazretlerine melekler imreniyor. Melekler ya Allah Allah. Melekler dediler. Ya Hazreti Cibril geldi, Ebu Zer Efendimiz de, Ebu Zer Hazretleri de geliyor dedi. Ebu Zer geliyor dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ebu Zer'i tanıyor musunuz siz dedi. Cebrail aleyhisselama sen ne diyorsun dedi. Ebu Zer a'rafu fissema minu fil arz. Siz yeryüzünde tanıdığınızdan daha çok gökte melekler tanıyor dedi. Ya niye dedi, nereden tanıyorsunuz dedi. Bir dua okuyor dedi sabah akşam, o duadan dolayı meşhur oldu, bütün melekler onu konuşuyor dedi. Allah Allah. Şimdi bak Ebu Zer Hazretleri'ne ilham edilmiş ama Efendimiz nakledince ne oldu, hadis oldu. Anladın mı? Ha. Ya burada hep huşu sahibi kalp, faydalı ilim, devamlı iman, sadık bir yakın, dost doğru istikametli bir din, her beladan afiyet, afiyetin tamamlanması, afiyetin devam etmesi, afiyetin üzerine bir de şükür nimeti. Çünkü Allah sana afiyet veriyor, sen şükretmezsen şükürsüz nimet elinden gidecek. Bir de afiyete şükür istiyorsun. Allah şükrünü ilham etmezse nasıl şükredeceksin? Bir de insanlara muhtaç olmamak. Allah Allah. Yani bunlar hep afiyet üzerine bu fasıl gidiyor. Sırf kaçıncı fasıl dedim oraya? İkinci fasıl mı dedim? Dört dedim değil mi? Bak geldi beşinci fasıl. Nereye kadar oldu? 177'ye kadar. Şu arayı 4-5 tane hadis var bu arada. Sabah akşam okunacak. 4-5 tane. Şu arayı dikkat edin. Kaçtan başladık? 149'dan mı? 177 arası. Bak bunlar acayip afiyet duaları. Yani kalan ömründe bela gelmemesi için vesaire vesaire. Mesela 5. fasla geldik. Şerlerden sığınma dualar. O da öyle gidiyor. Bunların özelliği ne? Hepsinin sabah akşam okunmasının sünnet olduğu. Anladın? Şimdi bunu niye hazırladık ya? Aldın kütüphaneye koydun diye mi ya? Koyasın diye mi kardeşim ya? Seni beladan kurtarmayacaksa, seni kazadan kurtarmayacaksa, sen bunu okuyup amel etmiyorsan, bu nuska değil ki. Evinde bu kitabı bulundurana bela gelmez diye bir şey yok ki. Arabasında tutunan, hani Şifa-ı Şerif, Bukhari vesaire, onlar ayrı bir şeyler var. Müjdeler var. Ama bu kitap niçin yazılmış? Her bir hadis-i şerif amel olunmak için yazılmış. Şimdi bundan insan ders yapmaz mı? Bundan insan işaretler koymaz mı? E zaten hepsini yapayım desen 9'dan 70'e kadar. Yani onu virt yapsan, 9'dan başlasan 70'e kadar ya da 5'ten başlasan zaten onun için 9'da yine vardır onlar. Mükerrere düşmeyelim. Diyelim ne oldu? Sabah akşam okunması hadis-i şeriflerde, sahihlerde sabit olanın hemen hemen hepsi var. 60 sayfa bir şeydi. 60 sayfa yani Kur'an sayfası kadar da satır fazla değil. Misal. Ne okuyayım? Ne okuyacaksın kardeşim? Ondan sonra geliyor bana sor. Ya Esma'dan ne okuyayım? Allah'ın isimlerinden. Benim ebcedim nedir? Geliyor bana soruyor. Benim ismimin ebcedi nedir? E ne yapacağız? Senin isminin ebcedi bulduk. Tamam. Ahmet diyelim yaptık. 152 çıktı. İsimlerden ebcedi Esma-ı Hüsna'dan veya Esma-ı ilahiyeden El-Kaim ismine tekabül etti. El-Kaim ismine tekabül etti. Diyelim ismi Şeyma olsa diyelim 351 Er-Rafi ismine tekabül etti. İsmi şu olsa vesaire vesaire. Herkesin ismine göre harflerine göre ebcedi var. Ne oldu? Benim ebcedime göre Esma'dan Esma dediği Allah'ın Esma-ı Hüsna'sı. Esma'dan şimdi bu çıkmış moda. Bazı böyle YouTube'çular kanallarda işte onun ismine göre hesap yapıyor. Senin isminin ebcedi budur. Senin ismin şudur. 300 okuyacaksın, 500 okuyacaksın. Tamam. Allah'ın ismini okuyan mahrum olmaz. Allah diyen mahrum olmaz. Ben bir şey demiyorum. Ama geldi bana şimdi soruyor. Benim ismim şöyle. Ben, ne istiyorsun? İşte işim artsın, gücüm artsın, itibarım artsın, maaşım artsın, koca bulayım, karı bulayım, evlenmeye yani. Ondan sonra herkesin bir derdi var. Şimdi Esma'dan şunu çeksem oğlum, bunu çeksem. Sordum ona ki, namaz kılıyor musun? Dedi evvelden kılıyordum, şimdi bıraktım. Dedim seni ne Esma paklar, ne Hüsna paklar. Tamam mı? Ne Kur'an, ne hadis. Sana ne yapayım ya? Sabah namazını kılma, yat aşağı. Kalk ondan sonra Esma çek. Ondan sonra benim işlerim niye düzelmiyor? Ya dedi yine de dedi isime bir rahatlık geliyor dedi ya. Namaz kılmasam da dedi. Ya ben sana Allah deme diyebilir miyim dedim. Er-Rafi'u Allah'ın ismi. Ya Rafi'u, Ya Rafi'u, Ya Rafi'u, Ya Rafi'u Celle Celal. Ya ben sana Allah deme diyebilir miyim kardeşim? Diyemem ama şunu diyebilirim. Sen 5 vakit namazı kılmıyorsan hiçbir duan, hiçbir zikrin, hiçbir koruman tutmaz. Çünkü 5 vakit namazsız din iman olmaz. Müslüman olmaz. Ben sana ne anlattım kardeşim? Yani şaşırıyorum ya. Yani bazı açık kadınlar şunlarına bakıyorum 5 vakit kılıyormuş. Bazı kapalı var kılmıyor. Allah Allah. O başı örtülü diye görüyorsun buradan hepsi namaz kılmıyor ki. Bazı da açık diye görüyorsun o da namaz kılıyormuş 5 vakit. Kapanıyor kılıyor. Şimdi sen ona madem açık geziyorsun dışarıda namaz kılma diyebilir misin? Diyemezsin. Namazını kıl. O ayrı borç, o ayrı günah. Bunu böyle konuşuyoruz yani. Ama şimdi bir namaz varsa üstüne ne yapsan bir ilave getirir yani. Ama şimdi namaz yoksa temeli yok. Bunun üstüne ne bina kuracağım yani. Temeli yok. Büniyel İslam alakamsın. 5 temel üzerine kuruldu bu. İslam binası bu. Kelime-i şehadetten sonra ne geliyor? Ve ikam-ı salâ namaz geliyor. Gerçi kelime-i şehadet okumayı bilen bile azaldı yani. Mikrofon uzatıyorlar. Yani kelime-i şehadeti doğru okuyan çok az kişi çıkıyor. Artık nerede mikrofon uzattıklarına mı bağlı? Özel mi seçiyorlar? Ben anlamıyorum. Bu millet bu kadar kelime-i şehadet okuyamayacak hale mi geldi? Gelmiş. Vah vah vah vah vah. Ondan sonra sen ne arıyorsun ne kazasın ne belasını ya. Mesela al yerine koy.
16: Tamam.
0: Aradık mı bir daha bulalım. Efendim, belalardan korunmak için salı günü ikinden sonra, mesela bu sihir kitabında bu çok önemli. Ben bunu denedim. Bu sihir kitabında 323 sayfa, 323'te var. Bir de 324, 25 öyle gidiyor. Mesela bunlar acayip bir konu. Buna haftalık koruma mesela. Salı ikinden sonra niye? Çünkü çarşamba işler karışır. Yani çarşambaya geçmeden, akşamı çarşambanın akşamı olmadan ey olacakları bilen, anladın sen? Olmadan evvel olacakların şerrine kafi gel ki o olacaklar olmasın. Allah olacak bir şey durdurabilir mi? Levh-i Mahfuz'da yazdığını bile sildirebilir mi? Sildirebilir. Ama ezelde bildiği değişir mi? Değişmez. Ama senin bu duayı okuyacağını bildiği zaman Levh-i Mahfuz'da o bela yazılmışken seni oradan siler mi? Siler. Ey inecek belaları bilen, inmeden önce ineceklerin şerrine kifat eyle ki inmesin. Sana bu duayı Evliyaullah öğretmiş. Bu duanın faydası olmasa bu öğretilir miydi? Adam diyor ki madem kadere çare yok, yazılan bozulmaz. Öyle mi? O zaman duanın ne faydası var? İşte bu tam bir serseri sorusudur. Çünkü neden? O zaman tamam, sen kaderin çaresi yok. Efendim, ağrı kesici içme. Doktora gitme. Bas bas bağır. Apandisin patlasın, geber. Ondan sonra ne yapayım yani? Duayı inkar edene ben de geber derim. Ondan sonra dünya işlerinde bütün tedbirleri alıyor. Kadere çare yok. O gelecek, başına gelecek. Ama manyak mıyım kardeşim durup dururken de? Tamam, sen manyak değilsen o ilaçlardan, o doktorlardan, onlardan daha büyük sebep kurtuluş çaresi nedir? Duadır. İnen belaya da yarar, kaldırır. İnmeyen belaya da yarar, indirmez. Said Tirmizi, sana niye böyle buyuruldu? Peki hadis-i şeriflerde bu kadar koruma dualarını Resulullah öğretti mi? Sallallahu aleyhi ve sellem Bismillahirrahmanirrahim işte bütün hepsini öğreten o değil mi? Şu cilttekilerin çoğu sayı hadis. Yani çoğu meşayihtan da bazı nakiller var, onlar az kaldı. Çoğu sayı hadis. Bu kadar hadiste sana madem yaramayacaktı dua, bu korunma dualarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir Sıddık'a, sahabeye, Ebu Zer, bütün sahabeye niye öğretti? Allah'tan afiyet isteyin diyor. Zaten başıma gelecek, gelecek çare yok. Niye afiyet isteyeyim? Ama Allah Teala senin afiyet isteyip istemeyeceğini, dua edip etmeyeceğini, zırhını giyip giymeyeceğini, sebebe başvurup vurmayacağını bildiğine göre sana kader yazdı. Sen onun sana ne yazdığını biliyor musun? Bilmiyorsun. O zaman duayla mükellefsin. Nasıl ki namaz ibadet, dua da aynı ibadet. Dua ibadetin de hulasasıdır, özetidir diyor. Zaten namazın içinde bile Fatiha nedir? Duadan ibaret değil midir? Salli barik duadan ibaret değil midir? Yani namazda da hem zikir var, hem dua var, hem tesbih var, hem tehmid var, hem tekbir var, hepsi var. Namazda zaten mecmuası toplanmış. Onun için salı günü ikinden sonra bak, 323 bunu okuyun. Allah'ıma ya alimen bima kun ikfina şerrem makun. Ben kaç kişiye tembih ettim? Bu unutuyorum salı ikindiden sonra. Kaç kişi bana mesaj atıyor her salı? Unutma tehlikesi var. Arkadaşlara tembih ediyorum. Siz de birbirinize böyle tembih edin. Veyahut da işte bir şey kurun oraya. Salıdan salıya ötecek bir şey varsa telefonunuzda. İkindi namazından sonra. Yani akşama bir saat kala falan okumak lazım. Burada yine Müstedül Firdevs'te geçiyor. Bu hadis-i şerifte de var. Bir dahaki salıya kadar hiçbir bela gelmiyor mesela. Bu mesela sihire de tesir ettirmiyor. Ama buna göre belalar. Yani ne demek istiyorum? İşte bu kadar kaza bela haberlerini, bu kadar insanların, eşlerinin, çocuklarının başlarına gelenleri, kendilerinin başına gelenleri. Madem görüyoruz, bunlar bizi neye teşvik etmesi lazım? Koruma dualarını okumaya, gafil olmamaya, beş vakit namazı terk etmemeye, devamlı ölüme hazırlıklı olmaya ve kötü ölümden sığınmaya. Mesela kötü ölümle ölmez diyor. Yani şimdi bir yatağında tertemiz ölmek var, bir de cesedin perperişan olmak var. Bunların hepsi için hadis-i şerif öğretmiş mi? Öğretmiş. Mesela Subhanallah milel mizani ve muntehel ilim ve meblağı rıdda ve adeden ni'am ve zinetel arş. Bunun la ilahe illallah devamında var. Bir de Allahu Ekber'le aynı şeyi söyle. Üç kere tekrar ediyor. Bütün düşmanlarına galip gelecek. Rızkı bol olacak. Kötü ölmeyecek. Ölümü çok iman selametiyle rahat olacak. İstenmedik ölüm gelmeyecek. Ve ömrü uzun olacak. Yani şimdi bu zikre bunu bağlamış. Bu da hadis-i şerif. Bu zikre bunu bağlamış. Allah Teala buyuruyor. Bu tesbihi yaparsan kelime-i tevhid hadis-i şerifler vardır. Bunu Resulullah kafadan söylemez. Sallallahu aleyhi ve sellem haşa ve mantıku an leva keyfinden konuşmuyor. Bu hadisistir. Kaynaklar var. Mesela bunu ben her sabah akşam bunu hiç bırakmıyorum. Yani onun için sizi de Allah için uyarıyorum. Benim yazdığım kitapların belki yarısı hemen hemen bu konulardadır. Çünkü neden? Bu cephe gevşetilmiş, zayi edilmiş. Bir de yazanlar yanlış, hareketleri yanlış. Şimdi isim vermeyelim, piyasadaki bu dualar, korumalar, esma falan diye kitaplar yazmışlar. Kaynakları doğru değil, hareketleri yanlış. Yani bunları da görüyorum. Bu sefer bu millet bunların yanlış yanlış okuyacak yani. Ondan dolayı bu emekleri veriyoruz. Tabii bizim de ömrümüzden ne kadar kaldıysa o kadar daha hizmet yapabiliriz. Tabii çok yönlü hizmet yapmak için çok vakit lazım. Yani bu bir şey değil ki, sade bir işi yapmıyorsun. Ha, o arada 40 iş yapıyorsun. Şimdi sohbetler başlıyor yine inşallah. Önümüze bunlarla amel edin. Ben sizi Allah için seviyorum. Bela görmenizi istemiyorum. Hasta olmanızı istemiyorum. Camiye gelemeyip evde kalmanızı istemiyorum. Ölene kadar Allah yolunda ayakta, rükuda, secdede kalmanızı istiyorum. Onun için dua diyorum ama bunun da çareleri var. Allah isteyene veriyor kurban olduğum. Hem de isteyeni seviyor kurban olduğum. Onun için duasız durmayalım. Bu kaza belalar bize bunları öğretsin. Ya bir insan Bismillahirrahmanirrahim duruyor okumadan nasıl ne bileyim sabahlar ya? Nasıl işe giden, nasıl evden çıkar ya? Hiç korkmaz mı belalar yağacak ya? Bu kadar sahih hadiste nasıl amel etmezsin? Yani tabii ki Allah'ın kaderine çağır. Ama Mevla senin okumana göre sana yazıyor. Onun için Rabbim zikrinden mahrum eylemesin. Şimdi tabii ki önümüzdeki pazartesi ve çarşamba derslere başlayacağım diye söz vermiştim. 7'sinde Şifa-ı Şerif dersime başlayacaktım. Çok onu da takip eden çok olmasa da benim o ömrümün hizmeti inşallah ölmeden evvel hatmini yapmak nasip olacak. İnşallah külliyemizde yapacağız. Onunsa seneler sonra Şifa-ı Şerif bittiğinde külliyede Allah nasip etsin, hepimize hayat versin. Sağda afiyetle o külliyede Şifa-ı Şerif'in son bölümünde hatmini yapalım inşallah. Şifa-ı Şerif hemen hemen yarıya geldik. Yarıya geldik tabi de eskiden çok ara verdik hapishaneler falan. Şimdi devam ettiğimiz için o eskisi kadar uzun 15 sene sürmez. Bundan sonra gider inşallah birkaç seneye. İnşallah rahman. Tabi anlatmadan da olmuyor. Fakat bu hafta Ahmet Hakan çağırdı CNN'e. Bayağı da bir meseleler birikti. O beni erken çağırdı. Ben İstanbul'da değildim. İşte yani birkaç gün evvel şey yapamadım. Onun için bu 7'sinde saat kaçtaymış? 9'da mı? Orada yazıyor herhalde. Saat 20.30 8.30'da 7 Eylül Pazartesi saat 20.30'da CNN Türk'te Ahmet Hakan Beyefendi'nin konuğu olacağız. Onun için Şifa-ı Şerif dersi bir sonraki hafta başlar. Burada da efendim yorumları Kuruş çetesine bırakmayın. FETÖ'cülere bırakmayın. Adnancılara bırakmayın. Anladın mı sen? Selefi Vehhabilere, Daişçilere bırakmayın. Müslümanlar bu işten ilgilenen kardeşlerimiz seferber olalım. İnşallah birbirini destekleyelim. Yorumlarımızla vesaireyle inşallah Allah da bize hakkı söylesin. Amin. Doğruyu konuştursun. Amin. İnsanlara faydalı şeyler öğretmeyi nasip eylesin. Amin. Boş konuşmaktan muhafaza eylesin. Amin. Amin. Amin. Amin. Bu önemli. Bayağı da konular var. Onları soracak. İnşallahü Rahman. Tabii bu meseleler ciddi boyutlara geldi. Peş peşe de olaylar. Önümüzde de bayağı meseleler çıkabilir. Bunlara karşı Müslümanları uyarmak ve uyandırmak lazımdır. Bu program önem arz ediyor. 9 Eylül çarşamba mektubat dersine başlayacağım inşallah. O da saat 21.15. Onu oynatmıyorum. Onlar çünkü uzun sürmüyor yani. Yani ortalaması işte 1 saat 45 dakika. 21.15 itibariyle Mektubat-ı Şerife'den kaldığımız mektuplardan derslerimize başlayacağız. O zaten Lale Gül televizyon, radyo, YouTube veriyor. Dua kabul saatinde de 18.55 itibariyle yarın başlanacağı beyan ediliyor. Şimdi bu arada Şehit Bayram Ali hocamızın 20. seneyi devriyesi oldu. Bugün bir tweet'te attım, paylaştım. Bir sohbetini de paylaştım. Dinlediniz mi bilmiyorum. Şehit Bayram Ali hocamızın Resulullah vefat etti diyenlere, sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti diyenlere, bunlar ne cahil, ne şuursuz adam diyor. Hiç vefat etti denir mi diyor. Fahru Razi neler söylüyor Fahru Razi'den. Bayram hocanın ilmi çoktu. Ayaklı kütüphaneydi mübarek. Rahmetullahi aleyh. Kabri nur olsun, derecesi âli olsun. Hocamızın Allah katillerini azmettiricilerin bu faili meçhul dosyalarıyla onun da çıkmasını nasip eyle. Bütün nereye kadar giderse gidip kimin bu işte zerre kadar iştiraki varsa Allah cezalarını dünyada da ahiretten önce takdir eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Onun için o sohbetini dinleyin. O tweetimizde o görün, bakın o sohbeti, kısa bir sohbet ama ruhu şad olsun. Bir rahmet okuyun, Fatiha okuyun, hediyeler gönderin, buyurun ruh için. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle şanuhu ve Celle celaluhu ve amme nevaluhu ve la ila gayru ya Rabbel alemin. Hediyelerimizi bizden kabul eyle. Amin. Hocamızın ruhunu şad eyle. Amin. Efendi Hazretlerimize silsile-i meşayihimize ilhak eyle. Amin. O Efendi Hazretlerimize olan intisabı, o bağlılığı, işte Nalbur Kemal Efendi, Ali Aydar Efendi babamızdan kalma, Allah selamet versin. Kıymetli abimiz, büyüğümüz, 90 yaşını geçti. Çok salihlerden bir zattır. Ondan da dinledim. Kaç kere, 2 kere de dinledim. Bayram Efendi diyor, kendisi bize tanıdı. Ben oradaydım diyor. Bayram Hoca Efendi bir mektubat okuyordu ve Efendi Hazretleri bu silsilenin son halkasıdır. Efendi Hazretlerinden sonra şeyh gelmeyecek, Efendiden Hazreti Mehdi'ye ulaşacak diye Bayram Hoca açıkça söylediğinde şu kulaklarım duydu diyor ve Efendi Hazretleri de orada bulunuyordu, tasdik etti diyor. Bunu Nalbur Kemal Efendi şu anda hayatta kendisinden bizzat şahitler de var yanımda, kaç kişi dinledim yani. Bayram hocamız efendiye çok bağlı. Şimdi olsaydı zaten bunları paçavraya çevirmişti de. Yani işte ben tek kaldım yani, maalesef tek kaldım. Çünkü Bayram hocayı biliyorsunuz konuşma şekli de Allah. Allah'ım ya fevka tecelliler ihsan edin. Yüksek dereceler ikram edin. Âli makamlar ihsan edin. Neler ettiler o İsmail Ağa'da ona. Evinden çıkarttılar. Kütüphanesini boşalttırdılar. Neler, ne zulümler, ne eziyetler. Adam vefatından evvel bunlara ah ede ede, beddua ede ede gitti yani. O kadar zulümlere maruz bıraktılar. Ama şimdi cennette rahat. Allah bizi de şefaatine nail ve mazhar eylesin. Şehitlik büyük bir makam. Allah Teala onun da alasını ihsan eylesin. Amin. Evet kardeşlerimiz, şimdi yine bir mesele doldu. Bunu son vefatları en son okuruz Fatiha'dan evvel. Yine bir mesele çıktı bu ara. O meseleyi de izah etmek için. Biz şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mevlid-i Şerif'in ayındayız. Resulullah'ın faziletlerinden bahsetmek, sallallahu aleyhi ve sellem salavat-ı şerifinden bahsetmek çok istiyorum. Velakin konu konuyu açıyor, mevzular birbirine giriyor. Ama tabii hepsi din, hepsi ilim. Efendi Hazretlerimiz buyururdu ki şeriat bir bütündür. Yani ahkam da aynıdır, faziletli amel de aynıdır. Mesele Allah'tan bahsetmek, ayetten hadisten bahsetmek, ilmimizi ziyadeleştirmek. Tabi reddiyeler çok büyük bir meseledir. Yani ehli sünnet dışı akımlara, konuşmalara, şeriatsız konu, elfaz-ı küfür. Mesela elfaz-ı küfür konuşuldu. Tabi bu 2 sene evvel konuşulmuş, mühim değil. Ama şimdi yeni duyuldu. Yeni duyuldu. Mehmet Görmez de bunu, eski Diyanet İşleri Reisi de bunu savunuyor. Yani savunurken diyor ki ben bunu 2 sene evvel konuştum, özel ortamda konuştum. Özel ortamda konuştuğumu diyor genele yaymışlar. Ya bir Müslümanım benim, ben bir hafızsam, hocaysam veya neysem neyim, özel ortamda konuştuğumla, tamam özel konu hanımın hakkındadır, mahremin hakkındadır, kızın hakkındadır, bunlar ayrı bir şey. Özel aile hayatı ayrı bir şey. Ayetten bahsediyorsam, hadisten bahsediyorsam, şeriattan bahsediyorsam, meşruluktan bahsediyorsam, gayrimeşruluktan bahsediyorsam, adildir değildir diye bir karar veriyorsam, bu konunun özeli geneli olur mu? He? Olur mu ya, siz söyleyin ya. Ben bunu diyor özelde diyor talebeler. E demek sen talebeleri özelde ne biçim zehirliyorsun? Demek talebeleri özelde ne biçim zehirliyorsun? Şimdi onun için ben bugün Salavat'tan bir 15-20 hadis okuyacaktım. Ama şimdi şeriat yıkılırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu anda benden ne ister? Der ki benim şeriatımı müdafaa et. Benim faziletlerim bitmez tükenmez. Ben size şefaat edeceğim. Ama benim şeriatım yıkılırken sessiz kalmayın. Ebu Bekir Sifil Hoca bir kısa bir tweet atmış, iki satır. İslam'ın böyle tabirleriyle mi, terimleriyle, kavramlarıyla böyle oynanmamalı gibi bir şey demiş. Fakat tabii içerikte bir şey, izahlı bir şey duymadım. Tabii burada birçok hoca efendi var piyasada. Mangalda kül bırakmayan, gürlediği zaman savuran, saçan. Fakat hiçbir cevap, bir şeyler duyulmuyor. Şimdi tabii Ahmet Şimşirgil Hoca Efendi güzel bir cevap vermiş. Onu paylaşıyoruz. Arkadaşlar paylaşsınlar. Hocam dillerine sağlık. Allah razı olsun. Kendi zaviyesinden. O da bir kendi bir zaviyesi var. Baktığı bir köşe var. Tabii tarihçi olmak hasebiyle vesaire. Kültürü var. Efendim malumatı var. Malumatı kesiresi var. Dolayısıyla güzel tespitler yapmış. Ben dinledim yani. Tabii çok vaktim olmuyor. Çorba içerken onu dinliyorum. Öbürünü şey yaparken ama olsun. Ben meseleyi anlamaya çalışıyorum. Dillerine sağlık. Allah var etsin. Allah aziz etsin. Yani şu şeriat yıkılırken efendim maalesef birileri de savunmaya geçmiş. Doğudan, mollalardan falan çok. Şimdi oralara da gidiyor. Tabii orada Tillo'ya gidiyor, Ohin'e gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Oradaki hocalara da çok hürmet ediyor, terbiyeli davranıyor. Bu sefer oradaki hoca efendileri çoğu internet bilmez, YouTube bilmez, adamın ne konuştuğunu duymaz. Onun zahiri hürmetine aldanarak bu da bizdendir zannediyorlar. Tabii bu da büyük bir maalesef yara açıyor, delik açıyor. Çünkü onların talebelerinde dünya kadar yetiştirdikleri gençler var. Onlar ile hayata gidiyorlar, oraya gidiyorlar, buraya gidiyorlar. Doğu medreselerinden. Onlar bunları izliyorlar. Hocalarına bildirmeleri lazım. Hocam bu adam size geliyor, hürmet ediyor ama Kur'an için böyle söyledi. Ayete böyle söyledi. Hadise böyle söyledi. Bunları hocalarına bildirmeleri şart. Efendi Hazretlerine hep biz bildirirdik. Efendi Hazretleri çıkar kürsüden bunlara reddiye yapardı. Bunlara adını verirdi, isim verirdi. Bu reddiyeler yapılmazsa bu din yaşar mı? Yaşamaz. Bu şahsi özel bir kapışma sayılamaz. Bunu kimse efendim cübbeli hesabını çoğaltmak için, takipçisini artırmak için ona çatıyor, buna çatıyor. Bunu bana diyen en büyük iftira etmiş olur. Ben hesabımı artırmak isteseydim herkesle iyi geçinirdi. Şu anda benim İsmail Ali'ye hiçbir sorunum olmasaydı hep onlar beni met ediyordu. Öyle mi? Ama yanlış yaptıklarında yanlış dedim. Beni seven azaldı. Azalsın. Allah sevsin, Resulü sevsin, Efendi Hazretleri sevsin. Ben yarın Efendinin yüzüne nasıl çıkacağım? Resulullah'ın yüzüne nasıl çıkacağım? Mahşere nasıl çıkacağım? Birilerine hoşap soğutup kuyruk sallayamazdım. Çünkü yanlışları gözümle gördüm. Batılı gözümle gördüm. Efendiye hıyaneti gözümle gördüm. Yaşadım. İçinde yaşadım. Durabilir misin? Şimdi dolayısıyla yani ben beni seven artsın desem et diye süt diye dokunmadan kıssadan hisseler, evliyadan menkıbeler. O kuşunu gir cennete. Ama benim sohbetlerimde o da var. Reddiye de var. Çünkü ben reddiyesiz duramam. Ben reddiyesiz dursaydım Adnan Oktar'ı kim önceden tespit ettirecek? FETÖ'yü kim önceden milleti uyaracaktı? Süleyman Ceylan meselesinde tabii Süleyman Ceylan demeyelim. Onların cemaati esasen nezih bir cemaattir. Ama bu Kuruş Çetesi diyelim. Kuruş Çetelerini falan bunların hepsinin yanlışlarını efendim şeyhlerine Mehdi dedikleri vesaire bunların hepsini evvelce anlattım. Bu kürsüden bir 10 sene evvel konuştuğum var. Yani belki o zaman tabii şeydeydik. Belki buranın da eski yerindeydik. Sanki ben burada yaptığım o konuşmayı hatırlıyorum. Ama burada da eski bina vardı ya. 30 sene bina vardı burada. Prefabrikten babam yaptırmıştı. Dolayısıyla prefabrikten ya çelikten yani. Ondan sonra biz bunların hepsini konuşmak durumundayız. Bunları önden konuşmazsak, milleti uyarmazsak çocuğunu kalkar o üniversiteye verir. Şimdi bunu Mehmet Görmez bir üniversite açmış. Yani üniversitenin adını da söyleyeyimse de çocuklarınızı aman vermeyin. İslam Düşünce Enstitüsü. Görmez bunun başında. İslam Düşünce Enstitüsü. Burada konuşmalar yaptırıyor birilerine. Kendi de konuşuyor. 2 sene evvel burada bir konuşma yapmış. Şimdi konuşma yapanlardan birisi kim? Kur'an'ın %40'ı değiştirilmeli veya çıkarılmalı diyen Mehmet Aydın. Tabii bu adam çok meşhur. Evvelce onu Ali Eren Hoca da yazdı. Hepimiz nereddiyeler yaptık. Eskiden biliyorsunuz Diyanet'ten sorumlu FETÖ zamanındaki devlet bakanıydı.

ilmi kelam kime kalmış? Bunlardan diploma almadan müftü olamıyorsun. Hatta şimdi diplomayı ilahiyata çektiler. Belki imam bile olamayacak ilahiyattan çıkmayan. Çünkü mezun çoğaldı. Mezun çoğalınca şeyi yükseltiyorlar çıtayı. İlkokul bile yetmiyor şimdi. Ortaokul yetmiyor. Böyle gidiyorlar. Şimdi bu adam burada bir itikat bölümünün başkanı olmuş adam. Alın gözü yok. Yani Hazreti Muhammed belki de bir beşerden de bir öğretmeni vardır diyor. Bunu kim diyor? Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu. Bir kitabında. Yani şimdi bu Kur'an-ı Kerim velakat ne alemu ennehum yekulûne innemâ yuallimul beşer. Biz biliyoruz ki senin hakkında diyorlar ki onu bir beşer öğretiyor diyorlar. Habibim böyle bir şey olur mu diyor. Lisânüllezî yulhidûne li'acemî ve adâ lisânü arabî mübîn. Bahsettikleri adam Arapça bile bilmiyor. Halbuki bu açık seçik Arapça bir dille gelmiş. O adam senin bir kere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kere biriyle görüşmüş Mekke'de. Adam gelmiş Mekke'ye. Bir adamla görüşmüş. Bu kadar Kur'an o adam nereden yazacak? İnnellezîne efterûne alallâhi kezbe lâ eflehûn. Allah'a iftira ediyorlar. Bunlar felah bulmaz Allah buyuruyor. Peygamber'e iftira ediyorlar. Bu adamlar konuşma yapıyor. Üstüne bir de tüy dikmek üzere kendi enstitüyü kurucu olarak işte dekandır orada herhal. O da orada konuşma yapıyor. Bu konuşmayı ne zaman yapmış? 2 sene evvel yapmış. Nerede yaptım? Özel ortamda yaptım. Lan özelim olur. Talebeye yapmış. Bu şimdi diyor yayıldı diyor bilmem ne diyor. Peki ben bundan özür diliyorum. Bu benim görüşüm değişti. Ben bu görüşte değilim demiyor. Neymiş? Bu usule göre ben konuştum. Yahu Kur'an ve sünnet varken usul ne furu ne kardeşim. Ayet hadisten bahsediyorsun ya. Şimdi burada konuşmayı aynen çözdürdüm. Yani sizin kulaklarınızı mülevves etmemek için ses kaydını paylaşmıyorum. Siz bana inanıyorsunuz. Zaten ses kaydı YouTube'larda mevcut. Herkes paylaşmış. Reddiyeler yapılıyor. Yani reddiyeler yapılıyor derken böyle bir meşhur marka hoca efendilerden bir reddiye duymadım. Ama birileri müdafaa ettiğini duydum. Çok üzüldüm. Mesela Rasul Tosun 7 sene diyor Diyanet İşleri makamını hakkıyla dolduran diye met etmiş. Ben bunu beklemezdim. Çünkü alim adamdır. Sonra Efendi Hasan'ın çeşmesinden su içmiş kayınpederi ihvanıydı, dedemin ahretliydi, bizim sevdiğimiz. Yani bizimle bildiğimiz bir insan bunu demiş. Ben şok oldum. Yani Ahmet Şimşirgil Hoca'dan duydum tabii. Onda, o kayıtta o da geçiyor. Ahmet Hoca'yı iyi dinleyin. O da güzel farklı zaviyelerden konuşuyor yani. Kafanız açılır. İlminiz, şuurunuz artar. Onu mutlaka dinleyin. Ben paylaşıyorum şimdi. Mesela orada. Ya 7 sene bu adam Diyanet İşleri Başkan yardımcılığı yapmış. 7 senede Diyanet İşleri Başkan yapmış. Yani 14 sene Diyanet'te. Bunun zamanında dinler arası diyalog ne kadar artmış. Bunun zamanında Mevlüt'ü Nisan'a sabitlediler. FETÖ'nün Mevlüt ayına. Bunun zamanında neler oldu? Ondan sonra mücadele ettik. TGRT'de falan çıktık vesaire. Yeniden işte Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız el attı da Mevlüt'ü Rebiülevvel'e döndürdü elhamdülillah. Ondan sonra Allah ondan razı olsun Tayyip Bey'imizden. Yani bu işlerde hep yardımcı oldu Ehl-i Sünnet'e yani. Ondan sonra daha ne dolaplar döndü yani. Onun döneminde onun Diyanet dönemi, Halis Aydemirlere bir şey dememiş, efendim Kur'an vahiy değildir diyen adamları Kur'an merde konuşturdu, işte Mustafa Öztürkler Kur'an merde, Kur'an vahiy değildir diyen adam yani. İşte bütün bunlar hala, işte YouTube'larda videolar çekiyor, neler çekiyor, neler çekiyor. Hala neler yayınlıyor yani. O Mustafa Öztürk kendisi artık şey olmuş, herhalde YouTube'dan para kazanmanın tadını aldı biraz. Her dakika bir şeyler yayınlıyor. Şimdi nasıl zehirliyor adamı, nasıl zehirliyor? Bir konuşmaları dinlesen Allah Allah dersin yani. Şimdi hiç ayet hadis bunlarda hüküm ifade etmiyor hiç. Şimdi bak yaptığı konuşmanın sesli kaydı, görüntülü sesli şeyi çıktı. Ben dinledim. Dinlemeden konuşma olmaz yani. Ama tabii kelimeler oynamasın diye. Tabii bütün kelimelerini okumayacağım. Kulaklarınızı da telvis etmeyelim diye. Ama şu konuşmadaki lafa bak. Başlıyoruz. Bir şer'iyet var. Bir meşruiyet var. Şer'iyet nedir? Meşruiyet nedir? Anlıyorsunuz. Şer'iyet herhangi bir hükmün kendi anlatıyor. Yani bu hükmün kendisi. Herhangi bir hükmün şeriattaki varlığını ifade eder. Şer'iyet ne demekmiş ona göre? Yani şer'i diyoruz biz. Şer'iyet demiyoruz da. Şer'i. Bir iş şer'idir. Ne demek? Şeriatta var. Yani şer'iyet ne demekmiş?

0: bir hükmün şeriattaki varlığını. Şeriat nedir? Kur'an, sünnet işte. Şeriatın delilleri dörttür. Kitap, sünnet, icma, ümmet, kıyası, fuka. Şeriatta varlığını ifade eder. Demek ki şer'i demek bir hüküm şeriatta var demekmiş. Öyle söylüyor şimdi. Doğru mu? Doğru. Mübarek doğruya doğru da. Allah Allah, ne korkuyorsunuz? Ödünüz kopmasın ya. Türkçe anlamıyor musunuz? Arapça konuşmuyorum ki burada. Tamam. Bir hükmün şeriattaki varlığı ise dinin temel kaynaklarında, yani naslarda, nas kesin delil, daha açıkmış Kur'an'da, sünnetteki varlığını ifade eder. Doğru mu?
1: Doğru.
0: He?
1: Doğru.
0: Tam korkmayın ya. Bir şey yok. Daha sapıtmadı yani, dur. Şu anda doğru konuşuyor. Mübarek iki doğru konuşmadan üç, seni saptırabilir mi? Tamam mı? İki bal bir zehir. Üç lokma bir hançer. Ondan sonra dinine imanına gitti. Bak şimdi doğru konuşuyor işte. Şimdi bir hükmün, devam ediyoruz konuşmaya, şeriatta var olması, o hükmün bir ayette, bir hadiste var olması, onun şer'iliğini, yani şer'iliğini demek şeriatta var olduğunu ifade eder. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Bak, cesaret gelsin ya. Ne korkaklığı bırakın. Yasal olan şer'idir. Yasal demek şeriat yasası, yani şimdi laik düzenin yasasından bahsediyorum. Yasal olan şer'idir. Yani yasal demek kanun, kural olan, şeriatta olanlar yasaldır, tamam. Şimdi bir laf sokuyor şimdi. Buraya kadar hiçbir arıza yok. Şimdi bir laf sokuyor. Adil olan meşrudur. Şimdi buradan da bir şey anlamazsınız. Daha zehri tam kusmadı. Daha şimdi zehri kusmadı şimdi. Adil olan meşrudur. Şimdi yukarıda ne dedi başlarken? Şer'i ile meşruyu birbirinden ayırdı. Halbuki bize göre her şeriatta olan meşrudur, her meşru olan şeriatta vardır. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Şimdi bu baştan ne diyor? Bir şer'iyet var, bir de meşruiyet var. Meşruiyet var. İkisini birbirinden ayırdı baştan. Şimdi burada ikisini birbirinden ayırdığına göre aşağıyı oraya bina ederek milleti kafir edecek. Şimdi bunun, bu aşağıdaki lafına inanan kafir olur. Şimdi aşağıda konuşacağı laflar var. Dikkat edin. O laflara inanan da kafir olur. Konuşan da, inanarak konuşan da kafir olur. Elfazı küfür %1500. Vallahi billahi tallahi elfazı küfür. Hiç şey yok. Hani fiten hadisleri sorunludur falan. Onları da tekfir edemiyorsun. Şimdi bak. Adil olan meşrudur. Buradan tam bir şey netleşmiyor. Şimdi devam ediyor. Şer'i olan her şey meşru mudur? Yani şeriatta, Kur'an'da ve sünnette olan her şey meşru mudur? Soru bu. Bu sorulacak bir şey mi ya? Size soruyorum. Ey Müslümanlar, ha burada var kaç yüz kişi? Kadın erkek belki bine yakın. Soruyorum. Şeriatta olan her şey meşru mudur?
1: Meşru.
0: Tamam. Bunun için dekan olma lüzum var mı? Gavur olma lüzum var mı? Bu kadar. Soruyor. Soru bu. Her şer'i olan meşru mudur? Dikkat. Dikkat. Benim acizane kanaatim. Konumuz ayet hadis. Konumuz Kur'an sünnet. Kendi konuyu Kur'an sünnetten açtı. Bu konuda kanaatim denilecek pay var mı?
1: Yok.
0: He? Yok. Ha, ayet hadis olmasa, içtihat olsa, diyelim ki Hanefi de şöyle, Şafii de böyle, Hanbeli de böyle. Sen de dersin ki bu zamana göre bilmem ne. Dört mezhepten çıkmamak kaydıyla. Mesela bu müçtehidin şeyi daha uyarlanabilir. Şu anda uygulanabilir hali var. Hani mesela diyoruz organ naklinde Hanefi'de fetva yok. Hanbeli'de fetva var. Adamda böbrek nakline gidecek mesela. Hanefi'de fetva yok ama bu hayati bir meseledir. O adam da ölmüyor. Bir böbreğini verince o da yaşamaya devam ediyor. Mesela Hanbeli ile amel ediyorsun, böbrek nakli mesela. Konu bu değil ki. Konu bu değil. Konu ne? Konu Kur'an ve sünnet. Şeriat, Kur'an ve sünnet. Burada kanaat geçer mi? İşte diyor, benim acizane kanaatim her şer'i olan meşru değildir diyor. Yani şeriatta olan her şey meşru değildir. Peki meşru değildirin karşılığı nedir Türkçe'de? Gayri meşrudur. Yani bir şey Kur'an'da ve sünnette olabilir ama meşru olmaz. Yani gayri meşru olur diyor. Açıklıyor, dur da. Ama her meşru olan şer'idir diyor. Yani meşru olan her şey şeriatta vardır. Bu tamam. Ama şeriatta olan her şey meşru değildir. Bu elfazı küfürdür. Çünkü Allah gayri meşru bir şeyi Kur'an'da, sünnette helal etmez. Sen burada ne demiş oluyorsun? Kur'an'da, sünnette var ama meşru değil diyor. Bak şimdi dahası var. Şer'i olan yasaldır diyor. Yani şeriatta olan bir şey kuraldır, kaydedir, hüküm ifade eder. Ama diyor meşru olan adildir. Şimdi deminkini anlamadınız, şimdi daha iyi anlayacaksın. Meşru demek adaletli olan. Yani diyor bak açıklıyor. Meşruiyet, bir şeyin meşru olması bütün kanunların varlık sebebi olan adalete, ahlaka, fazilete uygunluktur. Peki şeriatta olup da adalete, ahlaka, fazilete uymayan ne var? Yok ne var? Misal veriyor. Misal veriyor. Misal veriyor. Şeriatta var diyor ama diyor adaletli değil diyor. Tabii tabii açıkça söylüyor. Meşru değildir diyor. Her şer'i olan meşru değildir diyor. Şeriatta varsa hükümde vardır, yasaldır ama meşru adil demektir. Bu adil değildir diyor. Meşruiyet bütün kanunların varlık sebebi olan adalete, ahlaka, fazilete uygunluktur. Meşruiyet budur diyor. Şer'ilik bu değildir diyor. Yani şer'i olan, Kur'an'da sünnette olan bazen diyor yani bazen adalete, ahlaka, fazilete uymaz diyor. Ama Kur'an'da sünnette vardır diyor. Allah Allah. Mesela şimdi buna misal veriyor.
2: Derya Gül FM'de dinlediğiniz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
4: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
5: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
6: 6666 ayet size indi. Siz bugüne kadar kaç ayetin tefsirini okudunuz?
7: Müslümanın girdiği yere İslam girmesi lazım. Müslümanın bulunduğu yerde İslami bir hava esmesi lazım yani.
8: Kur'an ölü kalplere hayat verir. Su ölü toprağa hayat verir.
9: Bizim yeryüzündeki varlık sebebimiz Allah Teala'ya hakkıyla kul olmaktır.
10: Ben zekat veriyorsam ya da hayır olarak birine sadaka veriyorsam bu bir hibedir. Hibe ise karşı tarafın teslim almasıyla tamamlanır.
11: Ya tarih şuurunu veremiyorsun talebiye. Tarih bilincini veremiyorsun, tarih şuurunu veremiyorsun. Tarihin ne olduğunu bile veremiyorsun ya.
12: Kadından erkeğe, erkekten kadına arkadaş olmaz. Çıkar ilişkisidir bu.
13: Rabbim burada kıyamete kadar devam edecek, izlenecek, çok hayırlı, ümmete faydalı olacak programlar çekmeyi, çektirmeyi nasip etsin.
14: Nasıl yaşarsan bir müddet sonra öyle inanmaya başlıyorsun.
15: Sonra da öyle ölüyorsun.
16: Çünkü bu iş bumerang gibidir. Atarsın, geri gelir.
17: Direneceğiz. Biz Müslümanlarız. İslam'ın izzetini, şerefini, namusunu koruyacağız inşallah.
18: Lale Gül'de yeni sezonda da birlikteyiz. 7 Eylül'de yeniden başlıyoruz.
5: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
4: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
2: Lale Gül FM'de dinlediğiniz program devam ediyor.
0: Kur'an'ın diyor, bakarsanız diyor, köle ve cariyelerle ilgili diyor, Kur'an'da hükümler var diyor. Bu diyor, efendim, şer'idir, şeriatta var diyor. Ama diyor, meşru değildir ve adaletli değildir diyor. Evet, öyle söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem harp yaptı mı? Yaptığı bu kadar harplerde köle ve esirler aldı mı? Hayber'de aldı mı? Vesair harplerde köle ve esirler aldı mı? Bunlar hakkında Kur'an'da ayetler, hükümler, fidye mi alacak, parayla mı salacak, işte Kur'an'da fedar berrikab, işte efendim, kafirlerle savaştığınız zaman boyunlarını vurun. Hatta اِذَا اَسْخَنْتُمْ فَشُدُّ الْوَسَاقَفَيْا مَا مَنَّنْ بَعْدُوَيْا مَا فِدَانِ ister fidye alın, salın ister. İşte efendim, azat edin. Azat etmek de çok sevap, ayrı dava. İsterseniz istihdam edin. Ama yediğinizden yedirin, içtiğinizden içirin. Kendinizin sofrasına kendinizin giydiğinizden giydirin. Azat edin. Bunlar ayrı bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaştı mı? Savaştı. Bu savaşlarda köle ve esirler aldı mı? İşte bu diyor, ayetlerin satır aralarından köleliği çıkarırsanız, kölelik şer'idir. Yani köle almak. Şeriatta var ama meşru değildir diyor. E bunu ben mi yaptım kardeşim? Resulullah yaptı. Sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı bir şeye nasıl meşru değil diyorsun? Ondan sonra şimdi yine diyor, diyelim ki diyor, hadisi bakarsın, babaanne çocuğunu döver, babası annesi çocuğunu. E buyuruyor, yani say hadiste, 7 yaşında namazı emredin, 7 yaşında namazı kılmazlar, 10 yaşında da namazı kılmazlarsa hafifçe yani kolunu bacağını kırın demiyor ki hadis-i şerifte. Hafifçe biraz okşayın. Yani namazı kıldırın diyor. Şimdi diyor, hadiste bu var diyor. Ama meşru değildir diyor. Ne demek ya, bir adam Resulullah'ın emri mucebince çocuğu 10 yaşına gelmiş, yavrum namaz kıl, namaz kıl, namaz kıl, namaz kılmıyor bilmem ne. Çocuğuna namaz kıl dedi, biraz sert konuştu, bir şey yaptı. Meşru değildir diyor. Şimdi bak, meşru değildir. Meşru ne demekti? Adil demekti ona göre. Yani bunlar adaletli değil. Allah Allah. Peki kardeşim sen ne konuşuyorsun? Mesela diyor, hırsızın cezasının kolunun kesilmesi şer'idir. Hırsızın kolu vesârık vesârık diyor. Çalan erkekle çalan kadının fakta ve devma cezâen bimâ kesebâne kâlem minallâhu lâ azîrün hakîm. O ayetleri okumuyor da. Zaten Arapça bir şey konuştuğu da yok hiç. Dolayısıyla bu ayete göre hırsızın kolunu kesmek şu anda yürürlükte değilse de, bu kanunlarda geçerli değilse de, şimdi şeriat tatbik edilmiyor ki. Peki şeriat kanunları Osmanlı dahil hepsi bu kanunla amel etti mi? Etti. Ve memlekette hırsız kaldı mı? Şimdi ne oldu? Her mahallede Osmanlı'nın 650 senede 36 hırsızlık vakasını şey ediyor. Yani eli kesilen belki 6 tane çıkıyor. Çünkü her hırsızlık vakasında da olmuyor ki. Mesela diyor ki Hazreti Ömer bunu tatbik etmedi diyor, kıtlık senesinde diyor, Hazreti Ömer tatbik etmediği için diyor, bu diyor gayrimeşrudur diyor. Ya arkadaş, Kur'an'da ayet var, Hazreti Ömer niye tatbik etmedi? Kıtlık senesiydi, adam açlıktan bir şey çalmış. Açlıktan çalmakla zaten ceza düşüyor aç olduğu için. Ceza düştüğü için Hazreti Ömer onu tatbik etmedi. Hazreti Ömer Allah'ın Kur'an'ını mı değiştirdi ya? Bir de Hazreti Ömer'e iftira. Allah Allah. Şimdi diyor ki Kur'an'da diyor, sen diyor hırsızın kolunu kesilmesini şeriatta bulursun ama diyor meşru ve adil değildir diyor. Peki o zaman Allah adaletsizliği mi emrediyor? İnne Allahe ye'muru bil adli vel ihsani ve itai zil kurba. Öyle mi? Her cuma bütün hatipler, o diyanetin hatipleri bu ayeti okuyup da hutbeden iniyor. Minberden inmeden önce son okudukları ayet nedir? Allah adaleti emrediyor. Diğer ayette de adaletli olun Kur'an. Şühedâ bil kıst, hep adalet. Kur'an bütün adaleti emrediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hüküm verdi ganimetleri taksim ederken, orada münafığın biri çıktı, ne dedi? Ya dedi, bu taksimatı yaptın ama adalet, adilane yapmadın dedi. Hazreti Ömer keseyim kafasını dedi, çekti kılıcı da. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durdurdu, şimdi adamlarını öldürüyor demesinler. Bu münafık ama ne yapalım? Cemaatin içinde duruyor. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Femen yâdil izâlem yâdillâhu resûlü. Allah ve Resulü adalet yapmazsa kim adalet yapacak? Yani adam Resulullah'a kalktı, diyor ki sen adil değilsin dedi ya. Münafığın biri çıktı. Şimdi Allah ve Resulü adaletsizse dünyada adaletli mi var? İn Allah kendi emrettiği şeyin tersini yapar mı? İnne Allah ye'muru bil adli. Allah adaletli olmanızı emrediyor. Peki kendi hırsızın cezasının kol kesmeyi tayin ederken ne yapmış? Meşru değilmiş, adil değilmiş. Bunu söylüyor. Bunu söylüyor. Utanmadan, sıkılmadan talebelere bunu okutuyor. Şimdi bu enstitüye talebe verilir mi ya? Burada okuyan nasıl çıkar ya? Şu adamın konuştuğu laflara bak ya. La havle ve la kuvvete illa billah. Ehli kitap hanımlarıyla evlenmek diyor. Ayete bakarsan diyor. Yani ehli kitapla evlenilir meselesi. Şeriatta meşru, şeriatta var diyor. Ama meşru değildir. Nasıl meşru değildir? Adam Hristiyanla evlenmiş. Zina mı olacak? Bunun çocuğu piş midir? Veled-i zina mıdır ya? Kur'an'ın müsaade ettiğine, ayet hadiste müsaade edilen bir şeye gayrimeşru denir mi ya? Ha tercih edilmemesi, yani Müslümanla evlenmesi, hatta Müslümanla bile, her Müslümanla evlenmez. Namaz kılmayan kadını bile alma. Müslümanı alırken bana sorarsan, namaz hiç kılmayan, namaz kılmayanla mesela evlenme. Tercih olarak ben sana, ama onunla evlensen haramdır, zinadır der miyim? Demem. Ama sen sorarsan bana, alacağın kız namaz kılıyor mu, kılmıyor. O zaman başlasın, biraz devam etsin bakalım. Namaz kılmayan kızla evlenilmez. Veyahut da kızı adama veriyorlar. Soruyorlar, adam zengin, şudur budur, maaşı iyi. Ama namaz kılıyor mu, kılmıyor. Başlayacak. Başlayacak lan olur mu ya? Bu zamana kadar kılmamış, başlayacak. Ya başlamazsa? Namaz kılmayana kız verilmez. Ama tamam da şimdi diyelim hasbelkader evleniyorlar. Ben şimdi onlara zina yapıyorlar, çocukları veled-i zinadır mı diyeceğim yani? Namaz kılmıyor diye kafir olmuyor ki mesela. Tamam, en büyük günahkar oluyor. Ayrı dava, sen nasıl gayrimeşru dersin? Bir de meşru ile adili yan yana koyuyor. Bak, şer'i başka bir şey diyor, meşru başka bir şey diyor. Adalet, ahlak ve fazilet meşrudadır diyor. Onun için sen Kur'an'da, sünnette bir şeyler bulursan onlar şer'i olur. Ama diyor meşru olmaz diyor. Yani adaletli ve ahlaka uygun olmaz diyor. Allah hangi ahlaksızlığı serbest eder ya? Allah hangi adaletsizliğe Kur'an sünnet yol vermiş ya? Göster. Gösterdiği de bunlar. E o zaman senin ne farkın kaldı kardeşim? Biz o zaman hırsızın kolu kesilecek zaman geçti. Bu zamanda kısas kalmadı efendiler diyenlere biz ne diyorduk? Stalin gibi kafir demiyor muyduk? E şimdi bunu ben ilmi usule göre anlatıyorum deyince sana çok allame mi diyeceğimizi zannediyorsun? Sen Kur'an'ın zamanı geçti diyorsun. Zaten bir konuşmasında da diyor ki, o bu konuşmada değil. Ölmüş adamların içtihadı devam eder mi etmez mi? Onlarla uyulur mu uyulmaz mı ihtilaflıdır diyor. Yine kendi kanaatine göre ölmüş adam. Kim ölmüş? İmam-ı Azam. Kim ölmüş? Bütün mezheplerin imamları ölmüş. Ölmüş adam, içtihat diri bir şeydir diyor. Ne demek diri bir şey? Bugüne göre şey yapacak. İşte onun için Yeni Şafak'ın başyazarı İsmail Kılıç Arslan ne diyordu? Memlekette Mehmet Görmez gibi öyle alimler var ki bundan evvel geçmiş 1000 senelik icmağı bozabilecek güçtedir diyordu. İşte İsmail Kılıç Arslan zihniyeti. Şimdi ne diyecek bakalım? Allah'ın Kur'an'ında var ama meşru değildir diyen Mehmet Görmez hakkında ne diyecek bakalım? Belki de insaf eder, der ki bu lafı yanlıştır, böyle laf mı olur der belki. Ben de demesini beklerim. Ama demiyorlar. Şimdi Resul Tosun gibi bir hoca abimiz diyelim, benden de yaşı da vardır belki fazla. Yani nasıl der ki 7 sene makamını hakkıyla doldurmuş? Bu lafın üzerine yorum yapılır mı ya? Bu lafın üzerine dersin ki 7 sene makam kimlerin eline kalmış? Eyvah! Bu memlekette Diyanet 14 sene bu adam yönetmiş. Başkan yardımcılığında sayarsan. İşte İşte bozukluk nereden geliyor? Bozulma nereden geliyor? İşte bunları yavaş yavaş alıştıra alıştıra, yakında Kur'an'da var ama İslam'da yok, hadiste var ama İslam'da yok diyecekler. Zaten onu diyor zaten şu anda. Dolayısıyla diyorum, bak dikkat et. Dolayısıyla bu şer'i olanı fıkıh belirler. Bak bir de bir fıkıhla usulü fıkıh birbirinden ayırmış. Bir de böyle bir şey. Böyle bir saçmalık, böyle bir zırvalık hiç yok. Meşru olanı usul belirler. Şimdi birileri de diyor ki o usulden anlatıyor, siz anlamıyorsunuz. Ulan neyi anlamıyorum? Diyor ki Kur'an'da, sünnette olan şeriatta vardır ama meşru olmayabilir. Bazıları şeriatta vardır ama meşru değildir diyor işte. Daha ne diyecek adam? Bunu da usul, şeriat fıkhın alanıdır, meşruiyet usulün alanıdır. Ya usul diye bir şey, şeriatın delillerinde usulü fıkıh diye bir şey var mı ya? Usulü fıkıh, fıkıhla ilgili sonradan çıkarılmış kaideler mecmuasıdır. Usulü hadis sonradan çıkarılmış kaideler mecmuasıdır. Usulü tefsir sonradan çıkarılmış. Usulü fıkıh, usulü hadis, usulü tefsir, bunların hiçbiri Kur'an'ın, sünnetin önüne geçebilir mi ya? Ayetin, hadisin önüne geçebilir mi ya? Onlar ayet hadislerden anlayarak o kaideleri ulema çıkartmışlar. Şeriatın delilleri dörttür. Kitap Kur'an-ı Kerim, sünnet hadis-i şerifler, icma ümmet müçtehitlerin bir meselede birleşmesi, kıyas-ı fukaha, fıkıh alimlerinin sonradaki onlara benzeyen meseleleri kıyas ile hüküm vermesi. Sen ne diyorsun ya? Şimdi diyor, şer'i bir hükmün meşruiyet kazanması için kat edeceği mesafeler var. İçinden geçeceği aşamalar var. O aşamalar olmazsa, Allah Allah, ayet geldi, hırsızın elini kesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaç aşama bekledi? Ondan sonra bir hırsızlık olayı oldu. Efendimiz elini kesti mi? Kesti. Eczani ve eczani teclükülle ve halimemmiyet tecelde. Zina eden kadın erkeğine 100 sopa vurun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayet geldiği üzere hemen bu olay yaşandığında şeriatın cezası, had cezası olarak 100 sopayı vurdu mu? Vurdu. Rejim cezası uyguladı mı? Uyguladı. Diyelim ki iftiradan 80 sopa, Nur suresine göre iftiradan 80 sopayı cezası uyguladı mı? Uyguladı. İçkiden sopa, had cezası, darp cezası uyguladı mı? Uyguladı. Şimdi bak ne diyor? Bir şey ayette olsa bile, hatta bak, şer'i bir hükmün meşruiyet kazanması için. Yani şer'i bir hüküm dediğine kendi anlattı. Kur'an'da, hadiste olan şer'i bir hüküm. Ama bu meşruiyet kazanmıyormuş. Kazanması için kat edeceği mesafeler varmış. Onları da bu belirliyormuş. Tamam mı? İçinden geçeceği aşamalar var. O aşamalar olmazsa, şer'i olsa da, yani Kur'an'da, hadiste olsa da meşruiyet kesbetmez diyor. Meşruluk kazanmaz diyor. O aşamalar ne ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hangi ayetten o anladığını amel ederken şu aşamalar var, bunlar bu aşamaları geçtiği için ben buna tatbik ediyorum diye böyle bir hadis var mı? Resulullah'ın tatbikatı, şeriatı ilk tatbik eden kimdir? Şeriat kime indirildi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İlk tatbik eden kimdir? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Onun tatbik ettiği şeriatta hırsızın kolu kesilmiş midir? Onun tatbik ettiği şeriatta köle esir alınmış mıdır? Anladın mı? Onun tatbik ettiği şeriata göre olan Kur'an'daki hükümler, hadisleri de geçtim. Adam Kur'an'daki hükümleri bir tane hadisten misal veriyor, 3 tane Kur'an'dan misal veriyor. Zaten Kur'an'ı güme götürdü. Bunların diyor meşruiyet kazanması için diyor 10 aşamayı aşmamız lazım. Ondan sonra efendim nas adını alması için daha büyük aşamalar vardır. Bunun hükme dönüşmesi için daha büyük aşamalar vardır. Hükmün uygulamaya konuşması için daha büyük aşamalar vardır. Meşruiyet kesmesi, uygulanabilir olması için yine kat edeceği mesafeler var. Hangi bir dinde böyle bir şey var ya? Ya Kur'an'da hırsızın elini kesin ayetini görüyoruz. Resulullah da bunu uyguladı mı? Uyguladı. Burada arada bu kadar mesafe kim gördü ya? Hangi kitapta, hangi müçtehitte 1400 senedir bir kişi, çok zırvalayanlar oldu ama bir kişi bile çıkıp da en batıl olan bile inkar etti. Hadisi inkar etti. Hadis delil değildir dedi. Ona o başka. Onlar bidat ehli, ehli sünnet dışı, zındık, kafir, mürtet bilmem ne dolu. Fakat şimdi ayette geçen bir konunun hükme dönüşmesi için 10 tane dil bakımından, 10 tane bilmem ne bakımından, 10 tane bilmem ne bakımından. Ya vessariku, hırsız, çalan. erkek ve sargıdı çalan kadın faktahu eydiyom ellerini kesin. Resulullah bunu nasıl tatbik ettiğine bakacaksın. Nasıl tatbik ettiyse hüküm odur. Bunun daha aşaması aşaması kaldı mı? Şimdi demek ki Kur'an'ın diyor satır aralarını okumak lazım diyor. Lan Kur'an'ın satır araları okur mu? Kur'an'ın satırlarını okuyacaksın. Arası okunur mu? Arasını sen dolduruyorsun. Satır araları okunur mu Kur'an'ın hadisin? Kur'an'ın hadisin nasları, delilleri, zahiri manaları hüküm ifade eder. Hünne ümmül kitap diyor. Kitabın aslı muhkem ayetlerdir. Muhkem ayetler ne demek? Nesh olunmamış ayetlerdeki hükümler. Hırsızın kolunu kesilmesi nesh oldu mu? Olmadı. Harp edilirse şimdi yine köle esir ahkamı cari midir? Caridir. Bir cihat olsa, bir harp olsa. Aynı. Bunlar nesh olmuş hükümler midir? Değildir. Ha kıble değişti. Nesh oldu. Tamam şimdi daha Mescid-i Aksa'ya doğru kılamazsın. Anladın mı? Namazın olmaz. Çünkü o nesh olduğunu anlatıyor sana. Bazı meseleler var. Ayet-i Kerime onu söylüyor. Ayetle, hadisle beyan ediliyor. Bunun hükmü kaldırıldı diyor. E onlar zaten Resulullah Efendimiz veda haccında ne buyurdu Allah? El yevme ekmeltü leküm dineküm. Bugün dininizi kemale erdirdim. Dinde daha sokulacak, çıkarılacak bir şey yok. Ne on aşaması, ne on mesafesi, ne kat edilecek mesafesi. Sen bugün diriler iştihat etsin diyerek Allah'ın ayetini, peygamberin sahih hadislerini, mütevatir hadislerini, efendim satır aralarını okuyarım diyerek bütün bunları yürürlükten kaldırmak için bu kadar aşama lazım. Nerede aşama lazım ya? Allah Resulü bunu amel etmiş mi bununla? Etmiş. Kendi bu ayeti tatbik etmiş mi? Etmiş. Sonra neshine dair bir şey varid olmuş mu? Olmamış. Bitti bu iş kesinleşmiş. Daha vahiy gelir mi? Gelmez. Vahiy gelmeyeceğine göre daha neyin içtihadını yapıyorsun? Neyin mesafesini koyuyorsun ya? Sümme cealnâke alâ şeriatin minel emri fettebi'ahâ. Câsiye suresi. Habibim seni ben din hükümlerini anlatan şeriat caddesi üzerine yerleştirdim. Sen o caddeye uy. Ve lâ tettebi'ahvâ lezine lâ yâlem. Bilmeyenlerin nefslerini arzularına uyma diyor. Likullin cealnâ minkum şir'aten ve minhâca. Her ümmete şeriat, minhâc, yol belirledim. Buyuruyor yine Allah Teala. Ne buyuruyor? Efe hukmel cahiliyeti yebhun. Cahiliyet kararlarını mı arıyorlar? Ve men ehsenu minallahi hukmen li kavmin yuqinun. Şüphesiz Müslüman olan imanlı insanlara Allah'tan güzel hükümler veren var mıdır diyor. Sen Allah'ın verdiği hükme meşru değildir, adaletli değildir, ahlaka uymayan hükümler var Kur'an'da diyorsun. Bunu nasıl söylüyorsun? Buna da hırsızın kolunu kesmeyi misal veriyorsun. Allah benden güzel hüküm veren yok diyor. Sen Allah'ın hükmüne nasıl meşru değil diyorsun? فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ ف۪ي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. İhtilafa düştükleri zaman şöyle mi olacak, böyle mi olacak? Gelecekler Habibim, seni hakem tayin edecekler diyor. Sonra ثُمَّ لَا يَجِدُوا فَيَنْفُسِمْ حَرَجًا مِمَّا قَزَيْتِ. Senin verdiğin karar neyse ondan kalplerinde sıkıntı bile duymayacaklar. Aleyhlerine bile olsa sevinecekler. Resulullah bizi adaletsizlikten kurtardı diye. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Senin verdiğin hükümlere tam teslim olmadan Rabbine yemin ederim onların imanı yoktur Allah buyuruyor. E sen Allah'ın şeriatı ortada, Kur'an ortada, sünnet ortada. Gelip de satır aralarını okuyalım, buralara mesafeler koyalım, aşamalar koyalım. Onun için bunlar hükümleşmemiştir, bunlar meşru değildir diyelim diye talebeyi nasıl imanını zehirlersin ya? Ve zehirliyor, alenen zehirliyor. Maalesef birileri de buna alet oluyor. Hala bunu konuşuyor. Şimdi Ali ibn Ebi Talib radıyallahu anh'tan rivayet edilen sahih hadis-i şerif Tirmizi 2906 rakamıyla Darimi çok büyük, Kütüb-i Tis'adandır, büyük sünen sahibi 3374 rakamıyla İbn Ebi Şeybe Bukhari'nin de şeyhidir. Bukhari'nin de şeyhi, Musannef'inde olacak. 30629 rakamıyla. Şu hadis-i şerif kısaca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mevlid-i Şerif'i hürmetine bu konuşmayı yapıyorum. Onun şeriatını muhafaza için yapıyorum. Onun dinini bozmak isteyen, talebeleri zehirlemek, gençleri dinsiz, imansız yetiştirmek, reformist, mezhepsiz yetiştirmek isteyenlere karşı konuşuyorum. Allah uyandırsın bu millet. Aman aman bunun üniversitesine, enstitüsüne bilmem ne, size dünyanın en büyük marşlarını verse, İslam Düşünce Enstitüsü, yanından geçmeyin. Efendi Hazretleri olsa aynı böyle derdi. İnna setekûnü fitenün. Çok fitneler olacak. Benden sonra ortalık karışacak. Kultu men mehracümüne ya Resulallah'ın çıkış yolu nedir? Hazreti Ali sordum diyor. Gâle kitâbullah. Kur'an. Fîhî khayberu mâ kablekum ve nebev mâ ba'dekum ve hukmu mâ beynekum. Allah'ın kitabında öncekilerin haberlerinde bulursunuz. Sizden sonra neler olacak kıyamete kadar onların haberinde bulursunuz. Aranızdaki meselelerde doğru hükmü de bulursunuz. Anlatıyor. Levvel faslu leyse bilezli, onun şakası yoktur. O hakkı batıldan ayırır vesaire vesaire. Hüve hablullahil metin. Allah'ın sapasağlam sarkıttığı kullarına ipidir. Ve ve zikrul hakim, hikmetlerle dolu öğüttür. Ve ve sıratul mustakim, dosdoğru yoldur. Ve velledi men terakehu min cebbarin kasamallah. Hangi zorba zalim Kur'an'ı terk etse Allah onu kırar geçirir. Ve men ibtegalu da fi gayri yadallallah. Hidayeti Kur'an'dan başka, sünnetten başka arayanı Allah saptırır. Huvellezî. Bunun için okuyorum. O Kur'an öyle bir kitaptır ki men hakeme bi, kim ondaki hükümle amel ederse adele adalet etmiş olur. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi, Darimi, İbn-i Ebi Şeybe hadisinde, sahih hadiste Kur'an'la hükmeden adaletli olmuş olur diyor. Sen ne diyorsun? Kur'an'da olup da meşru olmayan, adaletli olmayan şeyler var. Şeriatta var ama adil değildir diyor. Yani Allah adaletsiz mi? Kur'an'da adaletsizlik mi emrediliyor? Kim Kur'an'la hükmederse adalet etmiş olur. Ve men amile bi ucira, onunla amel eden sevap alır. Ve men kâle bi sadaka, onu anlatan doğru konuşmuş olur. Ve men dâ ile hüdye ilâ sırâtı müstakîm, kim ona davet ederse sırâtı müstakîme davet etmiş olur. Hidayet etmiş olur. Hidayet edilmiş olur. Biz size Kur'an, sünnet, icma, ümmet, kıyas-ı fukâ, şeriatın delilleri dörttür. Bu deliller tamamlanmıştır. Bugün ancak yeni çıkan bazı meselelerde kıyas, fıkıh alimlerinin kıyasları olabilir. Bu kıyasların dışında naslarda, delillerde, farzlarda, vaciplerde, helallarda, haramlarda, meşrularda, gayrimeşrularda asla hiçbir şeyin değişme ihtimali yoktur. Çünkü Allah'ın kemale erdirdiği bir şeyi noksanlığa nispet eden kafir olur. Allah'ın adaletli buyurduğu bir kitabı, bir ahkamı adaletsiz, gayrimeşru gösteren Stalin gibi kafir olur. Elfazı küfür konuşmuş olur. Karısı da boş olur. Bütün yaptığı bundan evvelki sevapları da hapt olur. Allah yeniden imana dönmelerini nasip etsin. Allah hidayet etsin. Yani bunların ellerinden bu yavrularımızı, bu gençlerimizi halas eylesin. Bir an önce bunların gerçek yüzünü teşhir edip rezilliklerini meydana çıkarıp işlerindeki itikat fesadını ve bozukluğunu dışlarına vurdurup Allah-u Teala cüzamlıdan kaçar gibi talebelerin bunlardan kaçmasını acil nasip eylesin. Amin, amin, amin. Allahümme salli ve sellem ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Amin, amin, amin. Ah efendi hazretlerin sohbetlerini hazırlıyorum. 5. cildi bitiriyorum. Yani 400'e yaklaştım. Tek tek okuyorum her şeyini. Ya o üniversitelere çatması, o mekteplere çatması, oradaki okunanlara çatması, ne kadar haklı olduğunu, bu büyük veli-i zişanın sözünü tutmayanların ne kadar batıla kaydığını, ne kadar gözümle görerek anlıyorum ya. Medrese, medrese, medrese. Allah aç bırakmaz. Kur'an sünneti elini aç bırakmaz. Diploma dışarıdan da alınabiliyor. İmtihanlara giriliyor, alınıyor. Ama bunlara bir ömür verirsen, İmanın selamette kalmaz yani. Adamların konuştuklarına bak. Hem de İslami enstitü ya. İslamisi böyle olursa git öbürüne dahi. Git gavurda hiç olmasa senin mezhebine karışmaz. Senin ayetinin, nasrının, delilinin hükmüne karışmaz. Buna hoca diye gidiyorsun. Hoca diye gidiyorsun. Ondan sonra diyor ki Kur'an'da gayrimeşru şeyler var diyor sana ya. La havle ve la kuvvete illa billah. 7 Eylül pazartesi medreseler açılıyor. Vahitler Derneği'ni arayabilirsiniz. Vahitler burada. Hoca efendiler, efendi hazretlerine medrese kız talebe göndereceksiniz, erkek talebe göndereceksiniz. Bunlar efendiye bağlı mı değil mi? Rabıtayı bozdular mı, bozmadılar mı? İsmail Hacı batıl ehline mi uydular? Bu uydurukçulara mı tabi oldular falan? Bu tehlikeler çok büyüktür. Onun için siz de çoluk çocuklarınızı heder etmeyin, zayi etmeyin. Efendi hazretlerinin nispetinden, bereketinden mahrum etmeyin. Allah rızası için uyanık olun. 0212. Bu telefonu kaydedin. Kafanıza kaydedin. Yani alan kodu işte bu taraf. Cep telefonu değil. 588-1-588. 588-1-588. Arayın, sorun. Ben şu muhitteyim, şu vilayetteyim. Bana yakın medrese var mı? İşte oğlumu göndereceğim, kızımı göndereceğim. Allah talebelerimize faydalı ilimler, keskin zekalar, salih ameller, ahlak-ı hamide nasip eyleyip, Efendi Hazretleri açtığı çığırı Hazreti Mehdi'ye kadar ulaştıracak kervanı Rabbim selametle yürütsün.
1: Amin.
0: Bizi de bunda hizmetçi eylesin.
1: Amin.
0: Vesile eylesin.
1: Amin.
0: Yardımcı eylesin. Vahitlerimiz çok önemli hizmetler yapıyor. İnşallah hem tasavvuf hizmetleri, efendilerinin vekilleri, temsilcilerle ilgili hizmetleri vesaire. Allah o derneğimizi de mamur eyleyip hizmetlerini daim ve kaim eylesin. Efendi Hazretlerinde buluşalım. Üst kimliğimiz, Efendi Hazretlerimiz, müceddidimiz bize Kur'an sünnete iletti. Bizi dosdoğru yola hidayet etti. Bize kendi kafasına hiçbir şey katıp karıştırmadı. Hep bize dostlarının yollarını beyan etti. Şimdi bize düşen o yolu muhafaza etmektir. Allah muhafızlardan eylesin. Zayi etmekten muhafaza eylesin. Evet, Ahmet Müşteba Beşer abimiz vefat etti. Bu Abdülkavi Beşer vardı, vakıflar eski müdürü. İlim Yayma'da da başkandı. Babamın manevi babasıydı. Kıymetli bir abimiz. Onun mahdumu da kıymetli bir abimizdi. Vefat etti. Allah gargayı garip rahmet eylesin. Kabrini nur eylesin. Derecesini âli eylesin. Seyyiatını mahveylesin. Hasenata tebdil eylesin. Kıymetli insanlar, kıymetli aileler. İslam'a hizmetleri geçti. Çok zor zamanlarda, garip zamanlarda bunlar hakikaten İslamiyet'i yaşadılar. Ve Müslümanları korudular, muhafaza ettiler. Allah da azaplardan onları muhafaza eylesin. Amin. Onda ruh için Güzin, Seda, Emine, Kadriye, Saniye, Zeynep, Zübeyde, Nihal, Zehra, Züleyha, Gafura, Ayşe, meytelere rahmet eylesin, kabullen nur eylesin, azapları varsa raf eylesin. Ekrem, Furkan, Alim, Akın, Muhammed, Emin, Cihangir, Musa, Halit, Ömer, Yavuz, Ali, Uras, Gökhan, Murat, Serdar, Oğuzhan, Ahmet, Mahmut, Salih, Mehmet, Vefa, İsmail, Süleyman, Hakkı, Mustafa, Ferhat, Babur Şah, Şaban Kazım, bu meyitlere de bak, bir tane de benim adımda da var. Ahmet Mahmut az bulunur. Ölüyor yani, Ahmet Mahmut da ölüyor, Mehmet Ahmet de ölüyor. Herkes ölüyor yani. Bir gün bir mezarlığa gittim, birini defnediyoruz. 500 evler tarafında var 30 seneden fazla yani, mezarlıkta da kalabalık vardı. Ben de gittim bir kenarda oturuyorum falan. Bir mezarda bir de baktım, mezarın bir taşına bakayım dedim. Ahmet Mahmut. Ünlü de var mı? Ünlüsü de var. Ulan babası kim? Yusuf Ünlü. Allah Allah dedim. Mezarımızda hazırlamışlar da biz dışarıda duruyoruz. Yani isim benzerlikleri de çok oluyor tabii. Amma ve lakin bu bir gerçek ki yakında hepimiz toprağın altına gideceğiz. Ama ruhlarımız ölmeyecek. Allah'ım bu meyit ve meytelerinde ruhlerini şad eyle. Azapları varsa ref eyle. Ya Rabbi sana kul Habibine ümmet olmaları ve Müslüman olarak ölmeleri şartıyla rahmetinle muamele eyle. Ya Rabbel alemin ve hayrun nas. Ervah için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah Allah Allah Celle Şanuhu Celle Celaluhu Ya Rabbel Alemin, hediyelerimizi vasıl eyle, ruhaniyet haberdar eyle Ya Rabbi. Bu adak kitabımız çok önemli. Resulullah'ın hatırı için bu kadar salavat-ı şerifine 400 küsur ayet-i kerimeyle memzuc olarak bunları okuyun, amel edin. Burada çok ilim yazdım, anlatamıyorum. Vakit bulamadık. Şimdi bir reddiye yapalım dedik. Burada kaç tane hadis-i şerif okuyacaktım size. Ama reddiye daha mühimdi. Şeriatı muhafaza daha mühimdi. Onun için siz bu adak kitabını Resulullah'ın hatırı için bu salavat-ı selama sahip çıkın inşallah. Okuyun, okutun, amel edin. Dergide çok ilimler var. Okuyun, istifade edin. İnşallah sihir kitabında zaten maddi, manevi, bütün korunmanız gereken her türlü tedbir öğretilmiş. Özellikle Allah'a güvenmek, Allah'a itikad etmek, Allah'tan başka kimse zarar veremez, Allah'tan başka bir şey yaratamaz. O konular son bapta çok uzun anlatılıyor. Onları, o ayetleri gördüğün zaman zaten Allah'ın izniyle itikad düzeliyor. Allah'a karşı teslimiyet ve itikad düzeldiği zaman hiçbir şey zarar veremez Allah'ın izniyle. İlim, ilim, ilim. Okuyalım, amel edelim. Allah ihlas nasip eylesin. Riyadan, gösterişten, iflastan muhafaza eylesin. Amin Allahümme. Salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Amin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Başta efendim sallallahu aleyhi ve sellem ehli beytinin sahabesinin özellikle Halid'im Zeyd-i Mâhibel Ensari Ebu Şehbet-i Hudri ve civarımızda metruf olan cümle sahabe ve tabi'in Hazarat-ı Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmain silsile-i meşahımızın Kutsan Şehrimiz Mustafa İsmet Garibullah Büyük Şeyh Efendi Halil Nurullah Ümit Aziz Abbezaz Efendi Mevlana Halid Ziyahuddin Hacatullah el-Mekki Şan-ı Akşibend Üveysil Bukhari Kaddesallahu Esrarumul Ali Hazreti İmam-ı Rabbani Müceddid Elfisani İmam Masum Hurbetül Üskar Radıyallahu anh ve Ecmain Ali Hader Efendi babamız ve firimiz, şeyhimiz, müceddidimiz Mahmud Efendi Kaddesallahu Esrarumul Aziz Hazretlerinin Şehit Bayram Hocamızın ruhu şerifine ve gemi kazalarında vefat etmiş kaybolan cümlesinin ervahine ve geçmişlerimizden müminin-i müminat ervahine şumbarek gecesi, cuma gecesinde emsali cibal rahmetler halinde kabirlerine ihsal olunmak üzere El Fatiha.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Hasan Kuduoğlu Hoca Efendi ile Şeyhülislamlarımız programı başlıyor.
4: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Kıymetli kardeşlerimiz, Fatih Çarşamba sırtlarında Yavuz Sultan Selim Camii'nden hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz. Bugünkü dersimizin konusu Devleti Aliye'nin 10. Şeyhülislamı İbni Kemal Paşa Hazretleri'dir. İbni Kemal Paşa'nın en bariz özelliği kıymetli kardeşlerimiz, Devleti Aliye'nin en çok eser yazan, ardından en çok telif bırakan Şeyhülislamı olmasıdır. Niçin buradayız? Niçin buradayız? Çünkü Yavuz Sultan Selim Camii'nde hemen ardında caminin banisi sayılan, gerçi vefatının ardından oğlu Kanuni yaptırmıştır ama başlangıç itibariyle banisi sayılan Yavuz Sultan Selim Han'ın türbesi de buradadır. İbni Kemal Paşa Hazretleri Yavuz Sultan Selim döneminde Şeyhülislam olmamış. Kendi vefatından 5 sene sonra Kanuni döneminde Şeyhülislam olmuştur. Yavuz Sultan Selim'le alakası şundan dolayıdır. Ondan sebep buradan çekim yapmayı uygun gördük kıymetli kardeşlerimiz. Kendisi İstanbul Kaz Askeri iken Mısır seferi dönüşünde Yavuz Sultan Selim Han'ın yanından giderlerken çamurlu bir yer, atının ayağından sıçrayan çamurlar Yavuz gibi haşmetli, haşmetme ağab bir hükümdarın kaftanını kirletmiş. Her ne kadar İstanbul Kaz Askeri de olsa İbni Kemal Paşa bir çekinmiş haliyle, bir korkmuş, bir çekinmiş. Yavuz Sultan Selim Han ne kadar büyük bir sultan ki, demiş ki, ulema ayağından sıçrayan çamur bize ba'isi mefharettir, bize övüç kaynağıdır efendim. Bu kaftanı vefatımın ardından türbemin üstüne assınlar, ulema ayağından sıçrayan, üzerinde ulema ayağından sıçrayan çamurun olduğu bu kaftanla biz Allah katını da övünürüz demiş. Ve bugün türbesinin üzerinde o kaftan, yani İbni Kemal Paşa Hazretleri'nin atının ayağından sıçrayan çamurun üzerinde eserleri olan kaftan, Yavuz Sultan Selim Han'ın türbesi üzerindedir. Bakınız olaya ki İstanbul Kaz Askeri olan bir zatın atının ayağından sıçrayan çamuru kendisine Devlet-i Aliye'nin padişahı, devletin topraklarını 8 senede 2,5 katına çıkarmış, böyle cevval, dünyada eşi benzeri bulunmayan bir sultan, İstanbul Kaz Askeri'nin, İstanbul Kadısı'nın demektir yani, kendi değil atının ayağından çıkan çamurla bu şekilde tevessülde bulunmuş çok yüce bir sultandır. Allah-u Teala bu zatların şefaatlerine cümlemizi nail eylesin. Asıl ondan önce aklımızda olması gereken, bu zatların fikir dünyasına bugünün modern zihniyetiyle bulanmış beyinleri de o zatların fikir dünyasından nasiplenmek efendim, nasipdar eylesin. Çünkü bu zatlar büyük zatlardır. Onların bakın hayal dünyasına, fikir dünyasına, itikat dünyasına bakınız. Bir de bugünün modern zihniyetiyle kirlenmiş dünyaya bakınız ki bir alimin atıp efendim atının ayağından çamur sıçrayacak devlet başkanının kaftanına, devlet başkanı da bunu yarın ahirette şefaat dinleneceğim diye kabrin üstüne koyduracak. Bugün böyle bir şey olsa kahkahalarla gülünecek bir haldedir. Ama işte Devlet-i Aliye'nin Osmanlı'nın niye büyük olduğunu anlamak için hepimize çok güzel bir misaldir kıymetli kardeşlerimiz. onların itikat dünyası nasılmış? Bir de bugün biliyorsunuz bazı kendini bilmezler çıkıp yakın zamanlarda görmüşüzdür. Kur'an'ın bazı sözleri acaba Allah kelamı mıdır değil midir diye ilahiyatlarda hocalık yapma payesini elde etmiş zevaatın olduğu bu dünyada elbette ki halkımızın maalesef dimaları bunlarla zehirlenen bir dünyada efendim niye yağmur yağmıyor, niye barajlar boş demenin çok manası yoktur. Allah-u Teala bizi bu kadar rahmet etmesi bile büyük bir nimettir. Bakın ecdadımız dönemindeki değil halk, değil çoban, değil avam-ı nas bir insanın devlet başkanının bile itikadı, ulema-i hürmeti neymiş, nasılmış? Bir de bugün bizim ağlanacak halimize bakınız ki Allah-u Teala elimizden tutsun, cümlemize yardım eylesin. Amin. İbn Kemal Paşa Hazretleri'nin demiştim başta en bariz özelliği, en çok telif sahibi olan Şeyhülislam olmasıdır ki eserleri hakkında 200'den fazla rakam zikredilmektedir. Yakın zamanda Resaili basılmıştır. Bütün risalelerini cem edip efendim İstanbul'da bulunan bir Arap arkadaşların kurduğu yayın evi tarafından basılmıştır bütün risaleleri. Orada bile sadece 114 tane risalesi mevcuttur İbn Kemal Paşa Hazretleri'nin. Daha sonra Yavuz döneminden sonra, Yavuz'un vefatının ardından 5 sene sonra Kanuni dönemi 1525'te de Şeyhülislam olmuştur. Onun hayatından bahsetmek için Yavuz Sultan Selim Camisi'nin avlusunda bulunmaktayız kıymetli kardeşlerimiz. İnşallah güzelce anlatmaya muvaffak oluruz. Allah-u Teala bu zatların izinden gitmeyi cümlemize, neslimize, bunların fikirleriyle efendim donanmamızı, mücehhez olmamızı, dünya bu şekilde dünyamızı da ahiretimizde mamur kılmamızı nasip eylesin. Amin diyerek başlamış olalım kıymetli kardeşlerimiz. İbn Kemal Paşa Hazretleri'nin ardından birçok eserler bıraktığından bahsettik. Bundan yola çıkarak hepimize bir hayat efendim hedefi biçmesi, çizmesi açısından şu hadis-i şerifi okumak isterim. Hazır İbn Kemal Paşa Hazretleri'nin ardından bu kadar eser bıraktığından bahsetmişken Tirmizi'de bahsedilen, zikredilen bir hadis-i şeriftir. Ebu Hureyre radıyallahu teala'dan rivayet edilmiştir ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. İzâ mâtel insan öldüğü zaman inkata ameluhu, ameli biter, ameli kesilir. Amel defteri artık yazmaz. İllâ min selâs, üç şey müstesna. Üç şeyden ötürü hala vefat etse de kendisine sevap yazılır. Efendim nedir onlar? Sadakatin cariyetin, devam eden bir sadaka. Efendim ardından bir hayır eseri bırakmıştır ve oradan insanlara bir fayda hasıl oluyordur. İşte bu vefat etse de vakfa para vermiştir falan vakfa, oradan efendim fakirlere, muhtaçlara yiyecek veriliyordur. Ya da eser bırakmıştır işte, eserleri okunuyordur, yol yaptırmıştır, köprü yaptırmıştır, aşevi yaptırmıştır vesaire. Kişi ölse de ya da adam yetiştirmiştir. Efendim kişi ölse de ya ondan gelecek sevaplar hala sağ tarafında yazılır gibi o sevaplardan nasipdar olur. İki, ve ilmi yuntefe'u bih, ve kendisinden menfaatlenilen bir ilim. İşte bakınız bu kadar eser yazmış. Ardından bugün hala okunmakta ki ileride bahsedeceğiz. Yakın zamanda 9 ciltlik tefsiri basılmıştır İbn Kemal Paşa Hazretleri'nin. Üçüncüsü kıymetli kardeşlerimiz, ve veledin salihin yed'u leh, ve kendisine ardından dua eden salih bir çocuk ki Allah-u Teala cümlemizin evlatlarını ardından bize sevap getirecek, ardından bize nadanlık, pişmanlık oluşturacak çocuklardan değil de ardımızdan sevap getirecek çocuklardan eylesin. Amin. Arkamdaki kadraja girdiğinden sebep kısaca bahsetmek isterim ki Yavuz Sultan Selim Han'ın türbesinin Haliç tarafında, aşağı tarafta torunlarından Sultan Abdülmecid Han'ın türbesi vardır. Risale-i Kutsiye isimli kıymetli eserinde Büyükşeyh Efendi Mustafa İsmet Garibullah Kutsesi Ruh Hazretleri, zeval bulmaz cihan durdukça ey can, bu şeyhin şahı cihan Abdülmecid Han, dünya devam ettiği müddetçe bu zatın saltanatı da devam etsin, devam eder diye vasfettiği, dua eylediği birçok eserler bırakmış Sultan Abdülmecid Han'ın türbesi vardır arkamızda. Türbesinin üstünde Sad suresinin 50. ayeti kerimesi çok güzel bir dua mahiyetinde yazılmıştır. Cennetu adnin müfettehaten lehumul ebvab. Onlar için, o cennetlikler için, kendileri için kapıları ardına kadar açılmış adin cennetleri vardır diyerek çok tatlı bir dua mahiyetinde türbe giriş kapısının üstünde asılıdır. Allah-u Teala bu duanın zımmına Sultan Abdülmecid Han'ı, büyük dedesi Yavuz Sultan Selim Han'ı, bugün kendisinden bahsetmek istediğimiz İbni Kemal Paşa Hazretlerini ve onların zımmında biz efendim ardından kırık ayaklarla topal bir şekilde sekmeye devam eden biz torunlarını da bu duaya Allah-u Teala dahil eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Devlet-i Aliye'nin 10. Şeyhülislam'ı sayılan İbni Kemal Paşa Hazretlerinin doğum tarihi 15 Mayıs 1469'dur. Doğum yeri hakkında kesin bir malumat yoktur. Edirne ya da Tokat'ta doğabileceği ihtimali kaynaklarımızda mezkurdur, zikredilmektedir. Efendim, babasının adı Süleyman Çelebi'dir ki bu babası Süleyman Çelebi Sultan Fatih devrinde İstanbul'un fethine katılmış. Yani Ni'mel Ceyş, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ni'mel Ceyş, o ne güzel ordudur diye vasfettiği ordunun efendim mensuplarındandır. Kendisine niye asıl adı Şemseddin Ahmet'tir. Kendisine niye İbni Kemal Paşa diyoruz? Çünkü babasının babası yani dedesi Kemal Paşa, o da Sultan Fatih devri komutanlarından ve Sultan Fatih'in oğlu, kendisinden sonra padişah olacak ikinci Beyazıt, yani Beyazıt Veli'ye lalalık yapmış Kemal Paşa'dır. İşte bundan dolayı Şemseddin Ahmet'e onun torunu manasında İbni Kemal Paşa ya da Kemal Paşa Zade ya da Kemal Paşa oğlu isimleri verilmiştir. Bu dedesi dediğimiz Kemal Paşa da torunu İbni Kemal Paşa'nın yani Şemseddin Ahmet'in doğumundan bir yıl kadar sonra 1470'li yıllarda vefat etmiştir. Ve eski odalar civarına gömülmüştür. Bu eski odalar dediğimiz yer kıymetli kardeşlerimiz bugün İBB binasının karşısındaki Şehzadebaşı Camii'nin hemen karşısında, yani bugün belki İBB binası veya biraz daha ilerlerde olabileceği düşünülen eski odalar ki Yeniçerilerde yapılmış askeri binalı odalar idi. Oraya metfun bulunmuşlar. Sonradan babası vefat ettiğinde o da oraya metfun bulunmuştur. İbni Kemal Paşa rahmetullahi aleyh Umera ailesine sahip birisi olarak Amasya'da tahsil hayatına başlar. Kur'an-ı Kerim'i ezberler. Amasya'da yine Farsça, mantık gibi ilimleri tahsil ettikten sonra 2. Beyazıt Han döneminde 6 bölük sipahisi olarak askeri

2017 yılında Lale Gül dergisine. Taşköprüzade'de bunu tafsilatıyla gördüm. Size nakletmek istiyorum. Evet, İbni Kemal Paşa 2. Beyazıt Han'ın ordusunda, yani Sultan Fatih'in oğlu Beyazıt'ı Veli ile kaplı 2. Beyazıt Han'ın ordusunda asker olmuştur. 6 bölük sipahisidir. İlmiye yoluna geçmesi ilginç bir olayın eseri olarak gerçekleşmiştir. Şöyle ki kendisi efendim bir Balkanlara doğru bir sefer esnasında Filibe'de bir askeri istişare toplantısı yapılır. Bu toplantı esnasında yanlarında Halil Paşa'nın oğlu kıymetli ve büyük vezir İbrahim Paşa bulunmaktadır. Onun daha başka önemli bir şahıs daha vardır. O da Yunanistan Fatihi Evrenes Gazi'nin torunu, meşhur akıncı Evrenes oğlu Ahmet Bey de beraberlerindedir. İbni Kemal Paşa'nın ifadesine göre böyle zatların bulunduğu mecliste ben her zaman böyle efendim esas duruşta durur ve onlara hürmetlerimi, tazimlerimi asla eksik etmezdim demektedir. Böyle bir askeri istişare toplantısı esnasında Filibe'de olur. Kıymetli izleyenlerimiz, bu da tabii üzücüdür bizim için. Tabii çoğumuzun umurunda maalesef olmamıştır ama topraklarımız biliyorsunuz 100 sene önce birçoğunu kaybetmişizdir. 100 sene önce, yani mihenk noktası açısından söylüyorum. Filibe bugün Bulgaristan'ın ikinci büyük şehridir. 450-500 sene bizim yönettiğimiz topraklardır. Bunu da parantez içinde belirtmek isterim. Bu şu an bugün Bulgaristan sınırları içerisinde olan bu Filibe'de, o zaman bizim toprağımız tabii, bir toplantı yapılmakta. İşte böyle bir mecliste istişare yapılırken üstü başı çok da böyle şahşalı olmayacak, biraz eski püskü diyebileceğiniz bir kıyafet ile içeri birisi girer ve hemen o vezir İbrahim Paşa, efendim Evrenes oğlu meşhur akıncı Ahmet Bey ayağa kalkarlar ve onu, o gelen kişiyi baş köşeye oturturlar ve bir şeyler konuşur, istişare ederler. Ama İbni Kemal Paşa hayretler içerisindedir. Çünkü şunu bilmektedir ki bu kadar büyük kişilerin olduğu bir mecliste bu üzeri çok da efendim şahşalı durmayan kişi kim ola ki? Bunların da önüne geçmiştir. Hemen yakınlar bir arkadaşına der ki, kimdir bu zat? Derler ki Filibe müderrisi Lütfi, Molla Lütfi. Ne kadar maaş alır? 30 akçe. Allah Allah der, bu kadar büyük zatların olduğu mecliste bunu nasıl baş köşeye oturttular? Bu arkadaşı der ki, bu büyük bir alimdir, Molla Lütfi. Bu zatlar kendisinin arkasında olmasına asla izin vermezler. Molla Lütfi efendim ayağa kalkmayın dese de bu efendim vezir ve komutan buna asla izin vermezler. Hürmette ve tazimde ulemaya asla eksiklik göstermezler demiştir arkadaşı. Ve İbni Kemal Paşa'nın orada fikir dünyası değişir. Der ki, şöyle düşünür, kendi böyle düşündüğünü, böyle anlattığını Taşköprüzade nakletmekte kıymetli kardeşlerim. Der ki, ben ne kadar çalışsam şu askeri rütbede şu bahsettiğim komutanların zirvesine çıkamam. Ama gayret edersem bu alim gibi olabilirim der. Ve kıymetli kardeşlerim, Balkanlara çıktığı o sefer dönüşünde Filibe'de Molla Lütfü'nün yanına gelir. Molla Lütfü sonra Edirne'de Fahrettin Acemi Hazretleri'ni sizlere arz ederken, hayat hikayesini anlatırken çekim yapmış olduğumuz o Darül Hadis Medresesi müderrisi, bugün cami orası. Orada Molla Lütfü'yü bulur ve askeri rütbesinden istifa ederek ilmiye yoluna geçer ve orada ilk olarak işte ilim tahsilinden sonra Şerhul Metali'yi haşiyeleriyle beraber okur ve ilmiye yoluna girmiş olur İbni Kemal Paşa Hazretleri. Yavuz Sultan Selim Han döneminde verdiği bir fetvasıyla şöhreti daha da artmıştır Kemal Paşa Zade rahmetullahi aleyhin. Şöyle ki, İtikadi görüşlerinden ve Anadolu'daki Türk beyliklerini kendi topraklarına katmak için baskılar yapması, bunun artması ve Anadolu coğrafyasında bu nezih topraklarda, Sünni akidesine sahip topraklarda Şii propagandalarını artırmalarından dolayı Şah İsmail'e karşı sefer yapmak istiyor idi Yavuz Sultan Selim Han. Kendisinin camisinde bulunuyoruz. Aleyhir Rahmeti Vel Gufran Hazretleri. Bu dönemde Şah İsmail, dersimin bizim başında zikrettiğim
bugün 114 tane risalesinin bir araya getirilmesiyle yakın zamanda basılan

0: Mecmu'u Resaili İbni Kemal Paşa, İbni Kemal Paşa Hazretleri'nin bütün risalelerinin bir araya toplandığı eserde 84. risale olarak efendim mevcut bulunan bir risale vardır. Risale fi hakkı Şah İsmail, fi hali Şah İsmail ve etbaihi, Şah İsmail'in durumu ve ona tabi olanların durumu adıyla yazılmıştır. Bugün biz Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh ve Hazreti Osman radıyallahu anh'ın hilafetini kabul etmeyenlere müptedi, yani bid'at ehli, ehli sünnetten hariç desek de Yavuz Sultan Selim Han döneminde İbni Kemal Paşa işte bu eserinde kaynaklar vererek bunların küfrüne ve bunlarla yapılacak savaşın cihat olduğuna fetva vermiş ve Yavuz Sultan Selim döneminde yıldızı daha çok parlamıştır. Bunun üzerine kendisine ilerleyen vakitlerde Edirne kadılığı ve 1516'da da Anadolu kazaskerliği verilmiştir. İşte dersimizin yine baş taraflarında Yavuz Sultan Selim Han'ın kaftanına İbni Kemal Paşa'nın atının ayağından çamur sıçraması ve bu kaftanın türbesinin üzerine asılmasını vasiyet etmesi durumunu anlattığımız olay 1516 yılında Anadolu kazaskerliği makamına erdikten sonra Mısır seferinde Yavuz'a eşlik ederken vaki olmuş bir hadiseydi İbni Kemal Paşa Hazretleri açısından. İbni Kemal Paşa rahmetullahi aleyh Yavuz Sultan Selim Han'ın oğlu Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1526 Mayıs'ında Zembilli Ali Efendi vefat ettikten sonra Şeyhülislam'lığa getirilmiştir bu kıymetli zat. Kıymetli izleyenlerimiz, kıymetli kardeşlerimiz, malum haliniz, sadece Şeyhülislam'ları anlatmak istemiyorum. Bu zatları anlatırken kültür tarihimizden efendim önemli noktalara da değinmek istiyorum. Programlarımda gördüğünüz üzere Yavuz Sultan Selim Han'ın camisinde bulunmamız hasebiyle bu kıymetli caminin kitabesini de size arz etmek isterim. Dediğim gibi cami Kanuni Sultan Süleyman tarafından, yani oğlu tarafından babası adına yaptırılmıştır. Ne güzel oğul, ne güzel evlat babası adına cami yaptırmış. Kitabe şöyle başlamakta kıymetli kardeşlerim. Emera bin Şai Hazel Cami'i Şerif, bu kıymetli caminin efendim inşasıyla inşasını emretmiştir. Kim? Sultanul A'zamul Ekram, en kıymetli ve yüce olan padişah. Seyyidü Selatinil Arabi vel Acem, Arap ve Acem sultanlarının efendisi, seyyidi. Malikül Berreyni vel Bahreyn, karaların ve denizlerin hakimi. Hadimül Harameyni Şerifeyn, ikinci satıra indim kıymetli kardeşlerim. Kıymetli iki haremin, yani Mekke ve Medine'nin hizmetçisi. Bu vasıf, sıfat ilk defa Yavuz Sultan Selim Han döneminde ona verilmiştir kıymetli kardeşlerim. Kısa, belki birçoğunuzun malumudur. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri Mekke Medine fethinden ve hilafetin Osmanlı'ya geçişinden sonra sefer esnasında bir camide bulunur cuma namazında. Namazı kıldıran kişi hutbede efendim Hakimül Harameyni Şerifeyn, o iki harem saha Mekke ve Medine'nin hakimi diye Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim Han'ı met edince Yavuz Sultan Selim Hadimül Harameyni Şerifeyn diye düzeltilmesini istemiş. Yani Harameyni Şerifeyn'in hakimi değil, haşa, hizmetçisi sıfatını kendisine kendi atletmiş, vasfetmiştir. Hatta kıymetli kardeşlerim, Osmanlı asla Mekke Medine'ye bayrak dahi, sancak dahi asmamış. Bu topraklar üzerinde biz bayrağımızı hakimi gibi dalgalandıramayız demiş. Ta ki efendim Lavrens'in Arap dünyasını bizden koparma adına yaptığı ajanlık faaliyetleri dönemine kadar böyle bir sancak asmak, bayrak asmak dahi onlar edebe mugayir görmüşler bu yüce sultanlar. Efendim bugün Arap kralları bu sıfatı kullanırlar. Hadimül Harameyni Şerifeyn, asıl ilk bu sıfatın sahibi Yavuz Sultan Selim Han'dır. Devam ediyoruz kıymetli kardeşlerim. Kimdir o? Sultan İbni Sultan, Sultan oğlu Sultan, Sultan Selim Han, Sultan Selim Han'dır. İbni Sultan, o da sultanın oğlu. Kim onun babası? Sultan Bayezid Han. Babası Sultan Bayezid Han'dır. Yani Fatih'in oğlu, ikinci Beyazıt'ı kastediyor. Beyazıt Veli'yi. O da İbn-i Sultan, o da Sultanoğlu'dur. Ebu'l-Fetih, burası çok etkileyicidir kıymetli kardeşlerim. İkinci Beyazıt da kimin oğludur? Ebu'l-Fetih'in, Sultan Ebu'l-Fetih'in oğludur. Ne demek? Fetih'in babasının oğludur. Yani 21 yaşında İstanbul'u fethederek İstanbul Fatihi olmuş. Bakın lakabına Ebu'l-Fetih, Fetih'in babası. Sultan Mehmet Han, Sultan Mehmet Han, Fetih'in babası sayılan Sultan Mehmet Han'ın oğlu, 2. Beyazıt'ın oğlu Sultan Selim Han bu kıymetli camiyi yaptırmakla, inşasıyla emretmiş. Efendim dua ediyor. Halladallahu mülkehu ve sultanehu. Allah Teala onun mülkünü ve saltanatını baki kılsın ila yevmil kıyam. Amin. Temme zâlikel, işte bu caminin inşasını emretmiş. Kanuni döneminde olmasına rağmen camiyi Yavuz yaptırmış gibi oğlu Kanuni efendim kitabe yazdırmıştır. Temme zâlikel imâratul mübareke fî gurreti şehri Muharremil Haram. Haram olan Muharrem ayının başlarında lisenetin tis'ini ve işrine ve tis'imiyeti hicri 929 yılının Muharrem ayının başında tamamlandı ki bu da miladi olarak Aralık 1522'ye denk gelmekte, tekabül etmektedir. Taşköprüzade İbni Kemal rahmetullahi aleyhin geldiği ilmi seviyeyi anlatmak için şöyle bir ifade kullanır. Kendisi kendisinden önce gelen alimleri unutturmuş seviyeye çıkmış bir zattır der. Daha genç yaşında efendim Seyyid Şerif Cürcani ve İmam-ı Taftazani gibi iki derin alimin, ilimde umde alem sayılabilecek iki derin alimle kıyas edilir hale gelmiştir İbn Kemal Paşa. Kıymetli kardeşlerimiz, burada bir nükteye değinmek isterim. Bakınız Yavuz Sultan Selim ve Kanuni ne kadar yüce padişahlar ama kendi dönemlerinde ki ilim ehli, efendim Zembilli Aliler, İbn Kemal Paşalar, kendisinden sonra gelecek Ebu Suudlar, bunlar çok kıymetli alimler, çok büyük zatlar. Bu zatların döneminde böyle yüce padişah olmak var. Bir de 2. Abdülhamid'i bir düşünün. İşte 2. Abdülhamid'in büyüklüğü buradan gelmektedir. Çünkü dönemi kahd-i rical dönemi, adamsızlık dönemidir. Öyle bir dönemde devleti 33 sene ayakta tutmak gerçekten büyük maharet isteyen bir iştir. Bunu da anekdot olarak aktarmak istedim. Hatta İbn Kemal Paşa'nın büyüklüğü hakkında öyle bir sözler de vardır. Mesela şöyle denir. Kendisi ne el-muallimul evvel, Osmanlı Devleti'ndeki ilk üstad, talebesi Ebu Suud'a el-muallimus sani, ikinci üstad vasıfları da verilmiştir. İbn Kemal Paşa Hazretleri hakkında şu önemli notu da aktarmak isterim. Kendisinden önce fakihlerin sınıflandırılmasında efendim mutlak, mukayyet gibi ikili bir tasnif var imiş. Ama İbn Kemal Paşa bir eserinde, Risale'sinde eserinde efendim çocukların çocuklarına bırakacağı vakıfın, vakıf mallarının acaba kızın çocuklarına da dahil olur mu, olmaz mı hakkında yazdığı bir risalesinde bu konuda Hanefi mezhebindeki fukahayı sayar ve bu fukahanın görüşlerini hakkı arasında bir kanaate varmak için bu fukahayı bir tasnife tabi tutmak ister ve bu fukahayı şöyle yedili bir tasnife tabi tutar. Tasnif şöyledir. Şeriatta müştehit, mezhepte müştehit, mesailde müştehit, ashab-ı tahriç, ashab-ı tercih, ashab-ı temyiz ve mukallit diye fukahayı yedili bir tasnife tabi tutmuş ve kendisinden sonra kabul görmüştür bu İbn Kemal Paşa Hazretleri'nin tasnifi. Kaleme aldığı birçok eserinde karmaşık birçok konuyu cesaretle ele alan, yazan İbn Kemal rahmetullahi aleyh Hazretleri ehliyetli, liyakatlı birçok alimi de efendim başarıyla tenkit etmiştir bu eserlerinde. İşte bu yüce alim Farsça olarak yazdığı, Farsça hakkında yazmış olduğu bir eserinde kendisinden bahsederken Mısır'a gittiği, Mısır ulemasının kendisini efendim imtihan etmek istediği ve bunun üzerine kendilerini verdiği başarılı cevaplarla susturmayı başardığını ve daha sonra tıpkı Zemahşeri'nin Arapça hakkında yazdığı bir eserini alıp Harem-i Şerif'e gidip "Ey Araplar, atanızın dinini benden öğrenin demesi gibi kendisinde bu Mısır'daki başarısını kendisini de o yönden bu hususa benzetir. İbn-i Kemal rahmetullahi aleyh evvelce de bahsettiğimiz gibi Yavuz Sultan Selim Han döneminde Şii propagandaya karşı çıkmış, fetva vermiş ve bu hususta geri duran, çekingen olan devlet ricali karşısında Yavuz Sultan Selim Han'ın elini güçlendirmiştir. Aynı bunun gibi Kanuni Sultan Süleyman döneminde de Safevilere karşı mücadele etmesini Kanuni Sultan Süleyman'a devamı teşvik eder olmuş. Hatta Şah Tahmasp'a yazdığı yazılan mektupları Sultan adına bizzat kaleme almıştır İbn Kemal Hazretleri. Şeyh-i Ekber sıfatıyla mevsuf olan Muhyiddin İbn Arabi Kudüs-Sürü Hazretleri hakkında o dönemde de efendim menfi bazı görüşler olmakla beraber İbn Kemal rahmetullahi aleyh kendisini savunmuş, bu konuda eser telif etmiştir. Yavuz Sultan Selim Han da bu şekilde Muhyiddin İbn Arabi'yi tanıdığı için efendim Mısır seferi dönüşünde 4 ay kadar kaldığı Şam'da kabrinin yerini buldurup üzerine türbesini ve camisini yaptırmıştır. Hatta Muhyiddin İbn Arabi'ye atfedilen bir söz vardır. İza dehale sinü fişşin zahara kabru Muhyiddin. Sin şına girdiğinde Muhyiddin'in kabri zahir olur. Yani sin rumuzu Yavuz Sultan Selim'e, şında efendim Şam'ı göstermektedir. Yavuz Sultan Selim Şam'a girdiğinde benim kabrim ortaya çıkacaktır sözü Yavuz Sultan Selim'in Mısır dönüşündeki Şam günlerinde gerçekleşmiştir. İbn Kemal rahmetullahi aleyh arkamda türbesini gördüğünüz Yavuz Sultan Selim Han'ın vefatı üzerine kıymetli bir mersiye yazmış. Bu mersiye yıllarca dilden dile dolaşmıştır. Çok kıymetli 4 beytini arz etmek isterim. Şöyle der Yavuz Sultan Selim Han'ın vefatı üzerine İbn Kemal rahmetullahi aleyh: az zamanda çoğu iş itmiş idi, sayesi olmuş idi alemgir. Az zamanda çok işler başarmıştı. Onun işleri bütün dünyayı kaplamıştı. Şemsi asridi, asırda şemsin, zilli memdud olur zamanı kasir. İkindi vaktindeki güneş gibiydi Yavuz Sultan Selim Han. O güneşin etkisiyle nesnelerin gölgesi uzun olur ama zamanı kısadır. Yani efendim az kalmıştır ama çok işler başarmıştır demektedir. Tacu taht ile fahreder beyler, fahrederdi anınla tacu serir. Bazı hükümdarlar tahta çıkmak ve taç giymekle övünürlerdi. Halbuki Yavuz Sultan Selim Han'ın tahtı ve tacı böyle bir hükümdara ait oldukları için övündüler. Hayf Sultan Selim'e hayfu diriğ, hem kalem ağlasun ana hem tığ. Öldü Sultan Selim, eyvah göçüp gitti. Artık ona hem kılıç hem de kalem ağlasın. İbn Kemal rahmetullahi aleyhin vefat tarihi Hicri 940'tır. Tabii çok meşhur bir Şeyhülislam olması hasebiyle dönemin şairleri, efendim müverrikleri eserlerinde vefatına düşülen tarihleri zikretmişlerdir ki şu ana kadar benim gördüğüm en çok vefatına tarih düşülen Şeyhülislamlardan biridir. Mesela şu tarih düşürülme ibaresi vardır: İrtihalel ulumu bil kemal, ilimler külliyen kemaliyle beraber bu cihandan onunla ahirete göçmüştür ibaresiyle tarih düşürülmüştür. Mesela bir tanesi İrtihalel ulumu bil kemal, defaatle söyledim, bir kere daha hatırlatmak isterim. Bu vefat tarihi düşürmektir. Yani bu ibaredeki harflerin, Arapça harflerin ebced değerleri vardır. Arapça değerlerini topladığınız zaman 940 tarihini vermektedir. Başka bir vefatına düşürülen tarih: kabri Ahmet müdam ola pürnur. Ahmet, çünkü aslında Şemseddin Ahmet idi ya, Ahmet'in kabri devamlı nurlar ile dolu olsun. Vefatına düşürülen başka bir ibare şöyledir: vay gitti kemali bu asrın, bu asrın kamil adamı İbn Kemal Paşa'sı ahirete irtihal eyledi. Bir başka ibarede efendim ol barigaha vardı İbn Kemal Paşa, İbn Kemal Paşa Hazretleri o yüce makama ulaştı diye tarih düşürmüşlerdir zamanındaki zevat. İbn Kemal Paşa Hazretleri vefatından önce ya ahad netcina mimma nehaf, ey bir olan Allah'ım ikisi olmayan, şeriki olmayan Allah'ım, korktuklarımızdan bizleri emin eyle diye bir dua edip ahirete irtihal eylediği kitaplarımızda mezkurdur ki bu ibarenin de 940 tarihi vermesi ilginç bir olaydır. İbn-i Kemal Paşa birçok eser kaleme almış, büyük bir alimdir. Türkçe, Arapça ve Farsça eserler yazmıştır. Çalışmalarının sayısı konusunda kesin bir bilgi olmamakla beraber 200'den fazla isim zikredilebilmektedir. Yakın zamanda basılan tefsirinin mukaddimesinde 127 eserinin tespit edildiği yazılıdır. Zaten sadece risalelerinde 114 tane risalesi mevcuttur. Başlıca eserlerini şöyle zikredebiliriz. İkinci Beyazıt İdrisi Bitlisi'ye Farsça ve Osmanlı tarihi yazma görevini verirken Kemal Paşa Zade'den de herkesin anlayabileceği Türkçe bir tarih yazmasını istemiş ve kendisine bundan sebep 30 bin akçe ihsan etmiştir. Bu eser Tevarih Ali Osman'dır, 10 cilt halindedir. Divan, Münacat, Naatlar, 2 Kaside, Mesnevi tarzında manzumeler, 400'den fazla gazel ve çok sayıda mukatta ile müfretten meydana gelmektedir. Yusuf ile Züleyha 7777 beyitten oluşan bir mesnevidir. Nigaristan, Sadi Şirazi'nin Gülistan'ından naziri olup ahlaki ve tasavvufi bir muhteva taşıyan eseri Farsçadır. Akaid ve kelam hususunda çok eser kaleme almıştır. Risaletül Münire, Akaidil İslam, Risale fi'l İman-ı Şer'i, Risale fi Tahkikil İman, Risale fi Vücudil Vacib, Risale fi Kıdemil Kur'an, Risale fi Elfazil Küfür, Eftaliyetü Muhammed Aleyhisselam Nebiyyina ala Sairi Enbiya, Risale fi Hakkı Ebeveyn Nebi, İhtilafatül Maturidiye vel Eş'ariye gibi eserlerini zikredebiliriz. Fıkıh ve usulü fıkıh alanındaki eserlerinden bazılarını sayacak olursak Tagyirü't Tenkih, müellif Sadrü Şeria'nın Tenkihül Usul adlı eserini yeniden oluşturarak metni şerh etmiş ve Sadrü Şeria'dan ayrıldığı hususları sayfa kenarlarında zikretmiştir. Haşiye alet telvih, Taftazani'nin eseri üzerine yaptığı bu haşiyede kendisinden önce aynı eseri haşiye yazan Molla Husrev ile Hasan Çelebi'yi birçok konuda isim vermeden eleştirmiş, eleştirdiği diğer kişileri sayfa kenarlarında belirtmiştir. Islahul Vikaye, Tacü Şeria'nın torunu Sadrü Şeria için El Hidaye'den seçmelerle telif ettiği kısaca El Vikaye adıyla tanınan Vikayetür Rivaye Fi Mesailil Hidaye isimli eseri Hanefi mezhebinde Mütünü Erbaa diye bilinen 4 muteber kaynaktan biridir. Haşiye Alel Hidaye, Merginani'ye ait eserin taharet, zekat, oruç, hac, nikah ve buyu bölümlerinin haşiyesidir. Fetava, İbni Kemal Rahmetullah Aleyh'in Türkçe fetvalarını içeren bu eser müstakil mecmualarda yer aldığı gibi bir kısım fetvaları devrin ünlü Şeyhülislamlarının fetvalarından seçmelerinin yer aldığı mecmualarda da bulunmaktadır. Eşkâlül Ferâis, müellif bu eserde önce Secavendi'nin Ferâis metnini tahsiye etmiş, ardından bunu Şerhül Ferâiz-i Sirâci adıyla şerh etmiştir. Tasavvuftan Fetva fi Hakkı İbni Arabi eserini misal verebiliriz. Müellif bu risalede Muhyiddin İbni Arabi Kudüs'e sırrunun kamil bir müştehit, fazıl bir mürşit ve kendisinden olağanüstü haller zuhur eden bir kişi olduğu, ona karşı çıkanların hata etmiş, tutumunda ısrar edenlerin ise sapıtmış olacakları, sultanın bunları görüşlerinden döndürmesi gerektiğini bildirmektedir. Tefsir-i İbni Kemal Paşa yakın zamanda 9 cilt halinde yayınlanmıştır. İbni Kemal Paşa rahmetullahi aleyh hadis-i şerif sahasında mühim bir eser kaleme almıştır. Bu eserde İmam-ı Nevevi rahimahullah'ın meşhur Riyazu Salihin isimli eserinin şerhidir. 2014 yılında 7 cilt halinde yayınlanmıştır. Kıymetli kardeşlerim, dersimizin sonunda kendisi de şair olan İbni Kemal rahmetullahi aleyh'ten kıymetli bir beyit okuyarak dersimizi hitama erdirmek istiyorum. İbni Kemal rahmetullahi aleyh cinas sanatını çok güzel kullanır. Cinas sanatı aynı şekilde yazılıp farklı manaya gelen kelimelerin bir arada kullanılmasıyla meydana gelir. İbni Kemal rahmetullahi aleyh şu dünyanın ne kadar boş olduğunu, hepimizin ahirete gideceğini çok güzel bir nasihatle bize anlatmaktadır. Şöyle demektedir. Kısmetindir gezdiren yer yer seni. Arşa çıksan akıbet yer yer seni. kısmetindir. Bu şekilde sen diyar diyar gezersin ama unutma ki arşa çıksan da şu yer seni bir gün yiyecektir. Devamında şöyle demektedir. Anın için anın adı yer oldu. Önce besler, sonra kendi yer seni. İşte onun için bu toprağa yer demişler. Önce besler, verdiği ürünle, nebatatla, velev hayvanların ondan beslenmesiyle, gıdalarla önce seni besler, sonra da kendi yer seni. Tarihimizde bu kadar kıymetli zevat gelmiş, geçmiş. Ümmetimize, gençlerimize rol modeller lazım. Bu gibi niyetlerle bu zatları anlatma yoluna koyulduk. Bu büyük zatlar maalesef ülkemizde hiç böyle sırasıyla anlatılmamış. Rabbimize ne kadar hamd etsek arzdır ki bize böyle bir şeyi nasip eyledi. Lale Gül TV'ye de bu hususta medyunu şükran olduğumuzu ifade etmek isterim. Dilimizin döndüğünce İbni Kemal Paşa rahmetullahi aleyh'ten bahsetmeye çalıştık. Allah-u Teala bu zatların tamamını anlatıp bu programı o şekilde itimama muvaffak eylesin. Amin. Bu zatların şefaatlerinden cümlemizi nasipdar eylesin. Bir dahaki dersimizde buluşmak duasıyla hepinizi Allah-u Teala'ya emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hasan Kuduoğlu Hoca Efendi ile Şehir İslamlarımız programı sona erdi. Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
3: İbn Abbas radıyallahu teala anhuma'dan rivayet edilen hadis-i şerifte, ya tabi bunlar sahabe-i kirama mevkuf deniyor, üzerlerine mevkuf kalsa da İbn Abbas böyle bir konuyu kafadan söyleyemeyeceğine göre, sahabeden olduğuna göre hem de ileri gelen olduğuna göre mutlaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den belag ile, ulaşma ile söylemiştir. Bundan dolayı sahabe-i kiramın beyanları da bizim için delil, teşkil etmektedir. Normal bir vatandaş değildir yani. Buyuru inne şeytan izâ râzzekere alezzekeri. Bir erkek diğer erkeğin üstüne binmiş vaziyette şeytan bu manzarayı gördüğü zaman veyahut da kadın kadına ilişkide şeytan bunu gördüğü zaman herabe haşyeten min sâhatil azâbi. Şeytan der ki, burada şimdi azap sahası, Allah-u Teala'nın azap hedefinin altına girmiş bir alanda bulunuyorum der şeytan. Ben kıyamet kopana kadar mühlet verilmişim. Ama burada bulunursam buraya azap geldiğinde ben de geberirim diye şeytan kaçar diyor. Eşcinsele de sorsan diyor, ah şeytanın gözü kör olsun. Şeytan ne yaptı sana? Şeytan kaçıyor senden ya. Sen şeytana pabucunu ters giydirirsin. Ha tabii başını çeken şeytandır. İlk başlattıran iblistir. Ama şeytan kaçar diyor. Ve idâ rakibe zekeru ale zekeri, erkek erkeğe üzerine bindiği zaman, ilişkiye girdiği zaman, ihtezzel arşu, arş-ı âlâ titremeye başlar Allah'ın arşı, yedi kat göklerin üstünde. Ve tekâdü semâvâtu entekâlel arzî, nerede kaldı gökler? Yerin üzerine düşecekler, zor durduruyor. Yani melekler tutuyor tabii. Allah-u Teala zor durdurmaz aşağı. Allah-u Teala hiçbir şey zor değil. Ama melekler çaba sarf ediyor. Az kaldı gökler, yerin üzerine düşecekler. Peki ne yapıyor melekler bu sefer? Yani bu arşın titremesi, göklerin ayette de var. Allah'a çocuk isnat ettiler diye buyuruyor. Az kalsın gökler çatlayacaklar ve yerin üstüne düşecekler. Tekâdü semâvâtü yetefattarne minû ve tenşakkul arzu, bütün yerler yarılacak, çatlayacak, bütün insanları içine alacak, dibine çekecek diyor. Ve tehirrul cibâlu hettâ, dağlar böyle durdukları yerde küt diye Uludağ Bursa'nın üstüne, Erciyes Kayseri'nin üstüne, Kayış Dağı bilmem nerenin üstüne, bütün dağlar düşecekler. En de'avli rahmani veleda, çünkü birileri kalkmış Allah'ın çocuğu var demişler. Mevla bundan gasap ediyor. Onun için tabii Mevla vakti gelmeden kıyameti kopartmaz ama azabın büyüklüğü, gazabın büyüklüğünü tasvir ediyor. O zaman buradan ne anlayacaksın? Bu toplum bereketi nasıl arayacak? Bu toplum bereketi nereden bulacak? Bu toplum bolluğu, ucuzluğu nereden bulacak yani? Sen Allah Resulüne bu kadar hakaret edilecek, şeriat tahrif edilecek, Kur'an tahrif edilecek. Aklınıza mukayyet olun ya. Onun için yani İslam alemin sorunu bunlar, İslam alemin sorunu. Dinimize dönsek, fabrika ayarlarına dönsek, Kur'an'a, sünnete, ehl-i sünnete dönsek, din adına bir ittifak hasıl olsa, yani en azından itiraz eden çok olsa da efendim, Allah Teala ondan sonra bir bereket, bir bolluk, bir ucuzluk, bu vesiledir. Peki bana ne bundan? Benim itikadım düzgün, amelim düzgün, haramım yok, zinam yok, fuhuşum yok, faizim yok. Niye beni etkiledi bu şimdi? Sen ne melazımcılık yapmasaydın, sen benim gibi hocaların tebliğlerini duyursaydın, sen karına kızına, anana babana gelen lafa karşı durduğun gibi Allah Resulüne, meşayihe karşı konuşan zındıklara karşı bir tavır sergileseydin, Allah için bir duruş sergileseydin, bu bela kalkardı. Emri bil maruf ne hemkerle bela kalkar. Hocalar ne melazımcılık yaptı, cemaatler tebliğ yapmadı, Allah da duamızı kabul etmiyor. Ne buyuruyor? Ya iyiliği emredip kötülükten ne edeceksiniz? Ya da فَاَدْرُوا خِيَارُكُ فَلَا اُسْتَجَابُ لِيُوْ En büyük evliyanız dua yapsa kabul etmeyeceğim diyor. Yani onun için bu ateş yine bizden çıktı. Bize döndü. Bu bereketsizliğin, bu hayırsızlığın, bu uğursuzluğun aleni ortada yani. Bir sebebi var. En ufak bir kişiden sorumlu olanın da bunda sorumluluğu var. Ama senin benim yok mu? Biz bu tebliğleri yapmazsak, sohbetleri duymazsak, bu eşcinsellik. Bir eşcinsellik muamelesi, günahı işlendiği anda arş titrer. Gök yere düşmek üzere yaklaşır. فَتَمْشِلْ مَلَاكَتْ بَتْرَافِ السَّمَاوَاتِ Bütün melekler göklerin uçlarında, kenarlarında, yani gök yıkılacak diye, melekler de gökte yerleşmiş ya. Bu sefer hepsi nereye gelir? Göğün kenarlarına gelir. Çünkü gök düşerse diye. Vel meleku ala arca'iha diyor Kur'an. Kıyamet koparken de melekler nerede duracak? Göğün kenarlarından asılacaklar. Çünkü neden? Gök yere düşüyor. Yedi altın üstüne, altı beşin üstüne öyle gidiyor. Ayet bunlar. Ve emet teşekkakus sema bil gamam. En üstten bir beyaz bulutla gök patlayacak diyor Allah. Bir beyaz bulut yedinci katı çökertecek. Öyle inecek diyor. Bu sefer ne yapıyor? Melekler göğün uçlarına geçiyor. Kenarlarına geçecekler. Niye? Birisi eşcinsellik yapıyor diye. Dünyada bir yerde, neredeyse, kimsenin görmediği yerde, gecenin karanlığında, bir evde, bir odada, bir erkek bir erkekle eşcinsellik yapıyorken, neler oluyor dünyada? Neler oluyor semavatta, arşta? Biliyor musun? İşte bunlar oluyor. Senaryo mu lazım? Ayet var, hadis var. Koca Ebu'l-Leys Semerkandî bu rivayetleri alıyor. Göklerde melekler kenarlara geçiyor, yıkıldı yıkılacak bekliyor ve tekûlü melekler devamlı zikrediyor. Kul huvallâhu ehad, kul huvallâhu ehad, kul huvallâhu ehad, kul huvallâhu ehad. Böyle zikrediyor. Hatta yeskûne gadabul cebbâr, meleklerin tevhidleriyle, ihlaslarıyla Cebbar Teâlâ'nın gazabı sakinleşiyor. Yine melekler sakinleştiriyor. Meleklerin zikri sakinleştiriyor. Tabii kıyamet kopma vakti de gelmemiş. Ondan evvel de gök yere indirmeyeceğine karar vermiş. Onun için Rabbimiz Tebârik ve Teâlâ'nın ezeli ilmi üzere kalem kurudu zaten. Efendim, bir toptan bela gelmiyor. Yani bütün dünya çapında gök yere inerse Türkiye mi kalır, Amerika mı kalır yani? Onun için umumi bir bela gelmeyeceğine dair Allah Teala söz verdi. Hususi belalar gönderiyor biliyorsunuz. Ha, umumi demek bütün insanlığı bitirecek. Raddede bir, bu kadar günah var ama öyle de bir bela gelmiyor. Kıyamete kadar da gelmiyor ama gökten taş yağmalar olacak, maymuna dönmeler olacak da bu ümmette neler olacak önümüzdeki günlerde, gecelerde. Allah Teala gazabından, azabından hıfzı emin eylesin. Amin. Amin.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
1: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz